0: Protestanlaşmanın, protestan kültürünün daha hakim kılınmaya çalışıldığı bir dönem. Protestanlık ister istemez İngiltere'yi ve Amerika'yı çağrıştırıyor. Yani ağırlıklı olarak İngiltere'yi.
1: Bu Vestfalya'da değil mi? 30 yıl savaşları.
0: Evet, evet. 30 yani yıl savaşlarını sona erdiren, malum işte bugünkü uluslararası ilişkilerin kökeni kabul edilen Vestfalya Anlaşması'nın imzalandığı yer. Plettenburg'da işte Vestfalya eyaletinde nispeten işte küçük bir yer. Dolayısıyla hani Schmitt bizdeki o 1880-1930 arası Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'in ilk döneminde de iyi entelektüeller vardır Türkiye'de. Onlara benzeyen, yani bir taraftan 19. yüzyılın artık iyice mekanikleşmiş, bilimi dinleştirmiş, her şeyin bilim ve akılla çözülebileceğini, maddi medeniyetle çözülebileceğini düşünen bir akım. Bir taraftan Almanya işte birleşmiş ama geride kalmış o endüstriyel aklı, teknik aklı Schmitt'in tabiriyle temsil eden İngiltere'ye karşı bir meydan okuması gerekiyor. Tam o işte buhranın, yani işte Nietzsche'nin de yine aynı dönemlerin kişisi olduğunu düşünelim. Yani kavga edeceğiniz çok kişi var.
1: Peki bir de şeyden aktarırsanız Wilhelm'den, son Kaiser'den Weimar'a geçiş. Evet. Yani ne vardı, nereye geçiyor?
0: Orada da şu oluyor, savaş kaybedilip Kaiserreich, yani Alman İmparatorluğu sona erdikten sonra malum Almanya'da bir cumhuriyet ilan ediliyor. Şimdi Almanya'da cumhuriyet ilan ediliyor, Türkiye'de cumhuriyet ilan ediliyor. Savaş bitmeden önce Sovyetler Birliği işte kuruluyor, yani Rusya'da bir cumhuriyet diyelim ilan ediliyor.
1: Bolşevikler.
0: Evet, yani hani savaşan kaybedenlerinde Avusturya'da Habsburg Hanedanı ve İmparatorluğu bitiyor, cumhuriyet kuruluyor. Bak savaşı kazanan Büyük Britanya'da cumhuriyet olmuyor. Krallık devam ediyor işte halen kralları var. İşte Hollanda'da diyelim krallık devam ediyor. Bir cumhuriyet kuruluyor. Fakat tabii bu cumhuriyet kurmalar genelde eğer güçlü bir lider çıkmazsa kargaşa ve kaosa da dönebilir. Çünkü uzun süre hanedanlıkla yönetilmiş ülkelerde veya imparatorlukla yönetilmiş ülkelerde, mesela faşizmin çıktığı ülkeler belki sanırım Katolik ülkelerdir. Türkçe'de en çok yanlış kullanılan kavramlardan biridir faşizm. Ama tehlikeli konu. Hani şimdi anlatmaya kalksak bu sefer vay faşizm mi övülüyor denir. Ama faşizm Katolik Kilisesi'nin hakim olduğu ülkelerde çıkmıştır. İspanya, İtalya gibi. Mesela Almanlar, Nazi Partisi, Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi.
1: Onu kendini
0: kendini faşist kabul
1: Türkiye'de
0: etmez.
1: Ama değil tabii.
0: Evet, onlar folk, yani halk kavramı üzerine daha çok
1: bunu yapar.
0: Evet, yani devlet İspanya'dadır, İtalya'dadır. Yani İtalya'dan faşizm çıkması tesadüf değildir. Ha, bir sokak lümpen faşizmi vardır. Bir de hakikaten işte aristokrasinin temsil ettiği ve devlet kavramı üzerinden giden bir faşizm vardır. Şimdi dolayısıyla Schmitt bir şekilde tam bu ara dönemde doğuyor. Ondan sonra Weimar kurulduktan sonra Almanya'da ciddi bir kaos var. Yani bir taraftan güçlü bir sosyalist hareket var.
1: O gücünü kaybet.
0: Evet.
1: Bu arada bir de şeyi izah etmenizi rica edeceğim. Şimdi bizdeki değişimden söz ettiğiniz girişte, evet, anlatırken imparatorluk cumhuriyet. Ama Almanya'da krallık imparatorluktan, evet, cumhuriyete geçişte tam da böyle ne diyelim, iki ayrı şey değil ama sanki bir irtibat hala devam ediyor eski Almanya'yla.
0: Çünkü yenisini kuramıyorlar. Yani Weimar zayıf bir cumhuriyet olarak kuruluyor.
1: Yani lanetleniyor mu Wilhelm ve
0: tabii şimdi
1: geçmiş?
0: O zaten hani Almanya'da da Avusturya'da da hanedan bir şekilde şey yapılıyor. Yani lanetleniyor denmesek bile işte ancien rejim, yani eski rejim haline geliyor. Ama Weimar güçsüz. Çünkü Almanya sosyalist çizgiye doğru mu kayacak? Yoksa işte hani bildik ana akım bugünkü siyaset tabirle sağ çizgide mi kalacak diyelim. Bu sefer bu iki grup çatışıyor. Ekonomi zaten çok kötü. Yani çok yüksek enflasyon var. O bütün değerler...
1: Fakirlik var.
0: Evet, değerler sistemini alt üst ediyor.
1: Kıtlık falan da var galiba değil mi? Yani kıtlık demeyeyim.
0: Şöyle var.
1: De, yani çok zor ulaşılıyor.
0: O dönemi tarif edenler 1910'ların sonu 20'lerin Almanya'sını tam tersi şunu şey diyorlar. Enflasyon o kadar yüksekti ki insanlar nasıl olsa parayı eve götürene kadar paranın kıymeti kalmayacağı için iyice kendini sefahata verdi. Yani memurlar vesaireler, işte işçiler elindeki nasıl olsa bütün parayı harcayayım. Yani gece hayatı

0: aslında parayı yiyenler veya işte yiyip içenler, yani hani bir taraftan elbette bir fakirlik var alt kesim için. Ama öte taraftan da para biriktirmenin, tasarruf etmenin, yani protestan ahlakı diye işte Weber'in meşhur tanımlamasının boşa çıktığı bir dönem. Şimdi bu dönemde ya Almanya parçalanacak ya da ne
1: var
0: çıkaracak?
1: Var mı öyle bir risk?
0: İşte iç savaş var zaten. Hmm. Şimdi mesela Türkiye'de Cumhuriyet'le birlikte Mustafa Kemal Paşa'nın işte güçlü liderliği ortaya çıkınca aslında Türkiye devlet çizgisi açısından çok fazla bir değişim göstermiyor. Yani hani Cumhuriyet kuruluyor ama nihayetinde yine bir devlet kavramı ve güçlü bir merkezi hükümet olgusu var diyelim. Yani işte mesela Türkiye'de bir pasivist hareket yok Avrupa'da olduğu gibi. Yani savaş karşıtı bir hareket yok. Güçlü bir sosyalist hareket yok 1910'lar, 20'ler, hatta 1950'ler.
1: Asker millet olmasıyla alakalı herhalde.
0: Hem öyle biraz, hem de...
1: Yani tarih boyunca.
0: Türkiye Avrupa'dan farklı olarak 6 asır bir devlet tarafından idare edilmiş bir yer. Yani hani Avrupa gibi Roma Katolik Kilisesi'nden sonra böyle parçalanmış, yerelleşmiş bir yer değil çok fazla. Hani bugünkü anlamda bir merkezi devlet olmasa bile Osmanlı Devleti hani o geniş coğrafyaya ayakta tutan bir yapı. Sovyetler'de işte malum devrim oluyor. Almanya, Avusturya'da ise hem küçülüyorlar hem de iç kargaşa oluşuyor. Şimdi bunu işte nasıl toparlayacağız? Nasıl Hegel, Karl Popper tarafından eleştirilir? Yani hem modern Alman ve Batı felsefesinin kurucu babalarından kabul edilir. Karl Popper'a göre ise işte kapalı toplum. Yani açık toplumun en büyük düşmanlarından biri olarak bütün Batı düşüncesini zehirlemiş kişi kabul edilir malum. Schmitt'lerin yapmaya çalıştığı ile Hegel'in yapmaya çalıştığı benzer. Her iki grup da muhafazakar bir yaklaşımla biz yeniden nasıl bir Alman devleti inşa ederiz? Ve bu Alman devletinin nasıl bir dünya tasavvuru olur ki İngiltere'den farklılaşır? İngiltere neyi temsil ediyor? Global kapitalizmi temsil ediyor. Teknik dünyanın genişlemesini temsil ediyor. Ampirik bilim anlayışını.
1: Tam yani, da palazlandığı evet, dönem artık değil mi?
0: Parayı temsil ediyor. Tüccarı temsil ediyor. Bu sefer bu Alman
1: dünya
0: grup...
1: Dünya içinde milattan önce, milattan sonrayı evet, temsil ediyor evet. İngilizlerin.
0: Şimdi burada bir stratejik tercih
1: var. Aynı dönemdeki varlığı değil mi Almanya için ve pek çoğu için?
0: Kesinlikle. Zaten Schmitt'in pek çok eseri bu İngiltere-Almanya kavgası üzerine. Yani düşman orada İngiltere'dir. Çünkü Alman düşünürler, Schmitt de aynı şekilde şunu iddia eder. Biz İngiltere ile modernleşme konusunda, endüstriyelleşme konusunda yarışırsak aslında onun dünya tasavvurunun esiri oluruz. Nitekim Almanya biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'na gelindiğinde, hatta ondan önce 1. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'nın en önemli endüstriyel güçlerinden biri. Yani Almanya aynı zamanda materyalist düşüncenin de çok geliştiği bir yer.
1: O yüzden mi romantik bulunuyor Alman düşüncesi?
0: Onu işte romantik bulanlar genelde savaşların kaybından sonra mağlup olanı itham edenler diyelim. Şimdi Ernst Jünger'in güzel bir lafı var. Diyor ki bütün romantizmler kendilerinden sonraki çok radikal bir materyalizmi hazırlar. Şimdi romantik olmak başka bir şeydir. Çağı tenkit etmek başka bir şeydir. Zeitkritik, yani asrı tenkit. Şimdi bu hem Hristiyan düşüncesi de olan bir şey hem modern Batı düşüncesi de olan bir şey. Yani siz çağı eğer galip değilseniz tenkit edeceksiniz. Şimdi mesela Türkiye'de genel yaklaşım şu oldu hep. Solda da sağda da. Biz ne kadar çok Batı gibi olursak, teknolojiye ne kadar yatırım yaparsak, daha ne kadar çok fabrika kurarsak, Türkiye o kadar güçlü olur. Bu mağlup ülkelerde genelde galibi taklit etmek anlamında anlaşılabilecek bir tavır. Çünkü endüstriniz olmadığı için 1. Dünya Savaşı'nı kaybetmişsiniz. 2. Dünya Savaşı'na girememişsiniz. Bir kazanç elde edememişsiniz. Sonraki dönemde işte hep ekonomik sıkıntılar ve politik bağımsızlık sorunları çekmişsiniz. Ama Schmitt'in daha felsefi bir eleştirisi var. Diyor ki bu yol bizi küçük İngiltere yapar veya İngiltere'nin peyki yapar.
1: Biz yani Schmitt'in sorularından aslında hani böyle kimileri gibi bir kenara atmadan, evet, aa bu Hitlerci, nasyonel, evet, sosyalist, evet, demeden belki kendimizle ilgili bir takım sorularında zaten yanıtlarını arayabiliriz. Bundan sonrası için de, sadece geçmiş için değil, ama bu arada araya gidiyoruz galiba.
0: Tamamdır.
1: Gidiyor muyuz? Bir dakikamız varmış.
0: Yani şunu söyleyeceğim. Şimdi eğer Türkçe'ye bir kitap çeviriyorsanız zaten o ülkenin insanına bir şey söylemeyecek bir şeyi çevirmenizin yani hem ticari alıcısı yoktur hem fikri alıcısı yoktur. Dolayısıyla elbette bizim için Schmitt veya Alman düşüncesi, iki savaş arası

0: Türkiye için söyleyebilecekleri kadar anlamlıdır. Çünkü bizim bağlamımız başka bir bağlam. Ama benim Schmidt'i anlayabilmem için benzer kaygılar hissetmem lazım. Dolayısıyla hani bunlar hepsi bize şöyle de bir yol var demek için okunacak metinler. Yoksa dediğim gibi böyle
1: hazır
0: bir...
1: Hazır yaşanmış.
0: Evet. Evet.
1: Bir düşünülmüş ve yaşanmış bir hadise üzerinde.
0: Aynen öyle.
1: O zaman aradan dönünce devam edelim. Tamam. Şimdi küçük bir ara, birazdan buradayız. Tamam.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Evet, aradan geldik, devam ediyoruz ama ben size yine de bir kez daha kitaplarımızı tanıtayım. Hem de satışına katkıda bulunalım. Neticede kitap çünkü. Kara ve Deniz, Carl Schmitt. Bu akşam konuştuğumuz Alman filozof. Yine Roma Katolikliği ve Politik Form, Carl Schmitt. Protestan Almanya'da Katolik bir düşünür. Evet.
3: Evet.
2: Araya gitmeden önce nerede kaldık?
3: Şimdi işte kullandığı kavramlar ve protestosu diyelim veya karşı olduğu liste.
2: Ha, bu şeyi İngilizlerle evet, yani rekabeti orada, Almanya'nın.
3: Şimdi o rekabette...
2: Rekabet derken yani bir tanesi öbürünün...
3: Almanya'da mesela 19. yüzyılın başından itibaren biyoloji bilimi, işte fizik bilimi gelişmeye başlıyor. Yani Almanya'da işte Humboldt Üniversitesi'nin kurulmasıyla beraber... Bir taraftan bu anlam bilimleri, manevi ilimler diye çevrilen Geisteswissenschaften. Fakat bir taraftan da maddi dünyayı değiştirecek o fen bilimleri diyelim gelişmeye başlıyor. Bu da Almanya'da tabii hızlı bir epistemolojik açıdan, felsefi açıdan materyalistleşmeyi doğuruyor. Protestanlık da malum bununla eklemleniyor. Çünkü
2: peki
3: Almanya...
2: mesela Darwin olmasa nasyonel sosyalizmde o işleri yapamazdı görüşüne katılıyor musunuz?
3: Darwin'den ziyade hani Almanya'da çok ünlü biyologlar ya da yine bu tabiat bilimleriyle uğraşan kişiler var. Elbette Darwin'in teorisi de orayı etkiliyor ama yani Almanya o konularda çok büyük ivme kazanıyor. Şimdi burada Alman devleti güçlenirken, Alman ordusu güçlenirken, Alman silah sanayi güçlenirken, Alman endüstrisi güçlenirken İşte soru şu olarak karşımıza çıkıyor. Peki bizim dünyaya söyleyecek bir alternatifimiz olacak mı? Çünkü her gücün, bu ister ekonomik güç, ister siyasi güç, Schmitt'e göre aslında gücün siyasi güç olması lazım. İşte siyaset kavramı dediği dost ve düşman ayrımı yapacak bir siyasi iktidar olması lazım. Yani bir milleti temsil etme iddiasında olacak şey ancak diyor, bir siyasi iktidardır. Mesela Birleşmiş Milletler'in bu kabiliyeti yoktur diyor. Çünkü bir ordusu yoktur.
2: Çünkü yani daha yeni hani, çıkıyor o zaman.
3: Evet, dost düşman ya yani daha yeni değil hala.
2: Hayır yani. Hayır, o zaman.
3: Evet, tabii ona büyük bir muhalefeti var yani.
2: Çünkü
3: hani
2: öngörüsü de işte
3: tutuyor, evet.
2: Tutuyor.
3: Yani hani bunun evet diyor bir global iktidar arzusu ya da işte iddiası var ama yaptırım gücü yok. Şimdi yaptırım gücünü sağlayan cebir. Yani silahlı gücünüz veya devletin kolluk kuvveti veya ordusu. Ama bir taraftan da bunu içine alacak bir siyasi proje lazım. O siyasi projeyi destekleyecek bir dünya tasavvuru lazım. Weltanschauung diye işte Almanca'da çok kullanılan 19. ve 20. yüzyıl düşüncesinde. Onu inşa etmeye çalışıyorlar aslında. Burada da neye temel olarak karşı? Ekonomik teknik akıl diye ifade ettiği, bizim bugün işte çok geniş anlamda kapitalizm dediğimiz, yani her şeyin ekonomik anlamda değerlendirildiği, milliyetin ve milli sınırların dolayısıyla giderek aşındırıldığı. Schmitt mesela şunu der, kapitalizm der, pazar günü kilisenin açık olmasıyla veya kapalı olmasıyla ne zaman ilgilenir? Eğer kilisedeki vaiz çok tüketmeyin derse kiliseyi düşman beller. Ama eğer insanlar pazar günü kiliseye gidip ondan sonra normal kapitalist ekonomideki

0: rollerini almaya devam ediyorlarsa o zaman
1: hatta öğleden
0: yoktur.
1: Sonra AVM'ye gidiyorlarsa problem yok.
0: Şimdi aynı şekilde Lenin'in mesela Rusya'da da benzer bir kurgu var malum. Sovyetler Birliği aslında Rus tipi bir modernleşme yapmaya çalışıyor. Bunu da endüstriyelleşme üzerinden yapıyor. Yani tarım yerine endüstriyi tercih etmek. Çünkü Rusya ve biz birbirimize benziyoruz. Yani daha ağırlıklı olarak zirai ülkeler bunlar. O elektrifikasyon projesi malum Sovyetlerin en büyük başarısı olarak görülür. Yani her yere demiryolu yapma ve bir şekilde elektrik götürme ve fabrikalar açma. Hani Sovyet projesi işte farklı Sovyetlerde, farklı cumhuriyetlerde farklı fabrikalar kurma, proleterleştirme. Yani o tam Marx'ın o sosyalizm aşamasına ülkeyi zorla taşıma diyelim. Şimdi der ki yine bu elektriğin gittiği her yer bir şekilde o ekonomik teknik aktın şeklini alır. Şimdi buradan tabii Schmitt'in arzu ettiği şey şu değil. Hani Amerika'da bir kısım tarikatlar var malumunuz. Tamamen teknolojik karşıtı bir hayat yaşamak isterler. Avrupa'da da bazı yerlerde var. Hani orman içinde yaşayalım, elektrik olmasın vesaire. Hani böyle karikatürize bir şey tarif etmiyor. Sadece bir farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Yani siz bu ekonomik teknik aklı hayatınıza hakim kılmaya başladığınızda o zaman siz aslında alt etmeye çalıştığınız düşmanın dünya tasavvurunu benimsemiş olursunuz ki mağlup milletler için genelde en büyük sıkıntı budur. Yani mağlup millet deli gibi galip olmak istediği için kim galipse ona birebir benzemeye çalışır. İşte mesela benim doktora tezimde cevaplamaya çalıştığım şey buydu. Hani Batı tipi üniforma alıyor Osmanlı 2. Mahmut döneminde. İşte mehteri kaldırıyor, bandomuzluka kuruyor, silah sistemlerini alıyor falan. Ama bu böyle ilk başta şekli bir değişim gibi gözükürken zamanla neyi dönüştürmeye başlıyor? İnsan alet ilişkisini, insan çevre ilişkisini, insan insan ilişkisini. Yani onun sizi dönüştürücü kısmına, tahrip edici kısmına muhafazakar düşünceye göre uyanık olmanız lazım diyor. Şimdi bu Türkiye'de de çok
1: tabii,
0: yaşadığımız
1: yani,
0: bir şey.
1: Silah değil apartman hayatı mesela.
0: Evet.
1: Apartmandan stüdyo tek kişinin yaşayabileceği daireye dönüşüm. O arada işte 24 kişilik porselenler.
0: Evet.
1: Şimdi geçenlerde gördüm ilk defa Türkiye'de de 2 kişilik takımlar.
0: Doğru.
1: Yapılmaya
0: yani
1: başlamış.
0: Yani
1: birinde hafıza devam ediyor.
0: Evet.
1: İşte büyük evler. Hı-hı. Değil mi? Evde babaanne, anneanne. Sonra onlar çıkıyor. Hı-hı. Evden. Çekirdek aile. Şimdi çekirdek aileden de başka bir yere doğru
0: yani bizim
1: gidiyoruz.
0: Bizim geleneksel mimarimizde ne vardır? Haremlik selamlık vardır. Bu haremlik selamlık genelde hani geleneksel mimari karşı olarak pek bilinmez. Hani kadınlar erkekler zannedilir. Oysa selamlık denilen aile dışı olan kişilerin misafirlerin ağırlandığı, karşılandığı yerdir. Harem
1: öbür
0: dediğimiz
1: de senin
0: yer,
1: yaşadığın
0: yani yer. Evet, sizin sadece kendi aile hayatınızı yaşadığınız kısımdır. Şimdi bu mesela uzun yıllar apartman hayatında oturma odası salon ikilemiyle karşılandı. Yani oturma odası ailenin gündelik hayatına devam ettiği yerdir. Salon her an gelebilecek bir misafiri
1: temiz olarak
0: karşılayacak. İşte temiz, örtülü, kullanılmayan şekilde karşılanan yer.
1: Sit alanı.
0: Şimdi yeni iki odalı ya da çakma üç odalı evlerde bu tip bir kurgu yapma şansınız yok. Ya da evde misafir ağırlama şansınız yok.
1: Artık sizin oturduğunuz yere gelecekler.
0: Evet.
1: Ya öyle da işte steril, temiz,
0: dışarıda yemek yiyeceksiniz. Evde sadece işte belki
1: sokakta yiyeceksiniz ve paylaşacaksınız.
0: Şimdi
1: hesabı.
0: Bu mesele
1: sosyolojiyi gün be gün değiştirecek. Peki şunu sormak istiyorum.
0: Buyurun.
1: Gültekin Bey. İlhan İlkılıç'la Alman Etik Konseyi üyesinin iki kez seçilen tek Müslüman üyesiydi şimdi değil. Yani de artık bitti daha doğrusu dönemi. Onunla birkaç kez yayın yaptık ve bugün de hala Almanya'da işte teknolojik bir yeniliğin o etik konseyinde muhtelif dinlerin sözcüleri, bu arada masonlar, ateistler filan felsefe gruplarının da sözcüleri.
0: Evet.
1: Bu etik midir değil midir, olur mu olmaz mı diye. Bazen bizde yani şimdi hatırlamıyorum örneklerini ama bizde bilim öyle diyorsa öyledir.
0: Evet, evet.
1: Denirken orada 9-10 yıl bulan tartışmalara
0: doğru
1: sebep olabiliyor ve demokratize bir şekilde ele alınıyor. Yani sonucu büyük ihtimalle değiştirmiyor ama mecliste tartışılıyor,
0: işte
1: görüşülüyor.
0: Almanya'da yani Schmitt benzeri teknoloji felsefesi
1: bu,
0: yapan
1: var mı
0: kişiler.
1: Yani?
0: Fransa'da mesela Jacques Ellul, o da Katolik bir düşündür. Türkçe'ye kitapları kısmen çevrildi. Mesela o da ciddi bir teknoloji eleştirisi.
1: Hayır, burada
0: yapar.
1: Siyaset de gelip şey diyormuş etik konseyine, bir an önce şu konudaki raporu çıkartın İşte bekliyoruz yani ona göre tavır alacağız gibi.
0: Şüphesiz çünkü siyaset veya...
1: Yani bu var olan bir şey mi Almanya'da?
0: Sonuçta bir, bir gelenek var. Yani Almanya'da mesela çevreci hareket diyoruz. İşte Grünen, Yeşiller Partisi. Şimdi onların fikir babası Hans Jonas. Yani fikri kurucu babası. Türkçe'ye daha maalesef hiçbir eseri çevrilmedi. Hans Jonas Heidegger'in öğrencilerinden biri. Yahudi kökenli olduğu için o da göç edenlerden bir tanesi. Şimdi orada mesela yeşilcilik hikayesinin bir felsefi arka planı var. Teknoloji karşıtlığının veya teknoloji eleştirisinin veya teknolojiyi sorgulamanın da bir felsefi arka planı var. Şimdi Türkiye'de teknoloji felsefesi diye bir dal yok. İkiniz Türkiye'de teknoloji karşıtı veya teknolojiyi sorgulayan Nazım Hikmet'in bir tane şiiri var. İsmet Özel'in üç meselesi var. Ama onun dışında bizim birkaç çeviri dışında Türkiye'de bu konuya kafa yoran soldan sağdan düşünür yok mesela. Dolayısıyla hani biz çok daha rahat adapte olan, işin çok fazla felsefi tarafıyla ilgilenmeyip pratik pragmatik güç veya konfor tarafıyla ilgilenen biraz kısmındayız diyelim. Bu da aslında hani Osmanlı pragmatizmi dediğimiz bir şey vardır. Hani Osmanlı çok kültürlü bir coğrafyanın ortasında bir imparatorluk kurduğu için genelde hani kültürlerle ilişkisinde falan bir Alman devleti kadar şey değildir, sert değildir malumunuz. Yani işine yarayanı alır. Türklerde de böyle bir hani devlet yönetmiş olmanın uzun yıllar, uzun yüzyıllar getirdiği.
1: Ama sonra da mağlubiyetten dolayı böyle bilimle ilgili herhangi bir şeye
0: işte orada,
1: en ufak bir eleştiri doğru getirmeme eğer, gibi bir şey kompleks demek.
0: Eğer mağlubiyetten sonra şu fark edilmiş
1: ağır
0: olsaydı.
1: Mıdır bilmiyorum ama öyle bir şeyimiz de var
0: kesinlikle
1: galiba.
0: Kesinlikle var. Yani eğer mağlubiyetten sonra biz her şeye rağmen aslında fikriyatımızdan dolayı kaybetmedik. Gereğini yapmamaktan yani dünyanın gereğini yapmamaktan dolayı kaybettik gibi bir teşhis olsaydı ki ilk başta
1: da
0: teşhis böyleydi.
1: Ya da tercih ettik yani biraz Mehmet evet. Gence falan bakınca
0: şüphesiz.
1: Mehmet tercihlerimiz
0: Hoca,
1: var.
0: Allah rahmet eylesin o tercih kavramının altını çizerdi. Ben de aynı düşüncedeyim bir tarihçi olarak.
1: Yani, sonra da maruz kalıyorsun.
0: Evet tercih edersiniz bir şey yok. Kaybedersiniz. Yani bugün Nepallerin tercih ettiği gibi mesela yani Çin'in son 50 yılda işte komünist devrimden sonra Mao'dan sonra tercih ettiği gibi mesela bugün Çin ve Hindistan. Normalde kadim medeniyet merkezleri olmasına rağmen neyi tercih etti? Tamamıyla totaliter teknik bilim hakimiyetini tercih ettiler. Yani biz dünyanın en üretici ülkesi olacağız dedi.
1: Şeyi örnek vermişti rahmetli Mehmet Genç. Londra'da 50 bin dilencinin olması aynı dönemde Osmanlı Devleti'nde de sayılı gayrimüslimler içerisinde var. Hı-hı. Onlar da göçebeler.
0: Evet, evet. Yani zaten Osmanlı'nın teşkilatının yani ekonomik...
1: Sanayi devrimi de bir tercih yani. Çoluk çocuk herkes...
0: Bir yere kadar tercih. Bir yerden sonra tabii treni kaçırıyoruz diye paniklediğinizde isteseniz de sermaye eksikliği dolayısıyla kuramayacağınız bir şey. Mesela Türkiye evet ben sanayi kuracağım dedi Osmanlı döneminde. Fakat bu sefer işte 19. yüzyılda sermaye problemiyle veya müstemleke sömürgesi olmaması problemiyle karşı karşıya kaldı. Cumhuriyet aynı şekilde dedi ki evet ben bir sanayi kuracağım. Ama yetişmiş insan, sermaye, yeteri kadar bilim, teknoloji altyapısı yani teknosayans, teknik bilim dediğimiz Schmitt'in de o isimle adlandırdığı altyapınız yoksa bu sefer isteseniz de kuramazsınız. Ama mesele şu, siz gündelik güç oyununda yani toplum veya devlet olarak buna katılabilirsiniz. Ama mesela fikri alanda hala benim aslında duruşum buydu ama şimdilik kaydıyla bu pratik gerçekliğe yani eski bizim kelamda muktezai hal denilen halin gereğine bir yerde çok basit çevirirsek uydum. Bu başka bir şeydir. Almanya'daki bu düşünürler aslında toplumun bir şekilde o itirazı diyelim. Derin itiraz ya da vicdani itiraz. Yoksa Schmitt ve ekibi de ne istiyor? Güçlü bir Almanya istiyor. İngiltere'yi alt edebilmek için. Ama bunu biz...
1: Güçlü Almanya formülleri ve nasıl olacağı yönünde ki teklifleri farklı, öyle mi?
0: Bunun felsefi tarafı farklı ama gündelik politik teklifleri yok ki Hitler'e rağm oluyorlar.
1: Rağm oluyor.
0: Yani mesela Heidegger'in işte Türkçe'ye Varlık ve Zaman diye çevrilen eseri, şah eseri diyelim. Şimdi bunu okuduğunuz zaman bambaşka bir şekilde modern dünyayı veya dünyayı veya insani varoluşu anlarsınız. Ama Heidegger de sonuçta üniversite rektörüyken Hitler'in o üniversiteleri ele geçirme projesine dahil olmuş kişi olmakla suçlanır ki işte o süreçte öyledir. Yani mesela Heidegger gibi filozofun Hitler gibi bir lidere tabi olması normalde beklenmez. Yani arada çok ciddi bir entelektüel uçurum söz konusu. Zaten genelde de böyle olur yani. Düşünce insanıyla siyasi lider aynı şeyde olmaz. Birinden pratik problem çözmesini bekliyoruz. O başka bir kabiliyet. Birinden de nazari bir kurgu bekliyoruz.
1: Evet.
0: Ama hani bu ekibin şöyle bir Almanya kuralım gibi somut işte idari teşkilat olarak, siyasi teşkilat, işte ekonomik yapı olarak somut teklifleri yok.
1: Ama kritik ediyorlar.
0: Kritik
1: var
0: ediyor.
1: Olanları.
0: Şimdi bu işte kritik...
1: Kritiklerinde haklı çıktıkları yerler
0: geliyor.
1: De var.
0: Çok yerler var insani olarak bakarsak. Şimdi Schmitt'in döneminde dijitalleşme yoktu. Hava kuvveti yeni ortaya çıkıyordu. Yani bu eserler yazılırken. O yüzden Kara ve Deniz kitabının sonunda der ki önümüzdeki hafta imkan olursa konuşuruz.
1: İkisini de inşallah.
0: Yani hani
1: biraz Roma Katolikliğine
0: de henüz daha hava unsuru yok. İleride o da yazılır gibi bitirir mesela. Çünkü hava ve uzay boyutunun insan hayatına girmesi hem askeri olarak hem ticari hem işte haberleşme ve diğer konular, gözetleme toplumu falan ve aynı zamanda da dijitalleşmenin girmesi bambaşka noktaya getirdi bu Schmitt'in korktuğu ekonomik teknik aklı. Şimdi bir örnek vereyim belki sanırım hani Twitter'da bugünleri takip ederseniz en çok tartışılan konular transfer, futbol transferleri. Şimdi eskiden futbol dünyası biraz daha savaş tabirleriyle ve biraz daha böyle gönül dünyası gibi konuşulurdu. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş rekabeti İstanbul'da vesaire. Şimdi genelde taraftarlar, özellikle genç nesil taraftarlar, biz şu oyuncuyu şu kadar paraya sattık, biz sizden daha fazla para kazandık, sizin oyuncu 10 milyon euroya gitti, bizimki 20 milyona gitti, biz şimdi mesela çok sevdiğimiz bir oyuncuyu diyelim takımda, 15'e sattık, oh ondan kar ettik, yeniden bir genç alacağız, onu da 20'ye satacağız tartışmaları dönüyor. Şimdi bu ne demek? Ekonomik aklım artık futbol endüstrisine, yani daha önce böyle daha manevi duygular, bir tür savaş oyunu gibi oynanan bir alanın kültür endüstrisinin bir parçası olduğunu, önce kulüp idarelerini ele geçirdiğini bu aklım mecburen, çünkü paranız yoksa işte Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olamıyorsunuz ya da üst turlara çıkamıyorsunuz. Şimdi seyirci de aynı ekonomik akılla davranıyor. Yani buna bakın. Onun nasıl yayıldığını, o anlayışın nasıl difüze olduğunu görürsünüz. Yoksa futbol seyircisinin umurunda mıdır? Hani kulüp ne kadar kar etti, ne kadar etmedi? Yani ben Türkiye'de 40 yıldır futbol takip ediyorum. Hani 3 sene öncesinde bile mesela şey hesabı yapılmazdı. İşte biz bundan kazandık, arttırdık. Seyirci şuna bakar. Hani takımımda iyi oyuncular olsun, savaşçı oyuncular olsun, işte kaliteli oyuncular olsun vesaire. Dolayısıyla Schmitt'in orada uyardığı şeyi Almanya ya da Avrupa aslında iki dünya savaşı arasında yaşıyordu. Aslında 1890'lardan itibaren yaşamaya başlamıştı. Biz Türkiye'de bunu 1970'li yıllardan itibaren yaşamaya başladık. 1970'lerin sonunda bize ilkokulda öğretilen Türk nüfusunun, Türkiye nüfusunun %70'inin kırda, %30'unun şehirde, meskun mahallede yaşadığı idi. Aradan geçen 40 senede şu an Türkiye'de %90 meskun mahallede, %10 kırda yaşıyor. Dolayısıyla biz aslında 40 sene, 30 sene içinde şu an o Schmitt'in yaklaşık işte 70-80 sene önce tarif ettiği kuşatıcı teknik akıl, ekonomik akıl, kapitalist akıl, o devleti, devlet iradesini, siyasi iradeyi çökerten, manevi hayatı tamamen bu ekonomik akla teslim eden hali, durumu şimdi yaşıyoruz gibi düşünüyorum. O yüzden aslında hani Türkiye'de o yılların Avrupa ya da İngiltere'deki bu eleştirel düşünürlerin daha fazla okunması lazım. Yani okumazsak ne olur? Veya öyle bir düşünce akımı oluşturmazsak?
1: Soru şu. Şimdi malum Oppenheimer filmi var. Evet. Atom bombasının mucidi.
0: Evet.
1: O da işte Hitler Almanya'sından kaçan, ama o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ne giden fizikçilerden biri.
0: Evet.
1: Böyle başka isimler de var. Biraz evvel örnek verdiniz zaten Carl Schmitt'ten söz ederken. Yeniden neden neokonlar tarafından
0: gidenler var,
1: güncellendi ve refere edilmeye başladı diye. Şimdi Oppenheimer'ı, Oppenheimer'da ilk atom bombasının kullanılması hadisesi.
0: Evet.
1: Bütün dergilerde kapak oluyor. Çok prestijli bir isim oluyor. Film 3 saat 20 dakika. Önce şunu sor, yani iki soru birden sorayım. Karl Schmitt olsaydı ve ona sorulsaydı mesela.
0: Atılır mıydı o atom bombası?
1: Bomba atar mıydı? Çünkü Hitler döneminde de, yani o dönemde Almanya'da, evet, çalışıyor. Ama bomba atıldığında artık Hitler intihar etmiş. Bitmiş, hı-hı, yani hikaye. Japonya'da da şey, Japonya'da şimdi sizin yanınızda, evet, konuşmak ayıp oluyor tabii. Siz beni düzeltin. Ya askeri olarak Japonya'nın durumu da malum. Hı-hı. İşte o sebeple de zaten diyorlar ki Japonlara bir demonstrasyon yapalım. Bak elimizde böyle bir şey var, atmayalım. Onlar kendileri teslim, evet, olsun diye de bir yöntem de önerenler var. Böyle bakınca döneme, çünkü Oppenheimer'ı seyrederken, hı-hı, bu bomba atılsın mı atılmasın mı düşünmek de, evet, kolay değil. Yani orada seyirci, hı-hı, olarak da bakarken. Ama siz hem askeri tarih bildiğiniz, hı-hı, için, hem o dönemi bildiğiniz, hı-hı, için, hem de bu beyefendiyi çok yakından, evet, evet, okuduğunuz için. Önce sorayım, yani lanetlilerden biri, hı-hı, Karl Schmitt. Karl Schmitt olsa kullanır mıydı? Öbürü kullanıyor. Yüz binlerce insan, hı-hı, ölüyor. Ama yine orada tabii galibiyet, mağlubiyet, hı-hı, hikayesi de var. Ne dersiniz?
0: Şimdi tabii Schmitt'le Alman siyasi iktidarını ayırt etmek lazım. Ama Schmitt'in kendisi kullanmayalım derdi. Yazdıklarına göre amel edecek olursa. Buradaki tartışma Osmanlı'nın bir misil mukabele. Yani 1826'da Asakir-i Mansure kurulurken bu tartışma uzun süre yapılıyor. Şimdi süngüyü kullanmakta, tüfekteki malum süngüyü, Osmanlı askeri geri duruyor. Bir şekilde Fransa'dan bu Avrupa'ya yayılmış. Hayır, süngü mertçe bir mücadele aracı değildir diye tartışmalar dönüyor. Aynı şey işte Japonya'da da malum. Tokugawa döneminde bu samuraylarla modern ordu arasındaki tartışmalarda. En son şöyle fetva veriliyor. Yani işte Hazreti Peygamber döneminde hadis de var. Düşmana bil misil mukabele edeceğiz. Bil misil mukabele ne demek? O bana ne atıyorsa ben de ona onu atacağım. Şimdi böyle düşünürsek, evet, nükleer silah karşıda varsa bende de olması, dengenin
1: edinirsin,
0: oluşması.
1: Ama kullanır mısın?
0: İşte kullanma noktasında Schmitt'in veya Hüseyin Nasr'ın, yani o tarz işte bizim...
1: Çünkü var olunca bir caydırıcı, yani siz tabii dediğim gibi sizin ya yanınızda sonuçta, ahkam kesmeyeyim.
0: Hani Almanya'nın da süper top denilen çok uzun menzilli topları icat ediyor savaş içinde. Hani diyelim ki atom bombası benzeri, yani termonükleer silahı Almanlar geliştirmiş olsaydı bunu Almanya kullanır mıydı? Zaten Schmitt son dönemde kenara atılmıştı. Kullanırdı muhtemelen. Çünkü Batı aklı bu. Belkıs Hanım, bunun da arkasında bir yüzyıllık tartışma var. Mutlak silah tartışması. Mutlak silah deniyor ki doğudan bize bir saldırı olacak. Bu saldırıya karşı biz mutlak bir silah kullanıp bu doğulu barbarları ortadan kaldıracağız. Dolayısıyla mesela atom bombası Avrupa'da kullanılmıyor. Sarı ırk kabul edilen Japonlara karşı kullanılıyor. O zaman tarif edilen yer daha çok Çin veya Afrika'nın veya Arap Yarımadası'nın içi. Yani bu kabilelerle zor coğrafyada savaşmak çok zor olduğu için hava kuvveti ve bir süper bomba. Bu önce bilim kurgu yazıları olarak başlıyor 19. yüzyılın sonlarında. Yani o atom bombası diye bildiğimiz silah şunu vaat ediyor. Öyle bir silah olacak ki savaşı sonlandıracak, insanlar ölmeyecek. Yani hani aydınlanmanın ürünü olan mutlak akılın bize çok vicdansız gelen ama aslında rasyonel olan bir kurgusu bu.
1: Çünkü o filmde de söyleniyor. Bu bulununca artık şey bitecek, savaş bitecek. Herkes şey, ayağını denk alacak.
0: Gatling diye bir makinalı tüfek mucidi var.
1: Ama öyle olmuyor.
0: 1870'lerde diyor ki ya ben öyle bir silah bulacağım ki savaştan hep böyle gelen işte cesetleri görüyor. İşte çok yaralı var, çok şey var. Öyle bir silah yapacağım ki savaş çok kısa sürecek. Bu sefer makinalı tüfek icat ediliyor. Birinci Dünya Savaşı makinalı tüfek icat edildiği için siper savaşına dönüyor ve milyonlarca insan ölüyor.
1: Almanya'da bunu çok derin yaşıyor.
0: Evet. Termonükleer silah da, evet, günümüzde işte Japonya malum teslim olmadığı için Amerikalılar oraya bir amfibi çıkarma yapması lazım. Diyorlar ki bir amfibi çıkarma yaparsak çok Amerikalı ölecek, çok Japon ölecek. Biz o kadar adam ölmesin diye buraya atom bombası atalım, savaş bitsin. Yani bunun insani meşruiyeti bu güya. Ama mesela...
1: Ama şimdi pardon, orada yani başka bir yere gittik ama tabii Karl Schmitt bizi dinliyormuş gibi.
0: Ya Schmitt şunu derdi, bu ekonomik teknik akla ve teknik akla teslimiyettir. Bunu balina avcılığı örneği üzerinden anlatıyor Schmitt.
1: Hemen onu tutun kenarda. Tamam. Ben belki seyircilerimiz, hı-hı, izlemediği için söyleyeyim. 20-30 bin ölümden söz ediyorlar başında, evet, öngörüyorlar. Evet. Bunun içinde ama çoluk çocuk da gidebilir, onu da biliyorlar. Evet. Tabii 20-30 bin olmuyor, 200 bin, 300 bin de olmuyor. Çok daha fazla oluyor.
0: Artıyor, evet.

0: Fakat bu arada ilk denemesini yaptıklarında da sıfıra yakın ama sıfır değil, kıyamette kopabilir.
1: Evet.
0: Yani dünya da gidebilir. Evet. Şimdi bir taraftan bu ihtimal var.
1: Evet. Yani
0: bu ihtimal varken 20-30 binden bahsetmek de o kadar kolay, yani olabilecek bir şey
1: şimdi,
0: değil.
1: Şimdi ekonomik teknik akıl dediğimiz şey ne yapar? Hesap yapar. Orada bütün insanlar birer hesabın parçasıdır. Yani hani Marx'ın meta örneği üzerinden konuşan bir şeydir. Think'tir, think'tir. Almancasıyla konuşursak. Yani o zaman...
0: Yani bir yanına bir sıfır daha ekleyebilirsin, evet, bir sıfır daha
1: yani
0: ekleyebilirsin.
1: Yani o 200 bin insanın kaçı çocuktur? Çünkü Japonya'daki evler biliyorsunuz ahşap.
0: 200 bin de değil. Yani ilk evvela 220 bin sonra kademe kademe kundak artıyor gibi kavruluyorlar.
1: Bir de yani kundak gibi kavruluyor bütün insanlar. Çünkü evler beton değil Japonya'da.
0: Kömür oluyorlar.
1: Ahşap evler. İkincisi nesillere etki ediyor bu. Yani sadece o sırada orada yaşayanlara değil. Ondan sonra biliyorsunuz doğumlar vesaireler, o nükleer silahın ve nükleer artıkların.
0: 3 sene sonra biraz daha ölüyorlar. 5 sene sonra.
1: Şimdi biz hep aydınlanmanın bir yüzünü biliyoruz. Kendisi de yine bir Yahudi kökenli düşünen Sigmund Bauman diyor ki Holocaust bir aydınlanma ürünüdür.
0: Muhakkak.
1: Çünkü aydınlanmanın bir tarafı insanın azatlaşması, bağımsızlaşması, yani emansipare. Nereden bağımsızlaşacak? İşte kendini sınırlayan her şeyden. Neyle? Akılla. Ama bir tarafı da akıl tek başına duygusuz, vicdan üretemediği için totalleştirir. Yani savaşı da totalleştirir, ekonomik karı da totalleştirir. Her şeyi bir kar ve zarar bir maksimizasyon üzerine
0: koyar. Bunu da bütün insanlık tecrübe etti zaten.
1: Ediyor. Şimdi burada da yine Türkçe'ye vakit nakittir diye çevrilen bir söz var biliyorsunuz. Bu söz Benjamin Franklin'e atfedilir. Vakit nakittir diye görünce biz bunu Osmanlı sözü zannederiz. Ama o dönemde çevrildiği için Osmanlıca çevrilmiştir. Time is money. Şimdi bu protestan ahlakının kapitalizmle eklemlendiği kelimedir.
0: Ama nakit yerine konabilen bir şeydir.
1: Halbuki yani her vakit, şey ölçülür.
0: Vakit yerine konabilen bir şey değildir.
1: Yani aslında protestan, Hristiyan teolojisinde bu İslam'da da var. Hani sermayen olan ömrün geçiyor diye ilahimiz var. Yani sonuçta insan ömrünü iyi kullanmalı. Malayani işlerle uğraşmamalı. Hani ebedi maksadına uygun işler yapmalı. Bu teolojik kısmı. Bunu sekülerleştirdiğiniz zaman insan zamanı sadece kar maksimizasyonu için kullanmalı. Mesela bizde yeni yeni saat ücreti diye bir kavram çıktı. Hani Türkiye'de götürü usulü çalışılır.
0: Almanya'da hani saat.
1: İşçilere dersin ki işte şurası ne zaman biter? Hani bitirince şu kadar para vereceğim. Çünkü Türkiye'deki işçiyi şeyle terbiye etmek zordur. Yani 3 saat ve bana saat ücreti senin işte 100 lira. Almanya değil ama daha çok bu Anglo-Amerikan dünyada o saatin yani zaman diliminin bir parasal karşılığı vardır. Bu sayede hesap rahat yaparsınız. Hesap yaptığınız zaman da kontrol edersiniz. Bu Almanlar mesela Spengler'de, Zombart'ta diyor ki bu Yahudiler ve İngilizler Rechenhaft'tır yani hesapçıdır. Biz Lebenhaft'ız yani coşkuluyuz. Duygu.
0: Evet.
1: Yani işte o folk kavramı da öyle o Nazilerin. Yani biz bu hesap dünyasına, endüstriyelleşmeye, işte teknik bilimin hakimiyetine karşı Almanya bir huruç ediyor. Tabii Almanya'nın hurucu da neyle yapılıyor? Tankla, topla, tüfekle yapılıyor ve orada da yine insan ölüyor. Yani hani bu ikisi de Batı dünyasının kendi içinden çıkarttığı alternatif.
0: İki farklı yorum.
1: Burada da neyi okumak lazım? Hani Yeyzat Begoviç'in bu Doğu ve Batı arasında İslam adlı kitabı. İslam dünyasında bu konularla alakalı ve İslam'ın Batı'ya yani Batı'daki alternatiflerden farklı bir yol olduğunu ortaya koyması açısından harikulade bir eserdir. Yani Aliye'yi biz politik lider olarak biliyoruz. Hani bilge kral diyoruz ama o bilgelikle alakalı kısmı çok tanımıyoruz. Yani orada aslında ciddi bir şey var. Hani hem bir Batı analizi var hem de İslam'ın en azından ide olarak, ideal olarak, fikir olarak nereye oturduğu. Yani aslında Aliye şunu demeye çalışıyor. Hristiyanlık daha ruhani bir dini yaklaşımdı. Yahudilik daha zamanla maddi bir dini yaklaşımdı. İslam ise tam bu ikisinin dengesidir. Yani dünyaya küsmeyen, dünyayı reddetmeyen, dünyadan kendini illaki uzaklaştırmayan, çünkü ilk dönem Hristiyanları bu Katolik Lisesi kurulana kadar böyle kişilerdi. Ama dünyaya da tamah etmeyen veya her şeyi dünya için yapmayan, orada Schmitt'in ekonomik teknik aklın bizim kültürdeki karşılığı aklı maaştır. Maaşı biz bugün aylık olarak tercüme ediyoruz da iş, taayyüş yani geçim. Geçim aklı şu demek, dünyadaki temel bizim gayemiz beka, hayatta kalmak. Yani hepimizin bir organik bedeni var. Hepimiz

0: Bizim tek derdi, öncelikli derdi diyelim, bir şekilde hayatta kalmamız lazım. Bu hem biyolojik olarak hem sosyal anlamda. İkinci kavram ise aklı meyattır. Yani akıbet aklı. Hani benim bu dünyadaki hayatım sona erecek, bu dünyadan sonra bir hayatım daha var. O halde ben hareketlerimi buna göre, yani sadece dünya
1: Tazim.
0: faydası gözetmeksizin yapmalıyım. Almanlarda ilginç bir şekilde bu dönemde Schicksal Bewusstsein diye bir kavram var. Bu diğer Batı dillerinde yok. Schicksal akıbet demek. Akıbet bilinci. Biraz ölümü yüceltme var. O yüzden
1: Schmidt'te var mı bu?
0: var, onda da var. Yani hani
1: Nasıl? Biraz anlatır mısınız?
0: yani Schicksal Bewusstsein şu insanı karara itecek şey dost düşman ayrımıdır diyor Schmidt. Heidegger ve Enstringer'de ölümdür diyor. Genelde malum faşizm ve nazizm şeyle suçlanır. Ölüm kavramını çok yüceltmekle. Hani bu Nietzsche'deki kısmi o Darwinist unsurlar işte Übermensch kavramı efendi köle diyalektiğine kadar işte Hegel'e giden çizgi diyelim. Fakat akıbet bilinci yani öleceğini bilmeyen insan diyor Heidegger hayata katılamaz. Yani ancak ölümlü olan bir kişinin hayata katılımı keskin olur. Oysa modern medeniyet mezarlıkları ne yapar? Hayatımızın dışına atar. Yani şehrin dışına atar. Ölümü evin dışına atar. Ölüyü evin bahçesinden dışarı
1: Öbüründe
0: atar.
1: bahçede dururken.
0: Evet yani bizim işte Osmanlı döneminde de genelde işte 1870'ten sonra İstanbul reorganize edilirken kabristanlar falan
1: Ya da işte hala Anadolu'da kasabaların ortasında, yani gelip
0: evet.
1: geçerken
0: Şimdi
1: cümle
0: bu
1: alemin
0: burada ölmemek
1: mezarıyla
0: üzerine bir hayat
1: selamlaşıyorsun.
0: var ve sanki
1: Evet.
0: ölmeyecek gibi bir yaşama kültürü bize vaat ediyor. Bunu hani modern tıp endüstrisi Hans Jonas da şunu eleştiriyor. Ölmemize bile izin vermiyor. Yani hani normal
1: Tabii
0: şartlarda
1: bizim Mecidiyeköy'deki Zincirlikuyu mezarlığında her canlı ölümü tadacaktır
0: tadacaktı.
1: ayetini birebir yaşadık, biliyorsunuz. Bazı
0: Evet.
1: köşe yazarlarımız onun kaldırılmasını
0: Gibi.
1: istediler.
0: Gibi.
1: Evet,
0: Yani bu
1: halbuki
0: bizim
1: diskoteğin
0: İşte bu bizim
1: girişinde
0: hani
1: değil, mezarlığın girişinde
0: yaşama
1: yazılıyor.
0: zevkimizi azaltıyor
1: Evet,
0: dendi.
1: gelip geçerken moralimiz
0: Oysa
1: bozuluyordu
0: mesela
1: yani.
0: Jünger der ki tabii Birinci Dünya Savaşı'nda yedek
1: Belki
0: subaylıkla
1: köşe
0: yapmış biri.
1: yazarları ölmüyordur.
0: Yani ancak der cephede en ön hatta bulunan Alman piyadesi arkadaşını yanında kaybeden mermi omuzundan geçen hayatın ne anlama geldiğini ancak o bilir der.
1: O birinci savaşta bunu
0: Birinci
1: yaşıyorlar,
0: Savaş'ta
1: değil mi?
0: Enstringer yani Schmidt'in de
1: Yani şeyleri,
0: arkadaşı
1: cesetleri
0: tabii ki.
1: torbalara koyup
0: Ha bu
1: 4 aylığına
0: genelde
1: gidip 4 yıl kalıp.
0: şöyle eleştirilir. Yani hani ya bunlar işte savaşı yüceltiyor, ölümü yüceltiyor. Bunların hepsi militarist. Oysa bu bir hayati gerçekliktir. Yani bizim Karacılar'da mesela hani bunu en fazla kim yaşar? Piyadeler yaşar. Benim piyade arkadaşlarımla konuştuğum zaman ben bunu çok daha rahat görürüm. Hele de işte
1: Nakleder misiniz? Nasıl?
0: yani bu insanlar dağda bayırda çatışma temas noktasında daha çok bulundukları için bunların genelde hayatta böyle küçük şeyleri çok dert etmediğini görürüm. Diğer sınıf subaylarına göre. Çünkü ne kadar operasyon içindeysen, ölüme ne kadar yakınsan aslında yaşama arzun gitmez. Sadece şunu anlarsın. Önemli olan ne veya değil.
1: Ama
0: İşte
1: kendin de ölüp ölüm kalım
0: evet,
1: yaşadığın için.
0: yaşadığın
1: Mesela
0: için.
1: şimdi siz bunu söyleyince düşündüm. Konuyu inşallah dağıtmıyorum. Mesela hekimlerde görebiliyoruz. İşte sabah akşam ölü
0: Evet,
1: görüyorlar.
0: evet.
1: Hatta eksi oldu diyorlarmış
0: Evet,
1: artık. O
0: evet,
1: da çok
0: evet.
1: kötü. Kendileri değil ama başkası ölüyor.
0: Evet.
1: Demek ki o şey olmuyor.
0: Ya şüphesiz ki insanın kendi ölümü işte tasavvufta da söylenir. Hani ölmeden önce
1: Yani
0: ölü.
1: piyade gibi olmuyorsun.
0: Ya bunlar
1: Küçük
0: sonuçta.
1: şeylere değil, mesela paraya çok tamah da edebiliyorsun. Ne
0: Hayır.
1: kadar çok da ölü görsen
0: Hayır,
1: yani.
0: nihayetinde bugün işte diyelim bir pilot ya da astronot
1: Hepsi değil
0: hepsi
1: tabii.
0: tekamül etmiyor. Yani hani
1: Evet.
0: gökten aşağıya baktığınızda hayat ne kadar manasız pek çok şey dersiniz. Ama yere inince hayat devam eder. Burada bir hani evliyalaşmadan bahsetmiyorum. Sadece diyorum ki ölüm bu kadar da bizden
1: Ama bir
0: kaçması
1: taraftan da
0: gereken
1: çok
0: bir
1: gerçek.
0: şey değil. Elbette kendimiz ölene kadar ne görürsek görelim. Ama mesela ölüm korkusunu çok ciddi yaşadığınız bir andan sonra artık ondan korkmamayı öğrenmeniz daha kolaydır. Buna hiç
1: Ya da
0: yaklaşmadıysanız o
1: çok
0: kadar.
1: sevdiğiniz birisini yitirince de
0: Schmidt
1: olabiliyor.
0: bunu özellikle işte bu dost
1: Ne
0: düşman
1: diyor?
0: ayrımı kavramı üzerinden yapıyor. Diyor ki kardeşim siyaset Esas olarak dost ve düşman ayrımıdır. Şimdi bu da ilk başta askeri bir şey gibi gözüküyor.
1: Ne demek dost düşman? Nasıl? Yani eğer dost siz kim, düşman kim?
0: Millet olarak var olacaksanız, ki bu sosyalist sınıf düşüncesinde de var aslında. Yani

0: Yani bir topluluk olarak var olacaksanız, sizin bir topluluk düşünceniz olacaksa, bizim işte İbn Haldun'un asabiye dediği şey. O zaman mutlaka bir düşmana ihtiyacınız var. Yani daha doğrusu düşmanınızın kim olduğunu tarif etmenize ihtiyacınız var. Yoksa karar veremezsiniz.
1: Mefkureniz olması için mi?
0: Yani kimliğinizi devam ettirebilmeniz için. Çünkü hayat şöyle bir yer değil. Evet, bunları biz sosyal darwinist olmakla, işte militarist olmakla eleştirebiliriz. Şimdi Schmitt şurada uyarıyor. Tabii dediğim gibi Schmitt bir kutsal kitaptan bahsetmiyoruz. Yani Schmitt düşüncesini konuştuğumuz için şey ediyorum. Sen bu ayrımı
1: başka
0: yapmak zorundasın.
1: Başka da referanslar buluruz ama bu fena değil.
0: Ha, o da şunu düşman. Yani Almanlara şunu söylüyor yani. Hani bizim düşmanımız İngiltere'dir. Dolayısıyla sen bunu dost görürsen, bu hani Bilge Kağan'ın o zamanın Çinlilerine olan uyarısı gibi. Hani ey işte Türk budun, bu Çinlileri kendine dost zannetme. Hani bunlar seni zaman içinde eritirler, milli kimliğini ortadan kaldırırlar. Çünkü o zamanki...
1: Sırda değil zaten Almanya ve İngiltere arasındaki husumet.
0: Ama şimdi malum orada bir sosyalist cereyan da var. Sosyalist cereyan daha kozmopolit. Yani hani bir dünya proleter sınıfından bahsediyor. Schmitt ve fikri çevresi, onlar malum daha milliyetçi ve devletçi grup. Onlar da hani bu tip bir kozmopolitlik bizi bitirir. Almanya'yı bitirir. Şimdi Türkiye'de de malum benzer siyasi akımlar var. Yani daha Cihan Şumul yeni ismiyle evrensel baktığını söyleyenler ve daha işte yerli, milli, milliyetçi olduğunu söyleyenler. Bunlar tabii her zaman söylemle eylem birbirini tutmayabilir.
1: Bir de tabii evrensel konuşmak güzel bir şey de karşı taraf da evrensel
0: ki,
1: bakınca.
0: Schmitt, Katolik,
1: karşı taraf evrensel bakmıyor.
0: Schmitt Katolik olduğu için sonuçta Katolik Kilisesi Cihan Şumul'dur onlara göre. Yani bütün Hristiyanlığı temsil ediyor. Cihan Şumul'le karşı değil. Ama sonuçta bir sosyal bağlamı var. Şimdi biz Türkiye'de şunu anlatamıyoruz. İşte o da kendi Almanlarını anlatmaya çalışıyor. Biz ne kadar evrensel düşünürsek düşünelim. Şahıslarla ne kadar iyi anlaşırsak anlaşalım. Yani siz işte uzun yıllar Fransa'da yaşadınız. Ben de muhtelif ülkelerde kısa sürelerde bulundum. Şahıs olarak hiçbir sıkıntınız olmayabilir. Kişiyle konuşursunuz. Ama topluluk menfaatleri ya da devlet ilişkileri devreye girdiğinde aynı adam seni Türk olarak tanımlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tanımlar ve belli şeyleri senden mahrum bırakır. Veya sürekli senden taviz vermeni bekler. Şimdi dolayısıyla ferdi ilişkiyle Heidegger'inki daha ontolojik bir tartışma. Yani insana dair bir tartışma. Ölmek, ölmemek, işte hayata katılmak, katılmamak, Dasein, varoluş. Schmitt'inki daha toplulukla alakalı. Yani daha kolektif bir mesele tartışıyor. Şimdi bu farkındalıkları kaybetmek demek Türkiye gibi coğrafyada, aynı şey Almanya için de geçerli, komple ortadan kalkmanız anlamına gelebilir. Ki bizim işte iki dünya savaşı arasında yaşadığımız süreç, daha doğrusu birinci dünya savaşından sonra yaşadığımız süreç, hali hazırdaki kuşatılmışlığımız, yani baktığınız zaman daha önce sizin programda Kıbrıs Barış Harekatı konuşmuştuk bir defa. 1974'te Türkiye'nin mesela Kıbrıs'a müdahale etmesi, askeri olarak sınırlı harekat dediğimiz bir harekat türüdür. Yani çok büyük bir muharebe değildir. O günkü Türkiye için önemli bir efordur. Esas önemli tarafı şudur. Kuşatmayı kırmak. Nitekim biz o 74'teki hurucu yapmamış olsaydık, şu an muhtemelen çizilen münhasır ekonomik bölge...
1: Yani o bir savunma.
0: Taarruzi savunma. İşte Schmitt'lerin istediği de taarruzi savunma. Yani taarruzi savunma... Biraz zombartçı düşünürsek aslında insan hiçbir zaman taarruz edemez Belkıs Hanım. İnsan hep müdafaa eder. Ama müdafaa etmenin iki tarafı, iki türü vardır. Progresif veya regresif. Bunu ben şuna benzetiyorum. Malum işte ışık yanacak, trafik ışığı. O sırada da araba geçtiğini görüyorsunuz. Kimi insan ne yapar? Hemen bir adım kendini geri atar. Kimi insan bir an önce karşı tarafa geçeyim, kırmızı yanmadan der. Şimdi devletler ve milletlerin de böyle anları vardır. Taarruz etmeniz gereken yerde taarruz etmezseniz kaybedersiniz. Ve 45'ten sonra Almanya bütünüyle bitmiştir. Yani fiziken şu anda birleşmiş olması 91 yılında bir şey ifade etmez. Almanya'nın bizim...
1: Hala onu aşamamıştır.
0: Evet, Atatürk'ün işte gençliğe hitabede söylediği hani bütün tersanelerinize girilmiş vesaire gibi şey vardır ya. Almanya'nın bütün fikri damarları kesilmiş. Eğitimde bir Amerikan modeli dayatılmış. Japonya ve Almanya'da anayasayı Amerikalılar yazmış. Yani bir daha bunlardan savaşçı bir millet çıkmasın diye, yani bir dünya açısından tehdit olmasın diye, Almanya bütünüyle ekonomik teknik aklın pençesine atılmıştır. Yani Schmitt 80'lere kadar bu süreci gördü, yaşadı.
1: Ama şimdi ekonomik teknik aklını da biraz müdahale ediyorlar sanki.
0: Hayır ama şu anda Almanya'nın artık şeyi bitti. Yani askeri varlığı yok.
1: Evet. De şimdi öbürü vardı. Şimdi nükleer santrallarını kapattı. Kuzey akım
0: Almanlar
1: biri patladı.
0: Şunu yapıyor belki sana. Almanlar mesela
1: kömüre döndü. Çin hikayesi
0: cayır cayır
1: çıktı.
0: Schmitt basıyorlar. Veya Heidegger basıyorlar.
1: Şu anda.
0: Yani Almanlar sonuçta hala o
1: demek ki çok yerinde ben de bir tercih yapmışım. Çünkü bilmeden
0: yani bu sokaktaki
1: bugünlerde
0: adamın
1: Almanya'nın durumu eyvallah malum. Schmitt konuşmak yerli yerinde olacak diye.
0: Almanlar özellikle
1: söyledim
0: bu neokonlardan sonra Siemens Stiftung mesela işte yayın evini destekliyor ve Schmitt'i orada tekrar yüceltiyorlar. Diğer benzeri düşünürleri de yani bir tür iade itibar yapıyorlar. Bu şu. Sonuçta Almanya'nın içinde genetik olarak, kültürel genetik olarak bir damar duruyor. Fakat
1: ama sürekli pres yapılıyor.
0: Sürekli preslendi.
1: Yani şu anda biraz daha preslendi.
0: İkincisi Almanya'da askeri değerler diyeceğimiz değerler tamamıyla yerle yeksan oldu. Yani bugün Almanya'da bir subay olmak, ordu mensubu olmak çok zor. Çünkü hemen mesela bir kutlama yapalım dedik biz. İşte Almanlarla 1. Dünya Savaşı 100. yılı. İşte Çanakkale'de Almanlar da var savaşan. Gelin hani ortak bir program yapalım. Bilimsel bir şey yapalım. Yani birkaç defa Almanya'dan heyetler geldi. Onlarla görüştük, ettik. En son bana bir Alman albay dedi ki yani bu askeri tarih işlerine bakan. Eğer biz sizinle böyle bir şey yaparsak hemen acaba Almanya'nın savaşçı geçmişi mi hatırlanıyor? Niye bu anılıyor? Niye kutlanıyor? Yani Türkiye'ye soğuk bakması Alman hükümetinin bir taraftan ama bir taraftan da bu. O yüzden bugün Alman ordusunda mesela tekrar Nazizm ortaya çıkıyor. Çünkü toplum o kadar dışlıyor ki bunları. Hani sağlıklı bir askeri değer üretemediği için bu sefer aşırı uca doğru evrilme korkusu yaşıyorlar. Şimdi Türkiye'de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yani biz 1. Savaşı kaybettik. 2. Savaşa girmedik. Çok şükür ki ordumuz lav olmadı. 1. Savaş'tan sonra Cumhuriyet kurulmasına beraber kaldı. Bugün Türkiye'nin hala bir askeri gücü var. Aynı zamanda askeri değerleri var. Şimdi bazı siyasi tartışmaları yaparken bunu dikkatle koruyabilmek lazım. Çünkü bunu bir kaybederseniz bunu bir daha yerine getirmek çok zor. Japonya'da ve Almanya'da operasyon ordunun lağvedilmesi ve aynı zamanda orduyu destekleyecek toplum içindeki askeri değerlerin, yani askeri değerlerden kasıt İngilizcesi malum martial values'tur. Yani fedakarlık, kendini ülke için, inancın için kendi canından vazgeçebilmekten bahsediyorum. Yani askeri disiplin veya işte iyi askerlik yapmak değil. Daha üst bir şeyden bahsediyorum. Şimdi kapitalizm bize ne diyor?
1: O da şimdi aydınlanmanın geldiği noktada onu hissettirebilmek kolay bir şey değil
0: yani
1: herhalde.
0: Günümüzdeki bireysel kapitalizmi de hissettirmek çok zor. Yani evet, biz bunu ileride Türkiye'de konuşacağımız konulardan biri olacak. Bugün Amerikan ordusu da asker bulamıyor. İşte Ruslar da bulamıyorlar. Paralı savaşçı topluluklarına geçmelerinin sebebi o. Bizim açımızdan da ileride bu tür sıkıntılar olacak. Çünkü hayat bireyselleştikçe, şehirlileştikçe, dijitalleştikçe giderek ne oluyorsunuz? Atomize oluyorsunuz. Yani hani topluluk için bir şey feda etmek, kendi canından geçmek ya da malından geçmek fikri.
1: İşte vatan sevgisi imandan geliri
0: gibi
1: unutmamak
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani o canlı olduğu sürece öbürü de işler.
0: Evet, dolayısıyla
1: ama birinden, hani biri giderse öbürü de gider.
0: Yani Alman örneğinde Almanya evet şu anda 2. Dünya Savaşı önceki sınırlarına yakın. Yani yeniden birleşme sonunda toprak olarak öyle. Fakat unutmayalım ki toprak olarak bazen veya fiziki varlığınızı sürdürmeniz demek manevi varlığınızı sürdürdüğünüz anlamına gelmeyebilir. Şimdi insanlar ferdi olarak ve toplu olarak bu kararı vermek zorundadır. Aslında Schmitt'in külliyatının mesajı bu. Yani sen ne için bu dünyada yaşıyorsun? Malum ne için? Metafiziğin sorusudur. Nasıl?
1: Niye geldin? Nasıl?
0: Fiziğin sorusudur. Bunların uğraştığı soru ne için? Niye varız? Nasıl var oluruz? Başka bir sorudur. Nasıl var oluruz da politika, ekonomi falan uğraşır. Ama ne için varız? Hangi amaç için varız? Ne için yaşıyoruz? Kimliğimiz ne? Şimdi bu sorular dediğim gibi günlük hayatta çok sorulup çok konuşulmayabilir. Çünkü dünya tarihi boyunca insanlar nasılla daha fazla uğraşmışlardır. Bu da gayet normaldir. Yani günlük reel hayatımız. Ne için? Daha çok toplumun kanaat önderi diyeceğimiz yeni tabirle, işte bizdeki ariflerin, alimlerin, veya işte günümüzde entelektüeller, mütefekkirler, aydınlar dediğimiz zümrenin

işidir. Bu hani bir ayrımı yapmak için söylemiyorum ama sonuçta hani güncel pratik hayatın dışına çıkmış ve onu topluma hatırlatan. Şimdi bu hatırlatanlarımız ortadan kalkarsa üniversite, akademi bütünüyle kapitalizme entegre bir

0: organize, sistematik bir düşünce çevresi kalmaz. Belki de hani biz şu an işte bahsettiğimiz düşünürler şu an Avrupa'da mesela yeni Şimitler oldukça az. Hani biz sürekli Chomsky'den konuşuyoruz. İşte Amerika'daki bu rolü en fazla üstlenen kişi olarak. İşte Derrida'dan
1: bahsediyorum.
0: konuşuyoruz. Yani işte Baudrillard'dan konuşuyorduk diyelim. Yani Fransa'daki
1: Onu
0: ekip
1: gene seviyoruz.
0: aslında bu geleneği Fransa'da daha böyle fragmenter felsefe olarak şey diyor. Şimdi biz rahmetli Mehmet Hoca ile konuşurduk. O da Alman düşüncesine çok meraklı ama Fransızları da takip ediyor. Derdi ki işte Almanlar felsefe yapar, Fransızlar gevezelik yapar. Ben de yok hocam şeyi de okumak
1: Yok,
0: lazım.
1: yok doğru.
0: Fransızlar da hani yeni nesil fena değil derdim.
1: Baudrillard iyi.
0: Evet yine Teoman Hoca ile de onu da rahmetli alalım Teoman Dural'ı.
1: Amin.
0: O da hani ya
1: İkisini de
0: artık
1: Allah
0: Batı'da
1: rahmet
0: yeni bir
1: eylesin.
0: şey
1: Mustafa
0: yok.
1: Sabri Bey'i de rahmetli
0: Evet
1: analım.
0: o da çok değerli arkadaşımız. Hepsini tanıdığım, büyüklerim, çok sevdiğim hocalarım.
1: Anmışlar.
0: Hepsini
1: Evet.
0: rahmetle anıyorum. Yani aslında bu ismini andığımız kişiler de bu düşünce çevresinin Türkiye'deki
1: Türk
0: uzantıları veya
1: versiyonu gibi.
0: karşılıkları diyelim.
1: Evet.
0: Şimdi Türkiye'de de şöyle bir sıkıntımız var Berk Hanım. 1930-50 arası doğumlular işte emekli oluyorlar veya işte belli bir yaşa geldiler. Bir kısmını maalesef kaybettik. İşte bunlar burada söylenenleri daha rahat anlayacak grup. 50'den sonra 80'e kadar olan bizim de içinde olduğumuz nesil biraz zorlamayla anlayacak olanlar. Fakat 85-90 sonrası için
1: Ne diyorlar?
0: Schmitt'in
1: Ne konuşuyorlar?
0: söyleyeceği vesaire çok bir şey yok gibi gözüküyor. Çünkü bu felsefe daha metafiziğe dayanan bir felsefe. Belki işte Fransızların o fragmenter parçalı postmodern felsefesi şimdiler için üretilmiş olan felsefe diyelim. Yani hani Amerikan soslu Fransız
1: Konuşuyor.
0: felsefesi. Şeyler biraz Alman düşüncesi biraz emek ister ve hani biraz derinlik
1: Şimdi biz
0: istiyor.
1: haftaya da yapacağız inşallah.
0: Vallahi pek
1: Devam
0: çok şeyi bugün
1: edeceğiz.
0: konuştuk ama inşallah
1: Yo
0: tamamını
1: yo
0: götürürüz.
1: daha hayır konuşmadıklarımız var. Mesela parlamenter
0: Evet.
1: rejimden niye
0: Tabii
1: hoşlanmıyor?
0: Schmitt'in
1: Neden? Evet,
0: suçlandığı temel
1: olağanüstü
0: meselelerden biri.
1: hal
0: Evet.
1: mevzu sanki gücün bir elde toplanması
0: Evet.
1: mevzuna
0: Bir de
1: yaklaşımı.
0: Karadeniz'de işte hani Kara ve Deniz'de yani
1: Kara ve
0: Karadeniz
1: Deniz. Ben
0: değil.
1: tabii şeyde Roma Katolikliği bu
0: Evet,
1: kitap
0: evet.
1: üzerinden de
0: Evet.
1: konuşmak istiyorum.
0: Özellikle.
1: Çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyorum.
0: çok
1: Çok
0: teşekkür
1: zevkli
0: ederim.
1: bir sohbetti.
0: Sağ olun. Çok
1: İnşallah
0: teşekkürler.
1: seyircilerimiz de dinlerken Schmitt'in önerdiği zihinsel faaliyete katılmışlardır. Şahsen ben
0: İnşallah.
1: katılmaya çalıştım.
0: Sağ olun.
1: Son kez bir kez daha gösteriyorum. Roma Katolikliği ve Politik Form Karl Schmitt ve Kara ve Deniz Gültekin Yıldız çevirisiyle Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan. Evet, bu hafta malum Schmitt üzerinden Almanya ve dönemini konuştuk. Haftaya devam edeceğiz. İki bölüm olacak. Görüşmek üzere.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

8. etaptan herkese güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz sevgili seyirciler. Opet test köşemizde konuğumuz Renault Boreal. Boreal'i kullanırken gerçekten tüm gözler üzerimizdeydi. Araca olan ilgi gerçekten çok büyük. Bakalım bu bölümü izledikten sonra Boreal ile ilgili sizlerin yorumları neler olacak merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı bize mesaj atarsanız sevinirim.

0: Serkan, bugün seni şehrin keşmekeşliğinden, kaosundan, gürültüsünden kurtarıyorum ve harika bir yere götüreceğim.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Çok güzel, sürpriz olsun ama yolda da tabii ki sohbet edelim.
1: Otomobilimiz her yere uygun gibi zaten. Değil mi?
0: Evet, öyle. Ben de zaten seyahatten geliyorum. Arkada bayağı işlem var. İnince onları da sana göstereceğim.
1: Beni de kalabalık bir trafikten aslında böyle dar sokakların olduğu bir yerden aldın. Şimdi de böyle bir otoban yolunda ilerliyoruz. Farklı
0: Evet.
1: farklı sürüş koşullarının hepsini herhalde bugün Borel'le birlikte yaşayacağız.
0: Biraz öyle olacak. Şimdi Borel demişken nasıl buldun aracı, önce onu sorayım.
1: Biliyorsun fabrikada ilk üretimini izlemek için gitmiştik. Türk mühendisleri tarafından üretilen bir otomobil. Yani Türk işçilerinin kalitesini zaten barındıran bir otomobil. Yolda bütün bakışları üzerine topluyor. Gerçekten algı üzerinde olan bir otomobil. Ama bundan önce sana bir şey sormak istiyorum. Ben ilk olarak işte bu otomobil bize tanıtıldığı zaman, hatta yurt dışında Paris'te tanıtımına gittiğimiz zaman özellikle ismi çok ilgimi çekmişti. Anlamını
0: Evet.
1: biliyorsun değil mi?
0: Evet, biliyorum. Hatta senle biz o anlamı olan yere de gitmiştik.
1: Evet.
0: Birkaç lansmanda da beraberdik. O kuzey ışıklarının enerjisini
1: Gücünü.
0: aslında gücünü anlatan Boreas'tan geliyor Boreal. Tabii ki aynısını bu otomobilde de görmek mümkün. Ve sen bana şu yorumu yapmışsın hatta. O hani Boreas ışıklarının o kırılımlarında ortaya çıkan renkleri de lansman rengi yapmışlar diye bir yorum yapmıştın.
1: Evet, bu otomobile özel ve çok
0: Evet.
1: da yakışıyor bu otomobile
0: Evet,
1: gerçekten.
0: lansman rengini şu anda ben de kullanıyorum. Gerçekten güzel, farklı bir renk olmuş. Farklı bir görüntü katmış araca. Benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu araçta, dıştan bakarken tabii ki. İstersen biraz aracın tasarımından
1: Evet,
0: bahsedelim.
1: aynen.
0: Şimdi Bursa'da da gördüğümüzde, üretimde, fabrikada çok etkilenmiştim. O dıştan gördüğüm ilk beni etkileyen şey kaputun üstündeki o girinti çıkıntılar. Yani o kaslı yapıyı çok güzel yansıtmışlar. O önden görüntü beni etkilemişti.
1: Evet, çok sportif duruyor. Onun dışında ön ızgara,
0: Evet.
1: özellikle o köşeli hatları, maskülen yapısı çok dikkat çekici. Parlak siyah malzemelerin çok sık kullanıldığını görüyoruz. Bu da genelde SUV'lerde hani böyle kalite algısını arttırmak adına yapılan bir uygulama. Gerçekten Borel'e de çok yakışmış. Özellikle farlar da çok enteresan, değil mi?
0: Evet, farlar da çok güzel. O gündüz led aydınlatmalar çok güzel. Renault'un yeni logosu çok yakışmış. O ızgaranın ortasında gayet şık duruyor. Ön taraf, dediğim gibi, kaputla beraber ön yüz çok şık duruyor. Peki yan tarafı nasıl buldun?
1: Yan taraftan baktığın zaman da o yükselen, geriye doğru yükselen omuz çizgisi özellikle çok dikkat çekici. Gene keskin hatlar, böyle köşeli hatlarla beraber o sportifliği koruyor. İki tip jant seçeneği var. 18 inç ve 19 inç olmak üzere karartılmış jantlar otomobilimizde yer alıyor. Renkte de çok güzel kontrast oluşturmuş. Biz şu an 1.3 litrelik motorlusunu kullandığımız için
0: Evet.
1: 18 inçlik jantlar otomobilimize eşlik ediyor. Full hibrit olan 160 beygirlik olan da 19 inçlik jantlarla satışa sunuluyor bu otomobil. Gene SUV'lerin olmazsa olmazı özellikle o dodikler, plastik, gene o siyah görünüşlü dodiklerle hani o SUV görünümü, güçlü SUV görünümünde desteklediğini söyleyelim.
0: Evet, bu otomobil aslında baktığında hem sportifliği, dinamizmi hem outdoor duygusunu bir arada barındırıyor. Şimdi seni o şehrin içinden aldım, dar sokaklardan, orada bir
1: Evet.
0: aracın manevra kabiliyetini gördük.
1: Çünkü aslında boyutları çok büyük bir otomobil.
0: Evet.
1: Yani hani ben şehir içerisinde nasıl olur acaba? Çünkü daha önce kullandığımda şehir içerisinde deneyimlememiştim ama senin orada yorumunu merak ediyorum.
0: Evet, ben çok rahat manevra yaptım. Bunda tabii ki buradaki 360 derece kameranın da etkisi oldu.

0: Çünkü artık İstanbul'un dar sokaklarında biliyorsun o kaldırımlarda işte araçlar park etmesin diye yapılan çıkıntılar var. İşte kukalar var, onlar var. Onlara çarpmadan dönebilmek, manevra yapabilmek, araç
1: Kesinlikle.
0: hasar görmesin diye bu kamera çok yardımcı oluyor. Bugün de bana yardımcı oldu. Seni aldığımda hava biraz karanlıktı. Tabii ki gece giderken bu aracın ışık imzaları hem önde hem arkada onu hakikaten diğer araçlardan ayrıştırıyor ve karakterini ortaya koyuyor. Tasarımlarını da beğendim. Gayet güzel duruyor gece. Aydınlatma demişken hemen içeriye bir konuyu bağlayayım. İçeride de çok güzel ambiyans aydınlatmaları var. Ve yine bu ambiyans aydınlatmaları bak görüyorsan burada Renault logolarıyla birleşiyor. Yani tasarımda çok güzel yerlere Renault logosunu da işlemişler, entegre etmişler.
1: Yani bu kokpitteki dekor malzemesine de aslında çok güzel entegre edilmiş burada Renault logoları. Gerçekten çok şık duruyor.
0: Evet, dış tasarıma baktığında o arkaya doğru alçalan tasarım içeride de arkada oturan yolcularda da aslına baktığında böyle hani bir basık bir his uyandırıyor mu diye düşünebilirsin. Onu da denedim. Uyandırmıyor çünkü en önemli şeylerden bir tanesi araçta bulunan panoramik açılır cam tavan.
1: Ona tabii bir de bu açılabilir panoramik cam tavandan bahsetmişken bunun önünde bir de perde de var. Perde de kapatılabiliyor. Bence de bu güzel detaylardan bir tanesi. Bu sayede aslında tamamen ışıkla irtibatı kesebiliyoruz otomobilde. Şimdi Murat abi zaten aks aralığı çok geniş olduğu için arka tarafta yani baş dizi omuz mesafesi zaten yüksek. Zaten ferah. Bir de bu cam tavan hakikaten içeriği çok daha ferah yapıyor. Özellikle bu açık renkli koltuk döşemeleriyle birlikte ben açıkçası arkada yolculuk yaparken bu otomobilde böyle kendimi bir otel lobisinde gibi böyle hissediyorum. Bir lounge konforu verdiğini söyleyebilirim. Özellikle uzun yollarda arkada yolculuk yapmak bence en az ön taraftaki kadar keyifli.
0: Evet tabii koltuğun yapıları da bununla çok etkili. Yani bizim oturduğumuz koltuklar arkada oturan yolcuların rahat etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış.
1: Aynı
0: yapılarıyla başlıkları görüyorsun o virgül tasarımı dediğimiz daha öne doğru kıvrımlı arkadan alan çalmıyor. Ama tabii ki işlevini yerine getiriyor. Dolayısıyla bütün bu detaylar gayet iyi. Arkada oturanlar için Type-C USB çıkışları da mevcut. Havalandırma kanalı mevcut. Bir detay daha var, o da hoşuma gitti. Telefonunu koyabileceğin o minik cepler de var.
1: Evet,
0: dolayısıyla kim oturursa otursun arkada konforlu bir alan kendisini bekliyor.
1: Zaten bu konforun yani konfordan bahsetmişken aslında şuraya da değinmeden geçemeyeceğim. Gerçekten güzel bir müzik sistemi var. Harman Kardon'un bu otomobili özel olarak tasarlanmış. Yani aslında şöyle söyleyeyim, kişiselleştirilmiş diyelim bu otomobil için. Bir müzik sistemi yer alıyor. Bunun da keyfini az önce deneyimleme fırsatı bulduk. Biliyorsun biz otomobilde müzik sistemlerine ilgimiz var çok fazla. Ama gerçekten bu otomobilde güzel yerleştirilmiş kolon yapısı sayesinde bence çok başarılı bir müzik sistemi yer alıyor.
0: Şimdi ben dedim yani seyahatten geldim. Tabii ki tek başıma seyahat ettim. O yolculukta bana eşlik eden şey buradaki müzik sistemi ve buradaki bilgi eğlence ekranıydı.
1: Hemen bana demosunu yaptın zaten.
0: Evet, o çok keyifliydi. Tek başıma seyahat ediyorum. Sürücü odaklı bir tasarımı var gördüğün gibi. Net okunuyor.
1: Evet.
0: Hani her şeyi rahat görebiliyorum. Elimin altında. Fiziksel tuşlar var, dijital tuşlar var. Ama her şey günlük kullanımında beni rahatlatacak şekilde tasarlanmış. Bunlar güzel. Havalandırma kanalları bu alta yatay şekilde döşenmiş. Burada vites ve sürüş modları da yine burada gördüğün gibi. Ufak bir mandal var.
1: Evet.
0: Çok rahat. EDC ıslak tipte bir çift kavrama şanzıman kullanılmış bu araç Serkan.
1: Evet, bu da Renault ailesinin aslında yeni özelliklerinden biri ve çok daha aslında bunu hissedebiliyorsun. O eski tip çift kavramalıya göre gerçekten konfor daha arttırılmış değil mi bu yeni sistemle?
0: Burada şöyle bir açıklama yapayım. 6 ileri olmasının yani neden 7 ileri değil 6 ileri olmasının sebebi hem yakıt ekonomisi hem de aynı zamanda bu aracın geliştirilmiş çift kavrama şanzımanı olması. Yani ıslak tipte yapılıyor ve vites geçişlerinde de sürücüyü ve yolcuyu daha az sarsıyor bu şekilde. Böyle bir ayarlama yapmışlar. Ben de hakikaten vites geçişlerini çok beğendim. Bak şu an hızlanıyoruz. Vites büyüyor ama bizde içeride herhangi bir sarsıntı yok.
1: Hemen vitesin yan tarafında döner bir şalter buraya yerleştirmişler. Aslında sürüş modlarımızı burada geçiş yapabiliyoruz. Aslında klasik sürüş modları Eco, Comfort, Sport ama burada sıra dışı olan bir şey var.
0: Evet.
1: Smart modu. Evet. İlk olarak Clio ile hayatımıza girmişti. Bu otomobilde de yerini alıyor. Ki ben çok beğeniyorum bunu. Şimdi alayım istersen şöyle. Birazcık da o sırada sen anlat izleyicilerimize ne işe yaradığını.
0: Evet, burada hani herkes biliyor artık. Eco modu ekonomi yaptırıyor. Comfort mod daha konforlu bir sürüş imkanı sunuyor. Vites geçişleri olsun, yakıt ekonomisi olsun, ona göre ayarlanıyor. Sport'ta tabii ki daha sportif, daha canlı bir tempoya bürünüyor araç. Ama bu smart modu senin o anki sürüş tempona göre aracın performansını ayarlıyor. Ve bu da otomatik olarak senin yakıt ekonomisi yapmanı sağlıyor ki çok da aslına bakarsan iyi bir yakıt ekonomisine sahip bu 1.3 litrelik TCE turbo motor. Nedir veriler, onu da senden alayım.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında fabrika verilerine göre, yani aslında WLTP ölçümlerine göre 100 kilometrede ortalama fabrika verileri 6.6 litre yazıyor. Ama senin ne tükettiğini de merak ediyorum bu süreçte. Çünkü hani bir yolculuktan geldin, hani otomobil ne yaptı onları merak ediyorum ama buradan gördüğüm değer fabrika verisinin bayağı altında.
0: Evet, 5.7. Tabii ki arabayı ben biraz akıtarak kullandım.
1: Biraz çok da fazla, şehir dışının avantajı.
0: Evet, çok fazla dur kalk yapmadım. Hız limitlerine uydum. Yani burada diyecekler ki çok yavaş gittin. Hayır, çok yavaş gitmedim. Ama güzel bir tempoda gittim ve bu gaz pedalını güzel ayarladım. Yani bunu her sürücü aslında isterse yapabilir.
1: Bu smart modda işine yaramıştır muhtemelen.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Tabii tek olmanın da bir avantajı var. Çünkü tempoyu sen belirliyorsun. Hani yanında kimse sıkıldı, hızlı git, yavaş git gibi bir yorum da yapmıyor. Dolayısıyla işte 5.7 ile sana geldim. Hala yolda devam ediyoruz. Ama bu şehir içinde tabii ki artıyor, onu söyleyeyim. Kabaca 7.5 litreler civarında oluyor. Yine senin sürüş performansınla alakalı. Yani
1: tabii.
0: Atıyorum dik yokuşu olan bir yerde oturuyorsan, sürekli araçta bir yük taşıyorsan, gaz pedalına gerektiğinden fazla basıyorsan, çabuk inmelenip freni daha geç çok yapıyorsan, çok kullanıyorsan, o zaman tabii ki tüketim her otomobilde arttığı gibi bunda da artıyor. Ama normal bir sürücünün yapması gereken veriler kabaca bunlar.
1: Şunu da söylemek lazım. 0-100 kilometre hızlanması 9.8 saniye. Yani 10 saniyenin altında. Benim için aslında buradaki o 10 saniye evet eşik. Ve o eşiğin altında kaldığı için bence gayet makul seviyede. Tabii ekonomi odaklı bir motor olduğunu söyleyelim. Bir performans sunuyor diyebiliriz değil mi? 6 ileri
0: kesinlikle.
1: Bu ıslak kavramalı, çift kavramalı şanzıman ile birlikte. Google Asistan sayesinde de gerçekten sesli komut sistemiyle otomobille aslında bayağı yapay zekayla buradan, biliyorsun artık yapay zeka desteği de gelecek Google'a. Hı. Dolayısıyla otomobille buradan sesli komut sistemiyle iletişim kurmak da mümkün.

0: Murat abi hazır böyle virajlı bir yola gelmişken Borealin sürüş hissiyatını nasıl buldun?
1: Ya ben çok rahat ve huzurlu buldum aracı. Böyle gaza yumuşak bastığında gayet akıcı gidiyor. Şimdi virajlı yollarda tabii direksiyon tepkisi ve süspansiyonlar da önem kazanıyor biliyorsun. Süspansiyonlar daha konfor odaklı diyebilirim. Şuradaki hafif tümsekleri
0: Evet.
1: içeride hissettirmiyor.
0: Aynen.
1: Sen de sağ tarafta aynısını hissediyorsun diye düşünüyorum. Bunun dışında direksiyon tepkileri konutları gayet güzel alıyor. Virajlarda böyle çok aracın fazla yattığını söyleyemem
0: İşte o konfor
1: aslında.
0: odaklı da şey vardır yani, böyle bir terazi gibidir ya, ne
1: Evet.
0: kadar konfor o kadar viraj kabiliyetinden ödün verir, ama iyi dengelenmiş gibi hissediyorum
1: Evet,
0: yani.
1: çok iyi dengelenmiş. Bak,
0: Yani
1: şu an görüyorsun, bak hemen biraz sert sayılabilecek bir sol viraja giriyoruz. Tempo da yüksek burada. Araç gayet rahat virajlara giriyor, çıkıyor. Böyle sağa sola yatırmıyor aracı. Ama süspansiyonlar da aşağı yukarı iyi çalışıyor bu asfalttaki girinti çıkıntılarda. Çok hani tümsek diyemeyeceğim ama
0: evet.
1: ben hissiyat olarak çok memnun kaldım. Yani çok başarılı buldum bunu. Ki ailelerin bu aracı tercih edeceğini düşünürsek aileler için bence çok önemli özelliklerden bir tanesi.

0: Evet Serkan, yolculuğumuzun sonuna geldik. Umarım keyif almışsındır.
1: Evet, bayağı da yol yaptık bugün.
0: Evet, çok güzel bir rotada geldik ama sana son bir şey göstermek istiyorum. Borel'in etkileyici yönlerinden bir tanesi. Şuradan hemen bagajımızı açalım. Elektrikli olarak
1: Evet.
0: veya anahtar üzerinden açabiliyoruz. Söylemiştim, seyahatten geldim. Bak, eşyalarım hala duruyor
1: Aynen.
0: ve ne kadar alan var. 630 litrelik bir bagaj hacmine sahip.
1: Ki burada bir büyük boy, bir orta boy, yani
0: Evet.
1: kabin boyu, iki tane de sırt çantası var. Ona rağmen daha da hala.
0: Daha ağır.
1: Evet.
0: Ama şu yanda görmüş olduğun mandallar sayesinde de kolay katlanır koltuklar.
1: Evet.
0: Hemen katlanıyor. 1868 litreye çıkıyor bagaj hacmin. Sence de etkileyici değil mi?
1: Hakikaten öyle yani, neredeyse bir hafif ticari gibi, böyle ticari araç gibi büyük bir alan sunuyor.
0: Evet, aileler için, özellikle bir yerden bir yere gidenler için bu hacim bence çok çok iyi. Evet, Borel'le güzel, keyifli bir yolculuk yaptık. Borel'in Türkiye'de üretildiğini söyledik. Özelliklerinden bahsettik. Biz bu yolculuktan çok keyif aldık. C segmentindeki bu otomobil için son olarak sen neler söyleyeceksin Serkan?
1: Ben çok beğendim. Bir kere özellikle böyle daha çok hani büyük aileler, büyük otomobile ihtiyacı olan, büyük SUV kullanmayı seven, hobileri olan kişiler için bence biçilmiş kaftan diyebilirim. Boyutuyla, sunduğu konforla, ekonomisiyle gerçekten, yani bu otomobile bakmadan bu tip bir otomobil almak isteyen kişilerin bence
0: Karar
1: karar
0: vermemek diyor.
1: vermemesi gerekiyor.
0: Ama kararda son bir nokta var biliyorsunuz. Herkes şunu merak ediyor. Peki fiyatı ne diye. Güncel fiyatları öğrenmek için Renault'un web sitesini ziyaret etmenizi öneriyoruz. Aynı zamanda bu aracın bir avantajı da var. Bu avantajla birlikte de çok cazip hale geliyor. Onu da sen söyle Serkan.
1: Evet, bu araçta aynı zamanda ÖTV muaf avantajının da bu otomobilde yer aldığını söyleyelim.
0: Evet. Bu güzel seyahati burada noktalıyoruz. Bir başka testte, bir başka sürüşte buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.
1: Hoşça kalın.

0: Şimdi stüdyomuzda çok değerli bir isim var. RS Holding Yönetim Kurulu üyesi Doktor Naim Çetintürk bizlerle beraber. Kendisiyle biraz pazar dinamiklerini konuşacağız, ikinci eli konuşacağız, satış sonrası hizmetleri konuşacağız. Tabii ki tüketiciyi ilgilendiren en önemli konular aracın bakımı, onları da konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Murat Bey, hoş bulduk.
0: Önce isterseniz bir RS Holding'i özetleyelim ki burada neleri konuşacağımızın da bir ipucu olsun seyircilerimize. RS Holding bünyesinde şu anda kaç şirket bulunuyor?
1: RS Holding bünyesinde 3 farklı grupta, otomotiv grubu, asistans grubu ve teknoloji grubu olarak ayırdığımız bir yapıda 15 farklı şirket var. Ben genelde şöyle tanımlıyorum sunmuş olduğumuz hizmetleri. Bir kişinin otomobili aldıktan veya içine bindikten sonra anahtarı çevirdiği andan itibaren ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetleri biz farklı farklı markalar ve platformlar altında sunuyoruz. Hatta buna asistans hizmetlerimiz ve teknoloji desteği de sağlıyor ve kullanıcılara aslında erişebilecekleri kolay, hızlı, ulaşılabilir bir hizmet ağını getiriyoruz. Grubun genel yapısı, genel felsefesi de aslında bu şekilde.
0: Evet, grup aslında baktığımızda çok hızlı büyüyen, gelişen, teknolojiyi de bünyesine katan bir şirket. Ben yakından takip ediyorum çünkü çok keyif alıyorum gelişmeleri izlerken. Bir uygulamanız var sizin. Bu uygulama bünyesinde tüketiciler nelere kavuşabiliyor? İsterseniz biraz oradan başlayalım. Sonra tabii pazarı falan da konuşacağız bakalım sizin açınızdan pazar nasıl gidiyor?
1: Mutlaka. Uygulamamızı biz son dönemde yazılım diliyle ifade edelim. Super App deniyor. Yani içerisinde çok farklı hizmetlerin konsolide edildiği ve tüm hizmetlere tek yerden ulaştığınız bir uygulama. Biz böyle konumlandırdık. Tabii bu uygulamayı sadece bireyler değil, aynı zamanda bugün o notu da eklemek isterim. Türkiye'deki ulusal ve uluslararası çok büyük şirketler aynı zamanda filo yönetimi amacıyla da kullanıyor. Çünkü siz kendinizi filo yöneticisi olarak ya da bir şirketin satın almacısı olarak düşündüğünüzde işte araçların temini, araçların bakımı, bunların temizlenmesi, yıkanması, başlarına bir sorun geldiği zaman bunların giderilmesi ve bunların her biri için ayrı ayrı tedarikçilerden fiyat alınması, hizmet alınması, faturalandırma süreci gibi birçok konu var. Açıkçası burada tek bir fatura, tek bir yer ve bütün araçları tek noktadan takip edebilme kolaylığı sunuyoruz. Bireysel tarafa gelelim, daha çok izleyicilerimizi ilgilendiren kısım. Aracınızla ilgili aklınıza gelebilecek hangi hizmet varsa, diyelim ki Allah göstermesin ama yolda kaldınız. Anında çekici çağırabiliyorsunuz ve aracın nerede olduğunu, çekicinin nerede olduğunu, ne kadar sürede size ulaşacağını, ne kadar fiyatla bunu çağırabileceğinizi görüyorsunuz.
0: Diyelim çok güzel bu arada. Ne kadar fiyatlı olduğu aslında belki de en önemli kısmı.
1: Kesinlikle. Özellikle son dönemde kullanıcıların doğru hizmeti en uygun fiyatla nasıl alabiliriz kaygısını düşündüğümüzde biz burada olabildiğince şeffaf ve geniş bir bilgiyle destek olmaya çalışıyoruz kullanıcılara. Bunun dışında mesela yine son dönemde oto yıkama. Biz Türkiye'de şu an en çok oto yıkama yapan firmayız. Ama işin ilginç olan yanı bizim hiç oto yıkama noktamız yok. Türkiye'nin 400'den fazla noktasında anlaşmalı bir ağımız var. Ve siz burada oto yıkama fiyatlarının da artık belirli bir rakamın üzerine çıktığını düşünecek olursak sadece tek bir yıkama alabileceğiniz gibi 4'lü, 8'li, 12'li paketler alıp çok daha avantajlı araç yıkama hizmeti satın alabiliyorsunuz. Bunu aldıktan sonra harita üzerinden istediğiniz yıkama noktasını seçebiliyorsunuz, istediğiniz zaman randevu oluşturabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bunun dışında satış sonrası anlamında neler var? Servis, eğer aracınızın bir periyodik bakımı varsa ki bunu da garantili olarak yapıyoruz. Periyodik bakım hizmeti veya sadece benim aracımın sileceğinde bir gıcırdama var. Ben silecek değişimi yapmak istiyorum. Bunun için bile hizmet alma imkanınız var. Özetle bir otomobil kullanıcısının A'dan Z'ye aklına gelebilecek her hizmeti tek bir noktadan tek bir uygulamayla
0: yanlış
1: çözüyoruz.
0: Yanlış hatırlamıyorsam bu arada bu periyodik bakımlarda da alternatifli gidiyorsunuz. Yani sadece tek bir paket değil birkaç paket de sunuyorsunuz kullanıcılara.
1: Doğru, aslında bu da pazarda ilk defa sunulan bir özellik diyebilirim. Burada belki kullanıcılarımızın bilmediği, farkında olmadığı çok önemli bir aslında uygulamaların sağladığı çok önemli bir avantaj var. Blok muafiyet yasası adını verdiğimiz bir uygulama. Bu diyor ki eğer TSS standardında bir yerde ve bu malzemeleri kullanarak hizmet alıyorsanız aracınızın garantisi devam ediyor bile olsa siz bu standardı sağlayan belgelendirilmiş yerlerde hizmet alırsanız aracınız garanti dışı kalmaz. Bu bize neyi sağlıyor? Siz sadece yetkili servisin, ki yetkili servis fiyatları doğal olarak biraz standart servislerin üzerinde olabiliyor çoğunlukla. Ama aynı kalitede farklı markaların sarf malzemelerini de kullanarak doğru bir işçilikle, ki biz bu hizmeti bir yıl işçilik garantisiyle de sunuyoruz. Bu şekilde aldığınız zaman bu hizmeti, aynı kalitedeki hizmeti açıkçası zaman zaman %50 daha uygun maliyetlerle yarı yarıya satın alabilme imkanınız var. İfade ettiğiniz gibi biz 3 seçenek sunuyoruz. Yetkili servis fiyatı ve bunun malzemeleri, yani bizden fiyat aldığınız zaman bu 3 fiyatın altında hangi malzemelerin, hangi motor yağının, hangi hava filtresinin mesela kullanılacağını görebiliyorsunuz. Premium dediğimiz yine aynı kalitede bilinen markalarla olan bir diğer alternatifimiz var. Bir de daha makul ama yine standartları sağlayan ekonomik bir paketimiz var. Kullanıcılar bu üçünden istediklerini seçebiliyorlar.
0: Sıfır satışlar nasıl? İkinci elde neler oluyor? Size gelme oranı nedir? Müşterilerin orada bir düşüş var mı? Artış var mı?
1: Açıkçası sıfır kilometre tarafı geçtiğimiz 2-3 yıl rekor seviyeleri tamamladıktan sonra, bu yılın başlangıcında da kötü değildi aslında ama son aylarda biraz geri çekilmeler yaşadı. Özellikle Mayıs ayında, tabii orada bayramın da etkisi vardı ama %20'lerin üzerinde düşüşler oldu. Sonraki süreçte tabii baktık ki bu ikinci ele de aslında biraz yansıdı. Nitekim oranlara baktığımızda ikinci elde de yine Mayıs ayında birebir neredeyse %20'lik bir düşüşten bahsediyoruz. Devri yapılan araçların sayısına baktığımız zaman. Bana sorarsanız burada ben açıkçası sıfır tarafında Türkiye'de bir 100 bin adedin eşik olduğunu düşünüyorum. Artık böyle burayı finansçıların şey var, destek direnç seviyesi diye böyle bazı tabirleri var. Ben orada açıkçası biraz destek seviyesi gibi görüyorum o kısmı. Yani Türkiye'de 100 bin adet araç hemen hemen her ay o seviyelerde bir satış gerçekleşecek gibi gözüküyor. İkinci el tarafında aslında yıla yine geçen seneye kıyasla yaklaşık işte Ocak, Şubat, Mart aylarında %1,5, %5,4, %5,7 gibi arka arkaya artışlarla başlamıştık. Mayıs ve sonrasında orada da bir gerileme oldu. Şimdi burada benim açıkçası ikinci ele en önemli etkisi sıfır kilometrenin yapılan kampanyalar. Yeri geliyor biz bazı araçlarda 400-500 bin liralık indirimler olduğunu görüyoruz. Mesela önceki gün premium segmentte bir aracın liste fiyatı 7 milyon civarında 5 milyon lira.

0: düştüğünü görüyoruz. Yani buradaki rakamlar belki çok bazı kullanıcılarımız için anlamlı olmayabilir ama oransal olarak baktığımızda çok yüksek indirimlerin olduğunu görmek mümkün. Kaldı ki hala mesela bazı markalarda 2025 modellerin bile fiyat listesinde yer aldığını görüyoruz. Bu da bizi şunu gösteriyor. Otomobil üreticilerinin ellerinde araç var ve olabildiğince bu araç stoğunu eritmek ve belki 2027'yi de yavaş yavaş ona göre planlamak için çok rekabetçi, agresif kampanyalar yapıyorlar. Bunun ikinci eli bir iyi bir kötü yansıması var. İyi yansıması, eğer satıcılar fiyat seviyelerini, aldıkları araçları, ilana koydukları fiyatları bu pazar koşullarına göre oryante edip, düzenleyip buna göre eğer ilan açarlarsa ilanların biz hızlı kapandığını görüyoruz. Ama bir yandan da bunun ne dezavantajı var? İkinci el için yine söylemek gerekirse, sıfır kilometre fiyatı ile ikinci el, özellikle böyle bir yaşında, iki yaşında araçlarda fark azaldığı zaman alıcılar da diyor ki ya ben sıfırını almak varken niye gidip bir ikinci el araç alayım? O yüzden genelde ya ikinci el pazarı çok durgun diye yorumlarda bulunan, sosyal medyada zaman zaman görüyoruz geri bildirimleri. Ben hep demek ki doğru fiyatlandırma çok yapılmıyor. Pazar piyasa fiyatıyla çok uygun değil. O nedenle böyle bir yorum yapılıyor diye düşünüyorum. Baktığımız zaman ilan sayıları da burada. İlanların kapanma süreleri de önemli etken. İşte yılbaşında 330-350 bin civarında binek otomobil ilanı varken geçtiğimiz ay bu 420 binler civarındaydı. İşte ben yakın zamanda kontrol ettiğimde 400 binin hemen altında. O yüzden sanki şu an ikinci elde bir ufak, hani birkaç aylık durgunluğun ardından bir ufak hareketlilik de varmış gibi gözüküyor. Ama genel olarak baktığımızda toplam satılan adet sayısı, Türk pazarının Avrupa'daki konumu ve açıkçası pazarın gücü gerçekten son yıllarda her ne kadar 2026 ile beraber biraz durgunluk yaşıyor olsak da yine pazarda güçlü bir talebi işaret ediyor.
1: Peki ikinci el alan bir ikinci el araç alan bir müşteri sizce ilk olarak neler yapmalı, nelere bakmalı ki aracı hem güvenli olsun, bu çok önemli bir konu aslında, bazen atlanıyor çünkü, hem güvenli seyahat edebilsin ailesiyle beraber hem de değerini korusun çünkü o da bir gün o da satacak aracı, neler yapmak lazım?
0: Ben ikinci el araç bir defa satın alırken öncelikle tabii ki hepimizin bildiği bir ekspertiz süreci var. Bu çok çok önemli çünkü kullanıcıların beklentisiyle birlikte ki zaman zaman belki birazdan onu da konuşuruz, hasarlı araç bile alıp bunu onarıp kullanan veya satan bireyler var, alım satım yapan kişiler var, bunları biliyoruz. Dolayısıyla öncelikli olarak araç alırken doğru aracı seçmek, İhtiyacınıza, beklentinize, kullanım alışkanlıklarınıza uygun olarak bir tercihte bulunmak çok kıymetli. Çünkü bazı araçları satın alıp daha sonra ikinci el piyasası yavaş olduğu için ya işte elimde kaldı satamadım diye serzenişte bulunanlar oluyor ama eğer amacın kısa süre kullanıp sonra satmaksa o zaman ona göre bir model tercih etmen gerekiyor mesela. Ve bu gibi konular var. Ekspertiz işi de tamamen, çok fazla ekspertiz var. Orada belki ufak bir not, ben hep onu söylüyorum. Mutlaka TSE belgeli, TSE 13805 standardına sahip yerlerde ekspertiz hizmeti almak çok çok kıymetli. Bunun dışında aracı bir defa aldıktan sonra mutlaka bir bakımını yaptırmak gerekiyor. Bu her ne kadar satıcı işte bakımı yapıldı, lastikleri değişti vesaire dense de mutlaka iyi bir çoklu hizmeti sunabilen bir noktada mutlaka aracın bakımlarını yapmak önemli. Neden? Çünkü aracı doğru bakım ve doğru malzeme kullanımı ile siz uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Bunu aksattığınız zaman hiç beklemediğiniz bir noktada, beklemediğiniz bir zaman çok daha büyük masraflarla daha kısa süreli kullanım ya da canınızı sıkacak bazı sonuçlarla karşılaşma ihtimaliniz söz konusu. O yüzden burada lastiğinden tutun da aracın işte yağıdır, filtresidir, bu detaylara kadar, hatta işte genelde trigger kayışı, bu ağır bakım diye ifade edilen konu çok tartışılır. Ya işte aracın üreticisi şu kadar bin kilometre dedi, ben de onu bekliyorum. İnanın burada kullanıcı yorumlarına bakmak, artık yapay zeka hayatımızda yapay zekaya sorup bir araştırma yapmasını istemek çok değerli. Belki aracınızın üreticisi işte 80 bin kilometrede trigger kayışı değişimi yapılmasını öneriyor ama 60 bin, 70 binde belki bunu yapmak daha sağlıklı olabilir. O riski almamak önemli olabilir. O nedenle aracı aldığımız zaman ilk yapmamız gereken bir defa kapsamlı bir olabildiğince bir kontrolden geçirip mutlaka temel bakımlarını yapmak. Bununla birlikte bir sonraki aşamada da aracın kullanımına dair eğer herhangi bir fark edilen bir aksaklık, bir eksiklik varsa onunla ilgili de gerekli servisi almak son derece faydalı olacak.
1: Bir de az önce bir hasarlı araç alımından bahsettiniz siz.

0: Sizinle bir portalınız var, yeni hizmete giren. Bu portaldan da biraz bahsedelim. Yani bir ihale yoluyla biz hasarlı araçları hem bireysel olarak da alabiliyoruz hem şirketler de alabiliyor benim bildiğim kadarıyla. Bunu biraz açar mısınız? Yani bunu almak nasıl bir şey? Yani niye hasarlı araç alalım? Aldığımızda ne oluyor? Başımıza ne geliyor? Kâr mı ediyoruz, zarar mı ediyoruz? Bu bir ticari operasyon mudur yoksa günlük kullanıma uygun bir operasyon mudur? Çok merak ettiğim bir konu bu.
1: Son dönemde en ilgi gören ve yeni markalarımızdan, hizmet birimlerimizden bir tanesi bu hasarlı araç konusu. Şimdi hasarlı araç sigorta şirketlerinin sunmuş olduğu araç listeleri var. Mevcut durumda nasıldı genel işleyiş, akış? İhaleci adı verilen belli kişiler bu araçları alır, teklif verir, ondan sonra onarır veya satar ve o şekilde ticaret yaparlardı. Tabii bunu yapabilmek, bu ihalelere dahil olabilmek için teminat mektubu vermeniz gerekiyor, ciddi tutarlar yatırmanız gerekiyor, çeşitli zorunluluklar vardı. Biz aslında bu katılım konusunu demokratize ettik. Yani bugün bizi izleyen herhangi bir vatandaşımız portalımıza girerek kayıt oluşturduktan sonra tabii kimlik bilgisini vesaire inceliyoruz. Kısa bir doğrulama adımımız var ama kayıt oluşturmak 30 saniye. Sonrasında doğrudan gelip burada araçları inceleyip satın almak istediği araca teklif verebiliyor.
0: Özellikle kasasında, kaportasında, şasisinde hiç hasar olmayan ama elektronik aksamında veya motor aksamında ciddi problemler yaşamış araçlar da var ihaleye çıkan. Dolayısıyla bir motoru değiştirmek, bir işte belki ön takımı değiştirmek hem çok kolay, araca da zarar vermiyor hem de hani orijinalle arasında pek bir fark olmuyor onarımdan sonra. Bu tarz araçlar da var değil mi? Bunlar çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla alınabilir. Ama hani bir zincirleme kazaya karışmış, şasi artık hani sağa sola dağılmış, o insana pek güven vermiyor. Hani ben de sürücü olarak bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu araçları hakikaten bir görmek lazım. Arızası ne? Hani neden dolayı ihaleye çıkmış? Ve o sizin sunmuş olduğunuz fiyat avantajı, yani fiyat önerisi daha doğrusu, bence çok güzel bir barem oluşturuyor. Ben de ne kadar teklif verebileceğimi biliyorum. Ayağınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Tüm izleyicilerimize de keyifli, mutlu günler diliyoruz.
0: Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, 8. etabın sonuna bu keyifli sohbetle geldik. Önümüzdeki hafta yine farklı konular, farklı içeriklerle karşınızda olacağız. O zaman dek lütfen kendinize iyi bakın, trafik kurallarına uyun. Acele etmeyin, aracınızın bakımını yaptırmayı da ihmal etmeyin diyelim ve bu bölümü noktalayalım. Haftaya görüşmek üzere.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

Üzerine konuşacağımız hayli kitabınız var ama biz sondan başa doğru gidelim ve dumanın üstünde olanla başlayalım istiyoruz. O yüzden uçmayı hatırlamak diyelim ve programın o giriş sorusunu hemen yöneltelim yazarımıza. Kitabın konusu nedir?

0: Uçmayı Hatırlamak kitabının konusu kanadı kırık bir kuzgun ile atmacalardan korkan bir kör köstebeğin hikayesini anlatıyorum. Aynı zamanda uçmayı kanadı kırık bir kuştan öğrenmeye çalışan bir yavru atmacanın hikayesinden de bahsediyorum.
1: Peki hemen yanı başında duran Dedemin Kurabiyeleri'nde ne karşılıyor bizi?
0: Dedemin Kurabiyeleri kitabı benim aslında yazarlık yolculuğumda köşe taşlarından bir tanesi oldu. Ben onunla daha çok tanındım. Ve o kitaptan sonra aslında yolculuğum çok farklı bir yere doğru evrildi. Öncelikle hani onu söyleyerek başlamak istiyorum. Burada unutkanlık hastalığı yaşayan bir dede ile torunun hikayesinden bahsediyorum. Aslında kitaptaki dedenin hastalığı demans hastalığı ama biz kitapta bundan bahsetmedik. Çünkü unutkanlık yaşlılığın da getirdiği bir şey. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız şey aklın insanları bazı oyunları olsa da kalbin kocaman bir hafızası olduğundan bahsediyorum. Demans diye bahsetmememin sebeplerinden bir tanesinden işte yaşlılığın da getirdiği bir şey olduğundan bahsetmiştim. Benim burada yapmaya çalıştığım ikinci şey bu ilişkileri nasıl aslında güncelleyebileceğimiz. Çünkü dede her şeyi unutuyor ve torunun korktuğu şeylerden bir tanesi ileride beni de unutacak mı şeklinde bir korkusu var. Ve onun hayatını nasıl güzelleştirebileceğimizi, nasıl değiştirebileceğimizi anlattım aslında. Bir aile bağı hikayesi.
1: Peki aslında derdi büyük ama dili çocuklar için bir şeyler kaleme alıyorsunuz siz. Derdi büyük olmasının çocuklara aktarımındaki dengesini nasıl sağlıyorsunuz?
0: Ben çocukluğumdan beri aslında birazcık böyle felsefi okumalar yapıyorum. Derinliği olan metinler okuyorum. Bunlarla biraz erken buluştuk. O da belki bizim çocukluğumuzda çok fazla çocuk kitabı olmayışından kaynaklı. Ben hep böyle amacı olan bir mesajı olan kitapları kıymetli buluyorum. Her ne kadar işte didaktizmden bahsetmiyorum aslında. Hani bunu örtük olarak verebilir, sorgulayarak verebilir. Yani ama bir şekilde mesajı olması benim için çok kıymetli. Zaten dünya edebiyatına baktığımız vakitte hep böyle mesajı olan çalışmalar aslında kalıcı da olmuş. Ben okur olarak aslında neyi bir okur olarak görmeyi istiyorsam okuduğum bir metinde, bu çocuk kitabı olabilir, yetişkin kitabı olabilir. Bunu da vermeye çalışıyorum. Böyle bir derdim var.
1: Peki yazıyla yazar olarak, okur olarak değil, yazar olarak tanışıklığınız nereden geliyor? Ne zaman yazmaya başladınız? Sadece profesyonel anlamda iki kapak arasına girmiş eserleriniz için sormuyorum. Siz ne zaman yazmaya başladınız?
0: İlkokul ikinci sınıfa gidiyordum. Babam kalem kılıçtan keskindir diye bir söz söylemişti ve sözün anlamını da açıklamıştı bana. Ve ben o zaman yazmanın sihirli tarafını keşfetmiştim ve yazma çabasına girdiğimi hatırlıyorum. Çok ciddi şeyler değildi bunlar ama bir şekilde yazmanın o sihirli kısmını keşfetmiştim. Sonraki dönemimde de hep böyle bir ajandam vardı. Sevdiğim şeyleri oraya not ederdim. Aynı zamanda işte kendim bir şeyler karalamaya çalışırdım. Bu aslında ajanda tutmanın şöyle bir artısı oldu bende. Sevdiğim metinlerin altını çizip onu rafa kaldırmaktansa bir ajanda üzerinde onu tutarak devamlı onunla muhatap oluyordum, hemhal oluyordum. Bu benim aslında edebiyatla ilişkimi birazcık daha derinleştirdi. Daha sonrasında öğretmenlik yaptım. Bu süreçte çocuk kitaplarıyla tanıştım. Çocuk yayıncılığı yaptım ve sonrasında da işte çocuklarım doğdu. Ve böylelikle aslında çocuk edebiyatıyla daha yakın bir ilişki kurdum ve zaten çocuk edebiyatı alanında eserler veriyorum. Her ne kadar iki tane kitabım yaşsız diye kategorize etsek de genel anlamda hitap ettiğim kesim çocuk kitapları ve çocuklar.

0: Yazıyla ilişkinizin tarihçesi aslında hayli eski ve bu kişisel bir zevk olarak da kalabilirdi. Yine babanızın öğüdünün tesiriyle mi yazdıklarım birileri tarafından da okunmalı hissiyatı belirdi? Buna karar nasıl verildi?
1: Şimdi ben aslında yazmak beni birazcık daha düşüncelerimi aslında somutlaştırdığım, duygularımı sağlattığım bir alan olarak aslında keşfettim. Yani bu keşif aslında beni yazmayı teşvik etti ve devam ettirdi. Çünkü çok fazla zihnim içerisinde düşüncenin dolaştığını fark ediyorum. Ve o düşünceyi kaleme, kağıda dökmediğim müddetçe o düşünceler içerisinde böyle bir şey oluyor. Tarafını seç gibi bir durum oluyor. Hangisi doğru şeklinde. Aslında kağıda döktüğümde ben onu tasdif etmiş oluyorum. Ve o zaman bunu yaparken bir elemiş de oluyorum. Yani doğrusunu ya da eğrisini. Bu beni rahatlatıyor ve tabii ki onu tasdif ettikten sonra bitmiyor mesela. Yeni düşüncelerin aslında peşine düşüyorum. Yani düşünme eğiliminin kendisini sevdiğim gibi yazma eğiliminin kendisini de seviyorum ve birbirine besleyen şeyler ve ben bu ikisini yapmaktan da keyif alıyorum. Yazmak benim gibi benim düşüncelerimi tasdif etme yolu ve duygularımı da aslında aktarma yolu ve çocuk kitaplarıyla bunu yapmak da bana kendi çocuklarımdan hani yola çıkarak genelde onlarla yaşadığım bir mesele üzerinden zaten hemen bir konu belirliyorum ve yazma yolculuğuma bir şekilde tekrardan çıkmış oluyorum. Çünkü her bir kitap yeni bir yolculuk oluyor benim için. Mesela şu anda hazırlık aşamasında olduğumuz bir kitabım var. Kitabım da Eylül ayında baskıya gidecek. Bu kendi çocuğumla yaşamış olduğum bir aslında durum üzerine yazdığım bir şeydi. Malum ergenlikte bir çocuğum var ve ergenlik döneminde anne kız çatışmaları olabiliyor. Ve bu çatışmayı ben gerçekten böyle işin içinden çıkamadığım bir durumda. Eşim bana şunu söylemişti. Bir çocuk kitabında bir karakter olsaydı sen ve bu durumu o çocuk karakter yaşasaydı bunu nasıl çözerdi? Yani benim olayları çözme şeklim bile aslında zihnimde bir kurguya dönüştürerek olduğunu fark ettim. Yani bu son aslında öncesinin de böyle olduğunu çok sonra fark ettim. En azından bu son kitabım ama size daha ilginç bir şey söyleyeyim. Düşüncelerimi sağlattığım alan olduğunu söylerken benim Eski Dostum Kertenkele kitabı aslında benim günlüğüm. Eski Dostum Kertenkele aslında günlük olarak yola çıkmış bir kitap değil. Hani ben bir günlük yazayım diye onu kaleme almadım. Aslında bir arkadaşıma sana dostlukla ilgili bir hikaye yazacağım demiştim. Bir iki sayfalık bir şeydi kastettiğim. Fakat o giriş kısmı bir türlü sayfalarca devam etti ve ben bir türlü asıl meseleye gelemedim. O sırada işte sınavlarım vardı. Eşim, o zaman nişanlım bana dedi ki niye hani şey yapmak istiyorsun, kendini kısıtlıyorsun, sınırlandırıyorsun, bırak gidebildiği yere kadar gitsin demişti. Ve benim sınavlarımdan dolayı ben böyle bir ara verdim. 3 yıl sonra tekrar o metni açtım. O metni açtığımda artık evlenmiş ve bir çocuğum dünyaya gelmişti. Ve çok sosyal bir insandım ben. Dışa dönük bir karakterim. Fakat çocuğumdan dolayı ona kendim bakmak istedim. İş hayatına ara verdim. Ve böylelikle de biraz kendime duygularımı, düşüncelerimi aktarabileceğim bir alan ihtiyacı hissediyordum. O sonrasında benim bir günlüğüme dönüştü ama böyle direkt şunu yaşadığım şeklinde aktardığım bir alan değil de daha metaforlarla hikaye kurgusu içerisinde aktardığım bir şey oldu. Genelde okul buluşmalarında gittiğim vakitte bunu bir günlük olduğunu söylediğinde herkes çok şaşırıyor. Bunu öncesinde genelde kimseye söylemiyorum çünkü insanlar tanımadığı birinin günlüğünü okumak istemezler. Ama onlar okuduktan sonra çok şaşırıyorlar. Çünkü fable şeklinde yazılmış bir günlük. Ve biraz araştırdım. Dünyada fable şeklinde yazılmış bir günlüğe rastlamadım. Benim yani bunu kendime dediğim gibi sağlatabileceğim, düşüncelerimi aktarabileceğim bir alan olarak yazmayı gördüğüm için bu doğal bir aslında bir şey oldu. Bu Eski Dostum Kertenkele. Uçmayı hatırlamak aslında oradaki karakterlerden biriyle devam ettiğim devam karakteri aslında. Kitap devam kitabı değil ama karakterleri devam ettirdim. Aslında onunla ilgili de şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi Eski Dostum Kertenkele kitabında biz kuzgunun kanadını kaybettiğine tanıklık ediyoruz. Uçmayı hatırlamakta da biz bu kaybın tekrardan açığa çıktığını, çünkü örtük bir yaz söz konusu ve yeni bir şeyle karşılaşınca, yeni bir durumla karşılaşınca bu kaybı tekrardan duyumsamaya başlıyor. Bunu aslında o kayba eşlik etmeye anlattığım bir kitap. Çünkü bana göre o birinci kitaptı. Dediğim gibi çok doğaldı. Hiçbir şeyi tamam.

tamamen kurgulayarak yazdığım bir kitap değildi. O yüzden de sonradan dönüp okur olarak baktığımda ve aynı zamanda okur buluşmalarıyla birlikte okurların bana geri dönüşleriyle çok şey fark ettim. Yani o bilinçaltımın bana getirdiği şeyler, o karakterlerin seçimi. Mesela size dışa dönük bir insan olduğumdan bahsetmiştim. Ama içe dönük olduğum zaman da yazdım ben bu metni. Kertenkele içe dönük olmayı temsil ediyor toprağın altında. Kuzgun dışa dönük olmayı temsil ediyor. İşte gökyüzünde uçan bir canlı. İkisi de kayıp veriyor. Fakat kayıba verdikleri tepkiler çok farklı. Kuzgun kanadını kaybediyor fakat gezgin olmaya devam ediyor. Ama kertenkele kuyruğunu kaybediyor. Yerine yenisi çıksa dahi o yerin altında daha fazla zaman geçirmeye başlıyor. Dış dünyadan kendini soyutluyor. Sonrasında bu tespiti ben kendim yapmadım açıkçası. Ve böyle kurgulayarak da metni yazmamıştım. Bir okurum bana ne kadar güzel bunu işte tasarlamışsınız diye döndüğü vakitte ben çok şaşırmıştım. Asla bilinçli bir şekilde seçilmiş karakterler değildi bana göre ama bilinç dışımın getirmiş olduğu o belki de o yazma sürecinin ilhami olan kısmı da burada konuşulabilir. Ben çok şaşırmıştım ve bir gün bunu anlattığım bir öğrenci topluluğunda öğrencilerden biri bana şunu söylemişti. Kertenkele sizin içe dönük tarafınız. Ama kitabın sonunda vedalaşıyoruz kertenkele ile. İçe dönük tarafınıza ne oldu demişti. Ve ben çok şaşırmıştım bu soruyla. Birkaç gün düşündüm bu sorunun cevabını. Cevap veremedim çünkü dedim bilmiyorum. Hani bu soruyu kendime sormam gerekiyor. Hemen cevabı olan bir soru değil. Ve sonra o zaman içe dönük tarafımı vedalaştığımı fark ettim. Tarih olarak 2007. Benim içe dönük, pardon 2017. Benim içe dönük tarafımda vedalaşım daha sosyalleştiğim bir tarihdi. Çünkü çocuklarım büyümüştü.

0: Konuklarıma sormayı sevdiğim sorulardan bir tanesidir. Yazarı olduğunuz eseri aradan zaman geçtikten sonra dönüp baktığınızda yabancılaşarak onun gerçekten bir okuru olabilir misiniz? Metninize yabancılaşabilir misiniz? Buna ek olarak, daha doğrusu bu soruyu yeniden formüle ederek size şöyle sormak istiyorum. Yazmış olduğu şey yazarın malı mıdır? Kitabın kendi mülkü müdür? Yoksa okurun gördüğü, anladığı şey midir? Ortadaki eser bu paylaşımda nerede durur?
1: Yani ben tabii ki metinlerimi dönüp okuduğum oluyor. Okumam da gerekiyor çünkü baskı tekrarlarına girince. Hani daha önce eksik olan ya da okurlardan gelen işte şöyle bir kelime hatası şeklinde şeyleri benim de dönüp bakmam gerekiyor. Evet, o şekilde dönüp bakıyorum ama okurların aslında okuduktan sonra onlara biçtiği anlam benim yazma sürecimle ve o dediğim gibi bilinçaltımla çok fazla aslında sorguladığım, anlamaya çalıştığım bir şeye dönüşüyor. Yani benim fark etmediğim bir şeyi bir okur fark etmiş olabiliyor. Ve bu dönüş kendimde aslında bir keşif yolculuğuna çıkartıyor beni. Bununla ilgili çok fazla anım vardır mesela. Özellikle Eski Dostum Kertenkele benim için tamamen böyle bir kitap. Dediğim gibi hikaye olarak kurguladığım, karakterleri özellikle seçtiğim bir formatı yok. Tamamen doğal bir şekilde yazmış olduğum bir kitap. Onunla ilgili dönüşler beni gerçekten kendimle ilgili derin bir keşif yolculuğuna çıkarıyor. Şimdi tabii ki şimdi metaforik olan eserlerde bu çok söz konusudur. Yani her okur kendinden bir şey bulur. Yani yetişkin okur farklı bir şey bulur. Çocuk okur farklı bir şey bulur. Her yaşa göre bence farklı anlamlar keşfe çıkarız. Anlamların keşfine çıkarız. Bu mesela ben Küçük Prens hayranı bir yazarım. Ve ben onu her okuduğumda farklı bir şey görürüm. Ve derim ben bunu nasıl fark etmemişim? Çünkü bana aslında o açılmamış. Kendim özellikle yazmış olduğum Eski Dostum Kertenkele için bunu özellikle söyleyebilirim. Çünkü diğer kitaplarım çok daha tek bir teması olan, belirli bir akışı olan kitap. Ama Kertenkele öyle değil, tek bir teması yok. Birden fazla konusu ve teması olan kitaplar. Çünkü o esnada yaşamış olduğum bir konuyu ben orada metaforik bir anlama büründürüp anlatmışım. Başka bir şey yaşamışım, başka bir metafor büründürüp anlatmışım. Her anlattığım aslında konunun farklı bir teması var. Farklı bir aslında çıkarımı var. O yüzden okurlardaki şeyler karşılığı çok farklı olabiliyor. Uçmayı hatırlamakla ilgili bir örnek vereceğim. Mesela ben orada yavru atmacanın kuzgundan işte yaralı bir kuştan, kanadı kırık bir kuştan uçmayı öğrendiğinden bahsetmiştim. Tabii ki bu uçmayı öğrenmek onun için çok zorlayıcı bir şey. Çünkü onun kanadını kaybetmesi uçmayı öğrenen bir kuş için ben de ileride böyle bir yara alabilir miyim gibi bir korkuyu da beraberinde getiriyor. Metinde bunu görüyoruz. Çocuk bunu okuyor ama yetişkin başka bir şey görüyor aslında orada. Ben acaba kimlerin korkularını acaba benliğimde taşıyorum? Ya da burada bazen bilinçli olarak yapılmış olan şeyler de söz konusu olabiliyor. Manipülatif davranışlar da olabiliyor. Acaba hangi davranışları, hangi düşünceleri benliğimde, kendime ait olmayan şeyleri taşıyorum şeklinde bir sorgulamayı itiyor. O yüzden de her okur tabii bunu görmeyebilir. Her okura bu açılmayabilir. Zamanı geldiğinde açılır diye düşünüyorum.
0: Şimdi yazarlıktan biraz okurluk tarafınıza geçelim. Ve bir okur zevkini besleyen neler var diye soralım.
1: Ben az önceki konuşmamızda ifade etmiştim. Küçük Prens hayranı bir yazarım. Yayıncılık yaptığım bir dönem oldu. O dönemde de hep şunu derdim. Neden bize bu şekilde Küçük Prens gibi kitaplar gelmiyor. Daha derin işte felsefi sorgulamaları olan işte bu tarz diyalogları olan kitaplar neden hani elimize gelmiyor şeklinde sorguluyordum. Ben Kertenkele yazarken bu aslında duygularla belki bu metaforları kullandığımı düşünüyorum. Çünkü ondan önce iki tane kitabım var. Eğlenerek Öğreniyorum ve Deneyerek Öğreniyorum isimdeki kitabım. Onlar mesela çok düz metinlerdir. Milliyetin Bakanlığı'nda yayınlandılar. Sonrasında neden bu şekilde yaptım? Hep onu sorguluyorum. Bu, sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Ve ondan sonra da bütün metinlerimde aslında metaforları kullanmaya başladım. Okur olarak genelde de zaten böyle metaforları barındıran kitapları okuyorum. Yani aslında yazarlığıma besleyen şeyler de okuduğum şeyler. Mesela şunları söyleyebilirim okuduğum özellikle metaforlarla o bezeli olan kitaplar için. Mesela Kum Kurdu aslında. Kum Kurdu serisi. Orada bir kız çocuğu bir deniz kenarında yaşıyor. Deniz kenarında bir evde yaşıyor ve hayali bir kimsenin görmediği ve kimsenin onun konuştuğunu duymadığı bir varlıkla sohbet ediyor. O yapmış olduğu sohbetler, o konuştukları konular, basit ama aslında o çocuk dünyasını aktaran o ifadeler beni gerçekten çok etkiliyor. Yani yazarı olmasını diledim. Çok fazla öyle çocuk kitabı var. Mesela Kurbağa ile Murbağa serisi bunlardan bazıları. Yine zor konuları işleyen kitapları okumayı seviyorum. İşte otizm gibi konular, işte yasla ilgili konuları işleyen kitapları okumayı seviyorum. Aslında mizahı barındıran kitapları da az önce Kurbağa'yla Murbağa'dan bahsettim. O kitapta da bir hem düşünce var hem mizah var. Onları seviyorum fakat mizahı çok kullanabildiğimi de düşünmüyorum yazar olarak. Genelde aktarabildiğim daha çok duygusal bir aktarımda bulunabiliyorum. O durumu da geliştirmeye çalışıyorum. Yani yazar olarak bol bol bu kitapları okuyarak o mizahı verme çabasının içerisinde giriyorum. Çünkü sevdiğim bir şeyi aktarmak benim için çok keyifli bir şey. Yani o metinlerle bir şekilde okur olarak nasıl keyif alıyorsam yazarken de o metni bir şekilde o hale getirebilmek, hem düşündürebilmek, duygulandırabilmek, bir yandan da tebessüm edirebilmek aslında çabaladığım bir şey. Son iki kitabım da aslında son iki demeyeyim, İsmim Nereye Gitti ve şu anda çıkacak olan kitabımda azıcık da olsa mizahı kullandım.
0: Söylemek istediğinizi söylerken edebiyat size nasıl bir kapı aralıyor? Edebiyatla dostluğunuz size ve yapmak istediklerinize ne katıyor, ne kazandırıyor?
1: Ben yazarak aslında kendini ifade edebilen bir kişiyim. Daha çok o alanda kendimi daha güçlü hissediyorum. O yüzden de yazmak benim kendimi ifade etme biçimim. Bu benim rahatladığım bir alan, hobim. Yani severek yaptığım bir şey. Aynı zamanda işim oldu. Ve bu

Hem çok uzun bir yolculuk aslında. Bahsettiğim gibi konuşmanın başında ikinci sınıftan yazmaya başlayan bir kişi olarak ilk metnimi 2008'de yazmış ve ilk metnimi 2020'de bastırmış bir yazar olarak yaklaşık 6 yıldır profesyonel olarak yazarlık mesleğini yapıyorum. İşte okur

Kullanan bir çocuğun hikayesini anlattım. O hikayede de aslında çocukken ismiyle ilgili, soy ismiyle ilgili zorbalanan bir çocuktum. Ve ben bu bana ismiyle ilgili zorbalıkla ilgili bir hikaye yazın dendiği vakitte ve ben bu hikayeyi, bu anımı hiç hatırlamıyorum. Ve ben kitabı yazdıktan 2 ay sonra bu anımı hatırladım. Yani soy ismiyle ilgili zorbalandım ve çocukken de şunu isterdim. Büyüdüğümüz vakitte kızlar soy ismini değiştiriyorlar ve ben büyüdüğümde bu soy isminden kurtulacağım şeklinde bir kendime teselli ediş biçimim vardı. Kitapta da hiç dediğim gibi bu anımı hatırlamıyorum ama işte bilinçaltındaki o yaşanmışlıklar. Ben isimden kurtulan bir çocuğun hikayesini yazmışım. İsminden kurtulmaya çalışıyor ve ismini bir yerde düşürüyor. Ve sonra gidip Kayıp İsimler Müdürlüğü'nde ismini arıyor. İsmini ararken tabii ki önce hikayesinin peşine düşüyor. Yani dediğim gibi yazmak benim için aslında bilinçli ya da bilinç dışı bir şekilde kendi duygularımı salttığım bir alan. Bunu çok sonra dönüp de geriye dönerek baktığımda da görüyorum. Ve bunu şimdi artık bilinçli olarak da tercih ediyorum. Mesela şu anda dediğim gibi Eylül ayında çıkacak kitabım, çocuğumla yaşamış olduğum bir aslında çatışma hikayesini kitaba dönüştürdüm. Aslında çıkış yolu bulmuş oldum ben. Kendi hayatımla ilgili bir çıkış yolu bulmuş oldum.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Masmavi sular, keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Basın Ekspres başlıyor. Yine özellikle iç siyasette ve diplomaside hareketli bir hafta içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü nedeniyle Ahlat'taydı. Ahlat'ta kabineyi topladı Erdoğan ve dakikalar öncesinde çok önemli başlıklarda mesajlar verdi. Birazdan kulak vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına. Tabii diğer taraftan terörsüz Türkiye süreci önemli. İzleme komisyonu, izleme kurulu biliyorsunuz ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirdi. Ve toplantıda alt komisyonlar oluşturuldu. Önümüzdeki günlerde bu alt komisyonlar nasıl çalışacak? Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve önümüzdeki günlerde atılmasını beklediğimiz adımlar neler? Bu konuları da

0: yine değerlendireceğiz. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Yeni gözaltılar var ama diğer taraftan da tabii İyi Partili İdris Naim Şahin detayı her geçen gün biraz daha netleşiyor aslına bakarsanız soruşturmada. İlk olarak İdris Naim Şahin adına tahsisli bir araç biliyorsunuz tespit edilmişti. Savcılık o soruşturmayı derinleştirdi. İki araç daha ortaya çıktı. Soruşturmadaki son bulgular yine programımız içerisinde konuklarımıza yönelteceğimiz sorular arasında yer alacak. Tabii terörsüz Türkiye süreciyle alakalı dezenformasyonlar devam ediyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklamalar var. Bu konuyu da konuşacağız. Diğer taraftan ABD-İran savaşı diplomasideki en önemli başlıklar arasında. Bir taraftan Trump açıklamalar yapıyor savaşta. Gerilim her geçen gün biraz daha artıyor. Katar cephesinden yapılan açıklamalar var. Özellikle müzakerelere yönelik tarafları müzakerelere ikna etmeye yönelik bazı açıklamalar var. Bu konuyu da değerlendireceğiz. Tüm bunlar yaşanırken Atina'nın provokasyonları, Doğu Akdeniz'deki provokasyonları da sürüyor. Ama bunun yanında bir dünya markası Barcelona'da kamp için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tercih etti. Bu tercihte özellikle Güney Kıbrıs'ın yönetimini ve Atina'yı oldukça rahatsız etti. Bu konuyu da konuşacağız. Peki kimlerle? Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mehmet Acet bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Akşam Gazetesi yazarı Sayın Kurtuluş Tayiz bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hüseyin Dikoğlu bizlerle. Efendim hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Sayın İrfan Kaya Ülger bizlerle. Saygıdeğer hocam hoş geldiniz.
3: Merhabalar. Sayınıza. İyi yayınlar dilerim.
0: Kadromuz yine her zamanki gibi mükemmel. Ama şöyle değerlendirmeye başlamadan önce ne yapalım? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat'tan verdiği mesajlara bir kulak verelim. Daha sonrasında değerlendireceğiz. Buyurun.
4: Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Biz, bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin belirlediği istikamette Türkiye'nin çıkarlarını korumak için çalışmaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun yanı sıra ülkemizin bölgesel barışı ve istikrarı önceleyen aktif dış politikasının istikrarsızlıktan ve kaostan nemalanan malum çevreleri rahatsız ettiği görülüyor. Türkiye kendi vatandaşları ile birlikte hiçbir ayrım yapmadan bölgesindeki herkes için barış, herkes için kalkınma istedikçe cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planları bozuluyor. Son dönemde Cumhurbaşkanı olarak şahsımızı ve Türkiye'yi hedef alan kirli kampanyaları bütünüyle bozulan bu planların yol açtığı hırçınlığın ve çaresizliğin birer tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Şunu bir defa burada açık açık söylemek isterim. Siyasi olarak can çekişen, kendini bilmez sifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz. Biz kime, neyi, nerede ve nasıl söyleyeceğimizi gayet iyi biliriz.
0: Mehmet Ece, sizinle başlayacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Diğer taraftan tabii Malazgirt programının açılışında da konuştu Erdoğan. Orada da kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek ifadesi dikkat çekiyordu. Buyurun.
1: Şimdi Ahlat tabii mekan olarak çok önemli bir sembol. Şunu hatırlatalım. Yani bugün önemli bir safhaya gelen Terörsüz Türkiye projesinin ilk başlangıç anı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 yıl önce orada Ahlat'ta verdiği mesajlarla ortaya çıkmıştı. İlk defa iç cepheyi güçlü tutma çağrısını yaptığı ve bir anlamda bizim bu geride kalan 2 yıl içerisinde gördüğümüz o sürecin başlangıç vuruşunu yaptığı bir andı. O konuşmadan ya da böyle bir projenin öyle bir yerde yapılması, öyle bir noktada başlatılması da tabii son derece önemli. Yani Ahlat neyi sembolize ediyor? Esasen işte Türkiye'nin, Türklerin Anadolu'ya gelişi, fetih, Alparslan, Malazgirt zaferi, eş zamanlı olarak yine bugünkü konuşmasında da vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık son dönemde tekrarladığı Türklerin, Kürtlerin, Arapların kardeşliğine yapılan vurgu ve bu duygu ortaklığı, bu inanç ortaklığıyla ortaya çıkan fütuhatın bir temsili. Zaten bu artık kararlı bir şekilde orada bir külliye de oluşturuldu. İşte Bakanlar Kurulu orada toplanıyor. Cumhur İttifakı açısından da orada bir sembol değeri çok ön plana çıktı Ahlat'ın. Sayın Bahçeli de yine bu seyahatlerde yıl dönümünde eşlik ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bir nevi Cumhur İttifakı'nın temsil ettiği ruhun da önemli bir sembolü haline gelmiş oldu Ahlat. Ve tabii şöyle bir yani Türkiye'nin tarihini, Cumhuriyet öncesi tarihini ne dönük bazı anlayışlar da var biliyorsunuz. Türkiye'de reddi miras anlayışı, yani Türkiye'nin Cumhuriyet öncesi tarihini reddeden bir takım anlayışlar da söz konusu. Buna karşı hayır, bunu biz reddediyoruz. Türkiye'nin tarihi Cumhuriyet'te, evet, Cumhuriyet'i sahiplenmekle birlikte Cumhuriyet'inle başlayan bir tarih değil. Bizim tarihimiz çok daha gerilerden geliyor mesajını verme, bunun altını çizme anlamında da bence bu birlikteliğin orada sergilenmesi son derece önemli. Burada özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının son bölümünde gönderme yaptığı yer neresi diye sorduğumuzda ben burada isim vermeden Netanyahu'ya, İsrail'e dönük bir göndermede bulunduğunu görüyorum. Yani bir hırçınlığın tezahürü bu ne demek? Bu da tabii Türkiye'nin bu son süreçte elde ettiği kazanımlar karşısında bu sürecin önüne geçemeyişin verdiği bir hırçınlığa yapılan vurgu var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerinde kendini bilmez kifayetsizler ve bunların işte Ekim'de biliyorsunuz seçim var İsrail'de ve Netanyahu'nun burada Türkiye'yi araç sallaştırarak seçimde kendi lehine bir pozisyon üretmeye çalıştığına dönük vurgusu yine bence dikkat çekiciydi. Yani şöyle tamamlayayım ben Mustafa Bey, yani çok tarihsel anlamda çok önemli bir eşikten geçiyor. Bütün dünya da böyle, bizim bölgemiz daha da böyle. Bir taraftan belirsizliklerin arttığı, dünyanın her tarafında dış politika fay hatlarının aynı anda çok böyle nadir gözükecek şekilde tarihte aynı anda harekete geçtiği dönemlerden geçiyoruz şu anda. Belki de 100 yılda, belki de 200 yılda bir ortaya çıkacak olan yeni şekillenmelerin arifesinde, hatta içindeyiz. Bu tarih yaşanırken tarihi yaşayanlar her zaman olup bitenleri yeterince kavrayamayabilir. Ama belli bir periyot sonrasında mesela bu terörsüz Türkiye sürecinin varacağı yer gerçekten arzu edilen, hedeflenen bir noktaya vardığı takdirde bunu nasıl tarihsel bir nitelik arz ettiği o zaman daha iyi anlaşılacaktır. 10 sene, 20 sene, 50 sene sonra belki. Ama sonuç itibariyle şu anda çok Türkiye açısından önemli fırsatların önümüzde çok hazır olduğu, önemli fırsatların şu anda risklerle at başı olmakla birlikte Türkiye lehine açıldığı bir sürecin biz içerisindeyiz. Bunu hem içe dönük bu terörsüz Türkiye süreciyle hem de dışa dönük bunun bölgesel yansımaları anlamında son derece kritik, son derece önemli bir süreçten geçiyoruz. Ben bu bağlamda Ahlat'tan verilen hem görüntüleri hem de sözlü mesajları çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Kurtuluş'ta şimdi terörsüz Türkiye diyoruz, terörsüz bölge diyoruz ama diğer taraftan da tabii bölge içerisinde sürekli olarak coğrafyayı provoke etmeye çalışan bir İsrail var. İşte Ebu Zuhur

0: üstüne gerçekleştirilen bir saldırı vardı Suriye'ye yönelik. Türkiye cephesinden buna karşı açıklamalar geldi. O sırada İsrail cephesinden yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye hedef alan farklı açıklamalar yapıldı. Bugün en çok merak edilen konulardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün bu olaylar sonrasında nasıl bir yorum yapacağıydı. Çünkü hiç konuşmamıştı Erdoğan o günden beri. Hem İsrail'e yönelik mesajları hem de bu terörsüz Türkiye süreciyle alakalı verdiği mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz Erdoğan?
1: Ya terörsüz Türkiye konusunu aldığımızda aynı cümle içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından bakıyoruz hemen. Bölgeyi istikrarsızlaştıran güçlere hemen bir göndermede bulunuyor. Yani bu iki konu çok birbiriyle ilintili. Yani biz terörsüz Türkiye'den bahsedince İsrail'den bahsetmemek neredeyse mümkün değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinin böyle birbiriyle iç içe geçtiğini de orada algılıyoruz. Burada bu kavram da ne kadar bize durumun vehametini anlatıyor belki farkında değiliz. Yani istikrarsızlık, Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması, bu coğrafyanın istikrarsızlaştırılması aslında çok kilit kavramlardan biri. Yani İsrail'in kurulduğu tarihten günümüze bütün varlığını neredeyse etrafındaki istikrarsızlıktan beslenerek böyle pekiştirdiğini, güçlendirdiğini görüyoruz. Etraftaki ülkeleri istikrarsızlaştırmak, bölmek. Zaten bunun içinde bir çevre stratejisinin olduğu da biliniyor İsrail'in. Şimdi Türkiye'deki meselede de ya bir terörden bahsediyoruz ama ya Türkiye'nin başına neden böyle bir Türkiye istikrarsızlaştıracak bir terör belası sarıldı? Gerçekten bunu yıllardır işte insanları sadece bir iç dinamikler üzerinden ikna etmeye çalışıyorlar. Bunun sadece bir iç dinamikler meselesi olmadığını aşağı yukarı biliyoruz. Zaten devletin kendisi de bunu biliyor. Bazen değişik taşeron vekil devletler bile kullanılabilir ama asıl bu coğrafyada Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmasını isteyen, böyle bir hedef önüne koyan güçlerden biri, devletlerden biri de İsrail.
0: Evet.
1: En azından bunu son 20-25 yıllık dönemde böyle daha fazla böyle düşünmeye başladığını ve daha çok böyle hareket etmeye başladığını İsrail'in biliyoruz. Şimdi terörsüz Türkiye süreci de bu anlamda ya biz bu neredeyse yarım asırlık bu parantezi bir kapatalım ya. Ülkeye mali olarak çok büyük kayıplar veriyor. İnsan can kayıpları anlamda zaten bunu kıyaslamak mümkün değil. Ama yani Türkiye'yi sürekli böyle ayağında pranga ekonomik olarak, siyasi olarak, askeri olarak yani ülkenin kalkınmasını da engelleyen, onun siyasetini manipüle eden, bozan, sabote eden. Ya bugün bahsettiğimiz bu büyük ve güçlü Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Sözü şunun için yani tamamen biz bu bölgede istikrarsızlığı bir tarafa bırakıp bunu çözeceğiz. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa içeride biz bu adımları attık zaten. 2 yıl önce attık diyor Sayın Cumhurbaşkanı biz bu adımları. Zaten ilk kez bu Ahlat'taki konuşmasının ardından meclis açılışında İsrail'in Anadolu'da ve Türkiye topraklarında gözü var açıklamasında yaptı. Ve her tarafta
2: Suriye
1: büyük
2: ve Filistin'de,
1: bir...
2: Lübnan'dan evet, sonra dedi.
1: Evet. Ya bu da mesela büyük bir şaşkınlık yaratan açıklamalardan biri de ama işin özünü ele veren sorunlardan biri. Bu coğrafyada bu istikrarsızlığı bitirmek gerekiyor. Bunun aparatlarından biri de PKK'ydı. Bunu da çözmek gerekiyor. Bunun için de köklü devlet çok böyle organize bu terörsüz Türkiye sürecini başlattı. Bunu ilerletmeye çalışıyor. Şöyle uyarıları da var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Endişeli olanlar var. Yani şüphe edenler var. Bunlarla ilgili de yerin Ahlat olması hasebiyle şöyle bir anlamı belki de daha da güçlendiren bir mesaj veriyor. Bu coğrafyaya biz 1000 yıl önce geldik. Ahlat sadece Anadolu'ya girişin değil. Kubbetul İslam diyor aynı zamanda. Kudüs'ün fethi de buradan başlamıştır anlamında. Ya Türkler, Kürtler, Araplar, ya bütün dini gruplar, Aleviler, Sünniler, yani ne olursa olsun bu coğrafyanın bekası 1000 yıldır bu topraklardayız. İlelebet biz bu topraklarda olacağız. Yani büyük ve güçlü Türkiye için zaten bu mücadele veriliyor. ülkeyi bölecekler, parçalayacaklar, güçsüzleştirecekler diye anti propaganda yapan hem dışarıda İsrail'in bir şekilde yaptığı hem de içeride onun ona müzahir diyelim, uzantı diyelim kesimlerin yaptığı propagandaya da çok fazla kulak asılmaması gerektiğini veriyor. Bence de zaten ben o tabloya baktığımda şunu yani güvenmemiz gerekiyor bu sürece, güvenelim. Zaten bir şey kaçırdığımız yok, terörü çözüyoruz, evet. Güvenelim. İnanalım bu sonu, bunun sonucunda hem Türkiye'nin kendi içinde hem de bu coğrafyada daha büyük bir ülke, daha güçlü bir Türkiye şekillenecek.
0: İrfan Hocam, şimdi sürecin başından beri sürekli olarak bir dezenformasyon var, pompalanıyor. Hani hiç gündemde olmayan sorular bir anda ortaya atılıyor, hiç konuşulmayan konular sanki çok üst kademelerde, kozmik odalarda tartışılıyormuş gibi bir hava hissediliyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz ilk başlarda ya çok deli saçması ya bu başlıklar diyeceğiniz konulara öyle bir yere geliyor ki kartopu etkisi yapıp işte devletin zirvesi çıkıyor ve bazı iddialara cevap vermek zorunda kalıyor. Çünkü iddiaların ucunu almazsanız çok daha farklı yerlere gidecek. Hem Erdoğan'ın açıklamalarını hem de İsrail cephesinden yapılan o son saldırılarla beraber Türkiye'de falan açıklamaları değerlendirelim.
2: Yani tabii teröristi Türkiye sürecine ilişkin dezenformasyon her zaman var ve bu işin çözümüne doğru hızlı adımlar atıldıkça daha da hızlanacak. Kolay bir şey değil tabii. Yani dünyada mesela teftiş örgütlerinin, terör örgütlerinin nasıl tasfiye edildiğine baktığımızda her birinin kendine özgü bir yapısı var. Bir kısmı Soğuk Savaş döneminde çok fazla onların toplumsal tabana ulaşmasına imkan verilmeden tasfiye edildi. Mesela Batı Avrupa'ya baktığımızda işte diyelim ki Baden-Meinhof çetesi, savaşan Kızıl Ordular, Kızıl Tugaylar gibi örgütler Soğuk Savaş döneminde tasfiye edildi. 1990'ların sonunda İrlanda Cumhuriyet Ordusu yine bir uzlaşıyla sonuçlandı. Bu PKK'nın ve uzantılarının tasfiyesi hepsinden farklı. Çünkü bunu bölge ülkeleri ve büyük aktörler doğrudan dolaydı. Bugüne kadar çeşitli aşamalarda desteklediler. Şimdi süreç son evreye girmişken tabii ki yanlış yönlendirme, olumsuz propaganda içeriden dışarıdan hep yapılacak. Bizim büyük fotoğrafa bakmamız lazım. Burada emniyet taşıyan nokta bir tetiş yapılanmasının Türk halkının genel konsensusuyla parlamentoda temsil edilen siyasal partilerin ortak iradesiyle tasfiye edilmiş olması, dünyada bu tip yapıların ne şekilde ortadan kalktığına ilişkin modeller farklılık gösterir. Ben bu süreci baltalama çabalarının çok fazla etkili olacağı kanaatinde değilim. Hassas olduğu için biraz daha itina gerekiyor tabii ki. Şimdi bugün Ağlat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan temelde aslında İsrail'e mesaj verdi. Örtülü mesaj verdi. Yarın bunun Malazgirt'teki konuşmada biraz daha netleşmesini bekleyebiliriz. Yani belki de benim tahminime göre Suriye'nin egemen bağımsız bir devlet olarak toprak bütünlüğü konusunda hassasiyetimizi güçlü biçimde ortaya koyacağız şeklinde bir açıklama yapabilir mealen. Yahut da Suriye ile müzakerelere devam ediyoruz. Önümüzdeki zaman diliminde Kudüs Savunma Topluluğu'na, Kudüs Savunma Paktı'na Suriye'nin de alınmasını, onun da dahil edilmesini gündemimize, evet, Mekke Savunma Topluluğu'na alınmasını gündemimize aldık şeklinde biraz daha net ifadeler kullanmasını bekleyebiliriz. Bugünkü konuşmasında benim dikkatimi çeken noktalar Türk milletinden başka kimse Türkiye'nin dış politikasını tayin edemez. Kimse bizim dış politikamız üzerinde bir yönlendirme yapamaz. Sadece Türk dış politikasını Türkiye belirler. Büyük Türkiye'nin şafağı söktü, sökmüştür. Bu da önemli bir ifade. Esasen bu konuya yerli yabancı pek çok uzman, stratejik araştırma kurumu yöneticileri de dikkat çekiyor. Mesela ben şunu hatırlıyorum. Bundan 25 yıl kadar önce halen aynı görevde olan George Friedman, stratejik forecasting, stratejik öngörü, Stratfor, onun başkanı bir kitap yazdı. Kitabın adı gelecek yüzyılın tarihi. Şimdi adam diyor ki benim önümde bir böyle sihirli küre var ve ben cadı değilim ama böyle bilimsel ölçütlerle gelecekte ne olduğunu, ne olabileceğini ortaya koymaya çalışıyorum diyor. Bundan 25 yıl kadar önce söylediği şey şu: Avrupa Birliği bir sıkıntıya girdi. Batı Avrupa'da Polonya güçlenecek. Avrupa'nın biraz doğusunda da Türkiye'nin etkisi, nüfuzu artacak. Türkiye bölgesel bir aktör haline gelecek. Bugün 25 yıl sonra baktığımızda hakikaten bu görüşünün önemli ölçüde fiili gelişmelerle tescil edildiğini görüyoruz. Esasen tüm objektif olarak meseleleri yorumlayanlar da buna vurgu yapıyorlar. Bir noktayı daha ben burada not aldım. Yine isim vermeden Netanyahu'ya cevap veriyor Erdoğan. Yani bizim üzerimizden bir takım kifayetsizlerin prim yapmasına, prim devşirmesine izin vermeyeceğiz diyor. Hakikaten Türkiye mesela baktığımızda Netanyahu'nun ve bakanlarının açıklamalarına doğrudan cevap verme yerine İletişim Başkanlığı kanalıyla resmi evet. görüşlerini yansıtmayı uygun buldu. Sadece İsrail değil, aslında onunla işbirliği yapan Güney Kıbrıs'ın yönetimi ve Yunanistan dahi bu konuda olağanüstü teyakkuz halindeyken Türkiye biraz daha soğukkanlı hareket ediyor. Bunu Cumhurbaşkanlığı'nın bugünkü açıklamalarında da görmek mümkün.
0: Hüseyin Hocam, Netanyahu cephesinden yapılan açıklamalar, İsrail cephesinden gelen bu tarz söylemler, genel itibariyle iç cepheye verilen ve önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan seçimlerde, hani İsrail'de biz hep şunu diyoruz, yani Netanyahu'dan daha iyisi gelmeyecek, yani daha kötüsü oylanacak. Hani şöyle, sen mi daha fazla soykırım yapıyorsun, ben mi daha fazla soykırım yapıyorum yarışı var ya İsrail'in kendi iç siyasetinde. Netanyahu biraz oraya mı oynuyor?
3: Şüphesiz iç kamuoyuna oynadığı aşikar. Bunu kendi muhalefeti de söylüyor. İsrail medyası da söylüyor. Uluslararası medya veya uzmanlar da söylüyor. Ama mesele Türkiye'yi karşısına alma meselesi olduğunu düşünmüyorum.
0: Aslında, cesaret edebilir misiniz?
3: Bence ona cesaret etmesi mümkün değil. Yani bunun olabilmesi için dünyada çok şeyin değişmesi gerekiyor. Yani başka bir evrene geçmemiz gerekiyor. Ya da işte o İsrail'in sapkın inancı Armageddon ya da işte kıyamet savaşı gibi böyle bir niyeti varsa, yani bir strateji, bir hesap değil, işte kıyamet kopsun yaklaşımıyla bakıyorsa mesele, bu söylenebilir ama ben işin özünde öyle baktıklarını düşünmüyorum. Ben Suriye konusunda İsrail'in stratejisinin aslında Türkiye ile Suriye arasında bir ihtilafa yol açma gayreti, girişimi, işte Suriye'nin İsrail saldırılarına maruz kalması, daha şiddetli maruz kalması durumunda Suriye'nin içinde bir kaynama meydana gelebilmesi, ben ona oynadığını düşünüyorum açıkça İsrail'in. Yani bugün boş bir üssü vurdu, yarın Allah muhafaza işte Şam'ın kritik yerlerini, sivil bölgelerini hedef alabilir. İşte o zaman şartlar değişir. Hani uzun vadede böyle bir niyeti var mı İsrail'in? Var. Çünkü hem Mehmet Acet hem de Kurtuluş söyledi. İsrail bölgede istikrarlı, işte gelecek vadeden iş karışıklıklarını geride bırakmış bir devlet istemiyor. Ki buna da uzun vadede Türkiye buna dahil ama yakın ve orta vadede Suriye, Lübnan, Mısır gibi ülkelerde bunu hiç istemiyor. Çünkü bu olduğu takdirde işte bölge yayılmacılığı, efendim arz-ı mevcut sapkınlığı vesaire, bütün bunların mümkün olmadığı. İkincisi kendi iç barışını sağlamış devletler. İsrail'in en önemli özelliği nedir? Bu ülkelerin iç barışını tehdit edecek ve iç barışını ortadan kaldıracak hamleler yapmaz. Dünyanın bütün terör örgütlerinin anası İsrail'dir. Bölgemizdeki bütün terör örgütlerinin hem anası hem babası İsrail'dir. Yani dolayısıyla bu bölgedeki ülkelerin iç barışını bozacak, ülkelerin istikrarını bozacak bütün kirli kumpasların, bütün kirli emellerin sahibi İsrail'dir. Dolayısıyla iç barışını sağlamış, işte farklılıklar arasındaki krizi ortadan kaldırmış ve farklılıkları bir arada yaşama kabiliyeti ortaya koymuş devletler İsrail açısından büyük bir tehdittir. Yani İsrail açısından en büyük tehdit nedir sorusunu soracak olursak, İsrail'in hemen yanı başında çok güçlü silahları olan bir devlet değil. İsrail açısından en büyük tehdit, İsrail'in yanı başındaki devletlerin iç barışını sağlamış, içeride farklılıkları bir arada barış içerisinde yaşatmayı başarmış bir devlet yönetimiydi. İsrail açısından en büyük tehdit. Ve çok kısa bir süre olmasına rağmen, işte Suriye'deki halk devriminin üzerinden henüz 2 yıl bile dolma, 2024'ün Aralık ayından alırsak henüz 2026'nın Aralık ayına gelmedik. Bu kadar kısa bir süre içerisinde Suriye'de yaşananlara bakınca İsrail'in nasıl bir tehdit altında olduğunu görebilirsiniz. Bundan 1,5 yıl önce PYD-YPG Suriye'nin neredeyse 1/3'inden fazla bir alanda otonom bölge ilan etmişti. Orada bir silahlı yapı vardı. Suriye'de DAEŞ başta olmak üzere çeşitli terör örgütleri vardı. İşte Esad rejimi muhalifler karşısında mağlup oldu ama orada Esad kayıpları vardı. İşte güneyde yıllarca İsrail'in ne yazık ki emellerine hizmet eden, hani Dürziler demeyeceğim ama Dürzilerin içerisinde ortaya çıkan bir narko çeteler var. Bu çeteler var. Şimdi böyle bir Suriye, 1,5 yıl önce böyle bir Suriye'yi devralan Ahmet Şara ortaya öyle bir yönetim anlayışı koydu ki komşularıyla arayı düzeltti. Amerika ile arayı düzeltti. Şu an, dün Amerika Suriye'yi terörü destek veren ülke olmaktan çıkardı. İçeride oluşturduğu halk meclisleri, işte hükümeti, bürokrasisi vesaire baktığımız zaman bu grupların neredeyse önemli bir kısmını tasfiye etti, önemli bir kısmını sisteme dahil etti. YPG son olarak işte kendini feshetme noktasına geldi. Yani Suriye'de yaşanan bu iç barış, bu istikrar İsrail açısından inanılmaz bir tehdit. Ve bu örnek yarın Lübnan'a da yansıyabilir. Yani dolayısıyla İsrail'in Türkiye'yi bahane ederek Suriye'ye yönelik saldırıların arkasında işte burada sağlanan bu iç barış ve bu istikrar ve bu farklılıkları birlikte hareket etmeye iten yönetim anlayışıdır. İsrail bundan inanılmaz derecede rahatsız. Dolayısıyla İsrail'in bu son zamanlardaki çıkışları sadece Netanyahu'nun işte 27 Ekim'de yapılacak seçimlerle olarak değerlendirmemek lazım. İsrail yıllarca dünyaya yalan söyledi. Efendim ben tehdit altındayım. Komşularım beni tehdit ediyor. Ben Yahudi olduğum için zaten işte Avrupa'da şöyle dayak yedim. İşte Almanlar bizi şöyle kesti, şöyle yaktı vesaire. Palavralarla dünyada bir koruma kalkanı oluşturdu. Adına da antisemitizm verdiler. Efendim eleştirdiğin zaman sen antisemitsin diye her yerde linç yedi eleştirenler. İşte ben zaten Müslümanların içerisinde, siz de ey Batı toplumu, Hristiyanlar, siz de zaten bu Müslümanlarla probleminiz var. Beni destekleyin, ben burada yalnızım, ben burada yok edilmek isteniyorum, ben burada yok sayılıyorum vesaire gibi böyle bir propagandayla bugünlere geldi. Ama bugün özellikle 7 Ekim'den sonra yaşanan dünya kamuoyu önünde yaşanan soykırım, artık Siyonist Yahudilerin maskesini düşürdü. Ve hele bir de etrafında dediğim gibi iş barışını sağlamış, iş huzurunu sağlamış, iddia ettiği gibi işte kimseyi tehdit etmeyen bir yönetim anlayışı ortaya çıktığı zaman İsrail'in bütün palavraları, bütün yalanları çökecek. Şimdi çok ilginçtir. İşte 1071 Malazgirt'ten bahsediyoruz. Bakın 1071'de işte Türkler Anadolu'ya geldi. Anadolu'da kim var? Bizans var. 1096'da ne oldu? Muhtemelen yani Türklerin de Anadolu'ya gelmesiyle birlikte 1096'da birinci Haçlı Seferi oldu. Yani yeni söylemle birinci Haçlı saldırılar oldu. Nereye saldırdı Haçlılar? Kudüs'e saldırdılar. Kudüs'ü işgal ettiler. Ne oldu? Bütün Yahudileri Kudüs'ten sürdüler. Bütün Yahudi, yani Alparslan 1071'de Anadolu'ya geldikten 25 yıl sonra Haçlılar Kudüs'ü ele geçirip bütün Yahudileri bölgeden sürdü. Yahudiler o bölgeye bir daha ne zaman geri geldiler? Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethinden sonra Yahudiler yeniden, sürülen Yahudiler yeniden o bölgeye gelebildiler. Şimdi peki Yahudilerin Müslümanlarla ilgili şu anki tezine baktığımız zaman nedir? İşte bizi yok edecekler, bizi yok sayıyorlar, işte vesaire şeklinde tezleri var. Bu açıdan baktığımız zaman Siyonist Yahudilerin, Siyonist İsrail'in bütün tezleri çöktü. Ve bence bazı davranışlarının panikle gerçekleştiğini, panikle yaptığını, aynı şekilde Amerika'da yaşanan İsrail karşıtlığıyla alakalı durumlara baktığımızda, bakın Michigan eyaletindeki temsilciler meclisi seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı, kendi işlerindeki yarışta bir Müslüman aday, işte oradaki yılların senatörünü geçti. Cumhuriyetçi aday ne diyor? Siyonist lobi bana destek vermesin diyor. Çünkü parti içi adaylar belli oldu. Şimdi seçimler yapılacak. Siyonist lobi bana destek vermesin diyor. Bana destek verirse ben seçimi kaybederim. Şimdi İsrail böyle bir durum. Trump İsrail'in gazına gelerek İran'da bir çıkmaza sürüklendi ve şu anda Trump yönetimi işte ya da Amerika'daki magacılar İsrail'e karşı büyük bir tepki zaman zaman dışa vuruyor, bu tepki net görüyoruz. Ve bu seçim sürecinde hatırlayalım, daha önce Trump birkaç kez İsrail Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunarak Netanyahu için af istemişti. Netanyahu affetmesini istemişti. Aynı Trump seçime giderken bugün Netanyahu'ya destek vermiyor. Desteğini ilan etmiyor. Netanyahu için af isteyen, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan af isteyen Trump, Netanyahu'nun sessiz kalıyor seçim sürecinde.
0: Karışmayacağım dedi kampanyada zaten.
3: Aynı karışmayacağım dedi. Yani İsrail halkının kimi destekleyeceği. Tabii kimi destekleyeceği konusu, yani İsrail bir terör devletidir. Yani İsrail'i 3 tane terörist örgüt kurdu. Dolayısıyla İsrail'de kimin seçimi kazandığının bir önemi yok. Yani İsrail'in veya Yahudi Siyonistlerin başa dönme, normale dönebilmesi için belki 1947 öncesine dönmemiz gerekiyor. Bu şu anda çok tartışılmıyor ama önümüzdeki günler, yıllarda, aylarda, inşallah yakın zamanda bunu tartışacağız. Terörsüz Türkiye sürecinin en büyük düşmanı İsrail'dir. Terörsüz Türkiye demek, terörsüz bölge demek, terörsüz bölge demek İsrail'in bütün emellerinin boşa çıkması demektir. Bu açıdan İsrail'in provokasyonlarına herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. Tarafların tamamının dikkat etmesi gerekiyor. Biz gazeteciler, siyasetçiler, toplumun kanaat önderleri, herkes dikkat etmesi gerekiyor. Terörist Türkiye sürecine yönelik her provokasyonun arkasında Siyonist

0: öğütlerin olduğunu unutmadan hareket etmemiz gerekir.
1: Şimdi diğer taraftan toplantılar da sürüyor. Takip komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi Cevdet Yılmaz Başkanlığı'na. 4 alt komisyon kuruldu. Koordinasyon alt komisyonu, izleme ve tespit alt komisyonu, sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonu, silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonları kuruldu. Önümüzdeki günlerde de bu komisyonların artık çalışmaya hızlı bir şekilde başlaması bekleniyor. Ama benim dikkatimi çeken burada silahsızlanma ve stratejik koordinasyonuyla, koordinasyon alt komisyonuyla aynı zamanda sosyal entegrasyon komisyonu oldu. Çünkü sürecin en başından beri konuşulan iki konu. Bir, teröristlerin entegrasyonu nasıl sağlanacak? İki, silahsızlanma noktasında nasıl emin olacağız konularıydı. Artık onlarla çalışmaya başlıyorlar.
2: Evet, epey bir yol kat ettik. Yani bunlar daha önce olmayan şeyler değil mi?
1: Evet.
2: Şimdi şöyle tabii bu safhayı doğru anlamak açısından bir nevi bir geçiş safhası bu. Yani bir yasa çıktı biliyorsunuz. Bu yasada çerçeve yasa olarak nitelendirilen işte PKK'nın silah bıraktıktan sonra geri dönüşünü temin edecek bir yasa olarak biz bunu biliyoruz. Şimdi bu yasanın uygulamaya geçmesinden önce bir teyit ve tespit mekanizmasının belli sonuçları teyit ve tespit etmesi
1: gerekiyor,
2: bekleniyor. Bu safhada bu olacak. Bu dönem içerisinde işte PKK'nın bütün o dağları, mağaraları, eğitim kamplarını vesaire bunların hepsini boşalttığının teyit ve tespiti gerekiyor. Burada tabii İmralı'da Abdullah Öcalan'ın yönlendirmesi, PKK'ya vereceği talimatlar burada yine önemli olacak. Ve bu teyit ve tespit bir rapor haline getirilip Milli Güvenlik Kurulu'na sunulduktan sonra da çıkarılan yasanın uygulaması başlayacak. Geri dönüş anlamında. Şimdi burada tabii hani bu geride kalan 2 yıl içerisinde şu vardı. Bir işte PKK'lılar biz tamam geri dönelim. Silahları bırakalım. Kendimizi feshedelim. Ama bir güvence istiyoruz. Şimdi güven problemi olduğu zaman yani PKK'ya karşı da bir güvensizlik geçmişten bu yana işte sabote edilen süreçler 2013'teki çözüm süreci başta olmak üzere bu güven problemi güvencelerle aşıldı. Burada da yani PKK bunu diyordu bir işte yasa çıksın biz öyle gelelim bir güvence olsun geri dönüşümüzü garanti edecek. Buna karşılık olarak da bir mecliste de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de işte önce PKK silahları bıraksın ondan sonra yasa çıksın gibi bir eğilim ortaya çıkmıştı. Bu bir nevi bir orta yol oldu aslında. Yani iki karşılıklı güvence tabir yerindeyse. Şimdi burada da tabii bu beklentileri karşılamak adına PKK'nın silah bıraktığının teyit ve tespiti, bütün o işte mağaraları boşalttığının, eğitim kamplarını vesaire boşalttığının teyit ve tespiti yapılacak. Bu komisyonların esasen bu değerlendirme komisyonlarının temel misyonu bu olacak. Ve aynı zamanda devamında geri dönüşlerle alakalı olarak da yine bu komisyon devrede olacak. Bu değerlendirme komisyonları yani çıkarılan yasadan kimler yararlanabilecek, hangi durumda olanlar bundan yararlanabilecek, kimler yararlanamayacak vesaire bunun takibini yapacak bu komisyonlar. Dolayısıyla biz şu anda bir uygulama safhasına geçmiş durumdayız. Yani fesih ve silah bırakma kararı alan örgütün artık fiilen bu kararları hayata geçirdiği bir dönemin uygulama safhasındayız. Bu gerçekten tarihsel bir eşik anlamına geliyor. Bu zemine ulaşmanın yani hangi atmosferde, hangi iklimde bu zemin yakalandı, bunun da iyi anlaşılması bence önemli Mustafa Bey. Yani biraz önce Hüseyin Likoğlu'nun anlattıkları bu bağlamda önemli. Mevcut şartlar, yani şimdi İsrail bağlamında mesela Hakan Fidan'ın 4-5 ay önce yaptığı bir açıklama var. Ben hep onu hatırlarım. İsrail ile alakalı bir gündem olduğu zaman, buna benzer bir gündem olduğu zaman Türkiye'nin denge politikası İsrail'i dengesizliğe itiyor cümlesi. Şimdi burada yani Orta Doğu'da bir oyun kurmak isteyenler bu oyunu Kürtler üzerinden kurmak isterler. en önemli araç Kürtlerdir.

0: yapmak istedikleri. Şimdi İsrail'in de tabii başından beri bir maşa olarak kullanmak istedikleri, istediği bir yani Suriye Kürtlerinden başlamak üzere temel bir hedefi, temel üzerine ciddi yatırım yaptığı bir hedef bu yani. Kurtuluş Tayyip'in bahsetti. Niye bu terör bela, kim bela etti bizim başımıza? Hangi amaçlar?
1: Nasıl geldi?
0: Yani kendiliğinden sadece iç dinamiklerle ortaya çıkan bir şey değil. Bu kadar 40 sene, 50 sene boyunca çözmeye çalışıyorsun. Birileri sabote ediyor.
1: Yani, şeyde Kurtuluş Savaşı öncesinde yapılan planlar, programlar var. Yani İngiltere'de yapılan planlar, programlar var. Ya biz bunları Ruslara mı içsek, Rusları aman vermeyelim. Bunlar kendi içlerinde farklı şekillerde geri gelirler. İçerideki bazı yani etnik grupları canlandıralım.
0: Kürt kartı diyoruz buna. Kürt kartı Orta Doğu'da en önemli karttır bu anlamda. Lehti adalette bir yani rekabet halinde olan ülkelerin birbirlerine karşı da aynı şekilde kullanmak istedikleri. Şimdi Türkiye'nin denge politikası sayesinde Kürtlerin İsrail'in maşası olma projesi şu anda çökmüş durumda. Biraz bu Sayın Cumhurbaşkanı ifadesiyle hırçınlığın arka planında biraz da bu var. Bir diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin yani mevcut yönetimin bu konuya yaklaşımı değişti. Bu tabii kendiliğinden olan bir şey de değil. Burada Türkiye'nin zorlayıcı etkisi burada belirleyici oldu. Yani Amerika bir şey istedi de biz de ondan yararlanıyoruz. Böyle gidiyor gibi basit cümlelerle anlatılacak bir şey de değil. Türkiye bu zeminin altlığını oluşturdu. Mesela çok güçlü bir terörle mücadele uygulamasıyla PKK'ya net bir şekilde yenilgi uğrattı güvenlik güçleri. Değil mi? Yani hem Türkiye içinde hem de Suriye'de, Irak'ta yapılan sınır ötesi harekatlarla bu temin edildi. Bu zemin üzerine esasen bu sürecin önü biraz da açılmış oldu. Ama Amerika açısından yeni bir durum şu. Yani düne kadar işte Suriye'deki o Türkiye'nin hayati bir tehdit olarak algıladığı, adına teröristan projesi adını verdiği fiili Türkiye'nin bütün güney sınırlarını kapatan ve Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılımını tamamen önleyen İsrail'in güdümünde, İsrail'in maşası olan bir proje. Büyük İsrail projesinin amaçları doğrultusunda hizmet eden bir proje. Buna şimdi bu hani şey sözü vardır ya, düşman oklarının gittiği yöne bakarsan doğru yolu bulursun diye. McGurk diye bir adam vardır biliyorsunuz, yani Brett McGurk. O projenin mimarıdır. Daesh'le mücadele koordinatörü adında getirildi oraya. Şu an en çok rahatsız olan, açıklamalar yapıyor habire. Ben bakıyorum, izliyorum. Bu olup bitenlerden son derece rahatsız bu adam. Sadece ona bakarak bile
2: aslında... Daha ona bizim... kötü bir haber verelim. YPG kendini feshettiğini ilan
0: etti. Evet. SDG yani bir 3-4 gün önce işte bu Mazlum Abdi açıklama yaptı. Tamamen Şam'la entegre olduk dedi.
2: Evet.
0: Biz hatırlarsam Mustafa Bey konuşalım. Aylarca ne olacak bu 10 Mart mutabakatı?
1: Entegrasyon olacak mı?
0: Entegrasyon.
1: Olacak mı?
0: Ve genelde yorumlarda şöyleydi. Olmaz bu yani. Amerika böyle desteklerken YPG'yi, SDG'yi. Bu iş olmaz. Mümkünatı yok gibi bir baskın görüş bu şekildeydi. Şimdi orada tabii Amerika'nın pozisyonu değişti. Yani orada Trump yönetimi Suriye'yi tabir yerindeyse Türkiye'ye yazdı. İşte orada kendi etrafındaki adamlarına Trump beni Suriye konusunda Türkiye'yle karşı karşıya getirmeyin diye talimat verdi. Ve geline nokta itibariyle de biraz önce çok güzel özetledi Hüseyin. Oradaki mevcut statüko, mevcut istikrar İsrail'in aleyhine, Türkiye'nin lehine gelişti. İşte bu İsrail'i dengesizliğe iten gelişmeler, bu hırçınlığa iten gelişmeler biraz bununla da alakalı. Bu sürecin bu kadar böyle tekamül etmesinin, ilerlemesinin, uygulama safhasına gelmesinin başka gerekçeleri de var tabii. Yani şimdi Amerika böyle bir pozisyon alınca tabii burayı yine sabote edebilecek Fransa gibi, İngiltere gibi başka aktörler de frene basmak zorunda kaldılar. İran var. İran çok yani PKK'yı Türkiye'ye karşı kullanmıştır yıllarca. Onlar da şimdi kendi dertlerine düşmüş durumdalar. Dolayısıyla şu anda yani bu bölgesel konjektürde ilerleme anlamında çok elverişli hale getirdi Türkiye'nin bu projesini. Ha tabii şey yani rahatsız olanlar derken böyle sadece rahatsız olup kenarda köşede beklediklerini düşünmemişti. En somut örneği bir Abdullah Öcalan açıkladı.

0: Ama yaptı, bana karşı operasyon çekiliyor diye bir PKK açıklama yaptı. Nedir o? İşte İmralı'daki tutanakların ifşa edilmesi bir takım.
1: Sözde tutanaklar.
0: Neyse yani evet evet.
1: Çünkü
0: yani
1: DMM'de o, şey yaptı yalan.
0: O ambalajı kullandıkları için söylüyorum. Yalanladılar zaten işte bu yaptıkları açıklama. Ama orada içeriğinde bağımsız olarak yani yapılan harekete bakmak lazım.
1: Evet.
0: Yani o hareketin maksadı ne? Orada kamuoyunu bilgilendirmek, bir gazetecilik faaliyeti yürütmek değil. Orada suyu bulandırarak tekrar bu süreci baltalamak gibi bir amaç burada söz konusu. Dolayısıyla bu hani hani bir çok sakin bir şekilde artık kararlı bir şekilde ilerliyor tamam ama bir taraftan da yine o müteyakkız halinde kolamak gerekiyor. İşte gözümüzün önünde bir sabotaj girişimi şu anda cereyan etti şu birkaç gün içerisinde.
1: Bir de çok sinsi girişimler bunlar böyle yani yakalamazsanız o kılcal damardan pıhtı bir atacak.
0: Tabii.
1: Bütün vücudu bir anda felç edecek.
0: Yani istedikleri kamuoyunu oluşturamadılar. Bu önemli. Evet. Burada biraz maksat da budur. Bunu yapamadılar. Çünkü ben bu sürecin arkasındaki kamuoyu desteğinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Bir de hani şey bir makas metaforu vardı ya artık. O siz o makasta yolunuza epey bir mesafe kat ettikten sonra geri dönüşü daha zordur. Şu anda bu süreci tersine çevirmek daha zor bir noktada bu uygulama safhasıyla birlikte.
1: Şimdi Kurtuluş'tayız. SDG, YPG'den bahsediyoruz ama bir de çok fazla aslına bakarsanız üzerine konuşmadığımız PKK'nın İran uzantısı var, PEJAK. Şimdi YPG, SDG'den üzerine konuştuk, tartıştık. Sonunda o beklenen haberler gelmeye başladı. PEJAK'la ilgili sahadaki durum nasıl sizce? Önümüzdeki günlerde onlardan da bir açıklama gelir mi?
2: Evet, yani bu onların hepsinin ipi Öcalan'ın elinde aslında. Ya Öcalan'ın elinde derken bugüne kadar şöyle bir aslında taktik sahaya yansıtıyorlardı. SDG serbest bırakılmıştı. İsrail Amerika üzerinden tırlar dolusu silah gönderiyordu.
1: Evet.
2: Ya o mesela aid donat yapıyorlardı. Evet. Bugün bakın Türk ordusu Suriye'ye aid donat için sokmuyorlar. Hı. Güvenlik tehdidi diye bombalıyorlar şeyi. Suriye'yi. PKK tabii. PKK serbest eğit donat tırlar dolusu silah veriyorlardı. Herhangi bir güvenlik endişesi diye bir yoktu. Şey duymuyorlardı. Bunu şunun için söylüyorum.
3: Yani Esad'dan da duymuyorlardı.
2: Tabii ya bu meselede şöyle yani kontrol kimde meselesi? Yani bizde mi kontrol? Yoksa işte İsrail'de mi Amerika Birleşik Devletleri'nde mi? Şimdi bugüne kadarki mücadele şuydu. Amerika'nın bölgedeki politikalarına. İsrail çok rahattı. Amerika'yı koymuştu kendi yerine. Bütün politikalarını dikte ettirebiliyordu. Sahaya yansıtabiliyordu. Nedir? Suriye'de istikrarsızlık, bölünme, Suriye'yi üçe bölebilecek bir planı işletmeye çalışıyorlardı. Bunlardan biri de PKK ve Teröristan dediğimiz bu bölgede bizim sınırımıza yakın PKK'yı özerkleştirmekti. SDG uzantısıyla. Bunu işte ne güzel bir kimliğini uydurmuşlar. SDG, YPG'ydi onu da aldılar. SDG yaptılar. Yani PKK yokmuş gibi. Burada Türkiye birinci operasyonu yaptığında o bölgede biliyorsunuz Trump'la da karşı, Amerika Birleşik Devletleri ile de karşı karşıya geldi Türkiye. Yani oturup müzakereler edildi ve Türkiye'nin orada kalacağı kabul ettirildi şeye. Amerika'ya da kabul edildi. Tabii. Ya harekat düzenledik.
0: 2019
2: yani. Tabii ya harekat yani. Düzenledik yani harekat düzenledik biz öyle bir anda buraya gelmedi. Sonra Türkiye yine Pençe Kilit operasyonlarıyla. Mesela Pençe Kilit'in boyutu o kadar çok ciddi bir askeri şey ki harekat planı ki bu. Çok uzun zamanda böyle adım adım Türkiye'de terör örgütünün geçiş noktalarından tutalım üstlenme noktalarına yani temel kritik üstlenme noktaları dediğimiz alanları devlet kontrol edebilecek noktaya geldi. Bunu ama çok uzun sürede yani 2019'da başladı. 2023-2024'e kadar devam eden bir
1: tabii.
2: Operasyondan bahsediyoruz. Ve burada hem Suriye'ye etki ve güç uyguladı hem Kuzey Irak'ta diğer örgütün kanatlarına

0: anda daha çok geri çekilmek zorunda kaldılar. Yani Kandil dedikleri daha içlere doğru geri çekilmek zorunda kaldılar. Burada Pejak için de olay şuydu. Yani daha nispeten ölü bir zeminde Kuluçka'ya yatırılmış bir örgüt modeliydi o. Şimdi bunlar da nasıl kuruldu? Bunların hikayesi de aslında belli. 2000, yani nasıl kuruldu? 2003 Irak işgalinde Amerika sipariş veriyor. Diyor hem Suriye için bir tane örgüt kurun hem İran için bir örgüt kurun diyor. Bakın bunu örgütün o zaman kuran, kongresinde kuran başkanlık konseyi üyesi Abdullah Öcalan kardeşi Osman Öcalan açıkladı bunu. Yıllar önce açıkladı. Dedi Amerika bizden istedi bu örgütleri kurmamızı. Sonra 2003'te bu PYD'yi kurdular. Aynı dönemde bir tane de İran için kurdular bu örgütü. Pejak işte bugün adıyla bildiğimiz örgütü. Bu örgüt Kuluçka'da bekliyordu. Burada zaman zaman işte İsrail'de bu bahsettiler ya, İran'a yönelik savaş olmadan önce bunlar bir hareketlendi, bunları bir toparladılar. Bunların hepsini açık zaten PKK. Bunların hepsini yapar. Bunu biz o dönem bize yönelik bir şey olsaydı onlar o zaman toparlanıp bize karşı bu hareketlerin içinde olacaklardı. Amerika ve İsrail yönlendiriyor. Şimdi bizim elimizde de bir kart var. Örgütün şahı. Yani örgüt tahtadaki şah bizim elimizde. Yani santranç tahtasındaki şah bizim elimizde.
1: Öcalan.
0: İmralı'da. Yani İmralı'da ve bizim elimizde ve bunun örgüt üzerindeki tesiri çok fazla, çok yüksek. Ama bunun da tabii ki gerçekçi zemin üzerinden hareket ederseniz kontrol edebilmeniz mümkün. Gerçekçi zeminin dışına çıktığınızda pek de mümkün değil. 1999'dan sonra başlayan süreçler 2009, 2013, 15 hep şunu gösterdi. Ya bir vizyon oluşturdu. Bu mesele nasıl çözülebilir? Yani hangi yaklaşım geliştirilebilirse devlet bu sorunu çözebilir gibisine bir fikir devlette, istihbaratta, bütün devletin yapısında bir oluştu, o fikir de oluştu. İşte o fikir neydi? Sayın Bahçeli'nin kendi grup toplantısında yaptığı, gel bu işi çöz, gerekirse Umut Hakkı'ndan yararlan, sen bu örgütün kurucu liderisin, bu işi çözmekle, iddiadan indirmekle sana düşer. Yani onun için şunu diyorum. SDG'ymiş, PEJAK'mış ya da başka işte Irak için de var bir örgütleri. PÇDK diye bir şey örgütleri de var oru için. Bunların kontrolü İmralı'da. Biz bu süreci başlatırken terörsüz bölge niye diyoruz? Türkiye ile beraber biz Suriye'yi de, İran'ı da, Irak'ı da etkileyebilecek bir güce kavuşacağız aynı zamanda. Ve bunu istememeleri de son derece normal. Yani bunlar işte reaksiyonlar geliyor değişik şekillerde. Bu süreci de istemiyorlar. İsrail de tepkili. Biliyorsunuz İsrail İsrail'e bağlı, Mossad'a bağlı sosyal medya hesapları var. Günlerdir işte SDG'den birinin bir tane açıklaması yayınlanmış. Ya demiş ki bu süreç İsrail'i rahatsız etti. Biz Şam'la entegrasyon süreci İsrail'i rahatsız etti. Türkiye ile yakınlaşmamız İsrail'i rahatsız etti. Çıldırıyorlar orada. O medya hesaplarından çıldırıyorlar. Bunu nasıl SDG'ler, PKK'lar bu açıklamayı yapar, bu sözleri edebilir gibisine yalanlattırdılar bakın sonunda o şeyde. Açıklamayı da onlara.
1: Bu şeyi de ekleyelim de yani bu bağlamda İran savaşı başlattıktan sonra orada Beyaz Saray'a sunulan planın en önemli parçası Karadan Kürtleri İran'a sürmekti. İran'daki rejim değişikliği için kullanmaktı.
2: Ya, Trump açıklama yaptı ya. Kürtleri bu, orada çağırıyoruz.
1: Burada şeyi. Da şeyi var, yarası var İsrail'in. Tabii. Yani bunu Türkiye engelledi çünkü. Türkiye engelledi bunu ve savaşta başarısız olmalarının temel bir gerekçesi de bu.
2: İşte eğer ki terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedef ortaya konmamış olsaydı İran'da belki de bir iç savaş çıkartılacaktı.
1: Tabii.
2: ABD yani
1: İsrail destekleri... bunu Beyaz Saray'a sundu. Tabii. Rejimi nasıl değiştireceğim? Kürtleri, İran Kürtlerini, Irak Kürtlerini...
0: Kovulan Mossad şefinin şeyde, CIA ile ilk görüştüğü plan buydu.
1: Ve bu planda
0: bu vardı. Kovuldu. Bu Kürtler de orada kullanılacak silahlar gitti şimdiden diyorlar. Silahlar şimdiden gitti diyorlar.
2: Hocam Amerikan askerleri...
1: Bu nedenle kovuldu
2: Amerikan
1: adam.
2: Amerikan askerleri...
1: Bunun için kovulmadı, başarısız olduğu için kovuldu.
2: Amerikan askerleri...

0: Destroyer'lerde helikopter pistlerinde basketbol oynayacaktı. Kürtler orada İranlılarla savaşacaktı. Aynı kardeş halklar birbirini vuracaktı, öldürecekti. Sonra Amerikalılar biz zafer kazandık diye Hürmüz'e Trump boğaz yapacaklardı.
1: Evet.
0: Şimdi bir taraftan da mazlumat diye

0: yapmış. İşte bu açıklamayla beraber de SDG'nin artık fesih edildiğini duyurmuş bundan sonraki süreçle alakalı. Baktığımızda Suriye'nin kendi içerisindeki bu yükselişi biraz daha hızlanacak gibi. Özellikle SDG konusu çok önemli meselelerden bir tanesiydi. Çok fazla abartılıyordu da ya. 1500 tane işte SDG'li 15 bin mi deniyor
1: 80
0: hocam?
1: 80 bin şey vardı.
0: Çok özür dilerim. Evet evet ya. 80 bin
1: falan diyorlardı.
0: Aynen 100 bin diyorlardı. Ben biraz küçülttüm. Ama gördük ki o kadar da yok zaten.
1: Yani aslında bakacak olursanız Suriye, Irak, Lübnan bunlar yapay devletler. İşte 100 sene önce biz buradan çekildiğimiz zaman Irak'ı ve Filistin'i İngilizler kontrol altına aldı. Suriye'yi ve Lübnan'ı Fransızlar. Ve bunlar zamanla işte bu bölgede kendilerine uydu yönetimler kurarak çekildiler. Şimdi Suriye 1946'da bağımsızlık kazandı. Belli bir süre krallık idaresiyle gitti. O dönemde de Suriye içerisinde krala karşı isyanlar falan oluyordu 46'dan sonra. Suriye'nin yakın dönemine geldiğimizde aslında Baas Partisi, Baas rejimi ehemmiyet taşıyor. Yani bunu kuran iki kişi Salah El-Bitar ve Michel Eflak. Michel Eflak Hristiyan Arap, Salah El-Bitar da Sünni Arap. Bunlar netice olarak bu partiyi kurduktan kısa bir süre sonra darbe yaptılar 1963'te. Baas Partisi orada krallığı devirdi, yönetime el koydu. Arap Diriliş Partisi. Fakat parti içerisinde Nusayriler, Arap Alevileri kontrolü ele geçirdi. İki defa parti içinde darbe oldu. 67'de bir darbe oldu. Sonra o darbeyi yapanları da devrilen Beşar Esad'ın babası Hafız Esad 1970'te yönetime el koydu. Ve evet. Ülkeyi 2000'e kadar Hafız Esad yönetti. Nüfusun %12'sini oluşturuyor Nusayriler. Fakat kendileriyle işbirliği yapan Sünnilerle birlikte orada totaliter bir yapı kurdular. Sovyetler Birliği ile ittifak halindeydi. Yani tabii onların örgütlenmesine dahil değildi. Fakat bağlantısız ülkeler yapısı içerisinde olmasına rağmen o dönemde bir üs verdiler Sovyetler Birliği'ne. Suriye topraklarında bir deniz üssü verdiler. Şimdi 2000 yılında vefat ettikten sonra Hafız Esad yerine bu göz doktoru olan oğlu Beşar Esad geçti. İşte Batı'da eğitim almış, Suriye'yi demokratikleştirecek falan gibi bir takım yayınlar yapıldı. Fakat pratikte çok da fazla bir şey değişmedi. Mesela Suriye tarihinde 1982 Hama katliamı mesela kimyasal silah kullandı babası Hafız Esad kendi halkına karşı. Oğul Esad daha fazlasını yaptı. Varil bombalarıyla bazı
0: cezaevlerinin durumunu gördük.
1: Kontrolde olduğu dönemde iç savaş döneminde kitlelere varil bombaları ile müdahale etti. Şimdi bu yapı 8 Aralık 2024'te devrildi ve Türkiye'nin de büyük ölçüde çabasıyla yönlendirmesiyle toplumun tüm kesimlerini kontrol eden bir siyasi yapı teşekkülü şu an Suriye'nin en önemli gündem maddesi. ABD ne istiyor, İsrail ne istiyor diye baktığımızda aslında parçalı bir Suriye istiyorlardı. 3 parça yahut da 4 parça. İşte Fırat'ın doğusunda geniş Arap bölgelerini de kontrol ederek orada bir işte YPG, PYD bölgesi, Batı tarafta bir Sünni bölgesi, Lazkiye'de, Tartus'ta bir Nusayri, Arap Alevisi devletçiyi ve Dera'da İsrail'e mücavir bölgelerde, Kuneitra'da, orada da bir Dürzey devleti, böyle 4 parçalı bir devlet kurulmasını aslında kurgulamışlardı. Türkiye'nin kararlılığı bu oyunu bozdu. Şimdi baktığımızda burada İran rejiminin de güçlü biçimde oradaki yapıya destek verdiğini biliyoruz. Yani bu devrimden hemen sonra bir yakınlaşma oldu iki ülke arasında. Ama bugün baktığımızda Suriye topraklarında yani Rusya yine Arap Baharı döneminde Suriye'nin neredeyse hava sahasının büyükçe bir kısmını kontrol ediyor.

0: gidiyordu. Rus askeri çekildi. Amerikan askeri çekildi. Baktığımızda İran çekildi ve Fransa çekildi, fakat Türk askeri Suriye'de varlığını sürdürüyor. Tam rakamı bilmiyorum ama böyle 25-30 bin civarında, böyle sınırlarımıza mücavir tampon alanda Suriye'nin yeniden yapılanmasına güçlü biçimde Türkiye destek veriyor. Şimdi bu çerçevede burada bir istikrarın tesisi, bir devlet otoritesinin tesisi ehemmiyet taşıyor. Toplumun hiçbir kesimini dışlamayan bir yapı oluşturulması öngörülüyor. Burada tabii tetkişe, teröre, başka güçlerin uydusu olmaya teşne olmadıkları müddetçe tabii ki Suriye toplumunu oluşturan tüm unsurlar temsil edilecekler. Bu anlamda Suriye'deki Kürtler de bu yapının içerisinde önemli ölçüde rol alacaklar. Şu an biraz daha ihtiyatlı konuşmak lazım. Çünkü halen geçiş dönemindeyiz. Kurgular, bu bölgenin geleceğine yönelik negatif kurgular maalesef bitmedi. Yani ABD, Siyonizm ne istiyor diye baktığımızda İsrail için fiili tehditlerin yahut da potansiyel tehditlerin bertaraf edilmesini istiyorlar. Devletlerin istikrarsızlaştırılmasını, parçalanmasını istiyorlar ve bunu önemli ölçüde de başarmış durumdalar. İsrail'e tehdidi iki şekilde ortadan kaldırmayı kurguluyorlar. Birincisi siyasi ve askeri anlaşmalar yoluyla, işte İbrahim Anlaşmaları yoluyla. İkincisi de tehdit oluşturanları istikrarsızlaştırmak suretiyle. Şu an işte iki aktör kaldı İsrail'e, Siyonist planlara meydan okuyan İran ve Türkiye. İran'a yönelik operasyonu 28 Şubat'ta başlattılar. Netice almaları mümkün gözükmüyor. Türkiye ise tüm beklentilerin ötesinde dimdik ayakta ve ulusal gücünü oluşturan unsurlar bakımından kendini takviye etmiş vaziyette.
1: Peki. Hüseyin Nikoğlu, bir reklam arasına gideceğim. Reklamlardan sonra sizinle devam edeceğim. Kısa reklam. Daha sonrasında buradayız.

0: Günaydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
2: Ekranlarında ve 24 radyo frekansında Basın Ekspres devam ediyor. Mehmet Acet Kurtuluş'tayız. Hüseyin Likoğlu ve Profesör İrfan Kaya Ülger'le beraber değerlendirmeye devam ediyoruz. İlk bölümde terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge hedefi, YPG, SDG, PEJAK derken hocam size kadar gelmiştik. Reklamlara gittik. Kusura bakmayın. Buyurun sizinle devam ediyorum.
3: Evet, bugün SDG'nin fesiyle ilgili resmi karar açıklandı. Herhalde İsrail'in epey uykuları kaçacak gibi görünüyor. Türkiye tam zamanında çok önemli bir karar aldı. Bu terörle mücadelede, silahlı mücadelede elde edilecek sonuçlara ulaştıktan sonra bölgedeki jeopolitik olaylar ve onun neticesinde ortaya çıkan yeni durum, bütün bunlar göz önünde bulundurularak çok önemli bir adım atıldı. Terörsüz Türkiye süreci başlatıldı. Ve bu süreçle alakalı da 2 yılda inanılmaz bir mesafe alındı. Yani bunu dünyadaki

örneklerine baktığımız zaman işte İspanya, İngiltere böyle bir süreç yönetimi dünyada yok zaten. Hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için Türk modeli demiştik. Burada da bir Türk modeli söz konusu. Ve diğer örneklerinin aksine yani her şeyin şeffafça konuşulduğu meclis komisyonundan tutun diğer süreçlere kadar her şeyin şeffafça konuşulduğu gizli saklısı olmayan bir süreç yönetildi. Ve bundan netice alındı. Şimdi şunu hep söylüyorum. Şeylerin işte samimi bir takım itirazlara saygı duyulabilir. Ama genel olarak itirazlara baktığımız zaman arkasındaki samimiyetsizliği çok net bir şekilde görüyorsunuz. Nedir? Terörlü Türkiye isteyenler, terörün sayesinde işte bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği kandan beslenenler, işte terörü siyasi emellerine alet edenler ve nihayetinde birinci bölümde söylediğim gibi aslında terör PKK İsrail'in bölgemizdeki işte yayılmacı, sapkın arz-ı mevut anlayışı, inancının bir parçası olarak görmek gerekiyor. Sizin de birinci bölümde söylediğiniz gibi sadece son yarım asırlık bir mesele değil. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Fransız İhtilali'nden sonra ulus devlet anlayışının öne çıktığı ve emperyalistlerin ulusları kışkırttığı ve özellikle de Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında yapılan işte bir takım faaliyetlere baktığımız zaman çok net bir şekilde aslında bu topraklarda bu nifak tohumları, bu bölücülük, bu efendim etnik farklı yapıların kaşınması bir emperyalist plan. Bu emperyalist plan son yarım asırdır da İsrail'in bölgede uyguladığı planın bir destekleyici unsur olarak hayata geçti. İki şey var. Bir tanesi efendim birinci çözüm süreci olayı gerçekleşti. Orada nihayetinde işte bir takım olumsuz sonuçlar ortaya çıktı. İşte bu PKK'ya güvenilmez, bu terör örgütüne güvenilmez. Dolayısıyla biz niye böyle bir karar alıyoruz gibi bir yaklaşım söz konusu. Şimdi birincisi bu çözüm birinci çözüm sürecini kim sabote etti ve sonrasında ne oldu sorusunu kimse sormuyor. Yani niye bu noktaya geldi, nasıl bu noktaya geldi, kim sabote etti? İkincisi bu süreçten ders çıkarıldı mı ve neticesi ne oldu? Bu soruyu da kimse sormuyor. Birinci çözüm sürecini hiç şüphesiz işte MİT krizinden başlarsak terör örgütü FETÖ'nün sabote ettiğini ve bunu da yine başından beri söylediğimiz İsrail çıkarları için emperyalizmin çıkarları için bunu yaptığını hepimiz görüyoruz. Hepimiz biliyoruz. Birinci çözüm süreci tam da bunun için sabote edildi. Eğer o çözüm süreci hayata geçseydi Suriye'deki olaylar 2024'te değil belki 2015'te bitecekti. Ama birilerinin Suriye'de bir teröristan hayali vardı. Onun için bu çözüm sürecine yönelik sabotajlar gerçekleşti. Nasıl sabotajlar yaptılar? Hakan Fidan'a yönelik, müsteşarına yönelik 7 Şubat MİT krizine baktığımız zaman, Oslo görüşmelerinin sızdırılmasına baktığımız zaman, o dönemde terör örgütü FETÖ'nün elinde olan polis ve yargı gücünün bu süreci sabote etmeye yönelik nasıl kullanıldığına baktığımız zaman karşımızda çok net bir tablo çıkıyor. Yani o gün o süreci sabote eden el bugün bu süreçle alakalı sözde milli kaygılarla hareket ediyor. Aslında aynı şey yani. O gün başka bir şey söylüyor. Bugün başka bir şey söylüyor. Ve birinci çözüm sürecinden sonra ortaya çıkan terör eylemleri, hendek vesaire süreçlerine baktığımız zaman ne oldu?

0: terör örgütü PKK yol verildi. Terör örgütü PKK şehirlere geldi. Terör örgütü PKK şehirlere efendim silah vesaire bomba taşıdı ve 2015'ten sonra işte iki polisin yatağında şehit edilmesinden sonra başlayan süreçte terör örgütünün şehirlere nasıl geldiğini, kimler eliyle geldiğini, kimlerin göz yumduğuna baktığımız zaman yine görüyoruz ki 15 Temmuz'da sınırlarımızdaki Tugayların komutanlarının tamamı FETÖ'cü. Bölgede FETÖ'cü valiler, FETÖ'cü emniyet müdürleri, FETÖ'cü istihbaratçılar. Yine burada aynı şeyi görüyoruz. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra Türkiye, Türk Devleti terörden arındıkça, Fethullahçı terörden arındıkça terörle mücadele konseptinde çok önemli bir değişikliğe imza attı. Nedir? Terörün saldırmasını beklemeden bulunduğu yerde git, bul, imha et ve özellikle de terörün lider kadrosunu. Yani Suriye'deki harekatlar, demin Kurtuluş Tayyip söyledi, Irak'taki pençe kilit bence çok önemli bir hamleydi terörle mücadele konusunda ve zaten silahlı mücadeleyle gerekli bütün operasyonlar yapıldı ve bu noktaya gelindi. Şimdi bir konjonktür terör örgütünün yeniden silaha sarılmasına imkan tanımıyor. Niye? Çünkü terör örgütü iki devlette var oldu. İran hocam söyledi işte oradaki şey uyutuldu diye. Hani İran'ı hariç tutamayız ama Suriye ile Irak'ta Suriye'de Esad rejimi PKK'yı desteklediğini, Irak'ta da 1. Körfez Savaşı'ndan sonra oluşturulan, kuzeyde oluşturulan istikrarsız bölgede PKK'nın var olduğunu ve o 1992'den 2003'e kadar, yani 2. Körfez Savaşı'na kadar terör örgütünün, PKK'nın, Amerika'nın, emperyalist devletlerin himayesinde o bölgede nasıl barındırıldığını, nasıl yerleştirildiğini. Her şeyi gördük. Ama şimdi Suriye'de konjonktür değişti, saha değişti. Suriye'de artık terör örgütüne destek veren, himaye eden bir yönetim yok. Irak'ta da Türkiye Pençe Kilit Harekatı'yla oradaki istikrarsız Bağdat yönetiminden işte bağımsız ya da Bağdat yönetiminin müdahale edemediği o boşluk bölgede Türkiye'de Pençe Kilit Harekatları'yla oradaki boşluğu ortadan kaldırdı. Aynı zamanda içeride terör örgütüne katılım neredeyse bir elin parmağı kadar düştü. Katılım içeride azaldı. O halde silahlı mücadelenin sonuna gelindiğini herkes görmesi gerekir. Evet. Efendim PKK ya vazgeçerse, ya işte silah bırakmasa, ya efendim İsrail vesaire şeyler yeniden PKK'yı silahlandırırsa, iyi de silahı biz bırakmadık ki, devlet bırakmadık ki. Silahı PKK bıraktı, devlet çok daha güçlü. Yani savunma sanayi anlamında, silah anlamında, diğer donanımlar anlamında, her anlamda devlet çok daha güçlü. Devlet silahlı mücadelenin sonuna geldiğini, buna yönelik bir projeyi hayata geçirdi. Efendim PKK bundan vazgeçti. Vazgeçmesini en çok siz istiyorsunuz. Vazgeçtiği takdirde de gereği yapılır. Yani hani devlet silah bırakmadı yani.
1: Silah bırakıyorum diyene yok, bırakma diyenler de var.
0: Tabii aman bırakma, ne oldu sen bize lazımsın. Bu Tayyip Erdoğan gidecek, sen silah bırakmazsan, silah bırakırsan siyaseten, yani bugün sen Cumhurbaşkanı'nın söylediği iki şey çok önemli. Bir tanesi meclisteki 467 milletvekilinin desteğiyle kabul edilen bir çerçeve yasa var.

0: buna vurgu yapması bence çok önemli. Bu birinci aşama. İkinci aşama ise bu zamana kadar gelinen sürecin ve özellikle emperyalist devletlerin bölgede kaybettiğini, işte bölgenin kadim milletleri, Kürtler, Türkler, Araplar, işte Persleri de dahil ederek bölgede tarihin değiştiğini, bu açıdan baktığımız zaman bence Türkiye süreci başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor ve çok kısa bir zamanda, ben Eylül'ün ortalarından sonra Milli Güvenlik Kurulu'nda gerekli karar alınacak ve teslimler başlayacak ve 2027 yılında Türkiye yüzyılının en önemli sayfasının, en önemli yılının başlayacağını söyleyebilirim.
1: Bu konuyla alakalı ekleme yapmak isteyen var mı?
2: Ben şunu sadece ifade etmek istiyorum. Yani burada İrfan Hoca'nın Suriye ile alakalı, yani hala buz üstünde yüründüğüne dair o anlama gelen uyarılarını da ben altını çizmek istiyorum esasen. Yani bu iş oldu bitti havasına da girmemek, rehavete kapılmamak gerekiyor. Aksine daha fazla müteyakkız olmak gerektiğini düşünüyorum. İşte sabotaj girişimleri zaten kendini gösteriyor. Özellikle bir aleyhte bir kamuoyu oluşturma anlamında, ortamı zehirleme anlamında bir takım girişimler bundan sonraki süreçte de karşımıza çıkabilir. O nedenle yüksek farkındalık içinde olmak gerektiğini düşünüyorum. Ama şunu da yani hala bu konuda hani bu süreci takip edip de tedirginlik içerisinde olanlar da var. Ben hani bir hani fikri sabit olanlara bir şey demiyorum tabii. Herkesin kendi fikri var bir yerde, bir yere kadar saygı da duyuyorum. Ama bir de ikna olmaya açık geniş kesimler açısından bu sürecin ruhunu doğru anlama açısından, yani bu Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü muhafaza edecek, güçlendirecek bir projedir. Bu bölücülük tehdidini ortadan kaldıran bir projedir. Dolayısıyla hani bir bilinmeyen, açıklanamayan bir takım Türkiye'nin geleceğini tehdit eden hususlar var burada gibi bir zehaba kapılmamak gerekir. Bir altın değerine bir fırsat var şu anda Türkiye'nin önünde bu süreci değerlendirmek açısından. Mesela ben bu anlamda bir taraftan müteyakkız olmak gerektiğini ama bir taraftan da bu sürece dönük bir güven unsurunun taze tutulması gerektiğini düşünüyorum.
1: O zaman terör Türkiye sürecini kapatıyorum. Ahlat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarıyla beraber. Diğer taraftan şimdi hafta içerisinde en çok konuşulan mevzulardan bir başkasına geçeceğiz. Alihan Kulis Suç Örgütü soruşturmasında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. 30'un üzerinde gözaltı yapıldığı bilgisi var. Diğer taraftan İdris Naim Şahin ismi çok fazla anıldı bu suç örgütüyle beraber. İdris Naim Şahin'e tahsisli araç Hilmi Tunak Kuliş tarafından Muğla'da kullanılırken biliyorsunuz yakalandığında onun kullandığı belli olmuştu. Savcılık İdris Naim Şahin adına tahsisli araçları bir incelemeye aldı. Daha öncesinde karayollarında, otoyollardaki güvenlik kamerası kayıtlarına bakıldı. Orada iki aracın daha yine suç örgütü faaliyeti içerisinde bulunduğu şahıslar tarafından kullanıldığı belirlendi. Hatta bazı Belarus vatandaşlarının Muğla'ya getirildiği, işte havalimanından alındığı o araçlardan bir tanesiyle gezdirildiği ve yine suç örgütüyle bağlantılı bir başka kişi adına çıkartılan GSM hatlarını kullandığı falan detayları da var. Mehmet Ece, sizinle devam edeceğim.
2: Yani şimdi zaten olanlar hepimizin gözü önünde cereyan ediyor. Burada ilk bu olay patlak verdiğinde İdris Naim Şahin bir açıklama yapmıştı. Benim haberim yoktu. İşte İstanbul'a geliş gidişlerde kullandığım bir araç. Bunun dışında benim haberim de yoktu, iznim de yoktu diye. Ama bu son gelişmeyle alakalı, yani başka konularda da yine kendisine tahsis edilen araçların kullanıldığına dair veriler ortaya çıktıktan sonra yeni bir açıklaması, ben atladım mı bilmiyorum, varsa onu da
1: şu anda yeni
2: atlamayalım.
1: Bir
2: Değil mi? Yani bir işte o sizin de aktardığınız Belarus bağlantılı bir takım kişilerin de yine bu araçlara kullandığı, yararlandığı yönünde bazı haberler de ortaya çıktı. Bununla ilgili bir sükunet, bir sessizlik durumu hakim. Ben tabii yani geçmişten bu yana baktığımızda işte bu özellikle FETÖ sürecinde verdiği görüntüler var biliyorsunuz. Son gelişmelerle birlikte hatırlandı o görüntülerde. Darbeye giden süreç içerisinde açık bir şekilde FETÖ'nün unsurlarına verdiği destekler, ziyaretler söz konusu olmuştu. O dönemde zaten çok net bir ayrışma içerisine de girmişti. Yani AK Parti cephesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaklaştırdı. Öteden gelen bu anlamda bir takım sicili olduğunu biliyoruz. Yani çeşitli tartışmaların o dönemde de odağında olan bir isimdi. Şimdi burada bu son gelişmeler kendisini biraz daha zor durumda bırakıyor gibi gözüküyor. Tekrar yeni bir açıklama, yeni bir kendi baktığı yerden bir izahat yapamadığına göre durum başka bir yere doğru gidebilir. Yani burada kendinden habersiz olarak kullanılmış mı? Şimdi bunlar niye kullanılıyor bu araçlar? Hangi maksatla? İşte Çakarlı özel tahsisli arabalar. Bunlar
0: durdurulmuyor.
2: Aranmıyor. Dolayısıyla burada da böyle bir imkan var. Eski İçişleri Bakanı sıfatıyla böyle bir hak sahibi, ömür boyu bu Çakarlı araçlar kendisine tahsis ediliyor. Eğer gerçekten işbirliği halinde böyle bir durum söz konusu ve bu çok vahim bir şey tabii.
1: Yani ben yanlış mı biliyorum? Buradaki araç Ahmet Özmen'in şirketine ait değil mi? Ya Çakar hakkı tahsis ediliyor devlet tarafından ama araç
2: kiralık araç
1: bir firmadan ama kiralanıyor.
2: Ama şöyle yani senin dediği gibi özellikle durdurulmaması amacıyla yani bir güvenli bir araç olarak kullanıldığı için orada şaibeli bir durum ortaya çıkıyor. Şeyi takip etmek gerekiyor tabii yani bu süreci soruşturma devamında yani belli ki ciddi bir takip yapılmış, ciddi tespitlerle bu bilgiler ortaya çıkarılmış. Bunun devamı nasıl gelecek, nasıl gelişecek bunu izlemek gerekiyor. Ama şu haliyle eğer bu karşımızda duran bilgiler özellikle kendisi bilgisi onayı dahilinde bir takım şeyler varsa çok gerçekten çok vahim bir durum yani.
1: Ya şimdi benim aklım bazı şeyleri almıyor şöyle. Ya şimdi bazen bizler de tahsisli araç kullanıyoruz. Yani kurum tahsis ediyor ya da başka bir göreve gidiyorsunuz. O görev gereğinde size tahsis edilen araçlar oluyor. Şimdi o araç benim üzerime ya da sizin üzerinize tahsis edildiği andan itibaren ben 24 saat bakarım o araba nerede diye. Yani bunlar şakaya gelecek işler değil. Yani sonuçta bunu suç örgütü de kullanabiliriz, terör örgütü de kullanabiliriz.
2: Yani o izahat inandırıcı değil diyorsun sen.
1: Yani hayatın normal akışına uygun değil. 3 tane araç var üzerine tahsisli. Yani ne hikmetse 3 tane aracın bir tanesi kaçarken kullanılıyor. Bir tanesi Belarus vatandaşlarını gezdiriyor. Diplomatik pasaportlu. Bir başkası da o Belarus vatandaşlarını GSM hattı alan adamın kendisine ve ailesine kullanılıyor. Yani hayatın doğal akışına uygun değil. Şimdi hadi diyelim ki bir tanesi denk geldi. Oradaki kiralayan firma dedi ki kardeşim şu anda Edris Naim Şahin kullanmıyor bu arabayı. Tamam ben bu aracı bu tarafa kaydırdım. Onun da haberi olmaz dedi. Hadi bir tanesini öyle kaydırdı. Şeytanın avukatlığını yapalım. Diğer tarafta yani diğer iki tanesi de suç örgütüne hizmetle çalışıyor. Orada sacın ayakları biraz oturmuyor gibi geliyor bana.
2: Yani gidişatı bir izlemek gerekiyor sanıyorum.
1: Çok niyet okuyorum galiba değil mi ben şu anda? Biraz fal açtım fal okuyorum ama. İşimiz şüphe.
3: Onu herkes biliyor canım. Yani orada bir defa aslında bir bağlantıdan bahsediyoruz ki bu bağlantıda zaten şu yani bu Süleymanlılar cemaati içerisinde 2016'dan sonra liderliği yönetimi alan ekip yapılan soruşturmalarda açığa çıkıyor ki yani kanunları fazla ihlal etmiş. Bu mali kanunları olabilir, başka kanunları olabilir. Bu soruşturması devam ediyor. Yani ortaya saçılan görüntüler işte basit bir vergi kaçırmanın ötesinde çıkar amaçlı bir suç örgütü vasfına girebilecek veriler, deliller, doneler.
1: Eski bakanın kadro açıldı.
3: Evet. Şimdi bu Zaten ilk İçişleri Bakanlığı da bu operasyonu açıklarken şöyle bir değerlendirmede bulundu. Yani Almanya'daki

0: yaptıkları bu büyük genel merkez, çok büyük aslında bir şey yapı, çok büyük sermayeyle hazırlanan yapı ve şey gibi çalışıyor burada. Yani bir sıradan bir cemaatin ötesinde küresel bağlantıları da olan bir örgüt gibi çalışıyor aslında. Bu yönde de tespitler söz konusu. Bunu şuna bağlayacağım. Yani İdris Naim Şahin'in FETÖ'yle olan şey yakınlaşması, teması, flörtü aynı şekilde bu olayda da çıkıyor. Yani FETÖ'de 2016 15 Temmuz darbesinden sonra biraz bu cemaatleri renklendirme merkezi olarak kullandı. Belki de yarın öbür gün deliller çıkar, daha fazla şekilde de kullanmış olabilir. Onları da göreceğiz. Yani burada da bu Süleymanların özellikle Kuriş ekibinin biraz FETÖ ile de bağlantılı, FETÖ'nün küresel bağlantılarını da kullanan bir yapı olduğu değerlendiriliyor. Bu Almanya'da biliyorsunuz FETÖ'nün 24 tane şeyi var, okulu var. Yani bu ilişkilerin bir şekilde FETÖ üzerinden sağlandığı da söyleniyor, değerlendiriliyor. Burada tekrar İdris Naim Şahin'e gelsek. Yani ne araçlarını Çakarlı kendisine koruma amacıyla tahsis edilen bu araçların işte kiralık bir şirket üzerinden buralara verilmesi hem ekonomik bir belki bir çıkar bağlantısı var hem de aynı zamanda yine kendisinin yakın olduğu bir gruba bir koruma sağlaması amacıyla bir faydası, bir desteği söz konusu. Bu da soruşturuluyor. Bunun faturası neyse herhalde çıkarılacaktır kendisine. Yasalar çerçevesinde ne kadar dokunulmazdır, ne kadar o kısmında tam bilmiyorum. Ama genel olarak bu işte Adnan Oktar vardı, işte Kuytul vardı, daha sonra işte bu Kuriş grubu vardı. Buraya yönelik operasyonların da yani ortaya saçıldığında delili var mı? Var. Yani belgesi var mı? Var. Yani kimsenin izah edemeyeceği görüntüler vardı işte ya. Bir 200 kilo altın, nakit paralar,
1: Bu altın
0: bir sürü
1: sahipleriydi. İsmail
0: ilişkiler.
1: Şahin'in arabasıyla kaçıyordu.
0: Yani tabii firar böyle kaçarken yani demek istediğim şu. Yani sahibim de diyebilir biri de ama ya bunu bir kanun kaçağı gibi karşı bir istihbarat aklıyla hareket eden biri gibi davranmasa herhalde bu üzerine bu kadar atılı suç gelmeyecekti. İşte özel iletişim şeyi kullanıyorlar. İşte çok gizli illegal örgütler gibi hareket ediyorlar, davranıyorlar. Şimdi böyle olduğu zaman zaten Türkiye'de yıllardır şu söylenir. Yani vakıfların, cemaatlerin de hesabı, maliyeti, girdisi, çıksa hepsi bir şeffaf olması gerekiyor. Hesap verilebilir olması gerekiyor, denetlenebilir olması gerekiyor. Ya bunun netice itibariyle bir soruşturma çerçevesinde biraz bu tablo ortaya çıktı demek istiyorum. Bir yani şu tolere edilirdi işte vergi kaçırıyorlar, bunu herkes yapıyor, bu tür olağan bir iştir gibisinin ötesinde ortaya çıkan
2: Ya
0: görüntüler
2: çok
0: demek
2: farklı
0: istiyorum.
2: şeyler çıkıyor işin içerisinde. Ya ben mesela o eski bakanın Fethi Kabir işleminin sonucunu çok merak ediyorum. Oradan ne çıkacak? Ya oradan ne gelecek? Yani şimdi yıllar önceki bir vefat olayı. Hani bir şüphe var mı yok mu konusu çok farklı. Bir de bence bu mevzuyla beraber Türkiye çok ciddi bir şekilde bu tahsisli araç konusunda oturup bir tartışmamız lazım. Türkiye'de kaç tane vardır tahsisli araç? Binin üzerinde midir? Mesela şimdi ben düşündüm hani valiler alıyor,
1: Tabii,
2: kaymakamlar
1: şimdi
2: alıyor,
1: şöyle.
2: bakanlar, eski bakanlar, milletvekilleri, emniyet müdürleri bazı korumaya tabi olan şahıslara veriliyor. Şimdi binin üzerinde hani 2000 tane tahsisli araç var diyelim. Bunların kontrolü de o kadar zor değil. Ya sonuçta 2026 yılındayız. Adım attığımız her yerde kamera var hocam. Her tarafta ya markete giriyorsunuz kamera var. Arabayı bir tarafa çekiyorsunuz çat müfettiş çekiyor koyuyor hemen cezayı. Şimdi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Ya eğer ki biz bunları kontrol edemeyeceğimiz sayıdaysa bunların sayısını azaltalım. Çünkü bu tarz işlemlerde bu tahsisli araçlar hep çıkıyor. Buyurun sizinle devam edin.
1: Şimdi yani tahsisten devam edeceksek genel olarak.

0: konuya bir girmek lazım. Neyle karşı karşıyayız? Şimdi nihayetinde İçişleri Bakanlığı yapmış. Hani diğer bakanlıklardan farklı bazı bakanlıklar var yani. Yani devletin terörle mücadele, işte güvenlik sırlarına vakıf bir takım birimler var ve bazı bakanlıklar var. İşte savunma, içişleri, dışişleri şüphesiz aynı şekilde belki adaleti de koymak gerekir. Bazı bakanlıklar bu anlamda güvenlik açısından diğerlerine göre daha hassas bakanlıklar.
1: Tabii kullanmalılar.
0: O açıdan bu kişiler emekli de olsa ayrılsa da bu tip şeylere ihtiyaçları var.
1: Mesela ben burada bir ekleme yapayım. Çok özür dilerim. Bence eski bakanların, mesela İçişleri Bakanlığı yapmış X kişisi, aileleri de kullanmalı. Çünkü o kişileri aileleriyle de tehdit edebilirler.
0: Kesinlikle. Şimdi buradaki şeye baktım. Burada bir şey katakulli olduğu belli. Nereden belli? Evet, bir eski İçişleri Bakanı 3 tane araba alacak kadar parası olmayabilir. Dolayısıyla bu ihtiyacını araç kiralamayla da karşılamış da olabilir. Yani araç satın alacak parası yok ama araç kiralamış. Dolayısıyla kiraladığı araca da tahsis isteyebilir. Yani o konuda mevzuat açısından bir sorun yok. Ama muvazaa nerede? Kimseye 1000 liraya bir yıllık araba kiralamaz. Yani 1000 liraya siz bırakın yıllığı, bırakın aylığı, bırakın haftalığı, bir gün bile kiralayamazsınız. Bugün 1000 liraya bir araba...
1: O kadar arttı mı fiyatlar ya?
0: Tabii.
1: Ben mesela şu an bir araca 30 bin lira yazmıştım, ben onu değiştireyim. Bir yandan da hesap aylık yapıyorum mı? Da, evet.
0: Aylık da bulabilirsiniz.
1: Ha, 30 bin, tamam.
0: Yani aylık, yani günlük kiralı. Dolayısıyla buradaki şeye baktığımız zaman zaten farklı bir şey var. Farklı bir işbirliği söz konusu. Ve bu da İdris Naim Şahin'in ilk yaptığı açıklamayı da göz önünde bulundurursak, ister kendisinden habersiz yapılmış olsun, ister başka bir şey olsun, şöyle düşünün, bir araç kiralama şirketi size aracını yıllık 1000 liraya kiralıyorsa ve siz ona tahsis taktırıyorsanız veya o aracı tahsis listesine ekletiyorsanız, o aracı size kiralayanların eline bırakırsanız, o aracın başka amaçlar için kullanılacağını bilmeniz gerekir.
1: Belli.
0: Yani hani bedavanın bir maliyeti var yani.
1: O hocam maliyeti... bu ruhsatlı silah şöyle masaya koyup kim kimi vuracak diye beklemekten farkı yok bunun.
0: Yani bedavanın başka bir maliyeti var. Dolayısıyla onu bilmeniz gerekiyor. Bu açıdan baktığımız zaman bir baktık başka araçlar da çıktı. Bir baktık bu araçlarla alakalı başka işte ETS kayıtları ortaya, PTS kayıtları ortaya çıktı. Ve nihayetinde son olaya baktığımız zaman işte sizin de söylediğiniz gibi çok yekün miktarda altının sahipleri daha doğrusu.
1: Evet.
0: Bu araçla FETÖ'nün kaçış güzergahına doğru yol almışlar. Yani çok. Nereye? Marmaris. FETÖ'nün kaçış güzergahı. Kalbur üstü FETÖ'cüler oradan kaçmışlar. Oradan dolayısıyla burada da bir kalbur üstü durum söz konusu. Meselenin esasına gelince neyle karşı karşıyayız? Birincisi işte başta FETÖ'cüler başta olmak üzere bir takım böyle dini hassasiyetli sözde maskeyle hareket eden efendim işte cemaatler operasyon yapıyor, tarikatlar operasyon yapıyor. Bir bazı cemaatlere, tarikatlara operasyon yapıyor ama bütün Kemalistler kendini siper etmiş. Burada da bir tuhaflık var yani. Hani o nasıl olacak ya? Yani, siz karşıttın şimdi şeye bakıyorsunuz özellikle sosyal medyada inanılmaz bir şey var, savunuculuk var. Kullandığı profil resminde Mustafa Kemal var. Allah Allah. Bu şu çok acayip bir ironi yani. Bir de aklımızda dalga geçiyorlar. Şimdi birincisi şu. İyi niyetli, kötü niyetli. Ne olursa olsun herkes 15 Temmuz sonrası kendine bir çek düzen vermesi gerekiyordu. Vermeli de. Hala geçerli bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz'da çok büyük bir badire atlattı. Ve Türkiye'yi felaketin eşiğine getiren terör örgütü FETÖ, Fethullahçı terör örgütüne baktığımız zaman devleti nasıl kandırdığını, milleti nasıl kandırdığını, özellikle milleti nasıl kandırdığını, milleti hangi dini hassasiyetlerle kandırdığına baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz'da büyük bir felaket atlattı. Büyük bir badire atlattı. Büyük bir tehlike atlattı. Ve bu tehlikeyi yapanlar hangi argümanları kullandı, nasıl kullandı, bütün bunları göz önünde bulundurduğum zaman devletin 15 Temmuz'dan sonra o veya bu yapıya yönelik hassasiyetlerindeki değişikliği herkesin görmesi gerekiyor. Yani 15 Temmuz'dan sonra bu tip hayır hasanat işleri yapan, sivil toplum kuruluşu işleri yapan, cemaatçilik yapan, tarikatçılık yapan kim ise çok net bir şekilde bir tavır alması gerekiyordu. O da şu: perdeyi çekecek, şeffaflığını ortaya koyacaktı. Yani bunu yapmasanız, 15 Temmuz'dan sonra hala perdeyi çekmişseniz, üstelik bir de böyle kalın perdeyi çekmişseniz, kusura bakmayın, devlet sizin kapınızı çalar yani. Bunun şakası yok. Devlet kapınızı çalar. Örgütlenmenizde, faaliyetlerinizde, para pul işlerinizde, özellikle yurt dışı ilişkilerinizde.
1: Ne var ne yok.
0: Bu konuda şeffaf, samimi, açık olmazsanız devlet kapınızı çalar. Yani bugün iyi söylüyorum, bu hala geçerli. Bugün bu hayır hasanat işi yapanlar samimi iseler, devlet aleyhinde bir faaliyetleri yoksa bu şeffaflığı göstermek zorundalar.
1: Aç kapını bekliyor.
0: Kardeşim,
1: bilgisayardan haklısı çalma mesela.
0: Ben hayır hasanat işi yapıyorum kardeşim. Tabii. Vatandaştan o şekilde para topluyorum ve topladığım parayı da şu hayır hasanat işlerine de harcıyorum. Yurt dışı ile ilişkim yok veya varsa da şu ölçüde var. Bunu demeniz gerek. Bunu demeye kusura bakmasın. Devletin kapısını çalmayı beklesin. Şimdi efendim o yapıya yönelik, bu yapıya yönelik operasyon. Şimdi bak, ayrıca biz bir şey daha gördük. Nedir o? Demin Kurtuluş Tayyip söyledi. Renklendirme. Bu renklendirme 17-25 Aralık'tan önce başladı. 17-25 Aralık'tan sonra arttı. 15 Temmuz'da ise başka bir evreye geçti. Onun için bütün kapılarınızı açık tutarken FETÖ'cülere de dikkat edeceksiniz. FETÖ'cüler sizin yapıyı ele geçirebilir. FETÖ'cüler sizi kullanabilir. FETÖ'cüler sizi istismar edebilir. FETÖ sizden yararlanabilir. Şimdi bakıyoruz ortaya çıkan delillere, iddialara vesaire şeylere, bir FETÖ izi görüyoruz. FETÖ yöntemi görüyoruz. Bunu da devlet tolere etmez, kusura bakmayın. Daha 15 Temmuz'da yaşadığımız olayların sıcaklığını hala hissediyoruz. Onun için ayrıca şunu da söylemek lazım. Sadece 15 Temmuz sonrası değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan ne yazık ki kısa bir süre sonra işte laiklik vesaire şu bu gerekçelerle maalesef dindar insanlara yönelik bir takım dezavantajlı davranışlar olmuştur. Bu da veya vatandaşın dinini öğrenme, yaşama vesaire açısından ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmamıştır. Bu da bir takım cemaatlere, yapılara ihtiyacı beraberinde getirmiştir. Ama son 25 yıl sonra geldiğimiz noktaya baktığımız zaman yeni Türkiye'de cemaat anlayışınızı, tarikat anlayışınızı, STK anlayışınızı dini hassasiyetlerle yapıyorsanız bunu yine yeniden şekillenmek durumundasınız. Devletin, hükümetin, işte ülkeyi yönetenlerin, dindar insanların ihtiyaçlarına yönelik yaptığı adımlar, attığı adımlar, yaptığı işlemlere baktığınız zaman o eski anlayışla hareket etmeyi gerektirmiyor. Dolayısıyla hem 15 Temmuz hem 17-25 Aralık dolayısıyla dönüşmeniz gerekir. Hem Türkiye'nin dönüştüğünü görerek sizin de dönüşmeniz gerekir. 1930-1940 kafayla hareket ederseniz o zaman burada başka bir maksat aranır. Hele hele dış dünya ile ilişkilerinize baktığınız zaman efendim 128 ülke ile ilişkiniz varmış, irtibatınız varmış, temsilcilikleriniz varmış. Devlet ne oluyor? Bu 128 ülke, hele hele Almanya gibi Türkiye'deki bütün terör unsurlarının hamisi, hamiliğini yapan Almanya gibi bir ülke ile bu kadar haşır neşir olursanız birilerinin dikkatini çeker ve gelin bakayım, verin şu defterlerinizi der size. Bence kuruşlara yönelik operasyonu böyle değerlendirmek gerekiyor.
1: Ya, Adalet Bakanlığı da İçişleri Bakanlığı da çok titiz davrandı. Ya, bu mesela kuruşlara yönelik operasyondan sonra Ankara'da Emniyet Müdürlüğü'nün önüne eylem için toplandılar. Konya yolunu kapattılar bir ara. Ya, Konya yolunda trafik oldu, araçlar gidemedi. Sen kim oluyorsun da ne yapacaksın? Emniyetin önüne gideceksin. Adam mı alacaksın emniyette? Adliyeden adam mı çıkartacaksın? Ya zaten masumsa çıkacak. Türk mahkemesi yargılar, masumsa çıkartır. 1940'ların 30'ların kafası dediniz ya hocam işte. Ya 40'ların 30'ların kafası desen böyle emniyetin önüne, adliyenin önüne adam almaya gidersen ne bekliyorsun? Nesin yani? Nesin de ne yapacaksın? Ya devletle mi karşı karşıya
0: geleceksin? Ben bunları 28 Şubat sürecinde hiç görmedim.
1: Yani çok garip olaylar oluyor ama bir taraftan İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı da çok titiz davranıyor. İrfan Hocam buyurun.
2: Ya tabii bu konu biraz spesifik bir konu. Ben çok yakından takip etmiyorum.
1: En azından görüşleriniz var.
2: Yani böyle Türkiye'de din devlet ilişkilerinde sorun olduğu vaka. Şimdi giderek bir taraftan iyi yönde gelişmeler oluyor. Çünkü Cumhuriyet'in ilk yıllarında Jacobin, tepeden inme Fransız modeli bir laiklik uygulandı. Din baskı altında tutuldu. Ve yer altında örgütlendiler dini hareketler. Bunların içerisinde orijinal İslam'la ilintisi, irtibatı biraz sorunlu olan gruplar da zamanla güçlendi. Şimdi temel hak ve özgürlükler 1960 anayasasından itibaren işte açılım yapıldı Türkiye'de, genişledi. 12 Eylül sonrası 1982 anayasasında her ne kadar eskiye kıyasla sınırlandırma olsa da aslında bizim irtibat ilişki içerisinde olduğumuz uluslararası forumlar dini hayata da belli bir zemin yarattı. Mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Türkiye taraf, kurulduğundan beri Avrupa Konseyi üyesi. Şimdi bir taraftan o kanaldan, öte taraftan bu devletin baskısının ortadan kalkması neticesinde Türkiye'de daha önce yer altında olan dini örgütlenmeler önemli ölçüde yer üstüne çıktılar. Aslında bu tüm İslam dünyası için kronik bir sorun. Yani baktığımızda, yani orijinal İslam'ın farklı yorumları, farklı versiyonları olabiliyor pekala. Ta en başına gittiğimizde işte bir takım mezhep örgütlenmeleri, tarikat, cemaat örgütlenmeleri, bunların resmi bir hüviyet kazandığı yerler biraz daha totaliter görünümlü. Diyelim ki işte devletin temel dini yorumu, diyelim ki işte Şia İran'da, daha diğerlerinin özgürlüğünü kısıtlayıcı. Hı hı. Türkiye son yıllarda bu dini özgürlükler alanında da kayda değer ilerlemeler sağladı. Fakat hala yani bunların sayısı 100 civarında bir takım dini tarikatlar, örgütlenmeler. Bunları ne derece devlet yönetiyor veya ne derece bunlardan haberi var, bu hususu bilmiyorum. Ama Diyanet kanalıyla empoze edilen resmi din anlayışının da zaman zaman sorunlar yarattığını biliyoruz. Bu netameli bir konu hakikaten. Din-devlet ilişkileri, din-toplum ilişkileri.
1: Evet, çok başka... ince bir konu. Evet, çok bıçak sırtı bir konu. Bir de şöyle bir şey de var. Yani mesela bu konular tartışılmaya başladığından beri şimdi Kurişleri, Operasyon Kuytul, Operasyon televizyonlarda görüyoruz ya, çok fazla şey tartışıyor. Mesela bir program açıyorsunuz, bakıyorsunuz bir yerde işte tarikatlar anlatılıyor. Bir başka program açıyorsunuz, cemaatler anlatılıyor. Ya bence Türkiye'de bazı şeylerin de yani ifadelerin de altı çok doldurulup böyle bilinçli bir şekilde de bu konu götürülmüyor. Şimdi tarikat ve cemaat aynı şeyler değil. Hani bunlar konuşulurken farklı şekillerde konuşulması lazım. Biz neyi eleştiriyoruz onu bilmemiz lazım. Onun tam olarak altı dolmuyor. Yani bazı temelde de sorunlarımız var. Hani bilinç konusunda vatandaş olarak. Gazeteci olarak değil, vatandaş olarak, tüm toplum olarak söylüyorum. Ekleme yapmak isteyen varsa alayım yoksa...
3: Şimdi İrfan Hoca'nın bahsettiği husus önemli. Yani bir defa laiklik yorumuyla alakalı olarak... Daha önceki baskıcı ve yasaklayıcı yorum biraz da bu dini alanlardaki oluşumları daha kapalı bir alana itti. Bir savunma refleksiyle. Fakat gelinen nokta itibariyle özellikle 2010 sonrası ben Türkiye'de bu laiklik meselesinin önemli ölçüde çözüldüğü kanaati içerisindeyim. Yani o baskıcı, sınırlayıcı dini alanı baskılayan bir yorum, Jacobin Fransa'dan alıntılanan işte bunun en bariz örneği başörtüsü yasaklarıydı. Yani 2007'de AK Parti MHP ile birlikte sadece üniversitelerde başörtüsü yasağını kaldıran bir düzenleme yaptığında hani canını zor kurtardı derler ya, gerçekten de öyle oldu. Hı hı. Birkaç ay sonra ona bağlı olarak kapatma davası açıldı AK Parti'ye dönük. Yani evet, temel gerekçesi oydu. Şimdi burada tabii yani o korkular ortadan kalktıktan sonra ya da azaldıktan sonra diyeyim, tümden kalkmış diyemem. Yani hala Türkiye'de bir kesim var ki eskiye dönüş, eskiye rücu edelim ve tekrar o baskıcı, yasaklayıcı, sınırlayıcı laiklik yorumuna geri dönelim. Bunun ciddi müşterisi de var hala Türkiye'de. Ben bu anlamda hani bu şeffaflık, Hüseyin'in de yaptığı vurgu, Osmanlı döneminde de esasen bu konularda bazı çalışmalar yapılmış. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuda bazı girişimleri söz konusu oldu ama devamı gelmedi. Bunların yani bu akımların, hareketlerin, dini grupların, bunların tamamının devletle olan ilişkilerinde özellikle şeffaflık noktasına gelmesi, daha önce devlete dönük güvensizlik problemi nedeniyle biraz daha kapalı alanda bu faaliyetler yürütülüyordu. Ama gelinen nokta itibariyle bence artık bu şeffaf alana, yani bu özellikle mali konulardaki denetimlerin daha görünür, daha ikna edici, daha kontrollü, bilinir bir şey içerisinde, format içerisinde yenilenmesi gerekiyor. İşte yani kapalı devre gidince işler başka yere gidiyor.
1: Yani biz hiçbir tarikatı, cemaati eleştirmiyoruz. Orası başka bir mevzu da. Hani zaten derdi din olanla bizim derdimiz yok.
3: İrfan Hoca'nın o şeyini ben o anlamda önemli buldum. Yani genel problemi yansıtan bir yaklaşım o. O nedenle yani yani bu konuda daha böyle o Osmanlı dediğim mi, meşveret meclisi miydi Hüseyin Obi? Meşayih meclisi Osmanlı döneminde. Tam da bu nedenle yani bu işlere böyle çeki düzen verme anlamında oluşturulan bir mekanizma. Diyanet bunun bir şeyi içerisine girmişti ama devamı gelmedi sanıyorum. Yani onun bir arayış, bir çaba olmuştu bir dönem. Devamı gelmedi. Niye olmadı onu çok bilmiyorum tabii.
1: Ben size şöyle bir parantez açayım. Şimdi zaten bizim sorunumuz, meselesi din olan değil. Şöyle sizi destekleyecek bir çerçeve açacağım. Sakın yanlış anlamayın. Şimdi mesela tarikatlara ve cemaatlere en çok Türkiye'de karşı çıkanlar kimler? Sekülerler. Öyle değil mi? Seküler kesim karşı çıkıyor. Yani ne olursa olsun o din mi? Hayır diyor. Yok istemezlik diyor. Hemen başlıyorlar konuşmaya, bağırmaya. Diğer taraftan
0: Türkiye, şu an en çok sahip çıkan kim?
1: Ha, Türkiye'ye zarar veren, tarikat ve cemaat kisvesi altında işi din olmadan, yani dinle alakası olmayan yapıların içerisinde de en çok bu sekülerlerin, seküler ailelerden gelen çocuklar var. Neden? Çünkü onlar da ailelerindeki doyamadıkları o dini bilgileri bir başkalarından çarpıtılarak kendilerine verilmeye başlandığında, bir dakika ben bunu bilmiyordum ya, ben bunu öğreneyim diyor. Mesela X kişisinin peşine takılıp gidiyor. Bilmiyor onu terörün içerisine ya da devlete karşı bir yapının içerisine sürükleyeceğini. Sizin söylediklerinizi şöyle bağlayacağım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belki de bu konuda daha fazla eğitimlerle, daha fazla kamuya açık kaynaklarla beraber adımlar atması gerekiyor. Oradaki boşluğu en azından doldurmak için. Çünkü biz boşta bıraktığımız zaman işte böyle devlet düşmanı olan yapılar ne yazık ki bu konu içerisinde. Çok kısa bir zamanım kaldı ama bu ABD-İran meselesine de bir gireyim istiyorum. Kurtuluş Hocam, şöyle birkaç cümleyle sizinle başlayayım. Şimdi bir taraftan Katar diyor ki müzakerelerin önü açık. Diğer taraftan ABD hükümeti diyor ki İran'la yaşanan çatışmalar sırasında biz artık ekonomik yaptırımları gündemimize aldık, getiriyoruz. Ne olacak bu Hürmüz'deki son durum?
4: Evet, ya Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemdeki bir aksiyonu Hazine Bakanlığı'nın bugün açıkladığı işte can damarlarını keseceğiz, ekonomik can damarlarını keseceğiz yönündeki yaptırımlar. Ya bu şunu gösteriyor, Trump bu savaşı uzattı. Yani daha doğrusu şöyle, kimisi şöyle diyor ya, işte mühimmat yeterliliği kalmadığı için zaman kazanıyor. Fakat burada siyasi riskler kendisi için daha ön planda olduğu için bence bu savaşı sulandırıyor, yapmıyor. Zamana yayıyor. Görüşmeler olacak, müzakereler olacak. Bunu anladığım kadarıyla biraz böyle gidecek. Radikal bir değişiklik için yine ciddi bir şeylerin olması lazım ki tekrar İran'a yönelik bir askeri harekat başlasın. Yani bu öngörülüyor muydu böyle bir sonuç? Değişik seçenekler vardı. Ya işte rejim düşer, ya ateşkes anlaşması imzalanır ya da ucu açık kalır. İşte Kuzey, Güney Kore gibi bu böyle bir barış anlaşması da olmaz ama ucu açık bir şekilde devam eden bir sürece evrilir. Böyle bir sürece evriliyor gibi görünüyor şey.
1: Bir barış değil ama belki ateşkes de.
4: Değil, ateşkes de olmayacak.
1: O da olmaz.
4: Barış da olmayacak. Böyle ucu açık bir sürece evrilecek. Bunun üzerinden
3: Kasım'a kadar bir defa
1: kesin gider.
3: Evet, gider.
4: Yani bunun şu anlık dediğim gibi bir bilerek aslında askeri müdahalenin biraz geri plana düştüğünü görüyoruz bugünkü Hazine Bakanı'nın yaptığı şeylerle,
1: açıklamayla beraber.
4: Açıklamalarla. Orada ama ne olacak yani, İran kendisi ne kadar toparlayacak, ne kadar toparlamayacak? Orada bir rejim var. Bir istibdat gibi ama bu kendi içinde ciddi anlamda İran halkının yeniden homurdanmaya başladığı bir süreci de getirecek orada ki başlamış, o yönünde de çok haberler geliyor.
1: Peki. İrfan Hocam, sizden de birkaç cümleyle alacağım. Şu ifadeyi merak ediyorum. Bu ekonomik sürgün ifadesi, İran zaten yıllardır ambargonun içerisinde, yıllardır ekonomik baskı yiyor. İran için çok bir şey ifade eder mi? Son bir dakika.
2: Yani İran, evet, 1 Şubat 79 devriminden beri yaptırımlarla, ambargolarla karşı karşıya. Hemen devrimden kısa bir süre sonra Irak'ı tahrik ederek Saddam Hüseyin'e saldırttılar. 8 sene sürdü bu savaş. Şimdi bu son savaşta da şunu gördük. Aslında İsrail-ABD saldırısı İran'ın içerisindeki görüş ayrılıklarını ortadan kaldırdı. İran konsolide oldu. ABD'nin tekrar ekonomik yaptırımlara ağırlık vereceğim, İran nefes borusunu keseceğim şeklindeki açıklamaları aslında mağlubiyetin ilanı. Yani İran karşısında ABD bir etkili netice elde edemedi. Donanmasının, hava kuvvetlerinin 1/3'ünü o bölgeye yoğunlaştırmış olmasına rağmen bir sonuç alamadı. Hürmüz'ü bile açık tutmayı kendi başına başaramıyor. Ama içeriye bunu bir başarısızlık olarak lanse etme yerine süreci uzatarak bunu kamufle etmeye çalışıyor. Ben bu meseleye bir çözüm bulunma ihtimalinin ancak şöyle olabileceğini düşünüyorum. Nisan ayında İngiltere, Fransa Dışişleri Bakanları telekonferans yöntemiyle bir konferans tertip ettiler. 40'a yakın ülkenin Dışişleri Bakanı'yla görüştüler. Burada Babül Mendab gibi, Hürmüz gibi uluslararası su yolları geçiş rejimi oluşturma çabası. Ancak
1: son cümle
2: ancak yani bu kanaldan İran'a çok önemli

0: önemli bir avantaj sağlanırsa Hürmüz'e çözüm bulunabilir. Yoksa bu mesele uzunca bir süre bizi ve tüm toplumu, uluslararası toplumu etkilemeye, gündemi tayin etmeye devam edecektir.
1: Çok teşekkür ederiz Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Moderatör Sabah'la karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yaptı. Hedefinde soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu vardı. Erdoğan ismini anmadan Netanyahu'ya yüklendi. Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. İsrail Başbakanı'nın çaresizlik içerisinde olduğunu belirtti. Erdoğan Suriye'de yaşanan gelişmelere de değindi. Hiçbir dostumuzu yarı yolda bırakmayız diye konuştu. Yabancı ülkelerin Türk dış politikasına rota çizemeyeceğini vurguladı.
1: Hiçbir ayrım yapmadan bölgesindeki herkes için barış, herkes için kalkınma istedikçe cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planları bozuluyor.
2: Ahlat'tan Siyonist İsrail'e gözdağı verdi. Katil Netanyahu'nun kendisini ve Türkiye'yi hedef alan söylemlerini çaresizliğin tezahürü olarak yorumladı.
1: Son dönemde Cumhurbaşkanı olarak şahsımızı ve Türkiye'yi hedef alan kirli kampanyaları, bütünüyle bozulan bu planların yol açtığı hırçınlığın ve çaresizliğin birer tezahürü olarak değerlendiriyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Hedefinde Netanyahu vardı. Bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz dedi.
1: Siyasi olarak can çekişen, kendini bilmez şifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz. Biz kime, neyi, nerede ve nasıl söyleyeceğimizi gayet iyi biliriz.
2: Cumhurbaşkanı Suriye'de yaşanan gelişmeleri adres gösterdi. Türkiye'nin dostlarını yarı yolda bırakmayacağının altını çizdi. Hiçbir yabancı ülkenin de Türk dış politikasına rota çizemeyeceğini vurguladı.
1: Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Biz bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz.

0: bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez.
1: Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Tarihi bir milat yaşandığını ifade etti.
0: Bir miladı yaşamakta olduğumuz bu günlerde sürece katkı sunan herkes tarihin yeniden inşasında rol sahibi olacaktır. Aynı şekilde süreci zora sokan, süreci dinamitleyen, tahrik eden, sürecin karşısında yer alan her türlü girişimde tarih karşısında mesul olacaktır.
1: Tüm tarafları çözümün parçası olmaya davet etti.
0: Bir kez daha hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim.
1: Cumhurbaşkanı millete sesleniş konuşmasının ardından külliyede düzenlenen yemekte şehit aileleriyle bir araya geldi. Erdoğan şehit yakınlarıyla tek tek ilgilendi. Sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü sebebiyle yazılı bir açıklama yaptı. Zafere giden yolu hatırlattı, şehitlere rahmet diledi.
3: Tarihin seyrini değiştiren bir zaferdir dedi. MHP lideri Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı.
4: Malazgirt'e varan yol bir günde açılmamıştır. Her zafer kendi zamanının şartları içinde bir varlık mücadelesini şan ve şerefle taşlanan birer neticeye bağlamış, her fethi Türk'ün devlet kurma iradesine yeni bir saha kazandırmış, şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları evlatlarımıza şerefli bir miras bırakmıştır. Bunların arasında öyle tarih durakları vardır ki meydana geldikleri günün hudutlarını aşarak asırların yönünü tayin etmiş, üzerinde yaşadığımız coğrafyanın adını, kaderini ve siyasi mahiyetini değiştirmiştir. 26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt Zaferi işte böylece tarihin seyrini yeniden biçimlendiren, coğrafyaların istikametine yeniden yön tayin eden kutlu bir kader anıdır.
3: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Malazgirt Meydan Muharebesi Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında bir yazı kaleme aldı. Malazgirt Zaferi'ne giden yolu hatırlattı. Türk milletinin yurt ettiği topraklara vurgu yaptı.
4: Horasan'dan kopup Pasinler'de kuvvet bulan, Malazgirt'te büyük bir zaferle Anadolu'nun bağrına yürüyen Türk iradesinin hükmü silinmeyecek, bu toprakların üzerinde yükselen ezan, dalgalanan ay yıldızlı al bayrak ve yaşayan Türk devleti o kutlu günün çağlar ötesindeki şahidi olmaya devam edecektir. Türk milletinin Anadolu'ya sahip olma, devletini yaşatma ve kendi mukadderatına hükmetme iradesi değişmemiştir. Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahtımızdır. Türk milletinin bahtı daima açık olsun.
3: Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada son olarak vatan uğruna can veren şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
2: Terörsüz bölge vizyonunda kritik bir eşik daha aşıldı. Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü YPG-SDG feshedildi. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak duyurunun ardından bu kesinlikle tarihi bir an açıklaması yaptı. Terör örgütü YPG'den örgütün tüm askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiği açıklaması yapıldı. Kararı örgüt elebaşlarından Ferhat Abdüşahin duyurdu. Abdüşahin, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığına ait Halk Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. Suriye yönetimiyle 29 Ocak'ta yapılan kademeli entegrasyon mutabakatını hatırlattı. Terör örgütünün Suriye ordusu bünyesinde entegrasyon sürecinin tamamlandığını aktardı. Bugün büyük bir sorumlulukla kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz ifadelerini kullandı. YPG'nin feshinin ardından ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak da bir açıklama yaptı. Barak bu kesinlikle tarihi bir an değerlendirmesinde bulundu. Bu adımla Birleşik Suriye'nin şekillendiğini dile getirdi. Tek ordu, tek hükümet, tek devlet ifadelerini kullandı. İsrail için Suriye cephesinde işler yolunda gitmiyor ve Netanyahu Şam yönetimini hedef aldıkça da aslında baltayı taşa vuruyor efendim. Zira ABD Başkanı Trump Suriye'yi terör devleti listesinden çıkardı. Peki Trump'ın Suriye kararı ve daha da ötesi?

0: ...sinde nasıl bir strateji var? Türkiye bu stratejide hangi rolü üstleniyor? Detaylar analiz haberimizde.
1: If you remember, we were going through a very difficult.
2: İsrail'in elinde bazı istihbaratlar vardı. Üç şeyden birinin gerçekleştiğine dair bazı istihbaratlar. Bunlardan biri sahada Türk askeri veya askeri unsurlarının bulunmasıydı. Durumun böyle olmadığını biliyoruz.
1: General Mazlum, who's a sensational.
3: İsrail'in Suriye'deki hava üssünü bombalaması Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında sert tepkisini çekti. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın gündeminde Orta Doğu'dan çok Asya Pasifik hattı ve Çin'le rekabet var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 trilyon doları aşan dış borcu Trump'ı bu mücadeleye mecbur bırakıyor. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Pekin'de yaptığı görüşmelerden umduğunu bulup bulamadığı tartışmalı. Ancak Çin'in özellikle yüksek teknoloji ve askeri tahkimatını her yıl asimetrik olarak büyüttüğü gerçeği su götürmez bir durum. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın aynı anda Avrupa'da, Orta Doğu'da ve Asya Pasifik hattında mücadele etmesi epey güç görünüyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'nin bu mücadele konusunda istekli olup olmadığı da şüpheli. Zira Amerika Birleşik Devletleri en son personel isyan aşamasına gelince Abraham Lincoln uçak gemisini çekip yerine George Washington uçak gemisini getirmek zorunda kalmıştı. Bu yüzden Trump yönetimi Orta Doğu'da kaos, kriz, savaş değil istikrar istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den sonra Irak'tan 30 Eylül'de tüm askeri varlığını çekecek olması tam da bu anlayışın bir yansıması. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması aynı zamanda İsrail'e de bir mesaj aslında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye'nin kurmak için mücadele ettiği istikrar ikliminin Tel Aviv yönetimi tarafından sürekli sabote edilmeye çalışılmasından bıkmış olabilir. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett de bu duruma dikkati çekiyor.
4: Birleşik Devletleri kaybettik, dünyayı kaybettik. Devletin kuruluşundan bu yana İsrail'in uluslararası konumunda en düşük noktadayız. Bunun üzerine çalışmalıyız.
3: Özetle soykırımcı Netanyahu ve kurmayları İran'da, Lübnan'da, Gazze'de hedeflerine ulaşamadı. Güç kaybetti, kaybetmeye de devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri bile bombaların yerine ekonomi silahını çekmek zorunda kaldı. Bu yüzden Türkiye'nin altını oyma çabalarını, bölgede kaos ve kriz üretme hamlelerini daha ne kadar sürdürebilir sorusu ortada duruyor. Zira Türkiye devlet aklıyla stratejik hamleler yapıyor. Bir yandan Siyonizmin Türkiye ve sınır ötesindeki vekil unsurlarını boşa düşürüyor, diğer yandan yeni anlaşma ve tahkimatlarla diplomasinin gücünü kullanarak Siyonizmin bölge planlarını akamete uğratıyor. Trump'ın Suriye kararı Netanyahu hükümetinin kalesine atılmış sağlam bir gol gibi duruyor.
0: Alihan Kuris Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında 3. dal kooperasyon düzenlendi ve 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 38'i yakalandı. Dosya kapsamında 11 şirket ve 4 derneğe kayyum atanması talep edilirken MASAK raporunda 4 isim üzerinden 1818 tapu işlemi tespit edildi. Soruşturma şirketler, dernekler, mal varlıkları, tapu hareketleri ve para trafiği üzerinden genişletilerek sürdürülüyor.
5: Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında 3. dalga operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada yeni bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun mali boyutu da dikkat çekti. Savcılık soruşturma kapsamında 11 şirket ve 4 derneğe kayyım ataması talebinde bulundu. Böylece dosyada kişilerin yanı sıra şirket ve dernek bağlantıları da mercek altına alındı. Dosyada MASAK raporu da dikkat çekti. Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada 4 isim üzerinden 1818 tapu işlemi tespit edildi. Bu tespitle birlikte soruşturmanın mal varlığı, taşınmaz hareketleri ve para trafiği boyutu daha da derinleşti. Şimdi beni çağırın. Soruşturmada daha önce de peş peşe operasyonlar

0: Yapılmıştı. İlk dalgada Alihan Kureş'in de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmış, ardından tutuklama kararları gelmişti. İkinci dalgada ise firari isimler ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen para hareketleri takibe alınmıştı. Şimdi benim için. Üçüncü dalga operasyonla dosyanın kapsamı daha da genişledi. Savcılık, örgüt yapılanması, şirket bağlantıları, dernekler ve mali hareketler üzerinden soruşturmayı derinleştiriyor. Gözler şimdi gözaltı kararı verilen şüphelilerin işlemlerine ve kayyum atanan şirketlerle derneklerde yapılacak incelemelere çevrildi.
1: Ankara'ya gitti, kendisi teslim oldu denildi. Ama şimdi ortaya çıkan görüntüler bambaşka bir anı gösteriyor. Alihan Kureş'in gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Polis gece saatlerinde Üsküdar'daki evine gidiyor. Kureş ekipleri görünce arka bahçedeki araçla uzaklaşmaya çalışıyor. Ardından da müştemilata giriyor. Polisin operasyonuysa gizli bir bölmede son buluyor efendim. İşte teslim oldu denilen Alihan Kureş'in gözaltına alındığı o anlar.
2: Bu görüntüler Alihan Kureş'in gözaltına alındığı geceye ait. Ve görüntüler ortaya çıkana kadar kamuoyuna anlatılan başkaydı. Kureş'in yakalanmadığı, Ankara'ya giderek kendi iradesiyle teslim olduğu öne sürülmüştü. Ama o gece kameraya yansıyanlar böyle değil. Saat 2 sıraları polis Üsküdar'daki eve operasyon yapıyor. Ekipleri fark eden Kureş'in takım elbisesini giymiş şekilde evin arka bahçesinde hazır bulunan araçla uzaklaşmaya çalıştığı belirtiliyor. Kaçış girişimi sonuçsuz kalıyor. Polis bu kez müştemilata yöneliyor ve Alihan Kureş müştemilatta gizli bölmede yakalanarak gözaltına alınıyor. Ortaya çıkan kayıtlar kendisi teslim olduğu iddiasını tartışmaya kapatıyor. Kureş'in görüntülerde bir hayli tedirgin olduğu ve kameraları kapatmaya çalıştığı da görünüyor.
1: Bir vakıf binasının içinde kurulduğu öne sürülen sözde mahkemeler, diz çöktürülen üyeler ve iddialara göre cezalar arasında falaka bile var efendim. Alparslan Kuytulu'nun eşi Semra Kuytulu'nun da aralarında bulunduğu 44 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın yeni ayrıntıları dosyaya girdi. İfadelere göre yapı kendi içerisinde istihbarat topluyor. Eleştirenleri sözde mahkemelerde yargılıyor. Verilen cezaları da özel bir grupla uygulatıyordu.
2: Soruşturma dosyasındaki ifadelere göre Kuytul yapılanmasında kendi kurallarını ihlal edenler için ceza listeleri bile vardı. Konuşmama, nöbet tutma, para kesme ve en ağırı falakaya yatırma. Önce üyeler hakkında bilgi toplanıyordu. Özel hayatlar, aile ilişkileri, zaaf olarak görülen noktalar not edilip yönetime raporlanıyordu. Ardından vakıf binasında kurulduğu belirtilen sözde mahkemeler devreye giriyordu. Dosyada Semra Kuytul'un da bu yargılamalarda etkin rol aldığı, bir üyenin topluluğun önünde diz çöktürüldüğü iddiası yer alıyor. Ama itaat etmeyenler için iddiaya göre bir aşama daha vardı. 7-8 kişilik özel bir grup. Soruşturma dosyasındaki ifadelere göre bu grup hedefteki kişiye gidiyor ve şu sözü söylüyordu. Hoca efendi senin kalemini kırdı. Sonra da darp başlıyordu. Savcılık şimdi bu yapının kendi içinde kurduğu gözetleme, sözde yargılama ve cezalandırma düzenini inceliyor. Alparslan Kuytul ve Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 44 şüpheli tutuklu.
1: Duruşmada bu kez Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun adı dört dairenin devriyle gündeme geldi. İş insanı Muzaffer Beyaz mahkemede Beylikdüzü'nde bir projeyi anlattı. Murat Çalık, dört daireyi Hasan İmamoğlu'na devretmemizi istedi dedi. Beyaz talebin kendilerine iki isim üzerinden iletildiğini, tapuların da ortakların imzasıyla devredildiğini söyledi. Savcı Hasan İmamoğlu hakkında aklama suçu kapsamında suç duyurusunda bulundu.
3: 4 daire ve tapularda Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun adı var.

0: üç kuşak bir aradayız. Burada yargılanıyoruz.
1: İş insanı Muzaffer Beyaz mahkemede Beylikdüzü'ndeki projede yaşandığını öne sürdüğü süreci anlattı. Beyaz'ın ifadesine göre projenin ruhsat aşamasında önce 20 milyon liralık bir talep gündeme geldi. Sonrasında ise 4 dairenin Hasan İmamoğlu'na devredilmesi istendi. Beyaz mahkemede açıkça şunları söyledi. Murat Çalık 4 daireyi Hasan İmamoğlu'na devretmemizi istedi dedi. Beyaz bu talebin kendilerine önce Adem Soytekin ardından Oktay Hamzıoğlu tarafından iletildiğini, 4 dairenin tapusunun ortaklarının onayı ve imzasıyla Hasan İmamoğlu'na devredildiğini anlattı. Ama Beyaz'ın mahkemede anlattığı para trafiği bu kadar değildi. 5 milyon euro, 3 milyon dolar ve 1,5 milyon dolarlık taleplerden söz etti. Talepleri kabul etmediğinde projelerinin engellendiğini ve cezalarla karşılaştığını söyledi. Beyaz büyük zarar ve zulüm gördüğünü açıkladı. Duruşmanın sonunda ise dosyaya Hasan İmamoğlu açısından yeni bir başlık eklendi. Duruşma savcısı dosyadaki para aktarımı ile ilgili Hasan İmamoğlu hakkında aklama suçu kapsamında suç duyurusunda bulundu.
2: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin il başkanları toplantısına başkanlık etti. İl başkanlarına hitap ettiği konuşmada Özgür Özel'in yeni partisine geçenlerle ilgili muhatap olmayın dedi.
3: Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Kirli adamlarla yol yürümedik.
4: Arınma siyaseti başlatan Kılıçdaroğlu ihraçları hatırlattı. CHP'den istifa edip yeni partiye geçenlere de muhatap olmayın dedi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Kısır tartışmalara sakın girmeyin. Böyle bir tartışmaya asla muhatap olmayın. Biz kısır tartışmaları değil, kendi ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık. Kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde il başkanları toplantısında konuştu. İl başkanlarına CHP'den istifa edip yeni partiyi kurup oraya geçenlerle tartışmayın, muhatap olmayın talimatı verdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi bir makamın, bir dönemin ya da bir kadronun değil, milletin ortak geleceğine kilitlenmiş olan bir partidir. Siyaset kişisel hesaplardan da arınmak zorundadır. Eğer biz siyaseti kişisel hesaplaşmaya indirgersek vatandaşa güven vermeyiz.
4: Konuşmasında sık sık Özgür Özel ve destekçilerini işaret etti. Mutlak butlan kararıyla genel başkanlığa geldikten sonra arınma siyasetinin geçirdiği süreci de hatırlattı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel bir kuralı vardır. Temel bir üstünlüğü vardır. Ahlaki üstünlük. Biz doğru insanız. Ahlaklı insanız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Halk partilerin temel özelliği budur. Sıradan bir parti değiliz.
4: Özgür Özel'in talep ettiği ne varsa gerçekleştiği CHP'de Kılıçdaroğlu kurultayı işaret etti. Tüzük'te de değişikliğe gidileceğini söyledi. Sözü Özel'in sürekli desteklediği adı yolsuzluk, rüşvet soruşturmalarıyla anılan isimlere getirdi.
3: Önümüzdeki süreçte kurultayımızı da yapacağız. Görkemli bir kurultayımızı yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız.
2: Özgür Özel Trabzon'a gitti, Mansur Yavaş'ın selamını iletti. Ama mesele bir polemiğe dönüştü efendim. Peki bir selam nasıl yeni parti içerisindeki bir çatlağa işaret edebilir? Ayrıntısına bakalım.
5: Ve o günkü kararlılığımızdan bir adım geriye atmadığımız, bir adım geri atmadığımız Mansur Yavaş'ın da selamlarını getirdim. Trabzon kabul etsin.
6: Bu gibi durumlar için Anadolu'da bayram değil, seyran değil. Enişten beri niye öptü denir. Ana muhalefet cenahının favori tartışması Özgür Özel'in Trabzon'a getirdiği bu selamda saklı. Mansur Yavaş gerçekten de Özgür Özel üzerinden böyle bir selam gönderdi mi, göndermedi mi?
5: Mansur Başkan'la uzun uzun Ankara'yı konuştuk, Türkiye'yi konuştuk.
6: Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ın selamı var demesindeki amaç belli. Yavaş, CHP'de kalmayı sürdüren, tırnak içinde denge politikası yürüten ve açıkça yeni partiye geçiş yapmayan en güçlü isim. İmamoğlu'nun CHP'den istifa ettiği süreçte hala CHP'de kalması düşündürücü.
5: Bir belediye başkanı, ben Özgür Özel'in karşısındayım, ben yeni partinin karşısındayım demedikçe gönlü bizimledir, yeri bizimledir.
6: Oysa tüm o mutlak butlan ve yeni parti kurma çabaları öncesinde birliktelerdi. Özgür Özel Trabzon'da hala bu görüntüyü vermek istedi. Çünkü belli ki İmamoğlu-Özgür Özel ikilisiyle Mansur Yavaş'ın arasına kara kedi girdiğine yönelik iddiaların oluşturduğu bir kompleks var. İşte o selamın esbabı mucibesi de buydu. Peki problem nerede? Problem bu selamın dillendirilmesinden Mansur Yavaş'ın hiç de memnun olmamasında. Bu iddiayı dile getiren ilk isim gazeteci Aytunç Erkin. Evet, Yavaş ve Özgür Özel Trabzon ziyareti öncesi görüşmüşlerdi. Ama Mansur Yavaş tarafı bu görüşme gizli kalsın istiyordu.
7: Herkes bilir. Ankara siyasetinde önemli siyasi aktörlerin baş başa yaptıkları özel görüşmeler karşılıklı rızaları yoksa birincisi ifşa olmaz. Durum gösteriyor ki aslında bize gizli kalması gereken, özel kalması gereken bir görüşmeyi Sayın Özgür Özel bence heyecanlı bir refleksle anlatıyor.
6: Peki Özgür Özel taraflardan birinin gizli kalmasını istediği görüşmeyi neden ifşa etme gereği duydu? Üçlü bir arada demek için Mansur Yavaş'a bir emrivaki dayatma çabası olabilir. Nitekim Mansur Yavaş'ın bu konudan rahatsız olduğu iddiası başka bir muhalif gazeteci Nevşin Mengü'nün topa girmesiyle kuvvetlendi.
8: Kulislerden gelen bilgi Mansur Yavaş'ın buna kızdığı yönünde. Yani böyle bir konuşma olmadı. Ben gidip de benim selamımı Karadenizlilere iletim demedim. Hani şunu demeye çalışıyor Özgür Özel, Mansur Başkan da bizimle beraber demek istiyor. Ama Mansur Yavaş ben denge politikası yürütmek istiyorum yani. CHP'deyim ben sonuçta, CHP'den seçildim. CHP'deyim tamam yani Özgür Özel'de eyvallah yol arkadaşlığımız falan var ama ben bu denge politikasını yürütmek istiyorum diyor Mansur Yavaş. Özgür Özel ise Mansur Başkan bizimle demek istiyor.
6: İşte asıl mesele de bu. Mansur Yavaş adının neden Yeni Parti saflarında anılmasından şikayetçi. İşte bu soru gelecek günlerde Yeni Partili isimleri kara kara düşünmeye itebilir. Zira Mansur Yavaş Yeni Parti'yi yokluğuyla sınıyor olabilir. Cumhurbaşkanlığı adaylığı makamını kapmadan Yeni Parti'ye geçmeyi reddediyor olabilir. Ya da daha kötüsü, Yeni Parti'nin sabıkasını bir cumhurbaşkanı adayının kariyerine zarar verici buluyor olabilir.
9: Sayın Başkanımızın...
2: Özgür Özel yönetimindeki CHP'de yaşanan tedbirli mutlak butlan kararına Kılıçdaroğlu yönetiminde temyiz başvurusu geri çekildi. 21 Mayıs 2026 tarihinde tedbirli olarak CHP'nin 38. kurultayı ve sonrasında yapılan olağan ve olağanüstü kurultaylar için mutlak butlan kararı çıkmış. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa dönmüştü. Ardından Özgür Özel yönetimi karara itiraz etmiş ve temyize götürmüştü. Genel başkanlık koltuğuna geri dönen Kılıçdaroğlu yönetimi ise CHP'nin tedbirli mutlak butlan kararına yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Özgür Özel de başvurusunu çekerse tedbirli olarak uygulanan mutlak butlan kesin hükme bağlanmış olacak. Yani mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı kesinleşmiş olacak. ABD, İran'a açtığı ekonomik savaşın ayrıntılarını duyurdu. Washington, İran'ı hayatta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmeyi hedefliyor. İran ise ABD'nin yeni hamlelerine hazırlıklı olduğunu duyurdu.
10: Ekonomik savaş başladı. ABD, İran'a yönelik uygulanacak ekonomik yaptırımları açıkladı. İran'dansa misilleme mesajları geldi.
11: ABD, İran yaptırımlarında sıfır sızıntı yaklaşımını uygulayacak. İran'ı hayatta tutan tüm ekonomik can damarlarını keseceğiz.
10: Ekonomik yaptırımlar ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından açıklandı. İran'a yönelik ekonomik sürgün operasyonunu başlattıklarını söyledi. Tahran'ın para aklamasına yardımcı olan her türlü kuruluşun dolar sisteminden çıkarılacağını belirtti. İran'ı destekleyen her ülkenin yaptırımlarla karşı karşıya kalmaya hazır olması gerektiğini ifade etti.
11: Ülkeler, İran'ın yurt dışındaki banka şubelerini kapatılması da dahil olmak üzere, Hazine Bakanlığı tarafından tespit edilen faaliyetlerini sonlandırmak için sınırlı bir süreye sahip olacak.
10: ABD Hazine Bakanlığı, nükleer, füze, siber ve petrol ağlarında faaliyet gösteren İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. İran'a yapılan bazı havale ödemelerine izin veren genel ruhsatlar askıya alındı. İkincil yaptırımlar için dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörleri hedef alınacak.

0: İran yaptırımlar açıklanmadan önce ABD'nin yeni ekonomik adımlarına askeri karşılık verilebileceğini belirtmişti. Körfez'den petrol ihracatının daha da azaltılabileceği tehdidinde bulunmuştu. İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, yaptırımların açıklanmasının ardından devlet televizyonuna konuştu. ABD yaptırımlarına tamamen hazırız dedi.
1: Hükümetin 2 yıllık bir planı vardı ve bu gelişmelerin gerçekleşmesine tamamen hazırdı. Hazır olmaya da devam ediyor.
0: Çin ve Rusya'nın ABD'nin önlemlerini kabul etmediğini belirtti. Medenizade, başka ülkelerinde Washington'ın baskısına karşı çıkacağını savundu, ekonomik saldırılara cevap vereceklerini ifade etti.
1: Bizim de kendi araçlarımız var. Biz de oyunu nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Bu sefer savunmada kalıp sadece kendimizi savunacağımızı düşünmemeliler. Bizim tarafımızdan da bir saldırı beklemeliler.
0: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Washington'ın abartılı sözlerinin inandırıcı olmadığını savundu. ABD ekonomik açıdan diğer ülkelerle ilişkilerini bundan daha fazla sınırlandırabilecek bir durumda değil dedi. Ticaret ortaklarımız bu açıklamaları hiçbir şekilde ciddiye almadıklarını bize iletti ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise milli birlik vurgusu yaptı. İran halkının hilekar, suçlu ve sömürücü düşmanların oyununa gelmeyecek kadar bilinçli olduğunu ifade etti. Biz inanç ve düşüncelerimiz doğrultusunda birbirimizle koordineli ve dayanışma içinde hareket etmeliyiz dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai de ABD'nin davranışını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Mutabakat saptında yer alan şartların uygulanması konusunda somut adımlar atmalıdır, dedi. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmasıyla dolar istikrar kazandı. İran'da ise serbest piyasada dolar fırlayınca döviz büroları yeni kurlar uygulamaya başladı. İran'la ABD arasındaki ateşkes Washington'ın ekonomik savaş ilanıyla bitme noktasına gelirken, Başkan Trump bir ülkeyi daha hedef gösterdi. Fox News'e konuşan Trump, Umman'ın denizde İran'a yönelik Amerikan ablukasına müdahale etmesi halinde ülkeyi bombalamakla tehdit etti. Trump, eğer Umman yollarına çıkarsa ülkeyi yerle bir edeceklerini belirtti.
2: Ukrayna'nın dün kutladığı bağımsızlık günü için mesaj gönderenlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski mesajı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Zelenski kutlama mesajı gönderen dünya liderlerine teşekkür etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti. Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğine ve barış çabalarındaki rolüne dikkat çekti. Erdoğan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla ilettiği iyi dilekler için müteşekkir olduğunu belirtti. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tutumuna değindi. Zelenski, Türkiye'nin savaşın sonuna erdirilmesi ve barışın sağlanmasına yönelik arabuluculuk çabalarını takdir etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesajla katıldı. Emine Erdoğan, Türkiye'nin yüzyıllara dayanan dayanışma kültürüne dikkat çekti.
3: Her toplumun tarihinden, inancından ve ortak hafızasından beslenen kendine özgü bir değerler dünyası vardır.
4: Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'nin gündeminde toplumsal dayanıklılık vardı. Zirveye video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, farklı toplumların krizler karşısındaki dayanışma deneyimlerinin önemine vurgu yaptı.
3: Türk toplumunda gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışma önde gelen hasletlerdir. Yüzyıllar boyunca biriken bu insani tecrübe, hayatın sevinçleri kadar kederlerini de birlikte omuzlamayı toplumsal bir pratiğe dönüştürmüştür.
4: Türk toplumunda gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışmanın köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Erdoğan, Osmanlı döneminde kurulan 26 binden fazla vakfı bu anlayışın en önemli örneklerinden biri olarak gösterdi. Vakıfların yaşlılardan yetimlere, borçlulardan hasta hayvanlara kadar toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda iyilik kapısı araladığını ifade etti.
3: Bugün ise modern dünyada insanlar kalabalıkların içinde giderek daha fazla yalnızlaştıklarından söz ediyor.

0: arası bağlar zayıfladıkça toplumların krizler karşısındaki direnci de azalıyor.
1: Erdoğan toplumsal bağların güçlü olmasının krizlere karşı direnci artırdığını söyledi. 6 Şubat depremlerinde ortaya çıkan dayanışma ruhuna dikkati çekti.
0: Bunun en çarpıcı örneklerinden birini dünya tarihinin en büyük afetleri arasında yer alan 6 Şubat depremlerinde yaşadık. Bu tecrübe tüm dünyaya bir kez daha gösterdi ki toplumların en büyük gücü zor zamanlarda tek yürek olabilme becerisidir.
1: Ukrayna halkının 4 yıl aşkın süredir devam eden savaş karşısındaki mücadelesine de değinen Erdoğan, çocukların eğitimlerini sürdürdüğünü, kadınların hayatın her alanında sorumluluk üstlendiğini ve Ukrayna halkının geleceğine sahip çıktığını belirtti. Emine Erdoğan ayrıca Ukrayna'nın bağımsızlık gününün 35. yıl dönümünü kutlayarak Ukrayna halkına barış, huzur ve esenlik diledi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Paylaşımında Kiev'de 6.sı gerçekleştirilen Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesajla katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.
0: Muhtaç olanın kanatları altında.

Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Peki gazetelere nasıl yansıdı bu gündem? Bakalım efendim. Öncelikle Akşam Gazetesi'yle başlıyoruz. Akşam Gazetesi 1 milyon avroyu izah edemedi diyor manşetinde. Haberlerimizde de bunun detaylarını ekranlarınıza taşımıştık. Peki Akşam Gazetesi nasıl görüyor bu gelişmeyi? Bakalım detayına. İBB yolsuzluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, Bodrum'da alınan lüks villa için elden ödenen paranın kaynağını açıklayamadı. Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasının tutuksuz sanığı Hasan İmamoğlu dün savunma yaptı. İmamoğlu'na duruşmada Bodrum'da değerinin çok altında alınan ve İmamoğlu İnşaat yöneticisi Tuncay Yılmaz'ın elden verdiğini itiraf ettiği 1 milyon avro soruldu. Baba İmamoğlu parayı Yılmaz'a elden teslim ettiğini kabul etti. Muhasebe kaydı var mı sorusuna vallahi ben şirketle ilgilenmiyorum, mutlaka vardır cevabını verdi. Savcılık Hasan İmamoğlu hakkında para aklamadan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. 400 milyon dolar İmamoğlu'nun cebine girdi diye de bir başlık görüyoruz. Onun da detayına bakalım. İmamoğlu'nun en yakınındaki isimken etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız mahkemede konuştu. İstaç'taki döküm vurgununda 400 milyon dolar İmamoğlu'nun cebine gitti. Aykut Erdoğdu 1 milyon 200 bin dolar getirdi. İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde Fatih Keleş aldı şeklinde konuştu diyelim. Sürmanşete çıkalım. Sürmanşette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri yer alıyor. Kan tüccarları kaybedecek dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İşte Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri başlığa taşınmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Ahlas'tan seslendi. Terörsüz Türkiye ile yeni bir dönemin kapısı aralanacak dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ayrıca Selçuklu şehitliğinde dualar edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş Ahlat'taki şehitlikte dua ettiler. Erdoğan ve Bahçeli daha sonra baş başa bir görüşme gerçekleştirdi efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat'ta yaptığı konuşmanın detaylarını da ekranlarınıza taşımıştık. Ahlat'ta büyük bir coşku vardı. Anadolu'yu Türk milletine yurt yapan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor. Ahlat'ta alanda kurulan çadırlar ve etkinlikler büyük ilgi görüyor deniliyor detaylarda. Ayrıca Ukrayna direnişi ilham oldu başlığına da bakalım. Az önce ekranlarınıza taşımıştık efendim. Emine Erdoğan Kiev'deki 6. Lider Eşleri Zirvesi'nde video mesaj gönderdi. Video mesajında Ukrayna'nın direnişine vurgu yaptı ve bunun ilham olduğunu ifade etti. Az önce Emine Erdoğan'ın ifadelerini de ekranlarınıza taşımıştık. Barcelona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdı başlığına bakalım. Zira oldukça önemli bir haber efendim. İspanyol Demi, Rumların tüm girişimlerine rağmen Lefkoşa'da yapacağı altyapı kampından vazgeçmedi efendim. Oldukça önemli bir hamle. Barcelona Akademisi Yakın Doğu Üniversitesi tesislerinde 7-20 Eylül 2026 tarihlerinde kamp düzenleyeceğini duyurdu. Kulübün resmi sitesinde adres Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs olarak yer aldı. İşte bu ifade çok önemli.

önemli, son derece önemli. Hem kamp hem bu ifadeler Rumları da çıldırttı efendim. UEFA kulüp ve resmi makamlar nezdindeki girişimlerde Rumlar istedikleri cevabı da alamadılar. Kulüp kampın planlandığı gibi yapılacağını duyurdu. Yani Kuzey Kıbrıs Lefkoşa adresinde kampını yapacak Barcelona efendim, İspanyol devi. Bu da oldukça önemli bir hamle. Elbette bu hamleler siyasetle de birbirinin içerisinde girift bir yapıya sahip. Bu nedenle çok önemli olduğunu söyleyelim. YPG başlığına bakalım. Zira bu da oldukça önemli bir hamle. Terörsüz Türkiye'nin aslında sınırlarının çok ötesinde olduğunu anladığımız ve bunun sonuçlarından biri olan terörsüz bölgeyle ilgili bir gelişme. YPG kendini feshetti. Bakıyoruz detayına. Terör örgütü elebaşı Ferhat Abdüşahin YPG-SDG'nin feshedildiğini açıkladı. Bununla ilgili detayları da haberlerimizde ekranlarınıza taşımıştık. Mazlum Abdikod adlı Şahin tarihi açıklamayı Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığına ait Halk Sarayı'nda yaptı ve entegrasyonun tamamlandığını söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Abdüşahin entegrasyon için hatırlayacaksınız 10 Mart 2025'te mutabakat imzalamıştı ve örgüt kendini tamamen tüm yapılarıyla pes etmiş oldu. Uzun süredir bu adım bekleniyordu diyelim. Sürmanşa da şöyle kısaca bir göz atalım, zira çok önemli bir haber daha var. KYK için başvurular başladı efendim. Pek çok öğrenci bunu bekliyordu. Hemen bakalım detaylarını. Üniversitelerin yurt başvuruları cumartesi saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapılabilecek başvurular başladı. Bir kez daha öğrencilere ifade edelim ve Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat'taki o ifadelerini, sözlerini manşetine taşıyor. Kardeşlik kazanacak, ekonomi güçlenecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Ahlat'tan Türkiye Yüzyılı inşası başladı. Büyük Türkiye'nin ufukta yükselişine birlikte şahitlik edeceğiz dedi. Şimdi aşağıya indiğimizde de Hasan İmamoğlu oğluna 4 daire devrettim başlığını görüyoruz. İş adamı Muzaffer Beyaz, İmamoğlu suç örgütünün rüşvet çarkını tek tek anlattı. Bakırköy'deki kapasite AVM için 5 milyon dolar rüşvet istendi. Kabul etmeyince işlerimi durdurdular. Beylikdüzü Westside projesinin ruhsatı için Hasan İmamoğlu'na 4 daire devrettim rüşvet çarkıyla, defalarca zulme uğradım, hakkımı helal etmiyorum diye konuştum. Ayrıca Kuriş örgütüne 3. dalga operasyona dair gelişmelere de yer veriliyor. 38 gözaltı var. Bununla ilgili detayları da haberlerimizde ekranlarınıza taşımıştık diyelim. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Elbette Hürriyet gazetesinin de manşetinde Malazgirt Zaferi'nin kutlamaları ve orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlar yer alıyor. Kan isteyen kaybedecek başlığıyla yer verilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerini detaylıca hem haberlerimizde hem önceki gazetelerde de ekranlarınıza taşımıştık diyelim. Barcelona'dan Rumlara şok diyor bir diğer başlığında Hürriyet gazetesi. Ben bunda detaylarını az önce aktarmıştık. Dünyanın en büyük kulüplerinden Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs'ta düzenleyeceği futbol kampı Rum kesiminde büyük bir rahatsızlık yarattı. Zira adres olarak Lefkoşa Kuzey Kıbrıs şeklinde yazılmıştı. Kuzey Kıbrıs ifadesi çok önemli efendim ve bu da Rumları çıldırtan bir hamle oldu. Biraz aşağıya indiğimizde Kuriş örgütünün 3. operasyona dair detayları da görüyoruz yine Hürriyet gazetesinde. Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in oluşturduğu iddia edilen suç örgütüne 3. operasyon düzenlendi. 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 38'i gözaltına alındı. Ayrıca gözaltına alındığı anlara ait o görüntüleri de ekranlarınıza taşımıştık. Buna ilişkin bir fotoğraf karesine de yer veriliyor diyelim. Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesinin de manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri var. Efendim biz asla bu yoldan dönmeyiz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve soykırımcılar kaybedecek dedi. İsim vermeden Netanyahu'yu hedef aldı. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarında terörsüz Türkiye sürecinin kimleri rahatsız ettiklerini bildiklerini belirterek ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz dedi. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar, soykırımcılar kaybedecek ifadesini kullandı. İşte bu ifadeler Netanyahu'yaydı efendim. İsim vermedi ama hedef belliydi. Nefrete değil, bilgi
Niye engel başlığıyla devam edelim efendim. Meta platformlarında Rumların Türkiye'ye ve Türklere yönelik nefret söylemini engellemek yerine metinleri Türkiye'ye çevirmeme kararı aldı. Efendim inanılır gibi değil. Hafta başında Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki faşist Elam üyelerinin Yunanistan'daki Altın Şafak artıklarıyla birlikte Facebook ve Instagram'da Türkler ve Türkiye karşıtı nefret dili kullandıklarını, Ulaştırma Bakanlığı'nın buna müdahale etmesi gerektiğini yazdım diyor Özel Şendir yazısında. Meta'nın önemi şu oldu. Meta Yunanca metinleri artık Türkçe'ye çevirmiyor. Böyle bir karar aldı. Yani nefret dilini kullananlara bir şey yapmıyor. Bir yaptırım uygulamıyor. Sadece Türkçe'ye çevirmiyor. Yani orada bir nefret suçu işleniyor. Ancak biz bununla ilgili bilgi edinemiyoruz. Çünkü Meta bunu Türkçe'ye çevirmiyor efendim. İnanılır gibi değil. Nefrete ise, nefret söylemine ise bir yaptırım yok. Atina gerilim peşinde deniyor hemen altında bir başka haberde. Bağlantılı olarak buna da bakalım. Ankara'nın Ege ve Akdeniz'de iki deniz parkı ilan etmesinin ardından huzursuzluğunu sürdürüyor malumunuz Atina. Türkiye ile ilişkilerini yeniden germeyi istekli görünüyor. Türkiye'ye karşı dört ayaklı bir strateji kurgulayan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı aracılığıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerine dair bazı olumsuz lobi çalışmalarına da başladığı kaydediliyor. Buna yönelik bazı bilgiler olduğunu söylüyor Milliyet Gazetesi. Hemen yanında da YPG'nin fesini görüyoruz. Terör örgütü YPG kendini feshetti. Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi örgütün feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini duyurdu. Tarihi ve destansı dedi ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Baraksa bu gelişmeye dair. Efendim gerçekten tarihi bir hamle. SDG YPG'nin fesiyle ilgili CNN Türkiye yaptığı açıklamada tarihi ve destansı bir hamle olduğunu söyledi. Zaten uzun süredir gözler bu hamledeydi, bu adımdaydı. Mart 2025'te entegrasyon anlaşması yapılmıştı. Ne zaman örgüt kendini feshedecek diye bekleniyordu. Elbette terörsüz Türkiye süreciyle bağlantılı bir süreç olduğu için terörsüz devlet, daha doğrusu terörsüz bölge süreci bunun bir sonucu olduğu için adımların şimdi gelmesi de önemli diyelim. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi silahları sınıra gömdürmüşler. İsrail sabotaj peşinde diyor. Bakalım detayına. SDG içinde İsrail destekçisi gruplarla görüşen Tel Aviv'in Türkiye sınırına gömülen 10 binlerce silahla süreci sabote etmeye hedeflediği belirtildi. Efendim sıklıkla ekranlarınıza taşıyoruz zaten sürecin sabotajlara karşı bu süreçte oldukça titiz, dikkatli ve hassas olunması gerektiğini. Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasının ardından Suriye'de de SDG'nin kendini feshetmesi İsrail'in bütün hesaplarını bozdu. Rakka'da konuştuğumuz SDG'nin sözde eski komutanlarından Ahmet Osman Alvaş, İsrail YPG PKK'yı doğal kara gücü olarak görüyordu. Türkiye ve Suriye hükümetlerinin aldığı inisiyatif planlarını alt üst etti ifadeleri yer alıyor Türkiye Gazetesi'nin manşet haberinde. Ve altına indiğimizde güçlü Türkiye'nin şafağı söktü başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu'nun beşiği Ahlat'taki Malazgirt zaferi kutlamalarında oldukça önemli mesajlar verdi. Bu mesajları Türkiye Gazetesi de ilk sayfasına taşıyor. Kudüs ve İstanbul Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Üç kıtayı şerha şerha yayılan ruh Allah'a hamdolsun dimdik ayaktadır. 2 sene önce Allah'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecinin hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılır şeklinde konuştu. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Barça desteğine bakalım. Lefkoşa'da kamp yapan Barcelona Futbol Akademisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz diye konum verince Rumlar çıldırdı efendim. İspanyol kulübün internet sitesinde kamp yeri Lefkoşa Kuzey Kıbrıs diye duyuruldu. Rum partileri kampın ve Girne'de yapılacak iki müzik festivalinin iptal edilmesi için hükümeti göreve çağırdı. Rum küstahlığına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'den tokat gibi bir cevap geldi. Artık karşınızda eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok dedi cevabında diyoruz ve Yeni Şafak Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Şafak Gazetesi'nin manşetinde
İBB'deki İmamoğlu suç örgütüyle ilgili detaylar var. Para işleri ekibini bile yordu diyor Yeni Şafak gazetesi. İmamoğlu'nun yolsuzluktan yargılandığı davanın 69. duruşmasında ilk dönemlerdeki İBB'nin iki numarası olan Ertan Yıldız'ın ifadesi damga vurdu. Yıldız, İmamoğlu'nun kara kutusu Falih Kelir

0: için bile İmamoğlu'nun parasal işlerinden yorulduğunu ve bırakmak istediğini anlattı. Yıldız, para işlerini bana teklif ettiler, kabul etmedim dedi ifadesinde. Hemen yanında da Ahlat'ta 2 yıl sonra dönemin kapıları açılıyor başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 yıl önce Ahlat'ta verdiği mesajlara dikkat çekip Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi. Bu ifadeler yer alıyor. Biraz aşağıya indiğimizde Gazze'deki zulümle ilgili bir habere rastlıyoruz. 3 yılda 21.500 Filistinli çocuk katledildi. İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım uyguladığı Gazze'de son 3 günde bombardımanlarını yeniden artırdı efendim. Bu verilere göre Gazze'de saldırılar boyunca ortalama her saat bir çocuk öldürüldü efendim. Yeni partiye geçmesi zor başlığına da şöyle kısaca değinelim. CHP'den kopuşlar ve yeni partinin kuruluşu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sandalye dağılımına yeniden şekillendi. CHP'nin sayısı 49'a düştü. Yeni parti de 30 üye ile temsil ediliyor diyor Yeni Şafak gazetesi. Son olarak Yeni Akit gazetesine göz atalım. Şöyle genişçe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat'ta verdiği mesajlara yer veriliyor. Kamp tüccarları kaybedecek başlığını kullanıyor Yeni Akit gazetesi. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüş, Kudüs ve İstanbul Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Milli siyasetin kalbi Ahlat'ta attı diyor Yeni Akit gazetesi. Biraz aşağıya indiğimizde Turbun büyüğüne çifte ceza yolda başlığını görüyoruz. Aziz İhsan Aktaş davasında CHP'li başkanların rüşvetten hapis cezası almasıyla gözler Ekrem İmamoğlu suç örgütüne çevrildi ifadesiyle son gelişmelere yer veriliyor diyelim ve gazete başlıklarını aktardık. Şimdi kısa bir ara veriyoruz, ardından buradayız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Bu dünyadan bir Süleyman Mansur geçti. Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist Süleyman Mansur, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşamını yitirdi. Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Bir Zeyt kasabasında 1947'de dünyaya gelen Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Onun fırçasında toprak yalnızca bir coğrafya değil, hatıraların, acıların, özlemlerin ve köklerin sessizce konuştuğu bir yurt haline geldi. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur'un 1973'te yaptığı ve sırtındaki ağır yükün altında ezilen yaşlı bir Filistinli adamı tasvir ettiği Güçlüklerin Devesi adlı tablosu dünya çapında üne ulaştı. Sanatsal ve ulusal bir ikon haline gelen eserinde Kudüs'ün yer aldığı yükü, Kubbetü Sahra'nın da

örülebildiği büyük bir göz şeklinde resmetti. Sanki o göz yalnızca Kudüs'e değil, Filistin'in acısına, geçmişine ve hiç silinmeyen hafızasına bakıyordu. Sanatçı eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden olan Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Roma Ödülü, UNESCO Ödülü, Arap Yaratıcılar İçin Nil Ödülü ve Filistin Plastik Sanatlar Ödülü'nün de aralarında bulunduğu yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görüldü. Şimdi Süleyman Mansur bu dünyadan geçti. Ardında yalnızca tablolar, heykeller ve çizimler değil, bir halkın hafızasına dokunan, toprağına ve tarihine sahip çıkan koca bir miras bıraktı. Ruhu şad olsun.

Arif Nihat Asya'nın naatinde yüreklerden taşsın yine imanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar diye çağırdığı Sinan'dır o. Mimarbaşı Sinan Ağa'dır. Belki de 50 yıllık hizmet hayatına nasıl olup da 400'e yakın eser sığdırdığının esrarıdır bu mısralar. Yüreklerden taşsın yine imanlar. ...1489 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğdu. Devşirme zamanında İstanbul'a getirildiğinde Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere Acemi Ocağı'na yerleştirildi. Burada 7 yıl eğitim aldıktan sonra yeteneğine bağlı olarak köprücüler sınıfına alındı. Bu andan itibaren de İstanbul'un en önemli ustalarıyla çalışma ve ders alma şansı yakaladı. Ancak sanat tarihçilerine göre Mimar Sinan'ın yeteneğini geliştiren en önemli unsur çıktığı seferlerde görüp incelediği sanat eserleriydi. İstanbul'dan Edirne'ye, Diyarbakır'a, Anadolu'nun nice şehrine, kasabasına, Rumeli'ne, Balkanlara, Mekke'ye, Medine'ye gitseniz, oralarda bir külliye, bir medrese, cami, darüşşifa, bir imaret, bir kemer, köprü görürsünüz. Her nasılsa, sadelikle ihtişamı aynı anda taşıyabilmektedir bu yapı. Bağırmadan konuşur. Kim olduğunu söyler. Ben, Mimarbaşı Koca Sinan Ağa'yım, der. Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde toplamda 50 yıl hizmete 365 eser sığdırır. Süleymaniye Camii'nin eski ağalar kapısının karşı köşesinde, yol ayrımında üçgen bir alanda, 6 sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede istirahatine çekilir. Türbesini de ölümünden kısa bir süre önce kendisi yapmıştır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Masmavi sular, keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar. Ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapı...

Kafalı solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da...

0: her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Binovla hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 8'i gösteriyor ve moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Meydan Muharebesi Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemize uzanan o kirli elleri çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız, bir planımız var dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek dedi.
1: Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz daha açıktır.
2: Terörsüz Türkiye'ye ilişkin kararlılık mesajlarını yineledi. Yolumuzdan döndüremezsiniz dedi. Kirli hesap yapanlara açık mesaj verdi.
1: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Ahlat etkinliklerinde konuştu. Konuşmasının büyük kısmını terörsüz Türkiye sürecine ayırdı. İsim vermedi ama hedefte İsrail vardı.
1: Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun, bizim de bir hesabımız, bir planımız var. O hesap eninde sonunda galip gelecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir dönemin kapılarının açılacağını vurguladı.
1: 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki, ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ın önemine de ayrı bir sayfa açtı.
1: Ahlat, Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun hamurunun mayasıdır. Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından Ahlat Selçuklu kabristanına gitti. Erdoğan'a kabine üyeleriyle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eşlik etti. Şehitler için dualar edildi.
1: Bi bereketi Kur'an-ı Azim ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin.
0: Kabristan ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ahlat'ta baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üçüncü kez yapılan kabine toplantısına başkanlık etti.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da gerçekleşen Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Yeni dönemin kardeşlik, birlik ve beraberlik yolu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, artık önümüzde yeni bir kapı açılmış, yeni bir yolun başlangıcındayız dedi.
3: Şimdi ikinci asrımızın hemen başında, Cumhuriyetimizin ikinci asrımızın hemen başında, yeni bir kapı önümüzde açılıyor. Artık bu milletin evlatlarını etnik aidiyetleri üzerinden birbirine düşman etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Artık bu memleketin evlatlarını mezhep ve meşrep farklılıklarında yüzünden birbirinden ayırt etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Nasıl birinci asrımızın, ilk asrımızın 50 yılı teröre heba edilmiş, binlerce canımız şehit olmuş, binlerce insanımız ölmüş, 2.3 trilyon dolar büyük bir kayba uğramışsak, artık önümüzde yeni bir kapı açılmış, yeni bir yolun başlangıcındayız. Bu yol kardeşlik yoludur. Bu yol birlik ve beraberlik yoludur. Bu yol aynen 104 sene evvel burada Kocatepe'de bütün etnik unsurlarıyla birlikte ya Allah diyerek ay yıldızlı hilalin altında buluştuğu gibi atalarımızın, bu yol bizim de 86 milyon olarak buluşup yürüyeceğimiz bir yoldur. Bu yolda ayrılık gayrılık yok. Bu yolda ne ayrımcılığa yer var, ne ayrılıkçılığa yer var. Bu yolda insanların hepsini, yurttaşlarımızın hepsini yaratılıştan eşitliğe sahip olan Hazreti İnsan olarak görmek var. Artık hiçbir şehit cenazesinin gelmeyeceği bir Türkiye'yi inşallah hep beraber inşa ediyoruz. Ve sadece kardeşlik türküleri, sadece birlik ve beraberlik türküleri söylenecektir. Önümüzdeki asır Türkiye'nin önlenemez yükselişinin asrı olacaktır. Bu birliği, bu dirliği hep beraber inşallah sağlayacağız. Aramızda nefretin, kinin, ayrılıkçılığın ve ayrımcılığın hiçbirisine yer vermeyeceğiz.
2: Suriye'de devrimin ardından ülkenin ayağa kalkması yolunda çabalar büyük bir hızla sürüyor. Bu yönde en önemli adımlardan biri nihayet atıldı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarttı. Baas rejimi döneminde gelen yaptırım 47 yıl sonra kaldırıldı.
4: Suriye'de devrimin ardından güvenlik hızla normalleşiyor. Toplumsal barış sağlanıyor. Başta Türkiye'nin desteğiyle devlet kurumları, sosyal ve ekonomik hayat yeniden ayağa kalkıyor. Ülke dünya ile bütünleşiyor. Ancak bu sürecin daha da hızlanmasının önünde büyük bir engel vardı. Devrimden bu yana Şara hükümetinin ve Türkiye'nin en büyük çabası bunun içindi. O çabalar sonuç verdi. Suriye, teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldı. ABD Hazine Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Trump'ın Suriye politikasına uygun olarak bu ülkenin teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığı belirtildi. Trump yönetimi Suriye'yi listeden çıkarma niyetini Temmuz'da Kongre'ye bildirmişti. Bu hamle Şara hükümetinin Baas rejiminin ülkeye verdiği zararları da telafi etmeye başladığı anlamına geliyor. Zira Suriye teröre destek veren ülkeler listesine 1979'da alınmıştı. Suriye'nin çıkarılmasıyla listede İran, Küba ve Kuzey Kore kaldı. Bakanlık Heyet Tahrir Şam'ı da özel olarak belirlenmiş küresel terörist örgütü statüsünden çıkardı. Bu kapsamda kara listeye alınan kişiler de artık yaptırıma maruz kalmayacak. HTŞ, Suriye'deki 18 silahlı örgütle birlikte Ocak ayında kendini feshederek orduya katılmıştı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara kararın ardından sosyal medyadan memnuniyetini belirtti.
5: Hayya Suriye al-yawm.
6: Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması nedeniyle Suriye halkını kutluyorum. Bu tarihi karar nedeniyle Başkan Trump'a teşekkür ediyorum. Suriye bugün geçmişin acı dolu sayfalarını yırtıp atmıştır.
4: Söz konusu gelişme Suriye'nin kalkınmasının, ekonomik gelişmesinin ve dünya ile bütünleşmesinin bundan sonra çok daha hızlı olacağı anlamına geliyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak da buna vurgu yaptı. Bu Suriye'nin yalnızlıktan ortaklığa ve bir terör kaynağı olmaktan, terörle küresel mücadelede kararlı bir ortağa uzanan dikkate değer yolculuğunda atılmış bir diğer kararlı adımdır. Suriye'ye verilen sözler tutuldu. Suriye'ye bir şans verildi. Şimdi sıra bu şansı kalıcı bir barışa ve refaha dönüştürmekte dedi. Türkiye'den ilk açıklama ise Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yazılı açıklamada gelişme memnuniyetle karşılandı. Ülkemizin de uzun süredir desteklediği bu önemli adımla birlikte Suriye'nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden biri aşılmıştır denildi.
2: İsrail'in zulmü Gazze ve Batı Şeria'da giderek artıyor. İsrail ordusu ateşkesi yine ihlal etti. Cami, su arıtma tesisi, çadır ve evlere yönelik birçok noktada saldırılar düzenlendi. Yine şehitler var efendim. İnsani durumu düzeltebilmek için çabalar da aralıksız sürerken Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz Refah sınır kapısına kadar giderek incelemelerde bulundu.
4: Camiler, evler, çadırlar ve altyapılar bombalandı. İsrail, Gazze şeridinde saldırılara devam etti. Birçok noktanın hedef alındığı Gazze'de yine can kayıpları var. İşgal ordusu Şafii mülteci kampında bir mescitle bitişiğindeki evi hedef aldı. Büyük çaplı hasar oluştu. Filistinliler çevreye dağılan Kur'an ve kitapları toplamaya çalıştı. Deir el-Belah'ta bir cami hedef alındı. Ebu Selim Camii'ne hava saldırısı düzenlendi. Yapının büyük bölümü yıkılırken ağır hasar meydana geldi. Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki su arıtma tesisi de saldırıya hedef oldu. Tesis ve çevresi kullanılamaz hale geldi. İsrail ablukasında tesis hayırseverlerin bağışlarıyla bölge sakinlerine su ulaştırmak için kurulmuştu. İsrail Bureiç mülteci kampında da bir eve saldırdı. Evde yangın çıktı. Bina ve çevresinde hasar oluştu. Saldırılarda pek çok kişi şehit oldu. Bölgede insani yardımların girişi İsrail tarafından kısıtlanmaya devam ediliyor. Türk Kızılay bölgede faaliyet göstermeye çalışıyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze şeridine yönelik insani yardım çalışmalarını yerinde inceledi.
7: Biz burada bazen kısıtlamalara rağmen, bazen hayatını kaybeden yardım çalışanlarımız oldu. Onların arkasından döktüğümüz gözyaşına rağmen görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. İnsani yardımın kesintiye uğramaması için bir taraftan çağrıda bulunuyoruz. Bir taraftan unutturmamaya çalışıyoruz.
4: Yılmaz Mısır'ın El Arış kentindeki depoyu ziyaret etti. İnsani yardım depoları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Gazze'ye nakledilmek üzere hazırlanan yardım kolileriyle hazırlık çalışmalarını gözlemledi. Yılmaz ayrıca Refah sınır kapısına kadar da giderek insani yardımların girişini takip etti.
7: Şu anda Refah sınır kapısının önünde yaklaşık 1050 gün sonra hala Gazze'de yaşanan zulmü, Gazze'de yaşanan mağduriyeti, Gazze'deki insani hukuk kurallarının ihlalini konuşuyoruz ve bu bizi insani yardım alanında çalışan, faaliyet gösteren bir hareket olarak son derece üzüyor.
4: İsrail'in saldırıları yalnızca insanlara değil, onların hatıralarına da. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait bir anıt balyozla parçalandı. Aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukot askerlerin korumasında anıta saldırdı. Beraberindeki 3 kişiyle anıtı parçaladılar. İsrail askerleri ise o sırada yolu askeri araçlarla kapatarak saldırganları korudu.
2: Müzik. Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim efendim. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasıyla birlikte eski Ulaştırma Bakanı ve Kuriş'in dayısı Deniz Olgun'un ölümü şüpheli bulunmuştu. Fethi Kabir işlemleri gerçekleştirilmişti, hatırlayacaksınız. Bu yönde soruşturma sürüyor. Elbette dosyada oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Şimdi o gelişmeleri öğrenmek üzere 24 muhabiri Ada Kahriman'a dönelim. Ada, merhaba, günaydın.

0: Biden, Deniz Olgun'un fethi kabir işlemleri gerçekleştirilmişti ve gözler soruşturmada. Şimdi o sonuçlarda neler, hangi bulgulara rastlanacak, bu merak ediliyor. Hangi gelişmeler var, neler aktaracaksın?
1: Duygu Göktürk, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ve ani ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doçent Doktor Barış Duman'ın talimatıyla birlikte yeniden raftan indirilmişti. Tabi bu kapsamda şu dakikalarda burada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı soruşturmaya ilişkin. Ki açıklamada da Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümünün yeniden ve daha geniş kapsamlı bir şekilde soruşturulduğunu söylüyor. Bu kapsamda savcılık mevcut bazı yeni bulgular nedeniyle ölümün doğal olmayabileceği ihtimalini araştırıyor aslında. Burada 2016'daki ölüm yeniden inceleniyor baktığımızda. Savcılık Denizolgun'un ölümüne ilişkin iddialar üzerine soruşturma yürütüyor. En önemli yeni gelişme ise burada 25 Ağustos 2026 tarihli adli tıp bilirkişi raporunda ölümün şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesi. Yani bilirkişi mevcut video görüntülerine dayanarak bunun kesin biçimde doğal ölüm olduğunu söylemiyor. Bu nedenle Alihan Kuriş ve diğer bazı kişiler hakkında adam öldürme şüphesiyle soruşturma yürütülüyor. Bu kapsamda burada önemli noktaya baktığımızda bu kişilerin suçlu olduğu anlamına gelmiyor aslında. Savcılığın ölümde rol oynayıp oynamadıklarını araştırdığı anlamına geliyor. 2016'da düzenlenen adli tıp raporunda ölüm nedeni beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm olarak belirtilmişti. Bu raporu imzalayan doktorlar da soruşturma kapsamında inceleniyor. Daha da dikkatli çekici iddia ise şu: savcılık otopsinin video kaydını birkaç kez istemiş ve kendisinde böyle bir kayıt yok cevabı verilmiş. Ancak 18 Ağustos tarihinde, yani 2026 tarihinde burada Adli Tıp Kurumu tarafından kayıt var denilerek video gönderilmiş. Bu çelişki nedeniyle kaydın mevcut olduğunun bilinmesine rağmen daha önce yokmuş gibi cevap veren Adli Tıp Kurumu yöneticisi hakkında resmi belgede sahtecilik şüphesiyle de soruşturma yürütülüyor. Savcılık ayrıca mezarın açılması, fethi kabir, polis kayıtları, HTS kayıtları, Ankara Başsavcılığı kayıtları, miras, tereke dosyası ve yeni tanık beyanlar gibi başka delilleri de topluyor. Sonuç olarak burada savcılık ölüm gerçekten doğal mıydı, yoksa başka kişilerin müdahalesi veya başka bir olay var mı, bu konuda söz konusu konuda bir başka olay var mı sorusunu araştırdığı belirtiliyor. En önemli noktaysa şu: bu açıklamada Denizolgun öldürüldü demiyor. Şu aşamada söylenen şey şu oluyor: ölümün doğal olduğuna dair 2016 tarihli raporun aksine 2026 tarihli yeni bilirkişi incelemesi ölümü şüpheli bulmuş. Bu nedenle hem ölümde olası sorumluluğu bulunan kişiler hem de eski otopsi sürecindeki çelişkiler soruşturuluyor. Ayrıca adam öldürme ifadesi burada kesinleşmiş bir suçlama, mahkumiyet değil. Soruşturmanın başlangıcındaki bu başlangıçtaki suç vasfı olarak da anlaşılmalı diyor burada başsavcılığın yaptığı açıklamada Duygu Göktürk.
0: Ada, peki otopsi raporunda malumun gözler. Bu otopsi raporunun sonucu ne zaman çıkabilir? Bu anlamda bir gelişme var mı?
1: Tabii bu uzun sürebiliyor. Bazı dönemlerde burada 2 haftayı da buluyor. Bazen aylar sürebiliyor. Tabii burada otopsi de, yani Adli Tıp Kurumu'nun yapacağı incelemelerde neticelenecektir. Bazı burada incelemeler yapılıyor. Özellikle toksikolojik incelemeler. Bununla birlikte aslında burada Adli Tıp Kurumu uzmanlarının daha iyi bileceği terimlerle birlikte araştırmalar yapılıyor. Bu nedenden dolayı hani biz daha önce burada diğer soruşturmalar kapsamında özellikle Cem Garipoğlu'nun mesela mezarında da fethi kabir işlemi yapılmıştı. Burada da yapılan incelemelerde bu kapsamda birkaç haftayı bulduğunu görmüştük. Ancak bunu net bir şekilde söyleyemeyiz. Bazı işte incelemelerde bu 2 haftayı, 3 haftayı bulabiliyor. Bazen de aylar sürebiliyor. Savcılıktan henüz bununla ilgili bir açıklama yapılmadı Duygu Göktürk.
0: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ada Kahraman detayları bizlerle paylaştı efendim. Şimdi diğer gelişmelerle devam edelim. Marvel filmlerinin dünyaca ünlü yıldızları bu kez beyaz perdede değil, Filistinli lider Mervan Berghouti için bir araya geldi. Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch,

0: ve Kate Blanchett'in de aralarında olduğu 20 oyuncu 24 yıldır İsrail hapishanelerinde tutulan Bergusi'nin serbest bırakılması için yürütülen uluslararası kampanyaya imza attı. Hollywood'dan İsrail'e dikkat çekici bir çağrı geldi. Marvel yapımlarında rol alan 20 oyuncu, Filistin siyasetinin en önemli isimlerinden Mervan Bergusi için başlatılan serbest bırakma kampanyasına imza katıldı. İmzacılar arasında halk rolüyle tanınan Mark Ruffalo, Dr. Strange Benedict Cumberbatch, Kate Blanchett, Tilda Swinton ve X-Men'in Magneto'su Ian McKellen gibi isimler var. Oyuncular ortak çağrılarında Bergusi'nin hapishanede şiddete maruz kaldığını ve yasal haklarından mahrum bırakıldığını belirterek Birleşmiş Milletler ve hükümetlerden harekete geçmelerini istedi. Peti hareketinin önde gelen isimlerinden Bergusi, 2. İntifada sırasında 2002'de İsrail tarafından tutuklandı. İsrail Mahkemesi tarafından 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Filistin direnişinin sembol isimlerinden biri haline gelen Bergusi, 2024'ten bu yana tecritte tutuluyor. Marvel yıldızlarından Bergusi çağrısını ekranlarınıza taşıdık. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaş durulmazken İran televizyon kanallarından birinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump açık hedef olarak gösterildi efendim. Trump'ın oğlunun kullandığı güzergahlar paylaşılarak nerede ve nasıl öldürülmeli adlı bir içerik paylaşıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan da kendi oğlu için İran'ı suçlayıcı bir iddia geldi. İzleyelim.
1: داده‌های فاش شده در این ویدیو حاصل یک نفوذ بی سابقه است.
2: Açıkça hedef gösterdiler. Kaldığı yurt, kullandığı güzergahları paylaştılar. İran televizyonunda ABD Başkanı Trump'ın oğlu Barron Trump'ın nasıl öldürüleceğine dair yayın yapıldı. İçerik iri üç ekranlarında yayınlandı. Barron Trump nerede ve nasıl öldürülmeli ifadesi kullanıldı. Programda Barron Trump'ın eğitim gördüğü üniversite, kullandığı güzergahlar ve gizli servis ekiplerinin konumlarına ilişkin bilgiler paylaşıldığı iddia edildi. Yayında ayrıca bir kadın gizli servis görevlisinin güvenlik çemberini aşarak Barron Trump'la özel temas kurduğu öne sürüldü. Trump'ın korumalarından gizli şekilde Xbox üzerinden iletişim sağlandığı yönünde doğrulanmamış iddialar ortaya atıldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İran'ın kendi oğullarından birine suikast girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 televizyonunda bir yayında konuştu. İran'ın oğullarından birini öldürmeye çalıştığını iddia etti.
3: Oğullarıma gelince evet, inanılmaz bir şey var evet. İran oğullarımdan birini hedef aldı. İran oğullarımdan birini öldürmeye çalıştı. Öldürmeye teşebbüs etti.
0: Yunanistan'ın Türkiye endişesi yeni savunma adımları atmasına yol açtı. Atina, Rodos'ta altyapı çalışmalarına hazırlanırken Yunanistan Dışişleri Bakanı Hierapetritis, Ankara'yı F-35'lere havalandırmakla tehdit etti.
2: Yunanistan savunma hamlelerine hız kazandırdı. Orta Doğu'daki gelişmelerden endişelenmesinin yanı sıra Atina'nın en büyük korkusu Türkiye olmaya devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, Ankara ile karşı karşıya gelme ihtimaline ilişkin tepki çeken açıklamalar yaptı.
4: Meydan okumalara karşılık vereceğiz ve güçlü bir konumdan karşılık vereceğiz. Çünkü bugün Yunanistan her zamankinden daha güçlü.
2: Yerapetridis, Yunan televizyon kanalı Open TV'ye konuştu. Türkiye ile yaşanabilecek olası bir gerilim ve özellikle denizde karşı karşıya gelme ihtimali üzerinden yöneltilen soruları cevapladı. Atina'nın askeri imkanlarını açıkça sıraladı.
4: Yunanistan fırkateyn ve F-16 uçakları gönderebileceğini kanıtladı ve gelecek yıldan itibaren F-35 uçaklarını da havalandırırız.
2: Yerapetridis'in açıklamalarında dikkati çeken bir diğer başlıksa sahada karşılık verme vurgusu oldu. Yunan bakan, Atina'nın egemenlik haklarını korumak için gerekirse sahada adım atmaya hazır olduğunu belirtti. Yunanistan'ın elinde dış politikada kullanabileceği bütün seçenekler menüsü bulunduğunu söyledi. Yunanistan, Patriot bataryasının Karpatos'tan Girit'teki Suda Körfezi'ne transfer etme kararını almıştı. Yerapetridis, bunun tamamen operasyonel bir karar olduğunu belirtti. Yunanistan'ın Türkiye'nin talimatıyla hareket ettiği yönündeki iddiaları reddetti.
4: Yunan dış politikası başkaları tarafından belirlenmez. Ulusal çıkarların savunulmasına dayanarak belirlenir.
2: Yunan bakan sert mesajlarına rağmen Türkiye ile diplomatik diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini de vurguladı. Yerapetritis ayrıca sakin sular politikasının Yunanistan'ın temel pozisyonlarından geri adım attığı anlamına gelmediğini savundu. Yunan basınına göre Yunanistan Silahlı Kuvvetleri bir başka değişikliğe daha hazırlanıyor. Tanea gazetesine göre Rodos Adası'nda bulunan Maritsa Havaalanı'ndaki gerekli altyapının yapılması için hazırlıklara başlandı. Söz konusu havaalanında Vibet tipi insansız hava araçlarından oluşan özel bir filo konuşlandırılacak. Bu İHA'ların bakım ve sorunsuz işlemesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarına yönelik malzemelerin alım süreci de başlatıldı.
0: Dünyaca ünlü futbol, İspanyol Futbol Kulübü Barcelona, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da kamp düzenleme kararı aldı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde ise tepkiler yükseldi efendim. Rumlar organizasyonun iptali için harekete geçti.
2: Barcelona'dan Rumları çileden çıkaran bir karar geldi. Barcelona Futbol Akademisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa kampı düzenleneceğini duyurdu. Güney Kıbrıs Rum yönetimi kararla birlikte karıştı. Rum Elan Partisi İspanya hükümeti ile Rum Dışişleri Bakanlığı'na müdahale çağrısı yaptı. Organizasyonun iptalini istediler. Elam'ın yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenmesi planlanan Zamna Müzik Festivali'nin de iptal edilmesi talep edildi. Parti daha önce Girne Kalesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan Nexus Festivali'nin iptali için yürüttüğü girişimleri hatırlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen uluslararası etkinliklere yönelik girişimlerini sürdüreceğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Ünal Üstel, Barcelona Futbol Kampı ile Zamna Müzik Festivali'nin hedef alınmasına tepki gösterdi. Üstel, Elam'ın Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenmesi planlanan iki uluslararası organizasyonun iptali yönündeki girişimini şiddetle kınadı. Kıbrıs Türk halkının dünya ile temas kurmasından rahatsızlık duyan çevrelere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.
5: Son oylaması yapılacak.
0: Rusya-Ukrayna savaşına da bakalım. Karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna dün bağımsızlık gününü bir kez daha savaşın gölgesinde kutladı. Avrupa'dan Ukrayna'ya yoğun destek, Zelenski'den de Rusya'ya rest vardı.
2: Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar bitmek bilmiyor. Rusya gece Ukrayna'nın Chernihiv kentini vurdu. Bir sanayi kuruluşu enkaza döndü. Rusya'nın hedef aldığı bir diğer yer liman kenti Odessa'ydı. Birden fazla nokta vuruldu. 4 kişi yaralandı. Çernihiv'de olduğu gibi orada da çıkan yangınları itfaiye söndürdü. Rusya, Ukrayna içinde askeri amaçla kullanılan limanlar ve lojistik merkezlerini hedef aldığını duyurdu. Ayrıca 3 yerleşimi daha ele geçirdiklerini ilan ettiler. Ukrayna'da karşı saldırılara devam ediyor. Rusya'da ve Ukrayna topraklarında Rus işgal güçlerine ait 66 hedef vuruldu. Bir MiG-29 savaş uçağı, 4 radar sistemi, lojistik merkezleri ve enerji tesisleri hedef alındı. Krasnodar'da petrol rafinerisinde yangın çıktı. 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 24 Ağustos Ukrayna'nın bağımsızlık günüydü. Bir kez daha savaşın gölgesinde kutlandı. Zelenski, Rusya'nın başlattığı savaşın Rusya'nın istediği şekilde sona ermeyeceğini söyleyerek yeniden rest çekti. Avrupalı liderler Ukrayna'ya destek için Kiev'deydi. Yapılan geniş katılımlı toplantıda Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yoğun destek bir kez daha vurgulandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski konuk liderlerle baş başa görüşmeler de yaptı. En güçlü desteklerden birini yine İngiltere'den gördü. İngiliz Başbakan, uzun menzilli füze üretiminde Ukrayna'ya destek vereceklerini açıkladı. Öte yandan Ukrayna'nın bağımsızlık günü özellikle Avrupa'nın birçok ülkesinde kutlandı. Fransa'nın başkenti Paris'te Eiffel Kulesi Ukrayna bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yolsuzluk davaları ile ilgili bulduğu her zeminde yargı mensuplarını itibarsızlaştırma çabası içine girdi. Gün geldi majestelerinin yargısı diye yaftaladı. Gün geldi sarayın yargısı darbe yapıyor tezviratına sarıldı. Ancak Aziz İhsan Aktaş davasına çıkan beraat kararları Özel'in tüm söylemini, ezberini bozdu. İzleyelim.

0: majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki hepiniz gördünüz, yargılamayı dahi başlatamadılar.
1: Silivri'deki yargılamayı takip etmek için ilk geldiğinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel böyle söylemişti. Zaten yolsuzluk davalarıyla ilgili tüm söylemlerini de bu strateji üzerine kurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek üzerinden yargıyı hedef aldı.
2: Tekerlekli giyotin bu. Bu isim Akın Gürlek.
1: Yeni Parti lideri Özel, Silivri'ye son kez geldiğinde de benzer söylemleri sürdürdü. Silivri'de mazlumlara zulüm yapılıyor tezviratlarıyla yargılama sürecini itibarsızlaştırmaya çalıştı.
2: Ailelere, çocuklara, siyasetçilere ve gazetecilere zulmeden...
1: Peki bu söylemlerin üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekirse Aziz İhsan Aktaş davasında çıkan beraat kararlarını nereye koyacağız? Zira dosyadaki delillere bakan 3 kişilik hakim heyeti oy birliğiyle kararlarını duyurdu. Hapis cezaları kadar beraat kararları da dikkati çekti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha çuvallamış oldu.
3: Kabahati sürekli başkalarında arayanlar, çıkarlarına dokunulduğunda üsluplarını kirletenler, artık yargıyı ve işini yapan yargı mensuplarını hedef göstermekten vazgeçmelidir. Bakınız, her fırsatta vurguluyorum. Bugün tekrar ifade ediyorum. Hukukun önünde herkes eşittir. Kimse la yüsel değildir. Hukuk devletinde suç işleme imtiyazına sahip sınıflar yoktur ve olamaz.
1: Burada mesele tam anlamıyla bakış açısıyla ilgili. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yürüyüşünü başlatırken Adalet ve Kalkınma Partisi adını seçmesi tesadüfi değildi. Eski Türkiye'nin ideolojik körlük içindeki yargılama anlayışını en iyi bilen isimlerden biri bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiydi. Zira Erdoğan, Refah Partisi'nin kapatılması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kuşatma, sindirme davaları yetmeyince şiir okuduğu için hakim karşısına çıkarılmıştı.
3: Şüphesiz mücadelelerin en büyüğü hak için verileni, vazifelerin en faziletlisi ise adalet uğruna yapılandır. Sizler devletimizin adalet neferleri olarak bu mücadelenin kalbindesiniz.
1: Bu yüzden tıpkı Aziz İhsan Aktaş yargılamasında olduğu gibi İmamoğlu suç örgütü davasında da Yeni Parti lideri Özel'in yaptığı gibi hakim ve savcıları hedef almak, itibarsızlaştırmaya çalışmak yerine adaletin tecellisi için iddia makamının ortaya koyduğu delilleri çürütecek tezler üretmek, hukuk zemininde mücadele etmek gerekiyor. Zira hakimler siyasi söylem ve şovlara göre değil, dosyadaki delillere göre karar veriyor. Zira hakimler tüm kararlarını Türk milleti adına yazdırıyor.
4: Özgür Özel Trabzon'a gitti, Mansur Yavaş'ın selamını iletti. Ama mesele bir polemiğe dönüştü efendim. Peki bir selam nasıl Yeni Parti içerisinde bir çatlağa işaret edebilir? Cevabına bakalım.
2: Ve o günkü kararlılığımızdan bir adım geri atmadığımız Mansur Yavaş'ın da selamlarını getirdim. Trabzon kabul etsin.
1: Bu gibi durumlar için Anadolu'da bayram değil seyran değil, enişten beri niye öptü denir. Ana muhalefet cenahının favori tartışması Özgür Özel'in Trabzon'a getirdiği bu selamda saklı. Mansur Yavaş gerçekten de Özgür Özel üzerinden böyle bir selam gönderdi mi, göndermedi mi?
2: Mansur Başkan'la uzun uzun Ankara'yı konuştuk, Türkiye'yi konuştuk.
1: Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ın selamı var demesindeki amaç belli. Yavaş, CHP'de kalmayı sürdüren, tırnak içinde denge politikası yürüten ve açıkça yeni partiye geçiş yapmayan en güçlü isim. İmamoğlu'nun CHP'den istifa ettiği süreçte hala CHP'de kalması düşündürücü.
2: Bir belediye başkanı, ben Özgür Özel'in karşısındayım. Ben yeni partinin karşısındayım demedikçe gönlü bizimledir, yeri bizimledir.
1: Oysa tüm o mutlak mutlan ve yeni parti kurma çabaları öncesinde birliktelerdi. Özgür Özel Trabzon'da hala bu görüntüyü vermek istedi.

0: Çünkü belli ki İmamoğlu Özgür Özel ikilisiyle Mansur Yavaş'ın arasına kara kedi girdiğine yönelik iddiaların oluşturduğu bir kompleks var. İşte o selamın esbabı, mucibesi de buydu. Peki problem nerede? Problem bu selamın dillendirilmesinden Mansur Yavaş'ın hiç de memnun olmamasında. Bu iddiayı dile getiren ilk isim gazeteci Aytunç Erkin. Evet, Yavaş ve Özgür Özel Trabzon ziyareti öncesi görüşmüşlerdi. Ama Mansur Yavaş tarafı bu görüşme gizli kalsın istiyordu.
1: Herkes bilir. Ankara siyasetinde önemli siyasi aktörlerin baş başa yaptıkları özel görüşmeler, karşılıklı rızaları yoksa birincisi ifşa olmaz. Durum gösteriyor ki aslında bize gizli kalması gereken, özel kalması gereken bir görüşmeyi Sayın Özgür Özel bence heyecanlı bir refleksle anlatıyor.
0: Peki Özgür Özel taraflardan birinin gizli kalmasını istediği görüşmeyi neden ifşa etme gereği duydu? Üçlü bir arada demek için Mansur Yavaş'a bir emrivaki dayatma çabası olabilir. Nitekim Mansur Yavaş'ın bu konudan rahatsız olduğu iddiası başka bir muhalif gazeteci Nevşin Mengü'nün topa girmesiyle kuvvetlendi.
2: Kulislerden gelen bilgi Mansur Yavaş'ın buna kızdığı yönünde. Yani böyle bir konuşma olmadı. Ben gidip de benim selamımı Karadenizlilere iletim demedim. Hani şunu demeye çalışıyor Özgür Özel, Mansur Başkan da bizimle beraber demek istiyor. Ama Mansur Yavaş, ben denge politikası yürütmek istiyorum yani. CHP'deyim ben sonuçta, CHP'den seçildim, CHP'deyim tamam. Yani Özgür Özel'de eyvallah, yol arkadaşlığımız falan var ama ben bu denge politikasını yürütmek istiyorum diyor Mansur Yavaş. Özgür Özel ise Mansur Başkan bizimle demek istiyor.
0: İşte asıl mesele de bu. Mansur Yavaş adının neden Yeni Parti saflarında anılmasından şikayetçi. İşte bu soru gelecek günlerde Yeni Partili isimleri kara kara düşünmeye itebilir. Zira Mansur Yavaş Yeni Parti'yi yokluğuyla sınıyor olabilir. Cumhurbaşkanlığı adaylığı makamını kapmadan Yeni Parti'ye geçmeyi reddediyor olabilir. Ya da daha kötüsü, Yeni Parti'nin sabıkasını bir cumhurbaşkanı adayının kariyerine zarar verici buluyor olabilir.
3: Sayın Başkanımızın...
4: Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimiyle ilgili yargıdan karar geldi. İstanbul 2. İdare Mahkemesi 5 Ağustos'ta yapılan ve Sibel Tan Çetinkaya'nın belediye başkan vekili seçildiği Üsküdar Belediye Meclisi kararının yürütülmesini durdurdu. Mahkemenin kararında seçim sırasında yaşananlara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Kararda yapılan oylamada oy sayımının usulsüz yapıldığı ve seçim güvenliğinin ihlal edildiği yönündeki tespitlere yer verildi. Mahkeme ayrıca seçimde kullanılan 5 geçersiz oyun sonucu etkileyebilecek nitelikte olduğuna dikkat çekti. Oylama sürecinin sağlıklı ve güvenli yürütülmediği, adaylar arasında gerginlik yaşandığı ve seçim işleminin hukuka aykırılık taşıdığı değerlendirmesi yapıldı. Bu gerekçelerle Üsküdar Belediye Meclisi'nin Sibel Tan Çetinkaya'nın başkan vekili seçilmesine ilişkin 5 Ağustos tarihli ve 76 sayılı kararının yürütülmesi durduruldu. Yargının verdiği bu kararın ardından gözler şimdi Üsküdar Belediyesi'ne çevrildi. Mahkeme kararına karşı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7 gün içerisinde itiraz edebilecek. Efendim, eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili son dakika gelişmelerini geçtiğimiz dakikalarda ekranlarınıza taşımıştık. Yeni önemli gelişmeler var. Şimdi o notları almak için 24 muhabiri Ada Kahriman'a bir kez daha dönelim. Ada, bir kez daha merhaba. Önemli gelişmeler gelmeye devam ediyor. Yeni notlar neler? Hangi gelişmeler var?
5: Duygu Göktürk, evet, daha detaylı bilgiler geldi. Bu detaylı bilgiler kapsamında şu belirtiliyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun 7 Eylül 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada kritik bir gelişmenin yaşandığı belirtiliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada otopsi video kaydı üzerinden hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli Adli Tıp Kurumu uzmanı bilirkişi raporunda ölümün şüpheli olduğunun tespit edilmesi üzerine Alihan Kuriş ve diğer şüpheler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Tabii bununla birlikte 2016 tarihli beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm raporunda imzası bulunan doktorlar ile otopsi görüntülerinin bulunmadığının bildirilmesine rağmen

0: Daha sonra görüntüleri gönderen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. Aynı zamanda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PTKBİR işlemi, HTS kayıtları, tereke dosyası, ilk müdahaleye ilişkin polis kayıtları ve devam eden ifade işlemleriyle birlikte soruşturmanın genişletildiği belirtiliyor. Yani burada aslında daha detaylı açıklayacak olursak 2016'daki ölüm yeniden inceleniyor. Burada savcılık Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin iddialar üzerine soruşturmanın yürütüldüğünü belirtti. En önemli yeni gelişme burada 25 Ağustos 2026 tarihli Adli Tıp Bilirkişi raporunda ölümün şüpheli olum olarak değerlendirilmesi oldu. Yani bilirkişi mevcut video görüntülerine dayanarak bunun kesin biçimde doğal ölüm olduğunu söylemiyor. Bu nedenle Alihan Kuriş ve diğer bazı kişiler hakkında adam öldürme şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Bu kişilerin suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Savcılığın ölümde rol oynayıp oynamadıklarının araştırılması anlamına geliyor. 2016'da düzenlenen adli tıp raporunda ölüm nedeni beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm olarak belirtilmiş. Bu raporu imzalayan doktorlar hakkında da soruşturma kapsamında bu doktorların da incelendiği belirtiliyor. Savcılık otopsinin video kaydını birkaç kez istemiş ve kendisine böyle bir kayıt yok cevabı verilmiş. Ancak 18 Ağustos 2026 tarihli Adli Tıp Kurumu tarafından burada kayıt var denilerek video gönderilmiş. Bu çelişki nedeniyle kaydın mevcut olduğunun bilinmesine rağmen daha önce yokmuş gibi cevap veren Adli Tıp Kurumu yöneticisi hakkında da resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Savcılık ayrıca mezarın açılması, PTKBİR işlemi yani, polis kayıtları, HTS kayıtları, Ankara Başsavcılığı kayıtları, miras tereke dosyası ve yeni sanık beyanlar gibi başka delilleri de topladığını belirtti. Sonuç olarak savcılık burada ölüm gerçekten doğal mıydı? Yoksa başka kişilerin müdahalesi veya başka bir olay mı söz konusu sorusunu araştırıyor Duyuk Göktürk.
1: Ada peki soruşturma genişleyerek devam ediyor. İlk otopsi işlemesi de tamamlandı mı? Yani bunun devamı da olacak mı? İlk otopsi işlemi tamamen bitti diyebilir miyiz?
0: Soruşturma daha derin bir şekilde yürütülüyor. Yani ilk otopsi işleminin tamamlandığına ilişkin aslında bir açıklama yapılmadı. Bundan bu bilgiye dayanarak aslında başsavcılıktan gerekli açıklama yapılacaktır. Bununla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Zaten geçtiğimiz haftalarda burada PTKBİR işlemi yapılmıştı. Bu PTKBİR işleminde de şunu belirtelim. Adli Tıp Kurumu'nun raporunun çıkması genellikle burada haftalar sürebiliyor ya da 2 ila 3 ay sürebildiği de belirtiliyor. Ön rapor işleminde burada işlem sırasındaki ilk gözlemler ve ön incelemeler birkaç gün içinde netleşebilir diyor. Yani bugünlerde bunun yani ön raporunun açıklandığı belirtilebilir. Laboratuvar incelemeleri var. Kesin sonuç için kemik, doku veya toksikoloji zehir analizleri yapılıyor. Bu detaylı incelemeler zaten zaman alabiliyor. Cesedin durumu hakkındaysa toprağın yapısı ve cesedin çürüme derecesi rapor süresini uzatabilir veya kısaltabilir. Yani bununla ilgili aslında zaten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PTKBİR işlemi yapıldığında bunun haftalar sürebileceği ya da burada işte bu uzman kişilerin söylediği gibi 2 ila 3 ay sürebileceği belirtildi Duyuk Göktürk.
1: Ada, senin de az önce söylediğin gibi Alihan Kuriş suç örgütü lideri, Alihan Kuriş'in de ismi geçiyor bu şüpheliler arasında Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili. Peki bu şu anlamına gelebilir mi, ilerleyen günlerde bu soruşturma kapsamında yeni operasyonlar, yeni dalga operasyonlar ve yeni gözaltılar da bekleniyor mu Ada?
0: Şöyle ki Duygu Göktürk, zaten bu soruşturma kapsamında hali hazırda Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik burada adam öldürme suçundan bir soruşturma başlatıldı. Bu şüpheyle ilgili bir soruşturma başlatıldı. Yani yeni incelemeler yapıldıkça burada yeni gözaltıların olabileceğini görebiliyoruz aslında. Genellikle burada sonuçlar açıklandıkça da yeni gözaltılar olabilir. Çünkü soruşturma çok yönlü, titiz bir şekilde yürütülüyor. Tabii bu kapsamda baktığımızda zaten hali hazırda Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yönelik yürütülen bir soruşturma var. Bu soruşturma kapsamında da ilk olarak bir operasyon düzenlenmişti. Daha sonra ikinci dalga operasyonu düzenlenmişti. Son olarak da üçüncü dalga operasyonu düzenlendiğini görmüştük.

0: Bu incelemeler, yani burada özellikle savcılığın, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuru Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü, özellikle burada eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümüne ilişkin yürüttüğü, adam öldürme suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni delillerin ele geçirilmesi, özellikle Adli Tıp Kurumu'dan alınacak raporla birlikte yeni delillerin, bilgilerin, belgelerin ele geçirilmesiyle birlikte rapor sonuçlandıkça da bizler yeni gözaltıların olabileceğini görebiliriz aslında Duygu Göktürk.
1: Adel Kahriman, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. 24 muhabir Adel Kahriman İstanbul Adliyesi'nden detayları bizlerle paylaştı efendim. Şimdi diğer başlıklarla devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Kongresi bu hafta sonu gerçekleştirilecek. MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, kongre hazırlıkları devam ederken 24'ün konuğuydu efendim. Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Süreci hedef alan sabotajlara değindi. Fenerbahçe Çobani Stadyumu'nda vatandaşları provoke etmek için çaba gösteren Zafer Partili Ümit Özdağ'a sert çıktı. Hezeyan içindeler dedi.
2: Bazı siyasi partilerin, mecliste grup bulunanların da hatta genel başkanlarının çok hezeyan içinde çırpınışları var.
3: Terörsüz Türkiye ivme kazandıkça sabotaj girişimleri de artıyor. Provokasyonların yeşil sahalara taşınması için bazı gayretler de var. Bu girişimlere MHP'den tepki gecikmedi. Spor üzerinden siyaset devşirme çabası hezeyan olarak yorumlandı.
2: Mitingler yapıyorlar, diğeri gidiyor, meclise grup bulmayan o partinin genel başkanı Fenerbahçe kulübünün tribünlerinde oradaki vatandaşları provoke edip onlara tezahürat yaptırtmaya, terörsüz Türkiye hamlesiyle vatandaşlarımızın bunun karşısında durmasına sevk etmeye çalışıyorlar ama hezeyan içindeler.
3: MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz 24'ün konuğuydu. Terörsüz Türkiye sürecine teşkilat olarak amasız fakatsız destek verdiklerini belirtti. Kardeşliğin yeşerdiği bir döneme girildiğinin altını çizdi.
2: Sayın Genel Başkanımızın bu sürece başlatmasına ve bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın o kadar kıymetli ki devlet politikası haline dönüştürmesiyle birlikte biz teşkilatlı olarak amasız, fakatsız, lakinsiz bu sürece destek veriyoruz. Çünkü bu süreç birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yeşerdiği, artık Türkiye'de kardeş kavgasına son verildiği, kalkınmanın, bolluğun, refahın, bütün ekonomik kaynakların ülkenin büyümesine, kalkınmasına harcandığı bir iklimden bahsediyoruz.
3: Volkan Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın genetiğine dair önemli mesajlar verdi. Bu tarihi ittifakın 15 Temmuz gecesi mücadele ruhuyla kurulduğunun altını çizdi.
2: Cumhur İttifakı bu ülkede pazarlıkla, kalemle, kağıtla, işte milletvekili, belediye başkanı veya bakanlıkların pazarlıklarının yapıldığı bir ortamda değil, 15 Temmuz gecesi bizzatı o hain işgal girişiminin olduğu gün sokaklarda, meydanlarda kuruldu. Dolayısıyla şehitlerimizin manevi huzurunda ve gazilerimizin o günkü mücadeleleriyle kuruldu.
3: MHP İstanbul İl Başkanı ayrıca tüm İstanbulluları partisinin 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek il kongresine davet etti.
2: Geldiğimiz günden beri esasında ağırlıklı çalışmalarımızı teşkilat içi, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin iç cephesini tahkim etmek adına sürdürdük. 24 TV ekranlarında İstanbul'daki hemşerilerimizi, dava arkadaşlarımızı, İstanbul'da buluşup İstanbul'da kucaklaşacağımız büyük olağan il kongremize davet etmek amacıyla da bugün buradayız. İstanbul evet. İl Başkanlığı Kongresi'ni şereflendirmelerini istiyoruz. İstanbul'da hemşerilerimize buluşmak, kucaklaşmak istiyoruz.
1: Cem Küçük soruşturmasında önemli gelişmeler var. Soruşturma kapsamında 3 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İş insanı Serdar Özyurt, İsmail Çanak ve gazeteci Ahsen Melek Kocatürk aranıyor. Yakalama kararının ardından Serdar Özyurt ve İsmail Çanak'a ulaşılamadığı belirtildi. Gelen bilgilere göre iki isim de telefonlarını evde bıraktı ve ardından kayıplara karıştı. Şimdi ekipler hem Özyurt'un hem Çanak'ın nerede olduğunu belirlemeye çalışıyor. Hakkında yakalama kararı bulunan üçüncü isim Ahsen Melek Kocatürk'ün durumunun ise farklı olduğu belirtildi. Kocatürk'ün yurt dışında bulunduğu ve firari durumda olduğu bilgisi paylaşıldı. Böylece Cem Küçük soruşturması davasında haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheliden ikisinin Türkiye'de kayıplara karıştığı, birinin ise yurt dışında olduğu belirtildi. Serdar Özyurt ve İsmail Çanağ'ın telefonlarını neden evlerinde bıraktıkları, şu anda nerede oldukları ve kendilerine kimlerin yardımcı olup olmadığı da yürütülen çalışmalarla ortaya çıkarılmaya çalışılacak. Soruşturmada şimdi gözler 3 şüphelinin yakalanmasına çevrildi. Ekiplerin Özyurt ve Çanağ'ın yerlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Efendim, şarkıcı Gül'ün ölümüne yönelik görüntüler dava dosyasına eklenmişti. O görüntülerin eklenmesiyle birlikte iddianamede çarpıcı tespitler var. Detaylarına bakalım.
4: Abi! Abi!
1: Annesini öldürmekle suçlanan cezaevindeki Tuğyan Ülkem Gülter'in panik ve şüpheli halleri güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Görüntüler şarkıcı Gül'ü düştükten dakikalar sonrasına ait. Tuğyan panikle "Annem iyi mi? Neden öyle söylüyor?" diye soruyor. Tarihler 26 Eylül 2025'i gösteriyordu. Güllü adıyla tanınan ünlü şarkıcı Güllü Tut, Yalova Çınarcık'taki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti. İntihar ve düşme tartışmalarının ardından ölümü şüpheli bulundu ve önemli delillere ulaşılınca cinayet soruşturmasına evrildi. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in bir numaralı şüpheli olduğu biliniyor. Tutuklandı, cezaevine konuldu. Soruşturma da tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Olay sırasında odada bulunan diğer şüphelinin Sultan Nur Ulu hakkındaysa yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Gözler 1 Ekim'de başlayacak davaya çevrilmişken o geceye dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasındaki görüntüler Güllü düştükten 17 dakika sonrasına ait. Ve annesini ölüme itmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'in panik halleri ve şüpheli tavırları kameralara böyle yansıdı. Polis ekiplerine defalarca "Annem neden öyle söylüyor, annem iyi mi?" dediği görüldü. Görüntüler dava dosyasına eklendi. İddianamede çarpıcı tespitler vardı. Elde edilen delillere göre Tuğyan Ülkem Gülter, annesi Güllü'yü çok sevdiği Malkata isimli roman havasıyla tuzağa çekti. Savcılığın iddiasına göre sanık Tuğyan, annesini kalça altından iki eliyle kavrayarak ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı belirtildi. Bu haberle birlikte moderatör sabahı noktaladık efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk süsleme sanatında karanfil motifi, zarif duruşu ve kendine özgü dinamizmiyle kompozisyonlara hareket ve tazelik kazandıran önemli bir öge. İnce ve uzun sapı, yukarıya doğru açılan tırtıklı taç yapraklarıyla karanfil hem doğal bir inceliği hem de stilize bir ritmi bünyesinde barındırıyor. Bu sebeple karanfil motifi özellikle Osmanlı döneminde çini, tesip, kumaş ve ahşap süslemelerde sıkça tercih edilmiş, İznik atölyelerinde canlı kırmızılarla hayat bulmuştur. Karanfil, estetik değerinin yanı sıra anlam bakımından da zengin bir sembolizme sahip. Türk kültüründe sevgi, sadakat ve zarafetle ilişkilendirilen karanfil, aynı zamanda temizliği, asaleti ve ferahlığı simgeliyor. Süsleme sanatında kompozisyonun odak noktası olabileceği gibi, lale ve gül gibi diğer motiflerle birlikte kullanılarak dengeli bir bütünlük oluşturuyor. Onun ritmik formu, sanatkara hem hareket hem de düzeni aynı çizgide ifade etme imkanı veriyor. Karanfil motifinin renkleri de anlamını güçlendiriyor. Özellikle kırmızı karanfil, canlılığı ve coşkuyu temsil ederken, daha yumuşak tonlar, dinginlik ve zarafeti çağrıştırıyor. Tüm bu özellikleriyle karanfil, Türk süsleme sanatının hem estetik hem de sembolik zenginliğini yansıtan seçkin motifler arasında yer alıyor.

0: aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Değişti.
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Akkaya Kutar, Analist Sentez'le karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla Analist Sentez'de değerlendireceğiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız Analist Sentez'e. Eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun'un, Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar var. Adliyede de 24 muhabiri Ada Kahraman var. Hemen adaya döneceğiz ve o detayları adadan alacağız. Günaydın, kolay gelsin Ada. Sözü hemen sana bırakıyorum.
1: Elif Akkaya Kutar, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yeni kritik bir gelişme yaşandı aslında. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada burada otopsi video kaydı üzerinde hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli adli tıp uzmanı bilirkişi raporunda ölümün şüpheli olduğunun tespit edilmesi üzerine Alihan Kuriş ve diğer şüpheler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. Diğer bir yandan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun 7 Eylül burada 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmadaki diğer bir kritik gelişme ise burada Fethi Kabir işlemi, HTS kayıtları, TRK dosyası, ilk müdahale ilişkin polis kayıtları ve devam eden ifade işlemleriyle birlikte soruşturmanın genişletildiği belirtildi. Diğer bir yandan 2016 tarihli beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm raporunda imzası bulunan doktorlar ile otopsi görüntülerinin bulunmadığını bildirmesi rağmen daha sonra görüntüleri gönderen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yani burada savcılık otopsinin video kaydını birkaç kez istemiş ve kendisine böyle bir kayıt yok cevabı verilmiş. Ancak 18 Ağustos 2026'da Adli Tıp Kurumu tarafından kayıt var denilerek video gönderilmiş. Bu çelişki nedeniyle kaydın mevcut olduğunu bilinmesine rağmen daha önce yokmuş gibi cevap veren Adli Tıp Kurumu yöneticisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Savcılık ayrıca mezarın açılması, polis kayıtları, HTS kayıtları, Ankara Başsavcılığı kayıtları, miras tereke dosyası ve yeni tanık beyanlar gibi başka delilleri de topluyor. Yani sonuç olarak burada başsavcılığın dikkat ettiği bir nokta var. Ölüm gerçekten doğal mıydı? Yoksa başka kişilerin müdahalesi veya başka bir olay var mı? Başka bir olay söz konusu mu? Sorusuna aslında yanıt bulunmak için buradaki araştırmaların, soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Elif Akkaya Kutar.
0: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabir Ada Kahraman'a. Ada adliyede olacak ve gelişmeleri oldukça bize aktaracak. Biz de dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine birlikte bakarak devam edelim. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Millete sesleniş konuşması yaptı. Hedefinde soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu vardı ki Netanyahu'nun Türkiye ile ilgili açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir cevap vermemişti ve Malazgirt'te Ahlat'ta gerçekleşecek kabine toplantısında bununla ilgili mesajlar vermesi de bekleniyordu. Erdoğan ismini almadan Netanyahu'ya yüklendi. Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. İsrail Başbakanı'nın çaresizlik içinde olduğunu belirtti Cumhurbaşkanı. Suriye'de yaşanan gelişmelere de değindi. Hiçbir dostumuzu yarı yolda bırakmayız ifadesini kullandı. Yabancı ülkelerin Türk dış politikasına rota çizemeyeceğinin de altını bir kez daha çizdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Malazgirt Meydan Muharebesi Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin bir açıklama

0: yaptı. Malazgirt'in Türklerin mazisi olduğunu ifade edip Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahtımızdır ifadesini kullandı. Terör örgütü YPG feshedildi, ortaya artık orduya entegrasyon tamamlandı diyebiliriz terör örgütü YPG'den. Örgütün tüm askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiği açıklaması yapıldı. Kararı örgüt elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin duyurdu. Abdi Şahin, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığına ait Halk Sarayı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Suriye yönetimiyle 29 Ocak'ta yapılan kademeli entegrasyon mutabakatını hatırlattı ve terör örgütünün Suriye ordusu bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlandığını açıkladı. Bugün büyük bir sorumlulukla kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri askeri uçağı Moskova'ya indi. CIA direktöründen sürpriz bir ziyaret vardı. Amerika Birleşik Devletleri medyasına konuşan ve ziyarete ilişkin bilgi sahibi olan bir yetkili, Amerika Birleşik Devletli bir yetkili, gece saatlerinde Moskova'ya gittiğini CIA direktörünün doğruladığı, yetkili görüşmelerin içeriği ya da ele alınan konular hakkında bir bilgi vermedi. CIA'de ziyarete ilişkin yorum yapmadı. Bu Moskova ziyareti Donald Trump döneminde CIA direktörü olarak Rusya'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma açısından da önemli. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin çıkmaza girdiği dönemde gerçekleşmesi de önemli diyelim. Altın zirve sonrası 3 ayın zirvesini görmüştü, hatırlayacaksınız. 4650 dolara kadar çıktı. Sonrasında bugün yatay gözler. Fed'de Kevin Warsh'un yapacağı, Jackson Hole'da yapacağı konuşmada ve enflasyon verilerinde olacak. Petrol tarafındaysa Hürmüz umuduyla %2 gerileme var. Biraz daha ayrıntılı şekilde anlatalım. Altının ons tarafında 3 ayın rekor seviyesi görüldü yaşanan gelişmeler sonrasında. 4650 dolara kadar çıktı. İçeride de gram altın 7180 liradan işlem görüyordu. Petrol tarafındaysa İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasının ardından Boğaz'ın yeniden açılabileceği beklentisiyle bugüne yaklaşık %2 düşerek başladı. Yani Brent petrol tarafında fiyatlama 86.80 dolara gerilemiş oldu. Salı günü de %3'ten fazla değer kaybetmişti. Bunu da hatırlatalım. Elbette gözümüz yine piyasalarda olacak. Altın ve petrol fiyatlarını takip edeceğiz dedikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'taydı dedik. Kabine toplantısı da Ahlat'ta gerçekleşti 3. kez ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrasında da millete sesleniş konuşması yaptı. Detayları izliyoruz.
1: Hiçbir ayrım yapmadan bölgesindeki herkes için barış, herkes için kalkınma istedikçe cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planları bozuluyor.
2: Ahlat'tan Siyonist İsrail'e gözdağı verdi. Katil Netanyahu'nun kendisini ve Türkiye'yi hedef alan söylemlerini çaresizliğin tezahürü olarak yorumladı.
1: Son dönemde Cumhurbaşkanı olarak şahsımızı ve Türkiye'yi hedef alan kirli kampanyaları, bütünüyle bozulan bu planların yol açtığı hırçınlığın ve çaresizliğin birer tezahürü olarak değerlendiriyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Hedefinde Netanyahu vardı. Bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz dedi.
1: Siyasi olarak can çekişen, kendini bilmez sifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz. Biz kime, neyi, nerede ve nasıl söyleyeceğimizi gayet iyi biliriz.
2: Cumhurbaşkanı Suriye'de yaşanan gelişmeleri adres gösterdi. Türkiye'nin dostlarını yarı yolda bırakmayacağının altını çizdi. Hiçbir yabancı ülkenin de Türk dış politikasına rota çizemeyeceğini vurguladı.
1: Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Biz bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez.
2: Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Tarihi bir milat yaşandığını ifade etti.
1: Bir miladı yaşamakta olduğumuz bu günlerde sürece katkı sunan herkes tarihin yeniden inşasında rol sahibi olacaktır. Aynı şekilde süreci zora sokan, süreci dinamitleyen, tahrik eden, sürecin karşısında yer alan her türlü girişimde tarih karşısında mesul olacaktır.
2: Tüm tarafları çözümün parçası olmaya davet etti.
1: Bir kez daha hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim.
2: Cumhurbaşkanı millete sesleniş konuşmasının ardından külliyede düzenlenen yemekte şehit aileleriyle bir araya geldi. Erdoğan şehit yakınlarıyla tek tek ilgilendi. Sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü sebebiyle yazılı bir açıklama yaptı. Zafer'e giden yolu hatırlattı, şehitlere rahmet diledi.
3: Tarihin seyrini değiştiren bir zaferdir dedi. MHP lideri Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı.
4: Malazgirt'e varan yol bir günde açılmamıştır. Her zafer kendi zamanının şartları içinde bir varlık mücadelesini şan ve şerefle taşlanan birer neticeye bağlamış, her fetih Türk'ün devlet kurma iradesine yeni bir saha kazandırmış, şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları evlatlarımıza şerefli bir miras bırakmıştır. Bunların arasında öyle tarih durakları vardır ki meydana geldikleri günün hudutlarını aşarak asırların yönünü tayin etmiş, üzerinde yaşadığımız coğrafyanın adını, kaderini ve siyasi mahiyetini değiştirmiştir. 26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt Zaferi işte böylece tarihin seyrini yeniden biçimlendiren, coğrafyaların istikametine yeniden yön tayin eden kutlu bir kader anıdır.
3: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Meydan Muharebesi Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında bir yazı kaleme aldı. Malazgirt Zaferi'ne giden yolu hatırlattı. Türk milletinin yurt ettiği topraklara vurgu yaptı.
4: Horasan'dan kopup Pasinler'de kuvvet bulan, Malazgirt'te büyük bir zaferle Anadolu'nun bağrına yürüyen Türk iradesinin hükmü silinmeyecek, bu toprakların üzerinde yükselen ezan, dalgalanan ay yıldızlı al bayrak ve yaşayan Türk devleti o kutlu günün çağlar ötesindeki şahidi olmaya devam edecektir. Türk milletinin Anadolu'ya sahip olma, devletini yaşatma ve kendi mukadderatına hükmetme iradesi değişmemiştir. Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahtımızdır. Türk milletinin bahtı daima açık olsun.
3: Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada son olarak vatan uğruna can veren şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
0: Terörsüz bölge vizyonunda kritik bir eşik daha aşıldı. Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü YPG-SDG feshedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak duyurunun ardından bu kesinlikle tarihi bir an açıklaması yaptı. Terör örgütü YPG'den örgütün tüm askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiği açıklaması yapıldı. Kararı örgüt elebaşlarından Ferhat Abdüşahin'i duyurdu. Abdüşahin, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığına ait Halk Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. Suriye yönetimiyle 29 Ocak'ta yapılan kademeli entegrasyon mutabakatını hatırlattı. Terör örgütünün Suriye ordusu bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlandığını aktardı. Bugün büyük bir sorumlulukla kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz ifadeleri kullanıldı. YPG'nin fesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom

0: Barak da bir açıklama yaptı. Barak, bu kesinlikle tarihi bir an değerlendirmesinde bulundu. Bu adımla Birleşik Suriye'nin şekillendiğini dile getirdi. Tek ordu, tek hükümet, tek devlet ifadelerini kullandı. Suriye'de devrimin ardından ülkenin ayağa kalkması yolunda çabalar büyük bir hızla devam ediyor. Bu yönde en önemli adımlardan biri nihayet atıldı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkardı. Baas rejimi döneminde gelen yaptırım 47 yıl sonra kaldırılmış oldu.
1: Suriye'de devrimin ardından güvenlik hızla normalleşiyor. Toplumsal barış sağlanıyor. Başta Türkiye'nin desteğiyle devlet kurumları, sosyal ve ekonomik hayat yeniden ayağa kalkıyor. Ülke dünya ile bütünleşiyor. Ancak bu sürecin daha da hızlanmasının önünde büyük bir engel vardı. Devrimden bu yana Şara hükümetinin ve Türkiye'nin en büyük çabası bunun içindi. O çabalar sonuç verdi. Suriye, teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldı. ABD Hazine Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Trump'ın Suriye politikasına uygun olarak bu ülkenin teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığı belirtildi. Trump yönetimi Suriye'yi listeden çıkarma niyetini Temmuz'da Kongre'ye bildirmişti. Bu hamle Şara hükümetinin Baas rejiminin ülkeye verdiği zararları da telafi etmeye başladığı anlamına geliyor. Zira Suriye teröre destek veren ülkeler listesine 1979'da alınmıştı. Suriye'nin çıkarılmasıyla listede İran, Küba ve Kuzey Kore kaldı. Bakanlık Heyet Tahrir Şam'ı da özel olarak belirlenmiş küresel terörist örgüt statüsünden çıkardı. Bu kapsamda kara listeye alınan kişiler de artık yaptırıma maruz kalmayacak. HTŞ, Suriye'deki 18 silahlı örgütle birlikte Ocak ayında kendini feshederek orduya katılmıştı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara kararın ardından sosyal medyadan memnuniyetini belirtti.
2: Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması nedeniyle Suriye halkını kutluyorum. Bu tarihi karar nedeniyle Başkan Trump'a teşekkür ediyorum. Suriye bugün geçmişin acı dolu sayfalarını yırtıp atmıştır.
1: Söz konusu gelişme Suriye'nin kalkınmasının, ekonomik gelişmesinin ve dünya ile bütünleşmesinin bundan sonra çok daha hızlı olacağı anlamına geliyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak da buna vurgu yaptı. Bu Suriye'nin yalnızlıktan ortaklığa ve bir terör kaynağı olmaktan, terörle küresel mücadelede kararlı bir ortağa uzanan dikkate değer yolculuğunda atılmış bir diğer kararlı adımdır. Suriye'ye verilen sözler tutuldu. Suriye'ye bir şans verildi. Şimdi sıra bu şansı kalıcı bir barışa ve refaha dönüştürmekte dedi. Türkiye'den ilk açıklama ise Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yazılı açıklamada gelişme memnuniyetle karşılandı. Ülkemizin de uzun süredir desteklediği bu önemli adımla birlikte Suriye'nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden biri aşılmıştır denildi.
0: Yunanistan'ın Türkiye endişesi yeni savunma adımları atmasına yol açtı. Atina, Rodos'ta altyapı çalışmalarını hazırlarken Yunanistan Dışişleri Bakanı Yera Petritis, Ankara'yı F-35'leri havalandırmakla tehdit etti.
1: Yunanistan savunma hamlelerine hız kazandırdı. Orta Doğu'daki gelişmelerden endişelenmesinin yanı sıra Atina'nın en büyük korkusu Türkiye olmaya devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, Ankara ile karşı karşıya gelme ihtimaline ilişkin tepki çeken açıklamalar yaptı.
3: Meydan okumalara karşılık vereceğiz ve güçlü bir konumdan karşılık vereceğiz. Çünkü bugün Yunanistan her zamankinden daha güçlü.
1: Yerapetridis, Yunan televizyon kanalı Open TV'ye konuştu. Türkiye ile yaşanabilecek olası bir gerilim ve özellikle denizde karşı karşıya gelme ihtimali üzerinden yöneltilen soruları cevapladı. Atina'nın askeri imkanlarını açıkça sıraladı.
3: Yunanistan, fırkateyn ve F-16 uçakları gönderebileceğini kanıtladı. Ve gelecek yıldan itibaren F-35 uçaklarını da havalandırırız.
1: Yerapetridis'in açıklamalarında dikkati çeken bir diğer başlıksa sahada karşılık verme vurgusu oldu. Yunan bakan, Atina'nın egemenlik haklarını korumak için gerekirse sahada adım atmaya hazır olduğunu belirtti. Yunanistan'ın elinde dış politikada kullanabileceği bütün seçenekler menüsü bulunduğunu söyledi. Yunanistan, Patriot bataryasının Karpatos'tan Girit'teki Suda Körfezi'ne transfer etme kararını almıştı. Yerapetridis, bunun tamamen operasyonel bir karar olduğunu belirtti. Yunanistan'ın Türkiye'nin talimatıyla hareket ettiği yönündeki iddiaları reddetti.
3: Yunan dış politikası başkaları tarafından belirlenmez. Ulusal çıkarların savunulmasına dayanarak belirlenir.
1: Yunan bakan sert mesajlarına rağmen Türkiye ile diplomatik diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini de vurguladı. Yerapetridis ayrıca sakin sular politikasının Yunanistan'ın temel pozisyonlarından geri adım attığı anlamına gelmediğini savundu. Yunan basınına göre Yunanistan Silahlı Kuvvetleri bir başka değişikliğe daha hazırlanıyor. Tanea gazetesine göre Rodos adasında bulunan Maritsa Havaalanı'ndaki gerekli altyapının yapılması için hazırlıklara başlandı. Söz konusu havaalanında V-BAT tipi insansız hava araçlarından oluşan özel bir filo konuşlandırılacak. Bu İHA'ların bakım ve sorunsuz işlemesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarına yönelik malzemelerin alım süreci de başlatıldı.
0: Kısa bir araya gidiyoruz, sonra konuklarımızla karşınızdayız.

0: Halkın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
6: Türk Altın piyasa ekranını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Canayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınız oluyor.
3: Bu kadar mı? Bir forsunu bir şeklimiz vardı.
1: Bilmem mi?
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor? Şak diye.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
1: Turkcell'lerin yanında...
8: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi. Arabanı arabam.com'a, değerinde
9: drink sat. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
10: Nasıl mı?
11: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
8: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
12: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Analiz Sentez devam ediyor. İkinci bölümde konuklarımızla birlikteyiz. Kimler bizimle? Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel. Melik Yiğitel, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, merhabalar, selamlar.
0: Selamlar. Ve İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgenur Reyhan Güler hocam, günaydın, hoş geldiniz.
2: Merhaba, günaydın, iyi yayınlar Elif Hanım.
0: Çok teşekkür
2: selamlar,
0: ediyoruz.
1: Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
0: Evet, tekrar ikiniz de hoş geldiniz diyeyim, hemen başlayalım. Özgenur hocam, şimdi tabii terörsüz Türkiye sürecinde artık tüm kritik eşikler aşıldı. Saha kısmına gelindi. Tarihi günlerden geçiyoruz ama bir taraftan işte geçen gün pazartesiydi öyle sanıyorum, Melik Yiğitel'le yine beraberdik. Dört ayağı var dedi. Şimdi tabii Suriye, Irak, İran ve Türkiye Avrupa bağlamında ayrı ayrı konuşmak gerekiyor. Silah bırakma çağrısı Abdullah Öcalan'dan 27 Şubat 2025 tarihinde gelmişti. İki ay sonra 12 Mayıs'ta PKK kendisini feshettiğini açıklamış ancak silah bırakmamıştı. Şimdi o süreci takip ettiğimizde sürecin gecikmelerinin temel noktası aslında Suriye'ydi. Şam'la SDG arasındaki çıkmazdı, pazarlıklardı. Dolayısıyla entegrasyon en çok konuştuğumuz konuydu. Suriye'yi kapsıyor mu? PKK'nın kendini feshetmesi, silah bırakması konusunda Suriye'de de bu gelişmeleri takip edebilecek miyiz? En merak edilen konuydu ve artık o gelişmede yaşandı. Suriye'de terör örgütü SDG, YPG kendini feshetti. Bundan sonraki süreç için ne dersiniz hocam?
2: Evet, dört ayağı olduğuna katılıyorum ben de. Zaten birbirinden ayrı görmek mümkün değil. Çünkü örgütün sadece silah bırakmasıyla da aslında bu mesele bitmiş olmuyor. Asıl mesele bırakıldıktan sonra nasıl bir bölge kurulacağı. Birinci ayak güvenlik ve silahsızlanma ayağı. Yani silahlı yapının tamamen sona ermesi, gerçekten bırakılması, örgütün farklı isimler altında yeniden ortaya çıkmaması gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Türkiye açısından en temel mesele bu. Çünkü insanlar şunu bilmek ister. Bugün silah bırakıldı deniyor ama başka bir isimli yapı tekrar karşımıza çıkacak mı? Tabii ki devlet bu konuda çok dikkatli ve incelikli davranıyor. Baktığımız zaman sınır geçişlerinin kontrolü, Suriye, Irak hattındaki yapıların ne olacağı, bunları bir parçası mı? Tabii ki bakanlık da sürecin bir tarafını, meclisin diğer tarafını Cumhurbaşkanı'nın öncülüğünde, MİT ve Savunma Bakanlığı gibi kurumların yürüttüğünde biliyoruz. İkinci ayak siyasi ve hukuki ayak aslında baktığınızda. Çünkü 40 yılı aşkın bir sorun var Elif Hanım ve sadece güvenlik güçleriyle çözmek de mümkün değil. Yani silah ortadan kalktıktan sonra siyaset devreye girmeli. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'nın da daha önce özellikle vurguladığı noktalardan biri bu. Silah vesayeti ortadan kalktıkça mücadele de bir şekilde sürmek zorunda. Yani bir mahallede düşünün ki yıllardır iki grup kavga ediyor. Önce ellerindeki silahları bıraktırsınız ama daha sonra tamam artık konuşmayın diyemezsiniz. Bundan sonra hani derdinizi yumrukla değil masada anlatacaksınız dersiniz. Aslında terörsüz Türkiye'nin siyasi ayağı biraz böyle. Ve en önemli ayaklarından bir tanesi toplumsal kardeşlik ayağı bence. Ve en zor tarafı bu. Dolayısıyla tabii ki çok zarar gördü Türkiye bu terör yüzünden. Acılar yaşandı baktığınız zaman. Buradaki dil çok önemli. Ben özellikle ekonomi ve bölgesel kalkınma açısından da dördüncü ayakta önemli buluyorum. Bazen başlıkların gölgesinde kalıyor ama bu konuda güvenlik açısından

0: zaman ziyade ekonomik olarak da maliyetlerin hafifletileceğini düşünüyorum. Ekonominin cevabı da bunu verecek. Tabii Suriye ve Irak boyutuna baktığımızda Türkiye'deki terör sınırının ötesindeki yapılardan tamamen ayrı düşünmüyor zaten Türkiye. Bu yapıların feshedilmesi ve işte Merkezi Suriye Devleti'ne entegrasyon bu nedenle Türkiye açısından çok önemli. Türkiye'nin istediği sadece kendi sınırları içerisinde terörün bitmesi değil, sınırın hemen ötesinde de Türkiye'yi tehdit oluşturulabilecek ayrı silahlı yapıların kalmaması. Bu yüzden terörsüz Türkiye ifadesinin yanında terörsüz bölge ifadesini de duyuyoruz. Evet, yani hedef şu: Türkiye'de terör olmayacak, işte Suriye'de terör yapılanmaları olmayacak, İran kuzeyinde yapıları Türkiye'ye yönelik silahlı faaliyetleri sona erecek. Böylece sadece Türkiye değil aslında bütün bölge rahatlayacak. Dolayısıyla bu dört ayaktan biri eksik kalırsa aslında süreç yarım kalıyor. Türkiye'de ve Melih Bey'in de işaret ettiği gibi o dört ayak çok önemli. Sadece silah bırakılır ama insanlar birbirine güvenmezse sorun kalır. Siyaset devreye girmezse sorun kalır. Dolayısıyla Suriye ve Irak tarafı çözülmezse sınır ötesinden yeniden güvenlik tehdidi de gelebilir. Dolayısıyla burada baktığımız zaman Türkiye'nin önümüzdeki yıllardaki siyasi, toplumsal ve ekonomik dönüşüm projesi olarak bakmamız gerekiyor. Ve asıl başarı Elif Hanım, silahların sustuğu gün değil, birkaç yıl sonra o bölgelerde yaşayan bir genç "ben geleceğimi burada kurabiliyorum" dediğinde ortaya çıkacak aslında.
1: Evet. Buyurun Melek İtel.
2: Ya şöyle, Aslı Rayan Hocam gayet güzel bir çerçeve çizdi. Burada şöyle bir durum var sevgili Elif. Şimdi Suriye'deki YPG birkaç tane böyle zehirleyici etkisi vardı. Yani enfekteye açık, hacker saldırılarına açık, sorun yaratan bir alandı. Birincisi Suriye'deki istikrarı bozuyordu. İkincisi, defakto olarak bir PKK devletin kurulma ihtimali vardı. Yani hatırlayın, çok uzak değil, bir yıl önce biz bu ihtimali tartışıyorduk. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması var. Diyor ki ne Suriye'nin kuzeyinde ne Türkiye'nin güneyinde bir terör devletine izin vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin dedi 2025'te. Yani bir yıl sonra geldiğimiz nokta bu şekilde. Şimdi üçüncü sorunlu tarafı da şu: İsrail'in bazen işler ters giderse Amerika, ama özellikle İsrail için kullanışlı bir enstrümandı YPG. Hatta öyle ki işte silah bırakmayın, ben size silah parayı sağlayayım, siz yeter ki Türklere karşı, Türkiye'ye karşı savaşın deyip o enstrümanı elinde tutmaya çalışıyordu. Şimdi bu entegrasyon süreciyle biz bu üç ihtimali aslında ortadan kaldırdık. Ve doğal olarak bu terörsüz Türkiye'nin de bir yansıması. Bakın son birkaç aydır hani böyle şeytanın bile görünce "ya benden daha kötüsü var" diyerek yolunu değiştirdiği ülke var ya, İsrail. Şimdi orada son dönemde bile tacikler devam etti. İki tane açıklama bize bunu somut bir şekilde gösteriyor. Bunlardan bir tanesi, şu anda geçmişte YPG'nin yöneticilerinde olan ama şu anda Suriye Milli Savunma Bakan Yardımcısı olan bir kişinin yaptığı açıklama. Diyor ki İsrail artık şunu bilmeli ki biz Şara ve Şam yönetimiyle birlikte size karşı savaşırız, topraklarımızı korumak için. Şimdi yani işbirliğinin bittiğini ilan ediyor. İkincisi de Mazlum Abdi en son verdiği röportajda "benim en büyük hatam" diyor, 10 Mart mutabakatını uygulamamak, geciktirmek ve Şam yönetimine karşı savaşmak. Yani bir şekilde aslında İsrail tarafından uzun bir süre kullanıldığı ya da kullanılmak istendiği, hatta devam etmesi gerektiği yönündeki o telkinlerin bir itirafı aslında. O bakımdan da bu parantezi de kapatan bir şey. Şimdi mesele bu entegrasyonun devam etmesi. Fakat şöyle bir şey var. Ben hani çok uzatmadan sevgili Elif, şimdi büyük iş, Suriye'nin önünde bekleyen büyük iş, çağdaş demokratik bir yeni anayasa süreci. Yani şu entegrasyon önünde engel,

0: işte YPG'nin varlığıydı. O kalktı. Şimdi yeni demokratik çağdaş bir anayasa ama bütün etnik aidiyetlerin, mezhepsel aidiyetlerin kendi rahatça ifade ettiği ama birlik bütünlüğünün de sağlandığı bir entegrasyon. 2005'te Irak Anayasası yapıldığında Irak Anayasası'nın parçalı oluşu anayasal güvence altına alındı. Şimdi ben bu kurduğum cümlenin oksimoron bir durum taşıdığının farkındayım. Ama bölünmüşlük anayasal güvence altına alındı derken ne demek istediğimi söyleyeyim hızlıca. 2005'te yapılan anayasa dendi ki ya Irak'ta sen ağzında kuş tutsan bile Kürt değilsen cumhurbaşkanı olamazsın. Sen Şii değilsen başbakan olamazsın, Sünni değilsen meclis başkanı olamazsın. Yani cumhurbaşkanı Kürtlere, başbakanlık Şiilere, meclis başkanı Sünnilere, bu üç parçalı hal anayasa konulduğu için entegrasyon bir türlü olmuyor. Olmuyor. Yani şey olarak, fiili olarak Irak belki tek parça gibi görünüyor ama zihinsel anlamda ve bu dediğim formülasyon çok berbat bir sonuç getirdi. Dolayısıyla ne demeye çalışıyorum? Suriye'nin henüz önündeki zorlu süreç tamamlanmadı. Şimdi herhangi bir dışarıdan müdahale olmaksızın kendi anayasalarını, kendi ihtiyaçları doğrultusunda yapmak durumundalar. Elbette bazı ülkelerden hani böyle bir mentorluk isteyebilirler. Başta Türkiye olmak üzere. Ama kendi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde onu kendilerini yapması lazım. Evet. Irak Anayasası'nı Amerikalı bir senatör yapmıştı. Yani o böyle şablonu hazırlamıştı. Ve bu iş orada şey yapmıştı, şekillenmişti. Hatta öyle ki Musul Kerkün statüsü de karma karışık okuduğunuzda hiçbir şey anlamayacağınız şekilde böyle bırakılmış. Yani kime ait, kim yönetecek, ne olacak o bile belli değildi uzun bir süre. Dolayısıyla burada o tür problemli alanlara fırsat vermeyecek şekilde bir anlayışı. Ama özetle YPG-SDG'nin yani YPG'nin silah bırakma kararı, kendi fesih kararı çok önemli bir sonuç. Bu teröristler Türkiye sürecine de bir hız ve ivme kazandıracaktır. Bu onun aynı zamanda yansımalarıdır. Bakın bunu hiç öyle o konuda mütevazı olmaya gerek yok. Türkiye'de işler iyi gittiğinde Irak ve Suriye coğrafyasına da çok olumlu yansımaları oluyor. Yani burada işler iyi gittiğinde oraya yansımaları çok olumlu ve hızlı oluyor. Bence Suriye'deki bu YPG'nin entegrasyon fesih ve entegrasyon sürecini de bu teröristler Türkiye'de geldiğimiz aşama ve o kararlılık çok net bir şekilde hızlandırdı, sonuç almasını sağladı. Ya o konuda mütevazi olmamıza gerek yok ülke olarak. Yani biz bir şeyleri kotardığımızda, oyunun yönünü çevirdiğimizde orada da sonuçları oluyor. Doğal olarak.
1: Evet, Özgönür Hocam'ın dediği gibi terörsüz Türkiye süreci, Türkiye'nin hedefi kendi sınırlarının ötesinde de bitmesiydi. Elbette bu entegrasyon kesinlikle süreci de işte o yüzden hatırlattım bu sürecin başında Suriye'de Suriye'yi de kapsıyor mu? PKK'nın kendini feshetmesi, silah bırakması konusunda entegrasyon süreci en çok konuştuğumuz konulardan biriydi. O yüzden bu da oldukça önemli bir gelişme diye o yüzden o kadar ilk günlere dönerek biraz böyle uzatarak sordum Özgenir Hocam'a sorarken. Peki şimdi gelelim Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a ekonomik sürgün ismini verdiği operasyona. Aslında tam olarak madde madde ortaya çıkmasa da işte bir takım dün sıfır sızıntı olacak. İşte Tahran'ın para aklamasına yardımcı olan her türlü kuruluş dolar sisteminden çıkarılacak birkaç madde belli oldu Özgenir Hocam. Anladığım kadarıyla yavaş yavaş açıklayacaklar. Tabii bu açıklamalar da piyasalar tarafından çok da fazla fiyatlanmıyor. Biraz artık Trump'ın açıklamaları da, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar da herhalde çok fazla inandırıcı mı bulunmuyor bilemiyorum. Piyasalar tarafında, petrol tarafına mesela yansıması ciddi anlamda olmadı. İran'da da cevap gecikmedi. Önce ekonomik terör saldırısıdır bu ve biz bu yaptırımlara tamamen hazırız demişti. Yeni gelen bir açıklama daha var. Elbette işte yardımcı olan tüm ülkeleri de kapsayacak. Onlara da yaptırımlar gelecek diyor Amerika Birleşik Devletleri. Tüm ülkelerin egemenliğini hedef aldığını söylüyor İran. Bu ekonomik savaşın tüm ülkeleri kapsadığını, tüm ülkelerin egemenliğini hedef aldığını söylüyor. Ne dersiniz hocam? Yine birkaç gün sonra bununla ilgili de aslında hiç olmamış, konuşulmamış gibi bir moda mı geçeceğiz, yoksa devamı gelecek mi?
2: Gündem çok hızlı değişiyor biliyorsunuz. Özellikle Amerika tarafı olunca Elif Hanım haklısınız, ama Amerika'nın İran'a karşı başlattığı bu yeni ekonomik baskının adı aslında çok şey anlatıyor. Çünkü Amerika artık sadece birkaç İranlı şirketi yaptırım uygulamak istemiyor. İran'ın dışarıdan para kazandığı ve para taşıdığı bütün yolları mümkün olduğunca kapatmayı hedefliyor. Amerika Hazine Bakanı Scott da kullanmıştı sıfır sızıntıyı aslında. Bunu anlatıyor. Yani aslında şöyle düşünelim. Hanemiz gibi düşünelim. Bir evin 4-5 ayrı gelir kapısı olsun. Maaş geliyor, örneğin kira geliyor, başka yerden bir gelir geliyor. Amerika diyor ki ben İran'ın sadece bir gelir kapısını değil, bütün kapılarını tek tek kapatmaya çalışacağım. Petrol satışı, gemiler, bankalar, altın, kripto para, havacılık, dış ticaret, hepsi mercek altında. Yani aslında Amerika'nın hedefi çok açık. İran'ın Tahran'ı ekonomik olarak nefes alamaz hale getirmek ve masaya kendi şartlarını daha yakın şekilde tutmak. Aslında bu sıfır sızıntının da söylediği şu: İran'ın önünde iki yol bırakmak istiyoruz. Ya ekonomik olarak dünyadan tamamen yalnızlaşacak, ya da normalleşmek için Amerika'nın istediği şartları kabul edecek. Ekonomik sürgün denilen şey biraz da bu aslında. İran'ı haritadan silmek değil, dünya ekonomisinin dışına itmek. Yani İran petrolünü satabilsin ama parasını bankadan geçiremesin. Mal almak istesin ama şirketler yaptırımdan korksun. Bir gemi İran petrolünü taşısın ama o gemi yaptırım listesine girsin. Bir banka mesela İran'la para transferi yapsın ama Amerika o zaman benim finans sistemime giremesin desin. Yani aslında sıfır sızıntı dediğim şey burada devreye giriyor. Amerika geçmişte İran'a çok ağır yaptırımlar uyguladı ama İran hep bir yol buldu gibi duruyor baktığımız zaman. Mesela petrol başka şirketlerle satıldı, yeni şirketlerle satıldı. Tankerlerin ismi değiştirildi, farklı ülkeler aracı firmalar kullandı gibi gibi. Yani şimdi Amerika diyor ki bu kez açık bırakılan delikleri de kapatacağım. Yeni yaptırımlarda özellikle 5 alanın üzerinde duruluyor. Dediğiniz gibi daha da açıklanacak. Silah, füze teknolojileri, havacılık, deniz taşımacılığı, yaklaşık 60 kişi işte şirket ve gemi hedef alındı. Şimdi asıl mesele, büyük mesele İran'ın kendisi bile değil. Asıl soru İran'ın, İran'la ticaret yapan diğer ülkelere Amerika ne yapacak dediğiniz gibi. Çünkü evet, İran hala Çin'le, Türkiye'yle, Irak'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle ve başka ülkelerle ticaret yapıyor. Şimdi Amerika bu ülkelere ve şirketlere baskı kurmaya da hazırlanıyor. Bunun anlamı çok basit. İran'la iş yaparsanız dediğiniz gibi Amerika'yla iş yapmakta zorlanabilirsiniz. İşte asıl ekonomik silah bu. Mesela bir banka düşünün, İran'la işte yılda, örnek veriyorum, 5 milyon dolarlık iş yapıyor ama Amerika ve Avrupa ile milyarlarca dolarlık işi var. Amerika o bankayla ya İran ya da benim finans sistemim dediğinde banka büyük ihtimalle Amerika'yı seçecek. Amerika'nın hesabı bu. Ama bunun bir sınırı var, özellikle Çin. Çünkü İran petrolünün en önemli alıcılarından biri Çin ve Amerika büyük Çin bankalarını cezalandırmaya başlarsa bu kez mesele İran yaptırımlarından çıkıyor. Amerika-Çin ekonomik kavgasına dönüşüyor. Bu nedenle Amerika şu ana kadar küçük Çinli şirketleri hedef aldı ama büyük Çin finans kuruluşlarına karşı henüz yaptırım uygulayamadı. Bu yüzden ben biraz sıfır sızıntı sözünü ya da hedefini bir hedef olarak görüyorum. Amerika hiçbir açık bırakmayacağız diyor ama bunu gerçekten yapabilmek çok zor Elif Hanım. Çünkü İran 40 yılı aşkın süredir yaptırımlarla yaşamayı öğrenmiş bir devlet. İran'da zaten tam olarak bunu söylüyor. Dedi ki bunu daha önce bize yaptınız, yine başarısız olacaksınız. İran yönetimi yeni yaptırımların sonuç vermeyeceğini ve ekonomik baskıya hazırlıklı olduğunu zaten açıkladı. Ama İran hiçbir şey hissetmiyor.

0: Demek doğru da olmaz. Tam tersine İran'ın ekonomisi zaten çok ağır baskı altında. Savaş maliyeti, petrol ihracatı sorunlar, dış ticaret sıkıntıları İran halkının günlük hayatını doğrudan etkiledi. Fiyatlar yükseldi, ithal ürünler pahalandı. Yani devlet dayanırız diyebilir ama yaptırımların faturasını çoğu zaman yani sıradan vatandaş da ödedi. Dolayısıyla burada en önemlisi zaten Hürmüz Boğazı. Bu konuyu uzun süredir konuşuyoruz, hala konuşuyoruz. İran diyor ki benim petrol satmamı engellerseniz bölgedeki petrol trafiğini de zorlaştırırım. Dünya ekonomisi etkilendi, aylardır etkileniyor. Bu yüzden özetle şu şekilde bu yaşananları şöyle özetlemek lazım. Amerika İran'a artık sadece seni vururum demiyor. Seni dünyadan ekonomik olarak kapatırım demek istiyor. İran'da beni tamamen köşeye sıkıştırırsan bölgede enerji ve piyasalarında size maliyetini çıkartırım diyor. Amerika gerçekten sıfır sızıntı politikasını uygulayabilecek riskleri alamaz şu an. Özellikle az önce söylediğim Çin konusunda. Çin gibi ülkeleri İran'dan uzaklaştıramaz. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla Amerika'nın amacı İran'ı tamamen çökertmekten çok bu şekilde devam edersen bedeli giderek ağırlaşacak diye bir caydırıcılık mesajı vermek. Çünkü her şeyi deniyor en başından beri gördüğünüz üzere. Yani askeri savaşın yanında şimdi çok sert bir ekonomi savaşı da yürütülmeye başlandı Elif Hanım.
1: Evet. Hocam çok güzel özetlediniz. Şimdi Melih Keytel hocam diyor ki dünya ekonomisinin dışına itmek Amerika Birleşik Devletleri'nin
2: Doğru.
1: hedefi ya da normalleşme için şartları kabul edeceksin diyor. Sıfır sızıntıyı uygulama olasılığının çok fazla olmadığını, o riskleri alamayacağını dile getiriyor. Siz ne dersiniz?
2: Yani Amerika ona zorlayacaktır ama ne kadar başarabilir? Orası önemli. Burada en önemli konu tabii üçüncü ülkelere yaptığı ticareti Amerika engelleyebilecek mi? Yani mesela Irak'la aşağı yukarı 12 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Bizimle 5-6 milyar dolar civarında bir ticaret hacmi var. Doğal gaz alıcısıyız. Çin'le doğrudan 15-20 milyar dolar civarında ama üçüncü ülkeler ve kayıt dışıyla birlikte bu rakamın 35 milyar doları aştığı söyleniyor. Şimdi bunlar ciddi rakamlar. Şimdi bu yaptırımları göze alarak bu ülkeler ticareti kesecek mi? Kesecekse İran kendine başka bir yol bulabilir mi? Şimdi İran survivor bir ülke. Ya her durumda canlı kalabilmeyi başarmış. 1979 yılından bu yana işte yaptırımlar, dozu artan yaptırımlar, şimdi bloke edilmiş paraları, sürekli böyle ambargo, zaten dış ticaret açığı %80'i buldu. Ekonomi çok kötü. Fakat bir şekilde hala böyle hani her taraf kapalı ama bir iki delikten oksijen giriyor. Yani ayakta kalacak kadar oksijen giriyor. Hani asansörde uzun süre kaldığında bir yeri kırarlar ya camı, tavanı bir şekilde oksijen geliyorsa kalabiliyorsun. İşte İran önemli ölçüde başardı ayakta kalmayı. O yüzden hani survivor ülke yani her durumda canlı kalabiliyor. Fakat bu kez bu üçüncü ülke mesela ben Çin'in bunu ne kadar hani ciddiye alacağından emin değilim. Yani sonuçta Çin çıkıp dönüp şey derse, peki senin Rusya'ya karşı Ukrayna'da yaptıklarını ne yapacağız? Yani dolayısıyla hani bu bunu bu kadar hani açık haliyle söyleyemeyebilir ama sırf Amerika rahatlasın diye Çin geri adım atar mı? Ben bundan emin değilim. Daha çok diğer ülkeler ne yapacak? Biz ne yapacağız? Irak ne yapacak? İşte diye doğal gaz, petrol bir şekilde alanlar ne yapacak? Bu önemli. Elif şimdi sen mesela İran bunu nasıl karşıladı? Şöyle ya ben sana biraz böyle durumu egzajere edeyim. Şimdi sen Reyhan hocam da genç. Şimdi 80'li yıllarda böyle Küçük Emrah filmleri vardı. Ben de çok izlerdim. Hatta 83-84'ten 88'e kadar falan devam etti bu. Şimdi böyle kafayı sağa atardı bu. Derdi ki işte annem yok, babam yok, kalacak yerim yok, karnım aç. Ben zaten ölmüşüm amca derdi. O ara bizim anneannem de sürekli ya odaya girer benim izlediğimi görünce de derdi ki ya bu çocuğun çektiği nedir, bitmedi mi derdi Küçük Emrah için. Üzülürdü ona ama bu çocuğun çektiği çile bitmedi mi? İşte İran böyle bir durum.

0: Yani İran'ı hani İran hani ne yapabilirsin ki başka? Yani mesela adamın ya ruhani lideri ya bir numarasını öldürüyorsun ya veya Vatikan'da hani şey Papa neyse Şia dünyası için de Ali Hamene oydu onu öldürdün ya. Larijani'yi öldürdün. Yani anlatabiliyor muyum? Bombaladın. Yani petrol satışını engelledin. Sattığı parayı bloke ettin. Hürmüz'ü sen kontrol edemezsin, ben edemem dedi, kilitledin. Ya dolayısıyla İran şu anda hani rejimi ayakta tutmayı başardı ama onun dışında her şeyini kaybetti. Yani beyin duruyor, kafa duruyor ama diğer uzuvların büyük bölümü gitti. O yüzden de ben İran için hani bu ne kadar caydırıcı olur hani eğer çünkü Trump'ın yapmaya çalıştığı şey İran'ı teslim almak. Hani bunu şey anlamda söylüyorum. Bizim hani bir şekilde uyduğumuza, kontrolümüze gir, yaramazlık yapma tırnak içinde. Onu kabul etmek, o şartları eder mi ve bu ona geri attırır mı? Küçük Emrah'tan replik, amca ben zaten ölmüşüm. Yani kabul etmez.
1: Evet. Peki şimdi tabii Özgenir Hocam aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt zaferinin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta gerçekleştireceği konuşma merak ediliyordu. Kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması yaptı. Hatta Melike İtel'le pazartesi onu da konuşmuştuk. Şimdi Netanyahu'nun söylediklerine bir cevap vermemişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Burada vereceğini düşünüyorduk. Aslında ismini hiç anmadan bence en güzel cevabı vermiş oldu
0: Kesinlikle.
1: Cumhurbaşkanı. İsmini hiç anmadan çaresizlik içinde olduğunu
0: İsmi
1: belirtti
0: kötülük, kötülük.
1: Netanyahu'nun. Nasıl? Melike İtel, özür dilerim.
0: İsmi kötülük.
1: Evet, aynen. Dediniz ya, az önce ne dediniz? Şeytan görünce yolunu değiştirir dediniz, değil mi? Öyle.
0: Benim küçük kızım
1: Dolayısıyla bu
0: kızdığında
1: çaresizlik.
0: birine babacım kötülük kötülük der.
1: Aynen
0: Kötülük
1: öyle.
0: o. 11 yaşında.
1: Peki şimdi Cumhurbaşkanı'nın o çaresizlik içinde Netanyahu için söylediği aslında birazcık Trump için de geçerli. Bu adımların sebebi de bu diyebilir miyiz? Şimdi Kasım çok yaklaşıyor. Bakınca gerçekten oylarında ciddi anlamda gerileme var anketlere bakıldığında. Güven anlamında ciddi gerileme var.
2: Evet, şimdi aslında önce ilk söylediğinize cevap vereyim. Sayın Erdoğan dedi ki Türkiye ve Türk dış politikasında kimse rota çizemez.
1: Evet.
2: Açıkçası bunu okumak lazım bütünsel anlamda. Çünkü İsrail bir anlamda isim vermese de Türkiye'ye Suriye'de şu kadar ileri gidebilirsin, bu kadar bulunamazsın, işte burada askeri kapasite oluşturamazsın demeye çalıştı. Erdoğan da buna karşı Türkiye'nin ne yapacağına kimse karar veremez diyor. Yani bir de hiçbir dostumuzu da yarı yolda bırakmayız sözünü de etti. Burada ben özellikle Türkiye yeni Suriye yönetimine siyasi, ekonomik ve güvenlik alanında desteğini ilan etti. Yani İsrail rahatsız oluyor diye Suriye'ye verdiğimiz desteği kesmeyeceğiz. Bu önemli çünkü bugün Türkiye ile İsrail arasındaki sorun artık sadece Gazze'den başlayan ve Gazze değil. Gazze zaten ilişkileri çok sert bir noktaya getirdi. Ama şimdi buna bir de Suriye eklendi. İsrail yıllarca Suriye'de İran'ın güçlenmesinden korkuyordu. Şimdi dönem bitti, İran'ın etkisi azaldı. İsrail bu kez diyor ki Türkiye Suriye'de fazla mı güçleniyor acaba? Şimdi Türkiye açısından güçlü ve merkezi bir Suriye olumlu bir şey. Çünkü Türkiye sınırında parçalanmış, her bölgede başka bir silahlı grubun olduğu bir Suriye istemiyor haklı olarak. Ve çok basit. Tek devlet, tek ordu, sınır güvenliği, terör tehdidi olmasın. İsrail ise güçlü bir Suriye'nin ileride kendi güvenliği açısından ne anlama geleceğini zaten biliyor ve düşünüyor. Yani iki ülke aynı Suriye'ye farklı gözle bakıyor Elif Hanım. Yani Türkiye diyor ki Suriye ayağa kalksın, İsrail diyor ki ayağa kalksın ama benim için tehdit oluşturacak kadar güçlenmesin. Şimdi gerilim aslında burada başlıyor. Cumhurbaşkanı'nın Ahlat'taki konuşmasının başka önemli tarafı da yer seçimi. Şimdi Malazgirt'in yıl dönümünde Ahlat'ta böyle bir mesaj verilmesi sembolik. Çünkü

Burada tarih, bağımsızlık ve devlet iradesi üzerinden bir söylem var. Tarihimizi biliyoruz. Ve yani mesaj sadece bugüne değil, daha geniş bir çerçeveye oturtulmuş. Türkiye büyük devlettir, kararlarını kendisi verir. Ben bunu sadece İsrail'e değil, Amerika'ya

0: Türkiye oyun kuruculukta çok iyidir. Bunu Amerika ile ilişkilerde de gördük ve diğer dış ilişkilerde de arabuluculuk ve sentezleme yöntemiyle nasıl yaptığını gördük. Dolayısıyla Türkiye bölgede artık başkalarının çizdiği sınırlara göre hareket eden bir ülke değil. Bunu da Ahlat konuşmasının asıl ağırlığında gördük. Tabii Amerika'ya da mesaj veriyor dedik, işaret ettiniz. Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi değil, ara seçim ama... Burada Trump için çok önemli çünkü Amerikan sisteminde başkan seçilmiş olsa bile kongreyi kaybederse iş ciddi şekilde zorlanıyor. Bir belediye başkanı var ama belediye meclisinde çoğunluk karşı tarafta gibi düşünün. Yani başka bir şey yapmak istiyor ama yasa çıkarmak istiyor ama meclis sürekli önüne engel çıkaracak. Amerika'da Temsilciler Meclisi ve Senato gücü çok büyük. Dolayısıyla Trump yönetimi Kongre'deki gücünü koruyabilecek mi? Yoksa Demokratlar Trump'ın önüne güçlü fren mi koyacak? Bence Trump'ın da ciddi bir risk var ve bu seçim aslında Amerikan halkının Trump yönetimine vereceği 2 yıllık karne olacak. Vatandaş şuna bakacak: ekonomi nasıl, hayat pahalılığı nasıl, İran Savaşı, Orta Doğu politikası Amerika'ya neye mal oldu, Ukrayna konusunda başarılı oldunuz mu, işsizlik ne durumda, sağlık nasıl, benzin fiyatı arttı mı, bunların hepsini toplayacak ve bir karne çıkartacak. Ve 2028 başkanlık seçiminin bir provası olacak. Şimdi bundan sonra Amerika halkının nereye gittiğini, Trump'a ne karne verdiğini görmüş olacak. Ama benim öngörüm 3 Kasım'da Amerikalılar Trump'ı biraz cezalandıracak gibi. Trump zaten başkan ama Trump'ın önündeki 2 yılı rahat mı yoksa zor mu geçireceği büyük ölçüde karar verecekler. Biraz zor geçirecek gibi duruyor bana göre.
1: Evet. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgenur Reyhan Güler, değerli vaktinizi
2: Sağ olun
1: ayırdığınız
2: hocam.
1: katkınız için çok teşekkür ediyoruz.
2: Yine gelin
0: Özgenur
2: ben hocam.
0: Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet.
0: Ankara'ya selamlar, sevgiler.
1: Çok sağ olun. Çok
2: Sağ
1: teşekkür
2: olun.
1: Ediyoruz. Evet, şimdi bir sıcak noktaya gideceğiz. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmıştı. Sabah analiz sentezin ilk bölümünde Ada Kahraman'a gidip ayrıntıları almıştık. Deniz Olgun'a ait otopsi video kayıtları yeniden değerlendirildi ve bilirkişi raporunda ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturmanın kapsamı genişletildi. Daha fazla detayı da 24 muhabiri Ada Kahraman'dan alacağız. Ada, tekrar kolay gelsin. Yine söz sana bırakıyorum.
3: Elif Akkaya Kuter, burada eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 7 Eylül 2016 yılındaki ani ve şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hatırlayacağınız üzere burada geçtiğimiz hafta fethi kabir işlemi yapılmıştı mezarlığında. Bu kapsamda da bazı parçalar, kendi mezarlığından çıkartılan bazı parçalar incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Şimdi bu kapsamda yeni bir gelişme yaşandı. Bir bilirkişi rapor hazırlandı. Bu bilirkişi raporu doğrultusunda da Alihan Kuriş ve diğer şüpheler hakkında kasten adam öldürme suçundan bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Tabii bunun devamında soruşturmanın daha da genişletildiği belirtildi. Yani burada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fethi kabir işlemi, HTS kayıtları, Terekke dosyası, ilk müdahaleye ilişkin polis kayıtları, devam eden ifade işlemleriyle birlikte soruşturma daha da genişletiliyor. Bununla birlikte 2016 tarihli beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm raporunda imzası bulunan doktorlar ile otopsi görüntülerinin bulunmadığını bildirilmesine rağmen daha sonra görüntüleri gönderen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan da bir soruşturma başlatılıyor. Yani daha önce bir görüntü isteniyor ancak bu görüntü gönderilmiyor. Daha sonra 18 Ağustos'ta tekrar görüntü istenmiş ve bu görüntü gönderilmiş. Şimdi bilirkişi raporunda özetle şu belirtiliyor: Deniz Olgun'un otopsi fotoğrafları ve video kayıtlarında sağ meme alt kısmında göğüs ortasına doğru sıralanan yaklaşık 4x6 cm, 3x5 cm, 2x4 cm ve 1x2 cm boyutlarında 4 ayrı ekimotik alan bulunduğu, yani bir morarma ve çürük olarak bilinen renk değişiminin bulunduğu belirtiliyor. Söz konusu ekimotik alanların altındaki dokularda da kanama görüldüğü, bu doku bozukluğunun ölümden önce meydana geldiğini gösterdiğine yer verilmiş raporda. doku bozukluklarının büyüklüğü ve göğüsteki yerleşimleri dikkate alındığında bir kişinin göğse diziyle basarken ağız ve burnu bir yastık

0: ayakta kapatarak nefessiz bırakması şeklindeki bir ölüm mekanizmasının mümkün olabileceği ve buna ilişkin araştırmaların yapıldığı aktarıldı raporda. Mevcut bulgular ve otopsi tarihindeki ileri derecedeki çürüme durumu dikkate alındığında Deniz Olgun'un ağız ve burnunun kapatılması suretiyle kasten öldürülmüş olma ihtimalinin araştırıldığı, yani bu ihtimalin olabileceği belirtildi. Bilirkişi raporunda 2016 yılında düzenlenen otopsi raporunda ölümün beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm olduğu belirtilmişti. Mevcut belgeler üzerinden travmatik olmayan beyin kanaması sonucuna ulaşılmasını sağlayacak yeterli objektif bulgunun ortaya konulmadığı ve bu yönüyle adli tıbbi eksiklik bulunduğuna da yer verildi raporda. Bununla birlikte 2016 yılındaki incelemelerde Deniz Olgun'un dokuları ve çürüme sıvılarında baryum, arsenik, kadmiyum, cıva ve nikel gibi ağır metallere rastlanıldığı, ancak bu maddelerin düzeylerinin belirtilmemesi nedeniyle ölüm üzerindeki etkilerinin mevcut verilerle birlikte objektif olarak değerlendirilmediği de belirtildi. Yapılan bilirkişi raporunda, hazırlanan bilirkişi raporunda ölüm nedeninin kesin olarak ortaya çıkarılabilmesi amacıyla Deniz Olgun'un tüm tıbbi özgeçmişi değerlendirilecek. 2016 yılındaki otopsiden kalan şahit numuneler ile fethi kabir işlemi sonrasında alınan numuneler üzerinden yeni analizler yapılacak. Yapılacak incelemelerin ardından da ölümün neden ve şeklinin net ve objektif biçimde ortaya konulabileceği belirtildi. Bu kapsamda adli tıbbi incelemeler ve delil toplama işlemleri devam ediyor Elif Hakkı Öpüter.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabire Ada Kahriman'a. Ada bize detayları aktardı. Melik Yiğitel, evet, bilirkişi raporu cinayete işaret ediyor, evet, gibi görünüyor. Boğularak öldürülmüş görünüyor olabilir.
2: Evet, evet, öyle görünüyor. Şimdi Ada da çok güzel özetledi. Ağzına sağlık. Şöyle, şimdi rapora baktığımızda ben hani çok uzun bir rapor da, evet, en böyle can alıcı tarafları diyor ki şimdi diyor ekimotik alanların altındaki dokularda kanama görüldü diyor. Bu lezyonların ölümden önce meydana geldiğini gösteriyor diyor. Bu bir. Yani darp izleri var.
1: Evet.
2: Ve o darp izleri, kanamalar ölümden önce diyor. İki, lezyonların büyüklüğü ve göğüsteki yerleşimleri dikkate aldığında, bak burası çok enteresan, çok çok ilginç Elif, bayağı tarif etmiş. Göğse diziyle basarken ağız ve burnu bir yastıkla kapatarak nefessiz bırakması şeklinde bir ölüm mekanizması mümkün. Yani adamı boğarak öldürmüş olma ihtimali yüksek diyor otopsi raporu.
1: Evet.
2: Tekrar ediyorum. Sayın Deniz Olgun rahmetli, eski Ulaştırma Bakanı, boğarak öldürme ve nasıl, onu da söylüyor. Göğse diziyle basarak, yani şöyle dizinle şu göğsün ortasına basıyorsun. Şimdi kadınlar çok bilmez de, erkekler kavgacı olduğu için şuraya basıyorsun. Ondan sonra diyor ki burnu diyor bir yastıkla kapatarak diyor. Yani boğuyor.
1: Evet.
2: Burada nefes kalıyor, tıkanıyor. Şurada bastığında zaten nefes şeyi olmadığı için boğuluyor doğal olarak. Mevcut bulgular ve otopsi tarihindeki ileri derecede çürüme durumu dikkate alındığında Deniz Olgun'un ağız ve burnunun kapatılması suretiyle kasten öldürülmüş olma ihtimalinin bilimsel ve objektif olarak dışlanması mümkün değildir diyor. Oysa neydi Elif? Şimdi ben bu dosyayı biraz takip ettiğim için 2016 yılında öldüğünde hatta ya 60 yaşında adam ne oldu falan, nasıl öldü falan. Çünkü Süleymancıların lideriydi Sayın Bakan. Refah Partisi'nin milletvekili oldu. Sonra ANAP iktidarında Ulaştırma Bakanı oldu. Falan, daha sonra siyasetten çekildi ve tekrar kendi cemaatinin başına geçti Deniz Olgun. O yüzden hani herkesin bildiği bir isimdi. Ya Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulundu dediler 2016 yılında. Sonra ya ne olmuş falan filan, o dönem otopsi raporunda, buraya dikkat, otopsi raporunda beyin kanaması geçirerek öldüğüne dair bir otopsi raporu çıktı. Ama şimdi diyoruz ki bu otopsi raporuna baktığımızda beyin kanaması ihtimalinden bahsetmiyor. Nefessiz kalarak öldü. Lezyon oldu. Lezyonların kanama olduğu ve bunların hepsinin de ölümden önce gerçekleşti. Hatta bir önceki otopsi raporunda da ben seni yani yormamak için uzun uzun okumadım raporu. Ben okudum da yani yayında okumadım tekrar. 2016'daki otopsi raporunun da eksik olduğunu söylüyor. Bak burası önemli. Diyor ki 2016'daki otopsi raporu da eksiktir, hatalıdır. Şimdi orada mesela kasten var mı yok mu onu araştırması lazım. Niye? Son bilgi seni yormadan. Şu o dönemin Adli Tıp Kurumu'ndaki görevlilerden bir ya da iki tanesi tam bilmiyorum ama Adli Tıp Kurum Başkanı mesela FETÖ'den tutuklandı ve cezaevi yattı. Yine kurulda olanlar da FETÖ'den gözaltına alındı. Yine o dönem bu işleri kapatma ihtimali kapatma ihtimalinden bahsediyor ve bunun FETÖ'cülerin baskısıyla kapatılmış, bu dosyanın kapatılmış olma, üzerine örtülmüş olma ihtimalinden bahsediyor. Burada önemli. Bu iddiaları kim söylüyor? Bu iddiaları Deniz Olgun'un yeğeni Fatih Deniz Olgun söylüyor.
1: Evet.
2: Fatih Deniz Olgun diyor ki o dönem diyor benim amcamı diyor öldürdü diyor. Ha onun iddiası tabii bu sonuçta hani soruşturma devam ettiği için Alihan Kuruş diyor yani şu anda cezaevinde olan ve bu soruşturmada tutuklu olan Alihan Kuruş halam diyor yani Alihan Kuruş'un annesi ve kardeşi diyor yani evinde külçe altın bulunan kardeşi diyor bu üçü diyor benim amcamı öldürdü diyor. Ve ben diyor işte bu her yere falan derdimi anlatmaya çalıştım ama sürekli engellendim üzeri kapatıldı diyor. Zaten Fethi Kabir kararı yani mezarın yeniden açılıp meftanın alınıp tekrar otopside inceleme kararı Fatih Deniz Orgun'un başsavcılığa, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve burada da Adalet Bakanlığı'na bildirildi. Suç duyurusu üzerine Fethi Kabir kararı alındı. Yani gitti avukat aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Bunlar benim amcamı öldürdü ve o dönem üzerini kapattılar FETÖ yardımıyla dedi. Benim amcam işte küçük böyle sağlık problemi vardı. Ciddi bir sağlık problemi yoktu. 60 yaşında ve evinde ölü bulundu. Üstelik evinde ölü bulunmasına rağmen de 33 saat sonra benim amcamın öldüğünü fark ediyor oradakiler diyor. Bu diyor bilerek bir cinayeti işaretli falan uzun uzun seni yormayayım. Anlatıyor özetle Fethi Kabir kararı yani mezarın yeniden açılması ve otopsi meselesi Fatih Deniz Olgun'un suç duyurusu üzerine oldu. Fatih Deniz Olgun amcamı öldürdüler. Amcamın önce mesela diyor ki işte amca dediler ki ilk incelemede hani geliyor ölen kişinin öldüğü yerde rapor tutuyor. O ilk raporda diyor mesela kalp krizi dendi. Sonra diyor eski bakan olduğu için ve hani tek başına öldüğü için bir şüpheli bulundu ve bir otopsi kendiliğinden oluyor. Yani şikayet etmeseniz bile böyle bir kişinin otopsisi kendiliğinden olmak durumunda olay yeri servisi karar veriyor. Sonra diyor orada diyor kalp krizini birden diyor şeye çevirdiler. Beyin kanamasına çevirdiler diyor. Yani özetle çok soru işareti taşıyan bir durumdu. Evet. Şimdi bu otopsi raporu bu soru işaretlerini de aslında hiç de yabana atılacak gibi olmadığını gösteriyor bize.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Melik Yiğitel. Bu arada Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filizer Yılmaz da bizimle beraber. Filiz Hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, günaydın Elif Hanım ve Melik Bey. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür Merhabalar ediyoruz, çok hocam. Sağ olun.
2: Hocam Merhabalar. Çiçekler açmış.
3: Şimdi, çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Filiz Hocam, şimdi Cuma günü beraberdik kahve molasında. Yılın 3. enflasyon raporu açıklanmıştı. Onunla ilgili Filiz Hocam'dan değerlendirme alırken demişti ki fonlama stratejisini değiştirmeyi düşünüyoruz. Mesajı vardı. Peki ne zaman gelir? Bence 11 Eylül toplantısından önce örtülü bir faiz indirimi yapacağını düşünüyorum. 300 bas puanlık bir indirim yapılacağını düşünüyorum.

0: düşünüyorum demişti Filiz Hocam. Sonrasında da pazar günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlama kararı geldi ki işte örtülü bir faiz indirimi gelir mi sorusu gündemde, repo ihaleleri para piyasası fonlarının getirisini etkiler mi sorusu gündemde. Ne dersiniz hocam, o sizin de beklediğiniz 300 bas puanlık örtülü indirim kademeli olarak mı gelir, doğrudan mı gelir?
1: Evet, yani şöyle Elif Hanım, ilk etapta sorunuza cevap vereyim. Çok daha doğrudan gelecek gibi görünüyor. Çünkü TLRF'e baktığınız zaman, yani referans faiz oranını onun 37'nin bile altına geldiğini görüyoruz. O nedenle zaten piyasada likitte fazlası var. Ama buna rağmen haftalık repo simgesel anlamda açan Merkez Bankası'nın piyasayı 37'lerden ilk etapta ihale açtığını görüyoruz. Onun için burada amaç çok hızlı bir şekilde 37'ye gelmek olduğunu görüyoruz. Şimdi bir kere bu hala adımı işte normalleşme olarak gören var. Erken faiz indiriminin ve görece hızlı gidecek faiz indiriminin bir adımı olarak gören var. Zamanlamayı biraz erken gören var. Yani benim genel değerlendirmem bu bir normalleşme adımı, bu bir sadeleşme adımı. Bu adım sonrasında çok hızlı faiz indirimlerini bu noktada bence beklememek gerekir. Mesela şunu görmeye başladım. Bu adım sonrası dün yabancı kurumlar ve ülke içinde analistler de Eylül ayında bir faiz indirimine hazırlanın mesajlarını görüyorum. Şimdi bildiğimiz gibi petrol tarafında da belirgin bir düşüş var. Sadece bu hafta içinde %6-7'lere varan bir düşüş görüyoruz. İşte orada barışa dair umutlar var. İran'la Umman bir güney koridoru noktasında, bir koridor noktasında anlaştılar. Hatta şöyle bir Rus haber ajansında, devlet ajansı, ABD ile İran'ın anlaştığı yakında anlaşmanın duyurulacağını söyledi. Bunlarla birlikte ciddi bir petrolde gerileme olunca, petrol fiyatları daha da gerilerse 10 Eylül'e kadar Merkez Bankası faiz indirir. Ben pek bu noktada değilim.
0: Bir de tabii hocam öncesinde enflasyon verisini de almış olacağız.
1: Evet, evet, kesinlikle öyle. Hatta şöyle, şimdi bu adım bir miktar, şimdi şöyle, bir kere bu adımı ne zaman bekliyordu piyasa? Bir kısım Ağustos sonu gibi, bir kısım çok az, sayıları az, Ekim-Kasım, ama ağırlıklı kesim en azından 3 Ağustos enflasyonun görülebileceğini, ya enflasyon açıklandıktan hemen sonra ya da 10 Eylül PPK'sında sinyal verip hemen geçer diyordu. Dolayısıyla Eylül ayında değil de Ağustos'ta gelmesi, her ne kadar Ağustos'ta bekleyenler olsa da sayıları çok değildi. Piyasa bir kere orayı anlamaya çalıştı. Yani neden erken oldu şeklinde. Bu bir miktar sürpriz oldu. Bence burada ana gerekçe büyümedeki yavaşlama. Şimdi bakın, yakın vadede ikinci çeyrek büyüme verisini alacağız. Bence orada Merkez Bankası beklentilerin altında bir rakamı görecek. Yine enflasyon oranında da çok iyi bir enflasyon gelecek beklentisi arttı Merkez Bankası'nın bu hamlesiyle birlikte. Oraya da bakacağız. Dolayısıyla hem reel sektördeki baskı hem büyümedeki baskının birazcık daha, en azından bir 15-20 gün daha erken adım atmasını sağladı diye düşünüyorum bu noktadan. Aradaki ana itici güç bu oldu diye düşünüyorum.
0: Peki hocam, biraz Bank of America gibi mi düşünüyorsunuz? Eylül ayını pas geçip Ekim ayında 100 bas puanlık bir indirim yapabilir diyor.
1: Ben öyle düşünüyorum Elif Hanım. Biraz olması gerekenin de bu noktada olduğu kanaatteyim. Evet, faizlerin elbette ki indirilmesi gerekir. Fakat şimdi öyle veya böyle hala enflasyon beklentileri oldukça yüksek. Ve dediğiniz gibi çok hassas bir dönemden de geçiyoruz. Bu nedenle en azından bence Eylül ayında sinyal verilip, sinyal verildikten sonra Ekim ayında başlanmasının çok daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Yani bunu hem enflasyon beklentileri açısından, hem enflasyonun seviyesi açısından, hem de genel itibariyle biraz önce söylediğiniz, yani faizler düşmeye başlıyor. Para piyasası fonlarında, mevduat tarafında bunu daha net hissedeceğiz. Kredi tarafında da hissedeceğiz ama bu düşüşü. Mevduat ve özellikle para piyasası fonlarına hemen yansıdı zaten bu. Dolayısıyla böylesi bir dönemde bir de şöyle bir algı oluşursa, gördünüz mü Merkez Bankası ne kadar hızlı gidiyor, böyle hızlı gitmeye devam edeceği dönüşebilir. Bu bir risk algısı yaratabilir. O nedenle ben hani Merkez Bankası'nın bu kadar acele etmeyeceğini ama Ekim'de kesinlikle başlayacağını düşünüyorum. Yani Ekim'de başlayıp Aralık'ta da devam etme potansiyeli var. Sene sonunda 30-35,5 civarı bir politika faiziyle kapatırız diye düşünüyorum bu noktada.
0: Evet. Melih Keitel, Ağustos ayı enflasyonunu nasıl bekliyorsunuz?
2: Ya valla
0: öyle bir sordum yani, ki iyi bekliyoruz deseniz yeri.
2: Yani elbette keşke iyi olsa, iyi bekliyorum da.
0: Geçen yıl Ağustos ayında %2,04'tü bu arada, ona da bir hatırlatma yapmış olayım.
2: Yani valla çok hani...

0: kestiremiyorum çünkü normalde hani bu tür dönemlerde yaz döneminden dolayı biraz böyle şeyler ve harcamalar var. Bu ne kadar yansıyacak onu bilmiyorum ama mesela şeyi sana söyleyebilirim. Eylül yüksek çıkacak. Okul harcamaları, kışlıklar falan filan. Onu
1: geçen yıl hep
0: bekliyorum.
1: Beni suçluyordunuz Melik Yiğitels. Çok tatil yaptın. Tatil harcamaların Ağustos ayı verisine
0: senin
1: yansıyacak diye tatile
0: çıktı dedim, değil mi?
1: Geçen yılı hatırladım vallahi şimdi seni... Ağustos'u söyleyince.
0: O yüzden bu sene mesela çıkmadık. O yüzden çok yüksek çıkmaz. Biz hocam da gitmemiştir. Yani çünkü yani yaz döneminde biraz para fazla harcanıyor. O yüzden hani vallahi tutturmak çok zor. Yani diğer ayları daha tutturmak daha kolay da. Yani Eylül, Ekim, Kasım ve diğer aylar ama Ağustos'u inan çok kestiremiyorum ya. Yani vallahi. Çünkü turizm verileri de gelmedi. Kaç kişi tatile gitti, yurt dışında kimler geldi, ne kadar döviz falan onların hiçbirini bilmiyorum.
1: Filiz hocam, sizin beklentiniz geçen yılki enflasyon verisine yakın gelir mi? Yoksa enerji maliyetlerinden dolayı daha yüksek olmasını bekliyor musunuz? Bu arada şunu da ekleyerek sormak istiyorum. Uluslararası Para Fonu Başkanı Georgieva demiş ki küresel ekonomi enerji şokuna direniyor. İran savaşıyla tetiklenen enerji şokunu beklenenden daha iyi atlattı.
0: Elif, klimayı çok çalıştırmadıysan yüksek gelmez.
1: Ben vallahi hiç çalıştırmadım. Bu sene diyorum ya benim hiç Melik Yiğitel suçum yok bu sene. Buyurun Filiz hocam.
0: Ülkeye bir yüküm olmadı diyorsun.
1: Bu
0: sağ
1: sene
0: olayım.
1: Yok hiç.
2: Şöyle Elif Hanım, şimdi web tüfe var biliyorsunuz. Web tüfenin TÜİ'nin açıkladığı tüfe ile bağlantısı oldukça korelasyonu yüksek. Web tüfe son açıkladığı nihayileştirme rakam 2.04. Tam geçen seneyle birebir aynı. Eğer böyle olursa
0: bire
2: yatay kalacak.
0: Birebir aynı değil mi hocam?
2: Evet, birebir aynı. 2.04. Ama piyasadaki beklentileri... Evet, piyasadaki beklentilere baktığımda 1.9'lar civarında şekilleniyor ağırlıklı beklenti. Benim de tam 2.01 civarı aylık beklentim. Yani böyle bir dezenflasyon süreç devam edecek. Bence de yani ben de biraz şuna inanıyorum. Merkez Bankası'nın elinde enflasyon öncü göstergeleri var. Eğer enflasyona, bu da benim kanaatim, güvenmiyor olsaydı bu adıma erken gitmezdi diye düşünüyorum. O açıdan en azından ben Merkez Bankası biliyorsunuz seviyeden ziyade aylık enflasyon ana eğilimine bakıyor. Seviye beklenti üstü gelse de eğer aylık enflasyonun ana eğilim ölçütlerine iyileşme varsa Merkez Bankası ağırlıklı ona göre karar veriyor. Temmuz'u hatırlayalım. Yani ana eğilim yükselecek deyip sonra düştüğünü görünce daha güvercin konuşmaya başlayan belli noktalarda Merkez Bankası da oldu. Onun için bence böyle çok hafif gerileyen veya böyle yataya yakın bir enflasyon olacak. %2 civar bir enflasyon bekliyorum. Alt detaylarda ne artırmış? %6 bandında alkol, içkiler ve tütün bekleniyor. Çünkü ÖTV etkisi var burada. Vergi etkisinin alkol, içkiler, tütün tarafına yansımasını göreceğiz. Eğitim tarafı %5. Şimdi okullar, ücretler önden ödenildiği için
0: ben de tam şey dedim hocam. Bu millet psikolog, psikiyatr yerine kendi alkol ve tütüne mi verdi diyecektim ki ÖTV deyip beni kurtardınız.
2: Evet. Evet, orada hala Ağustos'a yansıyan etkilerini zaten Temmuz'dan ziyade daha çok alkol, içkiler, tütün tarafında Ağustos tarafında görüyoruz. Eğitim tarafı var. Burada özellikle vakıf üniversitelerinin ücretleri oldukça önemli ve etkili. Oraya bakacağız. Ve ulaştırma tarafı.
0: Kesinlikle.
2: Orada da %5 bandında aylık bir yükseliş var. O da işte Haziran'da, Temmuz ve Ağustos'ta, özellikle Temmuz'da artan etkinin de Ağustos'a yansıması. Ki şunu söyleyeyim, hatırlayalım. ÖTV'de yeni bir düzeltmeye de gidildi biliyorsunuz. Yani Ağustos'a kadar sıfırlanıp Ağustos'tan itibaren 3 TL artacak bir düzenleme var. Bunun getirdiği etkiyle birlikte Ağustos'ta ulaştırma tarafı biraz törpülendi, nötrlendi en azından. Dolayısıyla bu olmasaydı eğer, ekonomi yönetimi bu kademeli artan ÖTV'yi gündeme getirmeseydi, Ağustos ayında ulaştırma tarafında daha güçlü bir artışı görebilirdik. Onun da faydasını göreceğiz. Gıda tarafı çok artmıyor. Yani %1'in biraz altında gıda tarafı var. Özellikle giyim ayakkabı tarafında da yeniden o negatif seyrin 2 aydır süren devamı bekleniyor. Yani 3 kalem bizi biraz rahatsız edecek. Alkol, içkiler, eğitim ve ulaştırma tarafı. Bence o nedenle ben %2'nin altında gelirse Merkez Bankası'nın adımından sonra çok şaşırmam. Yani beklenti üstü bir veriden ziyade beklenti altı bir veri bekliyorum diyebilirim. Georgieva'nın söylediği şeye geldiğimizde evet çok haklı Elif Hanım. Yani özellikle Avrupa'dan gelen veriler çok şaşırtıcı. Şimdi normalde aslında savaşı en çok etkileyen büyüme ve enflasyon anlamında Avrupa bölgesi. Çünkü enerjide dışa bağımlı ve enerji arzı güvenliği noktasında da çok rahat olmayan bir bölge burası. Evet enflasyon tarafı birazcık daha hissediliyor ama buna rağmen bence hala özellikle işte Temmuz ortasından itibaren artan petrol fiyatlarının ikincil etkilerini bence çok çok güçlü hala orada görmüyoruz. Şimdi büyüme rakamları geliyor, PMI verileri geliyor, güven endeksleri geliyor. Özellikle Almanya çok kötü durumdaydı. Oldukça güçlü geliyor. Bakın bugün çok şahin bir üye, Alman üye ECB'de Schnabel bir açıklama yaptı. Dedi ki ekonomi çok dirençli. Ekonomi böyle dirençli kalıyorsa bizim faiz artırmamız lazım. Şu an piyasa Eylül'de Avrupa Merkez Bankası'ndan 25 bas puanlık artışı %100 fiyatlıyor. Onun için çok ilginç. Tamam Amerika'yı anlıyoruz. Amerika'da bir yapay zeka hikayesi var. Yapay zeka kaynaklı verimlilik var. Faiz yüksek olsa da ekonomi büyümeye devam ediyor. Güçlü kalıyor ekonomi. Ama Avrupa'da yapay zeka hikayesi de yok. Dolayısıyla Avrupa bile bu kadar güçlü kalıyorsa bu açıdan dirençli ekonomiler olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Tabii burada şu da var bence bir miktar. Öyle veya böyle petrol fiyatları sahadaki ateşe rağmen çok çok güçlü yükselmedi. Bunun getirdiği bir etki olduğu da kanaatindeyim. Ticaret sapmasının getirdiği etkiler var. Oralardan da bir miktar etkiler var. Bir de şu da var. Biraz Avrupa'nın güçlü kalmasında öne çekilmiş talep var. Örneğin işte şirketlerden biri diyelim ithalat yapacak. Hürmüz Boğazı kapanmadan ne yapıyor? İşte uzun vadeli tedarikten Türkiye'ye kaydırdılar. Daha önden ve daha güçlü tedarik de yaparak bir miktar bu da öncü göstergeleri güçlü tutuyor diyebilirim aslında.
1: Hocam piyasalar artık en kötü geride kaldı olarak Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaşta bir fiyatlama yapıyor diyebilir miyiz? Şu anda tamamen ekonomi üzerinden aslında savaş evrilmiş gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ekonomik sürgün operasyonu başlatıyorum diyor. İran sert bir şekilde hazır olduğunu söylüyor ama buna rağmen sizin de belirttiğiniz gibi petrol fiyatlarına da bir yansıması yok. Aslında genel olarak piyasalar tarafına ciddi anlamda bir yansıması yok. Şimdi tabii bunu bir taraftan artık Trump'ın söylemlerinin inandırıcılığını kaybetmesi olarak değerlendiriyoruz ama bir taraftan da acaba en kötü artık geride kaldı diye de mi yansıyor fiyatlamalara?
2: Elif Hanım şöyle, bu hafta itibariyle en kötü geride kaldığı daha rahat ifade edebiliriz ama daha bence bu haftaya gelmeden önce bile piyasa hep en kötü geride kaldığı fiyatlıyordu. Hatırlayın 13 Ağustos'ta Sayın Fatih Karahan ne dedi? Biz savaşta en kötünün geride kaldığına inanıyoruz dedi. Yani gelen yabancı raporlarda da biz bunu görüyorduk. Ve hatta Trump ve ekibi de şöyle lanse edildi aralarında yaptıkları konuşmalarda. Yani petrol fiyatları 95 doları geçmez, görse görse buraları görür. O zaman tamam anlaşma yapmaya da gerek yok. Kötü bir anlaşma da yapmayalım. Böyle sürüncemede kalarak da ne yapabiliriz biz? Kasım seçimlerine gidebiliriz. O nedenle müzakere masası devrildi ama Amerika ekstra bir çaba da sarf etmedi bu noktada. Sebebi bu. Dolayısıyla en kötü geçen haftalarda da biz yaklaşık bir 15 gündür, 20 gündür fiyatlıyorduk. Artık şu son gelişmelerle daha da fiyatlıyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatları daha yukarı gitmiyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Mesela bakın neden son bir aylık sürede işte sadece 102 doları gördük bu Temmuz'dan bu yana daha yükseğini görmedik. Sebebi şu mesela Amerika donanma ordusu orada bir geçiş hattı yaratmış. Geçiş hattıyla birlikte günlük 10 milyon varile varan petrol ihracatı oradan geçişi olmuş. Bunları bilmiyoruz tabii. Hangisi doğru, hangisi değil bunları bilmiyoruz. Bakıyorsunuz bugün Amerika'nın ham petrol verileri geliyor. Dün beklentinin oldukça üzerinde. Petrol talebi o kadar güçlü değil. Körfez ülkeleri yan yollarla bir biçimde belki tamamı olmasa da petrol ihracı yapmaya devam ediyorlar. Çin stratejik rezervlerini kullanıyor. Tüm bunlarla birlikte petrol fiyatlarının çok çok yukarı gitmediğini de görüyoruz aslında. O nedenle de piyasa bir miktar en kötü geride kaldı diyordu. Onun için şimdi bundan sonraki gelişmeleri izleyeceğiz. Kuvvetle muhtemel bir anlaşma olmasa bile ben şunu bekliyorum olası senaryoda. Hani bir geçiş koridoru sağlanacak. Dolayısıyla tam bir müzakere olmasa da geçiş koridoruyla birlikte Hürmüz'ün açıldığı belki kısmi geçişlerin olduğu bir süreç olabilir diye düşünüyorum bu noktada. Bence Merkez Bankası'nın bu normalleşmeye geçmesindeki ana varsayım da bu. Zaten açık açık da söylendi. Artık biz en kötünün geride kaldığına inanıyoruz. Biraz normalleşmekte fayda var dediler.
1: Evet. Evet Melih Kiytel, umarız öyle olur. Yıl sonu için işte ortalama
0: petrol. Ben hocama bir şey sorabilir
1: tabii
0: miyim?
1: Tabii ki, tabii ki, buyurun.
0: Yüksek müsaademle. Tabii. Filiz hocam bulmuşken. Ya bir

0: Hocam ben şimdi tabii aylık ortalamalar önemli de hocam. Asıl hani hedef o yıl sonu rakam. Şimdi ilk 6 ay biraz böyle beklediğimizden yüksek çıktı. 16 küsür. Şimdi işte Temmuz, Ağustos işte 8 ay, 4 ayımız daha var. Hal ve gidişat nasıl hocam baktığınızda? Yani dünyadaki durumu göz önünde bulundurarak işte Amerika İran'a ambargo koyacak mesela. Var ambargo da hani ilavete ambargolar. İşte ne bileyim enerji fiyatlarındaki son durum. Bütün bunları göz önüne aldığımızda şu anki performansımız ve sonraki 4 ay için öngörünüz nedir?
1: Tabii Melik Bey, yani burada bas senaryomuz şu: en kötünün geride kaldığı noktasında, bir miktar daha petrol fiyatlarında gerilemenin olduğu bir noktada ben yani yıl sonu %29'lar civarında bir enflasyonla kapatabileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii çok daha farklı bir
0: 29.
1: hal alırsa o. Evet, 29. Benim beklentim 29. Merkez Bankası'nın tahmini 28 zaten. Hedef 24'te kaldı ama tahmini 28'e çekti. O nedenle 29'larım, yani 30'un hemen altının ben mümkün olabileceğini düşünüyorum bu noktada. Tabii burada bizi ne 30'a götürecek? Ağırlıklı olarak içeride büyümede bir yavaşlama var. Talepte çok belirgin bir yavaşlama var. Bunun getirdiği bir etki olacak ağırlıklı olarak. Tabii birazcık daha petrol fiyatları gerilerse, özellikle bu ulaştırma tarafında görece son 1-2 aydır yükselişlerin biraz daha yavaşladığı bir süreç olabilir. Oradan gelen bir etkiyi göreceğiz bence. Ama tabii hizmet tarafı yüksek ve hala katı olmaya devam ediyor. Hani o katılık, evet, kiralar geriliyor belki ya da talebe duyarlı hizmet tarafı var. Oralarda gerilik var ama bence hala kiralar tarafında, hala özellikle son dönemde ulaştırma ve eğitim tarafında seviyeler düşüyor olsa da katılık devam edecek. Onun için yani 30'un hemen altı, 29'ların ben mümkün olabileceğini düşünüyorum bu noktada.
2: Peki. Şimdi bir virgül koyacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısına da Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta başkanlık etmişti. Bugün de Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programına katılacak. Programın detaylarını biz de 24 muhabiri Yağmur Yıldız'dan alacağız. Yağmur Yıldız, günaydın, kolay gelsin diyeyim. Hemen sözü sana bırakayım.
3: Günaydın
4: Sayın
3: sevgili Elif. Tabii alan hazır.
4: Aziz
3: İki gündür çok
4: misafirlerimiz,
3: yoğun programlarla Malazgirt Zaferi'nin kutlamaları devam ediyor. Bizler şu an Muş'un Malazgirt ilçesindeyiz ve bu alanda tüm vatandaşlar artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesini bekliyor. Şöyle söyleyelim, protokol konuşmaları başladı. Şu an Okçular Vakfı Başkanı kürsüde.
4: Bugün
3: sadece Muş
4: Malazgirt
3: ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirildiği için Bitlis değil, aynı zamanda Şırnak'tan Erzurum'a, Elazığ'dan Van'a, bölgeden ve uzaklardan gelen çok sayıda vatandaş fethin 900. yılını kutlamak üzere ben de 2 gündür bu bölgede yer alıyor. Kameraman arkadaşım Ömer şunu ifade edelim. Dün oldukça yoğundu program. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan Alparslan Otağı'nın da bulunduğu Millet Bahçesi'nde ilk konuşmayı gerçekleştirdi. O noktadan verdiği mesajlar önemliydi. Diğer yandan elbette MHP lideri Devlet Bahçeli de tüm programlarda kendisine eşlik etti. Keza bakanlarla tüm kabine üyeleri de bölgede. Bununla birlikte elbette kabine toplantısı oldukça kritikti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem
4: işte böyle bir dönemde
3: noktasında birlik, beraberlik ve tüm paydaşlardan destek mesajını yöneldi. Ve bununla birlikte Türkiye'nin özellikle bölgedeki terörsüz bölge vizyonuna da atıfta bulundu ve İsrail'e gönderme yaptı. Hiçbir kirli emelin hayata geçirilmesine izin verilmeyeceğini çok net bir şekilde ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabi şöyle sahneyi de görelim. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde olacak.
4: Bizi bir arada tutacağına
3: dünyanın
4: millet
3: en
4: olarak
3: Türk İslam mezarlığında Ahlat topraklarında Cumhurbaşkanı Erdoğan yine beraberindeki heyetle Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'ye Selçuklu kabristanında ziyaret etti dün.
4: Barışın,
3: çok kritik ve yoğun programlarda
4: ve
3: önemli mesajlar verildi. Ardından Bahçeli konutunda da ziyaret etti Ahlat'ta ve sonrasında Ahlat külliyesine geçildi. Ahlat külliyesi tarihinde üçüncü kez kez kabine toplantısına ev sahipliği yaptı.
4: Bugün bununla de birlikte elbette Cumhurbaşkanı
3: Erdoğan hem kabine üyeleri hem de bölge valileriyle hem terörsüz Türkiye sürecine istişare ve değerlendirme gerçekleştirdi. İki yıllık sürecin bölgeye yansımaları ve etkilerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Hem de kabinede dış politika ve iç politikada ekonomide yaşanan gelişmelerde kapsamlı bir şekilde ele alındı. Akşam saatlerinde de programı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit yakınlarıyla yemekte bir araya geldi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Şu an artık bizler ikinci duraktayız. Muş'un Malazgirt ilçesindeyiz. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu noktada olacak ki şöyle sıcak bir bilgi de paylaşalım. Ahlat'tan Külliye'den hareket etti. Helikoptere geçildi. Yaklaşık 5-10 dakika sonrasında helikopterin alana inmesine ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabını canlı olarak ekranlara getireceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Yağmur Yıldız'a. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programına katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hitaplarını gerçekleştirecek. Yağmur Yıldız'dan detayları aldık. Melik Yiğitel, sizden de birkaç cümle alalım isterseniz. Kabine toplantısı vallahi, da Ahlat'ta gerçekleşti. Yani, evet, üçüncü kez değil mi Melik Yiğitel? Üçüncü kez Ahlat'ta.
0: Evet. Evet, evet. Ya bu şöyle, ya biz işte bin yıl önce Anadolu kapılarını zorladık, geldik, burayı yurt bildik ve hani bunu artık böyle yeni nesillere de bir şekilde anlatmak gerekiyor. Vatan kolay elde edilmiyor, çok bedeller ödendi ve kendi tarihine sahip çıkma. Çünkü genelde geçmişte hep şey yaptılar, Elif, yani böyle. Her gelen yeni bir iktidar, yeni dönem kafamızı sıfırlayarak yola devam etmek istedi. Oysa bu böyle bir şey değil. Yani bizim bir babamız olduğu gibi bir dedemiz de oluyor. Yani dede olmadan baba olmuyor. Bunlar da bizim dedelerimiz. O yüzden de hani tarihimize sahip çıkacağız. Bugünü anlamak için. Yani Mustafa Kemal Atatürk de benim kurucu liderim ve başımın tacı. Ama Alparslan da İşte benim başımın tacı ve dedem. Fatih Sultan Mehmet de benim dedem. Birini ötekine tokuşturmanın çok bedelini ödedik. O yüzden ben gurur duyuyorum. Yani bazen böyle burada görüyorum falan. Hani böyle yok işte, yok Malazgirt'miş bilmem, dünya nereye gidiyor. Dünya öyle olmuyor işte. O iş öyle değil. Kendi tarihini bilmeden öyle bir yere gidemezsin. O zaman sürekli sana navigasyon lazım. İşte evet. Sana navigasyon da hep seni yanlış yere götürür. Öyle değil yani. Kendi yönünü kendin çizeceksin ama bunun için geçmişini bileceksin. Dolayısıyla ben gurur duyuyorum. Yani hakikaten gurur duyuyorum. Yani bu topraklar çok kıymetli. Bizim vatanımız, evimiz. Bunlar simgesel anlamları büyük Elif. Yani o sembolik ve simgesel anlam üzerinden meseleye bakmamız gerekir.
2: Evet. Evet Filiz Hocam, şimdi biraz vaktimiz daraldı. Her ikisini de sormak istediğim için çok fazla uzatmadan hemen sözü size bırakacağım. Hem borsa tarafını soracağım hem de altın 3 ayın zirvesinde yatay görünüyor. İşte gözler FED'de, Amerika'dan gelecek enflasyon verisinde ve Kevin Warsh'un Jackson Hole toplantısındaki ilk kez konuşacak. Orada nasıl beklentiniz altın ve borsa tarafında, buyurun.
1: Tabii Elif Hanım, yani altında özellikle bu Amerika'da ve dünyada borçlu ülkelerdeki tahvil faizlerinin çok güçlü yükselmesiyle tahvil faizleri yükseldi. Güvenli liman özelliğini kaybetti. Dolar debasement trade dediğimiz, yani borçlu ülkenin parasını sat temasıyla aşağı gelince ve hem dolar hem tahvil güvenli liman gömleğini kaybedince insanlar demek ki bir tahvil piyasasında bir kriz çıkabilir. O zaman bu krizde nereye gidelim? Altına gidelim dediler ve 4700 doların kıyısından döndü altın dün. Bugün bir miktar kar satışı var. 4640'larda şu an ons tarafına baktığımda. Sebebi şu. Bir, ABD tahvil faizleri çok geriledi dün. Hem bu petrol fiyatlarındaki gerileme anlaşma umuduyla birlikte Amerika'dan gelen veriler çok zayıf. Onu getirdiğim. ABD Hazine ve Maliye Bakanı Scott Bessent'ın açıkladığı bazı programlar var. Bunların etkisiyle gerileyince tabii ki tahvil piyasasında yangın yok. korkmaya gerek yok. Fiyatlaması birazcık baskıladı. Bugün PCE verisi var. Bugün Amerika'da Nvidia bilançosu var. Cuma günü Kevin Warsh var. Ama buna rağmen geri çekilmeler hala altında alım fırsatıdır. Dolayısıyla 4700 doları kırarsa, kabaca 7220 TL'yi kırarsa gram altın ve birazcık orada kalıcılık görürsek yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir. Düşüşlerde de düşüş olsa da çok sığ düşüşler oluyor altında. Çünkü yeni dönem altın dönemi gibi görünüyor. Hele ki bu tahvil piyasasındaki sorunlar kısa vadede çözülemez. Yeniden tahvil faizleri yukarı giderse altında yükseliş 4900 dolar, 5000 dolara kadar yakın vadede bile görülebilir. Onun için bence altın tarafında gerek gram altın gerek ons tarafında, örneğin ons tarafında 4350 dolara kadar geri çekilmeler 2-3 kademede alım fırsatıdır. 7000 TL'ye kadar gram altında geri çekilmeler uzun vadeli için 2-3 kademeli, tek seferde almamak lazım, 2-3'e bölerek paramızı almak lazım, alım fırsatıdır diye düşünüyorum ben. Onun için bugünkü veri 15.30, hele ki cuma günü 17 Türkiye saatiyle altın için çok çok kıymetli. Borsa tarafında yani faiz indirim beklentileri var Eylül'e dair. Bu arada ben Eylül'de bir faiz indirimi beklemiyorum. Ben Ekim'de bekliyorum. Ama buna rağmen borsa bana mısın demiyor. 14.600'ü geçemiyor. Şu an 14.630'da ama sonra bunu geri veriyor. Sebebi şu: serbest fonlara dair ya da fonlara dair rehber bekleniyor SPK'nın açıklayacağı. Yarın gelmesi bekleniyor özellikle bunun. Bu fonlar, yani gelecek olan bu rehber fonları nasıl etkileyecek? Ne kadar düzenleme gelecek beklentisinin borsada faiz indirim fiyatlamasına rağmen borsayı bir miktar baskıladığını görüyoruz. Piyasa o rehberi gördükten sonra biraz önünü görmüş olacak. O rehber bekleniyor demem yanlış olmaz Borsa İstanbul tarafında. Yani 14.600 kırılmadan bence kısa vadenin yeni pozisyon almaması gerekir diye düşünüyorum. Ama 14.600 hatta 650 üzerindeki yeni kırılımlarda yeni bir pozisyon düşünülebilir. Uzun vadede şunu yapsın bence: kabaca 14.000'e doğru geri çekilmeler, orada da 2 ya da 3 kademe alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Hatta 13.800'e kadar uzun vadede geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir bence.
2: Çok çok teşekkür ediyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi ve Pusula Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filizer Yılmaz ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, değerli vaktinizi ayırdığınız büyük katkılarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Sağ olun hocam. Analiz sentezi noktalıyoruz. Ardımızdan kısa bir ara meteoroloji editörümüz Eldebiran Ayan karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Vakıfbank Winov sunar.

0: Fatih.
1: Onlar da alamamış.
2: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
1: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
2: O zaman spor araba.
1: Az kaçar.
2: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.

0: Birini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim, beğendim de yok kredisiydi, yok faiziydi.
0: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa, peki ne var?
0: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Evet, artık yüksek basınç alanı etkisinde son günler. Bugün tabii yine Doğu Karadeniz'de hafif sağanaklar devam ediyor ama yaklaşık hala 31 ilde sıcak alarm var. Hala bunaldığımız günler, hala bağın nem yüksek, hala öğle saatleri kritik, saat 11-16 aralığında. Açık havada güneş altında çok fazla vakit geçirmemenizi tavsiye ediyoruz. Gölgeyi, klimalı ortamları, serin yerleri tercih etmekte fayda var. Bugün yarın bunlara dikkat etmek lazım. Sonrasında aşırı sıcaklara bir 3 gün mola vereceğiz gibi gözüküyor. Rahat bir nefes alacağız ama o zamana kadar bugün yarın aşırı sıcaklara yine biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Öğle saatlerini serin yerde, gölgede, klimalı ortamda geçirmekte fayda var. Şimdi bugün Doğu Karadeniz'de hala sağanaklar hafif şekilde de olsa devam ediyor. Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Malatya çevresi yağmurlu fakat çok hafif sağanaklar. En fazla 20 kilo yağış olasılığı var. Onun dışında diğer bölgelerde bolca güneş. Bizimle birlikte yaklaşık 31 ilde sıcak alarm var. En sıcak il Denizli. Onu da söyleyelim. Bugünün en sıcak ili Denizli. Gölgede 40 derece olacak günün en sıcak saatinde. Tabii ki güneş altında bu rakam 50-55'lere kadar çıkabilir. 55 derece hissediyorsanız termal şok yaşama olasılığınız çok yüksek demektir. Bir de bağıl nemi yükselttiği iller var. Bir tanesi İstanbul. 30'ken 33'e çıkaracak bugünü. Antalya 35'ken 37 olacak. Adana 36'yken 41 hissedilecek. Dolayısıyla hissedilen sıcaklık açısından rekor Adana'nın olabilir. Onu da ekleyelim. Yarının tablosuna hemen bakalım. Kırklareli, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ağrı, Iğdır çevresi yarın yağmurlu geçecek. Hafif sağanaklar onun dışında diğer bölgelerde. Hava güneşli ve açık geçecek ama sıcak alarm verilen illerin sayısı giderek azalacak. Yarın 22 ilde sıcak alarm görülecek. Aydın 41 derece olacak gölgede ve günün en sıcak saatinde, o yüzden tedbirli olmaya devam etmek gerekiyor. Yine bağıl nem Antalya'da 40 derece hissettirecek, 33'ken termometre. İstanbul'da da 31'ken 33 hissettirecek. Adana'da da benzer bir tablo, 36'yken 41 hissedilecek. Sonrasında cuma günü işler değişiyor. Çünkü 500 milibar seviyesinde oluk etkisine gireceğiz ve soğuk cephe geçecek üzerimizden, kuzeyimizden. Buna bağlı olarak da hava sıcaklığı azalacak, konvektif hareket kuvvetlenecek, gök gürültülü sağanakların hem şiddeti hem de etki alanı genişleyecek. Marmara, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri yağmurlu geçecek, gök gürültülü sağanaklar ve tabii Marmara'nın doğusu, batı Karadeniz sahilinde yağış şiddetlenecek. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın çevresi yaklaşık 50 kilo yağış alacak. Şiddetli sağanaklar sebebiyle sel, su baskını, dolu, yıldırım gibi olumsuz olaylar meydana gelebilir. Dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler meydana gelebilir ve rüzgarla birlikte görülecek. Marmara'da, Ege'de Poyraz fırtına hızında esmeye başlayacak cuma günü. Cuma, cumartesi, pazar aşırı sıcağı mola vereceğimiz 3 gün ve sağanak yağış alacağımız 3 gün. Dolayısıyla biraz rahat nefes aldıktan sonra önümüzdeki hafta pazartesi günü itibariyle sıcak tekrar yükselecek, hava yine güneşli olacak diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçiyoruz ve İstanbul'a başlıyoruz. Hava az bulutlu ve açık, 30 ama 33 hissediyoruz bugün. Yarın da hava parçalı bulutlu, 33 hissetmeye devam edeceğiz. Cuma günü sağanak yağmur var ve hava serinleyecek. Kuzeyde rüzgarla birlikte biraz daha düşük hissedeceğiz. Ankara'dayız, Ankara az bulutlu. Yarın da hava az bulutlu olacak. Cuma günü sağanak yağmur var ve sıcaklık başkentte de 4-5 derece birden azalacak. Son olarak İzmir'de sıcak alarm devam ediyor. Yarın ve cuma günü sıcak alarm var ama hafta sonu İzmir'de de hava serinleyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini, geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini, rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Zaman kaybetmek yok.
2: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Hayrola çocuklar?
6: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
5: Turkcell çözüm gücü.
8: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
8: E ne yapacağız biz şimdi?
9: Hadi gelin benimle.
10: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
5: Turkcell'lerin yanında
11: Turkcell!

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler.

aniden görülen çaresiz çırpınışlar ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr

0: Efendim günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Günün manşetine hoş geldiniz. Konuğum yine doktor, doktor diyeceğim hocam, doktor Murat. Hoş geldin. Doktor Murat daha güzel geldi. Doktor Murat çağırıyorsunuz. Hani var ya ameliyathanede bensiz olmuyor değil mi diyor sonra ameliyathaneye giderken. Sensiz olmuyor program tabii. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin efendim. Her zaman şıklığınla, her zaman Jesus Christ tarzınla. Bunu kimse hızlı söylüyorum ki anlamasınlar. Anlamasınlar. Ya, iyi bir şey söyledim. Kötü bir şey söylemedim. Ondan sonra nasıl ne var ne yok?
1: Çok şükür hamdolsun. Sen nasılsın Kürt abi?
0: Hamdolsun iyi. Ben de işte Ömer Bey sağ olsun. Bir iki gün dinlenmem gerekiyor. Dinleneceğim dedi. Ama bayağı birdir dinleniyor. Ona da kolaylıklar diliyoruz tabii. Onun da hakkı gelsin. Var tabii. Herkes toparlansın değil mi hocam?
1: Evet.
0: Hazır yokken dedikodusunu yapmış olduk.
1: Yapalım.
0: Şöyle yani bütün programlar tatile girer, günün maçları girmez.
1: Girmez. Evet.
0: Yıllardır böyle.
1: Ama bizde 24'te usul biraz böyle.
0: Usul yani. Bu tabii. Bu haber bülteni gibi düşün yani. O olsuz olmuyor gibi. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz buradan. Selam olsun. Tatilsiz devam ediyoruz. Peki. Valla Cumhurbaşkanı'nın aşağıdaki canlı yayına çarpabiliriz. Çok net konuşuyorum. Evet. O yüzden hızlı hızlı başlayalım mı istersen? Şuradan başta bu yazıyor. Emin bunu yazmış. Atina geri peşinde diyor. Hala devam ediyor hocam. Biz bunlarla hala anlaşamadık Yunanlarla.
1: Anlaşamayacağız yani.
0: Niye anlaşamıyoruz abi?
1: Yani
0: benim gibi davranırsa anlaşamazsın. Ben turist rehberliği yaparken suları gösterdim. İşte böyle dövdük, böyle koyduk diye Yunanlara ağlatırdım. Onlar da bakarlardı böyle. Böyle yapmamak lazım. Dost, Yunan dostluğu. Buyur abi dinliyorum.
1: Öyle bir şey hiçbir zaman tarih boyunca olmayacak. Öyle Yunan
0: ama helal olsun konuyu bilmeden şey konuşabiliyorsun. Benim o basit değil. Senden bu, benden değil.
1: Estağfurullah.
0: Yunanistanlarımızın gerilimleri biliyorsun. Mavi vatan meselesi, işte bu sularla ilgili. Genel olarak abi şöyle söyleyeyim. Milliyet'te bugün manşetinde almış. Yani Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye'nin AB ile olan ilişkisine darbe baltalaması gibi bazı olumsuz lobi çalışmaları başlattığı kaydediliyor. Yani Türkiye aleyhine propagandaları devam ediyorlar. Bu özellikle biliyorsun mavi vatan meselesi aramızda bir gerginlik. Türkiye'nin çok büyük hamlelerle, savunma sanayinde büyük hamlelerle Yunanistan'ın çok çok üzerinde fevkinde bir ülke olmuş olması çok rahatsızlık veriyor tabii. Halbuki biz ham yapmayamayacağız yani.
1: Yok.
0: Öyle bir niyetimiz yok. Gerçi adalar bizim olsa iyiydi ama bizim olsaydı iyiydi. Yani vatandaş düşüncesi bu. Ama olsun böyle idare ederiz yeter ki haddini bilsinler. Buyur.
1: Ya Yunanistan toplama bir millet biliyorsunuz. Yunanistan diye bir ulus diye bir şey de yok yani. 19.
0: Sen koskoca sonra antik Yunan'ı şey mi saydın şimdi?
1: 19.
0: Spartalılar hocam nerede bunlar? Hero, Krasis, Aristo, Roma.
1: O bambaşka bir şey yani. Sonrasında koskoca Roma İmparatorluğu var. Her türlü milletten oluşmuş. Roma İmparatorlarının kendilerinin mesela şu millete mensuptur dediğin bir şey var mı? Adam Makedonyalı İskender mesela diyorsun.
0: Devşirmiş
1: adam
0: oraya.
1: Diyor ki Makedonyalı zaten diyor bu. Adını bile ülkenin adını değiştirdiler.
0: Kuzey ama imparatorluk da böyle değil mi zaten?
1: İmparatorluk bu çünkü yani. Doğru. Evet bu bir aslında imparatorluk şey ama Yunan Osmanlı dediğimiz için. Yunanistan dediğimiz şey 1800'lü yıllarda Avrupalıların toplama getirdikleri bir ulus oluşturmaya gayret ettiler. Bir ulus değil işte. Ulus olmadığını da gidin görün. Yani milli kıyafet dediği, ordusunun milli kıyafet dediği ayağındaki takunyasından başında fesi var. Üstünde Arnavut cepkeni var. Eteği bir tuhaf yani. Toplama bir şey. Toplama bir şeyle siz milli mücadelenizi ona karşı vermişsiniz. Hmm. Türk devleti kurulurken milli mücadelesini hani yedi düvele falan değil. Yunan ordusuna karşı verdik. İngiliz destekli Yunan ordusuna. Milli mücadelesini ona karşı vermiş olan bir millet onunla sorunları çözüldü mü? Çözülmedi. Çünkü işte yani ona bir toprak parçası verdiler. Burnumuzun dibine kadar ki bütün adaları da onlara teslim ettiler. Bu çözülmeden, bunlar bu sorun hallolmadan kardeşim sen git bu tarafında yaşa, ben de bu tarafta yaşayacağım. Bunun adı net bir şekilde konulmadan bu sorun çözülmez. Mübadeleyle çözmeye kalktık.

0: çözülmedi işte. Hiçbir şekilde çözülmedi. Batı Trakya'nın dünya kadar Türk yaşıyor yani. Türkiye'de yaşayan Rumlarla kıyaslanamayacak kadar büyük miktarda Müslüman nüfus şu anda hala Yunanistan topraklarında yaşıyor. O olduğu sürece, burnumuzun dibinde Yunan adası, silahlandırılmış Yunan adası olduğu sürece bizim aramızdaki sorun hiçbir zaman bitmeyecek.
1: Diyorsun. O yüzden yani ne kadar gerilim peşinde olsalar da Türkiye'nin belli bir politikası var, dış evet, politikası. Bu değişmeyecek. Adalar orada duruyor, problemler duruyor orada. Evet. Onları hala Karasular adı altında bir çiziyorsun. Ya bırak bizim
0: şeyi. Bize bir de böyle bir şey yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bize milli eğitim vasıtasıyla bize sürekli şu pompalandı. Yani sanki biz onlarla eşit bir şeymişiz gibi. Bizim hakikaten biraz önce dedim gözümüz toprağında yok. O toprakta falan gözümüz yok. Çünkü biz bir imparatorluk bakiyesiyiz. Karşımıza getirdikleri adamlar bizimle mukayese edilemeyecek şeyler. O açıdan topluma millet dedim yani. Böyle bir Yunan ulusu diye bir şey olmadığı için. Benimle eşit değilsin ki sen. Ben senin toprağında gözüm olayım. Ben nasıl bir tutabilirim. Ben bir savunma sanayinde hamle yapıyorum mesela. Diyor ki o çok geride kaldı, onların da yapması lazım. Kardeşim sen benimle aşık atma. Ben bambaşka bir dünyada deviyim yani. Senle ben bir miyim? Koskoca bir imparatorluğun bakiyesiyim.
1: Doğru.
0: 90 milyonluk doğru. Ülkeyim.
1: Şöyle söyleyeyim ya, tam mevzu aslında uzun değildi ama tabii senin de biraz da itiraz edemiyorum bazı konular, özellikle bu konuda, çünkü şöyle itirazım var ama etmiyorum. Neden onu da söyleyeyim. Hani bir sanat tarihinden başlayan bir süreç olduğu için işte Antik Yunan'a gittiğimiz zaman ben de felsefeyle az buçuk ilgilenen bir insanı seviyorum. Ama tabii derin bir kültürden bahsediyoruz yani, ne dersen de değil mi? Yani ilk çağ felsefecilerinden başladığı zaman bu bilim ve felsefenin doğuş Yeroğlu açısından kıymetli bir alan yani, Bizans'tan da önce aslında yani.
0: Senin
1: başlayan
0: Attila'yla ne kadar bir kültürel yakınlığın varsa
1: onların
0: Kur
1: da
0: imparatorluğu, o Yunan tarihte yani Sokrat'la o kadar ilişkisi var. Bugünkü mevcut Yunan ulusundan bahsediyorum. Onu kastediyorum. Yoksa Yunanlar tarihte yoktu diyecek. Böyle bir saçmalık söylemiyorum. Söylemiyorum.
1: Senin zaten titine aykırı. Yani bununla, sanat tarihi tabii.
0: Efendim biz Sokrat'ın, Platon'un bilmem ne. Öyle bir şey değilsin sen yani. Sen bugünkü Yunanistan'da yaşayan adamla senin alakan yok. Benim Attila'yla hiç alakamın olmadığı gibi yani.
1: Ha, ben şöyle bir itirazdan ki ettiğim şuydu. Büyük imparatorluklar yani Osmanlı İmparatorluğu gibi, Selçuklu gibi, bu imparatorlukların en büyük meziyeti devletleşme, toplumları evet, o hale getirme meziyetleridir. Türkler de bunu başarmış millettir yani.
0: Tabii ki.
1: Ve yaparken de Batılıların gözüyle, her zaman o örneği veririm. Ben bir çok eski bir dönemlerde bir İngiliz profesörü gezdirirken, hatta Nicaea, İzni'ye bu konsülün toplandığı yerde notlar için özel tur yapıyorduk adamla, bir İngiliz profesörle. Bundan 35 sene belki, hikaye belki daha fazla. Adam bana onu anlatmış. Dedi ki Osmanlı çok iyi biliyor Türkiye'yi. Öyle profil çıkartmıştı ve bu dedi gayet doğal bir hadise. Zengin kültürler böyle oluşur demişti. Hı-hı. Nasıl dedim? Melting pot kelimesini orada öğrenmiştim. Eritme potası.
0: Tabii.
1: Sen mesela ben dedim ki Abhaz kökenliyim. Kafkasya. Biraz Georgian, biraz Abkhazian, biraz Makedon, biraz işte Boşnak dediğim Bosnalı yani. Onların Müslüman hali.
0: Bosnalı Müslüman.
1: Balkan aslında, Müslüman. Yani
0: aslında Sırplar da etnik olarak aynı.
1: Falan, Arap, Kürt. Böyle büyük milletler böyledir zaten dedi. Yani bu bir kültür, hem yemeğinde, kültüründe.
0: Alır, eritir.
1: Evet. Yani o açıdan ben...
0: Mesela dünyanın zaman... neden en iyi mutfağı İstanbul mutfağı denir? Çünkü saray mutfağı. Bütün... Arnavut'un yemeği de içinde var.
1: Hepsi
0: Kafkasyalı, Abhaz'ın da yemeği var. Hepsinin yemekleri...
1: Var.
0: Yemeklerin de en iyileri, böyle en üstte çıkan şeyleri kalmış İstanbul mutfağı. Evet. İşte
1: tek problemimiz biz iyi tanıtamıyoruz kendimizi. Evet. İtalyan mutfağı gibi olamadık dünyada.
0: Olamadık,
1: o büyük problemimiz bizim. Peki, çok konuşuyor, çok sohbet. Sohbet güzel olur. Evet, senin gibi adam çok güzel olurdu ama mevzu uzun. Şöyle biraz daha ağır bir konuya girelim. Şöyle diyeyim. Birkaç gazetede de manşetlerde var. Haber olarak verilmiş. Yaklaşık bir rakam söyleyeyim de tabii acı bir şey bu tabii. 21.500 çocuk katledilmiş.
0: Gazze'de.
1: Yaklaşık olarak. Ve hakikaten göz göre bir soykırımla muhatap olduk. Evet. Bizim şeyimiz bu arada reji ben kulağıma
0: Cumhurbaşkanı gelmek üzere.
1: Cumhurbaşkanı evet kürsüye doğru yaklaşıyor. Şu anda bağlanıyor muyuz? Hazır mısınız yani? Tamam. Tekrar bir bağlanın. Tekrar dönüşte inşallah. Peki. Görüşürüz.
2: Allah. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip

aziz milletim, sevgili Muşlu kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin saygıdeğer genel başkanları, Türkiye yüzyılının teminatı, sevgili gençler, kıymetli hanım kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Dün Anadolu'nun giriş kapısı Ataşehrimiz Ahlat'taki etkinlik alanını ziyaret ederek gençlerimizle kucaklaştık. Ardından kabine toplantımızı Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyemizde 3. kez gerçekleştirdik. Şimdi de Bizans'ın paslı kilidini iman anahtarıyla kırıp Anadolu'nun cümle kapısını açtığımız Malazgirt'te sizlerle beraberiz. Konuşmanın başında Malazgirt zaferimizin 955. yıl dönümü mübarek olsun diyorum. Malazgirt'te hem dehasının hem de bilayının kuvvetiyle bize bu aziz vatanın kapılarını açan Sultan Alparslan'ı, onun kutlu ve yiğit ordusunu, şehit ve gazilerimizin tamamını bugün bir kez daha kemali edeple yad ediyorum. Bu meydanı tıka basa dolduran buradaki dünyaya çok güçlü bir birlik ve beraberlik mesajı veren siz kardeşlerime tek tek şükranlarımı sunuyorum. Beyaz başörtüleriyle beyaz leçekleriyle burayı adeta bir papatya bahçesine çeviren hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gelecekteki zaferlerimizin, istikbalde yazacağımız destanların müstakbel neferleri olarak gördüğüm genç kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum. Tarihinize, ruh köklerinize, ecdadın mukaddes emanetine sahip çıktığınız için, Alparslan'ın ve gaza erlerinin o mübarek ruhlarını bugün bir kez daha şad ettiğiniz için, şu muhteşem kardeşlik tablosu için sizleri yürekten tebrik ediyorum. Rabbim sizleri korusun. Rabbim bu aziz millete, bu büyük devlete en güzel, en hayırlı hizmetleri yapmayı siz gençlerimize nasip eylesin. Bugün aynı zamanda Anadolu'nun harimi ismetine uzanan kirli elleri topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız büyük taarruzun 104. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Sağ olun. Bu vesileyle milli mücadelede bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimize de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şunu bilhassa ifade etmek isterim. Sevgili gençler, biz Malazgirt'te ebedi yurt kıldık.

0: vatanımız bu cennet vatanı. Tam 850 sene sonra işgalcilere karşı canımız pahasına savunmuş, bu uğurda can alıp can vermiş, istiklaline aşık bir milletiz. Devletimizin bekası, milletimizin varlığı, bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için anadan, yardan, serden geçmiş kahraman bir milletiz. Gerektiğinde her şeyden sarf-ı nazar ederiz. Ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Var olun. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Malazgirt'in önemi kendisinin başlı başına bir tarih olmasından kaynaklanır. Bayrak şairimiz merhum Arif Nihat Asya burada yazılan o muhteşem destanı işte bu sözlerle ifade etmişti. Bakınız, bundan tam 955 sene önce 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ordusuyla birlikte cuma namazını eda etti. Ardından askerleriyle birlikte Cenab-ı Allah'a dualar etti. Dua bitince o yiğit sultan ordusuna dönüp şunları söyledi: daha ne zamana kadar biz azınlıkta, düşman çoğunlukta olduğu halde böyle bekleyeceğiz? Ben bizzat Müslümanların minberlerde bizim için dualar ettikleri vakitte düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek ne ala, aksi takdirde şehit olarak cennete gideceğiz. Şu anda karşınızda ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker vardır. Bugün ben de sizlerden biriyim. Sizinle beraber kılıç sallayacağım. Benimle gelmek isteyenler gelsin. İstemeyenler geri dönsün. Sözlerini bitirince ölürsem kefenim olsun diyerek giydiği beyaz elbisesi sırtında okunu ve yayını aldı, atının kuyruğunu bağladı. Düşmana yaklaştığında atından inip yüzünü toprağa sürerek yine Rabbine dualar etti. Niyazda bulundu. Sonra atına tekrar binerek kendisi önde, gazanferler yanında düşmanın üzerine ok gibi atıldı. Savaşın sonunda ordusuyla beraber Malazgirt'te tarihe geçen görkemli bir destan yazdı. Kardeşlerim, Sultan Alparslan muhteşem zaferiyle sadece Anadolu'nun kapılarını milletimize açmadı. Selahaddin Eyyubi ile Kudüs'e, Sultan Fatih ile İstanbul'a, Osmanlı Cihan Devleti ile üç kıtaya giden yolları da açtı. Mevlana ile, Yunus Emre ile, Hacı Bektaş-ı Veli ile, İdris-i Bitlisi ve Ahmet-i Hani ile gönüllere giden yolları da açtı. Anadolu'dan Balkanlara, Hicaz'dan Kuzey Afrika'ya, Adriyatik'ten ata yurdumuza giden yolları da açtı. Kilit diyoruz ya, işte o kilidi Sultan Alparslan ve ordusu açtı. Merhum Fazıl Hüsnü Dağlarca bunu şöyle anlatıyor. Bağladı atının kuyruğunu, yaptı bir topuz. Ölümü ölüme doladı Alparslan. Sürdük atlarımızı üstüne, 300 binin atıldık sağlı sollu. Damar damar yarıldı gökyüzü, Allah'ından varırken Tanrısına bir şehit Gökçe yollu. Her gören taş kesildi ulu görkemimizden. Atlar dört başlı, işte yiğitler sekiz kollu. Alparslan ve yiğitlerinin aziz ruhları şad olsun. Medeniyet coğrafyamızı ihya eden ecdadın ruhu şad olsun. Bin yıldır şehitler tepesini boş bırakmayan cümle şühedanın ruhları şad olsun. Aziz dostlarım, kıymetli kardeşlerim, tarihte bazı hakikatler vardır ki bunların tahrif edilmesi, yok sayılması, inkar edilmesi mümkün değildir. Bu gerçeklerden biri de şudur. Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. 955 yıl önce Malazgirt destanını unutmayın, böyle yazdık. Çanakkale'de, milli mücadelede 15 Temmuz'da zorlukları böyle aştık. Bağımsızlığımıza kasteden tüm alçakları böyle bozguna uğrattık. Ama ne zaman ki tefrikaya kapıldık, birbirimizden uzaklaştık, işte o zaman çok ciddi tehlikeler yaşadık. Şurayı özellikle vurgulamak istiyorum. Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam bin yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Sadece kendi hak ve hukukumuzu korumak için yüzünü ülkemize çevirmiş milyonlarca kardeşimiz içinde biz güçlü olmak zorundayız. Savunmadan diplomasiye, eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sağlığa tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız. Bakın sevgili kardeşlerim, millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Ver. Polis kardeşime ver. Polis kardeşime ver. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Mevla yolumuzu açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle Malazgirt zaferimizin 955. yıl dönümü bir kez daha mübarek olsun diyorum. Anadolu'yu bizlere vatan eyleyen şehit ve gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Etkinliklere bu yıl 10. defa öncülük ederek gençlerimize tarih şuuru kazandıran Okçular Vakfımızı tebrik ediyorum. Programı teşrif eden siz kardeşlerime, tüm misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini takdim etmek üzere Okçular Vakfı Başkanı Sayın Hüseyin Topbaş'ı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz değerli başkanım.

Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyemiz pamuklu kadife üzerine 1071 adet hakiki inci, geleneksel el işçiliği ile tek tek nakşedilerek meydana getirilen bu eser, Türk İslam sanatının köklü bezleme, bezeme anlayışını ok, yay, tirkeş ve sadak üzerinde yer alan çintemani ve hayat ağacı motifleri geleneksel sanatlarımızın sembolik dünyasını yansıtmaktadır. Güç, kudret, hakimiyet anlamlarını taşıyan çintemani, Osmanlı ve Selçuklu sanatının en karakteristik motiflerinden biridir. Okçular Vakfı'na hediye için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de hediyelerini almak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel

Cumhuriyet dönemi otantik formu korunarak tasarlanmış. Rölyef çalışma polimer üzerine bronz kaplanarak üretilmiştir. Ürün antik oksit ve patineden geçmiş. İlk günkü görünümünü muhafaza edebilmesi için özel bir lak tatbik edilmiştir. Okçular Vakfı'na bu güzel hediye için çok teşekkür ediyoruz. İşte yürekleri bir, gönülleri bir, bilekleri bir, hedefleri bir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Celal Adan'ı, AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Mustafa İltaş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici, Hüdapar Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Sayın Abdullah Güler, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir İroğlu, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat, Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanımız Sayın Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Sayın Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Sayın Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Sayın Rafet Dalkıran, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sayın Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Sayın Ahmet Kendir, Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyet Üyesi Sayın Necmettin Bilal Erdoğan, YÖK Başkanı Sayın Erol Özver, Cumhur İttifakı Genel Başkan Yardımcılarımız, AK Parti Kadın Kolları Başkanımız ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.

0: Malazgirt'te yakılan o kutlu meşale bugün hala yanıyor. Bu millet buradaysa, bu bayrak göklerdeyse, ezanlarımız, semalarımız da yankılanıyorsa, Malazgirt ruhu yaşıyor demektir. 1071'de Sultan Alparslan'ın ordusu neye inanıyorsa, bugün biz de ona inanıyoruz. Birliğimize, vatanımıza, bayrağımıza, geleceğimize, Malazgirt'ten bütün dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. Bu topraklar bize vatan.
1: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel mesajlar verdi. Çok büyük coşku var ya Malazgirt. Sen de bizden izlerken de aramızda konuşuyorduk. Birçok şeyden bahsettik yani ama evet. Temelde şundan bahsettik ya. Nereden nereye? Sayın Bahçeli'nin de vermiş oldukları beraber o poz bütün dünyaya. Ondan sonra işte Türkiye Yüzyılı, Terörsüz Türkiye, Malazgirt, Mehter Marşı. Mehter gelsin onlara, bir de biliyorsunuz aslanlar var bu işlerden. Ve bir meydan okuma var ortada. Ve de şeyden bahsettik ya hocam, çok az vaktimiz kaldı yani. 5-10 dakika falan konuşacağız. Ya sen toparla, ben konuşmayayım.
2: Şimdi tek burada tek söylesem... ya bu Malazgirt meselesi neden önemli? Çünkü başından itibaren, yani Cumhur İttifakı kurulduğu günden beri biliyorsunuz Ahlat'a gidiyorlar, Malazgirt.
1: Evet.
2: Şunu söylüyorlar: bir, bu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Kemalist elitlerin uydurduğu bir şey var. Öncemiz yok. 23'te kurulduk. Yani bugün dünyaya geldik. Bundan öncemiz yok. Bu tezi yıkıyoruz dedi. Biz 1000 yaşında bir devletiz. Burada kurulduk dedi. Bu mezar taşları da bu devletin tapu senedidir dedi. Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti'nde bize bu sınırların içerisinde kalın. Küçük kalın. Biz köksüz, ufak bir şeyiz. İntiba şeyini, bu düşünceyi yıkıp attı. Bu 100 yıllık üzerimizdeki bu külleri süpürdü. Orası o açıdan çok tarihi bir noktaydı. Birincisi bu. İkincisi şunu söyledi. Terörist Türkiye çağrısı ilk defa biliyorsunuz orada yapılmıştı. Sayın Devlet Bahçeli grup konuşmasından sonra gittiler Ahlat'ta, bu çağrıyı yaptılar. Terörist Türkiye. Şimdi Terörist Türkiye, peki bu çağrının üzerinden birkaç yıl geçti. Çok az bir süre geçti aslında. Bu inşa edildi mi? Edildi. Dün itibariyle Suriye'nin kuzeyinde 100 bin kişilik ordusu var. Türk ordusu asla giremez diyen muhalefetin tüm bileşenleri için söylüyorum. Erbakan'ından Kılıçdaroğlu'suna, özeline kadar hepsi için hatırlayın. Orada bir devlet, siz de öyle mal mal bakarsınız diyen tipler. Efendim Suriye'nin kuzeyinde şeriatçılar, dinciler, İslamcılar olacağına seküler, Kürtçüler olsun diyen tipler. İçerisinde Türk ordusunda amirallik yapmış olan tipler dahi.
1: Ne acı değil mi?
2: Bunu söylüyorlardı. Türk devleti, o bugünkü ifade edilen yani bu ruh dedi ki hayır kardeşim, biz böyle terör devletine falan müsaade etmeyeceğiz. Kürt milletini, Kürt halkını da bunlara teslim etmeyeceğiz dedi. Ve Kürtlerle Türklerin, Arapların Sayın Cumhurbaşkanımız ifadesiyle ortak bir mirası sahip olduğunu ve güçlü bir devleti yeniden inşa edebileceklerini söylediler. Terör defterini kapatacağız dediler. Suriye'de kapandı. Dün itibariyle PYD tamamen Suriye devletine entegre olduğunu ilan etti ve kendini feshetti. Artık böyle bir şey yok. Suriye devletinin, Suriye ordusunun bir parçası haline geldi. Türkiye'de PKK kendini feshetti. Terörist Türkiye meselesinde.
1: Evet. Ya
2: bütün bu söylediğim şeyler devrim niteliğinde. Her bir cümlesi,
1: tabii.
2: Bu yapılan işlerin her bir cümlesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 150 yılına mal olmuştur. 150 yıldır bununla uğraşıyor. İşte bugün kim başar dediğinizde o biraz önce ekrana çıkan Bahçeli ve Erdoğan birlikte el ele verdiler, bu işi çözdüler. Şimdi
1: ya tarih aslında yani
2: tarih yeni, tarih sıfırdan inşa ettiler yeniden.
1: Ya dediğin, bak dediğinin şöyle destekleyecek bir şey söyleyeyim. Yani şimdi böyle Malazgirt'te gördük büyük bir coşku, değil mi? Halk içerisinde bir rahatlama. Yani Türkiye'de en büyük şeyimiz oydu zaten. Yumuşak karnımız terör. Bizi tabii böyle terbiye etmeye çalıştılar yıllar
2: bölünmek
1: boyu, değil mi?
2: Bölünme korkusu çünkü. Bölünme korkusu.
1: Tabii bölünme korkusu. Oca insan.
2: Bütün imparatorluk bakiyesi olan devletler bölünme korkusu, evet, yaşarlar. Bize de bunu yaşattılar.
1: Çok tarihi bir an aslında.
2: Çok
1: yani
2: tarihi
1: öyle
2: bir an.
1: Yani sayın, bakın şu cümleyi şunu söyleyeyim, şey yapayım. Yani Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. ifadesini kullandı. Ve kan tüccarları kaybedecek ve kaybetmiştir. Ve dediğin gibi artık Suriye'de en büyük şey oydu çünkü Türkiye'ye karşı. Fırat Kalkanı'nın yıl dönümünü geçen gün yaşadık. İşte Zeytin Dalı operasyonları falan. Hiç kimsenin tahmin ettiği şeyler olmadı. Yani beklediği şeyler olmadı.
2: Hiç kimse değil.
1: Hiç kimse değil.
2: Şunlar. Kimler? Hikmet abi,
1: söyle.
2: Onu söyleyelim.
1: Hadi ben
2: yani birincisi kaybedenler. Kürt ırkçılığı yaparak bu toprakları bölebileceğini düşünen emperyalistlerin uşakları kaybetti.
1: Evet.
2: İkincisi Türk ırkçılığı yaparak Kürt halkını reddeden, inkar

0: eden, bravo, 100 yıldır inkar eden, asimile etmeye çalışan yapılar da tamamen tasfiye oldu. Onlar hatırlayın. Suriye
1: İki
0: mesela.
1: İki tane değil mi? Çoktu.
0: Evet.
1: Yani eşittir CHP kaybetti.
0: Evet. CHP zaten kökten kaybetti. Çünkü CHP bu ilkel ideolojik yapıyı temsil ediyor. 150 yıllık bu yapıyı temsil ediyor.
1: Sadece CHP karşıtlığı olsun ve ilkel bir itiraz olsun diye yapmadım ben bunu. Tarifin içerisinde bunlar var çünkü.
0: Var tabii.
1: Yani CHP orada öyle bir millet yoktur. Savcılık kaydından okuyorum. Orada sadece dağdaki Türkiye Kürt denir, Kart Kurt falan diye başlayan faşizan statükonun CHP'sinden bahsediyorum.
0: Evet.
1: Bunlara rağmen oldu bunlar.
0: Evet.
1: Biz ABD'ye onu bunu Yunan'ı bunu bir Yahudi'yi gömeriz savaşırsak hepsini. Sağda hep kazanırız zaten. Sağda kazanıyoruz. Daha sonra masada ama CHP içimizdeki bir şey, zihniyet, bir mefkure değil. Ama bu zihniyetten kurtulamadık hocam. Yani
0: kurtulduk inşallah.
1: Tarifi var ya, tarifin. O tarifin ikisinde de CHP var.
0: Evet, var.
1: Yani ne işiniz var Orta Doğu'da?
0: Versiyonları onlar. O ilkel Kemalizmin sağ versiyonu var, sol versiyonu var.
1: Çünkü. Çok yakından takip eden izleyicilerimiz ya da olayı bilenler, ama ufak açalım mı hocam, anlaşılsın diye söylüyorum. Tarif ettiği insanlar CHP aparatlarıdır. CHP kanallarıdır. Bu Orta Doğu'da ne işimiz var? Suriye'de ne işimiz var? Bataklık, Irak diye başlayanlar CHP'dir. Dediğin örnekler CHP'nin aparatlarıdır, maymunlarıdır. Bir kısım maymunlarıdır bunlar. Nedir maymunlar? Yani tercüme ederek söylüyorum. Hani monkey business. Şöyle maymunlarıdır. Ya burnumuzun dibinde, hızlı geçmeyelim onu. Sınırımızın ötesinde bu DAEŞ, MEAŞ olacağına PKK olsun.
0: Tabii.
1: Daha iyi.
0: Öyle dedi. Yani, Suriyeli muhalifler orada bir devlet kurarlarsa İslam devleti kurarlar. Bu adamlar Esad, yani bizim ilkel bu düşüncemizin iz düşümü olan Baas diktatörlüğü, yani CHP Baas diktatörlüğü, çünkü o demekti yani. Arap ırkçılığı, o da Arap ırkçılığı yapıyordu. Kürt'ü ve Türkmen'i eziyordu.
1: Tabii. Ve CHP üzüldü buna. Yani Esed'in kaçmasına, Baas'ın. Ya diyeceksin, peki bunlar nereye ait? Senin o dediğin iki tane örnek verdi dedim. Hiç kimse beklemiyor derken tak diye iki tane bir tanımlama yaptın. İşte o tanımlamanın ta kendisi vücut bulmuş hali.
0: Aynen öyle.
1: CHP. Buyur abi, pardon.
0: İdeolojik olarak.
1: Özellikle söylemiş
0: olayım. Bugün yeni parti olabilir yani o.
1: Tabii.
0: CHP'de ilkel o düşünceyi kastediyorum. Şimdi yenildiler ve şunu, çünkü bina ettikleri şey bir yandan Kürt'e düşmanlık göstererek, Kürtleri tahrik ederek, Kürtlerin ayaklanmasını sağlayarak, sadece Türkiye değil Suriye'de de ayaklanmasını sağlayarak, onurlarını, gururlarını inciterek. Bu süreçte dikkat edin. Şu son 15 yıla bakın. Suriye meselesinde Arap düşmanlığı, Türkiye'de Arap düşmanlığı yaparak, Türkçülük adına Arap ırkçılığı, Arap düşmanlığı yapanların hedefleri neydi? Bunlar gitsin, ne olsun, Baas diktatörlüğü devam etsin. Peki sen bunu niçin yapıyorsun? Türk milliyetçiliğini, Türk vatanını müdafaa ediyorum. Kardeşim, sen Türk vatanını müdafaa etmiyordun. Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulsun diye faaliyet yürütüyordun. Sen Ümit Özdağ gibiler için söylüyorum. Bunlar da yenildiler. Aynı zamanda efendim Malazgirt'te bizim Türklerle Kürtlerin hiçbir ilişkisi olmamıştır. Köküne kadar yalan olan koskoca profesör, doktor, tarihçi falan diye ırkçı. Sonra bakıyorsun bu koca koca adamlar, titrileri büyük olan adamlar seçim zamanı geldiğinde bilmem ne uyduruktan o ırkçı partinin filanca yerde belediye başkanı adayı oluyor. Aslında kapı orada. Akademisyen falan değil. Kardeşim, yani Malazgirt'te Şeddadiler yok muydu? Bir bak bakayım ya. Ani'de ilk Türkiye'de Anadolu topraklarındaki ilk İslam mescidi olan Menüşehir Mescidi'ni kim inşa etti? Onlar inşa etmediler mi? Orada duruyor işte. Bu topraklarda Kürtler vardı ve Kürtler, Mervaniler, Diyarbakır Silvan Ulu Camii'nin kökeni Mervanilere gidiyor işte. Anadolu'ya Türkler geldiklerinde buradaki Kürtler dediler ki Büyük Selçuklu hükümdar Alparslan'a, biz sizin gibi aynı dine iman ediyoruz ve bu Bizanslılara karşı savaşmak bizim için cihadı ekberdir dediler. Sadece Silvan'dan 10 bin Mervani askeri katıldı. Büyük Selçuklu ordusunda Malazgirt'te savaştılar. Süvariler, Kürt süvarileri. Bütün tarih kaynaklara bakın kardeşim. Tarihte yaşanmamış bir şey gibi şey yapıyorsunuz. Buraya geldiğinde Kürt diye bir şey yoktu diyorsunuz. Kürt vardı ve o Kürtler Türklerle beraber Anadolu'yu Müslümanlaştırdılar. O topraklarda devletler vardı. Şimdi bu düşünce üzerine bina etti. Yani bugün Malazgirt'te Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şey dedi ki 1000 yıl önce de biz böyle birlikte olduk. Anadolu'yu Müslümanlaştırdık, Balkanlara kadar gittik. Biz birlik olursak Burada emperyalizm çöker. İsrail

0: İsrail'in planları çöker dedi ve çökerttik. Şimdi diyorlar ki efendim PYD bir günde nasıl oldu? Kesin Amerikan planı var arkasında. Bir günde bu şey PKK nasıl bitti? Ulan bir günde bitmedi. 100 yıldır mücadele ediyorduk. Son 15 yılda da adam gibi mücadele ettik. İdeolojik olarak mücadele ettik. Dini olarak mücadele ettik. Askeri açıdan mücadele ettik. Siz FETÖ aparatlarınızla karşımıza çıktınız. Irkçılarınızla karşımıza çıktınız. Ümit Özdağlar'la karşımıza, Kılıçdaroğlu'yla, Özgür Özel'le, havlucularınızla, pavyonlarınızla karşımıza çıktık. Hepsini yıktık geçtik işte. Tabii, biz bravo. Savaştık ve kazandık. Bu kadar.
1: Aynı zamanda
0: bugün de zaferimizi kutluyoruz işte.
1: Demokrasinin tesisi de var bu şeyin içerisinde. Çok dedin ya, çok yönlü savaştık.
0: Evet.
1: Sağda savaştık. Bütün bu emperyalistlere karşı ivek ivek dokunduklar, o büyük projeleri çökerttik, tezgahta dağıttık, ama aynı zamanda bir şey daha var. Dediğim gibi daha önce hani arabasının torpido gözünde Kürtçe bir kaset vardı. 6 aydan başlayıp yargılanan insanlar var, doğru mu?
0: Elbette.
1: Bütün onları da çöpe attı. Recep Tayyip Erdoğan yaptı bunları. Aldı çöpe attı diye. Yok arkadaş öyle bir şey dedi ya.
0: Yani onlar biz küçük kalalım.
1: Birinci sınıf, ikinci sınıf diye vatandaş yoktur Türkiye'de. Küçücük, herkes aynı.
0: Küçücük Türkiye olsun. Yunan'la sadece baş belası Yunanistan olsun. Adalarla ilgili kriz yaşasın. Bunun oyalansın diyen adamlar bize Türkçülük sattılar, bize milliyetçilik sattılar, bize Atatürkçülük sattılar. Hepsinin bir balon olduğunu, yalan olduğunu, hepsinin uydurma bir şey olduğunu da açık açık gösterdi. Kim gösterdi? Recep Tayyip Erdoğan gösterdi. Türk milliyetçiliğinin lideri olan Devlet Bahçeli gösterdi ki bu söylediklerinizin hepsi birer çöptür. Gerçek budur. Gerçek Anadolu'da, Malazgirt'teki ruhtur dedi. Ve o ruhun üzerine bir şey bina edince bak nasıl yaşardı yani. Yani evet. Tarihteki o güzel yaşaya eğer işaret edersen o zaman oradan tekrar yeşerir. Çok şükür ki yeşer.
1: Demek ki neymiş hocam? Çok az vaktiniz var. Birkaç cümlede şuradan devam edelim. Demek ki neymiş? Yani o bu ruh şu anda yani Malazgirt'ten çıkan ses, bu birlik görüntü, Türkiye yüzyılını inşa etme ve gelinen mesafe hakikaten insanı ümit dolu bir şekilde geleceğe bakmaya sevk ediyor. Hakikaten geleceği çok böyle aydınlık görüyorum. Kimse eğer bu işe tabii diğer işimizdeki aparatlar başta olmak üzere Müstebeke çocukları, şey Amerikan oğlanları, Yeni Parti, CHP gibi aparatlar girmezse devreye.
0: Girecekler, her şeyi yapacaklar tamam, ama engel olamayacaklar.
1: Ama biz kavgaya hazırız. Çok şerbetliyiz şu anda, sorun değil. Bu olurken bir taraftan da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk dosyası devam ediyor. Bir arada biz konuştuk, aramızda konuştuk. Seyirciden saklamayalım. Ya. Adam nerede? Adam bütün dünyaya mesaj veriyor. Adam derken Sayın Cumhurbaşkanı'nı kastediyorum. Bütün dünyaya sesleniyor. Bütün bu kan emicilere karşı meydan okumasını ortaya koyuyor. Bir fotoğraf sunuyor ki ben diyor bu toprakların çocuğu olarak bütün dünyaya meydan okuyorum ve ben varıp bu bölgenin abisiyim. Benle uğraşmayın diyor. Her defasında sizi gömdüm. Bir yıldır gömüyorum. Aynı yerden sesleniyorum. Geri gömerim sizi diyor. Ya bunları yapan bir adam düşün.
0: Karşısında bunlar.
1: Karşısındaki adam da havluyla çıkıyor, sevgiliye mesaj atıyor, parayı oraya koyuyor, sen ver, Ertan Yıldız 1 milyon.
0: Ya Ertan Yıldız'ın en son Hikmet abi onu söylemeden gidemeyeceğim. Ben... Allah aşkına Ertan Yıldız kim? İmamoğlu'nun en yakın adamı yani.
1: Adamı evet.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan iştiraklerin koordinatörü. Yani bütün İBB'ye ait olan ne kadar şirket varsa, ne kadar varsa hepsinin başındaki adam. Bu adam. Bütün... Rüşvet çarkının başında. Adam 2023 demiş ki artık yeter bu nedir demiş yani bu kadar olmaz. Şimdi o mahkemede anlatıyor. İmamoğlu'nun yaptığı bütün yolsuzlukları, rüşvet, opera hepsi şeyi anlatıyor. Bir tanesine takıldım. Diyor ki İmamoğlu demiş ki bu Aykut Erdoğdu'ya dikkat et demiş. Tamam o topluyor parsanın bir kısmını topluyor ama demiş. O iki alır demiş, 1,5 verir demiş. O muhakkak... Dörtte birini kendi cebine atar. Ona dikkat edin. Şimdi bu
1: bize bir
0: Ertan Yıldız diyor ki sen bana böyle söyledin hatırlıyor musun diye İmamoğlu'na. İmamoğlu tabii öyle bağırıyor yalan malan bir şeyler söylüyor ama birbirlerine güvenmiyorlar. Diyor ki ben ona söylerim 2 milyon dolar getir derim diyor. Cukkasını yapsın diye. O cukkadan 1,5'unu getirir yine 500'ünü kendi cebine atar diyor. Ona da dikkat et diyor. Hırsız hırsızı da güvenmiyor. Birbirlerine güvenleri de yok yani. Rüşvet alıyorlar, rüşvetçiler rüşvet birbirlerine güvenmiyorlar. O kadar sefil bir durum.
1: Çok sefil yani. Durumda. Ve ben sana söyleyeyim mi? Yani bunu tekrar tekrar söylüyorduk. Ta bak ne kadar zaman oldu? Bir yıldan fazladır. Bu parayı paylaşamamak. Aradaki bak buraya geldik ya. Bak evet. Ben demiyorum hocam. Ben yazmadım.
0: Paylaşamadıkları için bu çıktı zaten ortaya.
1: Ben uydurmuyorum. Benle alakası yok. Şimdi Murat'la alakası yok. Ama arkadaşlar bu tamamen kendi arasında kim ne kadar götürdü? Kim kime madik attı? Kim kime kelek attı? Doğru mu hocam?
0: Aynen öyle.
1: Benden

0: bunların parası öyle fazla ki 250 bin doları bir poşette adam odada unutuyor.
1: Ya 400 milyon dolar İmamoğlu'nun cebine gitti dedi Ertan Yıldız, İBB iştiraklerinin başındaki adam dedi mahkeme yüzüne karşı. Sen rüşvetçi hırsızsın dedi İmamoğlu'na. Ben demiyorum. Adamı dedi.
0: Bravo. Budur.
1: En yakın adamı ki bütün şirketleri ona teslim etmiş.
0: Öteki de diyor, bir tane daha iş adamı ne diyor, iş insanı adamı. Diyor ki ben diyor size 500 bin vermedim mi diyor. Verdim mi diyor, vermedim mi diyor. Ben sana verdim mi diyor. Evet vermedim diyor. Peki o dedim mi demedim, ben mi demişim diyor bana. Şimdi o Adıralı çocuk gibi ya. Bu tek çok kumya gideceğim o replik var ya. Dayıya sor bilmiyorum ben. Ben kitap satıyordum orada. Ondan sonra böyle bir
1: Yasin şey. Yasin şeydi, karınca da
0: aslında. Dayıya ayakta mı duramıyorum? Ayakta mı duramıyorum? Sana verdim mi? Ben sana verdim mi?
1: Bak,
0: bunları bak, abartmıyorum. Orada kaçak köçek de olsa oradaki konuşmalardan, repliklerden, sızanlardan bahsediyorum.
1: Efendim canlı yayında seyredilmemesinin temel gerekçelerinden bir tanesi de buydu. Türkiye bu kadar rezaleti artık görmesin.
0: İğrenç.
1: Yani. Bu kadar rezaleti kimse görmesin. Mahkeme tutanaklarında var zaten.
0: Tabii.
1: Hiçbir şey gizli kapaklı
0: değil.
1: Görmek istersen de git orada gör. Halka açık.
0: Bravo.
1: 2200 kişilik tuvalet sorunu da yaşanıyor biliyorsun orada. Çok fazla ıkınık sıpınık böyle ya, o kadar çok milletin malını götürünce ya. Tabii soruyorlar. Niye bunu çaldın? Ikınıyor. Öteki nasıl ıkınıyor? Ikınıp sıkınınca tuvalet sorunu oluyor tabii. Tuvalet önünde uzun bir kuyruk. Şey 50 diyorsun, tane tuvalet yapmış
0: devlet. Fazla sıkıştırmayın diyorsun.
1: Tabii. Yetişmiyor. Tuvalete zor yetişiyorlar yani. Kardeşim evet. Sen önce cevap ver. Hırsızlığının cevabını ver. Milletin cebinden çaldığınız milyarlarca dolar var.
0: Evet. Doğru.
1: Sen orada tuvaleti sorun edersin çünkü. Nereye yapacaksın bu kadar? Çünkü milletin cebinden alıp böyle ıkınırsın işte.
0: Ve böyle fazla sıkıştırmayalım diyorsun. Tamamını sıkıyorsunlar. Peki çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Efendim günün manşeti burada sona eriyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
8: Hayrola çocuklar?
9: Ati başla.
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
11: Buna tıkladığınızda oluyor.
9: Bu kadar mı?
11: Ya lütfen.
9: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
12: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
8: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
9: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
13: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
9: Ne diye diyor?
12: Şak diye.
8: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
9: Bu nasıl bir teknoloji ya?
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Ne yapacağız biz şimdi?
8: Hadi gelin benimle.
14: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
8: Turkcell'lerin yanında
15: Turkcell'in çözüm gücü var.
16: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak, işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Hesap basit.
7: Hadi.
8: Onlar da alamamış.
9: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
8: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
9: O zaman spor araba.
8: Az kaçar.
9: Elektrikli araba.
8: Çok yakar. Park etmesi zor.
10: Yok artık.
11: Hiçbirini beğenmedin mi?
8: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
11: Kredi de yok, faiz de yok.
12: Aa, peki ne var?
11: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl etkinliklerindeki konuşmasıyla, açıklamasıyla başlayalım ilk saat dilimimize. Cumhurbaşkanı şöyle başladı cümlelerine: içinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Aslında burada Sultan Alparslan'a bir atıf vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinde. Tabii terörsüz Türkiye ve İsrail'in Suriye

ya da gösterdiği cürete yönelik, Türkiye'yi kışkırtmaya yönelik bu girişimlerine dair de Erdoğan'ın mesajları vardı. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur dedi.

0: bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Biz Malazgirt'te ebedi yurt kıldığımız bu cennet vatanı tam 850 sene sonra işgalcilere karşı canımız pahasına savunmuş, bu uğurda can alıp can vermiş, istiklaline aşık bir milletiz. Gerektiğinde her şeyden sarfı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. Ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. 955 yıl önce Malazgirt destanını unutmayın, böyle yazdık. Ama ne zaman ki tefrikaya kapıldık, birbirimizden uzaklaştık, işte o zaman çok ciddi tehlikeler yaşadık. Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam 1000 yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur.
1: Şimdi eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümüne ilişkin bilirkişi raporu yayımlandı. Bilirkişi raporunda enteresan, dikkat çeken noktalar var. Hatta bunun tabii adli ayağının da bu raporla birlikte devamı sağlanıyor. Gözaltı soruşturma başlatıldı kimi isimler hakkında. Kimler hakkında soruşturma başlatıldı diye Ada Kahraman'a dönüp soracağız ama ben biraz o bilirkişi raporundan bahsetmek istiyorum size. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun hakkında. Şimdi beyin kanaması denmişti ölümüyle ilgili. Ama bilirkişi raporu şu an incelendiğinde, ki 2016 yılında da bir otopsi raporu vardı. Bu işin bir beyin kanaması olmadığına işaret ediyor. Çünkü beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm raporu şüpheli duruma düşüyor ve yeterli objektif bulgular beyin kanamasına dair tespit edilemiyor. Peki neler tespit ediliyor? Şimdi şöyle ki, sağ meme alt kısmında göğüs ortasına doğru sıralanan yaklaşık 4 ayrı ekimotik alan, yani ekimoz bulunuyor. Bunlar 4'e 6, 3'e 5, 2'ye 4, 1'e 2 santim boyutlarında. Bu ne anlam ifade ediyor derseniz, 4 ayrı ekimotik alan, yani oraya baskı uygulandığını anlıyoruz. Ve bu baskılar da ölümünden önce gerçekleşmiş. Yani ölümden sonra değil, ölümünden önce gerçekleşmesi ne ifade ediyor? O bilirkişi raporuna göre deniliyor ki, birileri Deniz Olgun'un göğüs bölgesine diziyle bastırarak, ağız ve burnunu da bir yastıkla kapatarak nefessiz kalmasına sebep olmuş ve ölüm de bundan dolayı kaynaklanmış olacağına dikkat çekiliyor bilirkişi raporunda. Az önce ifade etmiştim size, beyin kanaması diye aslında 2016'daki otopsi raporunda kayda geçmişti ölüm sebebi. Ama beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm raporu

0: şüpheli, travmatik olmayan beyin kanama sonucuna ulaşılmasını sağlayacak yeterli bir objektif bulgu yok deniliyor. Yani beyin kanaması kaynaklı bir ölümün olmayabileceği ihtimali şu an için çok yüksek. Ama bunun yanı sıra bir de deniz olgunun dokuları ve çürüme sıvıları incelendiğinde bakın şunlar tespit edilmiş. Baryum, arsenik, kadmiyum, civa ve nikel gibi ağır metallere rastlanmış. Ama bu arada 2016'daki raporda bunlar rastlanıyor. Yani o zamanki otopside. Ama bunlar ne miktarda bedende bulunmuş, dokularda, çürüme noktalarında bulunmuş? Bu miktar da yazılmamış. Çok enteresan. Bu miktarın yazılmamış olması, tespit edilmemiş olması bir ihmal mi yoksa kasıtlı olabilir mi? Düzey belirtilmediği için ve ölümde bu maddelerin bir etkisi olup olmadığına dair de bir sonuca ulaşılamıyor bugün hazırlanan bilirkişi raporunda. Dolayısıyla aklı karıştıran, soru işaretleri yaratan durumlar var. Ve buradan hareketle de Alihan Kuriş hakkında adam öldürme ve Deniz Olgun'un ölümü için doğal ölüm raporu verenler hakkında da soruşturma başlatıldı. 2016 yılındaki o raporu verenler hakkında. Şimdi biz hemen detayları alalım, Ada Kahriman'a dönelim. Ada merhaba, bilirkişi raporundan bahsettik. Enteresan noktalar var. Birazdan adli tıp uzmanımızla da konuşacağız bu konuyu. Doktor Mehmet Görgülü ile de nedir ne değildir ama tabii bu işin bir de soruşturma boyutu, adli boyutu söz konusu. Nedir gelişmeler?
1: Pelin Aslan, şimdi şunu belirtelim. Bu bilirkişi raporu bir otopsi video kaydı üzerinden düzenlendi. Yani burada bu video kaydı incelendi. Daha sonra da bu bilirkişi raporu adli tıp uzmanı Nevzat Alkan tarafından düzenlendi, hazırlandı. Şimdi burada baktığımızda, tabii soruşturmaya baktığımızda 7 Eylül 2016 yılında eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiğine ilişkin tabii burada ani şekilde ölmesi ve aynı zamanda şüpheli şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında da bir bilirkişi raporu hazırlandı. Şimdi bu bilirkişi raporu doğrultusunda özellikle orada video kaydı, yani otopsi video kaydı doğrultusunda şüpheli şekilde öldüğü değerlendirildiği için Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan bir soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda başka bir soruşturma da resmi belgecilik, resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla başlatıldı. Şöyle ki o dönemde, yani 2016 yılında düzenlenen bir rapor var. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı bir rapor var. Bu raporda bu raporu hazırlayan, yani raporda imzası bulunan Ali, burada Arif Ahmet Deniz Olgun için beyin kanaması sonucu nedeniyle doğal ölüm şeklinde rapor hazırlayan, bu raporda imzası bulunan doktorlar ve aynı zamanda burada o dönemde, yani video kaydı, otopsi video kaydı isteniyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir talimat veriliyor. Bu video kaydı Adli Tıp Kurumu'nda çalışan bir idareciden isteniyor. Ancak bu idareci tarafından ilk etapta bu video kaydı gönderilmiyor. Daha sonra istenilmesinin ardından 18 Ağustos tarihinde otopsi video kaydı gönderiliyor. İşte buradaki Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldı. Tabii soruşturmanın daha da derinleştirildiğini belirtiyoruz. Bu kapsamda hem Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı FETÖ'ye bir işlemi, ki geçtiğimiz hafta hatırlayacağınız üzere bu soruşturma kapsamında FETÖ'ye bir işlemi yapılmıştı. HTS kayıtları inceleniyor. Bununla birlikte TRK dosyası inceleniyor. Aynı zamanda polis kayıtları inceleniyor. Ve bununla birlikte soruşturmanın devam niteliğinde bazı şüphelilerin de ifadeleri alınıyor. Bu ifadelerin alınmasıyla birlikte soruşturmanın daha da derinleştirildiği belirtiliyor. Tekrar belirtelim, bu hazırlanan bir bilirkişi raporu, henüz bir rapor hazırlanmış değil. Yani otopsi raporu hazırlanmış değil. Ön rapor da hazırlanmış değil. Burada yapılacak incelemelerin, işte alınacak delillerin, belgelerin, ifadelerin ardından bir adli tıp kurumunun hazırlayacağı bir otopsi raporu olacak Pelin Aslan.
0: Ada, teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Ada'dan sözü alalım. Şimdi az önce de söylediğim gibi adli tıp uzmanı Doktor Mehmet Görgülü ile bu konuyu konuşalım. Çünkü kafa karıştıran noktalar var bizim okuduklarımızdan. Yani bu bilirkişi raporunda da aklımızda soru işaretleri oluşturan noktalar var. Ama bunun yanı sıra bir adli tıp uzmanı olarak acaba Mehmet Görgülü'nün dikkatini çeken ayrıca farklı noktalar söz konusu mu? Bu işin uzmanı.

0: farklı açıdan tabii ki elbette ki bakacaklardır. Mesela az önce de ifade ettim. Deniz olgunun dokuları ve çürüme sıvılarında baryum, arsenik, kadmiyum, civa ve nikmel gibi ağır metallere rastlanmış. Ancak bu maddelerin düzeyleri raporda 2016 yılında belirtilmemiş. Şimdi bu maddelere rastlanıp da bunların miktarlarının belirtilmemesi normal bir durum mudur? Bu bir ihmal midir acaba? Bir kasıt mıdır? Kaldı ki herhangi biri... Ben vefat ettim diyelim. Bana bir otopsi yapıldığında bu maddeler vücudumda hayatın doğal akışı içerisinde az veya çok miktarda acaba bulunabilir mi? Madem öyle buradan başlayalım. Doktor Mehmet Görgülü canlı yayın konuğumuz. Mehmet Bey merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey önce şöyle başlayalım. Tam da ben bu vücuttaki bulunan baryum, arsenik, kadmiyum, civadan bahsederken siz de yayınımıza bağlandınız. Şimdi raporda bunların miktarı belirtilmemiş. Böyle bir rapor hazırlanırken Adli Tıp Kurumu tarafından bu maddeler cesette tespit edildiği takdirde miktarının belirlenmemesi, miktarının rapora yazılmaması normal bir durum mudur? Yoksa tespit edildiği anda bu miktarın da o rapora kayıt olarak düşülmesi gerekir mi?
1: Şimdi bakın, sıradan bir insan bile şunu hesaplar veya düşünür. Otopsi yapıldığında vücutta başka bir takım metaller veya işte civa, kadmiyum gibi ağır metaller veya arsenik gibi zehirlerin bulunma ihtimalinin olmayacağını, eğer bunlarda bir bulunma veya var ise bu durumda da şüpheli bir durumun olduğunu herkes düşünür. Yani normal otopside bahsedilen ağır metallerin cesetten çıkma ihtimali sıfırdır. Eğer çıktıysa burada şüpheli bir ölüm var demektir. Peki bu durumda ne yapılması gerekiyor? Aynen de hocamızın dediği gibi bu çıkan maddelerin miktarının saptanması gerekiyor. Neden? Bu maddelerin letal doz dediğimiz öldürücü dozda olup olmadığına dair tahmin yürütebilmek için bunların cesetten çıkan miktarlarının tespit edilmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi öncelikle bir cesette bu ve benzeri maddelerin çıkması mümkün değildir. Çıktıysa burada şüpheli bir durum vardır. Bu durumda otopsi yapan arkadaşlarımız toksikolojik incelemeyle bunun miktarı hakkında bir şey söyleyecektir. Öldürücü dozda olup olmadığı, hatta hangi maddenin öldürücü dozda olup olmadığını ortaya koymaları gerekiyordur. Ama raporda madde bulundu. İşte bunun dışında başka hiçbir ibarenin olmaması raporun eksik olduğunu bize göstermekte.
0: Hocam aslında sormayı planladığım soruya da cevap verdiniz ama ben yine altını çizerek şunu sormak istiyorum size. Diyorsunuz ya, bir cesette bu ağır metaller bulunamaz. İster az ister çok. Diyelim ki çok az bir miktarda olsun. Beslenme kaynaklı, ne bileyim işte denir ya bazen, bu işte deniz dibindeki canlılardan midye yersiniz edersiniz, ağır metaller vardır vücudunuza alırsınız. Beslenme kaynaklı mesela küçük bir olasılık da olsa sormak isterim, soru işaretlerini ortadan kaldırmak için. Bir kişinin bedeni de bulunma ihtimali var mıdır bunların, yoksa bu ağır metaller varsa kesinlikle bir şekilde bu bizi cinayete götürür mü?
1: Şimdi dediğiniz doğru, elbette ki özellikle deniz ürünleri başta olmak üzere ağır metal bulaşı söz konusu olan ürünler yendiğinde bu ağır metallerin vücuda geçme ihtimali elbette ki vardır. Ancak bunun öldürücü dozda olma ihtimali çok çok düşüktür. Yine de ne olursa olsun bu miktarın, yani saptanan ağır metallerin miktarlarının yazılmamış olması öldürücü letal doz dediğimiz öldürücü doz olup olmadığının belirtilmemiş olması burada bir şüpheyi ortaya koymakta. Dediğiniz gibi deniz ürünleri veyahut da başka bir şekilde kaza yendi. İnsanlar bunu alabilirler herhangi bir şekilde ve bu kaza sonucu da ölümler meydana gelebilir. Ama bunun için dediğim gibi miktarın konması lazım. Bir de toksikolojik analizde alınan doku örneklerinin hangisinde bunlar saptanmış, bunların da ortaya konması gerekiyor. Çünkü bunlar damar yoluyla mı verildi, ağız yoluyla mı alındı, dediğiniz gibi besin yoluyla veya bir bulaşla dışarıdan mı alındı? Bütün bunlar örneğin sindirim sisteminde bir takım karaciğeri vesaire yapılacak olan incelemelerle bunların miktarları veyahut da bu dokularda bu metallerin, ağır metal veya zehirlerin olup olmadığı saptanır, miktarları saptanır, öldürücü olup olmadığına karar verilir. Dolayısıyla dediğiniz gibi burada şüpheli bir durum var. Burada illaki bir ağır metal zehirlenmesine bağlı cinayetten bahsedilemese bile şüpheli bir durum olduğu için bunun açıklık da ortaya konması gerekiyor.
0: Bu otopsi 2016 yılında yapılmış. Üzerinden şu an 10 yıl
1: Yani
0: geçti. Peki şu an yeniden bir bu otopsi yapıldığı takdirde bu bahsettiğimiz ağır metallerin hangi dokularla alındığı, ağızdan mı damarla mı alındığı veya hangi miktarda o vücutta bulunduğu tespit edilebilir mi yoksa artık çok mu geç?
1: ya çok zor ama şöyle akıl yürütmek mümkün. Bir, diyelim ki zehirlendi. Damar yönüne veya ağızlarını aldık ve öldürecek derecede yoğun bir madde alımı olduğunu düşünelim. Şimdi bu ceset gömüldüğünde bu cesetten bu maddelerin kendisi cesedin çürümesiyle beraber etrafa yayılacaktır. Yani toprağa da bir bulaşma olacaktır. Dolayısıyla cesetin incelenmesinde fethi kabire dahil toprak örnekleri de alınır ki topraktan cesede, cesetten toprağa bir bulaş olup olmadığına dair bir durumu ortaya koymak için. Bu çok çok önemli. Çünkü zehirlenme sonucu yoğun miktarda bir madde alındıysa bu örneğin arsenik yani bitkilerin de yapısına karışabiliyor. O yüzden bitki köklerinde de bu maddelerin arınması gerekecektir. Bir diğer nokta bunlar mesela alındıktan sonra hani ağız önüne vesaire eğer böyle bir etrafa bulaşma veyahut da dağılma yoksa veyahut da zaman içerisinde topraktaki çeşitli deprem vesaireden kaynaklı hareketlenmeler sonucu bulaşıp toprağın kendisi cesetten uzaklaşmışsa kemiğe bakılacaktır. Ancak akut zehirlenmelerde yani ağızdan veyahut da damardan verilen ve ani ölüme sebebiyet veren zehirlenmelerde kemiklerde zehrin saptanma ihtimali çok çok düşüktür. Çünkü o zehrin kemiğe yerleşebilmesi için belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Elbette ki 24-48 saatte de yerleşebilir, daha sonra saptanabilir ama yine de düşük bir ihtimal olduğunu söylüyoruz. Fakat yine de toksikolojik incelemede mezardan çıkarılan kemik üzerinde zehir araştırması elbette ki yapılacaktır.
0: Peki şimdi rapora baktığımız zaman şu da dikkat çekiyor. Deniliyor ki ağız ve burnu bir yastıkla kapatarak nefessiz bırakılmasından bahsediliyor. Hatta öncesinde de vücutta göğüs bölgesinde 4 ekimozun olduğu yani dizle izleyicilerimize de belki ekranları başına yeni geçenler vardır. Siz daha net bir şekilde de zaten anlatırsınız Mehmet Hocam. Sağ meme alt kısmından göğüs ortasına doğru sıralanan yaklaşık 4 ayrı ekimotik alan bulunuyor ve buradan da hareketle deniliyor ki göğüse dizle basılmış. Bu onun işareti. Devamında da ağız ve burnu bir yastıkla kapatarak nefessiz bırakılması şeklinde bir ölüm mekanizmasından bahsediliyor. Burada şunu sorayım size. Dizle bastırıldığına dair 4 ekimoz evet. Peki ağzın burnun kapatıldığına ilişkin bu ihtimali ortaya çıkaran vücuttaki hangi işaretler bizi bu ihtimale götürebilir? Vücuttaki morarma mı veya o sırada farklı bir kemiğin kırılması mı?
1: Şimdi şöyle tek tek gidelim. Göğüs üzerinde 4 tane ekimotik alanın bulunması yani cilt altına kanama olması ve morluğun olması göğüse bir bası yapıldığını bize gösterir. Yani göğüse dışarıdan bir bası yapılmış. Peki seyis veyahut da çalışanların vermiş olduğu ifade neydi? Biz içeriye girdik. Sayın Deniz Ordu'nun naaşının koltukta oturur vaziyette olduğunu gördük diyor. Şimdi bakın oturur vaziyette diyor. Bu durumda soru şu. Göğsüne kim bastı? Hani veyahut da birisi göğsüne bastırarak ölümüne sebebiyet verdiyse şimdi oraya geleceğim ama öldükten sonra kişiye kanepede oturur pozisyonu verip çıkmış olabilir. Bu bir ihtimaldir. Dolayısıyla buradan baktığımızda hani oturur pozisyonda bir insanda göğüste borluk olmaması gerektiği düşünülse bile eğer daha önce öldürülüp de oturur pozisyon verildiyse o morluk orada kalacaktır. Aksi takdirde yer çekiminden dolayı morluk genelde tabii belli saatler sonra alt bölgelerde olur. Oturur pozisyonda bir cesette göğsün ön kısmında yer çekiminden dolayı ölüm morluğu pek görülmez. Ne ki göğüse dışarıdan bir bası yapıldıysa. Evet şimdi burada da göğüse dışarıdan yapılan basının ne olduğuna bakmak gerektiğinde dört tane lokalize belirgin ekimotik alanın olması özellikle diz kaynaklı göğüse bir baskının olduğunu bize düşündürür. Peki diz kaynaklı göğüse baskı için ne için yapılır bu? Kişiyi öldürme amaçlı olabilir. Ha bunu şöyle diyelim birisi göğsüne basarken diğeri ağız ve burnu kapattıysa yani bir kişinin hem göğüse dizleriyle bastırıp hem de ağzına kapatması belki zor olabilir. Bunu iki kişi bu cinayeti işlemiş de olabilir. Bakın buradan birden iki kişiye doğru da dönmüş olabiliyoruz. Bunların çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bu dört ekimozun bulunması Artı ben şimdi şunu söyleyeceğim. Ben aynı zamanda bir klinisyenim. Genel cerrahi uzmanıyım. Bizim acilimize geldiğinde bu kişiyle ilgili, Deniz Orgun'la ilgili otopside beyin kanamasından bahsediliyor. 2016
0: Evet,
1: yılındaki
0: evet.
1: otopside. Bakın Deniz Orgun merhum tansiyon hastasıymış. Yanlış bilmiyorsam öyle söylenmişti. Şimdi bu şekilde bastırıyorsunuz ve ağız ve burnunu kapatıyorsanız vücuttaki artan basınç ve kişinin tabii göstermiş olduğu reaksiyon sonucu tansiyonun yükselmesine bağlı beyinde bir kanama görülebilir. Bu da doğal bir ölüm olduğunu, yani tansiyonun yükselmesine bağlı beyin kanaması sonucu öldüğünü göstermez. Dışarıdan yapılan bası ve öldürme eylemine karşı koyduğu için beyin kanaması görüldüğünü gösterebilir. İki, hocamız otopsi raporunda belirtmiş, Nevzat hocamız, bunu dışarıdan bir travma, yani kafa travması, vurma, çarpmaya bağlı bir beyin kanaması olup olmadığını dair bir ibare otopsi raporunda muhtemelen yok. Dolayısıyla bir, beyin kanaması dışarıdan bir darbeyle sopa vesaire ne oldu? Bunun ortaya konması gerekiyordu. Tabii bunu eski beyin otopsi raporundan anlamak mümkün. Artı eğer var ise şimdi Fethi Kabir'le beraber kafatasında da bir kırık olup olmadığı, yani travmaya bağlı bir kırık olup olmadığı ortaya konduğunda böylelikle kafaya uygulanan bir travma, vurma sonucu beyin kanaması olduğu ortaya konabilir. Ama raporların çok iyi incelenmesi lazım. Kısaca toparlayacak olursak hocamızın yapmış olduğu analizde de dediği gibi bu kesinlikle ve kesinlikle şüpheli bir ölümdü. Peki bu, biz şu anda şüpheli ölüm diyoruz. 2016'da peki denebilir miydi? Evet. 2016 yılında da şüpheli ölüm denmesi gerekirdi. Peki bu durumda akla şu geliyor. Neden denmedi? Ha, bir, otopsi raporu yanlış yazıldı mı yazılmadı mı? Buna bakmak gerekiyor. İki, soruşturması gereken makamlar acaba soruşturmanın üzerini çizdiler mi, çizmediler mi? Bunun da araştırılması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki 2016 yılı FETÖ ile bağlantılı bir
0: Evet.
1: takım olayların olduğu kötü yıllardı.
0: Şimdi şunu da sorayım hocam size. Şimdi otopside belirli standartlar var mıdır? Şimdi biz burada ihmal yazılmamış şeylerden sizinle bahsediyoruz. Mesela şu bölgelerin fotoğrafları kesinlikle işte çekilmeli, dosyada yer almalı. Şu testler kesinlikle herhangi bir ölüm durumunda fark etmez nasıl öldüğü yapılmalı mıdır diye böyle bir standardı var mıdır? Bunu şundan dolayı soruyorum size. Şimdi biz aslında bu tabloya baktığımızda en net gördüğümüzde az önce sizin de söylediğiniz diyorsunuz ki sağ meme alt kısmında oluşan 4 ayrı ekimotik alan bunun bize dizle bastırıldığını gösteriyor diyorsunuz. Yani bir elle bastırma değil mesela, bir dirsek değil. Ben buradan dediğinizden şunu anlıyorum. Demek ki dizle bastırıldığında vücuttaki 4 bölgeye dokunuyor o diz kapağı. Hani o boğma sırasında varsayalım gerçekleşiyorsa. Dolayısıyla bana şunu da düşündürüyor hocam. Vücuttaki ağır metallerde miktarı bile yazmıyorsun veya işte sen bu raporla oynuyorsun, bir şeyleri buna koymuyorsun. O zaman şuraya takılıyorum. Diyorum ki bu sağ meme alt kısmındaki 4 ayrı ekimotik alan bunlar videoya neden alındı? Bunları da ortadan kaldırmaları gerekirdi. Burada acaba bir şeyi mi gözden kaçırdılar? Bu sizin aklınıza neleri getiriyor?
1: Şimdi şöyle, otopsi yapan kişiler nasıl öldürüldüğü konusunda bir fikre sahip değilse o mevcut olan ekimozlar için akıllarına belki bir şey gelmemiştir. Tabii ki bunu belgelemek gerekiyor. Resim çekmek ve videoya almak suretiyle. Dolayısıyla veyahut da orada video ve resim çekme görevindeki arkadaşlarımızın bu olayla pek bir ilgisi olmamıştır. Onlar kendi rutin işlerini yapmışlardı. Bu cesedin ölüm sebebini saklama durumu eğer var ise saklama durumunda olan kişilerin gözünden kaçmış olabilir. Görevini yapan personel de video kaydı ve resim çekmek suretiyle bunları kayıt altına almıştır. Bunu örtbas etmek isteyen insanların da gözünden kaçtığı için bu bir veri olarak arşive girmiştir. Ama şunu özellikle yine belirteyim, ben aynı zamanda bir hukukçuyum. Bakın, bir masumiyet karnesi vardır, lekelenmeme hakkı vardır. Biz bu değerlendirmeleri yaparken bir olasılıktan bahsediyoruz. O dönem için bu otopsiyi yapmış olan insanların da muhakkak bir hata yaptıkları, suç işledikleri konusunu söylemiyoruz. Sadece olasılıklar üzerinden şüpheden bahsediyoruz ama kimseyi suçlamıyoruz. Dolayısıyla sizin de sorduğunuz gibi şimdi 4 tane de ekimotik alanın olması bir diz bastırmayla bir tane ekimotik alan beklersiniz veya maksimum 2. Ama demek ki yani şunu hesapladım, 4 tane varsa bu kişi üzerinde dizin yer değiştirdiğini, bunun içinde bir mücadelenin olabildiği ihtimalini insanın aklına getiriyor. Çünkü dört tane var ise dört ayrı diz olmayacağına göre tek diz veya belki iki dizle bastırmak o çok kolay bir olay.

0: değildir. Dolayısıyla bir mücadele var iken dizin yerini kaydırması sonucu kişinin 4 tane ekmotik alanı göğüs ön bölgesinde oluşmuş olabilir.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ve son olarak şunu da sorayım size. Ben şimdi bilirkişi raporu üzerinden aklıma gelenleri, dikkatimi çekenleri size sordum ama siz bir adli tıp kurumu uzmanı olarak sizin dikkatinizi çeken başka farklı noktalarda varsa onları da almak isterim. Ardından teşekkür edeyim size.
0: Yok. Şimdi arkadaşlarımız İTÜ Fethi Kabili yaptılar. Nevzat hocamız da çok güzel bir rapor hazırlamış durumda. Bütün bunlar yan yana getirildiğinde muhtemelen bu şüpheli ölümle ilgili çok daha net bulgular ortaya çıkacaktır. Şimdi süreci beklemek gerekiyor. Masumiyet karnesi ve lekelenme hakkını göz önünde bulundurarak süreci bekleyelim. Bakalım bizi nereye götürecek. Muhtemelen ilgili sonuçlar çıkacak gibi görünüyor.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Adli tıp uzmanı Doktor Mehmet Görgülü bizimle birlikteydi. Mehmet hocaya teşekkür edelim. Uğurlayalım. Şimdi tartışmalı bir ölüme daha geçelim. Hangi tartışmalı ölümden bahsediyorum? Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği o geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Güllü düştükten dakikalar sonra bina önünde yaşananlara ait görüntüler var. O görüntülerde Güllü'nün kızını ki annesini öldürmekle suçlanan ve şu an tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in panik halleri ve konuşmaları kameraya yansıyor. O anlara bir bakalım.
2: Annesini öldürmekle suçlanan cezaevindeki Tuğyan Ülkem Gülter'in panik ve şüpheli hallerinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler şarkıcı Güllü düştükten dakikalar sonrasına aitti. Tuğyan panikle "Annem iyi mi? Neden öyle söylüyor?" diye bağırıyor. Tarihler 26 Eylül 2025'i gösteriyordu. Güllü adıyla tanınan ünlü şarkıcı Güllü Tut, Yalova Çınarcık'taki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti. İntihar ve kazara düşme tartışmalarının ardından ölümü şüpheli bulundu ve önemli delillere ulaşılınca cinayet soruşturmasına evrildi. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter bir numaralı şüpheliydi. Tutuklandı, cezaevine konuldu. Soruşturmada 11 ay sonra tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede kızı Tuğyan Ülkem Gülter için tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Odada bulunan diğer şüpheli Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkındaysa yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede çarpıcı tespitler vardı. Elde edilen delillere göre Tuğyan, annesi Güllü'yü çok sevdiği Malkata isimli roman havasıyla tuzağa çekti. Odaya çağırdı ve kalça altından iki eliyle kavrayarak ayaklarını yerden kesti. Sonra da pencereden aşağı attı. Gözler 1 Ekim'de başlayacak davaya çevrilmişken o geceye dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasındaki görüntüler Güllü düştükten 17 dakika sonrasına aitti. Annesini atmakla suçlanan Tuğyan'ın panik halleri ve şüpheli tavırları vardı. Olay yerine gelen polis ekiplerine ve yardımına koşanlara "Annem iyi mi? Neden öyle söylüyor?" diye bağırdı. Hem de birkaç kez. Tuğyan'ın özellikle "annem neden öyle söylüyor" sözleri dikkat çekiciydi. Neden öyle bir soru sormuştu? Güllü düştükten sonra bir şey mi söylemeye çalışmıştı? Son nefesinde Tuğyan'ın ismini mi vermek istemişti? Şimdi tüm gerçekler 1 Ekim'de başlayacak yargılamayla ortaya çıkacak.
1: Moderatör de bu saat dilimini noktalayalım. 24'te yayın ekonomideki gelişmelerle Elif Akkaya Kuter'in sunumuyla devam edecek. Saat başındaysa moderatörle yine birlikte olacağız.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: ortak yemitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Merhaba, saatler 12.35, kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız hafta ortası ve günün de ortasında. Türk limanlarına yılın ilk 7 ayında 34.783 gemi uğradı. Bu gemilerin 22.071'ini yabancı, 12.712'sini ise Türk bayraklı gemiler oluşturdu. Kocaeli 4.963 gemiyle ilk sırada yer alırken Ali Ağa, İskenderun, Ambarlı ve Mersin en yoğun limanlar arasında öne çıktı.
1: Türk limanları küresel krizlere rağmen yoğunluğunu korudu. Yılın ilk 7 ayında Türkiye limanlarına 34.783 gemi uğradı. Bu gemilerin 22.071'i yabancı bayraklı, 12.712'sini ise Türk bayraklı gemiler oluşturdu. Denizcilik Genel Müdürlüğü verileri Türkiye'nin deniz ticaretindeki stratejik konumunu bir kez daha ortaya koydu. İran-ABD-İsrail savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin aksadığı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz trafiğinin etkilendiği bir dönemde Türk limanları hareketliliğini sürdürdü. Küresel ticaretteki dalgalanmaya rağmen Türk limanları bölgesel ve küresel önemini korudu. Limanlara uğrayan gemi sayısında Kocaeli ilk sırada yer aldı. Kocaeli Liman Başkanlığı'na Ocak-Temmuz dönemi

0: 4.963 gemi uğradı. Bu gemilerin 1530'u Türk bayrakları, 3.433'ü ise yabancı bayraklı olarak kayıtlara geçti. Kocaeli'yi Ali Ağa Liman Başkanlığı takip etti. Ali Ağa'da yılın 7 ayında 3.479 gemi trafiği yaşandı. İskenderun 2.335, Ambarlı 2.333 ve Mersin 2.138 gemiyle yoğun limanlar arasında yer aldı. Deniz yoluyla taşınan araç sayısı da dikkat çekti. Roro gemilerinin yurt dışı bağlantılı hatlarından yılın 7 ayında 1.487.171 araç taşındı. Geçen yılın aynı döneminde Türk limanlarına 35.808 gemi uğramıştı. Bu yıl rakam 34.783 olarak kayda geçse de Türk limanları jeopolitik risklere rağmen güçlü trafiğini sürdürdü.
1: Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi yani CDS'leri 217 baz puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 17 baz puan düşüşle 268 baz puana kadar indi. Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ardından uluslararası tahvil piyasasındaki alıcılı seyir Türkiye'nin borçlanma maliyetlerini aşağı çekti. Uluslararası piyasalarda tahvil faizlerindeki gerilemeyle Türkiye'nin CDS'i 17 baz puan düşerek 268 puana indi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırıları başlamadan önce 235 baz puan seviyelerinde olan Türkiye'nin CDS'i Mart ayında 327 baz puana kadar çıkmıştı. Küresel finans sistemi içinde en kritik referans göstergelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemeyle gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının güçlenebileceği öngörülüyor. Avrupa Birliği enerji ürünlerinde artan açığın etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde 21.8 milyar avro dış ticaret açığı verdi. Avrupa İstatistik Ofisi Avrupa Birliği'nin 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin mevsimsellikten arındırılmış dış ticaret verilerini yayımladı. Verilere göre Avrupa Birliği'nin ihracatı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %5,4 artarak 680 milyar avroya, ithalatı ise %9,9 yükselerek 701.8 milyar avroya ulaştı. Böylece Avrupa Birliği söz konusu dönemde 21.8 milyar avro dış ticaret açığı verdi. Birlik en son 2023'ün ikinci çeyreğinde dış ticaret açığı kaydetmişti. Avrupa Birliği'nin dış ticaret açığında özellikle enerji ürünlerindeki dengesizliğin artması etkili oldu. Enerji ürünlerinde yılın ilk çeyreğinde 71.3 milyar avro olan açık, ikinci çeyrekte 101.1 milyar avroya yükseldi. Bu dönemde ham maddelerdeki dış ticaret açığı 7.9 milyar avrodan 9.4 milyar avroya, diğer imalat ürünlerindeki açık da 8.3 milyar avrodan 9.1 milyar avroya çıktı. Evet, borsa haftanın ikinci işlem gününde %0,19 gerileyerek 14.473 puandan kapanmıştı. Hafta ortasında da %0,34 artıda 14.522 puandan başladı ki o seviyenin de üzerinde %2'ye yakın %1,45 artıda 14.682 puana çıktı. Borsa İstanbul 30 endeksi 16.956, 500 endeksi de 18.430 puanda. Her üç endekste de %1'in üzerinde, hatta 30 ve 100 endekslerinde %2'ye yakın artıda olduğunu görüyoruz. Kur tarafına bakalım. Dolar ve avroda son durum ne? Dolar 48.12'den avroda 56.18'den işlem görüyor. Altın tarafında 3 ayın zirvesini görmüştük. Gözler Fed ve enflasyon verilerinde 4.652 dolardan başlamıştı. O seviyelerin biraz altında uluslararası piyasalarda altının onsu 4.620 dolardan işlem görüyor. İçeride gram altın 7.160 liraya kadar çıkmıştı, hatırlayacaksınız. O da o seviyenin biraz altında. İçeride 7.147 liradan, çeyrek altında 11.686 liradan işlem görüyor. Petrol tarafındaysa İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin gelişmelerin yeniden başlamasının ardından Boğaz'ın yeniden açılabileceği beklentisiyle %2 gerileyerek başladı. 86-80 dolarla başlamıştı. O seviyenin de altında Brent petrolün varil fiyatı 84.98 dolardan işlem görüyor. Faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 39.91, repo faizi de 11,61 seviyesinde dedikten sonra

0: hemen konuğumuza döneceğiz. İnfo Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Merhaba Elif Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hemen altın ve petrol tarafıyla emtialarla başlayalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi'nin tahvil geri alım programına ilişkin hamlesi sonrası altın tarafında yükseliş vardı. Şimdi gözler FED'de, Amerika Birleşik Devletleri verilerinde FED Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole toplantısında yapacağı o ilk konuşmada. Ne dersiniz, altında yükseliş devam eder mi?
1: Yani aslında baktığımızda altının yükselişi biraz da dolar endeksindeki fiyatların hareketine bağlı olacağını ben düşünüyorum. Noktadayım. Özellikle ABD hazine tarafının tahvil geri alımlarının yapması burada dolar endeksi biraz da güçsüzleşmeye sebebiyet vermişti. Dolar endeksi güçsüzleşmeye sebebiyet vermesiyle beraber bir önceki verilere baktığımızda sonra gelen iki enflasyon verisi ABD tarafında beklentiler para biraz daha azalış olduğunu gösterirken zayıf istihdam verisiyle birleşince altın tarafı sert bir yukarı hareketlenmeye gözlendi. Şimdi bundan sonraki süreçte ABD hazine tarafının ilerleyen dönemlerde tahvil getirilerine karşı yapacağı müdahale arttıracak mı? Yeni müdahaleler gelecek mi? Veya doların eksik güçleştirici rakamlar veya sonuçlar karşımıza çıkacak mı? Altının fiyat hareketi biraz da bulur verecek gibi gözüküyor. Özellikle bu hafta Jackson Hole toplantısının gözlerdi. Özellikle Jackson Hole toplantısı tarafında Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalara dikkat etmeyi lazım. Burada şahin bir açıklama yapacak, güvercin bir açıklama yapacak. Bu da biraz da altın tarafı yönünde tabii ki belirleyici unsur olacaktır. Fakat burada benim şahsi düşüncem olarak Kevin Warsh'un da yapısı ve karakterini inceleyecek olursak burada ben piyasada çok fazla etkileyecek veya FED'in ileriye yönelik yönlendirme yapacak açıklamalardan bence kaçınacağını düşünen noktadayım. Enflasyon hedefinden bahsedeceğini düşünüyorum. Bilanço küçültme ile ilgili açıklama yapabileceğini düşünüyorum. Bu da aslında baktığımda birazcık da belirsizliğin artmasına sebebiyet verecek. Fakat günün sonuna baktığımız zaman bizim için burada en kritik olan nokta hazine tarafının dolara daha çok müdahale edip tahvile daha çok müdahale etmeyeceği olacak. Çünkü tahvil getirinin yükselmesi en büyük sebep uzun vadede enflasyon riskiydi. Borçlanmalar 40 trilyon doları bulan bir boşluktan bahsediyoruz. ABD-İran arasındaki belirsizlikti ve bu yapay zekadan dolayı oluşan borçluk kısmı devrede olması tahvil getirinin zaten çok ciddi bir şekilde yukarı çıkacak. Bu 4-5 maddeye baktığımızda şu an için bunların net bir şekilde çözümünü söylemek doğru olmayacak çünkü daha çözülmediğini de net bir şekilde görüyoruz. Bu da aslında biraz da yapay müdahalelerin olduğunu bize gösteriyor. Yapay müdahale ne kadar karşımıza gelirse bu da dolar endeksinin güçleşmesi sebebiyet verecektir ki bu da aslında altın tarafındaki 4700 dolar seviyesi yukarısı kapatışın 5000 dolar önüne açma ihtimali olacak. Fakat senaryo tersine dönüyor. Dolar endeksi güçlenmeye başlar. FED'den faiz arttırımları görürüz. O zaman işte bu da aslında baktığımızda altın tarafı geri çekme sebebiyet verecektir diye söyleriz. Aslında baktığımızda buradaki hikaye tamamıyla ABD tarafının yapacağı hareketlenmelere bağlı. Şimdi petrol tarafına baktığımız zaman Umman tarafı ve İran tarafının anlaşma ihtimalinin devrede olması yapılan açıklamalar ve daha kritik bir nokta olan ABD tarafından biraz artık çatışma riskini azaltıp savaş durumunu bırakıp ekonomik yaptırımlara yönelmesiyle beraber geri çekilmeleri gördüğümüzü söyleyebiliriz. Aslında baktığımızda burada önümüzdeki geçişleri takip edeceğiz petrol açısından. Önümüzdeki geçişin artmaya başladığı takdirde ve olumlu haber akışları gelmeye başladı. Bir yeni çatışma riskinin olmadığı durumda petrol fiyatı tekrar 80 dolara doğru geri çekim ihtimali ben olduğunu düşünen nokta. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman da bu da aslında nasıl petrol fiyatlarının yukarı hareketlenmesi enflasyonist bir etki yaratıyorsa aşağıya gelmede de enflasyonist bir etki yaratacaktır. Belirsizliğin azalması, risk iştahının artması tabii ki hem kıymetli madenler tarafı olsun hem de borsa tarafı olsun biraz daha talebi artırıyor gibi gözüküyor. Ama şunu da söylemek istedim. ABD hazine tarafında piyasa artık şunu da beklemeye başladı. Bir kere müdahale edince tahvil tarafından bunun devamlı gelmesini de bekliyorlar. Bu da aslında baktığında dolar endeksi tarafından baskıcı bir unsur olacaktır. Bunu da unutmamız lazım. Yani 4700 dolara altın tarafında çok dikkat edin diye söyleyeyim.
0: Evet, şimdi borsa tarafında 14.600-14.700 puan direnç olarak kabul ediyoruz. 14.686 puandan işlem görüyor. Ne dersiniz, 15.000 puanı test eder mi bu hafta bitmeden?
1: Yani Borsa İstanbul tarafında ben şu an için yükseliş trendi başlatmak istediğini gösteren sinyaller birazcık daha görüyorum. Şimdi bütün bir ayı baştan yorumlayacak olursak, şimdi Temmuz ayı enflasyon verimiz beklenti altı geldi. Üfe tüfeden düşük geldi, maliyet baskısının kırıldığını gördük. Bununla birlikte haftalık depo ihale açıldığını gözlemledik. Bu da aslında baktığında Borsa İstanbul tarafında birazcık da bankacılık sektörü önderliğinde risk iştahını arttırıcı unsur olarak karşımıza geldi. CDS'ler de 18 Şubat tarihinden beri en düşük seviyelere geldiği görülüyor. Rezervler de güçleniyor. Bütün bu hikayeleri birleştirdiğimiz zaman bu Borsa İstanbul tarafına olumlu yansıyan hikayeler olarak söyleyebiliriz. Ki X-Bank tarafın sene başından beri yaptığı hareketi düşecek olursak sanayiyle, holding tarafıyla kıyaslayacak olursak da çok fazla geride kaldığını söylemek daha doğru olacaktır. Bundan sonraki senaryoya baktığımız zaman da şimdi yabancı

0: kurumlarına raporlar da geliyor. Şimdi Merkez Bankası'nın eğer ki Ağustos'ta enflasyon verisi beklenti altı karşımıza gelirse gelme ihtimali var gibi gözüküyor. Merkez Bankası faiz indirimi için alan açılacak. Merkez Bankası faiz indirimi için alan açılması demek yine X Bank tarafındaki olumlu beklentinin tekrardan oluşmasına sebebiyet verecektir ki bu da Borsa İstanbul'da tabii X Bank önderliğiyle bir yukarı hareketlenmeye 14.600 üzerinde kaldığımız sürece 14.800 ve 15.000'e doğru bir hareketlenme olacağını düşünen bir sinyal olarak yorumlayabiliriz. Fakat kritik nokta şu olacaktır. Haftalık bir boyu yani açılımı devreye girdi, CSR'imiz düştü, rezervlerimiz güçlendi. MSI tarafı çok önemli olacaktır. Eğer ki MSI endeksinin yaptığı uyarılara karşı somut adımlar alınmaya devam edilir ve bu uyarıların geçtiği MSI tarafından olumlu bir haber akışı karşımıza gelse, evet siz bunları gerçekleştiniz, bu uyarıyı artık buradan kaldırıyorum derse, o zaman hem yabancı yatırımcı akımı hem de Borsa İstanbul tarafında o zaman da bir zirve alanının karşısına çıkma ihtimali ben olacağını düşünen noktadayım. O yüzden şimdi piyasa birazcık da MSI tarafıyla ilgili gelecek haber akışlarının somut düzenlemeleri veya somut adımların devamına kilitlenmiş durumda diye toparlayayım.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafında da 1 Mart 2026 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlama kararı var. Şimdi orada tabii örtülü bir faiz indirimi beklentisi hakim. Eylül ayında da 100 bas puanlık indirim bekleyenler de var. Pas geçer diyenler de var. Pas geçer diyenlerden biri de Bank of America. Eylül ayını pas geçer ama Ekim ayında 100 bas puanlık bir indirim yapar Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun.
0: Yani aslında baktığında burada haftalık repo ihale açılması piyasa kıyasla normalleşme, sadeleşme adımları olarak yorumunun daha doğru olacağını ben düşünen noktadayım. Fakat buradaki kritik olan noktalardan bir tanesi Merkez Bankası eğer ki Ağustos enflasyon verimiz düşük gelir, Eylül ve Ekim ayı enflasyonu verileri şey, öncü veriler tarafına bakıldığında düşük gelme ihtimal olduğu karşımıza gelirse bu Merkez Bankası faiz indirim açısından elini rahatlatıcı bir unsur olacaktır. Tabii ki burada arz şokları ve petrol fiyatlarında işte 100 dolara yukarısı bir fiyatlama görmediğimiz takdirde. Burada birazcık da Merkez Bankası'nın Ağustos enflasyon verisine göre hareket edeceğini ve öncü verilere göre hareket edeceğini düşünen noktadayım. Ama yavaş yavaş da baktığımız zaman hem reel faiz tarafını incelediğimizde hem enflasyon tarafına baktığımız zaman da Merkez Bankası burada 100 bas puanlık bir faiz indirim alanı şu an için var gibi gözüküyor. Daha sonraki alanların açılması için de Eylül ayının ve Ekim ayı enflasyon verisinin net bir şekilde beklenti altı gelip dezenflasyon sürecimizin devam ettiğini görmemiz kritik olacaktır. Burada bir 100 bas puanlık bir indirim bence karşımıza gelebilir gibi gözüküyor. Ama bu Eylül ayında gelmezse Ekim ayında görme ihtimali çok daha yüksek olacaktır diye toparlamış olayım.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. İnfo Yatırım Yatırım Danışmanı Sunç Safa Altunsaray, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Elif Hanım. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından Helin Aslan moderatörle yeniden karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Bakışlarındaki hüzün, yapımındaki ustalıkla Zeugma'nın Mona Lisa'sı olarak anılıyor Çingene kızı. Ana vatanı Belkıs, diğer adıyla Zeugma kenti, yani Anadolu. Milattan sonra 2. yüzyılda 300 metrekarelik bir alan üzerine işlenen mozaik pano, Gaziantep Nizip'te Fırat Nehri kıyısında 1998 yılındaki kazı çalışmaları esnasında çıkarıldı. Ancak tarihi eser kaçakçıları tarafından Amerika'da satıldı. Kaçırılan parçalar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıllar süren çalışmalarının ardından Ohio Üniversitesi'nden alınarak evine, Gaziantep'e getirildi. Çingene kızı mozaiğine konu olan figürün yer tanrıçası ve tanrıların anası Gaia veya Büyük İskender olduğuna dair farklı görüşler var. Ancak görünüşüne bakanlar ona Çingene kızı diyor.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Hadi.
2: Spor araba.
3: Az kaçar.
2: Elektrikli araba.
3: Çok yakar. Park etmesi zor.
4: Yok artık.
5: Hiçbirini beğenmedin mi?
3: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var.
6: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate başlıyoruz moderatörde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl kutlamalarında konuştu. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi.
1: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.
2: Tarih yeniden yazılıyor dedi. Türkiye'nin tarihe yön verdiğini söyledi.
1: Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını bu kez Malazgirt'ten verdi. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl kutlamalarında konuştu. Eski bir Türk geleneğini hatırlattı. Terörsüz Türkiye süreci için atımızın kuyruğunu bağladık dedi.
1: İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye.

ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak

0: dedi.
1: Devletimizin bekası, milletimizin varlığı, bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için anadan, yardan, serden geçmiş kahraman bir milletiz. Gerektiğinde her şeyden sarf-ı nazar ederiz. Ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. Bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
0: Dünyanın en zorlu bölgesinde yaşıyoruz diyen Erdoğan, güçlü olmaktan başka seçeneğimiz yok dedi.
1: Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam 1000 yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonundaysa birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. 955 yıl önce Malazgirt destanını unutmayın, böyle yazdık. Çanakkale'de, milli mücadelede, 15 Temmuz'da zorlukları böyle aştık. Bağımsızlığımıza kasteden tüm alçakları böyle bozguna uğrattık.
2: Ve Suriye'den beklenen haber geldi. PKK-YPG terör örgütü kendisini feshettiğini duyurdu. Açıklamayı bizzat örgütün elebaşı Ferhat Abdüşahin yaptı.
3: Suriye'de tarihi bir olay gerçekleşti. Terör örgütü YPG kendini feshetti. Örgütün elebaşlarından Ferhat Abdüşahin, Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre olduklarını duyurdu.
4: Bugün Suriye Demokratik Güçlerinin misyonunu sona erdiğini duyuruyor ve bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiklerini tüm sorumluluk bilinciyle ilan ediyoruz.
3: Ferhat Abdüşahin açıklamayı Şam Halk Sarayı'nda yaptı. Kısa süre önce Suriye ordusuna tam entegrasyonun sağlandığını ifade etmişti. Son gelişmeyle birlikte Suriye tarihinde barış, istikrar ve yeniden inşa için yeni bir sayfa açıldığını söyledi.
4: Bugünün savaş alanlarından inşa alanlarına, silah çağından barış çağına ve Suriye'yi savunma aşamasından Suriye'yi inşa etme aşamasına gerçek bir geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz.
3: Ferhat Abdüşahin ve beraberindeki heyet Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edildi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Deir ez-Zor Valisi Ziyad el-Ayiş de hazır bulundu. Örgütün devlet kurumlarına entegrasyon süreciyle bağlantılı dosyalar ve önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar ele alındı. Ferhat Abdüşahin ve beraberindekiler görüşmelerin ardından Şam'ın ünlü Kasyun Tepesi'ne çıktı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kararın ardından ABD'den açıklama gecikmedi. İlk açıklamayı ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak sosyal medyadan yaptı. Kararı tarihi bir olay diye niteledi. ABD Başkanı Trump'ın devam eden Orta Doğu planı kararlı bir ortak, ulusal bir çerçeveye adım atıyor ve herkes için Birleşik Suriye şekilleniyor dedi. Geçmişteki bölünmeyi kalıcı bir ortaklığa dönüştürdü ve Suriye halkına ortak geleceklerini şekillendirme fırsatını geri kazandırdı ifadelerini kullandı. YPG'nin fesih duyurusu ülke çapında sevinçle karşılandı. Başkent Şam'da gece boyunca kutlamalar vardı.
2: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü şüpheli bulundu.

0: Şimdi şüpheler zaten vardı ama 2016 yılında yapılan otopside ölümü için doğal ölüm olarak rapor edilmişti. Ancak yapılan bilirkişi incelemesinde hiç de öyle doğal gibi bir ölüm durmuyor. Hatta bununla ilgili olarak da yeni soruşturmalar da başlatıldı. Detayları alalım, sözü hemen Ada Kahriman'a verelim. Ada merhaba, seni dinliyoruz.
1: Pelin Aslan, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun 7 Eylül 2016 tarihindeki ölümüne ilişkin, ani ve şüpheli ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı hatırlayacağınız bir süre. Bu soruşturma kapsamında da geçtiğimiz hafta fethi kabir işlemi yapılmıştı mezarlığında. Bazı numuneler ve parçalanmalar incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Tabii burada önemli bir detay var. Şimdi bir bilirkişi raporu hazırlandı. Profesör Doktor Nevzat Alkan tarafından, Adli Tıp uzmanı tarafından. Yapılan bilirkişi raporu da şuna dayanıyor. Bir video kaydı var, otopsi video kaydı. Bu video kaydı incelendi. Daha sonra da bir bilirkişi raporu hazırlandı. Şimdi bu bilirkişi raporunun hazırlanması neticesinde de bir soruşturma başlatıldı aslında. Bu soruşturma da Denizoğlu'nun şüpheli ölümünün, yani ölümünün şüpheli olarak tespit edilmesi üzerine Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Tabii burada incelenen bazı bilgi, belge, deliller var. Bunlar mesela Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan fethi kabir işlemi. Bu inceleniyor. Bununla birlikte HTS kayıtları inceleniyor. Aynı zamanda TRK dosyası inceleniyor. Bununla birlikte polis kayıtlarının da incelendiğini görüyoruz ve soruşturma neticesinde, yani soruşturma aşamasında alınan bazı şüpheli ifadeleri var. Bunlar da inceleniyor. Bu incelemeler neticesinde de soruşturma aslında daha da derinleşiyor. Şimdi burada başlatılan bir soruşturma daha var. Hem bazı doktorlar hakkında hem de bununla birlikte Adli Tıp Kurumu'nda çalışan bir idareci hakkında. Şimdi doktorlar o yılda, yani 2016 yılında bir rapor hazırlıyor. Otopsi raporu. Bu otopsi raporunda da Denizoğlu'nun beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm şeklinde öldüğüne ilişkin bir rapor hazırlıyor. Bu rapora imzasını atan doktorlar hakkında bir soruşturma başlatıldı. Tabii bu soruşturma kapsamında aynı zamanda bir idareci hakkında da soruşturma yürütülüyor. Burada da bir idareciden, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından o dönemde yapılan Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin video kaydı isteniyor. Ancak ilk olarak burada bu video kaydının bulunmadığı belirtiliyor bu idareci tarafından. Daha sonra 18 Ağustos'ta tekrar bu video kaydı isteniyor ve bu video kaydı gönderiliyor. İşte buradaki idareci tarafından da bu soruşturma neticesinde soruşturmanın yürütüldüğü, başlatıldığı belirtildi. Şimdi soruşturma aşamasında soruşturmanın daha da derinleştirilmesine neden olan bazı bulgular var. Bu bulgulardan bir tanesi mesela Denizoğlu'nun ölümünün resmi makamlara gecikmeli olarak bildirilmesi. Bununla birlikte cesedinin üzerinde incelenen bazı, yani incelemeyle birlikte dikkat çekici bazı bulguların olduğu belirtildi. Aynı zamanda Adli Tıp Kurumu, yani durumun dönemin Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinde bazı eksik ve hatalı işlemlerin de olduğu belirtildi. Şimdi bu soruşturmada Nevzat Alkan'ın yaptığı, yani hazırladığı bir, Profesör Doktor Nevzat Alkan'ın hazırladığı bir bilirkişi raporu var. Bu önemli. Bu bilirkişi raporunda şöyle belirtiliyor. 4 ayrı, yani burada Denizoğlu'nun göğsünde, yani sağ memesinin alt kısmından göğsünün ortasına doğru 4 ayrı ekimotik alan, yani burada çürümüş, morarmış bir alan olduğu tespit ediliyor. Bu kapsamda da Denizoğlu'nun ağzı ve burnu kapatılarak, bir yastıkla kapatılarak nefessiz bir şekilde göğsünün ortasına bastırılmış, ya yani bastırılarak yastıkla ağzının ve kafasının, burada ağzının ve burnunun kapatılmış bir şekilde boğularak öldürmüş olma ihtimali de araştırılıyor. Dilerseniz sıradaki haberimizde de Profesör Doktor Nevzat Alkan'ın hazırladığı bilirkişi raporunun detaylarını izleyelim.

0: 10 yıl önceki otopsi görüntüleri şimdi cinayet soruşturmasının en önemli delilleri arasında. Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili dosyada tablo değişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptırdığı bilirkişi incelemesinde 2016 yılındaki otopsiye ait 145 fotoğraf ve video görüntüsü tekrar değerlendirildi. Görüntülerde Deniz Olgun'un sağ meme altından göğsünün ortasına uzanan 4 ayrı iz tespit edildi. Üstelik bu izlerin altındaki dokularda da kanama vardı. Bilirkişiye göre bu önemliydi. Çünkü o lezyonların ölümden önce meydana geldiğini gösteriyordu. 4 çarpı 6 santimetre, 3 çarpı 5 santimetre, 2 çarpı 4 santimetre ve 1 çarpı 2 santimetre. Bilirkişi lezyonlar için ölümden önce oluştu notu düştü. Ancak raporun en çarpıcı değerlendirmesi bundan sonra geliyor. Lezyonların büyüklüğünü ve göğüsteki konumu dikkate alındığında bir kişinin göğse diziyle bastığı, ağız ve burnun da yastıkla kapatılarak nefessiz bırakıldığı bir ölüm mekanizmasının mümkün olduğu belirtildi.
1: Yani göğsü dışarıdan bir bası yapılmış. Bu kesinlikle ve kesinlikle şüpheli bir ölümdür. Bir diz bastırmayla bir tane kemotik alan beklersiniz veya maksimum 2. Ama demek ki yani şunu hesapladınız. 4 tane varsa bu kişi üzerinde dizin yer değiştirdiğini, bunun içinde bir mücadelenin olabildiği ihtimalini insanın aklına getiriyor. Çünkü 4 tane var. Öldükten sonra kişiye kanepede oturur pozisyonu verip çıkmış olabilir. Bu bir ihtimaldir. Dolayısıyla buradan baktığımızda hani oturur pozisyonda bir insanda göğüste morluk olmaması gerektiği düşünülse bile eğer daha önce öldürülüp de oturur pozisyon verildiyse o morluk orada kalacaktır.
0: Bilirkişinin ifadesiyle Deniz Olgun'un bu yöntemle kasten öldürülmüş olma ihtimalinin bilimsel ve objektif olarak dışlanması mümkün değil. Bu tespitlerin ardından soruşturmanın bir diğer ayağında Alihan Kuriş var. Başsavcılık, Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturmayı kasten öldürme suçu kapsamında sürdürüyor. Diğer ayaksa 10 yıl önceki otopsi. 2016'da Deniz Olgun'un ölümü beyin kanamasına bağlı doğal ölüm olarak kayda geçirilmişti. Yeni bilirkişi ise bu sonuca ulaşılmasını sağlayacak yeterli objektif bulgunun ortaya konulmadığını ve adli tıbbi eksiklik bulunduğunu değerlendirdi. Üstelik tartışma bununla da bitmiyor. Savcılığın istediği otopsi görüntüleri için önce kayıt yok denildi, daha sonra aynı görüntülerin mevcut olduğu bildirilerek kayıtlar dosyaya gönderildi. Şimdi doğal ölüm raporunda imzası bulunan doktorlarla otopsi videosuna ilişkin çelişkili bildirimde bulunduğu belirtilen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında resmi belgede sahtecilik soruşturması yürütülüyor. Bir de ağır metaller var. 2016'daki incelemelerde Deniz Olgun'un dokuları ve çürüme sıvılarında baryum, arsenik, kadmiyum, civa ve nikel tespit edilmişti. Ancak seviyeleri belirtilmediği için bunların ölüme etkisi ortaya konulmamıştı. Şimdi 2016'dan kalan şahit numunelerle Fethi Kabir'de alınan örnekler yeniden analiz edilecek. HTS kayıtları, olay gününün kolluk kayıtları, tereke dosyası ve yeni ifadeler de dosyaya eklenecek. 10 yıl önce doğal ölüm denilen dosyada artık iki ayrı soruşturma başlığı var. Deniz Olgun öldürüldü mü ve 2016'daki otopsi sürecinde neler oldu?
2: Şimdi adli tıp raporu 2016 yılında Arif Ahmet Deniz Olgun vefat ettiğinde düzenlenmişti. Bugün geldiğimiz noktada yeni hazırlanmış olan, sıcağı sıcağına hazırlanmış olan bir bilirkişi raporundan bahsediyoruz. Bu bilgileri de oradan ekranlarınıza getirdik. Şimdi bilirkişi raporunu hazırlayan isim ise Profesör Doktor Nevzat Alkan, bilirkişi heyetinde olan isim. Ve aslında Nevzat Hoca 19 Ağustos tarihinde 24 ekranlarında bu yaşanan sürece Deniz Olgun'un vefatına ilişkin olarak belirli noktalara dikkat çekmişti. Rapor açıklanmadan önce bakın 19 Ağustos'ta 36 saatlik zaman dilimine dikkat çekmişti. Lezyonları özellikle işaret etmişti. Yani bugün önümüzde duran raporun ayrıntıları bilinmeden önce dosyanın hangi noktalarının kritik olduğunu ilk kez 24 ekranlarında tek tek tarif etmişti.
3: Şimdi gerçekten hani bir grubun liderinin 36 saat boyunca hiç kimse habersiz kalması şüpheli bir durum. Başlı başına şüpheli bir durum.
4: Rapor henüz açıklanmamıştı. Ama Arif Ahmet Deniz Olgun dosyasının bilirkişisi Profesör Doktor Nevzat Alkan 24 ekranında önemli ipuçları veriyordu. O gün Alkan'ın önünde henüz kamuoyuyla paylaşılmış bilirkişi raporu yoktu. Ancak bir adli tıp uzmanı olarak dosyadan nereye bakılması gerektiğini söylüyordu. İlk işareti Deniz Olgun'dan 36 saat boyunca haber alınamamasına koydu. Sonra çok daha özel bir bölgeyi tarif etti.
3: Asıl kritik olan boyun kemiklerinde herhangi bir kırık var mı? Çünkü öyle bir iddia da var. Hani boğaz falan sıkıldı evet. diye bir iddia da var.
4: Bu sözlerin önemi bilirkişi raporu açıklandıktan sonra daha da arttı. Çünkü raporda ölümün sadece 10 yıl önce konulan teşhis üzerinden değerlendirilemeyeceği ortaya konuluyor. Dış müdahalenin araştırılması gereken bir dosya tarif ediliyordu. Alkan'ın 24 ekranında verdiği ikinci önemli ipucuysa zehir ihtimaliydi.
3: Bir de zehir ararız. Yaklaşık 150 tane zehir aranacaktır. Çevre toprak yapısıyla farklılık arz ederse bu önemli ve zehirlendi diye bir değerlendirmeye gidilebilir.
4: Yani yalnızca mezardan çıkanlar değil, mezarın toprağı bile konuşulabilirdi. Alkan zehir şüphesinin nasıl doğrulanabileceğini de daha rapor açıklanmadan 24'de tarif etmişti. Mezardan alınan örnekler çevredeki toprakla karşılaştırılacak, olağan dışı bir madde varsa kaynağı araştırılacaktı. Ama bir ipucu daha verdi. Belki de en önemlilerinden biri. 10 yıl önce yapılan ilk otopsinin materyalleri.
3: Şimdi ilgili adli tıp incelemeleri sadece mezar yerinden çıkan materyalle sınırlı değil, otopsi esnasında kullanılan örnekler de var 2016 yılında. Onlar da adli tıpta duruyor.
4: Ve ardından şunu söyledi.
3: Hepsi tekrar tekrar masaya yatırılıp bir sonuca varacak gibi gözüküyor.
4: İşte bugün gelinen noktada o sözler çok daha anlamlı. 36 saat, boyun bölgesi, zehir taraması ve 2016'daki otopsi materyalleri. Profesör Doktor Nevzat Alkan bilirkişi raporunu 24 ekranında açıklamadı. Ama rapor kamuoyunun önüne gelmeden önce soruşturmanın peşinden gideceği kritik izleri 24 izleyicisine göstermişti. Bugün Türkiye bilirkişi raporunu konuşurken o rapora giden yolun ipuçları 24 ekranında çok daha önce verilmişti.
3: Şüpheli bir durum, başlı başına şüpheli bir durum.
2: Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması tüm yönleriyle sürüyor. Polis ekipleri örgüte yönelik 3. dalga operasyonu gerçekleştirmiş ve firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş de yurt dışına çıkarken yakalanmıştı. Alihan Kuriş'in kardeşi dahil 10 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemede 10 kişi için tutuklama kararı verdi.
5: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma çok yönlü devam ediyor. Son olarak kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik 3 dalga operasyon gerçekleşti. Adli süreçleri devam edenlerin yanı sıra hakimliğe sevk edilenler üzerinde de gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yurt dışına kaçma girişiminde olduğu sırada yakalanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen 10 kişi için mahkeme tutuklama kararı verdi. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarına ilişkin çalışmalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürüyor. Yine bu kapsamda bahsi geçen suçların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın başsavcılık tarafından çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. Üçüncü dalga operasyonlar kapsamında da gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İşlemlerin ardından savcılığa, ardındansa adliyeye sevk edilecek. Suç örgütüyle ilişkili 11 şirket ve 3 derneğe de kayyum atanması da alınan kararlar arasında.
2: Kayseri'de Fethullahçı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri terör örgütü FETÖ kapsamında arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmayla FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis FA operasyonla yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güllü düştükten veya düşürüldükten sonra dakikalar sonra bina önünde yaşananlara ait bu görüntüler ve kadraja kızı da giriyor. Biliyorsunuz kızı annesini Güllü'yü pencereden atmakla suçlanıyor. Zaten tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğyan Ülker Gülter'in panik halleriyle o dikkat çeken tavırları kameralara yansıyor. O anlara bakalım.
4: Annesini öldürmekle suçlanan cezaevindeki Tuğyan Ülkem Gülçer'in panik ve şüpheli hallerinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler şarkıcı Güllü düştükten dakikalar sonrasına aitti. Tuğyan panikle "Annem iyi mi? Neden öyle söylüyor?" diye bağırıyor. Tarihler 26 Eylül 2025'i gösteriyordu. Güllü adıyla tanınan ünlü şarkıcı Güllü Tut, Yalova Çınarcık'taki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti. İntihar ve kazara düşme tartışmalarının ardından ölümü şüpheli bulundu ve önemli delillere ulaşılınca cinayet soruşturmasına evrildi. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter bir numaralı şüpheliydi. Tutuklandı, cezaevine konuldu. Soruşturmada 11 ay sonra tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede kızı Tuğyan Ülkem Gülter için tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Odada bulunan diğer şüpheli Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkındaysa yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede çarpıcı tespitler vardı. Elde edilen delillere göre Tuğyan, annesi Güllü'yü çok sevdiği Malkata isimli roman havasıyla tuzağa çekti. Odaya çağırdı ve kalça altından iki eliyle kavrayarak ayaklarını yerden kesti. Sonra da pencereden aşağı attı. Gözler 1 Ekim'de başlayacak davaya çevrilmişken o geceye dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasındaki görüntüler Güllü düştükten 17 dakika sonrasına aitti. Annesini atmakla suçlanan Tuğyan'ın panik halleri ve şüpheli tavırları vardı. Olay yerine gelen polis ekiplerine ve yardımına koşanlara "Annem iyi mi? Neden öyle söylüyor?" diye bağırdı. Hem de birkaç kez. Tuğyan'ın özellikle "Annem neden öyle söylüyor?" sözleri dikkat çekiciydi. Neden öyle bir soru sormuştu? Güllü düştükten sonra bir şey mi söylemeye çalışmıştı? Son nefesinde Tuğyan'ın ismini mi vermek istemişti? Şimdi tüm gerçekler 1 Ekim'de başlayacak yargılamayla ortaya çıkacak. Gel, gel, oturalım. Gel, gel, oturalım.

0: Gelelim dünya gündemine. Dünya gündeminde uzunca bir süredir olduğu gibi yine ABD ile İran arasında yaşananlar var. Donald Trump Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların tamamen temizlendiğini ve durumun ABD'nin kontrolü altında olduğunu açıklamıştı. Ama İran tarafı bunu yalanlıyor. Donald Trump'ın mayınlar temizlendi iddiasını yalanlıyor. Hatta Umman'la anlaştık diyor İran. Bu anlaşmanın gereği olarak da Güney Koridor'un tamamen kapandığını ve şimdilik İran'ın kontrolünde geçici bir ortak koridor oluşturulduğunu söylüyor.
1: ABD'nin İran'a yönelik ekonomik savaşıyla gerilim farklı bir boyuta taşınırken Hürmüz Boğazı üzerine restleşmeler de artıyor. İran ve Umman Dışişleri Bakanları Tahran'da görüştü. Ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi açıkladı. Garibabadi, Umman'la anlaşmaya varıldığını öne sürdü. Ortak koridorun etkinleştirilmesi konusunda anlaştıklarını ifade etti. Güney koridorunun kapatıldığını kaydetti. Hürmüz Boğazı'nda taşıma güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde olacağını belirtti. İran ordusunun hali hazırda Güney koridorundan geçişlere izin vermediğini hatırlattı. Umman'la kalıcı bir güzergah konusunda görüşmelerin süreceğini söyledi. Garibabadi, boğazın açılması için ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Şartlarını Pakistan üzerinden ABD'ye ilettiklerini kaydetti. Şu anda yeni bir yüz yüze müzakerenin gündemde olmadığını anlattı. Katar ise yüz yüze görüşmeler için çabaların sürdüğünü ancak henüz gelişme olmadığını söylüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınların Amerikan donanması tarafından temizlendiğini duyurmuştu. Bu konuda İran'a sıfır tolerans göstereceklerini açıklamıştı. Garibabadi'nin açıklamaları bunun ertesinde geldi. İranlı Bakan Yardımcısı, ABD'nin Hürmüz'de mayınları temizlediği iddiasını da yalanladı. Trump yönetiminin pazartesi günü devreye soktuğu ekonomik baskı stratejisi ise hala gündemde. ABD, İran'ın can damarlarını kesmeye ve zaman içinde rejimi boğmaya odaklandı. İran riyali Amerikan doları karşısında dip yaptı. 1 dolar savaş öncesinde 1 milyon 660 bin riyaldi. 2 milyon riyalin üzerine çıktı. Batılı uzmanlar bunu İran açısından önemli bir ekonomik ve psikolojik eşik olarak görüyor. İranlı yetkililerse zaten onlarca yıldır Amerikan ambargolarına maruz kaldıklarını hatırlatarak yenilerine hazırlıklı olduklarını söylüyor. İran gerilimiyle eş zamanlı olarak Yemen'de de hareketlilik artmaya başladı. Taiz ilinde İran destekli Husilerle ABD ve Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleri arasında çatışmalar şiddetlendi. Gelen bilgilere göre birçok cephede şiddetli çatışmalar var. Taiz, Babil Mendeb'e açılan kapı olarak biliniyor. Babil Mendeb Boğazı ise Kızıldeniz'in güney girişinin kilit noktası.
0: Şimdi gelelim şöyle bir İsrail'e bakalım. İsrail Savunma Bakanı Katz, Suriye'de işgal ettikleri dağa gitti. 35 kilometre mesafeden Şam'a ve Türkiye'ye tehditkar açıklamalarda bulunacak kadar ileri gitti. Malum zaten İsrail'de bir seçim var Ekim ayında. Netanyahu da bu seçimi baz alarak Türkiye'ye hedef almaya çalışıyor. Neymiş bu son provokasyon, ona da bir bakalım.
1: ABD, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmıştı. Ancak henüz PKK-YPG terör örgütü kendisini feshetmemişti. Tel Aviv'i rahatsız eden gelişmeler üstelik ABD'nin desteğiyle ard arda yaşanırken İsrail'den Suriye'ye ve Türkiye'ye yeni meydan okuma geldi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Suriye'de işgal altında tuttukları Şeyh Dağı'na gitti. İsrail burayı Hermon Dağı diye adlandırıyor. Çelik yelek giyip 35 kilometre mesafeden Şam'a tehditkar mesajlar gönderdi.
2: Burada tehditleri bertaraf etmek için her gün faaliyetler var. Eski rejimin kalıntılarını bertaraf etmek, yeni rejimin tehlikeli örgütlenmesini önlemek için. Suriye Başkanı'na mesajım açıktır. Sabahları Şam'da sarayında uyandığında Hermon Dağı'na bak ve İsrail ordusunu gör. En iyi mesaj bu.
1: Suriye'de ard arda yaşanan olumlu gelişmelerin arkasında Türkiye'nin güçlü desteği var. Türkiye ayrıca Suriye'nin hem devlet hem toplum olarak ayağa kalkmasına yoğun katkı sunuyor. Güvenlik de dahil pek çok alanda destek oluyor. İsrail bu nedenle birkaç gün önce İdlib'deki Ebu Zuhur hava üssünü vurarak Türkiye'yi kışkırtmaya çalışmıştı. Ankara provokasyona gelmedi ama tahrik girişimleri sürüyor. İsrailli bakanın Türkiye'ye de mesajları vardı. Hem Suriye hem ABD tarafından yalanlanan daha önceki iddiaları ısrarla sürdürdü.
2: Türkiye'nin İsrail'in güvenlik çıkarlarını riske atarak Suriye'de yerleşme girişimine karşı harekete geçtik. Her şeyi açıkça ortaya koyduk ve gelecekte de bunların arkasında duracağız.
1: Katz bölgedeki İsrail birlikleriyle de görüştü. Çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı. Provokasyona Şam'dan tepki gecikmedi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. İsrailli bakanın sınır ihlalini kınadı. Bu yasa dışı girişin ülke egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlal olduğu belirtildi. Katar ve Ürdün başta olmak üzere pek çok ülkeden İsrail'in bu provokasyonuna tepki geldi.

0: Şimdi tutuksuz sanık Ertan Yıldız etkin pişmanlıktan faydalanmıştı biliyorsunuz. O sebeple de kendisi tutuksuz. Dün kendisi mahkeme salonundaydı. İfadesinin arkasında olduğunu söyledi. Ama İmamoğlu'yla sonuçta birlikte çalışıyordu, birlikte görev alıyordu. İmamoğlu'yla neden yollarının ayrıldığı kendisine soruldu. Diyor ki kalsaydım farklı bir sistemin içerisinde olmam gerekiyordu.
1: Bana yalan söyler, kaçar, pişmancık dediler. Gördüğünüz gibi kaçmadım. Hakikatleri söylemek için buradayım. Savunmasına bu sözlerle başladı. Etkin pişmanlık ifadesinin arkasında olduğunu vurguladı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 69. duruşma görüldü. Mahkemede tutuksuz sanık İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın savunması alındı. Yıldız, Ekrem İmamoğlu'yla 2014'te seçim çalışmaları döneminde tanıştıklarını söyledi. Beylikdüzü'nde seçimi kazanınca hayırlı olsuna gittiklerini, kendisinin iş insanı, İmamoğlu'nunsa siyasetçi olarak iyi ilişkileri olduğunu belirtti. Davanın kilit isimlerinden Ertan Yıldız, Ekrem İmamoğlu'yla yollarının neden ayrıldığını da anlattı. Zaman içinde İBB'nin yönetim anlayışında ciddi değişiklikler olduğunu söyledi. Kalsaydım farklı bir sistemin içerisinde olmam gerekiyordu dedi. Kendisinin de bu sistemin içine girmesinin istendiğini ancak reddettiğini aktardı.
2: Zaman içinde gördüm ki finans kaynaklarını geliştirme anlamında benim de yönettiğim şirketlerin içinde olduğu gayri yasal bir takım yapılanmalar oldu. Bunlardan rahatsız oldum. Ya devam edecektim ya bırakacaktım. Ben de bıraktım. Bu sistem kaynak yaratma için kurulan bir yapı. Birkaç ayağı var. Cebeci Maden Bölgesi, ihaleler, medya var.
1: İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin ihalelerde kişiye özel şartname hazırladığını söyleyen Ertan Yıldız, usulsüzlüklerin bununla da sınırlı kalmadığını belirtti. Şirketlerin ihale almak için de İBB'den hak edişlerini tahsil etmek için de ödeme yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.
2: İBB'de öyle bir şartname hazırlanıyor ki o şartnameye bazı özel araçlar ekleniyor. O özel araçlar sadece bir firmada var. O da biliniyor. Ya da atıyorum 3 ayda gelecek araçlarla ilgili bir ayda araç isteniyor. Aslında o araçlar firma tarafından satın alınmış daha önce. Anlaşılmış. Adrese teslim ihale vermek için. Fakat direkt İBB tarafından firmaya verilmiyor. Önce iştirake veriliyor. İştirak işi aldıktan sonra ihale açıyor. Zaten alacak firma belli.
1: Ertan Yıldız kamuoyunda İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen tutuklu iş insanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş hakkında da ilginç ifadeler kullandı. Keleş'i kralın eli olarak tanımladı. Bütün parasal hareketlerin Keleş tarafından kontrol edildiğini aktardı. İmamoğlu ve Keleş'le yaptıkları bir toplantıdan detay paylaştı.
2: Fatih Keleş bana dönerek ben artık para işleriyle uğraşmaktan yoruldum. Ertan bu işlerle ilgilensin dedi. Ben de istemedim. Sayın Başkan bu işlere ben karar veririm. Ertan Bey istemiyorsa şimdilik kalsın dedi. Beni o sistemin içine sokmak istediler, ben reddettim.
1: Yıldız savunmasında Kültür AŞ ve Medya AŞ'nin tutuklu sanık Murat Ongun'a bağlı olduğunu aktardı. Bu şirketlerde çok fazla şaibe yaşandığını ancak konularla ilgili fazla bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Çok da ilgilendiğim şeyler değildi diye konuştu. Tutuksuz sanık 2025 yılında Bebek Otel'de Murat Ongun, Fatih Keleş ve Murat İlbak'la yaptığı görüşmeyi de detaylandırdı. Görüşmede reklam alanları ihalesinin konuşulduğunu ifade etti.
2: Bir pazarlık oldu. Yani bu şu, burayı bir fiyata alacaklar. Bu gelir paylaşımı işidir. Yani ödeme yapacak ama atıyorum oranın değeri belki 10 milyondur da 7 milyona alacaklar. İşte atıyorum o yüzden 10 da bize verildi şeklinde bir anlaşma oldu.
1: Duruşmada zaman zaman Ekrem İmamoğlu'yla Yıldız arasında da gerilim yükseldi. İmamoğlu Yıldız'a örgüt var mı sorusunu yöneltti. Tutuksuz sanık bu soruya buna heyet karar verecek ama ben bir yapı olduğundan bu yapıyla ilgili bildiklerimi anlattım yanıtını verdi.
0: Pendik'te bir araç yaya geçidindeki yayaya çarpmamak için direksiyonunu kırdı sürücü, çöp konteynerine çarptı ama o çarptığı çöp konteyneri savruldu ve kaldırımdaki dede ile toruna çarptı. Dedenin iki ayağı kırıldı.
3: Yayaya yol veren araç durdu, konteyner yaşlı adama çarptı. Pendik'te yaya geçidinde başlayan olay saniyeler içinde korkutan bir kazaya dönüştü. Seyir halindeki araç yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen bir yayaya yol vermek için durdu. Ancak arkadan gelen başka bir sürücü yayayı fark etmedi. Çarpmamak için son anda direksiyonunu kıran sürücü bu kez yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan konteyner kaldırımda bulunan yaşlı adama doğru savruldu. Kazada yaşlı adamın iki ayağının kırıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
0: Son birkaç yıldır çok fazla motosiklet kazası ve motosiklet kaynaklı vefat haberlerini sizinle paylaşıyoruz. 2025'e sadece baktığımızda motosiklet sürücüsü ölümleri %8,6 artmış. Kazada hayatını kaybeden her 5 kişiden biri motosiklet sürücüsü. Peki iki tekerdeki bu acı tablonun nedeni ne? Öğrenelim, sözü Mehmetcan Çoban'a verelim.
4: Son zamanlarda trafikteki motosiklet sayısının artmasıyla birlikte ölümlü kazalar da arttı. 2025 yılında yapılan araştırmaya göre TÜİK verilerinde ölümlü motosiklet kazalarının %8,6'sı sürücü ölümüyle sonuçlandı. Peki bunun en büyük sebebi neydi? Motosiklet sürücülerinin dikkat etmesi gereken en temel kurallar neler? Konunun detaylarını güvenli sürüş uzmanı Barış Sucu ile konuşacağız. Efendim, motosiklet sayıları son dönemlerde hızlıca arttı ve beraberinde kazaları da arttı. Bunun en büyük sebebi nedir?
5: Şimdi tabii sayının artması çok büyük etken. Bunun defalarca da her senede bu üstüne katlanarak geliyor. Sayının artması okey, fakat kaza oranı da çok artıyor bununla beraber. Şimdi güvenli sürüş eğitimlerimizin eksik olması bir kere veya kıyafetlerimizin, ekipmanlarımızın tamam olması çok büyük etken. Bununla beraber bunu getirdiği konular işte hız, sürat, gösteriş, biraz işte bu son dönemlerde bu genç arkadaşlarımızı kaybetmemiz tamamen o yaşın vermiş olduğu heyecan, sürüşün dikkatini kaybetmesi, sürüşte problem yaşamamız, çizgiyi koruyamamız, bu tarz konular bizim için çok değerli. Lütfen genç arkadaşlarımıza özellikle, çünkü sayı oranı biraz genç arkadaşlarda fazla, muhakkak eğitimlerini, eksiklerini tamamlayacak koşullarda en azından kendilerine yatırım yapsınlar. Bununla beraber bir konu daha var, çok önemli. Bu da aşırı eğitim. Aşırı eğitim de ters tepebiliyor. Özellikle de kısa sürede çok adım atmak. Hemen çözeyim, hemen bitireyim, olsun, böyle bir şey yok, mümkün değil. Muhakkak haddimizi bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü motosiklet tehlikeli bir araç. Ama çok da keyifli bir araç. Bunun en azından sağlıklı şekilde gerçekleştirirsek o zaman üzülmeyiz.
4: Efendim, aslında özellikle değinmemiz gereken birçok nokta var. Gençler sosyal medya uğruna, video çekebilmek uğruna yüksek süratlere çıkıyor ve beraberinde ölümcül kazalar yaşanıyor. Ve ekipman eksikliği de çok yaşanıyor. O konulara da değinmek ister misin?
5: Tabii. Şimdi yasal zorunluluğumuzda olan, yani işte kask, eldiven, korumalı eldiven, reflektör yelek, sadece bunlarla sorumlu olmamamız gerekiyor. Bunu defalarca söylüyoruz. Her platformda söylüyoruz. Diğer geri kalan ekipmanlarımız da ufak ufak en azından, çünkü tamam ekonomik olarak zorlayacaktır insanları, sürücüleri, ama bir şekilde bu ekipmanlara ulaşılabilir. Bu konuda zaten devletimiz de bir çalışma yapıyor, biliyorum. Yani bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Umarım bu çalışmalarda karşılığını verir. Biz de mutlu memnun oluruz. Ama ekipmansız araç kullanmayalım.
4: Çok teşekkür ederiz hocam. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi koruyucu eldivenler ve koruyucu kask gibi, mont gibi birçok ürün motosiklet kazalarındaki ölüm oranını hafif yaralanmalı orana çevirecek diyelim ve bizler sözleri bu noktadan stüdyoya bırakalım.
0: Mehmetcan'a teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin genç yeteneklerine şöyle bir bakalım. 38. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. Ve ekibimiz de Gülistan Yazbaşı da o öğrencilerin yanında.
6: 97 ülkeden yüzlerce gencin yarıştığı 38. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden gençler büyük bir başarıya imza attı. Ülkeye madalyalarla döndüler. Şimdi yanımızda altın madalya kazanan Ahmet Emre Gürdal var. Öncelikle yayınımıza hoş geldin. Madalyadan dolayı da tebrik ediyoruz. Peki süreç nasıl geçti? Şu anda hedefin ne?
7: Öncelikle altın madalya almayı beklemiyordum. Ancak yarışmadan çıkınca bunu öğrenince çok mutlu oldum. Sonra ama arkadaşlarımın çok az puan farkıyla da daha yüksek madalyaları kaçırdığını görünce biraz mutsuz oldum. Gelecekte de bilgisayar alanında çalışmayı düşünüyorum.
6: Teşekkür ederiz. Sana yeniden başarılar diliyoruz. Yunus Emre Artal bizimle. O da gümüş madalya kazandı. Peki Yunus Emre, senin için nasıl geçti bu süreç?

0: Öncelikle madalya aldığım için çok mutluyum. TÜBİTAK'ın desteği sayesinde hepimiz madalya aldığımız için üniversiteye sınavsız geçiş hakkı kazandık. O yüzden ayrı bir mutluyuz. Bir yıldır çalıştığımız için de benim için çok stresliydi. Sınavdan önce biraz ellerim titriyordu ama çok rahatladım. Yani.
1: Ve şu anda da artık gümüş madalya sahibisin. Peki sen hangi alanda çalışmak istiyorsun?
0: Henüz bir karar vermedim.
1: Peki, teşekkür ederiz. Ahmet Alp Orakçı bizimle. O da gümüş madalya kazandı. Ahmet, seni de tebrik ediyoruz. Peki senin açından nasıl geçti bu süreç? Arkadaşın için çok heyecanlıydı mesela.
2: Ben Ahmet Alp Orakçı. Ben altın madalyaya çok küçük bir puan farkıyla kaçırdım. Ondan başlangıçta çok üzüldüm ama yine de gümüş madalya aldığım için mutluyum. Biz TÜBİTAK sayesinde bir yıldır çalışıyorduk ve de son 2 aya doğru çokça uluslararası yarışmanın pratiğini yapmıştık. Ben ondan dolayı çok sürpriz yaşamadım. Onun için benim için gayet normaldi.
1: Teşekkür ederiz. Seni de yeniden tebrik ediyoruz. Son olarak Noyan Cantürk bizimle. Noyan, sen de bronz madalya kazandın. Uluslararası bir yarışmaydı ama sen zaten bir sürü yarışmaya katılıyordun. Peki ne söylemek istersin?
3: Ya benim için çok alışılmışın dışında bir deneyim değildi. Dediğim gibi ben önceden bir sürü bölgesel ve uluslararası olimpiyatta zaten katılım göstermiştim. Benim için bu deneyimin ya en güzel kısmı bu takım parçası olmak oldu. Şu ana kadarki en iyi takımımız ve daha hepimizin bir tane daha katılım hakkı var en azından. O yüzden ülkemizi gelecek seneye daha da iyi bir şekilde temsil etmek için çok heyecanlıyım tekrardan.
1: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, çocuklarla konuştuk. Her biri cıvıl cıvıl ve çok heyecanlı. Aynı zamanda da elbette ki gururlar. Bizler de onlarla gurur duyuyoruz. Başarılarının da devamını diliyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
4: Gülistan'a teşekkür edelim. Bu saat dilimine nokta koyuyoruz. Saat başında bekliyoruz.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'tan İsrail'e gözdağı verdi. Hiçbir aktör Türk dış politikasına rota çizemez dedi. Çaresizliğin tezahüründe olan Netanyahu kendi pimini mi çekti? Terörsüz bölge vizyonunda kritik bir eşik daha aşıldı. Suriye'de terör örgütü SDG'den fesih açıklaması geldi. İtirafları dönüm noktası olan Ertan Yıldız, asrın yolsuzluk davasında kaynak yaratmak için kurulan yapıyı anlattı. Yeni parti lideri Özgür Özel, işler yolunda mesajı verirken İmamoğlu'ndan uzaklaşan bir yol haritası mı çizmeye karar verdi? Moderatör 17'de İbrahim Güres soracak. Güvenlik ve dış politika uzmanı Doktor Ayhan Sarı ve Star gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz cevaplayacak.

hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Evet, artık yüksek basınç alanı etkisinde son günler. Bugün tabii yine Doğu Karadeniz'de hafif sağanaklar devam ediyor ama yaklaşık hala 31 ilde sıcak alarm var. Hala bunaldığımız günler, hala bağın nemi yüksek, hala öğle saatleri kritik, saat 11-16 aralığında. Açık havada güneş altında çok fazla vakit geçirmemenizi tavsiye ediyoruz. Gölgeyi, klimalı ortamları, serin yerleri tercih etmekte fayda var. Bugün yarın bunlara dikkat etmek lazım. Sonrasında aşırı sıcaklara bir 3 gün mola vereceğiz gibi gözüküyor. Rahat bir nefes alacağız ama o zamana kadar bugün yarın aşırı sıcaklara yine biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Öğle saatlerini serin yerde, gölgede, klimalı ortamda geçirmekte fayda var. Şimdi bugün Doğu Karadeniz'de hala sağanaklar hafif şekilde de olsa devam ediyor. Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Malatya çevresi yağmurlu fakat çok hafif sağanaklar. En fazla 20 kilo yağış olasılığı var. Onun dışında diğer bölgelerde bolca güneş. Bizimle birlikte yaklaşık 31 ilde sıcak alarm var. En sıcak il Denizli. Onu da söyleyelim. Bugünün en sıcak ili Denizli. Gölgede 40 derece.

derece olacak günün en sıcak saatinde. Tabii ki güneş altında bu rakam 50-55'lere kadar çıkabilir. 55 derece hissediyorsanız termal şok yaşama olasılığınız çok yüksek demektir. Bir de bağıl nemi yükselttiği iller var. Bir tanesi İstanbul, 30'ken 33'e çıkaracak bugünü. Antalya 35'ken 37 olacak. Adana 36'yken 41 hissedilecek. Dolayısıyla hissedilen sıcaklık açısından rekor Adana'nın olabilir. Onu da ekleyelim. Yarının tablosuna hemen bakalım. Kırklareli, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ağrı, Iğdır çevresi yarın yağmurlu geçecek. Hafif sağanaklar onun dışında diğer bölgelerde. Hava güneşli ve açık geçecek ama sıcak alarm verilen illerin sayısı giderek azalacak. Yarın 22 ilde sıcak alarm görülecek. Aydın 41 derece olacak gölgede ve günün en sıcak saatinde, o yüzden tedbirli olmaya devam etmek gerekiyor. Yine bağıl nem Antalya'da 40 derece hissettirecek, 33'ken termometre. İstanbul'da da 31'ken 33 hissettirecek. Adana'da da benzer bir tablo, 36'yken 41 hissedilecek. Sonrasında cuma günü işler değişiyor. Çünkü 500 milibar seviyesinde oluk etkisine gireceğiz ve soğuk cephe geçecek üzerimizden, kuzeyimizden. Buna bağlı olarak da hava sıcaklığı azalacak, konvektif hareket kuvvetlenecek, gök gürültülü sağanakların hem şiddeti hem de etki alanı genişleyecek. Marmara, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri yağmurlu geçecek, gök gürültülü sağanaklar ve tabii Marmara'nın doğusu, batı Karadeniz sahilinde yağış şiddetlenecek. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın çevresi yaklaşık 50 kilo yağış alacak. Şiddetli sağanaklar sebebiyle sel, su baskını, dolu, yıldırım gibi olumsuz olaylar meydana gelebilir. Dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler meydana gelebilir ve rüzgarla birlikte görülecek. Marmara'da, Ege'de Poyraz fırtına hızında esmeye başlayacak cuma günü. Cuma, cumartesi, pazar aşırı sıcağı mola vereceğimiz 3 gün ve sağanak yağış alacağımız 3 gün. Dolayısıyla biraz rahat nefes aldıktan sonra önümüzdeki hafta pazartesi günü itibariyle sıcak tekrar yükselecek, hava yine güneşli olacak diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçiyoruz ve İstanbul'a başlıyoruz. Hava az bulutlu ve açık, 30 ama 33 hissediyoruz bugün. Yarın da hava parçalı bulutlu, 33 hissetmeye devam edeceğiz. Cuma günü sağanak yağmur var ve hava serinleyecek. Kuzeyli rüzgarla birlikte biraz daha düşük hissedeceğiz. Ankara'dayız, Ankara az bulutlu. Yarın da hava az bulutlu olacak. Cuma günü sağanak yağmur var ve sıcaklık başkentte de 4-5 derece birden azalacak. Son olarak İzmir'de sıcak alarm devam ediyor. Yarın ve cuma günü sıcak alarm var ama hafta sonu İzmir'de de hava serinleyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir.

0: Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
6: Troy!

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
6: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
8: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
9: Hadi.
10: Onlar da alamamış.
11: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
10: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
11: O zaman spor araba.
10: Az kaçar.
11: Elektrikli araba.
10: Çok yakar. Park etmesi zor.
12: Yok artık.
13: Hiçbirini beğenmedin mi?
10: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
13: Kredi de yok, faiz de yok.
14: Aa, peki ne var?
13: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
12: Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven. Teslim.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate moderatörle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl kutlamalarında konuştu. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi.
1: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.
2: Tarih yeniden yazılıyor dedi. Türkiye'nin tarihe yön verdiğini söyledi.
1: Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını bu kez Malazgirt'ten verdi. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl kutlamalarında konuştu. Eski bir Türk geleneğini hatırlattı. Terörsüz Türkiye süreci için atımızın kuyruğunu bağladık dedi.
1: İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk halkının kahraman bir millet olduğunu söyledi. Söz konusu vatan ve millet olursa kimseye boyun eğmeyiz dedi.

devletimizin bekası, milletimizin varlığı, bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için anadan, yardan, serden geçmiş kahraman bir millet.

0: kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
1: Dünyanın en zorlu bölgesinde yaşıyoruz diyen Erdoğan, güçlü olmaktan başka seçeneğimiz yok dedi.
0: Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam bir yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda ise birlik ve beraberlik mesajı verdi.
0: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. 955 yıl önce Malazgirt destanını unutmayın, böyle yazdık. Çanakkale'de, milli mücadelede 15 Temmuz'da zorlukları böyle aştık. Bağımsızlığımıza kasteden tüm alçakları böyle bozguna uğrattık.
2: Emin Erdoğan'dan da Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin bir paylaşım geldi. Emin Erdoğan paylaşımında Sultan Alparslan ve Kahraman ordusunu andı. Malazgirt'in asırları aşan ruhunun yarınlarımıza istikamet vermeye devam etmesini diliyorum mesajını paylaştı. Zaferin kimliğe yön veren, aidiyeti pekiştiren ve geleceğe güç katan tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Emin Erdoğan, Kutlu Zafer'in 955. yılında Sultan Alparslan'ı ve Kahraman ordusunu rahmet ve minnetle yad etti. Örgütün bizzat elebaşı Ferhat Abdüşahin dün kameraların karşısında açıkladı. SDG'nin bağımsız askeri güç olarak varlığı sona erdi dedi. Birebir kendi cümleleri böyleydi. Üstelik Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildikten sonra Şam'da Halk Sarayı'ndan dünyaya ilan etti bunu.
3: Suriye'de tarihi bir olay gerçekleşti. Terör örgütü YPG kendini feshetti. Örgütün elebaşlarından Ferhat Abdüşahin, Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre olduklarını duyurdu.
4: Bugün Suriye demokratik güçlerinin misyonunu sona erdiğini duyuruyor ve bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiklerini tüm sorumluluk bilinciyle ilan ediyoruz.
3: Ferhat Abdüşahin açıklamayı Şam Halk Sarayı'nda yaptı. Kısa süre önce Suriye ordusuna tam entegrasyonun sağlandığını ifade etmişti. Son gelişmeyle birlikte Suriye tarihinde barış, istikrar ve yeniden inşa için yeni bir sayfa açıldığını söyledi.
4: Bugünün savaş alanlarından inşa alanlarına, silah çağından barış çağına ve Suriye'yi savunma aşamasından Suriye'yi inşa etme aşamasına gerçek bir geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz.
3: Ferhat Abdüşahin ve beraberindeki heyet Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edildi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Deir ez-Zor Valisi Ziyad el-Ayiş de hazır bulundu. Örgütün devlet kurumlarına entegrasyon süreciyle bağlantılı dosyalar ve önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar ele alındı. Ferhat Abdüşahin ve beraberindekiler görüşmelerin ardından Şam'ın ünlü Kasyun Tepesi'ne çıktı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kararın ardından ABD'den açıklama gecikmedi. İlk açıklamayı ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak sosyal medyadan yaptı. Kararı tarihi bir olay diye niteledi. ABD Başkanı Trump'ın devam eden Orta Doğu planı kararlı bir ortak, ulusal bir çerçeveye adım atıyor ve herkes için Birleşik Suriye şekilleniyor dedi. Geçmişteki bölünmeyi kalıcı bir ortaklığa dönüştürdü ve Suriye halkına ortak geleceklerini şekillendirme fırsatını geri kazandırdı ifadelerini kullandı. YPG'nin fesih duyurusu ülke çapında sevinçle karşılandı. Başkent Şam'da gece boyunca kutlamalar vardı.
2: Şimdi yaşanan bu süreci, bölgedeki tabloyu biraz konuşalım. Gaziantep

0: Tep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzoğlu bizimle birlikte. Ali Fuat Hocam, Halit Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar,
2: iyi yayınlar.
0: Şimdi hemen şöyle başlayalım Ali Fuat Hocam. Bir şeyi netleştirmenizi sizden rica edeceğim. SDG kendini feshedip Suriye ordusuna tamamen işte artık katıldığını duyuruyor. Peki bu YPG'nin de kendini feshettiği anlamına gelir mi? Şimdi dünden bu yana farklı farklı değerlendirmeler okuyorum, dinliyorum. Kimi diyor ki işte SDG'nin kendini feshetmesi bir anlamda YPG'nin de kendini feshettiği anlamına gelir diyen var. Bu anlama gelmeyecek diyenler de var. Mesela gazeteci Deniz Zeyrek'in ben cümlelerini sizinle paylaşayım. Diyor ki SDG Şara güçleriyle YPG arasında çatışma çıktığında Arapların saf değiştirmesiyle El Şara tarafına geçmesiyle fiili olarak diyor zaten dağılmıştı. Burada esas olan YPG. YPG kendini feshedecek mi? YPG kendini ortadan kaldıracak mı? Bu önemli. SDG'yi feshettik demek yeterli değil ifadesini kullanıyor. Benzer yorumları başka yerlerde de veya soru işaretlerini de görüyorum. Ne dersiniz Ali Fuat Hocam? SDG kendini feshettiyse bu YPG'nin de feshettiği anlamına gelir mi? Yoksa bekleyip görecek miyiz?
1: Şimdi Helin Hanım şöyle diyelim, bunların ilk 2003 yılında PYD kuruldu, çatı örgütü, yani bu KCK yapılanması içerisinde. YPG de bunun öz savunma gücü olarak ortaya çıktı. Yani PYD'nin silahlı gücü YPG. Hı hı. Ve 2015 yılında da Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki bazı Arap aşiretleriyle Süryani aşiretleri, grupları buradaki Kürtlerle yani PYD içerisine entegre ederek bir SDG yapılanmasını kurdu. DEAŞ'la mücadele adı altında. Yani hı hı. O dönem içerisinde DEAŞ'ın etkinliği artınca onunla mücadele içerisinde SDG olarak bunlar faaliyetine devam etti. Ama tabii ki buradaki güç YPG'dir. Yani SDG'nin bir askeri gücü yok. Bu askeri güç dediğimiz zaman, daha doğrusu şöyle diyelim, silahlı güç dediğimiz zaman Arap aşiretlerden oluşan, Kürtlerden oluşan, yani YPG'den oluşan bir silahlı güçten bahsediyoruz. Ve bunu da adında Amerika Birleşik Devletleri daha farklı bir politika izleyebilmek için, yani PKK'dan uzaklaşıp PYD'den bir nebze daha uzaklaşıp Suriye Demokratik Güçleri adı altında Suriye demokrasi getirmek bağlamında böyle bir yapılanmaya gitti. Bir grup DEAŞ'la mücadele bunda bu şekilde gösterdi kamuoyuna. Dolayısıyla bana göre burada YPG'nin SDG içerisinde bir silahlı güç olduğunu görüyoruz. Mesela Suriye ordusuna entegrasyon konusunda en burada tartışılan konulardan bir tanesi de mesela YPG'nin içerisindeki kadınlar tugayı, kadın tugayı.
0: YPJ miydi?
1: Evet, YPJ. Bunun halen daha bununla ilgili tartışmaların devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu entegrasyonun içerisinde YPG'nin de olduğunu söyleyebiliriz. Yani demek ki diğerleri entegre olmuş ama kadın tugayının entegre olması konusunda sıkıntı var. Yani burada bir silahlı güç var. Bu silahlı güç entegrasyonu sağlanıyor, entegre oluyor ama kadınlardan oluşan silahlı gücün Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Buradan hareket edersek YPG'nin de SDG ile birlikte hareket ettiğini belirtebiliriz. Yani SDG çatısı altında YPG'nin Suriye ordusuna entegre olduğunu ve bu açıklamayla YPG'yi de kapsadığını düşünebiliriz. Yani şunu demek istiyorum. Eğer kadınların halen daha YPG olarak bu süreç içerisinde Suriye ordusuna entegrasyonu tartışılıyorsa o zaman erkeklerden oluşan silahlı güçlerin de entegrasyonu sağlandığı anlamına geliyor. Erkeklerden oluşan tugayların entegrasyonu sağlandıysa YPG'nin de misyonu dolmuş oluyor. Hı hı. SDG bunu açıklamış oluyor diye düşünüyorum. Yani şu andaki bu anlık düşüncem bu benim ama buradaki hareket noktamız da kadınlar tugayı. Halen daha bunun tartışması sürdüğünü.
0: Onu da biraz açalım mı hocam? Şimdi YPJ yani kadınlar tugayı konusunda niye tartışma sürüyor? Daha bu işin başında mesela yani hazırlanan yol haritasında da YPJ meselesi ayrı bir soru işaretiydi. Yani kadın tugayları için onlar tugay olarak ifade ediyor. Tabii ki bizim gözümüzde evet. Hani o süreçte terör örgütüdür ama yani kadın örgüt elemanları için ayrı farklı bir talepleri de vardı. vardı daha önce.

0: aslında SDG'nin neden YPJ meselesi çözülebilmiş değil?
1: Şimdi tabii bunun bir kere yani özellikle Suriye ordusunun teşkilatlanması açısından değerlendirmek lazım. Bir de bunu SDG açısından bakmak lazım. SDG kadın savaşçı diye tabir ettikleri teröristleri dağıtmak istemiyor. Suriye ordusu da bunu tamam dağıtılmasın ama silahlı olarak kalsınlar ama ordunun çeşitli kademelerinde, çeşitli şekillerde yer alabilirler diyor. SDG ise bir bütün olarak kalmasını istiyor. Şimdi dünyanın hiçbir yerine ben rastlamadım. Kadınlardan kurulu bir tugay yok. Tamam Türkiye'de kadın askerler var ama bunlar ordunun çeşitli kademelerinde erkeklerle birlikte görev ayrı bir yapılanması yok. Mesela Türkiye'de bunu göremezsin. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şeyi ben rastlamadım. Ama PKK içerisinde bu kuruldu. Kadınlara bir misyon vermek için, erkeklerden ayrı tutarak onların daha böyle mücadeleci ruhunu ön plana çıkarmak amacıyla yapmış olabilirler diye düşünüyorum. O şekilde bir yapılanmaya gittiler. Ama bunu Suriye ordusunun teşkilatlanması açısından şu anda mümkün olmadığını Suriye tarafının söylediğini tahmin ediyorum. Çünkü bunun bir örneği de yok. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda SDG'de buradaki o eğitilmiş gücün parçalara bölünüp dağıtılmasını ya da işte komuta kademesine kiminle gelecek, Suriye ordusundan mı gelecek, Şam'dan mı gelecek, kendi içerisine atanacak, karargahı nasıl oluşacak, entegrasyonda bunlar da konuşuluyor tabii ki. Ve bütün bunlar tartışma konusudur diye düşünüyorum ben. Ama hı hı. Suriye ordusu kendi teşkilat yapısı içerisinde böyle bir yapının, böyle bir birimin olmasını istemediğini açık net bir şekilde belirtmişti. SDG'de bu motivasyonun bozulmasını istemiyor. Belli bir aşamaya gelinmiş, bu motivasyonun bozulmasını istemiyor kadınlar nezdinde. Çünkü kendi kitlesindeki kadınları mobilize edebilmek için, onları bir motivasyon kaynağı sağlayabilmek için bunu canlı ve diri tutmaya çalışıyor diyebilirim.
0: Peki Halit Hocam, şimdi İsrail Suriye'nin güneyini karıştırmak için çok uğraşmıştı. Ne zaman mesela bunu yapmıştı? İşte Türkiye'de terörsüz Türkiye sürecinin o başladığı, Öcalan'ın terör unsurları silah bıraksın çağrısını yaptığı zaman. Şimdi SDG'nin Suriye ordusuna entegre olmasıyla birlikte İsrail elindeki bu kozu tamamen kaybetti diyebilir miyiz? Yoksa İrili ufaklı yine harekete geçebilecek güçler bölgede var mıdır? Eğer varsa aklıma şu da geliyor. Yani bu güçler harekete geçtiği takdirde, eğer varsa diye bunu soruyorum, bir kez daha altını çizeyim. Bu güçler harekete geçtiği takdirde bu Suriye ordusunda da bir karışıklık yaratmaz mı?
2: Şimdi Helin Hanım, şöyle bir durum var. Aslında İsrail'in elindeki en büyük kartı biz almış durumdayız. Yani özellikle terörsüz bölge misyonu ve vizyonla beraber bu net. Yani İsrail bunu gördü. Hatta şunu söyleyelim, 2019 yılında İsrail üst düzey diplomatları aslında PYD, yani PKK örgütünün ya da onun uzantılarının aslında doğal müttefikleri olduğunu ifade etmişti. Hatta yardımlar konusunda açık bir şekilde yardım ettiklerini ifade etmişlerdi. Daha sonraki süreçte bakınız, biz Sayın Devlet Bahçeli biliyorsunuz 22 Ekim 2004'te terörsüz Türkiye vizyonunu ilan etmişti o şeyde, grup meclis konuşmasında. Daha sonra buna cevaben de şunu gördük. Kasım ayında İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Gideon Saar bir açıklama yaptı ve bu örgüte, yani genel itibariyle Suriye'deki PKK varlığına, PYD varlığına, oradaki terör unsurlarına destek vereceklerini açıkladı. Çünkü doğal müttefikler olarak görüyorlardı buradaki unsurları. Şunu görebiliyoruz. İsrail'in elindeki en büyük mesele şu anda yoğunlaştığı esas konu şu anda Suriye'nin güneyi. Yani şimdi Süveyda ve genel itibariyle buradaki İsrail varlığı, çünkü orası şu anda fiilen işgal altında. Orada daha çok varlık gösteriyorlar ama buna rağmen tabii ki süreci sabote etme ellerinde süreci sabote etme potansiyelleri var. Yani İsrail'in böyle bir niyeti de var aslında. Ama buna tabii ki Türkiye net bir şekilde izlediği politikayla, oradaki varlığıyla buna karşılık verecektir mutlaka. Türkiye'nin burada çünkü politikaları var ve politika üretim konusunda Türkiye temkinli davranıyor. Türkiye aynı zamanda serin kanlı davranıyor. Yani zaten Ebu Zuhur hava üstüne saldırı, İsrail aslında bu saldırıyla birkaç amaç güdüyordu. Onlardan da bir tanesi Türkiye'yi aslında bir şekilde sahaya sürmek, Türkiye'nin tepkisini ölçtü, refleksini ölçtü. Oradaki durumu da bir şekilde test etmiş oldu. Türk-Amerikan ilişkilerini test etmiş oldu. Barağı bir şekilde, ton barağı bir şekilde test etmiş oldu. Dolayısıyla aslında orada bir İsrail kendince bir strateji geliştirdi. Hatta buna strateji demek de doğru değil. Bir taktik geliştirdi esasında. Ama istediğini alamadı. Türkiye'nin buradaki stratejik duruşu, stratejik serinkanlılığı İsrail'in geri adım atmasına neden oldu. Yani aslında İsrail bütün eylemlerinde, bütün bölgesel eylemlerinde şunu görüyoruz. Taktiksel düzeyde, yani taktik düzeyinde başarı kazanıyor ama bu stratejik düzeyde herhangi bir başarısı yok. Şimdi burada esas sorun şu. İsrail'in atacağı adımları dikkatle takip etmemiz gerekiyor. SDG'nin fesinden sonraki süreçte İsrail hangi kartları burada oynayabilir? Hangi, yani bir etkisi var. Bunu söyleyelim. İsrail'in örgüt üzerinde etkisi hala devam ediyor. Hatta İsrail'den medet uman gruplar da, fraksiyonlar da var burada. Bunu da görmemiz gerekiyor. Ama Türkiye attığı adımlarla aslında Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayarak İsrail'in elindeki enstrümanları sıfırlamaya başladı. Yani buna karşılık olarak İsrail'in tabii ki hangi adımları atacağı, dediğim gibi burada bazı sabotajlara girişebilir. Yani bir süreci provoke etmek için her türlü adımları da atabilir. Özellikle Netanyahu'nun biliyorsunuz seçimi var. 27 Ekim'de bu yönde de adımlar atılabilir. Ama nihayetinde Türkiye şu anda orada oyun kurucu bir ülke mahiyetinde. Dolayısıyla İsrail'in buradaki eylemlerini, Suriye'deki eylemlerini şu anda durdurma potansiyeline sahip. Yani Türkiye bunu yaparken aslında meşru Şara hükümetiyle işbirliği yapıyor. Yani Suriye ve Türkiye arasında böyle bir aslında stratejik işbirliği var. Yani sorunuza cevaben şunu müşahhas bir biçimde söyleyebiliriz. Evet, İsrail'in elinde enstrümanlar hala bazı enstrümanlar var ama bu enstrümanların sayısı azaldı. Türkiye'nin attığı adımlarla, Türkiye'nin izlediği politikalarla İsrail'in buradaki varlığına aslında darbe vurulmaya başlandı. Bunlardan da en önemlisi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu. Yani İsrail'de en çok rahatsız eden meselelerden bir tanesi de bu. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani İsrail'in elindeki kartların şu anda az olduğunu, yani bu kartların daha çok fonksiyonel olmadığını da görebiliyoruz. Dolayısıyla bu politikanın devam ettirilmesi, sürdürülmesi gerekiyor. Terörsüz bölge bu bağlamda ne kadar kıymetli onu görüyoruz. Terörsüz bölgenin aslında bir terörsüz Türkiye'nin tamamlayıcı unsur olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunlar çok önemli ve kıymetli süreci aslında bir jeopolitik kırılmaya da neden olan süreç bu aslında. Yani bölgedeki jeopolitik realite değişti. Yani Türkiye'nin attığı adımlarla, özellikle 2024'ten beri izlediği terörsüz Türkiye vizyonuyla bu aslında jeopolitik kırılmanın yaşandığını söyleyebiliriz. Yani jeopolitik atmosfer değişti. Yani bundan önce jeopolitik atmosfere baktığımızda aslında burada terör örgütünün, terör unsurlarının varlığını görüyorduk. İşte İsrail tabii ki burada bu örgütleri kullanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri o dönemde destek veriyordu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge stratejisi değişti. Bunu da çok iyi bir şekilde kullanan, diplomatik anlamda bunu gören, öngören bir Türkiye var. Ama şunu ifade edeyim Helin Hanım, burada denklemi değiştiren şey Türkiye'nin gücü. Yani Türkiye'nin elde ettiği güç, özellikle savunma sanayinde elde ettiği başarılar bir caydırıcı bir mekanizma oluşturdu. Ve bu caydırıcı mekanizmayı aslında terör unsurları da gördü. O yüzden bir şekilde Türkiye ile iyi geçinmek zorunda kaldılar. Yani bu bölgede, Orta Doğu'da güçlü olmak zorundasınız. Güçlü olduğunuz takdirde bütün unsurlar sizinle işbirliği yapmak ister ya da size bir şekilde sizin varlığınızı, sizin kudretinizi, sizin gücünüzü kabul etmek zorunda kalıyorlar nihayetinde. Türkiye de bunu yapıyor. Türkiye'de de bir bölgede daha güçlü bir vizyon sergiliyor. Bunun da aslında meyvelerini şu anda topluyoruz.
0: Peki. Ali Fuat Hocam, şimdi Halit Hoca diyor ki İsrail'in atacağı adımları dikkatle takip etmek gerekiyor. Netanyahu malum seçim olduğu için Ekim ayında koltuğu kaptırmamak adına seçime doğru giderken Türkiye'yi kışkırtmak için elinden geleni yapıyor. En son işte Suriye'deki hava üssünü vurduğunu gördük. Bununla beraber karşılıklı İsrail tarafından gelen Türkiye'yi hedef alan açıklamalar var. Seçime doğru giderken İsrail daha ne kadar ileri gidebilir sizce Ali Fuat Hocam?
1: Tabii bunu sıklaştırabilir Helin Hanım. Bakın, yani buna çok dikkat etmek lazım. Bu provokatif davranışlarda bulunabilir çeşitli yerlerde. Mesela Şimdi Suriye değil de Kıbrıs üzerinde yapabilir bunu. Doğu Akdeniz'deki platformlar üzerinde yapabilir bunu. Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının şu andaki onların iddia ettiği yerler üzerinde yapabilir. Türkiye'nin çizdiği haritayı hiçe saydıklarını göstermek amacıyla böyle bir provokatif eylemlerde bulunabilir. Bunlar muhtemel yerler. Bunu sıklaştırabilir mi? Sıklaştırabilir. Burada amacı şudur. Sadece iç kamuoyu değil, iç kamuoyunu konsolide etmek için değil. Türkiye'nin o izlediği, Sayın Cumhurbaşkanı izlediği insancıl ve barışçıl politika algısını tüm dünyada benimsenen, kabul edilen bu politika düşüncesini tersine çevirmek için de yapılabilir. Şöyle bir açıklama yapmışlardı. Biz Türkiye ile savaşmak istemiyoruz ama çatışabiliriz demişlerdi. Bunun anlamı şuydu. Yani onlar da biliyorlar. İşte herkes de yorum yapıyor bununla ilgili olarak yerli ve yabancı basında. İsrail'in Türkiye ile bu konuda özellikle kara kuvvetleri bağlamında boy ölçüşecek hali yok. Savaşacak hali yok. Ama çatışma istiyor. Bakın İsrail çatışma istiyor. Neden istiyor? Kısa süreli bu şekilde uçakların karşı karşıya kalması, onların bir uçağının düşürülmesi, sahada karşı karşıya gelmeler onlar işine gelecek. Netanyahu dünya kamuoyunda hem Türkiye algısını tersine çevirmek isteyecek, olumlu algı olursa çevirmek isteyecek, hem de kendisi ve İsrail'in olumsuz algısını tekrar mağdur algısına çevirmek isteyecek. Bunun örneği var. Hep bunu ben veririm. Hatırlarsanız İran füzeleri İsrail'de Tel Aviv'e düştüğü andan itibaren Başbakan Netanyahu, İsrail Başbakanı Netanyahu televizyonlara çıktı. İran sivilleri öldürüyor dedi. Hepimiz güldük buna. Hepimiz buna yani çok çeşitli şeyler de söyledik. Ya şimdi sen bunu nasıl söyleyebiliyorsun? Böyle bir tiniyete sahip, böyle bir düşünceye sahip bir kişilik bu. Dolayısıyla yani Türkiye'nin sahada herhangi bir şekilde karşılık vermesi bunların yapmış olduğu kışkırtmalara Netanyahu tarafından abartılarak dünya kamuoyunda da kullanılmak üzere servis edilebilir. Buna çok dikkat etmek lazım ama bunu seçimlere kadar sıklaştırabilir diye düşünüyorum. En geçerli coğrafya Suriye coğrafyası. Ardından Kıbrıs, Doğu Akdeniz'e çok dikkat etmek gerekiyor. Ama tabii şuna bakın, bu mesela ben şuna aslında karşıyım. Her şeyi bir torbaya doldurup hangisi tutarsa diye de düşünmemek lazım ama Somaliland bölgesi de kritik bir yer. Çok kritik bir yer orası da. Çünkü Somaliland'ı destekliyor. Somali'de Türkiye var. Oraya da çok dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'den
0: Hocam,
1: uzak,
0: bilen
1: İsrail'e
0: bilmeyen
1: daha
0: için
1: yakın.
0: Somaliland meselesine de aslında biraz değinseniz, açsanız belki bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Ne anlamda kritik, neden önemli?
1: Şimdi Türkiye Somali'de, Somali'nin bütünlüğü için orada çeşitli politikalar izleyen, yani insancıl ve barışçıl politikalar izleyen bir durumda. Ama Somali'den korkmak için mücadele eden, yani orada daha öncesinde İtalyanların olduğunu, işte İngilizlerin kışkırtmasıyla hareket ettiklerini biliyoruz Somaliland bağlamında. Şimdi de İsrail Somaliland'ı destekleyerek orada Babülmendeb Boğazı ve o körfezde söz sahibi olmak istiyor. Aynı zamanda Türkiye'yi de sınırlandırmak istiyor. Türkiye'nin olduğu her coğrafyada mesela karşı politika izlemeye çalışan bir İsrail olduğunu görüyoruz. Bunun bir örneğini Balkanlarda gördük. Artan bir Türkiye'nin etkinliği var. Bir bakıyorsunuz ki İsrail Sırbistan'da orada anlaşmalar imzalıyor. Askeri anlaşmalar imzalıyor. Aynısını burada da görüyoruz. Somali'den kopmak isteyen ve işte diğer ülkelerin, yani Somali'nin bütünlüğünü istemeyen, özellikle Amerika başta olmak üzere birçok ülkenin desteklediği ve Somali'yi parçalamak amacıyla atılan, izlenen bir politikanın sonucu o bölgede. Bunu da İsrail de destekliyor. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Somaliland'a destek verdiğini biliyoruz. Ama
0: Evet.
1: Türkiye'de Somali'nin bütünlüğünü isteyen bir toprak bütünlüğünü isteyen bir politika izliyor o bölgede.
0: Peki, bu arada Ömer Çelik'ten de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir değerlendirme var. SDG'nin kendini feshetmesiyle ilgili olarak onu da birkaç cümlesini, birkaç paragrafını diyeyim, hızlıca paylaşayım. Diyor ki Ömer Çelik, Sayın Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye'nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak

0: olarak ilerlemelidir. SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiştir. Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim adımları, Suriye'nin geçmişin karanlıklarından kurtulması ve sağlam bir geleceğe ilerlemesi yönünde çok önemli mesafeler kat etmesini sağlıyor. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimiz kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor. Bu irade yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceğe işaret ediyor, diyor Ömer Çelik yaptığı paylaşımda. Halit Hocam, şimdi sizinle devam edelim. Hem az önce ifade ettiğim gibi Ali Fuat Hocam'a da sorduğum sizin sorunuzdan da hareketle İsrail'in atacağı adımlara dikkat etmek gerekir demiştiniz. Ali Fuat Hocam'a da sordum, hani İsrail bu süreçte seçime de giderken Netanyahu koltuğu kaptırmaktan korkuyor. İktidarı kaptırmak değil, yargılama sürecinde nasıl korkusu. Bunu olabildiğince bundan kurtulmanın telaşı içerisinde ama bunun için daha ne kadar ileri gidebilir? Buna ilave şunu da sormak istiyorum. Şu ana kadar İsrail'in bu kışkırtıcı tavırlarına yönelik olarak Ankara'nın stratejisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi Helin Hanım, aslında şöyle bir durum var. Maalesef şunu gözlemliyoruz. Netanyahu'dan bağımsız olarak Türkiye karşıtlığı İsrail'in devlet politikası haline geliyor. Yani şimdi Netanyahu diyelim seçimlerde kaybetti. İsrail'in Türkiye'ye bakışı, perspektifi değişmez bana göre. Neden? Çünkü İsrail aslında kendince yeni bir güvenlik doktrini inşa ediyor. Ve bu güvenlik doktrininde Türkiye'yi bir aslında bir düşman olarak, ülke olarak tanımlıyor. Yani bu bir artık İsrail'in bir politikası haline geliyor. Yani bu çok tehlikeli. Bu İsrail'in faydasına olacak bir şey değil. Yani Türkiye'yi karşısına alması, çünkü Türkiye ne İran ne de Suriye, yani Türkiye'nin bir kere NATO üyesi. Bu tabii NATO üyeliği bize bir avantaj sağlıyor tabii ki küresel bağlamda. Ama bunun yanı sıra Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusu Amerika'dan sonra. Şimdi bir kere bu kara kuvvetleri yine bahri kuvvetler anlamında, yani deniz kuvvetleri anlamında çok üstünüz. Bu net. Şimdi dolayısıyla İsrail'in eylemleri şöyle oluyor. Biliyorsunuz bazen küçük aktörler büyük aktörlerin karşısına böyle dikilirler. Yani böyle bir şeyler isterler. Büyük aktörler de, büyük devletler de bunu çok fazla şey yapmaz. Yani onlar gibi davranmaz. Yani İsrail'in şu anda yaptığı şey küçük bir aktörün, evet yani popülasyon olarak da küçük. Yani 10 milyonluk bir İsrail'den bahsediyoruz. Yani Türkiye'de 90 milyonluk neredeyse bir büyük bir devlet ve İsrail'in devlet tarihi, yani varoluş tarihi 1948. Yani çok uzun bir tarihe de sahip değil. Dolayısıyla Türkiye burada, demin de bahsettim aslında, serin kanlı bir politika izliyor. Türkiye'nin buradaki davranış şekli bir soğukkanlı, yani tam bir büyük bir devlet geleneğine yakışır bir şekilde İsrail'in eylemlerine karşı serin kanlı bir politika izliyor, bir strateji izliyor. Bunu tabii ki İsrail şunu, aslında İsrail'in yapmak istediği açık bir şekilde ortada. İsrail bölgesel bir kaos istiyor. İsrail zayıf devletler istiyor etrafında, özellikle Orta Doğu bölgesinde zayıf komşular istiyor. Türkiye bunun tam tersini. Türkiye bölgede istikrar yaratmaya çalışıyor. Barış ortamı, barış atmosferi oluşturmaya çalışıyor ve ülkelerin toprak bütünlüklerini destekliyor. Ve Türkiye burada norm üreten bir aktör. İsrail'den farklı olarak normatif bir aktör. Yani burada Türkiye'nin yaptığı bütün politikalar, bütün eylemler aslında hukuki bir çerçevede gerçekleşiyor. Ama İsrail'in zaten yaptığı bütün eylemlerin bu bağlamda aslında, yani bütün insancıl hukuku da, uluslararası hukuku da çiğnediğini İsrail'in görebiliyoruz. Yani Türkiye'nin burada daha aklı selim, daha stratejik bir aslında temkinli politikalar izleyerek stratejik bir olgunluğa erişmiş bir Türkiye var. Tarihiyle, kimliğiyle, geçmişiyle. Dolayısıyla burada İsrail'in eylemlerine karşı daha, dediğim gibi, serin kanlı politikaları benimsediğini görüyoruz. Ama Türkiye şunu görüyor aslında Helin Hanım. Türkiye İsrail'in buradaki o oyunlarını, buradaki politikalarını, burada niyetini aslında çok iyi okuyor. Zaten Türkiye bu niyeti okuduğu için aslında terörsüz Türkiye sürecini başlattı. Yani terörsüz Türkiye sürecinin en önemli ayağı terörsüz bölge. Yani bu neden böyle bir zaruret ortaya çıktı? İşte İsrail'in bölgedeki eylemlerine karşı, bölgesel yayılmacı politikalarına karşı, yani bunu öngördü Türkiye. Yani İsrail şu anda bölgenin başına gerçekten bir bela. Ve sadece bölgemizde değil, dünyanın başına bela haline geldi Netanyahu rejimi. İsrail'in bu eylemlerine karşı da Türkiye'nin komşularla iyi ilişkiler, işte tüm komşularla, hem Irak'la hem Suriye'yle hem Lübnan'la, yine baktığımızda Mekke Anlaşması var. Muazzam bir anlaşma. Buraya Suriye'nin de dahil olmasını bekliyoruz. Mısır'ın dahil olmasını bekliyoruz ki Mısır çok önemli aktör ve İsrail'den birçok güvenlik tehdidi alıyor aslında Mısır tarihsel olarak. Dolayısıyla Türkiye burada norm üreten bir aktör olarak Türkiye insani bir ittifak kuruyor. Esasında vicdani bir ittifak kuruyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunun da yansımalarını görüyoruz. Yani ama buna rağmen İsrail'in süreci enfekte etme potansiyeli var. Bunu daha önce konuşmamda söyledim. Bu enfeksiyon riskini İsrail şu anda içinde barındırıyor. Bunun için aslında evet, Kıbrıs da önemli bir konu. Kıbrıs'ta da bazı özellikle eylemlere girişebilir. Doğu Akdeniz'de de girişebilir. Farklı coğrafyalarda karşımıza çıkabilir. Hiç ummadığımız bir aslında coğrafyada karşımıza çıkabilir. Çünkü İsrail Netanyahu döneminde böyle bir bölgesel yaymacı politikalar izliyor ama çok anlamsız politikalar bunlar. Çünkü İsrail'in kapasitesi buna yetmez. Yine altını tekrar çiziyorum. İsrail'in ne böyle askeri kuvvetler bağlamında ne de farklı, yani nüfus bağlamında, popülasyon bağlamında, yani bütün kategorilerde İsrail'in böyle bir bu kadar açılmasını gerektiren bir durum yok. Yani İsrail bu kadar yayılmacı politikaları kime güvenerek yapıyordu? Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ama şu anda İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasında derin aslında taktiksel fikir ayrılıkları var. Bunun stratejik fikir ayrılıklarına dönüşme ihtimali de var. Yani bunu da görebiliyoruz. Özellikle Amerika'daki bir grup bunu aslında açık bir şekilde dile getiriyor. Yani dolayısıyla İsrail'in strateji çıkmazları var. İsrail aslında şu anda kendini öyle bir konumlandırdı ki bölgede. Şu anda dünyadaki bütün aktörler, yani sadece bölgemizdeki aktörler değil, dünyadaki bütün aktörler, devletler, halklar İsrail'den nefret eder, yani nefret ediyor açık bir şekilde. Yani bugün İspanya'nın eylemlerine bakıyoruz, Akdeniz ülkelerinin İsrail'e bakışı. Yine baktığımızda Fransa'nın bakışı, yani kamuoyu, aslında Avrupa kamuoyu ve Batı kamuoyu da İsrail'in bu eylemlerini aslında kınıyor. Ama tabii ki burada inşa ettikleri bir mekanizma var. Mağduriyet üzerine inşa ettikleri, işte İkinci Dünya Harbi'nde yaşanan gelişmeler, işte bunun üzerine inşa ettikleri bir mekanizma var. Ama bu mekanizmayı sürdürmeleri mümkün değil. Yani çünkü İsrail şu anda tam da o mağduriyet üzerinde inşa ettiği mekanizmayı kendisi uyguluyor. Gazze'de soykırım yapıyor. Gazze'deki, yani tüm İslam coğrafyasını hedef olarak gösteriyor. Dolayısıyla burada Türkiye'nin cevabı stratejik olgunluk kavramıyla açıklanabilir. Türkiye burada stratejik olgunluk çerçevesinde İsrail'in eylemlerine cevap verecektir. Tabii ki Türkiye, şöyle bir durum var. Türkiye diplomasiyi sonuna kadar kullanacaktır. Ama yeri geldiğinde, yani hayati anlamda hayati riskler taşıyan noktaya gelirse meseleler, İsrail'in tabii ki böyle eylemleri de provokasyonları da olabilir. Bunu mesela Yunanistan'la son dönemde özellikle bahri anlaşmalarda, yani denizaltı anlaşmaları yapmak istiyorlar. İşte Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısında bir pozisyon elde etmeye çalışıyorlar. Yani Türkiye'nin de buna cevabı olacaktır mutlaka. Çünkü Türkiye gerçekten, yine tekrar ediyorum, bunu söylerken de şunu ifade ediyorum. Gerçekten dünya değişti, konjonktür de değişti dünyada. Türkiye şu anda oyun kurucu bir ülke. Ve oyun kurucu bir ülke olarak da bölgesinde istikrar istiyor.
0: Peki.
1: Yani her zaman güçlü devletler etrafında, mücavir coğrafyada istikrar ve barış ister. Türkiye bunu yapıyor. İsrail oyun kurucu bir ülke olmadığı için ve aslında stratejik zayıflık gösterdiği için herkese sağa sola saldırıyor. Yani temel farklılıklar bu. Yani Türkiye ve İsrail arasında.
0: Peki.
1: Türkiye stratejik olgunluğa erişmiş bir ülke. İsrail ise tam tersine, aslında bu olgunluğa erişemeyen, tarihsel olarak da böyle bir arka plana sahip olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. O da İsrail'in, Netanyahu'nun da aslında eylemlerinde onu görüyoruz.
0: Peki Ali Fuat Hocam, şimdi İsrail ile Suriye arasında çatışmasızlık mekanizması oluşturabilmek için Amerika Birleşik Devletleri yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu hava üssüne saldırılmasından sonra Suriye Dışişleri Bakanı ile Mossad Başkanı bir araya gelmişti, bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Şimdi ABD'nin baskısına rağmen İsrail tarafı böyle bir mekanizmadan, çatışmasızlık mekanizmasından ABD'nin ısrarına rağmen uzak durduğuna dair şeyler yazılıyor, çiziliyor. Bugün köşe yazılarına da yansıdı. Abdülkadir Selvi diyor ki, gazeteci Abdülkadir Selvi, eğer İsrail ile Suriye arasında bir çatışmasızlık mekanizması oluşturulursa ABD buna Türkiye'nin de katılmasını istiyor. Türkiye, İsrail ve Suriye arasında üçlü bir çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasını hedefliyor Amerika Birleşik Devletleri diyor. Seçim öncesi Türkiye düşmanlığı üzerinden kampanya yürüten Netanyahu bu çatışmasızlık mekanizmasını, hele ki Türkiye'nin içinde bulunduğu çatışmasızlık mekanizmasını ABD'nin baskısıyla kabul edebilir mi? Böyle bir ihtimal görüyor musunuz?
2: Sanmıyorum. Yani Netanyahu'nun bir kere iktidarda kalması lazım. Bunun içinde kaostan beslenen bir lider olduğu için, iktidarının kaynağını kaos oluşturduğu için, bölgedeki saldırgan politikalar oluşturduğu için yine buradan beslenmek isteyecektir. Yani bu kaynağı çalıştırmak isteyecektir. Şimdi bugüne kadar Hizbullah, Hamas, İran çok onun için çok verimli kaynaklardı. Ama artık onlar gündemden çıktı. Yani şöyle çıktı, ona göre çıktı. Artık şöyle diyelim, İsrail kamuoyuna prim yapmıyor artık onlar. Çünkü yeni bir düşman yaratması lazım. Yeni bir böyle bir kaynak yaratması lazım. Geçerli, güçlü, İsrail'i yok edebilecek, öyle anlatması lazım. O da şu anda Türkiye. Yani bunun için Türkiye'yi, yani Amerika baskı yapsa da Netanyahu'nun bunu seçime belki bir iki gün kalıncaya kadar kabul edeceğini sanmıyorum. Belki son gün artık propagandalar bitmiş, her şey düşünceler oturmuş. O anda hadi Amerika'nın baskısını bu şekilde kabul edebilir. Ama şu an için Türkiye düşmanlığına ihtiyacı var. Tabii onun düşüncesi bu. Biz de bütün dünyada herkese bununla ilgili yorumlar yapıyor. Biraz önce söyledik. Ona bir fayda sağlamayacağını, yani İsrail'e bir fayda sağlamayacağını hepimiz biliyoruz. Ama Netanyahu'ya sadece. Çünkü bakın, Netanyahu'nun rakiplerine bakıyorsunuz, pek bir fark olmadığını görüyorsunuz. Yani dolayısıyla genel düşünce bu. O kadar burada işte Filistin'i ölürken, Lübnan'la hayatını kaybederken, hadi onları geçtik, İsrail halkı Hamas'ın elindeyken, onların kurtarılması için sokağa çıkanların ne kadar az olduğunu gördük. Bunu konuştuk. Yani bu saldırganlığı durdurabilecek olan İsrail kamuoyudur dedi. Netanyahu'ya baskı yapması gerekir dedi. Ama evet, bunun da İsraillerin de pek umurunda olmadığını gördük. Peki umurunda olmayanlar neden onların umurunda değil? Çünkü inanın, bunların çoğu çifte pasaportlu. Çok canları sıkılırsa, kendilerini güvensiz hissederlerse geldikleri ülkeye geri giderler. Ki bunu da gördük. İran füzeleri düşmeye başlayınca ilk fırsatında limanları havaalanlarını doldurdular. Peki İsrail, Netanyahu'yu destekleyenler kimler? İşte bu onların yerleşimci dediği, bizim işgalci olarak kabul ettiğimiz, söylediğimiz ve işgalci olan bu kesimin de içerisinde oldukça fazla bu politikadan nemalananlar, faydalananlar. Yani Filistin topraklarında evleri, toprakları, tarlaları, bağları, bahçeleri işgal edip onu işletenler şu anda gitmek istemiyor ve bu politikayı destekliyor. Bunlar da şu anda çoğunluğu oluşturuyor diyebilirim. Yani Netanyahu'yu destekleyenlerin çoğunluğu oluşturuyor diyebilirim. Dolayısıyla kaos politikası, istikrarsızlıktan ya da İsrail'i tehdit ediliyor algısının şu anda İsrail'e prim yaptığını söyleyebiliriz. Bunun üzerine hareket etmek isteyen bir Netanyahu var. Onun için de Amerika'nın baskısıyla Türkiye'nin içinde olduğu bir çözümsüzlük mekanizmasını kabul etmesi demek, Türkiye ile çatışma olmayacağının ortaya çıkması ve bunun da kendi lehine olmayacağını düşünüyor. Hani şunu yapabilir, tamam kabul ettim der. Aynen işte Gazze'de barış kurulunu kabul ettim de diyor. Bak onu da diyor. Kabul ettik, barış kurulu var. Ama mekanizma işlemiyor. Saldırmayacağım diyor. Lübnan'la oturuyor, karşılıklı anlaşmalar yapıyor. Sonra diyor ki saldırıyor, bir bakıyorsunuz ki işte Lübnan'da şunu gördüm, şöyle bir tehdit hissettim, saldırdım diyor. Gazze'ye saldırıyor. Şimdi bunu aynısını burada görüyoruz. Tamam, Amerika'yı kırmaz. Hadi diyelim bir ay önceden bunu kabul eder ya da 3-5 gün sonra kabul eder. Ama bir bakarsınız ki kendine göre bahaneler üretir. Suriye'de şöyle bir işte hareketlilik gördüm, şunu gördüm şeklinde bahaneler ileri sürüp yine saldırı politikasına devam eder. Çünkü bu politika Netanyahu'ya yarıyor. Bu politikayla birlikte besleniyor. Bunu yeni bir kaynak olarak kendisine görüyor. Halbuki Suriye bir tehdit değil kendisine. Kendisi Suriye'ye tehdit. Açıklama yaptılar daha dün. Golan tepelerindeyiz. 40 kilometremiz var. Sabah uyandığımızda bizi gör gibisinden mealinden açıklamalar yapıyorlar. Şimdi bakın, o zaman kim tehdit?
0: Son 30 saniye.
2: Ahmet Şahar mı tehdit? Ahmet Şahar mı tehdit? Netanyahu mu tehdit? Bütün bunlara baktığımızda biz bunun kısa sürede olsa kabul edilebileceğini ama bahane mutlaka bulacağını düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzoğlu bizimle birlikteydi. Halit Hocam, Ali Fuat Hocam, çok çok teşekkürler. Konuklarımı uğurluyorum. Moderatöre hızlıca noktayı koyalım. Birazdan ekonomideki gelişmelerle buradayız. Bekliyoruz. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım.net, sigortam.net.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

Tekrar merhaba, ekonomik gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi CDS 217 bas puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi CDS 17 bas puan düşüşle 268 bas puana indi. Orta Doğu'da ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'de kapsayan geçici ateşkesin ardından uluslararası tahvil piyasasındaki alıcılı seyir Türkiye'nin borçlanma maliyetlerini aşağıya çekti. Uluslararası piyasalarda tahvil faizlerindeki gerilemeyle Türkiye'nin CDS'i de 17 bas puan düşüşle 268 bas puana indi. ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlamadan önce 235 bas puan seviyelerinde olan Türkiye'nin CDS'i Mart ayında 327 bas puana kadar çıkmıştı. Küresel finans sistemi içinde en kritik referans göstergelerden biri olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemeyle gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının güçlenebileceği öngörülüyor. Avrupa Birliği enerji ürünlerinde artan açığın etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde 21,8 milyar avro dış ticaret açığı verdi. Avrupa İstatistik Ofisi Avrupa Birliği'nin 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin

mevsimsellikten arındırılmış dış ticaret verilerini yayımladı. Verilere göre Avrupa Birliği'nin ihracatı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %5,4 artarak 680 milyar avroya, ithalatı ise %9,9 yükselerek 701,8 milyar avroya ulaştı. Böylece Avrupa Birliği söz konusu dönemde 21,8 milyar avro dış ticaret açığı verdi. Birlik en son 2023'ün ikinci çeyreğinde dış ticaret açığı kaydetmişti. Avrupa Birliği'nin dış ticaret açığında özellikle enerji ürünlerindeki dengesizliğin artması etkili oldu. Enerji ürünlerinde yılın ilk çeyreğinde 71,3 milyar avro olan açık, ikinci çeyrekte 101,1 milyar avroya yükseldi. Bu dönemde ham maddelerdeki dış ticaret açığı 7,9 milyar avrodan 9,4 milyar avroya, diğer imalat ürünlerindeki açık da 8,3 milyar avrodan 9,1 milyar avroya çıktı. İngiltere Enerji Düzenleme Kurumu Ofgem, Orta Doğu'daki savaşın toptan satış maliyetlerini tırmandırması nedeniyle enerji tavan fiyatını Ekim ayından itibaren %4 artırdığını açıkladı. Ofgem Piyasalar Genel Müdürü, uluslararası gaz fiyatlarındaki yüksek seyrin Birleşik Krallık'taki enerji maliyetlerini yukarı çekmeye devam ettiğini belirtti. Kurum, hükümetin elektrik faturalarından katma değer vergisini kaldırma müdahalesini memnuniyetle karşıladıklarını, bu adım atılmamış olsaydı tüketicilerin kış aylarında çok daha ağır maliyetlerle karşı karşıya kalacağını ifade etti. Ancak küresel enerji piyasalarındaki çalkantı, devlet desteğinin sağladığı avantajı gölgede bıraktı. Temmuz-Eylül dönemindeki mevcut tavan fiyata kıyasla 60 sterlinlik bir artış anlamına gelen yeni düzenleme ile birlikte yıllık ortalama fatura tavanı 1.723 sterline yükseldi. Bu fiyat artışının değişken tarife kullanan yaklaşık 22 milyon hane halkını doğrudan etkileyeceği bildirildi. Ekonomiye de noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum. Saat başındaysa Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Aracınızı satmak gözünüzden büyüyor. Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Günde böyle. Otobik'te.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. Gündem yoğun, 2 saat boyunca birlikteyiz. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım efendim. Şanlım Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü 2 gündür. Özellikle de Ahlat'ta etkinlikler düzenleniyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlarsa merakla bekleniyordu. Tarih yeniden yazılıyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Bizi durdurabileceklerini düşünenler var, bunu hayal edenler var. Onlar yıkılacaktır diye ekledi.
1: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.
2: Tarih yeniden yazılıyor dedi. Türkiye'nin tarihe yön verdiğini söyledi.
1: Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını bu kez Malazgirt'ten verdi. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl kutlamalarında konuştu. Eski bir Türk geleneğini hatırlattı. Terörsüz Türkiye süreci için atımızın kuyruğunu bağladık dedi.
1: İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk halkının kahraman bir millet olduğunu söyledi. Söz konusu vatan ve millet olursa kimseye boyun eğmeyiz dedi.
1: Devletimizin bekası, milletimizin varlığı, bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için anadan, yardan, serden geçmiş kahraman bir milletiz. Gerektiğinde her şeyden sarfı nazar ederiz ama söz konusu

vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. Bundan sonra

0: bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam bir yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda ise birlik ve beraberlik mesajı verdi.
0: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. 955 yıl önce Malazgirt destanını unutmayın, böyle yazdık. Çanakkale'de, milli mücadelede 15 Temmuz'da zorlukları böyle aştık. Bağımsızlığımıza kasteden tüm alçakları böyle bozguna uğrattık.
2: Nepal'e devam edeceğiz ki Nepal'in Bagmati eyaletinde ani bir sel felaketi yaşandı. Ani sel felaketinde köyler sular altında kaldı. Durum vahim ki son verilere göre ve bilançoya göre maalesef bölgede en az 19 kişi hayatını kaybetti ve yine yüzlerce kişi kayıp. Bölgede ikinci bir sel riski noktasında da uyarı geldi. Bakalım aktaralım. Motkochi Nehri taştı, sel felaketi beraberinde geldi. Nepal su altında kaldı. Ani selde köyler sular altında kaldı. Felakette en az 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
3: Oho! Pura dam phudera hai.
2: Rasuada yollar, köprüler, enerji projeleri büyük hasar gördü. Çin sınırında sel felaketinde Tibet'i ziyaret etmeye hazırlanan 384 hacıyla da iletişim kesildi. İki karakolda görev yapan 13 polis memurundan haber alınamadığı öğrenildi. Felaketin boyutu bu görüntülerle gözler önüne seriliyor. Ve yetkililer sel sularının seviyesinin yüksek olmasıyla helikopterlerin bölgeye iniş yapamadığını da duyurdu. Sular çekilene kadar yine helikopterlerin inemeyeceği açıklandı. Risk altındaki bölgelerde nehir kıyılarında yaşayan sakinlere gerekli önlemleri almaları çağrısında bulunuldu ki çok sayıda kişi kayıp. İlk belirlemeye göre en az 19 kişi hayatını kaybetti ama kayıplarla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısının da artmasından endişe ediliyor. Çoğunlukla böyle Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Güney Asya'da görmeye alışık olduğumuz bir takım hava olayları vardır ama küresel ısınma, iklim değişikliği, dünyanın dengesi ne derseniz deyin efendim, bu durumlar artık Avrupa'da da görülmeye başlandı. Fransa'dan bahsedeceğiz. Kocaman dev bir hortum çıktı. 100 eve hasar verdi. O hortumun görüntüleri bakın nasıl kaydedildi.
4: Görenler gözlerine inanamadı. Genelde Amerika'da görmeye alışık olduğumuz türden dev hortum bu kez Fransa'da ortaya çıktı. Bölgede yaşayanları korkuttu. Amatör kamera görüntüleri ülkenin güneyindeki Verzay köyünden bir anda ortaya çıkan hortum bölgedeki köylere büyük zarar verdi. Afette yaklaşık 100 ev hasar gördü, 39 kişi yaralandı. İkisinin durumu kritik. Ölen ya da haber alınamayan olmaması ise sevindirici. Burası ise İtalya, ülkenin kuzeyindeki Forli Havaalanı. Bölgeyi öyle sert bir fırtına vurdu ki havaalanındaki bazı küçük uçaklar ters döndü. Olay anı amatör kameraya yansıdı. Fırtınada havaalanı da hasar gördü.

0: Nepal'de sel felaketi, Fransa'da hortum dedik. Dönelim yurda. Türkiye genelinde bakıldığında hava sıcaklıkları vatandaşı iyiden iyi canından bezdirdi. Peki böyle mi gidecek? Yüksek sıcaklık, yüksek nem derken bu ara hepimizi bunaltmaya devam eden bu hava durumuna ilişkin meteorolojiden de müjde var. Serin hava, sağanak yağmur geliyor. Peki ne zaman gelecek? Detayları 24 Meteoroloji Editörü Eldebiren Ayan aktaracak.
1: Aşırı sıcak ve bunaltıcı havada son iki gün. Şu anda yaklaşık 31 ilde sıcak alarm var Türkiye'de. Tüm Türkiye 35 derecenin, yani bu 31 ilde 35 derecenin üzerinde rakamlar ölçüyoruz. Hatta Ege'de, Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık 40 derece bandında. Türkiye'nin tamamında da normallerin, Ağustos normallerinin üzerinde rakamları ölçüyoruz. Ama son iki gün bu aşırı sıcak ve bunaltıcı trendte. Cuma günü itibariyle 500 milibar seviyesinde oluk etkisine gireceğiz. Yani atmosfer kararsız yapıya geçecek ve üzerimizden soğuk cephe geçecek. Soğuk havayı üzerimize taşıyacak ve bununla birlikte sağanaklar kuvvetlenecek. Cephesel sağanaklar alacağız. Hem yağmur geliyor, hem sıcaklık 6-7 derece, ortalama 6-7 derece azalacak, hem de rüzgar kuvvetlenecek. Dolayısıyla bugünden hafta sonuna hava sıcaklığında ve havanın durumunda ciddi değişiklikler yaşanacak. Hem bugün hem yarın tüm Türkiye'de güneşli ve normallerin üzerinde aşırı sıcak havayı yaşarken, cuma günü itibariyle Marmara, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar görülecek. Gök gürültülü sağanak yağmur sebebiyle dar alanda mikro ölçekli şiddetli yağış ihtimali var. Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın çevresinde sağanakların şiddetli olmasını bekliyoruz. Sel su baskını, dolu yıldırım gibi yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana gelebilir. O yüzden tedbirli olmak lazım. Marmara'da, Ege'de fırtına hızında esecek Poyraz. Saatte 70 kilometreye çıkacak rüzgarın hızı. Tabii ki bu da şiddetli sağanaklarla birlikte kuvvetli rüzgarda hayatı, ulaşımı biraz zorlayacaktır. Bu bağlamda hem şiddetli yağış, hem havanın serinlemesi, hem de rüzgar bizi olumsuz yönde etkileyebilir. O yüzden tedbirli olmamız gereken zamanlar cuma, cumartesi, pazar günleri. Çünkü hafta sonunun aslında tablosu ve görünümü de aynı olacak. Yine cumartesi günü Marmara'nın doğusunda Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri yağmurlu geçecek. Hatta Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Kilis çevresinde de cumartesi günü sağanak yağmur başlayacak. Pazarın tablosu da aynı. Marmara'da hava güneşli olacak pazar günü ama Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu bölgeleri yine yağmurlu geçecek. Bu serinlemeden çok fazla etkilenmeyecek illerimiz sadece Antalya, Muğla çevresi olacak gibi görünüyor. Muğla, Antalya çevresinde hafta sonu da yine yüksek sıcaklık trendi devam edecek. Ama pazar günü bu illerde de bir 5-6 derecelik serinleme yaşanacak. Yine sıcak alarm seviyesinde kalacak ama yine de bugünlere oranla bir 5-6 derece serinleme o noktada da rahat bir nefes aldıracak gibi gözüküyor. Dolayısıyla şimdi içinde bulunduğumuz yüksek sıcaklıklar öğle saatleri gerçekten zorlayıcı zamanlar geçirmemize sebep oluyor. Fakat hafta sonu ani bir soğuma meydana gelecek 6-7 derecelik. Tabii bu durum hepimizin bağışıklığını da düşürecektir. Sağanakları da kuvvetlendirecek bir yandan. İstanbul'un da Anadolu yakasının daha fazla yağış alacağını buradan hemen belirtelim. Avrupa'da sağanaklar daha hafif sağanaklar olarak geçecek ama Anadolu yakası biraz daha şiddetli yağış alacak gibi görünüyor. İstanbul'un tamamında rüzgar kuvvetli olacak. Hem cuma günü hem de hafta sonu ve tabii ki rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklıkta termometrelerin gösterdiği rakamların biraz daha altına inecek. Hem bulutlanma etkisi hem de kuvvetli rüzgar havayı daha serin hissetmemize sebep olacak. Yani sıcakta, aşırı sıcakta, bunaltıcı sıcakta dayanmamız gereken iki gün, sonrasında üç gün rahat bir nefes alacağız ama daha sonra pazartesi günü itibariyle de sıcaklık tekrar yükselecek. Yine güneşli ve sıcak günler bizi bekliyor olacak.
0: Bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Bolu'ya uzanacağız. Burada bir geri dönüşüm tesisinden alevler yükseldi. Siyah dumanlar gökyüzüne kadar uzanmış durumda ki itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alabilmek için can da başla mücadele ediyor. Ekranlara getiriyoruz. Burası Bolu'da bir geri dönüşüm tesisi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ama alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin müdahale ettiğini bir kez daha söyleyelim ki bölgeyi yoğun duman tamamen kaplamış durumda ki gökyüzünü siyah duman kapladı dedik. Tesiste bulunan malzemelerin de tutuştuğunu düşünürsek bölgenin birçok noktasından görülebilecek seviyede bir yangın yaşanıyor. Ve yangının büyümesiyle birlikte İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlerle mücadele ediliyor. Zaman zaman tesisten patlama sesleri de yükseldi ve alevlerin tesis içerisindeki farklı bölümlere yayılmasını önlemek adına zamanla yarış var. İki farklı görüntüyü getiriyoruz ekranlara ki açı farkıyla birlikte sağ taraftaki görüntülerde dumanın çok daha siyah ve yoğun olduğunu görüyoruz ki canlı görüntüler efendim artık alevler iyiden iyiye bölgeye yayılmış durumda. Siyah dumanlar gökyüzüne kadar uzanıyor ki bu tarz durumlarda böylesi yangınlarda rüzgarın etkisi de maalesef ekiplerin işini güçleştirebiliyor. Bildiğimiz üzere şu anda yangının çıkış nedeni bilinmiyor dediğimiz gibi ama ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için müdahale ediyorlar. Burası bir geri dönüşüm tesisi ve elbette içerideki materyallerin de yangının büyümesine sebebiyet verebileceğini ifade edebiliriz. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bir kez daha söyleyelim, yangının büyümesiyle ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor efendim. Bolu'da öğle saatlerinde geri dönüşüm tesisinde çıkmıştı yangın. Büyük de paniğe sebep oldu. Efendim, İletişim Başkanı Burhanettin Durağan sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ki Suriye mesajı neler söylüyor sizlerle paylaşalım, ekrana getirelim. Türkiye, Suriye krizinin ilk gününden itibaren terör örgütlerinin ve dış müdahalelerin ülkeyi parçalama girişimlerine karşı ilkeli kararlı bir tutum sergilemiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan bu yaklaşımın merkezinde Suriye'nin geleceğine yalnızca Suriye halkının iradesinin yön vermesi gerektiği anlayışı bulunmaktadır, diyor. Bir kez daha aslında hatırlatalım. Suriye, YPG'nin kendisini feshetme kararıyla birlikte kritik bir eşik aşmıştı ki bu kapsamda da İletişim Başkanı Duran'dan bir açıklama geldi. Şöyle söylüyor devamında. Suriye yönetiminin kapsayıcılığı, esas alan adımların devam etmesi, kalıcı istikrarın tesisi açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye'nin terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu da bu anlayışın bölgesel ölçekteki ifadesidir. Etnik, mezhebi ve toplumsal farklılıkların çatışma aracı haline getirilmedi. Terör örgütlerinin vesayetinden arındırılmış, sınırların ve egemenlik haklarının konulduğu bölgesel bir düzenin tesis edilmesi önemlidir. Çünkü bölgenin bütün halkları için gerçek güvence, ayrışmada ve dışarıdan dayatılan projelerde değil, ortak gelecekte, huzurda ve istikrardadır. Türkiye kirli hesaplara, senaryolara karşı Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını, Suriye halkının bütün unsurlarıyla barış ve refah içinde yaşamasını desteklemeyi sürdürecektir, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi bu açıklamalar. Ki AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Suriye'de SDG'nin feshedilmesiyle birlikte bölgede önemli bir eşiğin açıldığını söylemişti. Şuara yönetiminin kapsayıcı adımlarının terörsüz bölge hedeflerinin Suriye'nin geleceği için büyük önem taşıdığı. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Afyonkarahisar sivil toplum buluşmasında konuşuyor.
2: Dönemlerinde 4,5 milyon kilometre karelik bir büyük alana hükmeden devletti. Sadece 20 yıl içerisinde bu 4,5 milyon kilometre kareden bugünkü 780 bin kilometre karelik vatan topraklarına sıkıştırıldık. Balkanlar, Yemen, Arap coğrafyası, Trablusgarp, Trablusşarp birçok yerde bir takım iç karışıklıklarla, isyanlarla o koskoca dünya devleti paramparça edilerek bugünkü haline getirildi. Balkanlarda 6 asır bir arada yaşamış olan Boşnaklar, Arnavutlar, Yunanlılar, Bulgarlılar, Türkler maalesef 20 yıl içerisinde birbirine düşman edildi. Balkanlar paramparça oldu. Bugün dahi hala belini doğrultamıyor. Aynı şekilde güneyimizdeki coğrafyada paramparça hale getirildi. Bizim de içinde bulunduğumuz coğrafyada sınırlar cetvellerle masanın üstüne konularak sınırlar çizildi. Örnek olarak söylüyorum, bizim Şanlıurfa'nın Akçakalesi'nin karşısında Tel Abyad diye bir yer vardır. Tel Abyad da Akçakale demektir. Suruç'un karşısında Aynül Arab ya da Kobane diye bir yer vardır. Ve bu iki sınırın iki tarafında da aynı halkın, aynı aşiretin fertleri yer almaktadır. İnsanları sınırlarla böldüler ama gönüllerini bölemediler. Emperyalizmin ikinci oyun planı devreye girdi. Vekil örgütler vasıtasıyla bölgedeki coğrafyayı daha fazla parçalamak, bölüp parçalamak için terör örgütlerine ciddi şekilde destek verdiler. Akıl, emperyalistler niye bu oyunu oynuyor demek değildir. Akıl onlardan daha büyük bir aklı ortaya koymaktır. Şimdi Türkiye Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in ikinci asrında daha büyük bir aklı ortaya koyarak emperyalistlerin oyun planını bozuyor. Ve inşallah terörsüz Türkiye olarak ortaya koyduğumuz bu hedefi çok süratli bir şekilde adım adım ve gayet lojistik olarak da gayet iyi kurgulanmış bir şekilde uygulamaya koyduk, devam ediyoruz. Daha evvel de bu memlekette siyasetçiler terör meselesini bitirmek için bazı adımlar attılar. Rahmetli Demirel'in, rahmetli Özal'ın ve rahmetli Erbakan'ın kendi dönemleri içerisinde, hatta rahmetli Ecevit'in de kendi dönemleri içerisinde bazı teşebbüslerde bulunduğu ama maalesef o günkü bazı mihrakların buna müsaade etmediğini gayet iyi hatırlıyoruz. Vaktinizi almamak için teferruata girmiyorum. Ama önümüzde hem bölgenin yeni şartları, hem dünyanın yeni şartları, hem Türkiye'nin çok güçlü, özellikle savunma sanayinde çok güçlü bir hale gelmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik kuvvetlerimizin fevkalade etkin bir caydırıcılığa kavuşmuş olması, Türkiye için yeni dönemin adımlarını atmayı zorunlu kılmıştır. Sadece bundan 2 yıl evvel Sayın Cumhurbaşkanımızın Ahlat'ta yaptığı konuşmada iç kalenin tahkim edilmesi uyarısıyla yola çıkılmış, Sayın Devlet Bahçeli'nin son derece stratejik destekleriyle süreç belli bir şekilde ilerlemiştir. Geçen sene 5 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde de bendenizin başkanlığını yaptığım parlamentodaki hemen hemen bütün partilerin katıldığı bir komisyon oluşmuş ve fevkalade büyük bir demokratik başarıyı ortaya koymuştur. 21 toplantı yapılmış, başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere Türkiye'deki toplumun farklı kesimlerinin temsilcileri dinlenmiş, üniversite, iş dünyası, sendikalar, doğudan batıdan bütün sivil toplum ve kanaat sahibi olanlar dinlenmiş, fevkalade güçlü bir demokratik müzakere ortamı sonunda katılan milletvekili arkadaşlarımızın 50'sinden 47'sinin oyuyla rapor kabul edilmiştir.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un aktardıklarına kulak verdik. Şimdi İstanbul Şişli'den devam edeceğiz. Efendim devrilen bir ağaç var bölgede. Hatta park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Trafik de durma noktasına geldi. Bölgeden görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Ölen ya da yaralanan yok tabii ki. Asıl önemli olan bu. Ekranlara da getirdiğimiz üzere Şişli'de tam da işlek bir noktada düşen, devrilen bu ağaç 2 aracın üzerine düşüyor. Gördüğünüz üzere peşi sıra 2 taksi. Ağacın altında öndeki taksi kalmış durumda. Arkadaki taksi de keza hemen arkasında trafikte durma noktasına geldi. Detayları şöyle: saat 14 sularında Harbiye Mahallesi'nde yaşanıyor olay. Edinilen bilgiye göre yol kenarındaki ağaç henüz de bilinmeyen bir nedenle devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, belediye ekipleri sevk edildi. Altını çizelim, asıl önemli olan Yaşanan bu olayda ölen ya da yaralanan yok ama tabii araçlarda maddi hasar meydana geldi. Altını çizelim, polis ekipleri de güvenlik gerekçesiyle yolu hali hazırda trafiğe kapatmış durumdalar ve belediye ekipleri de tabii akışı, trafik akışını devam ettirebilmek için ağacı keserek kaldırmaya çalışıyorlar. On yıl önce doğal bir ölüm, bir beyin kanaması denmişti ama aynı ölüm dosyası üzerine gidildi. Çıkan detaylar oldukça çarpıcı. Çünkü hem kasten öldürmeden bahsediliyor dosyada, hem resmi belgede sahtecilik var. Tabii iki durum nezdinde de soruşturma başlatıldı. Eski Ulaştırma Bakanı'ndan efendim Arif Ahmet Denizolgun'dan bahsediyoruz. Otopsi görüntüleri yeniden incelendi. Bilirkişinin söylediklerine göre hareket ediliyor ki göğsünde hayattayken oluştuğu değerlendirilen 4 ayrı lezyon var. Peki bu lezyonlara ne sebebiyet vermiş olabilir? İşte bunun üzerine gidiliyor. Kritik bir nokta. Bu mesele Alihan Kuriş'in Süleymancıların başına geçebilmesi için o dönemki lideri olan isme kadar uzanıyor. Deniz Olgun ağzına yastık bastırılarak boğulmuş olabilir. Bu ifade de var. Bakalım.

0: yıl önceki otopsi görüntüleri şimdi cinayet soruşturmasının en önemli delilleri arasında. Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili dosyada tablo değişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptırdığı bilirkişi incelemesinde 2016 yılındaki otopsiye ait 145 fotoğraf ve video görüntüsü tekrar değerlendirildi. Görüntülerde Deniz Olgun'un sağ meme altından göğsünün ortasına uzanan 4 ayrı iz tespit edildi. Üstelik bu izlerin altındaki dokularda da kanama vardı. Bilirkişiye göre bu önemliydi. Çünkü o lezyonların ölümden önce meydana geldiğini gösteriyordu. 4 çarpı 6 santimetre, 3 çarpı 5 santimetre, 2 çarpı 4 santimetre ve 1 çarpı 2 santimetre. Bilirkişi lezyonlar için ölümden önce oluştu notu düştü. Ancak raporun en çarpıcı değerlendirmesi bundan sonra geliyor. Lezyonların büyüklüğünü ve göğüsteki konumu dikkate alındığında bir kişinin göğse diziyle bastığı, ağız ve burnun da yastıkla kapatılarak nefessiz bırakıldığı bir ölüm mekanizmasının mümkün olduğu belirtildi.
1: Yani göğsü dışarıdan bir bası yapılmış. Bu kesinlikle ve kesinlikle şüpheli bir ölümdür. Bir diz bastırmayla bir tane kemotik alan beklersiniz veya maksimum iki. Ama demek ki yani şunu hesapladım. 4 tane varsa bu kişi üzerinde dizin yer değiştirdiğini, bunun içinde bir mücadelenin olabildiği ihtimalini insanlar da getiriyor. Çünkü 4 tane var. Öldükten sonra kişiye kanepede oturur pozisyonu verip çıkmış olabilir. Bu bir ihtimaldir. Dolayısıyla buradan baktığımızda hani oturur pozisyonda bir insanda göğüste borluk olmaması gerektiği düşünülse bile eğer daha önce öldürülüp de oturur pozisyon verildiyse o morluk orada kalacaktır.
0: Bilirkişinin ifadesiyle Deniz Olgun'un bu yöntemle kasten öldürülmüş olma ihtimalinin bilimsel ve objektif olarak dışlanması mümkün değil. Bu tespitlerin ardından soruşturmanın bir diğer ayağında Alihan Kuriş var. Başsavcılık, Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturmayı kasten öldürme suçu kapsamında sürdürüyor. Diğer ayaksa 10 yıl önceki otopsi. 2016'da Deniz Olgun'un ölümü beyin kanamasına bağlı doğal ölüm olarak kayda geçirilmişti. Yeni bilirkişi ise bu sonuca ulaşılmasını sağlayacak yeterli objektif bulgunun ortaya konulmadığını ve adli tıbbi eksiklik bulunduğunu değerlendirdi. Üstelik tartışma bununla da bitmiyor. Savcılığın istediği otopsi görüntüleri için önce kayıt yok denildi, daha sonra aynı görüntülerin mevcut olduğu bildirilerek kayıtlar dosyaya gönderildi. Şimdi doğal ölüm raporunda imzası bulunan doktorlarla otopsi videosuna ilişkin çelişkili bildirimde bulunduğu belirtilen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında resmi belgede sahtecilik soruşturması yürütülüyor. Bir de ağır metaller var. 2016'daki incelemelerde Deniz Olgun'un dokuları ve çürüme sıvılarında baryum, arsenik, kadmiyum, civa ve nikel tespit edilmişti. Ancak seviyeleri belirtilmediği için bunların ölüme etkisi ortaya konulmamıştı. Şimdi 2016'dan kalan şahit numunelerle Fethi Kabir'de alınan örnekler yeniden

0: analiz edilecek. HTS kayıtları, olay gününün kolluk kayıtları, TRK dosyası ve yeni ifadeler de dosyaya eklenecek. 10 yıl önce doğal ölüm denilen dosyada artık iki ayrı soruşturma başlığı var. Deniz Olgun öldürüldü mü ve 2016'daki otopsi sürecinde neler oldu?
1: Türkiye bugün bu olayı konuşuyor ki Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin bilirkişi raporunda çarpıcı detaylar var. Rapora dair, ortaya çıkanlara dair o dört ayrı lezyondan bahsediyoruz. Bunun üzerine gidiliyor, soruşturma devam ediyor ama rapor açıklanmadan önceye gidelim efendim. Yani bilirkişi heyetinden çok da kritik bir isim Profesör Doktor Nevzat Alkan 24 ekranında konuşmuştu. Kendisi rapor açıklanmadan önce söylemişti aslında olan biteni. Dönüp o yayına bakacağız, ekranlara da getireceğiz. Çünkü dikkat çekici bir tablo var. O alınan rapor detaylarına göre Alkan raporu açıklamadı ama 36 saatlik bir dilime, o zaman dilimine dikkat çekmişti. Ne oldu ne bitti, işte orası 36 saatte yaşandı ve lezyonları da özellikle işaret etmişti. Yani bugün önümüze duran bir rapor var. Ayrıntılarını ekranlara getiriyoruz ama onları bilmeden önce, rapor yayınlanmadan önce dosyanın hangi noktalarının kritik olduğu 24 ekranlarında açıklanmıştı.
2: Şimdi gerçekten hani bir grubun liderinin 36 saat boyunca hiç kimse habersiz kalması şüpheli bir durum. Başlı başına şüpheli bir durum.
3: Rapor henüz açıklanmamıştı. Ama Arif Ahmet Deniz Olgun dosyasının bilirkişisi Profesör Doktor Nevzat Alkan 24 ekranında önemli ipuçları veriyordu. O gün Alkan'ın önünde henüz kamuoyuyla paylaşılmış bilirkişi raporu yoktu. Ancak bir adli tıp uzmanı olarak dosyadan nereye bakılması gerektiğini söylüyordu. İlk işareti Deniz Olgun'dan 36 saat boyunca haber alınamamasına koydu. Sonra çok daha özel bir bölgeyi tarif etti.
2: Asıl kritik olan boyun kemiklerinde herhangi bir kırık var mı? Çünkü öyle bir iddia da var. Hani boğazı falan sıkıldı, evet, diye bir iddia da var.
3: Bu sözlerin önemi bilirkişi raporu açıklandıktan sonra daha da arttı. Çünkü raporda ölümün sadece 10 yıl önce konulan teşhis üzerinden değerlendirilemeyeceği ortaya konuluyor. Dış müdahalenin araştırılması gereken bir dosya tarif ediliyordu. Alkan'ın 24 ekranında verdiği ikinci önemli ipucuysa zehir ihtimaliydi.
2: Bir de zehir ararız. Yaklaşık 150 tane zehir aranacaktır. Çevre toprak yapısıyla farklılık arz ederse bu önemli ve zehirlendi diye bir değerlendirmeye gidilebilir.
3: Yani yalnızca mezardan çıkanlar değil, mezarın toprağı bile konuşulabilirdi. Alkan zehir şüphesinin nasıl doğrulanabileceğini de daha rapor açıklanmadan 24'de tarif etmişti. Mezardan alınan örnekler çevredeki toprakla karşılaştırılacak, olağan dışı bir madde varsa kaynağı araştırılacaktı. Ama bir ipucu daha verdi. Belki de en önemlilerinden biri. 10 yıl önce yapılan ilk otopsinin materyalleri.
2: Şimdi ilgili adli tıp incelemeleri sadece mezar yerinden çıkan materyalle sınırlı değil, otopsi esnasında kullanılan örnekler de var 2016 yılında. Onlar da adli tıpta duruyor.
3: Ve ardından şunu söyledi.
2: Hepsi tekrar tekrar masaya yatırılıp bir sonuca varacak gibi gözüküyor.
3: İşte bugün gelinen noktada o sözler çok daha anlamlı. 36 saat, boyun bölgesi, zehir taraması ve 2016'daki otopsi materyalleri. Profesör Doktor Nevzat Alkan bilirkişi raporunu 24 ekranında açıklamadı. Ama rapor kamuoyunun önüne gelmeden önce soruşturmanın peşinden gideceği kritik izleri 24 izleyicisine göstermişti. Bugün Türkiye bilirkişi raporunu konuşurken o rapora giden yolun ipuçları 24 ekranında çok daha önce verilmişti.
2: Şüpheli bir durum, başlı başına şüpheli bir durum.
1: Ankara'da narkotik ekipleri Kahraman Kazan'da bir kargo aktarma merkezinde 109 kilo 300 gram uyuşturucu madde, Altındağ'da da kömür yüklü tırda 1,5 kilogram esrar ele geçirdi. Kahraman Kazan'daki sevkiyatta 210 kalıp halindeki maddenin eroin olduğu değerlendiriliyor. Piyasa değeri o da yaklaşık 300 milyon lira.
4: Ankara'da kargo paketlerinden 300 milyon liralık uyuşturucu çıktı. Kahraman Kazan'daki kargo aktarma merkezinde yapılan rutin kontrollerde 109 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği 3 kargo paketi büyük sevkiyat

0: ortaya çıkardı. Arama Cumhuriyet Savcısının nezaretinde yapıldı. Paketlerin içinde 210 kalıp halinde eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu belirtildi. Bir operasyonda Altındağ'da yapıldı. Kömür çuvallarının arasına gizlenen zehir yakalandı. Narkotik ekipleri uyuşturucu sevkiyatına geçit vermedi. Altındağ'da bulunan kömür yüklü tır da 1,5 kilogram estrale geçirildi. Operasyon Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yapıldı. Ekipler kömür yüklü bir tırla uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan tır Altındağ ilçesinde durduruldu. Tırda yapılan aramada gerçek ortaya çıktı. Kömür çuvallarının arasına gizlenen 1,5 kilogram esrar maddesi bulundu. Zehri kömür yüküyle gizlemeye çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.
1: Yine renkle girdik.
2: Ankara demişken Ankara'nın farklı noktalarında iki araç alev aldı. Yangınlardan biri Elmadağ'daki Kırıkkale yolunda seyir halindeki servis aracında, diğeri ise Yeni Mahalle Jandarma Kavşağı'nda hareket halindeki otomobilde çıktı. Can kaybı yaşamayan iki olayda da yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
0: Ankara'nın farklı yerlerinde iki araç alev aldı. Çıkan yangınların biri Elmadağ, diğeri ise Yeni Mahalle'de yaşandı. Elmadağ yolunda servis şoförü seyir halindeydi. Araç bilinmeyen bir sebepten ötürü birden ateş aldı. Alev aracı sardı, etrafı duman kapladı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin müdahalesiyle durum kontrol altına alındı. Yeni Mahalle'de gerçekleşen olaydaysa jandarma kavşağında hareket eden otomobil benzer şekilde alev aldı. Sürücü durumu fark etti, aracı hemen yolun kenarına park etti. Çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere ihbar etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
2: Ankara'da balata spreyinin yanlış kullanılmasıyla birlikte son iki haftada 4 kişide ciddi derecede yanıklar meydana geldi. Uzmanlar içinde böyle yanıcı gazlar bulunan balata spreylerinin dikkatli şekilde kullanılması gerektiğinin altını çiziyor. Çünkü soba kıvılcım kaynaklarından uzak tutulması da lazım isteyelim.
3: Balata spreyi sıkmayla ve bunun alev almasıyla yanan ciddi hastalarımız geldi.
0: Balata spreyinin yanlış kullanımı ciddi yanıklara sebep oldu. İki haftada balata spreyi sebebiyle yanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
3: Balata adı üstünde prem balatasının temizlemede kullanılması gereken özel malzemelerdir.
0: Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yanık sorumlusu doçent doktor Sabri Demir yaz aylarında ekstrem yanık vakaları gördüğünü söyledi. Balata spreyinin mangal yakmak ve şaka yapmak gibi amacı dışında kullanılmasından kaynaklı 4 kişinin yanma sonucu hastaneye geldiklerini ifade etti.
3: Yanıkların en iyi tedavisi yanmamaktır.
0: Demir, fren balatalarını temizlemede kullanılan balata spreylerinin içinde yanıcı özel gazların bulunduğunu hatırlattı. Bu ürünlerin yanlış veya tedbirsiz kullanılması sonucunda hem kullanıcıya hem de çevreye zarar vereceğine dikkati çekti. Özellikle çakmak, soba gibi kıvılcım kaynaklarından uzak tutulması gerektiğini vurguladı.
2: Elazığ'da organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikadan alevler yükseldi. Ekranlara getiriyoruz. Burası bir yalıtım fabrikası. Siyah dumanlar gökyüzüne kadar uzanmış durumda. Ekipler, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Elazığ organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrika henüz de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ve bölgede şu anda yoğun dumanlar gökyüzüne kadar uzanıyor efendim. Tabii dumanı gören çevredeki vatandaşlar ihbar ettiler. Ardından ekipler bölgeye geldi. İtfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri fabrikada çıkan yangını söndürmek için canla başla müdahale ediyor. Şu anda da getirdiğimiz üzere ekranları alevler henüz kontrol altına alınabilmiş değil ve yangının çıkış sebebi de henüz bilinmiyor. Elazığ'da yalıtım fabrikasından yükseldi alevler ki burası bir organize sanayi bölgesi. Yanında ya da çok yakın bir lokasyonda farklı bir fabrikaya da sıçramaması. Tabii ki bu da öncelikli durumda. O yüzden zamanla da yarış var. Ekipler şu anda alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Elazığ'da çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor. İstanbul Pendik'te yaya geçidinde bir kaza, faciaya dönüşecekti ki yayaya çarpmamak için bu endişeyle direksiyon kırıyor sürücü ve bunun ardından da çöp konteyneri

0: kontenerine çarpıyor. Savrulan konteyner ise kaldırımdaki dede ve toruna çarptı. Sonrasında ne oldu izleyelim.
1: Yayaya yol veren araç durdu, konteyner yaşlı adama çarptı. Pendik'te yaya geçidinde başlayan olay, saniyeler içinde korkutan bir kazaya dönüştü. Seyir halindeki araç yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen bir yayaya yol vermek için durdu. Ancak arkadan gelen başka bir sürücü yayayı fark etmedi. Çarpmamak için son anda direksiyonunu kıran sürücü bu kez yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan konteyner kaldırımda bulunan yaşlı adama doğru savruldu. Kazada yaşlı adamın iki ayağının kırıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
0: İstanbul Kartal'da bir iş yerine el bombasıyla silahla saldırı düzenlendi ki bu kapsamda 4 şüpheli de kıskıvrak yakalandı, tutuklandı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla birlikte kimlikleri kısa sürede belirlendi. Operasyonu genişletildi ki o şüpheliler Kocaeli'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.
1: Kartal'da bir iş yerine el bombası ve kurşunlu saldırı düzenlendi. Ekipler şüpheli şahısların peşini bırakmadı ve operasyon için düğmeye bastı. Kartal'da bir iş yerine düzenlenen el bombalı ve silahlı saldırının şüphelileri yakalandı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kimlikleri belirlenen 4 şüpheli, Kocaeli'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Saldıranları ve şüphelilerin olay sonrası kaçışı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
0: Sakarya'nın Hendek ilçesinde kamyonların içerisinde variller vardı ama o varillerden sızan kimyasal iki kişiyi etkiledi. Hastanede tedavi altına alındılar. Peki varillerde ne vardı?
2: Yola kimyasal sızdı, iki kişi hastanelik oldu. Kocaeli'nden Zonguldak'a tuz ruhu taşıyan kamyondaki varillerden sızıntı meydana geldi. Çevredekiler durumu fark ederek sürücüyü uyardı. Kamyon şoförü aracı Hendek Küçük Sanayi Sitesi önüne çekti. Ardından durum 112'ye bildirildi.
3: İtfaiye ekipleri, AFAD, ambulans, jandarma tüm birimleri çağırdı.
2: Olay yerine gelen ekipler geniş güvenlik önlemi alarak yola yayılan kimyasalı inceledi. Kimyasal maddeden etkilenen iki kişi Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
3: İlk anda oluşan gazdan dolayı iki vatandaşımızda solunum yoluyla ilgili bir problem sıkıntı var. Bilgi alıyoruz onlarla da, müşahede altındalar.
2: Yapılan ilk incelemeler ve temizlik çalışmalarının ardından yolun kontrol amaçlı bir süre daha kapalı kalmasına karar verildi.
3: Ondan geri temizliği yaptılar. Kontrol amaçlı sabaha kadar yine bu yolu kapalı tutulacak. Ayrıca temizliği yapılacak.
0: Milli Eğitim Bakanı çok önemli bir adım attı. Özel öğretim kurumlarında yabancı isimler efendim artık olmayacak. Yani bir düzenleme geliyor ki bu kapsamda Türk özel öğretim kurumlarında Türk milletinin manevi değerlerine uygun şekilde isimlerin belirlenmesi gerekecek ve bununla ilgili bir de son tarih var. 1 Ekim 2026 başvurunun son günü.
4: Milli Eğitim Bakanlığı Türk Özel Öğretim Kurumlarında yabancı isim kullanımına ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. Buna göre özel öğretim kurumlarının milli eğitimin amaç ve ilkelerine uygun belli bir anlam taşıyan Türkçe isim kullanması gerekecek. Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumlarında yer alan yabancı isimler için düğmeye bastı. Bu kapsamda daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel öğretim kurumlarının isimleri de mevzuata uygun hale getirilecek. Bu kurumlar mevcut yabancı isimlerini kullanmaya devam edemeyecek. Düzenlemede istisnalar da olacak. Azınlık okulları, yabancı ve milletler arası özel öğretim kurumlarıyla yalnızca yabancı dil eğitimi veren kurslarsa yabancı isim kullanabilecek. Kurum adlarında milli, manevi ve kültürel değerlere aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebilecek ifadeler de yer alamayacak. Bakanlık isimlerin Türkçeleştirilmesi için son tarihi de açıkladı. Mevzuata uygun isim değişikliği yapmak zorunda olan kurumların başvurularını 1 Ekim'e kadar tamamlaması gerekiyor.
0: Malum YKS sonuçları açıklandı. Tercihler de tabii ki sonuçların ardından açıklandı ama Türkiye birincileri var. O çok başarılı öğrenciler. Onlardan üçüne TOK hediye edildi. Kavadaş Erkek Lisesi'nde bir tören düzenlendi. Tusen Bahar, Şerife Efe Dartar ve Eylül Uyar'a araçlarının anahtarları teslim edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın elinden anahtarları aldılar.
1: YKS birincilerine büyük ödül. Zirvedeki başarı ödülsüz kalmadı. YKS'de Türkiye birincisi olan 3 öğrenci başarılarının ardından düzenlenen törende TOG otomobille ödüllendirildi. Kabataş Erkek Lisesi'nde Asırlık Okullar Vakfı tarafından düzenlenen törende Eşit Ağırlık Türkiye birincisi Tusen Bahar, Sayısal Türkiye birincisi Şerif Efe Dartar ve Yabancı Dil Testi Türkiye birincisi Eylül Uyar bir araya geldi.
5: Bu muhteşem eğitim yolumuzda Kabataş Erkek Lisesi'nde
1: törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yen ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katıldı. Programda öğrencilerin elde ettiği başarıya dikkat çekilirken eğitimin yanı sıra vicdan ve merhametin dönemine vurgu yapıldı.
6: Bu başarının vicdanla, merhametle taşlanması daha kıymetli.
1: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 2026 YKS'de açıklanan 13 Türkiye birincisinin 10'unun İstanbul'dan çıktığını, bu öğrencilerin tamamının devlet okullarında eğitim gördüğünü söyledi.
7: Biz hem resmi okulların hem de özel okulların müdürüyüz. Hepsi bize bağlı, hiçbiri arasında ayrım yok. Ama bu 10 okulun da 10'u devlet okulu.
1: Konuşmalarının ardından 3 Türkiye birincisine TOG otomobillerinin anahtarları teslim edildi.
0: Roşin Kabayı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Detayları getireceğiz ekranlara. İki gözaltı talebi var efendim. Şöyle ki Roşin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeye dair Kabayış'ın telefonu üzerinden malum bir araştırma yapılmıştı. İncelemeler tamamlanıyor ki bu sonuçta da şüpheli olarak tespit edilen iki kişi hakkında gözaltı talebinde bulunuldu. Avukat Abdurrahman Karabulut, Kabayış'ın telefonundan alınan imajları yurt dışına ve yurt içindeki uzman bilir kişilere göndermişti. Yapılan analizler sonucunda da böylesi bir talep geldi. Yapılan analizlerle sanal medya uygulamasında şüphelilerden bir kişinin izine ulaşıldı ve yine aynı baz istasyonundan da sinyaller aldığı belirlendi. Yani Kabayış'ın telefonunun bulunduğu noktayla bu bahsedilen şüphelinin izine de ulaşıldı. Kabayış ailesinden savcılığa dilekçe geldi yaşanan bu olaylar ve ortaya çıkan delillerle birlikte ve bu verilere ulaşımın sim kartı ve Rojin'in annesi adına kayıtlı olması nedeniyle ulaşıldı, öğrenildi. Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmadaki son gelişme bir kez daha tekrar edelim. Soruşturma kapsamında iki kişiye gözaltı talebi geldi. Bu gelişmeyle birlikte araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Fatih.
1: Spor araba.
2: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var.
1: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
7: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Az kaldı. Okullar açılıyor.
3: Evet, okullar.
1: Okul masrafları da gelecek.
2: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
3: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.

olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ve bitti. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz efendim. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli mesajlar geldi. Kutlamalarda konuştu Başkan Erdoğan ki terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Tarihi yeniden yazılıyor diye de ekledi.
1: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.
2: Tarih yeniden yazılıyor dedi. Türkiye'nin tarihe yön verdiğini söyledi.
1: Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını bu kez Malazgirt'ten verdi. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl kutlamalarında konuştu. Eski bir Türk geleneğini hatırlattı. Terörsüz Türkiye süreci için atımızın kuyruğunu bağladık dedi.
1: İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk halkının kahraman bir millet olduğunu söyledi. Söz konusu vatan ve millet olursa kimseye boyun eğmeyiz dedi.
1: Devletimizin bekası, milletimizin varlığı, bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için anadan, yardan, serden geçmiş kahraman bir milletiz. Gerektiğinde her şeyden sarf-ı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. Bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
2: Dünyanın en zorlu bölgesinde yaşıyoruz diyen Erdoğan, güçlü olmaktan başka seçeneğimiz yok dedi.
1: Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam 1000 yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda ise birlik

0: çözdük. Çanakkale'de, milli mücadelede 15 Temmuz'da zorlukları böyle aştık. Bağımsızlığımıza kasteden tüm alçakları böyle bozguna uğrattık.
1: Suriye yönetimiyle SDG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyon öneren bir mutabakat imzalanmıştı. Hatırlayalım bunu efendim. Terör örgütü SDG'den örgütün sözde özerk yönetimi ve ona bağlı tüm askeri sivil oluşumların feshedildiğine ilişkin bir açıklama geldi. Bunu konuşuyoruz. Önemli bir gelişme ki Türkiye'den de mesajlar peşi sıra geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik SDG'nin fesini değerlendirirken Suriye'nin yoluna bir bütün olarak devam edeceğini altını çizdi. Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütününe olan desteğini de ekledi.
2: Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün her zaman yanında. Suriye, SDG'nin entegrasyonuyla geleceğe bütün olarak ilerliyor. Açıklamalar AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten. Ömer Çelik sosyal medya hesabından SDG'nin fesini değerlendirdi. SDG'nin feshedilmesiyle Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşiğin geçildiğini vurguladı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda çalışmalarına da ayrı bir parantez açtı. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir ifadelerini kullandı. Ömer Çelik, terörsüz Türkiye ve bölge sürecinin coğrafyayı parçalamak isteyenlerin planlarını bozduğuna işaret etti. Sürecin yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceğe işaret ettiğine dikkati çekti. Suriye'nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği, refahı için atılan her adımı Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği kardeşlik siyasetimizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz dedi.
1: Tom Barak efendim, kendisinin son açıklamaları çok konuşuldu ki İsrail'in saldırdığı Ebu Zuhur Üssü ki bu kapsamda yaptığı açıklamalarla birlikte İsrail içinde bir nefret obresine dönüşmüştü. Peki bu söylemlerini devam ettirdi mi? Mesela SDG ile alakalı da bir ifadesi var. SDG'nin fesi tarihi ve destansı diyor ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barak. Şimdi son birkaç gündür Suriye'de yaşanan gelişmeleri ABD ışığında da değerlendirdiğimizde Donald Trump'ın nasıl bir tavır alacağı da merak edilmişti. Trump'ın bu bilek güreşinde İsrail'in değil temsilcisinin yanında durduğuna ilişkin emareler var. Haberimizde izleyelim.
3: Suriye Devlet Başkanı sabah Şam'daki sarayında uyanıp dağa baktığında İsrail ordusunu görecek. Türkiye'nin Suriye'de nüfus kurma ve yer edinme çabalarına karşı vurduk, engelledik. İsrail'in çıkarlarını tehdit edecek hiçbir plana boyun eğmeyeceğiz.
4: İsrail Savunma Bakanı Katz durup dururken işgalleri altındaki Golan Tepesi'nin zirvesine çıkmadı. Amacı mesaj vermekti. O mesajın adresi Türkiye gibi görünse de aslında ulaşmak istediği asıl muhatap Amerika Birleşik Devletleri ve dolayısıyla Trump. Çünkü Trump'ın Suriye ve Irak özel temsilcisi Golan'ın aslında İsrail'in işgali altında olduğunu dillendirdi. Sonrasında bu ifadesinin yanlış anlaşıldığını belirtse de mesaj verilmişti bir kere. Golan'ı İsrail toprağı saymak da saymamak da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın iki dudağı arasındaydı. Netanyahu'nun bunu unutmaması istenmiş olmalı.
5: Suriye ile Golan konusunda İsrail hala orayı işgal altında tutuyor. Birleşmiş Milletler kararlarına ve Golan'ın Suriye'ye ait olduğunu söyleyen tüm uluslararası düzene aykırı davranıyorlar.
4: İsrail'in Türkiye'nin konuşlandığı iddiasıyla Ebu Zuhur Üssü'nü vurmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki fikir ayrılıkları çok daha görünür hale geldi. Bu yeni çatışma ortamı Tom Barak'ı İsrail için bir nefret objesine dönüştürdü. Ve İsrail medyasında Tom Barak'ın Trump tarafından görevinden azledileceği iddiaları dolaşıma sokuldu. Bunu Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı Laura Loomer'a yaptırdılar.
6: Tom Barak bu hafta Washington DC'ye geri çağrıldı. Devlet Departmanı'ndan bir kaynak bana onu öyle bir gitmesi için istiyoruz ki eşyalarını toplamak için taşıyıcılar tutabiliriz dedi. Barak Türkiye'ye geri dönmeyebilir.
4: Ama tam aksi oldu. Trump, Tom Barak'a desteğini kuru kuruya sözlü bir şekilde göstermedi. Bunun yerine sansasyonel mesajlar vermeyi tercih etti. Önce Suriye terör listesinden silindi, yatırımların önü açıldı. Bu kararla birlikte Suriye artık uluslararası camianın bir parçası haline getirildi. İkinci adım, SDG.

0: DG'nin Suriye Devleti'ne tabi olduğunun açıklanmasıydı.
1: Bugün Suriye Demokratik Güçleri'nin görevinin sona erdiğini, bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiğini ilan ediyoruz.
0: Hatta Trump son olarak Tom Barak'ın İsrail'den çok tepki çeken röportajını yapan gazetecinin paylaşımını retweet ederek de mesaj verdi.
1: Beklendiği gibi Başkan Trump aşağıdaki tweetimi yeniden paylaştı ve Büyükelçi Tom Barak'ı yine destekledi.
0: Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? İsrail artık merkezde değil. Bölgemiz yeniden bir yapılanma yaşıyor. İsrail, bölgesel revizyonizmin çıkarlarını tehdit eden bir güvenlik sorunu haline geldi. Türkiye ise İsrail'in bu performansının tam karşısındaki güç. Suriye ise bu iki ülkenin vaat ettiği geleceğin mikrokozmosu. Çünkü İsrail, saldırgan ve revizyonist politikalarıyla bölgesel izolasyon olasılığını derinleştirdi. Herhangi bir normalleşmenin maliyetini artırdı ve İsrail merkezli bölgesel düzen vizyonunu başarısızlığa mahkum etti.
2: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, İlkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor.
3: Nepal'de kıyameti andıran görüntüler yaşanıyor. Nepal-Tibet sınırında meydana gelen deprem, dev çığ, ani sel, toprak kayması derken gerçek bir felaketten bahsediyoruz. İlk bilançoya göre 22 kişi hayatını kaybetti ama çok sayıda kayıp var efendim. Nepal Dışişleri Bakanı ise şunu söyledi. Sabah 8.37 civarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem vardı. O depremle birlikte sel felaketi de daha büyük bir etki yarattı diyor. Bakalım Nepal'de neler yaşandı.
1: Nehir taştı, sel felaketi getirdi. Nepal'in bir bölgesi su altında kaldı. Selde can kayıpları var. Botekoşi Nehri taştı. Ani selde köyler su altında kaldı. Felakette hayatını kaybedenler oldu. Rasuva'da yollar, köprüler ve enerji projeleri büyük hasar gördü. Çin sınırındaki sel felaketinde Tibet'i ziyaret etmeye hazırlanan 380'den fazla hacıyla da iletişim kesildi. İki karakolda görev yapan çok sayıda polis memurundan haber alınamıyor. Yetkililer, sel suyunun seviyesinin yüksek olması nedeniyle helikopterlerin bölgeye iniş yapamadığını duyurdu. Sular çekilinceye kadar da inemeyeceklerini bildirdi. Risk altındaki bölgelerde nehir kıyılarında yaşayan sakinlere gerekli önlemleri almaları çağrısında bulunuldu.
3: İran Savaşı'nda neler yaşanıyor? ABD ve İran arasındaki gerilim nereye evrildi? Elbette takip ediyoruz efendim. Hürmüz Boğazı iki ülkenin de kırmızı çizgisiydi. Geri adım atmamalarıyla birlikte anlaşmada ilerlenememişti. Ama İran'dan bir açıklama geldi. İran, Umman'la anlaştıklarını söylüyor. Hürmüz Boğazı'nın güney noktası artık kapandı. Alternatif bir yol var. Hatta burası da güzergahta 7 mil genişliğinde diyor. İran tarafından gelen açıklama bu. ABD Başkanı Donald Trump'a kalsa Hürmüz Boğazı onların egemenliğinde ve buradaki mayınların hepsi de temizlendi. İki taraf farklı konuşuyor ama ne yaşanıyor Hürmüz'de?
1: ABD'nin İran'a yönelik ekonomik savaşıyla gerilim farklı bir boyuta taşınırken Hürmüz Boğazı üzerine restleşmeler de artıyor. İran ve Umman Dışişleri Bakanları Tahran'da görüştü. Ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi açıkladı. Garibabadi, Umman'la anlaşmaya varıldığını öne sürdü. Ortak koridorun etkinleştirilmesi konusunda anlaştıklarını ifade etti. Güney koridorunun kapatıldığını kaydetti. Hürmüz Boğazı'nda taşıma güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde olacağını belirtti. İran ordusunun hali hazırda güney koridorundan geçişlere izin vermediğini hatırlattı. Umman'la kalıcı bir güzergah konusunda görüşmelerin süreceğini söyledi. Garibabadi, boğazın açılması için ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Şartlarını Pakistan üzerinden ABD'ye ilettiklerini kaydetti. Şu anda yeni bir yüz yüze müzakerenin gündemde olmadığını anlattı. Katar ise yüz yüze görüşmeler için çabaların sürdüğünü ancak henüz gelişme olmadığını söylüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınların Amerikan donanması tarafından temizlendiğini duyurmuştu. Bu konuda İran'a sıfır tolerans göstereceklerini açıklamıştı. Garip Abadi'nin açıklamaları bunun ertesinde geldi. İranlı Bakan Yardımcısı, ABD'nin Hürmüz'de mayınları temizlediği iddiasını da yalanladı. Trump yönetiminin pazartesi günü devreye soktuğu ekonomik baskı stratejisi ise hala gündemde. ABD, İran'ın can damarlarını kesmeye ve zaman içinde rejimi boğmaya odaklandı. İran riyali Amerikan doları karşısında dip yaptı. 1 dolar savaş öncesinde 1 milyon 660 bin riyaldi. 2 milyon riyalin üzerine çıktı. Batılı uzmanlar bunu İran açısından önemli bir ekonomik ve psikolojik eşik olarak görüyor. İranlı yetkililerse zaten onlarca yıldır Amerikan ambargolarına maruz kaldıklarını hatırlatarak yenilerine hazırlıklı olduklarını söylüyor. İran gerilimiyle eş zamanlı olarak Yemen'de de hareketlilik artmaya başladı. Taiz ilinde İran destekli Husilerle ABD ve Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleri arasında çatışmalar şiddetlendi. Gelen bilgilere göre birçok cephede şiddetli çatışmalar var. Taiz, Babil Mendeb'e açılan kapı olarak biliniyor. Babil Mendeb Boğazı ise Kızıldeniz'in güney girişinin kilit noktası.
3: ABD ve İran gerilimine baktık. Bir de sürmecede olan, bir türlü bitmeyen Rusya-Ukrayna savaşı var ama son zamanlarda saldırılar daha çok Ukrayna'dan Rusya tarafına gerçekleşmişti. Bu kapsamda birçok lojistik depo, altyapı tesisleri Ukrayna tarafından hedef alındı. Rusya'nın Çin sınırında dev gaz kimya tesisi var. Burada bir patlama yaşanmıştı. Can kaybı da 72'ye yükseldi.
1: Rusya ve Ukrayna arasındaki saldırılar devam ediyor. Rusya'nın vurduğu son hedeflerden biri Ukrayna'nın Kramatorsk şehri oldu. Hava saldırısında pek çok bina hasar gördü. Ukrayna ise sert karşı saldırılar düzenliyor. Özellikle de büyük altyapı tesislerini hedef alıyor. Bunların bir kısmı devlete, bir kısmı özel firmalara ait. Putin yeni bir kararname yayınladı. Ukrayna saldırılarında hasar gören altyapı tesislerinin kontrolünü devlet eline alacak. Salı günü Moskova'ya CIA direktörü John Ratcliffe gitti. 4 saat kaldı, görüşmeler yaptı. İngiliz basınına göre Avrupa'daki NATO topraklarına yönelik son insansız hava aracı saldırıları ve Ukrayna'ya yönelik tırmanan saldırılar nedeniyle Rusya'ya uyarıda bulundu. Görüşme pek de iyi gitmedi. CIA direktörü ayrıldıktan sadece birkaç saat sonra Ukrayna, Moskova ve Güney Rusya'ya yeniden büyük çaplı İHA saldırısı başlattı. Tambov'da e-ticaret sitesi Wildberries'e ait lojistik deposu vuruldu. Yangın 100 bin metrekarelik alana yayıldı, bir kişi yaralandı. Rusya'nın Çin sınırındaki Amur'da bulunan ve hala inşaatı süren gaz kimya tesisindeki yangın da şüpheli görülüyor. Can kaybı artarken hala kayıplar var. Ölenler arasında Çinliler de bulunuyor. Rusya-Çin ortaklığıyla kurulan dev tesis Ukrayna'ya 6 bin kilometre uzaklıkta. Bir şekilde Ukrayna'nın saldırısına uğramış olabileceği şüphesi hala gündemde. Ukrayna daha önce de sınırdan binlerce kilometre içerideki tesislere bu tür sürpriz saldırılar düzenlemişti. Ancak Kiev'den henüz ses yok. 11 milyar dolarlık tesis 6 yıllık çabanın ardından işletmeye alınmak üzereydi. Çalışmaya başladığında dünyanın en büyüklerinden olacak. Ukrayna cephesine gelince bağımsızlık gününde pek çok Avrupalı lider Kiev'deydi. Onlardan biri de İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham'dı. Ukraynalı bir askerle gitar çaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD'li ünlü oyuncu ve yönetmen Sean Penn'e Ukrayna Kahramanı ödülü verdi. Penn, savaş zamanında defalarca Ukrayna'ya gidip cepheleri ziyaret ederek Rus işgaline dair belgesel hazırlamıştı. Zelenski, ABD'li multimilyarder Elon Musk'a da ülkenin en büyük madalyalarından Ukrayna Özgürlük Nişanı'nı verdi. Musk'ın Starlink'i Ukrayna'da savaştan sonra aktive edilmişti. Rusya ile mücadelede Kiev'e büyük faydalar sağlıyor.
3: Pakistan'dan yürekleri dağlayan bir haber geldi. İslamabad'da bulunan bir hastanede yangın çıktı. Yeni doğan ünitesindeki 15 bebek hayatını kaybetti. Yangın Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde çıktı. Alevler yeni doğan ünitesinde başladı. Personel alarma geçti ama yangın çok hızlı yayıldı. Ünitede bulunan bebeklerden sadece biri kurtulabildi. 15'i hayatını

0: hayatını kaybetti. Yangının klima kompresörünün patlaması nedeniyle çıktığı anlaşıldı. İspanya'dan görüntüler gelecek ekranlara. Hırsız polis kovalamacası bu kez denizde yaşandı. Lüks bir tekneyi çaldı hırsız. Ardından da kıskıvrak yakalandı. İşte o anlar.
1: O kaçtı. Güvenlik güçleri kovaladı. Denizdeki son sürat kovalamaca macera filmlerini aratmadı. Akdeniz'deki Mallorca adası açıkları. Güvenlik güçleri lüks bir tekneyi çalıp kaçan hırsızın peşine düştü. Hırsız dur ihtarlarına uymadı. Kaçmaya çalışırken hem kendisini hem çevredekileri tehlikeye atan pek çok manevra yaptı. Ancak sonunda kazanan güvenlik güçleri oldu. Yaklaşık 1 milyon avroluk tekne sahibine iade edildi. Hırsızsa tutuklandı.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikası halihazırda çok tepki çekiyor malum ama Başkan Trump bu kapsamda çok da kritik bir adım attı. Göç politikalarını sıkılaştırmak için bir düzenlemeye gitti. Peki ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmek isteyenlere verilen göçmen vizesi vardı. Bu tüm dünyada durduruldu. Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Karar konsolosluk görevlilerine verilecek kapsamlı eğitim nedeniyle alındı. ABD Büyükelçilikleri ve konsolosluklarında mülakat tarihi bulunan göçmen vizesi başvuru sahiplerine randevularının yeniden planlanacağını bildiren e-postalar gönderiliyor. Başvuru sahiplerine yeni tarih ve saat daha sonra bildirilecek. Amerikan hükümeti başvuru sahiplerinin ABD'ye gelmeleri durumunda kamuya yük olup olmayacağını da anlamaya çalışıyor. Yeni uygulama da bu temelde gerçekleşecek. Ermenistan parlamentosu bundan 5 yıl sonra hangi politikaları yürütecek, nasıl kararlar alınacak buna ilişkin ülke programını onayladı. Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor çünkü programda Azerbaycan ve Türkiye ile olan ilişkilerin düzeltilmesi hedefleniyor. 2026-2031 programına 63 milletvekili evet oyu verdi. 24 vekil aleyhte oy kullandı. Böylece 5 yıllık program mecliste resmen kabul edildi. Programda Azerbaycan'la tesis edilen barışın sağlamlaştırılması, daha da ileri düzeyde kurumsallaştırılması var. Ayrıca Türkiye ile diplomatik ilişkilerin tesisi, bölge ülkeleriyle ilişkilerin normalleştirilmesi gibi hedefler yer alıyor. Programda Rusya'yı rahatsız edecek unsurlar da var. Dengeli, dengeleyici dış politika vurgusu yapılıyor. Avrupa Birliği ile ABD stratejik ortaklıkların derinleştirilmesi, Rusya ile ilişkilerin dönüştürülmesi hedefleniyor. İran, Çin ve Hindistan'la ilişkilerin güçlendirilmesi de yine hedefler arasında yer alıyor. Dünyanın en zengin insanlarından biri Elon Musk ve onun şirketi SpaceX'i ilgilendiren bir gelişme var. Uzay şirketi SpaceX yeni bir adımla gündemde. Peki ne oldu? Firma 100 milyar dolarlık dev bir yatırım kararı aldı. Bu karar doğrultusunda hangi adımlar gelecek izleyelim.
1: ABD uzay yarışında yeni bir adım attı. SpaceX'ten 100 milyar dolarlık dev yatırım kararı geldi. Louisiana eyaletinde yeni uzay üssü kurulacak. Uzay havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX açıklama yaptı. Buna göre kurulacak tesisin yılda binlerce fırlatmayı desteklemesi bekleniyor. Uzay uçuşlarını önemli ölçüde artırması hedefleniyor. Açıklamada 100 milyar dolarlık bir yatırımla kurulacak tesisin, şirketin dördüncü ve en büyük fırlatma tesisi olacağına işaret edildi. Starship görevlerinin artırılmasında önemli rol oynayacağı vurgulandı. Go for launch. Tesis tamamlandığında her birinde iki fırlatma rampası ve bir yakıt tesisi bulunan 5 fırlatma kompleksini içerecek. Projede ayrıca yakıt üretim tesisi, enerji üretim tesisi, araç işleme tesisi ve çalışanlarla aileleri için konutlar da bulunacak. Açıklamada inşaat

0: Fırsatın 2020'de başlamasının, ilk fırlatmanın ise 2029 gibi erken bir tarihte gerçekleştirilmesinin hedeflendiği bildirildi. Uzay yarışlarında Rusya da ön plana çıkıyor. Rusya-Ukrayna savaşında ABD tarafından Ukrayna'ya sağlanan Starlink uydu ağları Moskova'yı harekete geçirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar attı. Rus havacılık ve uzay şirketi Bro 1440, Temmuz'da Rasvet sistemine yönelik ikinci toplu uydu fırlatmasını gerçekleştirdi. Şirket son fırlatmada yörüngeye gönderilen uydu sayısını açıklamadı. Uyduların taşıyıcı roketten başarıyla ayrıldığını ve uçuş kontrol merkezinin yönetimine geçtiğini bildirdi. 2-1, ignition, engines full power. Rasvet projesinde ticari internet hizmetinin 2027'de başlatılması hedefleniyor. Güncel planlamaya göre yedek uydular dahil toplam 292 uydunun 2030'a kadar yörüngeye yerleştirilmesi öngörülüyor. Şirket, sistem kapasitesinin 924 uyduya kadar çıkarılabileceğini bildirmişti.
1: Şimdi ikincisi düzenlenen insansı robot oyunları yeni bir rekora da sahne oldu. Bir robot 100 metre yarışını 8.86 saniyede tamamladı.
0: Çin'de düzenlenen insansı robot oyunları yeni bir rekora daha imza attı. Bir robot 100 metre yarışında 8.86 saniyelik bir rekor kırdı. Robot rakiplerini ve kaydedilen en hızlı insan derecesini geride bıraktı. Erkekler 100 metre dünya rekoru 2009'da Jamaikalı atlet Usain Bolt tarafından 9.58 saniye ile kırılmıştı. Bir önceki robot rekoru ise 9.39 saniye ile kırılmıştı. Şimdi ise bir insansı robot 100 metre yarışını 8.86 saniye ile tamamladı. Rekor kıran robot bitiş çizgisini geçtikten sonra yere düştü. Yastıklı bir bariyere çarptı. Robotun bel kısmından kıvılcımlar saçıldı. Yarış Pekin'de ikinci kez düzenlendi. Dünya insansı robot oyunları final müsabakalarıyla devam ediyor. 2000'den fazla insansı robotun yarıştığı oyunlarda kıyasıya mücadele var.
1: İspanya'da gelenek bozulmadı. Küçük bir kasabada Ağustos'un son çarşambası yine domates savaşı yaşandı efendim. O anları getireceğiz ekranlara. Ortalık kıpkırmızı bakalım.
0: Binlerce kişi meydanda toplandı. Kasaba kırmızıya boyandı. Gelenek bu yıl da bozulmadı. Domates savaşı dünyanın dört bir yanından meraklıları bir araya getirdi. İspanya'daki Buñol kasabası, La Tomatina Festivali'nde bu yıl 165 ton domates kullanıldı. Aşırı olgunlaşmış domatesler binlerce kişi için eğlence aracına dönüştü. Bu yılki festivale 20 binden fazla kişi katıldı. Festival 1945'te kasabada yaşanan yemek savaşına dayanıyor. Sonrasında sadece domatesle her yıl yapılmaya başlandı. Diktatör Franco 1950'lerde yasakladı. 1980'lerde ise televizyonların da ilgi göstermesiyle önce ulusal sonra uluslararası bir turizm faaliyetine dönüştü. Domates savaşı kimileri tarafından çok eğlenceli bulunsa da özellikle Afrika'daki açlığa vurgu yapanlardan tepki çekiyor.

0: Dönelim yurda. Kayseri'de gerçekleşen bir operasyon var sırada. Fethullahçı terör örgütü üyesi olduğu bilinen, hakkında da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kıskıvrak yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele İstihbarat Şubeleri ekipleri terör örgütü FETÖ kapsamında arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmayla FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis FA operasyonla yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada silah, imal ve ticaretine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
1: Silah imal ettiler, kirli ticaretlerine darbe vuruldu. Kıskıvrak yakalandılar. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kendilerine ait iş yerlerinde silah imal ederek çeşitli organize suç gruplarına sattıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik emniyet ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldü. İzmir merkezli olarak Manisa'yı da kapsayan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında belirlenen 21 şüpheliden 6'sının cezaevinde olduğu tespit edildi. Diğer 15 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 15 şüpheliden 13'ü yakalanarak gözaltına alındı. İki firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yapılan aramalarda 7 tabanca ve 13 fişek, çok sayıda silah parçası, bir sanayi tipi sigara sarma makinesi, çok miktarda tütün ve boş makaron, sahte avro üretiminde kullanıldığı değerlendirilen döküm kalıpları ele geçirildi. Soruşturmanın bugüne kadarki aşamalarında toplam 100 tabanca ele geçirildi. Öte yandan silahların imal ve temin sürecinin, organize suç gruplarına yönelik satış ağının ve soruşturmaya konu diğer bağlantıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor.
0: Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği o geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı ki güvenlik kamerasında yer alan o görüntülerde Güllü düştükten sonra tam da apartmanın önünde neler yaşanmış böyle alenen anlaşılıyor efendim. Tabii çok ilginç bir durum var. Annesini pencereden attığı iddia edilen davanın da bir numaralı tutuklu sanığı Tuğyan Ülkem Gülter panik halinde bir yandan annem iyi mi diye soruyor. Hepsini izleyelim.
2: Annesini öldürmekle suçlanan cezaevindeki Tuğyan Ülkem Gülter'in panik ve şüpheli hallerinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler şarkıcı Güllü düştükten dakikalar sonrasına aitti. Tuğyan panikle "Annem iyi mi? Neden öyle söylüyor?" diye bağırıyor. Tarihler 26 Eylül 2025'i gösteriyordu. Güllü adıyla tanınan ünlü şarkıcı Güllü Tut, Yalova Çınarcık'taki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti. İntihar ve kazara düşme tartışmalarının ardından ölümü şüpheli bulundu ve önemli delillere ulaşılınca cinayet soruşturmasına evrildi. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter bir numaralı şüpheliydi. Tutuklandı, cezaevine konuldu. Soruşturmada 11 ay sonra tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede kızı Tuğyan Ülkem Gülter için tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Odada bulunan diğer şüpheli Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkındaysa yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede çarpıcı tespitler vardı. Elde edilen delillere göre Tuğyan, annesi Güllü'yü çok sevdiği Malkata isimli roman havasıyla tuzağa çekti. Odaya çağırdı ve kalça altından iki eliyle kavrayarak ayaklarını yerden kesti. Sonra da pencereden aşağı attı. Gözler 1 Ekim'de başlayacak davaya çevrilmişken o geceye dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasındaki görüntüler Güllü düştükten 17 dakika sonrasına aitti. Annesini atmakla suçlanan Tuğya'nın panik halleri ve şüpheli tavırları vardı. Olay yerine gelen polis ekiplerine ve yardımına koşanlara "Annem iyi mi? Neden öyle söylüyor?" diye bağırdı. Hem de birkaç kez. Tuğya'nın özellikle "Annem neden öyle söylüyor?" sözleri dikkat çekiciydi. Neden öyle bir soru sormuştu? Güllü düştükten sonra bir şey mi söylemeye çalışmıştı? Son nefesinde Tuğya'nın ismini mi vermek istemişti? Şimdi tüm gerçekler 1 Ekim'de başlayacak yargılamayla ortaya çıkacak.
0: Balıkesir'de üreticiler bu yıl artan yağış miktarıyla birlikte zeytin asadı öncesinde verimden şimdiden umutlular efendim. Öyle ki tarımsal üretimde bu sene rekor seviyesi bekleniyor.
3: Bu yıl tabii ki de birçok tarım üründe, Tarım Bakanlığı'nın da açıkladığı gibi yağışların artmasıyla birlikte tarihi bir tarımsal bitkisel üretim bekleniyor.
1: Yağışlar arttı, çiftçinin yüzü güldü. Tarladaki mahsul bereketlendi. Zeytin de bundan nasibini aldı. Bu sene üretimin rekor seviyede artması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bu sene artan yağışların etkisiyle tarımsal üretimin rekor seviyelerde artmasının beklendiğini açıkladı. Balıkesir'de ise hasat öncesi rekor seviyede artış beklentisi var. Öyle ki hasadın 15-20 gün erken başlayabileceği tahmin ediliyor.
3: Zeytinlerin dönemine göre gelişkin ve ileride olduğunu söyleyebiliriz. Eylül ayında ben hasatın geçen yıla göre 15-20 gün daha erken başlayacağını düşünüyorum.
1: Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Mustafa Kürlek geçen seneyle bu seneyi karşılaştırdı. Beklenen tarihi üretimden zeytinin de nasibini aldığını söyledi.
3: Tabii zeytin de bundan nasibini aldı. Geçtiğimiz yıl zeytinde yok senesi diye tabir edebileceğimiz mahsulün daha az olduğu bir yıldı. Bu yıl ağaçlarımız dinlendi. Yağışların olumlu etkisiyle beraber yaklaşık 400-450 bin ton bandında bir zeytinyağı rekoltesi bekleniyor.
1: Öte yandan Türkiye genelinde zeytinyağı rekoltesinin 400-450 bin ton seviyelere ulaşabileceği öngörülüyor. Üretici ise sezonu umutla bekliyor.
4: Onun artık tekrar bir yaşama şansı yok değil mi? Yani
0: bilgisayar başında saatler süren o çalışmalar uluslararası arenada büyük de bir başarıya dönüştü. Taşkent'te düzenlenen 38. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden gençler bir altın, iki gümüş ve bir de bronz madalya kazandı. Duydukları sevinci, hedeflerini hepsini 24'de anlattılar.
5: Please find your seats. Do not touch the machine.
6: Biz TÜBİTAK sayesinde Türkiye içinde üniversiteye sınavsız geçiş hakkı kazandık.
7: Bize TÜBİTAK çokça destek oldu. Kamplara ve etkinliklerin düzenlenmesine, yarışmaların düzenlenmesine hem akademik olarak hem de maddi olarak çokça destek verdiler düzenlenmesinde.
8: Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen 38. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı dünyanın dört bir yanından genç bilişim yeteneklerini buluşturdu. 97 ülkeden 375 öğrencinin yarıştığı olimpiyatta Türkiye'yi temsil eden gençler önemli bir başarıya imza attı. Ahmet Emre Gürdal altın madalyanın sahibi olurken Ahmet Alp Orakçı ve Yunus Emre Artal gümüş, Noyan Cantürk ise bronz madalya kazandı.
9: Öncelikle altın madalya almayı beklemiyordum. Ancak yarışmadan çıkınca bunu öğrenince çok mutlu oldum. İlk gününde sınavın çok heyecanlıydım ama ikinci gün aldığım puanların çoğunu ilk saatlerde aldım. O yüzden çok heyecanlıydım. Sınavın çok büyük bir kısmında rahattım. Ben ortaokuldayken öğretmenlerimden biri ulusal olimpiyata yönlendirmişti. O sırada başladım sürece aslında.
8: Genç bilim insanları bu başarıya TÜBİTAK tarafından yürütülen Bilim Olimpiyatları programı kapsamında aldıkları eğitim ve uzun süren çalışmalarla hazırlandı.
7: Biz zaten bir yıldır çalışıyorduk. Genel olarak TÜBİTAK zaten size çokça destek oluyor, çokça kamp yapıyor. Onun yanında çok yarışma pratiği de yapıyorduk hep birlikte, uluslararası olimpiyattaki formata benzer olarak.
8: Bilgisayar alanında kariyer yapmayı hedefleyen gençler olimpiyat serüvenine ortaokul yıllarında başladı.
10: Benim babam uzun yılların matematik öğretmenidir. Benim babamın her zaman en büyük hayallerinden biri olimpiyatçı öğrenci yetiştirmekmiş ama hiçbir zaman rast gelmemiş. Ben bu konuda babamın da hayallerini şey yapabildiğim için, karşılayabildiğim için de çok mutluyum.
8: Milli gururlar için olimpiyat derecelerinin yanı sıra TÜBİTAK tarafından sağlanan eğitim ve üniversite fırsatları da önemli bir kazanım.
6: Madalyalımıza göre üniversitede de burs imkanı sağlıyor TÜBİTAK. Bu tip yarışmalarda ailenin bilinçli olması çok önemli. Ben annem bu tip şeyleri araştırıyor olmasa mesela hiç haberim olmazdı, katılmazdım. O yüzden bence daha çok aile bu tip yarışmalardan haberdar olmalı.
8: Gençlerin başarısı Türkiye'nin bilişim ve teknoloji alanındaki geleceği adına da umut veriyor.
10: Ben gelecekte kriptoloji alanında çalışmak istiyorum. Kendimi keşfetmeme de olimpiyat bayağı yardımcı oldu. Çünkü olimpiyattaki problem çözme, şey yapma becerileri kriptoloji alanında bayağı işe yarayan nitelikte özellikler. Bence kendini bilgisayar alanında yetenekli gören, kodlama, problem çözme alanında yetenekli gören herkesin bence bilgisayar olimpiyatını kesinlikle denemesi lazım.
6: Şuna et.
0: İstanbul'da yürekleri ısıtan bir kurtarma operasyonu gerçekleşti. Ali Bey Deresi'nde sürüklenen yavru Yunus itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

0: Denizin değil, derenin içinde mahsur kaldı. İstanbul Boğazı'ndan Ali Bey Deresi'ne sürüklenen yavru Yunus, vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbarın ardından ekipler hemen harekete geçti. Sualtı kurtarma ekipleri yavru Yunus'u kurtarmak için yaklaşık 40 dakika mücadele etti. Ve beklenen an geldi. Yavru Yunus güvenle kurtarıldı. Ekiplerin kollarında yeniden özgürlüğe kavuştu. Yavru Yunus İstanbul Boğazı'na bırakılarak doğal yaşam alanına geri döndü.
1: Bu görüntülerle moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'tan İsrail'e gözdağı verdi. Hiçbir aktör Türk dış politikasına rota çizemez dedi. Çaresizliğin tezahüründe olan Netanyahu kendi filmini mi çekti? Terörsüz bölge vizyonunda kritik bir eşik daha aşıldı. Suriye'de terör örgütü SDG'den fesih açıklaması geldi. İtirafları dönüm noktası olan Ertan Yıldız, asrın yolsuzluk davasında kaynak yaratmak için kurulan yapıyı anlattı. Yeni parti lideri Özgür Özel, işler yolunda mesajı verirken İmamoğlu'ndan uzaklaşan bir yol haritası mı çizmeye karar verdi? Moderatör 17'de İbrahim Güre soracak. Güvenlik ve dış politika uzmanı Doktor Ayhan Sarı ve Star gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Spor araba.
2: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var.
1: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Vakıfbank sunar.
1: Bir kez daha merhaba. Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Türk limanlarına yılın ilk 7 ayında 34.783 gemi uğradı. Bu gemilerin 22.071'i yabancı, 12.712'si ise Türk bayraklı gemilerdi. Kocaeli 4.963 gemiyle ilk sırada yer aldı. Alaa, İskenderun, Ambarlı ve Mersin ise en yoğun limanlar oldu.
2: Türk limanları küresel krizlere rağmen yoğunluğunu korudu. Yılın ilk 7 ayında Türkiye limanlarına 34.783 gemi uğradı. Bu gemilerin 22.071'i yabancı bayraklı, 12.712'sini ise Türk bayraklı gemiler oluşturdu. Denizcilik Genel Müdürlüğü verileri Türkiye'nin deniz ticaretindeki stratejik konumunu bir kez daha ortaya koydu. İran-ABD-İsrail savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin aksadığı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz trafiğinin etkilendiği bir dönemde Türk limanları hareketliliğini sürdürdü. Küresel ticaretteki dalgalanmaya rağmen Türk limanları bölgesel ve küresel önemini korudu. Limanlara uğrayan gemi sayısında Kocaeli ilk sırada yer aldı. Kocaeli Liman Başkanlığı'na Ocak-Temmuz döneminde 4.900

0: 163 gemi uğradı. Bu gemilerin 1530'u Türk bayrakları, 3433'ü ise yabancı bayraklı olarak kayıtlara geçti. Kocaeli'yi Ali Ağa Liman Başkanlığı takip etti. Ali Ağa'da yılın 7 ayında 3479 gemi trafiği yaşandı. İskenderun 2335, Ambarlı 2333 ve Mersin 2138 gemiyle yoğun limanlar arasında yer aldı. Deniz yoluyla taşınan araç sayısı da dikkat çekti. Roro gemilerinin yurt dışı bağlantılı hatlarından yılın 7 ayında 1.487.171 araç taşındı. Geçen yılın aynı döneminde Türk limanlarına 35.808 gemi uğramıştı. Bu yıl rakam 34.783 olarak kayda geçse de Türk limanları jeopolitik risklere rağmen güçlü trafiğini sürdürdü.
1: İstanbul'un ulaşım yükünü kuzeyden taşıyan Yavuz Sultan Selim Köprüsü bugün artık 10 yaşında. Hizmete girdiği günden bu yana milyonlarca araca geçiş imkanı sağlayan köprü, yalnızca ulaşımda değil, zaman ve yakıt noktasında da tasarrufta kıymetli bir lokasyon. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu.
2: İstanbul'un Kuzey Köprüsü 10 yaşında. 10 yılda 77 milyon araç geçti. İstanbul'un iki yakasını kuzey aksından birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 26 Ağustos 2016'da hizmete açıldı. 10 yıldır yoğun karayolu trafiğine hizmet veren köprü, özellikle ağır taşıt ve şehirler arası ulaşımın İstanbul'un kent içindeki trafik yükünden ayrıştırılmasına katkı sağlıyor. Köprü, İstanbul'un kuzeyindeki ulaşım koridorunu güçlendirirken, İstanbul Havalimanı'na erişim açısından da önemli bir bağlantı oluşturuyor. Modern tasarımı ve yüksek mühendislik teknolojisiyle dikkat çeken Yavuz Sultan Selim Köprüsü, ulaşım sürelerinin kısalmasına ve yakıt tüketiminin azalmasına katkı sağlıyor. Bakanlık verilerine göre köprü sayesinde 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttansa 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar liralık tasarruf sağlandı. Aynı dönemde yaklaşık 180 bin ton karbon emisyonun da önüne geçildi. 2025 yılında 47 milyon aracın kullandığı köprü, 2026 yılının Ağustos ayı başına kadar da 30 milyon araçlık geçişe sahne oldu. 10 yılda milyonlarca araca geçiş sağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul'un ulaşım altyapısında Kuzey Koridoru'nun en önemli bağlantılarından biri olarak hizmet vermeye devam ediyor.
1: Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 217 bas puana indi. 18 Şubat'tan bu yana da en düşük seviyesine geriledi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 17 bas puan düştü, 217 bas puana indi. Orta Doğu'da ABD-İran arasında sağlanan, İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ardından uluslararası tahvil piyasasındaki alıcılı seyir, Türkiye'nin borçlanma maliyetini aşağıya çekiyor. Uluslararası piyasalarda tahvil faizlerindeki gerilemeyle Türkiye'nin CDS'i de 17 bas puan düştü, 217 bas puana indi. ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlamadan önce 235 bas puan seviyesinde olan Türkiye'nin CDS'i Mart ayında 327 bas puana kadar çıkmıştı. Küresel finans sistemi için de en kritik referans göstergelerinden biri olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme ile gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının güçlenebileceği öngörülüyor. Bu haberle birlikte ekonomi bültenimizi noktaladık. Yayınımız İbrahim Güneş'in moderatörlüğünde moderatörle devam edecek. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Evet, artık yüksek basınç alanı etkisinde son günler. Bugün tabii yine Doğu Karadeniz'de hafif sağanaklar devam ediyor ama yaklaşık hala 31 ilde sıcak alarm var. Hala bunaldığımız günler, hala bağın nem yüksek, hala öğle saatleri kritik, saat 11-16 aralığında. Açık havada güneş altında çok fazla vakit geçirmemenizi tavsiye ediyoruz. Gölgeyi, klimalı ortamları, serin yerleri tercih etmekte fayda var. Bugün yarın bunlara dikkat etmek lazım. Sonrasında aşırı sıcaklara bir 3 gün mola vereceğiz gibi gözüküyor. Rahat bir nefes alacağız ama o zamana kadar bugün yarın aşırı sıcaklara yine biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Öğle saatlerini serin yerde, gölgede, klimalı ortamda geçirmekte fayda var. Şimdi bugün Doğu Karadeniz'de hala sağanaklar hafif şekilde de olsa devam ediyor. Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Malatya çevresi yağmurlu fakat çok hafif sağanaklar. En fazla 20 kilo yağış olasılığı var. Onun dışında diğer bölgelerde bolca güneş. Bizimle birlikte yaklaşık 31 ilde sıcak alarm var. En sıcak il Denizli. Onu da söyleyelim. Bugünün en sıcak ili Denizli. Gölgede 40 derece olacak günün en sıcak saatinde. Tabii ki güneş altında bu rakam 50-55'lere kadar çıkabilir. 55 derece hissediyorsanız termal şok yaşama olasılığınız çok yüksek demektir. Bir de bağıl nemi yükselttiği iller var. Bir tanesi İstanbul. 30'ken 33'e çıkaracak bugünü. Antalya 35'ken 37 olacak. Adana 36'yken 41 hissedilecek. Dolayısıyla hissedilen sıcaklık açısından rekor Adana'nın olabilir. Onu da ekleyelim. Yarının tablosuna hemen bakalım. Kırklareli, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ağrı, Iğdır çevresi yarın yağmurlu geçecek. Hafif sağanaklar onun dışında diğer bölgelerde. Hava güneşli ve açık geçecek ama sıcak alarm verilen illerin sayısı giderek azalacak. Yarın 22 ilde sıcak alarm görülecek. Aydın 41 derece olacak gölgede ve günün en sıcak saatinde, o yüzden tedbirli olmaya devam etmek gerekiyor. Yine bağıl nem Antalya'da 40 derece hissettirecek, 33'ken termometre. İstanbul'da da 31'ken 33 hissettirecek. Adana'da da benzer bir tablo, 36'ken 41 hissedilecek. Sonrasında cuma günü işler değişiyor. Çünkü 500 milibar seviyesinde oluk etkisine gireceğiz ve soğuk cephe geçecek üzerimizden, kuzeyimizden. Buna bağlı olarak da hava sıcaklığı azalacak, konvektif hareket kuvvetlenecek, gök gürültülü sağanakların hem şiddeti hem de etki alanı genişleyecek. Marmara, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri yağmurlu geçecek, gök gürültülü sağanaklar ve tabii Marmara'nın doğusu, batı Karadeniz sahilinde yağış şiddetlenecek. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın çevresi yaklaşık 50 kilo yağış alacak. Şiddetli sağanaklar sebebiyle sel, su baskını, dolu, yıldırım gibi olumsuz olaylar meydana gelebilir. Dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler meydana gelebilir ve rüzgarla birlikte görülecek. Marmara'da, Ege'de Poyraz fırtına hızında esmeye başlayacak cuma günü. Cuma, cumartesi, pazar aşırı sıcağı mola vereceğimiz 3 gün ve sağanak yağış alacağımız 3 gün. Dolayısıyla biraz rahat nefes aldıktan sonra önümüzdeki hafta pazartesi günü itibariyle sıcak tekrar yükselecek, hava yine güneşli olacak diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçiyoruz ve İstanbul'a başlıyoruz. Hava az bulutlu ve açık, 30 ama 33 hissediyoruz bugün. Yarın da hava parçalı bulutlu, 33 hissetmeye devam edeceğiz. Cuma günü sağanak yağmur var ve hava serinleyecek. Kuzeyde rüzgarla birlikte biraz daha düşük hissedeceğiz. Ankara'dayız, Ankara az bulutlu. Yarın da hava az bulutlu olacak. Cuma günü sağanak yağmur var ve sıcaklık başkentte de 4-5 derece birden azalacak. Son olarak İzmir'de sıcak alarm devam ediyor. Yarın ve cuma günü sıcak alarm var ama hafta sonu İzmir'de de hava serinleyecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczay ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: Ay, ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet, okullar. Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın.

Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları özetle paylaşacağım. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Manşetimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt'ten verdiği mesajlar var. Gövdemizi taşın altına koyduk diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan terörist Türkiye konusunda. Malazgirt'te 1071 anma programında geri dönmeyeceğiz mesajları verirken şöyle bir ifade kullandı. Atımızın kuyruğunu bağladık. Türklerde bu bir aslında savaşa hazırız mesajı da aynı zamanda. Bölgede bize dair plan yapanlara da bir gönderme diyebiliriz. Terörist bölge hedefinde kritik eşik Suriye'de. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, YPG ya da SDG adına ne derseniz deyin. Resmen kendini feshettiğini açıkladı. PYD elebaşı Ferhat Abdüşahin kameraların önüne geçti ve dedi ki bu saatten sonra artık Şam'a entegre oluyoruz dedi. Bu süreçle ilgili olarak ABD'nin Irak ve Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan bir mesaj geldi. Tarihi bir an diye AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de önemli bir eşik geçilmiş olduğu mesajı verdi. Boğularak mı öldürüldü? Neden bahsediyoruz efendim? Alihan Kuruş suç örgütü soruşturması sürüyor ve bu süreçte bir ismin orada eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un öldürülmüş olması ihtimali gündeme geldi. Zira aslında Süleymancıların başına Arif Ahmet Denizolgun'un geçeceği ancak Alihan Kuruş ve FETÖ'vari yapılanmalarla birlikte bir cinayetin tezgahlandığı iddiası var. Ama bunların hepsi tamamen iddia. Fakat Adli Tıp Kurumu'nun yaptırdığı bilirkişi incelemesinde çok çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. Alihan Kuruş'un bu süreçte nerede olduğunu bilmiyoruz. Yani neresinde olduğunu bilmiyoruz. Ama genel olarak bilinen şu, Deniz Olgun öldü ve onun yerine Alihan Kuruş geçti. Peki Deniz Olgun nasıl öldü? Süleymancı'nın açıklamasında beyin kanaması geçirdi. Hatta ölmeden önce de dava hizmet edin diye mesajlar verdi gibi iddialar vardı. Ancak aslında göğsüne birisinin diziyle bastırdığı, bir başkasının da yastıkla onu boğmaya çalıştığı yönünde bir tespit söz konusu. Bu şekilde öldürüldüğü iddia ediliyor. Boğularak öldürüldüyse ve bu da adli tıpta bir şekilde örtbas edildiyse işin rengi epey değişecek gibi görünüyor. Zira 2016 yılında otopsiye girenlerden bir tanesinin FETÖ'cü olduğu biliniyor. Aynı zamanda da o video kaydı yani otopsiye dair video kaydı da ortadan kaybolmuştu. Sonra bir şekilde tekrar bulundu. Ve dikkat çekici bir başka gelişme. Nepal'de bir sel felaketi var efendim. 95 kişi hayatını kaybetti. 400'e yakın kişi ise kayıp. Korkunç bir durum söz konusu. Köylerde su altında yardım ulaştırılmaya çalışılıyor. Ve bizim gündemimizden bir, meteoroloji gündeminden bir başlıkta hafta sonuna dikkat uyarısı. Özellikle hani böyle açık hava planları yapanlar planlarınızı bir kez daha gözden geçirmeniz gerekebilir. Zira eskilerin bir deyimi vardır. Ağustos'un yarısı yaz, yarısı kış diye. Biz artık kış bölümüne geldik sanki. Eylül ayı yaklaşırken de yurt genelinde sıcaklıklar Cuma'dan itibaren 7 derece birden düşecek. Gök gürültülü sağanak bekleniyor diyelim ve hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'tan verdiği mesajlar çok dikkat çekiciydi. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünlerin tohumlarını aslında 2 yıl önce yine Ahlat'tan verdiği mesajlarla atmıştı. Terörist Türkiye kardeşi kuşağı fikrinin olgunlaşmasıyla 2 yıl içerisinde bugünlere gelindi. PKK'nın fesih süreci devam ediyor. Suriye'de ise terör örgütü YPG, PYD ya da SDG adına ne derseniz deyin kendini resmen kapattığını ilan etti. Ve Erdoğan 2015 yılına verdiği bir mesaj üstünden tüm bu süreci biz okumaya çalıştık. Büyük resmi okumaya çalıştık. Zira o mesaja bakılırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşunda milim sapma yok.
1: Ya cehennem olsa gelen gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeyrek asırlık siyaset mücadelesinde en önemsediği konulardan birisi de genç kuşaklara maziden atiye uzanan büyük bir milletin evladı olduğunu hatırlatmaktı. Zira Anadolu

0: aslında. Zira yaşadığımız coğrafyada ilelebet kalabilmenin en önemli şartlarından birisi tarihten ders almak, geleceğe emin adımlarla yürümek için çok çalışmak.
1: Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Şehit ve gazilerin mukaddes emanetini hep birlikte omuzlayacak, Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız. 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak.
0: İkinci Göktürk Kağanlığı döneminde dikilen Orhun yazıtları Türk milletinin yok olup dağılmaması için birlik ve beraberliğini korumasını öğütler. 1300 yıl önce verilen bu öğüt halen geçer akçedir aslında. Cumhur İttifakı'nın kardeşlik kuşağını inşa etme çabası işte bu öğüdün bir yansımasıdır.
1: Ahlat asırlar boyunca farklı kültür ve kimliklerin barış ve huzur içinde bir arada ve kardeşçe yaşadığı belde olarak tebarüz etmiştir. İlim, kültür ve medeniyet yüzyıllar boyu burada neşet etmiştir. Burada yetişen alimler, edipler, büyük şahsiyetler Anadolu'yu mamur etmiş, şenlendirmiş, Ahlat'tan hareket edip gönüllere girmişlerdir. Burası yalnızca orduların hareket üssü değil, kalplerin ve zihinlerinde çekim merkezi olmuştur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta yaptığı konuşmanın büyük bölümünü bu meseleye ayırması boşuna değil elbette. Zira Ahlat'ta ilk tohumunu attığı terörsüz Türkiye sürecinin akamete uğratılması, kardeşin kardeşe düşürülmesi için pusuda bekleyenler her daim oldu, olmaya da devam edecek.
1: Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki, ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz.
0: Ancak tüm bu saldırılara, kışkırtma ve provokasyonlara rağmen yürüyüş sürüyor. İmralı'dan yapılan bu tarihi dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri bana karşı bir komplodur. Basına, sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar, atıflar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir açıklaması bu açıdan çok dikkat çekici. Aynı şekilde DEM Parti içinden zaman zaman bazı isimler kışkırtıcı söylemlere sarılsa da meclisteki 467 oy güçlü duruşu işaret etmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yüzden sık sık bu birlik, kardeşlik ruhuna yönelik saldırılar için uyarılarda bulunuyor.
1: Son 2 yılda birçok kritik eşiği suhuletle aşmakla birlikte önümüzde halen dikkatle yürünmesi ve yürütülmesi gereken bir yol bulunuyor. Herkesin bu süreçte çok daha özenli bir dil kullanması, yük olmak yerine yük almaya odaklanması milletimizin hassasiyetlerini kaşıyacak fevri söylem ve eylemlerden uzak durması büyük önem arz ediyor.
0: Zira terör örgütü PYD'nin Suriye'deki varlığını bizzat PYD elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in açıklamasıyla feshettiğini duyurması, Suriye'ye entegrasyon konusunda alınan mesafe umutları artırıyor. Suriye'den sonra sıra Irak'taki terör unsurlarının tasfiyesine geliyor. Bu yönde de güçlü adımlar atıldı, atılmaya devam ediyor. Burada herkese düşen görevse meseleye uhuletle ve suhuletle yaklaşmak olmalı.
1: Siyaset her gün

0: yapılır. Ama Türkiye'yi yarım asırlık bir sıkıntıdan kurtarma çabasına gölge düşürmenin bahanesi olmaz. Aynı durum medya kuruluşlarımız ve gazetecilerimiz için de geçerlidir. Sırf daha fazla görüntülenmek, daha fazla reyting ve etkileşim almak uğruna böyle hayati bir meseleyi enfekte etmeye kimsenin hakkı yoktur. Çünkü bu iktidar ve ittifak olarak sadece bizim meselemiz değildir. Bu mesele bir devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz de artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir. Biz de bu sorunu çözmekte gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge bırakmakta son derece kararlıyız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Haziran 2015'te bir mesaj vermişti. Tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz demişti. Bu yüzden bugünlerde Erdoğan'ı hedef alanların siyasi sicilini de unutmamak gerekiyor. Takdir her zaman olduğu gibi milletin elbette.
0: Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum.
2: Bayraktar ailesi bu kez de Baykar ve T3 Vakfı'nın geliştirdiği açık kaynaklı yapay zeka ve gerçek zamanlı kontrol kartı T3 Gemstone 01 üzerinden hedef oluyor. Yani bu işte SİDA'larda, SİHA'larda kullanılan bir akıllı karttan bahsediyoruz, anakarttan bahsediyoruz. Teknofest'te bunu gençler ücretsiz olarak dağıttılar. Aynı zamanda seri üretime de geçildi ama birçok noktadan da buna yönelik eleştiriler ve işte biraz böyle üzen açıklamalar gelince Baykar CEO'su Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve eleştirilere tepki gösterdi.
3: Gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, mavi vatan bilincini kazandırmak için buradayız.
1: Bayraktar ailesi Türkiye'nin geleceğini inşa etme çabasına sadece elini değil gövdesini taşın altına koyarak destek veriyor. Ancak ilk günden bu yana da sürekli olarak aileyi hedef alan, taş diyen bir grup var. Baykar ve T3 Vakfı'nın geliştirdiği açık kaynaklı yapay zeka ve gerçek zamanlı kontrol kartı T3 Gemstone 01 üzerinden hedef oldular. Baykar CEO'su Haluk Bayraktar eleştirilere sosyal medya hesabından cevap vermek zorunda kaldı.
4: Burada kar amacı gütmeyen, tek bir kuruş ticari beklentisi olmayan teknolojik bir çalışma var. Geliştirme masraflarının tamamını Baykar ve T3 Vakfı karşıladı. Baykar olarak 11 adetlik seri üretime başladık ve Teknofest takımlarımıza bu kartı ücretsiz dağıtıyoruz. Donanım tasarımını da bu yüzden açık kaynak yaptık. Dileyen her gencimiz incelesin, üzerine kendi ürününü inşa etsin.
1: Peki T3 Gemstone 01 kontrol kartı ne işe yarıyor? Öncelikle gençlerin işini kolaylaştırdığı bir gerçek. Örneğin Teknofest gençlerinin geliştirdiği birçok projede kontrol kartı ayrı, yapay zeka kartı ayrı. Bu durum daha fazla kablolama, daha fazla hacim ve daha fazla arıza riski demek. İkisinin işini tek kartla birleştiren yerli çözümse T3 Gemstone 01 kartı.
5: T3 Gemstone gerçekten çok değerli bir proje. Aslında o bir beyin, yani buradaki gördüğünüz birçok araçta, İHA'larda, İDA'larda, İKA'larda, kontrol merkezlerinde kullanabileceğiniz elektronik bir kart aslında.
1: T3 Gemstone 01 kartı İHA'larda, İDA'larda, İKA'larda, kontrol merkezlerinde bir anlamda beyin işlevi görüyor. Birden fazla kartı kullanarak karmaşık bir sistem oluşturmak yerine modüler bir sistem kurma fırsatı veriyor. Konektör ve kablo ihtiyacını azaltıyor, ağırlığı düşürüyor ve olası arıza noktalarını minimize ediyor. Esnek mimarisi sayesinde kabiliyetleri artırabiliyor. Yani kartı kullanan öğrencilerin geliştirme, ekleme yapma, değiştirme şansı da var.
5: Bir uçuş kontrol kartı, bir görüntü işleme bilgisayarı bunların ikisini aslında tek bir kartta topluyor. Ve bu sayede kullandığınız sistem daha basit, aslında daha farklı cihazlar olmadan, yani karışım olmadan size tek bir cihazdan her şeyi yönetmenizi sağlıyor diyebiliriz.
1: Teknofest gençlerine ücretsiz

0: ücretsiz dağıtılan kartın Baykar seri üretimini yapıp aynı zamanda satışa da sundu. İşte bazı çevreleri rahatsız eden de bu durum gibi görünüyor. Baykar CEO'su Haluk Bayraktar bu duruma tepki gösteriyor.
1: Hazırcılık en kolaydır. Bayraktar TB2'yi ilk yaptığımız günleri hatırlayın. Motoru da veri linki de ithal ediyorduk. Neden uğraşıyorsunuz? Dışarıda hazır varken ne gerek var diyenler oldu. Oturduğumuz yerden klişe eleştiriler yaparak lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmak yerine gençlerimize bu topluma nasıl faydalı bir katkı sunabilirim diyerek taşın altına elini koymak gerekir. Biz lafa değil zoru seçip çalışan gençlerimizin emeğine ve bu ülkenin bağımsız geleceğine odaklanmaya devam edeceğiz.
0: Haluk Bayraktar dünyanın en büyük çip üreticileriyle kendi üretimlerinin kıyaslanması ve üstünde yapılan eleştirilere de haksız bulduğunu söylüyor. Biz tek kuruş ticari beklenti içinde değiliz mesajı veriyor ve sitem dolu mesajını da yıllar içinde gördüğüm en değerli hususlardan biri şu. Masa başında laf üretenler değil, sahada zoru seçip çalışan, geliştiren, üreten gençlerimiz kazanıyor ve kazanmaya devam edecek sözleriyle tamamlıyor. Takdir milletin elbette.

0: Editörümüz Gökçen Sever bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 955. yıl dönümünde verdiği mesajı manşete çekti efendim. Atımızın kuyruğunu bağladık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bu ne anlama geliyor sorusunu konuklarımızla konuşarak tarihin içerisinde şu an nerede duruyoruz ve nereye yürüyoruz sorusuna cevap arayacağız. Güvenlik ve dış politika uzmanı Doktor Ayhan Sarı ve Star Gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Öz, size sorayım öncelikle. Cumhurbaşkanı Erdoğan atımızın kuyruğunu bağladık derken kime ne mesaj veriyor? Ne anlama geliyor?
1: İbrahim Bey, aslında Sayın Cumhurbaşkanı bugün bütün dünyaya çok net bir mesaj verdi. Yani son zamanlarda kendi egemenlik alanımızla ilgili çok net cümleler kuruyoruz artık. Yani bağımsızlık sürecimiz nasıl ilerlediğini bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. İşte son zamanlarda yaptığımız anlaşmalar mesela Batı basınında çok ciddi yer alırken artık nereye doğru evrildiğini, dünyanın nereye doğru evrildiğini de çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi atımızın kuyruğunu bağlamak Türk tarihinde, töresinde, Türk savaş tekniğinde hep ileri anlamına gelir. Geri dönüşü olmayan bir süreci ifade eder ki bugünkü konuşmanın bütünü içinde baktığımızda neye ifade ettiğini de çok net bir şekilde görüyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının haritası diyebileceğimiz bir şey var. Yani bir tarihsel gerçeklikle ilgili çok net cümleler var. Mesela 1071 ile ilgili söylediği şey şu: Anadolu'nun hakimiyet. Bakın, hakimiyet kavramı burada çok önemli. Anadolu'da hakimiyet sürecinin başlangıcı. Onun da ötesinde şöyle bir şey var: Malazgirt'te açılan kapı, yol diyor, Kudüs'e, İstanbul'a, Balkanlara, Hicaz'a ve üç kıtaya uzandı. Şimdi bu anlam haritasının yanında Türk tarih coğrafyasının haritasını da veriyor. Yani bu o kadar güçlü bir retorik, o kadar güçlü bir ifade ki bugün gerçekleştirdiğimiz politikaların ya da Türk'ün coğrafyasına dönüşü diyebileceğimiz sözün ifadesi bence bu. Yani Anadolu'da birlik mesela son zamanlarda, yani 50 yıldır başımızda bela olan terörü bitirme iradesi çok güçlü bir şekilde veriliyor. Anadolu'da bu noktada kardeşliğimizi, uhuvvetimizi güçlendiren bu adım aynı zamanda bölgesel anlamda da bir barış projesi olarak temayüz etti. İşte bugün Suriye'de gerçekleşen olaylar çok net bir şekilde, yani YPG kendini feshetti, feshetmek zorunda kaldı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz önce o haber VTR'sinde sunduğunuz şey var ya, çok net 2015'te söylediği sözün tecellisi. Ya şimdi bugün mesela bu noktada belki gireceğiz ama şöyle bir hata var. Yani son söyledikleri sözü mutlak karine zannedenlerin anlayamadığı bir süreç yaşadık biz. Yani 2015-2016 darbeden sonraki süreç vesaire. Öyle bir süreçti ki bu. Suriye'nin kuzeyinde mesela bir PKK devleti, YPG, bölücü terör devleti kurulmuş olsaydı, Türk ordusu Türk devletinin iradesini mutlak surette oraya yansıtmamış olsaydı bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık biz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği ifade bu noktada çok önemli. Atın kuyruğunun bağlanması bir, içe dönük; iki, bölgesel anlamda bir cümle ifade ediyor. Biz şimdi kendi tarihimize biraz...
0: O 2015 yılındakini de bir hatırlatayım izleyicilerimize müsaadenizle. Şimdi konu oraya gelmişken şöyle söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: 26 Haziran 2015, yani 11 yıl önce, işte 11 yıl 2 ay neredeyse olmuş. Tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun müsaade etmeyeceğiz. Bayağı iddialı bir cümle aslına bakarsanız. Yani bedelin ne olduğunu da gördük aslında şu 11 yılda Türkiye'nin verdiği mücadeleye bakarsak.
1: Kesinlikle öyle. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı seçilmeden önceki son grup toplantısında da enteresan bir cümlesi vardı. Artık eski Türkiye yok. Eskiden sizin cepheden cepheye sürdüğünüz, diz çöktürdüğünüz Türkiye yok. Yani tam bağımsız Türkiye var ifadesi vardı. Zaten ne olduysa bana göre ondan sonra olmaya başladı. Yani çok net ifadeler ve bugün ayağa yere basan politikaların sonuçlarını almaya başladık. Şimdi İbrahim Bey, ben sık sık şunu dile getiririm: tarihiyle milletiyle buluşan bir iradenin bu milleti nerelere götürebileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi tarihiyle buluşmak şu, biraz önce söyledim ya, yani Kudüs'ten, İstanbul'dan, Balkanlar'dan, Hicaz'dan, işte üç kıtadan bahsederken bunun manevi mimarlarıyla temas halinde olan bir liderin neler, bir milleti nerelere götürebileceğini de biliyoruz. İşte Hacı Bektaş'ı, evet, Yunus Emre'yi bugünkü konuşmasında da söyledi. Yani İdris'i, Bitlis'i, Ahmet-i Hani'yi dile getirmesi. Dolayısıyla geldiğimiz nokta şu. Bir, bu bölgenin Türk tarih coğrafyasında yaşanan, 100 yıldır, 150 yıldır yaşanan o ameliyatlara karşı güçlü bir iradeyle cevap verildi son 20-25 yıldır. Yani bunu çok net söyleyebiliriz artık. İkincisi şu, siz ne yaparsanız yapın, bakınız yani siz kulaklarınızı tıkayın, gözlerinizi kapayın, tarih sizi öyle ya da böyle yaşadığınız bölgeye çağırır. İşte bu irade aynı zamanda bugün mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmayı baştan sonra dinlerken ben bu iradeyi bir kere daha gördüm. Yani ve bunun Türk milleti nasıl söyleyelim, yol başçısının hikayesini çok iyi dinlemeli. Özellikle gençler bu hikayeyi, yani hafızasız insanların spekülasyonlarını bir kenara bırakıp yol başçısının, öncü liderlerinin neler söylediğini iyi bilmeli. Tarihi şuurun gelecekle nasıl buluştuğunu çok iyi bilmeli. Evet. Atın kuyruğunun bağlanması hikayesini de bu noktada değerlendirmeli.
0: Peki. Sayın Sarı, buradan devam edelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 2015 yılında verdiği bu mesaja baktığımızda, bugün yaşananlara da baktığımızda, Erdoğan'da milim sapma yok diyebilir miyiz? Aslında Erdoğan hani hep doğru bildiği yolda yürüme mücadelesini vermiş. Çünkü hani son dönemde özellikle muhalefet cephesinden bu konuyla ilgili yapılan sert eleştiriler de vardı. Kimileri artık hani işin dozunu abartıp böyle hani ihanete varan ifadeler kullanır halde bir siyaset çizgisine savrulmuştu. Şimdi Erdoğan 2015 yılında diyor ki ben, yani Türkiye'nin güneyindeki o dönem hatırlayın Hendek terörü dönemiydi ve Suriye'nin kuzeyinde işte bu PKK-YPG'nin terör koridoru oluşturmaya çalıştığı dönemde bir devlet kurulmasına izin vermeyeceğim diyor. Net diyor ve ne pahasına olursa olsun diyor. Zaten bir yıl sonra da 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi geliyor.
2: Evet İbrahim Bey, bunu tabii ki o yönden yorumlayabiliriz. Bu sözleri Cumhurbaşkanı'nın ondan sonraki 9-10 sene içerisinde kendisini ispatladığı, en son Ahlat'ta söyledikleri sözler de işte değerlendirdik. Çok ciddi sözlerdi, anlamı olan sözlerdi. Onların da aslında arkasının doldurulacağının, bu sözlerin de tırnak içerisinde boş sözler olmadığını en büyük kanıtı 2015 yılında atılan sözler. Bakın o zaman tüm dünyaya seslendik. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın meşhur bir videosu var biliyorsunuz. PKK, DAEŞ, işte o terör örgütü.
0: YPG, FETÖ, alayınız gelin diyor.
2: YPG, FETÖ. Alayınız gelin diyordu. Şimdi bu mesajda aslında doğrudan İsrail'e verilmiş bir mesaj olarak okunabilir. Çünkü haftalardır tartışıyoruz. İsrail çok açık ve net bir şekilde Türkiye'ye karşı bir düşmanlık besliyor İbrahim Bey. Ve bu düşmanlığın da şu an merkezinde Suriye Devleti var.

0: Çünkü İsrail'in politikaları çok açık ve net. İsrail diyor ki ben Suriye'nin bölünmüş, parçalanmış bir devlet olmasını istiyorum. İşte devletimsi bir yapı olmasını istiyorum. Kendi iç kargaşalarına sürüklenmesini istiyorum. Ve aynen bu kelimeyi kullanıyorlar bakın. Özellikle ısrarla ve orada benim operasyon yapma özgürlüğümün kısıtlanmamasını istiyorum. Yani
1: Yani diyor
0: bakın
1: ki istediğim zaman
0: 1600...
1: gelirim, bombalarım, istediğimi öldürürüm, istediğim kadar işgal ederim,
0: Evet,
1: istediğim
0: evet,
1: tarlayı
0: evet,
1: zehirlerim,
0: evet.
1: insanları sürerim, evlerini yok ederim. Bu da benim özgürlük alanım, operasyon özgürlüğüm.
0: Aynen öyle. Yani inanılır gibi değil İbrahim Bey. Yani 1648 yılında biz Vestfalya ile başlatıyoruz ulus devletlerini ve bunun çok basit bir açıklaması vardı. Ulus devlet nedir? Kendi sınırları içerisinde egemenlik haklarına sahiptir. Ve İsrail açık açık diyor ki ben Suriye'nin egemenliğini tanımıyorum. Peki bu ne anlama geliyor İbrahim Bey? Yani şunu söyleyebiliriz. Muhalefet diyor ya biz o zaman sınırlarımızın ötesine geçelim. 900 kilometrelik sınırın diğer tarafına, Suriye tarafına hiç dokunmayalım. O zaman İsrail bize dokunmaz diyor. Ama bakın İsrail'in politikası Suriye'yi bölüp parçalamak, birbirine düşürmek politikası Türkiye'ye şöyle yansıyor İbrahim Bey. Mülteci akını, milyonlarca insan oradaki bir iç savaştan, kaostan 900 kilometrelik sınırımıza yığılıyor. İkincisi terör yuvası haline geliyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı daha önce bunu söylemişti. Terör bataklığı haline getiriyorlar. Ve
1: DAEŞ en
0: oradaki
1: açık
0: terör kim
1: örneği,
0: vuruyor?
1: yani Fırat Kalkan
0: Evet,
1: Harekatı'na da işte
0: DAEŞ'i.
1: şurada 10. yıl dönümü.
0: PKK, YPG bakın oradaki bataklıktan terör unsuru çıkıyor. Yani şöyle bir şey görüyoruz. Biz diyoruz ki İsrail'in dediği bu, muhalefetin dediği de aslında bu. İsrail orada istediği gibi Suriye'yi karıştırsın, istediği gibi operasyon yapsın, istediği gibi bölüp parçalasın. Bunun bedelini kim ödeyecek? Bunun bedelini de Türkiye ödesin diyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözüne gelelim. Atlarımızın kuyruklarını bağladık. Burada Türkiye'ye aleni bir meydan okuma var İbrahim Bey. Aleni bir meydan okuma var ve Türkiye'de diyor ki burada ben şunu görüyorum. İsrail'le karşı karşıya gelmemem için zayıflığı benimsemem gerekiyor. Bağımlı olmam, bağımsızlığımdan ödün vermem gerekiyor. Türkiye'nin çıkarları lehine siyaset yapmayı bırakmam gerekiyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarında hepsinin bunun alt metni var. Ve böyle bir durumda biz bir cevap vermek, bir karar vermek zorundayız İbrahim Bey. Ya zayıf bir devlet olacağız, ya dışa bağımlı bir devlet olacağız, ya da isteyenin istediği gibi sınırlarımızın içerisinde, sınırlarımızın yanı başında at koşturduğu bir ülke olacağız. O zaman İsrail bize saldırmayacak. İsrail o zaman bize meydan okumayacak. İsrail o zaman bize düşmanlık hissi beslemeyecek. Cumhurbaşkanı da çıkıp diyor ki böyle bir dünya yok kardeşim. Türkiye bağımsızdır. Türkiye'nin politikalarını Türkiye sınırları içerisinde Türk milleti belirler, karar verir ve biz bize yönelik tehditlere pabuç bırakmayız. Eğer İsrail Suriye üzerinden Türkiye'ye zarar vermek istiyorsa biz buna müsaade etmeyiz diyor. Ve tekrar söylüyorum. Bu sözlerin altını Sayın Cumhurbaşkanı ta 2015'te sizin yansıttığınız tweetle vermiş. O zaman tüm dünyaya meydan okuduk. Çok şükür Rusya'sı, Amerika'sı, İran'ı, DAEŞ'i, YPG'si hepsi bakın teker teker Suriye'den gitmek zorunda kaldı.
1: Peki buradan o
0: Şimdi
1: zaman devam
0: İsrail bize
1: edersek
0: meydan
1: Sayın
0: okuyor. Biz buna
1: Sarı,
0: cevap veriyoruz.
1: PYD'nin bu işte
0: Buyurun.
1: açıklaması, PYD ile başı Ferhat Abdüşahin'in artık terör örgütünü feshediyoruz açıklaması. Bunu da biraz değerlendirmenizi isterim. Bundan sonrası için bize nasıl bir ufuk çizgisi sunuyor?
0: Şimdi İbrahim Bey, PYD'nin karşısında çok basit iki seçenek vardı. Bir, İsrail, terör devleti İsrail, katliamcı İsrail, tüm dünyada izole edilmiş İsrail'in trenine binecek, Türkiye'ye düşmanlık besleyecekti ve böylece yok olmasının aslında startını verecek. Veya Türkiye yeni Suriye ile işbirliği yapmak, Türkiye'nin Suriye'nin şartlarını kabul ederek yaşamaya devam edecekti. Onlara Türkiye ve Suriye bir hayat fırsatı sundu. Ama bu şunun karşılığında bakın silahları bırakacaksınız ve en önemlisi İsrail gibi başka güçlerin maşalığını yapmayacaksınız. Biz bunu söyledik ve burada son cümle şunu ekleyeyim. Yani insanlarımız şunu zannetmesin. YPG oturdu, özgür bir şekilde düşündü, stratejisini belirledi, Türkiye ile işbirliğine karar verdi. Bu değil. Türkiye YPG'ye buna zorladı. Dedi ki ya bizimle olursun ya İsrail'in maşası olmaktan kurtulur. Bu toprakların bir parçası olursun ya da yok olursun dedik. Onlar yok olmamayı seçti, teslim olmayı seçti. Bu da bizim için çok önemli bir avantaj. İsrail'in aleyhine de çok önemli bir gelişme.
1: Peki Sayın Öz, sizden de bir değerlendirme almak isterim. Özellikle ABD'den bu işte PYD'nin, YPG'nin feshedilmesiyle ilgili çok pozitif mesajlar geliyor. Siz süreci nasıl okuyorsunuz? Tabii İran ve İsrail

0: temel faktörlerini bir değerlendirmenizi isterim bundan sonrası için. Zira hani İran işte bölgedeki Şii milislerinden ve işte Hizbullah'tan kolay kolay vazgeçer mi? İsrail'de işte atıyorum Süveyda'daki gibi yeni kışkırtmalar peşine düşer mi? Yoksa artık tren kalktı mı bu anlamda, psikolojik eşiği geçtik mi? Siz nasıl okuyorsunuz?
1: İbrahim Bey, psikolojik eşiği geçtik. Ne var ki? Şöyle bir denklem var. Ben şunu açıkça söylemem gerekiyor galiba. Devlet refleksiyle devletimsi örgütlerin refleksi biraz farklı. Yani Türkiye mesela bölgede düzen oluşturmaya çalışıyor. Yani yıllarca kendine silah çekmiş bir örgüte dahi bir hukuk çerçevesinde konuyu ele alıyor. Fakat örgütün temel refleksi nedir? Hepimiz biliyoruz. Yok etmeye dayalı. Yani bir kaos oluşturarak yok etmeye dayalı. İsrail'de aynı şeyi yapıyor. İran'da siyaset teorisi çerçevesinde o oluşturduğu o Şii milislerle aynısını yaptı Suriye'de. Bakınız bu
0: Çünkü bir yandan bu gelişmeler baştan yaşanırken Sayın Öz, bir yandan da Kats mesela çelik yeleğini, miğferini falan alıyor gidiyor, işte Şeyh Dağı'nı işgal ettiler biliyorsunuz Suriye'de. Oradan Suriye'ye bakıp yine ileri geri mesajlar vermeye çalışıyor.
1: Zaten o ikiyüzlük öyle bir şey. Yani bu eskiden Osmanlılar çaşıt pazarı derdi. Kaos oluşturan, Yahudilerin oluşturduğu pazara gürültü çıkaran, tam bir gürültü senaryosu o. Ama şu gerçeklik var artık. Yani iç politikaya dönük verdiği mesajlarla biz buradan görmüyor değiliz. İkincisi, İran savaşıyla birlikte İsrail'in mühimmat krizini nasıl yaşadığını, Türkiye'ye karşı o savaş tamtamları vesaire çalmalarının bir anlamı olmadığını herkes biliyor. Batılı basın da bunu biliyor çok net bir şekilde ve şunu çok net bir şekilde söylememiz gerekiyor. YPG meselesini şuradan ele alırsak sanki biraz daha farklı bir alan açmış olacağız. İran savaşı başladığında hedeflerden bir tanesi neydi? PKK, PEJAK, PKK işte bütün uzantılarıyla kara ordusu olarak kullanılacaktı. Yani
0: Kürtler bu ya.
1: Tabii yani Batı basınında, efendim Batı kamuoyunda oydu ve İran'a karşı kullanılacaktı. Bence özellikle PKK, PYD efendim hangi uzantıları olursa olsun Kürtler bu sefer mayına sürülmek istemediler. Yani bunu çok net bir şekilde gösterdiler. Çünkü onlara mayını sürenler daha önce de sürmüşlerdi. Yani sürmek isteyenler. Çok netti bu. İkincisi nasıl yalnız bırakıldıklarını da gördüler. Bir de olayın şu tarafı var. Bence Amerika'da, Amerika Türkiye ilişkilerinde ya da Amerika bölge ilişkilerinde de bir aks değişimi var. Yani şu çerçevede bir hatırlayın, McGirt diye bir bela vardı. Yani Amerika'nın eski Orta Doğu temsilcisi, yani tam bir kaos tüccarı, İsrail merkezli güvenlik konsepti oluşturan ve bu noktada Kürtleri deyim yerindeyse bir terörize eden, yani PKK, PYD eliyle o silahlar nasıl geldiğini hepimiz biliyoruz.
0: Ki Sayın Öz, İsrail son ana kadar da biz arkanızdayız mesajlarını örgüt elebaşlarına göndermiş ama onlar biz yine de silah bırakacağız artık bu iş bitti diye karar vermişler.
1: Yani bu çok net, şunu söylememiz gerekiyor İbrahim Bey. İçeride bizim endişeli muhafazakarlarımız, endişeli milliyetçilerimizin okuyamadığı şey bu. Yani Türkiye kendi sınırları içinde egemenliğini derinleştirirken, bakınız yani bağımsızlık kelimesi tam burada yetmiyor, egemenliğini derinleştirirken bölgesel anlamda düzen kurucu unsurları da devreye soktu. Ve bu noktada şu mesela istihbari bilgilerin ne kadar etkili olabildiğini biz burada çok net bir şekilde gördük. Efendim sosyolojiyle barışmanın nasıl sonuçlar doğurduğunu hep birlikte gördük. Ben mesela şu örneği vermek istiyorum. Hatta bugün yani günümüz 26 Ağustos zaferimizin de anlamlı olması açısından, yani bin yıllık bu coğrafyada olmamızın neye tekabül ettiğini söyleyeyim. Mesela Çin'in genişlemesiyle ilgili cümle kurulur ya, hani Çin ekonomik olarak vesaire şunu yaptı. Yani Afrika'da Çin birinci güçtür, siz ikincisiniz. Böyle analizler vardır. Ama bizim orada Çin'in dayanabilme kabiliyeti ekonomik gerekçelere dayanıyor. Bizse kültürel birliğimizle oradayız hala. Bakınız ne kadar 100 yıllık ara, 200 yıllık ara olsa da biz oradayız. Dolayısıyla bu bölgenin, bu coğrafyanın

0: merkezi, zihinsel hafızası vesaire bütün hikayesi bu coğrafyada, Anadolu'da. Yani
1: Evet.
0: Anadolu'nun taşıdığı bir güç var ve Türkiye bu noktada düzen oluşturucu güç olarak temayüz ediyor.
1: Peki. Sayın Öz, arkadaşlar az önce hatırlattığınız işte konuşmayı da bulmuşlar. Müsaadenizle bir 30 saniye, bir dakika onu da hatırlatayım. Sayın Sarı da demişti hani Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir meydan okuma içerisinde bulundu o dönemde diye. İzleyelim arkadaşlar, peki yeri gelmişken.
2: Bu vatan toprağımızın üzerinde kimse hesaba girmesin. Hesaba girenler bunun bedelini ödeyecekler. Şimdi Kandil'den birileri kendine göre açıklamalar yapıyor. Şehirlere ineceklermiş. Kırsaldan şehire ineceklermiş. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var, bunu böyle bilin. Bunu böyle bilin. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin.
1: Peki. Şimdi konuyu değiştireceğim biraz artık. Hani bunu şunun için paylaştık. Hani Türkiye nasıl bir mücadele verdiğini de nereden nereye geldiğini de çok iyi biliyor. Hani biz devlet aklımıza güvenip sırtımızı sağlam kayaya yasladığımızı bilerek vatandaş olarak rahatça yastığa başımızı koyabiliriz diye bunları da paylaşıyoruz. Elbette herkes bu saatten sonra hani söylemlerini ve diline uhuletle ve suhuletle dikkat edecek ama Türkiye nasıl bir yol haritasıyla nasıl bugünlere geldi bunu da bileceğiz. Şimdi biraz değiştireceğim Sayın Sarı başlığı. İlginç bir konu var. Şimdi Rum kesimini böyle hoplatan zıplatan bir gelişme oldu. Barcelona, dünyaca ünlü futbol kulübü biliyorsunuz İspanya'nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir kamp yapma kararı aldı. Rumlar diyor ki ya nasıl olur, siz nasıl gidersiniz burada kamp yaparsınız falan. Barcelona golü Rumlara mı attı, siz nasıl okursunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Barcelona'nın böyle bir kamp yapacak olmasını?
3: Evet, şimdi İbrahim Bey, şöyle bir gerçek var, dünyanın bir gerçeği. Güçlü olursanız sizinle birlikte aynı safta olanların sayısı artıyor. Siz zayıflarsanız da maalesef sizin yanınızdan ayrılanların sayısı artıyor. Türkiye giderek güçlenen, kuvvetlenen bir ülke. Bunun en çok farkında olan gruplarından, ülkelerinden bir tanesi de muhakkak İspanya. Tabii burada biraz Barcelona'nın Katalan meselesini, Katalan ayrılıkçılık meselesi de tabii ki önemli bir unsur ama İspanya ile son zamanlarda geliştirdiğimiz iyi ilişkilerin, Türkiye'nin duruşunun İspanya tarafından, İspanya yol vatandaşlar tarafından olumlu karşılanması, beğenilmesi. Hakeza bizim de onların Filistin konusundaki tutumlarını beğenerek takip etmemiz bizi tabii ki biraz daha yaklaştırdı. Bu bence Türkiye-İspanya ilişkileriyle ilgili okunabilir ama aynı zamanda Avrupa Birliği içerisinde de ciddi politik farklılıkların, görüş
1: farklılıkları. Rum kesimi Avrupa Birliği sürekli şımarıkça tavırlarıyla bir şekilde bloke eden bir yapı olduğu için ona da bir mesaj mı, artık hani sabrımızı zorlama mı diyor Avrupa Birliği acaba bu hamlelerle küçük küçük?
3: Tabii, ben bunu bu noktada okuyorum. Yani Avrupa Birliği'ndeki siyasi birliktelik giderek parçalanmaya doğru gidiyor. Hatta daha yeni Almanya'da biliyorsunuz ana muhalefet partisi diyebileceğimiz AfD'nin lideri biz Avrupa Birliği'nden ve Euro'dan çıkacağız dedi. İşte böyle olunca onlar da kendisine yeni bölgesel ittifaklar aramaya devam edecek. Ya Mekke Anlaşması'nın farklı boyutlarını biz yakında İspanya, İtalya gibi ülkelerle de görebiliriz. Bu tarz hani bile bile bu işin arkasının kovalanması, devam ettirilmesi bence Avrupa Birliği'nde bir çatırdamanın işareti. Ama tabii ki bu çatırdama kesinlikle Türkiye'nin lehine diyebiliriz İbrahim Bey.
1: Peki. Sayın Sarı, size devam edelim. Süreyi eşit ve hakkaniyetle kullanmadığını bir 3 dakika vereceğim size. Biraz siyasetten de soracağım. Şimdi İmamoğlu Sörgüsü davası devam ediyor biliyorsunuz. Artık etkin pişmanlıktan yararlananlar konuşmalarını yapmaya başladı, savunmaları yapmaya başladı. Bir anlamda İmamoğlu ve işte şürekasının süngüsü düşmeye başladı gibi bir hava var. Sizin bu davaya dair okumalarınız ne yönde? Bir bunu sorayım. Bir de Özgür Özel yeni partinin başında ama beklenen o rüzgarı oluşturabildi mi sizce? Mesela işte CHP'nin 2 milyon üyesini transfer etmeye de vardı. 300 bin kişiyi bile zor toplamışlar. Öbür taraftan belediye başkanlarını işte götürecekti. Ankara'yı falan götüremedi. Mansur Yavaş hatta benim selamımı sağda solda söylemesin, ben öyle bir şey göndermiyorum onunla falan diye sistem etmiş diye kulislere yansıyan iddialar var. Ne kadar doğru bilmiyoruz tabii ama bazı gazeteciler bunları dile getiriyorlar. Siz nasıl okuyorsunuz gidişatı?
3: İbrahim Bey, biliyorsunuz siz de daha önce de çok yayın yaptık. Ben en başından beri hep şu fikirdeyim. Cumhuriyet Halk Partisi parçalanmak ve Türk siyasetinden giderek ağırlığı kaybolmak durumunda olan bir parti diyorduk. Tam olarak o günleri yaşıyoruz. Bakın, İmamoğlu davasında artık en gözü kara İmamoğlu destekçilerinin bile çıkan kanıtlar, işte mahkemeden gelen görüntüler, bilgiler çerçevesinde iyiden iyiye İmamoğlu tarafını bıraktığı, ya gerçekten de ciddi yolsuzluklar varmış diyerek kenara çekildiği bir süreçteyiz.
1: O zaman yeni parti çabuk eskiyor yani.
3: Tam oraya geliyordum. Bakın, diğer taraftan Özgür Özel işte büyük planlamalarla, büyük hayallerle bir parti kurdular. Ama parti kurulur kurulmaz o ivmeyi anında kaybetmeye, tam tersi bir istikamete doğru ilerlemeye başladılar. Dolayısıyla orada ciddi bir bölünmenin yaşandığını, yarın öbür gün şu an %10, %19 CHP yeni parti olarak gösteren anketlerin belki de %10'u 10 gibi sonuçlarla gelip oyların başka partilere gideceği bir düzene gidebiliriz. Sonuç olarak şunu çok net bir şekilde son cümle söyleyeyim İbrahim Bey. Bu süreci en başından beri çok kötü bir şekilde yönettiler. Bakın, 2023 seçimleri kaybedildiği andan itibaren bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ileride böyle konuşacağımıza inanıyorum, parçalanma, bölünme ve Türkiye siyasetinden yok olma süreci başladı. Şu anda sanki o süreç daha da bir ivme kazanmış gibi gözüküyor.
1: Peki Sayın Öz, sizden de bir değerlendirme almak isterim. Şimdi baktığınızda hani İmamoğlu yavaş yavaş cezaevinde bir yalnızlaşma durumuyla karşı karşıya kalır mı? Bir de şimdi mesela Özgür Özel gidiyordu. Silivri'den dedik, işte bu majestelerinin yargılısından biz adalet beklemiyoruz. Saray darbesi yapılıyor. Sarayın yargıçları burada karar veriyor filan. Şimdi mesela Aziz İhsan Aktaş davası vardı. Bir sürü de beraat çıktı. Yani hapis cezası alan, yolsuzluktan işte usulsüzlükten ceza alanlar oldu ama birçok suçlamadan da beraat çıktı. Şimdi ne olacak? Beraatleri nereye koyacağız? Böyle bir hani savrulma içinde mi? Gerçekten yeni parti ayakları yere basan bir siyasi çizgide yürüyebiliyor mu sizce? Bir 5 dakikam kaldı ama.
0: Yani şöyle, yeni partinin ta baştan beri konuştuğumuz bir şeydi. İdeolojisi yok. Yani hangi görüşe göre hareket ettiğini bilmiyoruz. Yani bir ortaya koyduğu bir tez yok. Yani çıkış gerekçesi bile çok tuhaf. Bir siyasi partinin grup toplantısında yeni parti kuruyoruz diye, yani tarihte olmamış bir şey yaşadık biz. Dolayısıyla
1: yani CHP hançerliğe gittiler.
0: Ya kesinlikle öyle. Zaten o hikaye orada başlıyor ve çok tuhaf bir şey. Yani siyasetin finansmana meselesinde yolsuzluk hikayelerini bugün daha çıplak bir şekilde görüyoruz. O zaman bazı şeyleri daha ihtiyatlı davranıyorduk ama şimdi çok daha net, itirafçıların ötesinde yüzleşmelerde daha neler çıktığını görüyoruz hep beraber. Ve Özgür Özel'in bu noktada bir yol ayrımında olduğunu ve fakat çıktığı yolda yalnız kalma riskini de göze alamadığını görüyoruz. Yani temel sorun bu. Yani yeni partinin ta baştan itibaren gerçeklikle ilgili ciddi bir temas sorunu vardı. Ve mağduriyet üzerine, sadece mağduriyet üzerine bir yol yürüme hikayesi vardı. Mağduriyet üzerinden bir ideoloji devşirme, araya ideolojik sloganlar serpiştirerek yol alınabileceğini düşündüler. Ve fakat çok ciddi bir sorun vardı. Yani ta baştan itibaren bu sorun, birincisi şu, yolsuzluk yapmış bir insanın kamuoyunda genel olarak, en azından toplumun bekleyelim, bunda bir ateş olmayan yerden duman çıkmaz dediği bir zeminde siz bir mağduriyet edebiyatı yaparsanız toplum bunu kabul etmiyor. Yani hele hele dünyanın bu kadar krizlerle boğuştuğu, dünya sisteminin krizlerle yoğunlaştığı bir zamanda, bağımsızlıkların ciddi sarsıldığı bir zamanda siz bir kişinin ikbaline siyaset yapmaya başlarsanız bir yere ulaşamazsınız. Yani temel şeyim, temel sorun buydu. Öte taraftan CHP'den ayrılış şekilleri dahi, zaten o kurultay sürecinde o pavyon meselesi vesaire, yani o para meseleleri,
1: bir de Sayın Öz, yani Özgür Özel'in yol arkadaşları da çok böyle, tırnak içinde söylüyorum, biraz sabıkalı tipler çıkmadı mı bu süreçte? Yani hani öyle şeyler gördük ki, yani hani derler ya, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diye. Bunlarla mı Türkiye'yi kurtaracaklar? Bunlarla mı Türkiye yüzyılını inşa edecekler sorusu da galiba vatandaşın kafasında oluştu.
0: Ya çok ciddi anlamda oluştu. Birinci, aslında şuradan başlıyor hikaye. İşte o CHP grup toplantısından daha önce biz Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı aday olacağı zaman en önde gözyaşı döken bir kimlik vardı. Yani o hançer meselesinin hikayesi. Zaten toplumsal anlamda güveni olmadığı yer burası. İkincisi de şu. Küçük çıkarların birleştiği, yolsuzlukların vesaire birleştirdiği bir çıkar grubu gibi hareket ettiler. Yani çok net bir şey. Ahlaki bir cümle kurarsınız değil mi? Yolsuzluklarla evet. ilgili. Asla bir cümle kurmadılar bu konuda.
1: Çok teşekkür ediyorum. Güvenlik ve dış politika uzmanı Doktor Ayhan Sarı ve Star Gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz bizimleydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt seferinden verdiği mesajlarla başladık. Muhalefet nereye koşuyor sorusuyla bitirdik. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum. İyi. Şimdi bulunduğumuz coğrafyanın gerçekliklerini konuşuyorduk. Özellikle terör örgütü PYD'nin, YPG'nin işte kendini feshetmesi dikkat çekici tarihi bir eşikti. Bu anlamda Suriye'de toparlanma mücadelesi içerisinde terör destek veren listesinden çıkarılan bir Suriye yönetimi var artık. Amerika artık diyor ki istikrarlı bir Suriye istiyoruz bölgede. Bir toparlanma süreci de tabii nasıl oluyor merak ediliyor. Bu anlamda sizi Şam'a götüreceğim. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak ve Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı Şam'dan izlenimlerini bizimle paylaşacak.
4: Suriye'nin başkenti Şam'dayız. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak'la birlikte Türkiye-Suriye arasındaki ticari ilişkileri önemli bir toplantı var burada. Ticaret Bakanı Ömer Bolat birazdan hemen yanımızda bulunan salonda toplantıya katılacak ve bir konuşma yapacak. Tabii bu toplantı öncesinde de önemli gelişmeler yaşandı. Nuhal Bey neler yaşadık, neler oldu? Çok şey oldu.
5: Dün ne yaşamadık ki?
4: Dün çok büyük bir kırılma yaşandı değil evet. mi? Hem Suriye için hem Türkiye için.
5: Ama şeyden bakacağız. Malumunuz çok büyük tepkide olmuş Türkiye'de. Çok kısa bir süre önce İdlib'i bombaladı İsrail ve Netanyahu açık açık çıktı dedi ki Türkiye'ye mesaj verdik olan dedi. Şimdi Türkiye mesaj öyle olmaz böyle olur diyor adeta. Sadece Türkiye değil aslında. Bence Amerika'ya da bırakalım bakalım. Çünkü ondan sonra bakın neler oldu. Bir, Amerika Suriye'yi terör listesinden çıkardı.
4: Teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı.
5: İki, bu büyük organizasyon yapıldı ki Türkiye'nin önüne gelen efendim, iş adamları, ihracatçıları bugün burada. Bir çıkartma oldu burada.
4: Türkiye kervan yürüyor mesajı.
5: Verdi. Üç, sizin bahsettiğiniz İsrail'in yıllardan beri kullandığı bir maşası eline gitti. Dün mazlumatı çıktı. Dedi ki Türkiye'yi feshettik ve Şam'a entegre olduk.
4: Terörsüz Suriye süreci
5: daha da önemli bir şey
4: resmen başladı.
5: Bir şey daha var. Fikir bulmanın önemli. Kaynağı doğan ahlak. Bir ahlak malumunuz çok farklı, çok önemli bir yer. Anlamlı bir yer. Aslında İsrail Netanyahu'nun burasını yakan bir yer. Oradan çıktı. Çok net bir cevap verdi Sayın Cumhurbaşkanı Netanyahu'ya. Bizim üzerimizden kendini kurtarmaya çalışma olmasa yaptırmayız.
4: Seçim kampanyasıyla
5: yaptırmayız ilgili.
4: Yaptırmayız o zaman. Netanyahu'nun seçimler yaklaşırken aynen. Türkiye düşmanlığı üzerinden kendisini yukarıya taşıma gayretlerini de işaret ederek önemli yani mesajlar
5: böylece
4: verdi.
5: Türkiye birçok kolda Netanyahu İsrail'e mesaj öyle olmaz böyle olur.
4: Evet, Muhabinin de dediği gibi gerçekten çok kritik bir zamanda, kritik bir yerdeyiz. Buradaki gelişmeleri takip ediyoruz.
1: Türk firmaları da Suriye'ye çıkarma yapıyorlar efendim. Tabii her kriz beraberinde fırsatı getirir derler. O yüzden de Türkiye açısından da Suriye açısından da geçmiş dönemde yaşadığımız acı olayların ardından yeni pencereler, yeni kapılar açılıyor ve birlikte daha güçlü bir coğrafya inşa etmek de mümkün gibi görünüyor. Ben veda ediyorum. Kaan Akpan akşam haberlerinde saat başında sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

Türk süsleme sanatında gül motifi hem estetik inceliği hem de güçlü sembolik anlamlarıyla yüzyıllardır önemini koruyan klasik bir öge. Gül, sanatkarın elinde yalnızca bir çiçek değil, zarafet, aşk, güzellik ve maneviyatın kendine özgü bir dili. Özellikle tesip, minyatür, çini ve kumaş desenlerinde sıkça kullanılan gül, yumuşak kıvrımlı yaprakları ve dengeli formu sayesinde kompozisyonlara hem hareket hem de uyum kazandırıyor. Motifin ruhani boyutu da dikkate değer. Geleneksel kültürde gül, Hazreti Peygamber'in sembolü kabul edildiği için sevgi, merhamet ve ilahi güzelliği temsil ediyor. Bu sebeple özellikle dini içerikli eserlerde, hat levhalarında ve mushaf tesiplerinde gül motifi manevi bir derinlik kazandırmak amacıyla özenle işleniyor. Gülün katmanlı yapısı, bilgelik, derinlik ve içsel olgunluk gibi anlamları da çağrıştırıyor. Aynı zamanda baharın gelişiyle açılıyor.

Şangül, canlılığın, yenilenmenin ve yaşam sevincinin bir göstergesi olarak da kullanılıyor. Kırmızı, pembe ve bazen de altın tonlarıyla betimlenen motif, süsleme sanatına sıcaklık ve zarafet katıyor. Bu çok yönlü anlamlarıyla gül motifi, Türk süsleme sanatının hem estetik hem de sembolik dünyasını en güçlü biçimde yansıtan figürlerden biri olmayı sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

bir kez daha 24 ekranlarına hoş geldiniz. Akşam haberleriyle birlikteyiz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada olup bitenleri paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ahlat'ta, bugün de Muş'ta çok önemli mesajlar verdi. Hatta tarihi alegorilerle Cumhurbaşkanı Erdoğan günümüzün en önemli dış politika meselelerinden birine, tabii ki İsrail'e yönelik önemli mesajları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söyledi? Aslında o söyledikleriyle ne mesaj vermiş oldu? Hepsini ekranınıza getireceğiz. Eski bakanlardan Arif Ahmet Denizoğlu'nun otopsi görüntüleri, önce yok denilmişti. Sonrasında nasıl olduysa o görüntüler ortaya çıktı, ama hem görüntüler hem DNA incelemelerinin ardından başka seçenekler de ortaya çıktı. Bambaşka bir yöne doğru kayıyor. Acaba Denizoğlu'nun öldürüldü mü ve nasıl öldürüldü? Bilirkişi raporu ne diyor? Savcılığın yaptığı açıklamada ne var? Bu soruşturma genişler mi, daha da genişler mi? Bunların hepsini hazırlamış olduğumuz haberlerle ekranınıza getireceğiz. Bir yandan Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası devam ediyor. İmamoğlu'nun en güvendiği isimlerden biriydi Ertan Yıldız. İtirafçı olmuştu, yapmış olduğu açıklamalar duruşmada aslında o ekosistem tırnak içerisinde olarak ifade ettiğimiz şeyi çok net bir şekilde ortaya koydu. Neler söyledi Ertan Yıldız, onu da ekranınıza taşıyacağız. Bir süredir zaten haberlerini veriyoruz ama tam olarak resmiyet kazandı diyebiliriz artık. Hem yapılan açıklamalarla hem de Suriye'de SDG yöneticilerinin Suriye Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda SDG, YPG, PKK hangi kısaltma olursa olsun Suriye'de terör örgütü. Fes oldu, fesih kararının ardından da Suriye yönetimine entegrasyon gerçekleşiyor. Peki yansımaları ne? Bu konuda kim ne söylüyor, ne söylerken neyi ima ediyor, neyi anlatmaya çalışıyor? Hepsini ekranınıza taşıyacağız. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl kutlamalarında konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi.
1: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.
2: Tarih yeniden yazılıyor dedi. Türkiye'nin tarihe yön verdiğini söyledi.
1: Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını bu kez Malazgirt'ten verdi. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl kutlamalarında konuştu. Eski bir Türk geleneğini hatırlattı. Terörsüz Türkiye süreci için atımızın kuyruğunu bağladık dedi.
1: İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk halkının kahraman bir millet olduğunu söyledi. Söz konusu vatan ve millet olursa kimseye boyun eğmeyiz dedi.
1: Devletimizin bekası, milletimizin varlığı, bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için anadan, yardan, serden geçmiş kahraman bir milletiz. Gerektiğinde her şeyden sarfı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. Bundan sonra da başımız dik, alnımız

Kolumuz ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz. Dünyanın

0: Bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonundaysa birlik ve beraberlik mesajı verdi.
0: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. 955 yıl önce Malazgirt destanını unutmayın, böyle yazdık. Çanakkale'de, milli mücadelede 15 Temmuz'da zorlukları böyle aştık. Bağımsızlığımıza kasteden tüm alçakları böyle bozguna uğrattık.
2: 26 Ağustos vesilesiyle paylaşılan mesajlarda Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz üzerinden birlik, bağımsızlık ve vatan vurgusu yapıldı. Burhanettin Duran İletişim Başkanı, Büyük Taarruz'un milletin esareti kabul etmeyeceğini gösterdiğini söylerken, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt'in Anadolu'yu vatan kılan tarihi irade olduğunu belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de 1071'den bugüne uzanan bir klip paylaştı. Malazgirt'ten Büyük Türkiye hedefine uzanan tarihi hafızayı gündeme taşıdı.
3: "26 Ağustos'ta tarihi zaferler için peş peşe mesajlar geldi. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü ve Büyük Taarruz'un başlangıcı dolayısıyla Ankara'dan birlik ve bağımsızlık vurgusu yapıldı. Mesajlarda Anadolu'nun vatan kılınmasından Cumhuriyet'e uzanan tarihi yürüyüş öne çıktı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Büyük Taarruz'un yıl dönümüne dikkat çekti. Duran, Büyük Taarruz'un sadece askeri bir zafer değil, milletin esareti asla kabul etmeyeceğinin ilanı olduğunu söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadele kahramanlarını ve aziz şehitleri rahmetle andı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı. Yılmaz, 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan büyük inanç ve iradenin bugün de milletin birlik ve beraberliğini diri tuttuğunu söyledi. Malazgirt'ten aldığımız güçle 7'den 70'e omuz omuza aynı inanç ve kararlılıkla Türkiye yüzüyle hedeflerimize yürüyoruz mesajını verdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise Malazgirt Zaferi için mesaj paylaştı. Kurtulmuş, 955 yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan zaferin, kardeşliğin ve ortak geleceğin temellerini attığını vurguladı. Sultan Arpaslan'ın ve Selahattin Eyyubi'nin torunları olarak güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz mesajını verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de 1071'den bugüne uzanan bir klip paylaştı. Klipte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına yer verildi. Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a, oradan bugüne uzanan tarihi hafıza bir kez daha gündeme taşındı.
0: Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun.
3: Anadolu'nun vatan kılınması, milli mücadelenin zaferle taşlanması ve Türkiye'nin gelecek hedefleri aynı çizgide buluştu. Mesajlarda bu topraklarda birliğimizi ve beraberliğimizi kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz vurgusu öne çıktı.
2: Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin bir paylaşım geldi. Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin sadece geçmişin şanlı bir hatırası olmadığını vurguladı. Emine Erdoğan paylaşımından Sultan Alparslan ve Kahraman Ordusu'nu da andı. Malazgirt'in asırları aşan ruhunun yarınlarımıza istikamet vermeye devam etmesini diliyorum mesajını paylaştı. Zaferin kimliğe yön veren, aidiyeti pekiştiren ve geleceğe güç katan tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Emine Erdoğan, Kutlu Zafer'in 955. yılında Sultan Alparslan'ı ve Kahraman Ordusu'nu rahmet ve minnetle yad etti. "10 yıl önce beyin kanamasına bağlı doğal ölüm denildi. Şimdi aynı ölüm dosyasında hem kasten öldürme hem resmi belgede sahtecilik soruşturması yürütülüyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun otopsi görüntülerini yeniden inceleyen bilirkişi, göğsünde hayattayken oluştuğu değerlendirilen 4 ayrı lezyon belirledi. Alihan

0: 10 yıl önceki otopsi görüntüleri şimdi cinayet soruşturmasının en önemli delilleri arasında. Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili dosyada tablo değişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptırdığı bilirkişi incelemesinde 2016 yılındaki otopsiye ait 145 fotoğraf ve video görüntüsü tekrar değerlendirildi. Görüntülerde Deniz Olgun'un sağ meme altından göğsünün ortasına uzanan 4 ayrı iz tespit edildi. Üstelik bu izlerin altındaki dokularda da kanama vardı. Bilirkişiye göre bu önemliydi. Çünkü o lezyonların ölümden önce meydana geldiğini gösteriyordu. 4 çarpı 6 santimetre, 3 çarpı 5 santimetre, 2 çarpı 4 santimetre ve 1 çarpı 2 santimetre. Bilirkişi lezyonlar için ölümden önce oluştu notu düştü. Ancak raporun en çarpıcı değerlendirmesi bundan sonra geliyor. Lezyonların büyüklüğünü ve göğüsteki konumu dikkate alındığında bir kişinin göğse diziyle bastığı, ağız ve burnun da yastıkla kapatılarak nefessiz bırakıldığı bir ölüm mekanizmasının mümkün olduğu belirtildi.
1: Yani göğsü dışarıdan bir bası yapılmış. Bu kesinlikle ve kesinlikle şüpheli bir ölümdür. Bir diz bastırmayla bir tane kimotik alan beklersiniz veya maksimum iki. Ama demek ki yani şunu hesapladım. 4 tane varsa bu kişi üzerinde dizin yer değiştirdiğini, bunun içinde bir mücadelenin olabildiği ihtimalini insanın aklına getiriyor. Çünkü 4 tane var. Öldükten sonra kişiye kanepede oturur pozisyonu verip çıkmış olabilir. Bu bir ihtimaldir. Dolayısıyla buradan baktığımızda hani oturur pozisyonda bir insanda göğüste borluk olmaması gerektiği düşünülse bile eğer daha önce öldürülüp de oturur pozisyon verildiyse o morluk orada kalacaktır.
0: Bilirkişinin ifadesiyle Deniz Olgun'un bu yöntemle kasten öldürülmüş olma ihtimalinin bilimsel ve objektif olarak dışlanması mümkün değil. Bu tespitlerin ardından soruşturmanın bir diğer ayağında Alihan Kuriş var. Başsavcılık, Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturmayı kasten öldürme suçu kapsamında sürdürüyor. Diğer ayaksa 10 yıl önceki otopsi. 2016'da Deniz Olgun'un ölümü beyin kanamasına bağlı doğal ölüm olarak kayda geçirilmişti. Yeni bilirkişi ise bu sonuca ulaşılmasını sağlayacak yeterli objektif bulgunun ortaya konulmadığını ve adli tıbbi eksiklik bulunduğunu değerlendirdi. Üstelik tartışma bununla da bitmiyor. Savcılığın istediği otopsi görüntüleri için önce kayıt yok denildi, daha sonra aynı görüntülerin mevcut olduğu bildirilerek kayıtlar dosyaya gönderildi. Şimdi doğal ölüm raporunda imzası bulunan doktorlarla otopsi videosuna ilişkin çelişkili bildirimde bulunduğu belirtilen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında resmi belgede sahtecilik soruşturması yürütülüyor. Bir de ağır metaller var. 2016'daki incelemelerde Deniz Olgun'un dokuları ve çürüme sıvılarında baryum, arsenik, kadmiyum, civa ve nikel tespit edilmişti. Ancak seviyeleri belirtilmediği için bunların ölüme etkisi ortaya konulmamıştı. Şimdi 2016'dan kalan şahit numunelerle Fethi Kabir'de alınan örnekler yeniden analiz edilecek. HTS kayıtları, olay gününün kolluk kayıtları, tereke dosyası ve yeni ifadeler de dosyaya eklenecek. 10 yıl önce doğal ölüm denilen dosyada artık iki ayrı soruşturma başlığı var. Deniz Olgun öldürüldü mü ve 2016'daki otopsi sürecinde neler oldu?
2: 10 yıl sonra Türkiye bugün Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin bilirkişi raporundaki çarpıcı değerlendirmeleri konuşuyor. Peki o rapor açıklanmadan önce bilirkişi heyetindeki Profesör Doktor Nevzat Alkan 24 ekranında ne söylemişti? Dönüp o yayına baktığımızda dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor. Alkan raporu açıklamadı ama 36

0: 6 saatlik zaman dilimine dikkat çekmişti ve lezyonları özellikle işaret etmişti. Yani bugün önümüzde duran raporun ayrıntıları bilinmeden önce, açıklanmadan önce, tespitler yapılmadan önce dosyanın hangi noktalarının kritik olduğunu 24 ekranında tek tek tarif etmişti.
1: Şimdi gerçekten hani bir grubun liderinin 36 saat boyunca hiç kimseye habersiz kalması şüpheli bir durum. Başlı başına şüpheli bir durum.
2: Rapor henüz açıklanmamıştı. Ama Arif Ahmet Deniz Olgun dosyasının bilirkişisi Profesör Doktor Nevzat Alkan 24 ekranında önemli ipuçları veriyordu. O gün Alkan'ın önünde henüz kamuoyuyla paylaşılmış bilirkişi raporu yoktu. Ancak bir adli tıp uzmanı olarak dosyadan nereye bakılması gerektiğini söylüyordu. İlk işareti Deniz Olgun'dan 36 saat boyunca haber alınamamasına koydu. Sonra çok daha özel bir bölgeyi tarif etti.
1: Asıl kritik olan boyun kemiklerinde herhangi bir kırık var mı? Çünkü öyle bir iddia da var. Hani boğaz falan sıkıldı diye bir iddia da var.
2: Bu sözlerin önemi bilirkişi raporu açıklandıktan sonra daha da arttı. Çünkü raporda ölümün sadece 10 yıl önce konulan teşhis üzerinden değerlendirilemeyeceği ortaya konuluyor. Dış müdahalenin araştırılması gereken bir dosya tarif ediliyordu. Alkan'ın 24 ekranında verdiği ikinci önemli ipucuysa zehir ihtimaliydi.
1: Bir de zehir ararız. Yaklaşık 150 tane zehir aranacaktır. Çevre toprak yapısıyla farklılık arz ederse bu önemli ve zehirlendi diye bir değerlendirmeye gidilebilir.
2: Yani yalnızca mezardan çıkanlar değil, mezarın toprağı bile konuşulabilirdi. Alkan zehir şüphesinin nasıl doğrulanabileceğini de daha rapor açıklanmadan 24'de tarif etmişti. Mezardan alınan örnekler çevredeki toprakla karşılaştırılacak, olağan dışı bir madde varsa kaynağı araştırılacaktı. Ama bir ipucu daha verdi. Belki de en önemlilerinden biri. 10 yıl önce yapılan ilk otopsinin materyalleri.
1: Şimdi ilgili adli tıp incelemeleri sadece mezar yerinden çıkan materyalle sınırlı değil, otopsi esnasında kullanılan örnekler de var 2016 yılında. Onlar da adli tıpta duruyor.
2: Ve ardından şunu söyledi.
1: Hepsi tekrar tekrar masaya yatırılıp bir sonuca varacak gibi gözüküyor.
2: İşte bugün gelinen noktada o sözler çok daha anlamlı. 36 saat, boyun bölgesi, zehir taraması ve 2016'daki otopsi materyalleri. Profesör Doktor Nevzat Alkan bilirkişi raporunu 24 ekranında açıklamadı. Ama rapor kamuoyunun önüne gelmeden önce soruşturmanın peşinden geleceği kritik izleri 24 izleyicisine göstermişti. Bugün Türkiye bilirkişi raporunu konuşurken o rapora giden yolun ipuçları 24 ekranında çok daha önce verilmişti.
1: Şüpheli bir durum, başlı başına şüpheli bir durum.
0: Alihan Kuruş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması tüm yönleriyle sürüyor. Polis ekipleri örgüte yönelik 3. dalga operasyon gerçekleştirmişti. Firari şüpheli Hilmi Tuna Kuruş de yurt dışına kaçarken yakalanmıştı, hatırlayacaksınız. Alihan Kuruş'un kardeşi dahil 10 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme de 10 kişi için tutuklama kararı verdi.
3: Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturma çok yönlü devam ediyor. Son olarak kardeşi Hilmi Tuna Kuruş'un da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik 3 dalga operasyon gerçekleşti. Adli süreçleri devam edenlerin yanı sıra hakimliğe sevk edilenler üzerinde de gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yurt dışına kaçma girişiminde olduğu sırada yakalanan Alihan Kuruş'un kardeşi Hilmi Tuna Kuruş'un da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen 10 kişi için mahkeme tutuklama kararı verdi. Liderliğini Alihan Kuruş'un yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarına ilişkin çalışmalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürüyor. Yine bu kapsamda bahsi geçen suçların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın başsavcılık tarafından çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. Üçüncü dalga operasyonlar kapsamında da gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İşlemlerin ardından savcılığa, ardındansa adliyeye sevk edilecek. Suç örgütüyle ilişkili 11 şirket ve 3 derneğe de kayyum atanması da alınan kararlar arasında.
0: Evet. Rojin Kabayiş'in otopsisinde tespit edilen Rokiron

0: Uranyum ve ordinazol etkin maddelerine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Öyle ki Adli Tıp Kurumu raporunun sonuç bölümünde söz konusu maddelerin nedeni açık biçimde kayıt altına alınmıştı. Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin yapılan bir açıklamada, Adli Tıp Kurumu raporunda rokironyum ve ordinazol etken maddelerinin tespit edildiği belirtilerek, bu ilaçlar Rojin'e kim tarafından ve ne zaman verildi şeklindeki sorular gündeme taşınmıştı. Adli Tıp Kurumu raporunun sonuç bölümünde Rojin Kabayış'ın 11 Eylül 2024 tarihinde geçirdiği ameliyat sırasında rokironyum etken maddesinin anestezik madde olarak kendisine verildiği, rokironyumun tıbben 2 ay süreyle vücutta tespit edilebileceğinin bilindiği, Rojin Kabayış'ın ölümünden yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen söz konusu ameliyat nedeniyle bu maddenin vücudunda tespit edilmesinin tıbbi geçmişiyle uyumlu olduğu belirtildi. Öte yandan tespit edilen ordinazolün ise enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç etken maddesi olduğu, otopsi kapsamında araştırılan toksik maddelere rastlanmadığı, tespit edilen alkol düzeyinin tek başına ölüme neden olabilecek seviyede olmadığı ve çürüme nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiği ve bu bulgularla birlikte değerlendirildiğinde ise Rojin Kabayış'ın zehirlenerek öldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı açıkça ifade edildi. Rojin Kabayış soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor. İmamoğlu suç örgütü davasında kilit bir isim daha savunma yaptı. Tutuksuz sanık Ertan Yıldız duruşmada etkin pişmanlık ifadesinin arkasında olduğunu söyledi. İmamoğlu'yla neden yollarının ayrıldığını, kalsaydım farklı bir sistemin içerisinde olmam gerekiyordu sözleriyle özetledi. Kaynak yaratmak için belediye içinde gayri resmi bir yapı kurulduğunu anlattı. Bu yapının işleyişine ilişkin de önemli detaylar paylaştı.
1: Bana yalan söyler, kaçar, pişmancık dediler. Gördüğünüz gibi kaçmadım. Hakikatleri söylemek için buradayım. Savunmasına bu sözlerle başladı. Etkin pişmanlık ifadesinin arkasında olduğunu vurguladı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 69. duruşma görüldü. Mahkemede tutuksuz sanık İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın savunması alındı. Yıldız, Ekrem İmamoğlu'yla 2014'te seçim çalışmaları döneminde tanıştıklarını söyledi. Beylikdüzü'nde seçimi kazanınca hayırlı olsuna gittiklerini, kendisinin iş insanı, İmamoğlu'nunsa siyasetçi olarak iyi ilişkileri olduğunu belirtti. Davanın kilit isimlerinden Ertan Yıldız, Ekrem İmamoğlu'yla yollarının neden ayrıldığını da anlattı. Zaman içinde İBB'nin yönetim anlayışında ciddi değişiklikler olduğunu söyledi. Kalsaydım farklı bir sistemin içerisinde olmam gerekiyordu dedi. Kendisinin de bu sistemin içine girmesinin istendiğini ancak reddettiğini aktardı.
2: Zaman içinde gördüm ki finans kaynaklarını geliştirme anlamında benim de yönettiğim şirketlerin içinde olduğu gayri yasal bir takım yapılanmalar oldu. Bunlardan rahatsız oldum. Ya devam edecektim ya bırakacaktım. Ben de bıraktım. Bu sistem kaynak yaratma için kurulan bir yapı. Birkaç ayağı var. Cebeci Maden Bölgesi, ihaleler, medya var.
1: İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin ihalelerde kişi özel şartname hazırladığını söyleyen Ertan Yıldız, usulsüzlüklerin bununla da sınırlı kalmadığını belirtti. Şirketlerin ihale almak için de İBB'den hak edişlerini tahsil etmek için de ödeme yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.
2: İBB'de öyle bir şartname hazırlanıyor ki o şartnameye bazı özel araçlar ekleniyor. O özel araçlar sadece bir firmada var. O da biliniyor. Ya da atıyorum 3 ayda gelecek araçlarla ilgili bir ayda araç isteniyor. Aslında o araçlar firma tarafından satın alınmış daha önce. Anlaşılmış. Adrese teslim ihale vermek için. Fakat direkt İBB tarafından firmaya verilmiyor. Önce iştirake veriliyor. İştirak işi aldıktan sonra ihale açıyor. Zaten alacak firma belli.
1: Ertan Yıldız kamuoyunda İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen tutuklu iş insanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş hakkında da ilginç ifadeler kullandı. Keleş'i kralın eli olarak tanımladı. Bütün parasal hareketlerin Keleş tarafından kontrol edildiğini aktardı. İmamoğlu ve Keleş'le yaptıkları bir toplantıdan detay paylaştı.
2: Fatih Keleş bana dönerek ben artık para işleriyle uğraşmaktan yoruldum. Ertan bu işlerle ilgilensin dedi. Ben de istemedim. Sayın Başkan bu işlere ben karar veririm. Ertan Bey istemiyorsa şimdilik kalsın dedi. Beni o sistemin içine sokmak istedi.

0: Diler, ben reddettim.
1: Yıldız savunmasında Kültür AŞ ve Medya AŞ'nin tutuklu sanık Murat Ongun'a bağlı olduğunu aktardı. Bu şirketlerde çok fazla şaibe yaşandığını ancak konularla ilgili fazla bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Çok da ilgilendiğim şeyler değildi diye konuştu. Tutuksuz sanık 2025 yılında Bebek Otel'de Murat Ongun, Fatih Keleş ve Murat İlbak'la yaptığı görüşmeyi de detaylandırdı. Görüşmede reklam alanları ihalesinin konuşulduğunu ifade etti.
0: Bir pazarlık oldu. Yani bu şu, burayı bir fiyata alacaklar. Bu gelir paylaşımı işidir. Yani ödeme yapacak ama atıyorum oranın değeri belki 10 milyondur da 7 milyona alacaklar. İşte atıyorum o yüzden 10 da bize verildi şeklinde bir anlaşma oldu.
1: Duruşmada zaman zaman Ekrem İmamoğlu'yla Yıldız arasında da gerilim yükseldi. İmamoğlu Yıldız'a örgüt var mı sorusunu yöneltti. Tutuksuz sanık bu soruya buna heyet karar verecek ama ben bir yapı olduğundan bu yapıyla ilgili bildiklerimi anlattım yanıtını verdi.
2: Peki CHP'de neler oluyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün MYK ve parti meclisi toplantıları vardı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi bu toplantılar. Ve CHP'de kamuoyunun da yakından taradığı aslında Selin Sayek Böke ve Aylin Nazlı Akar'ın da aralarında olduğu 51 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde önce bir ayrışma ve sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da daha önce ifade ettiği gibi arınma süreci devam ediyor. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önce parti MYK toplantısını yaptı. Ardından parti meclisi toplantısı düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç hareketliliğinde yeni bir dalga diyebiliriz aslında bugün yaşananlar için. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasi partiyi destekleyen 51 CHP'li isim tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

0: Suriye'den beklenen haber geldi. PKK-YPG terör örgütü ve bel kemiğini oluşturduğu SDG kendisini feshettiğini duyurdu. Açıklamayı bizzat örgütün elebaşı Ferhad Abdi Şahin yaptı. Üstelik Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildikten sonra Şam'daki Halk Sarayı'ndan dünyaya ilan etti. Bu tarihi olay ülkede barış ve istikrar için çok önemli bir adım anlamına geliyor.
1: Suriye'de tarihi bir olay gerçekleşti. Terör örgütü YPG kendini feshetti. Örgütün elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre olduklarını duyurdu.
2: Bugün Suriye Demokratik Güçlerinin misyonunu sona erdiğini duyuruyor ve bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiklerini tüm sorumluluk bilinciyle ilan ediyoruz.
1: Ferhat Abdi Şahin açıklamayı Şam Halk Sarayı'nda yaptı. Kısa süre önce Suriye ordusuna tam entegrasyonun sağlandığını ifade etmişti. Son gelişmeyle birlikte Suriye tarihinde barış, istikrar ve yeniden inşa için yeni bir sayfa açıldığını söyledi.
2: Bugünün savaş alanlarından inşa alanlarına, silah çağından barış çağına ve Suriye'yi savunma aşamasından Suriye'yi inşa etme aşamasına gerçek bir geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz.
1: Ferhat Abdi Şahin ve beraberindeki heyet Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edildi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Deir ez-Zor Valisi Ziyad el-Ayiş de hazır bulundu. Örgütün devlet kurumlarına entegrasyon süreciyle bağlantılı dosyalar ve önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar ele alındı. Ferhat Abdi Şahin ve beraberindekiler görüşmelerin ardından Şam'ın ünlü Kasyun Tepesi'ne çıktı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kararın ardından ABD'den açıklama gecikmedi. İlk açıklamayı ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak sosyal medyadan yaptı. Kararı tarihi bir olay diye niteledi. ABD Başkanı Trump'ın devam eden Orta Doğu planı kararlı bir ortak, ulusal bir çerçeveye adım atıyor ve herkes için Birleşik Suriye şekilleniyor dedi. Geçmişteki bölünmeyi kalıcı bir ortaklığa dönüştürdü ve Suriye halkına ortak geleceklerini şekillendirme fırsatını geri kazandırdı ifadelerini kullandı. YPG'nin fesih duyurusu ülke çapında sevinçle karşılandı. Başkent

0: Ben Şam'da gece boyunca kutlamalar vardı.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, SDG'nin fesini değerlendirdi. Suriye'nin yoluna bir bütün olarak devam edeceğinin altını çizdi. Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan desteğine dikkati çekti. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, bölge halklarının gerçek güvencesinin ayrışmada değil, ortak gelecekte olduğunu vurguladı.
2: Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün her zaman yanında. Suriye, SDG'nin entegrasyonuyla geleceğe bütün olarak ilerliyor. Açıklamalar AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten. Ömer Çelik, sosyal medya hesabından SDG'nin fesini değerlendirdi. SDG'nin feshedilmesiyle Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşiğin geçildiğini vurguladı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda çalışmalarına da ayrı bir parantez açtı. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir ifadelerini kullandı. Ömer Çelik, terörsüz Türkiye ve bölge sürecinin coğrafyayı parçalamak isteyenlerin planlarını bozduğuna işaret etti. Sürecin yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceğe işaret ettiğine dikkati çekti. Suriye'nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği, refahı için atılan her adımı Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği kardeşlik siyasetimizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz dedi. Bir mesajda İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, Türkiye'nin Suriye krizinin ilk gününden bu yana net bir duruş sergilediğini belirtti. Terör örgütlerinin ve dış müdahalelerin Suriye'yi parçalama girişimlerine karşı ilkeli ve kararlı bir tutum ortaya konulduğunu aktardı. Bölge halkları için gerçek güvencenin ayrışmada değil, ortak gelecekte olduğunu söyledi. Terör örgütlerinin vesayetinden arındırılmış, sınırların ve egemenlik haklarının korunduğu bir Suriye vurgusu yaptı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Ebu Zuhur üssü saldırısının ardından yaptığı açıklamalarla İsrail için bir nefret objesine dönüşmüştü. Ancak son birkaç gündür Suriye'de yaşanan gelişmeler Trump'ın bu bilek güreşinde İsrail'in değil, temsilcisinin yanında olduğunu gösteriyor. İsrail'le Tom Barak'ın mücadelesinde bölgenin geleceğine ve yeni düzene ışık tutan bazı mesajlar var.
0: Suriye Devlet Başkanı sabah Şam'daki sarayında uyanıp dağa baktığında İsrail ordusunu görecek. Türkiye'nin Suriye'de nüfus kurma ve yer edinme çabalarına karşı vurduk, engelledik. İsrail'in çıkarlarını tehdit edecek hiçbir plana boyun eğmeyeceğiz.
3: İsrail Savunma Bakanı Katz durup dururken işgalleri altındaki Golan Tepesi'nin zirvesine çıkmadı. Amacı mesaj vermekti. O mesajın adresi Türkiye gibi görünse de aslında ulaşmak istediği asıl muhatap Amerika Birleşik Devletleri ve dolayısıyla Trump. Çünkü Trump'ın Suriye ve Irak özel temsilcisi Golan'ın aslında İsrail'in işgali altında olduğunu dillendirdi. Sonrasında bu ifadesinin yanlış anlaşıldığını belirtse de mesaj verilmişti bir kere. Golan'ı İsrail toprağı saymak da saymamak da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın iki dudağı arasındaydı. Netanyahu'nun bunu unutmaması istenmiş olmalı.
4: Suriye ile Golan konusunda İsrail hala orayı işgal altında tutuyor. Birleşmiş Milletler kararlarına ve Golan'ın Suriye'ye ait olduğunu söyleyen tüm uluslararası düzene aykırı davranıyorlar.
3: İsrail'in Türkiye'nin konuşlandığı iddiasıyla Ebu Zuhur üssünü vurmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki fikir ayrılıkları çok daha görünür hale geldi. Bu yeni çatışma ortamı Tom Barak'ı İsrail için bir nefret objesine dönüştürdü. Ve İsrail medyasında Tom Barak'ın Trump tarafından görevinden azledileceği iddiaları dolaşıma sokuldu. Bunu Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı Laura Loomer'a yaptırdılar.
5: Tom Barak bu hafta Washington DC'ye geri çağrıldı. Devlet Departmanı'ndan bir kaynak bana, onu öyle bir gitmesi için istiyoruz ki eşyalarını toplamak için taşıyıcılar tutabiliriz dedi. Barak Türkiye'ye geri dönmeyebilir.
3: Ama tam aksi oldu. Trump, Tom Barak'a desteğini kuru kuruya sözlü bir şekilde göstermedi. Bunun yerine sansasyonel mesajlar vermeyi tercih etti. Önce Suriye terör listesinden silindi, yatırımların önü açıldı. Bu kararla birlikte Suriye artık uluslararası camianın bir parçası haline getirildi. İkinci adım, SDG'nin Suriye devletine tabi olduğunun açıklanmasıydı.
4: Bugün Suriye Demokratik Güçleri'nin görevinin sona erdiğini, bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiğini ilan ediyoruz.
3: Hatta Trump son olarak Tom Barak

0: Irak'ın İsrail'den çok tepki çeken röportajını yapan gazetecinin paylaşımını retweet ederek de mesaj verdi.
1: Beklendiği gibi Başkan Trump aşağıdaki tweetimi yeniden paylaştı ve Büyükelçi Tom Barak'ı yine destekledi.
0: Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? İsrail artık merkezde değil. Bölgemiz yeniden bir yapılanma yaşıyor. İsrail, bölgesel revizyonizmin çıkarlarını tehdit eden bir güvenlik sorunu haline geldi. Türkiye ise İsrail'in bu performansının tam karşısındaki güç. Suriye ise bu iki ülkenin vaat ettiği geleceğin mikrokozmosu. Çünkü İsrail, saldırgan ve revizyonist politikalarıyla bölgesel izolasyon olasılığını derinleştirdi. Herhangi bir normalleşmenin maliyetini artırdı ve İsrail merkezli bölgesel düzen vizyonunu başarısızlığa mahkum etti.
2: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, İlkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor.
3: İran Savaşı'na dair gelişmelere bakalım şimdi de. Trump, Hürmüz Boğazı'nda mayınların tamamen temizlendiğini ve durumun Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolü altında olduğunu açıklamıştı. İran ise jest niteliğinde bir açıklama yaptı. Umman'la anlaştıklarını, Güney Koridoru'nun tamamen kapandığını, şimdilik İran'ın kontrolünde geçici bir ortak koridor oluşturulduğunu duyurdu. Trump'ın mayın iddiası da yalanlandı.
1: ABD'nin İran'a yönelik ekonomik savaşıyla gerilim farklı bir boyuta taşınırken Hürmüz Boğazı üzerine restleşmeler de artıyor. İran ve Umman Dışişleri Bakanları Tahran'da görüştü. Ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi açıkladı. Garibabadi, Umman'la anlaşmaya varıldığını öne sürdü. Ortak koridorun etkinleştirilmesi konusunda anlaştıklarını ifade etti. Güney koridorunun kapatıldığını kaydetti. Hürmüz Boğazı'nda taşıma güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde olacağını belirtti. İran ordusunun hali hazırda Güney koridorundan geçişlere izin vermediğini hatırlattı. Umman'la kalıcı bir güzergah konusunda görüşmelerin süreceğini söyledi. Garibabadi, boğazın açılması için ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Şartlarını Pakistan üzerinden ABD'ye ilettiklerini kaydetti. Şu anda yeni bir yüz yüze müzakerenin gündemde olmadığını anlattı. Katar ise yüz yüze görüşmeler için çabaların sürdüğünü ancak henüz gelişme olmadığını söylüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınların Amerikan donanması tarafından temizlendiğini duyurmuştu. Bu konuda İran'a sıfır tolerans göstereceklerini açıklamıştı. Garibabadi'nin açıklamaları bunun ertesinde geldi. İranlı Bakan Yardımcısı, ABD'nin Hürmüz'de mayınları temizlediği iddiasını da yalanladı. Trump yönetiminin pazartesi günü devreye soktuğu ekonomik baskı stratejisi ise hala gündemde. ABD, İran'ın can damarlarını kesmeye ve zaman içinde rejimi boğmaya odaklandı. İran riyali Amerikan doları karşısında dip yaptı. 1 dolar savaş öncesinde 1 milyon 660 bin riyaldi. 2 milyon riyalin üzerine çıktı. Batılı uzmanlar bunu İran açısından önemli bir ekonomik ve psikolojik eşik olarak görüyor. İranlı yetkililerse zaten onlarca yıldır Amerikan ambargolarına maruz kaldıklarını hatırlatarak yenilerine hazırlıklı olduklarını söylüyor. İran gerilimiyle eş zamanlı olarak Yemen'de de hareketlilik artmaya başladı. Taiz ilinde İran destekli Husilerle ABD ve Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleri arasında çatışmalar şiddetlendi. Gelen bilgilere göre birçok cephede şiddetli çatışmalar var. Taiz, Babil Mendeb'e açılan kapı olarak biliniyor. Babil Mendeb Boğazı ise Kızıldeniz'in güney girişinin kilit noktası.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. Trump, İran liderinin hayatta olduğuna inandığını söyledi. Hatırlayacaksınız, daha önce aslında ölmüş olduğunu ifade ediyordu. CIA direktörünün dün Moskova'ya yaptığı ziyaret soruldu kendisine. Bir şeyler çıkabilir dedi. Donald Trump ülkesinde bir podcast programına katıldı. Pek çok konuya değindi. En çok merak edilenlerden biri CIA direktörü John Ratcliffe'in dün Moskova'ya yaptığı ziyaretti. Ratcliffe Moskova'da 4 saat kaldı. Putin'le görüşmedi. Temaslar istihbarat servisleri arasında gerçekleşti. Trump ziyaret hakkında ayrıntı vermekten kaçındı ancak Rusya'ya yarı rutin sayılabilecek bir nedenle gittiğini söyledi. Bu da aslında o muğlaklığı biraz daha arttırdı. Ziyaretten bir şeyler çıkabilir dedi. Burada da merak uyandırdı. Ziyarete ilişkin iddialar arasında Putin'in bir Avrupa ülkesine saldırmaya hazırlanarak NATO'nun kararlılığını test etmeye niyetlendiği vardı. Trump bunun doğru olmadığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na İran'ın yeni lideri Müşteba Hamaney'in hayatta olup olmadığı yönündeki iddialar da soruldu. Trump öldüğünü düşünmüyorum dedi. Vücudunun sol tarafından ciddi şekilde yaralandı. Ölmüş olsaydı bunu büyük bir şova dönüştürürlerdi diye konuştu.

Efendim, Fethiye Ölüdeniz'de yaşanan paraşüt kazasında ne yazık ki iki kişi yaşamını yitirdi. Babadağ'ın 1900 metre pistinden pilot Ali Kıdıl'la Çin uyruklu bir turist birlikte havalandıktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp araziye düştüler. Kazayı gören diğer yamaç paraşüt pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sarp ve kayalık arazi nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük yaşayan ekipler yaklaşık 10 saat süren zorlu kurtarma çalışması yürüttü. Helikopter desteğinin de sağlandığı operasyonda ekipler kayalık alanda bulunan iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Göbekli Tepe, Sayburç ve son olarak Karahan Tepe. Burada bulunan leopar figürleri ve onların Neolitik atalarımızla ilişkileri bilim ve daha da ötesinde düşün dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Bunun son halkası leoparın üzerine binmiş adam insan heykeli. Peki bu heykel bize, yani 11 bin yıl sonrasına ne anlatmaya çalışıyor olabilir? İşte detaylar.

0: 11 bin yıl önceki Şanlıurfalı Neolitik Şahemşerilerimiz Karahantepe'de heykelleştirdikleri bu adamı neden bir leoparın üzerine oturttu? Taştepeler projesi insanlık tarihine daha da ötesinde insanın kültürel, sosyolojik ve psikolojik evrimine ışık tutmaya devam ediyor. Karahantepe'deki bu leopar aslında bölgede bulunan ilk leopar figürü değil. Önce Göbekli Tepe'nin leoparına bakalım. Göbekli Tepe, Karahantepe ve Sayburç aslında hepsi aynı Neolitik kültürün birbirine yakın yerleşimleri. Ve bu kültürün zihinsel, teolojik, sosyolojik ve ekonomik evrimini bu üç taş tepede bulunan farklı leoparlar üzerinde görmek mümkün. Önce Göbekli Tepe. Bu leoparın ilk evresi, dikili taşta tek başına kazınmış. Yerleşik hayata geçişin eşiğinde, insanın doğanın içinde tamamen bir av olduğu dönemde. Bu dönemde saygı duyulması gereken bir obje. Vahşi, öngörülemez ve korkutucu. İnsan için her an ölüm getirebilecek ilahi veya doğaüstü güçlerin tezahürü. Zaten öyle de oldu. İnsan bir noktadan sonra kurban rolünü verdiği bu çaresizlikten kurtuluşun yollarını aradı. Bu noktada leopara teolojik anlamlar yükledi. Bugün Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen, sırtında leopar taşıyan adam figürü işte bu döneme ait. Leoparın ikinci evresi. Bu, korkudan itaate geçen ilk evreydi. Üçüncü evre ise korkuyla barışma. Bu dönem leoparı Sayburç'ta. Bu kazı bölgesinde de yüzleri onu izleyenlere bakan bir insan figürüne dönük iki leopar kabartma var.
1: Bu figürler iki leopar, iki insan ve bir boğa betiminden oluşuyor. İnsan... Burada yüksek kabartma tekniğiyle betimlenmiş olan insan, bu figürlerin içinde mekana bakan, yani birbirlerine değil ya da buradaki herhangi bir figüre değil, mekanın içine, dolayısıyla bu mekandaki insanlara baktığını düşünebildiğimiz, buradaki insanlara baktığını farz ettiğimiz ilk şey, tek betim. Ve bu anlamıyla diğerlerinden hemen ayrışıyor.
0: Sayburç'taki bu kabartma psikolojik düzlemde muazzam bir eşik atlandığının göstergesi. Doğayla ittifak ve entegrasyon aşaması. Burada artık ezme veya korkma yok. Bir birliktelik ve denge var. İnsan figürü merkezde. Doğanın en acımasız iki yırtıcısı onunla yan yana, hatta göz hizasında. Bu ikinci evrede insan topluluklarının doğayı birlikte yaşanması, kuralları konulması ve hatta müttefik olunması gereken bir güç olarak kodladığının bir ifadesi. Dördüncü evre ise geçtiğimiz gün Karahantepe'de ortaya çıktı. Bu kez roller değişmişti. Artık insan, leoparı üzerinde taşıyan bir varlık olmaktan leopara binen bir varlığa dönüşmüştü. İnsan artık yırtıcı hayvanın karşısında titreyen ve kaçan bir aciz değil. Karahantepe'de bulunan heykelde o korkunç gücü zapt eden, alt eden ve kendi iradesine bağlayan otorite. Topluluklar büyüdükçe avcı gruplarından köylere ve proto kentlere evrildikçe bireylerin vahşi doğaya karşı ortak bir cesarete, güven duygusuna ve en önemlisi doğayı kontrol edebildiklerine dair ortak bir inanca ihtiyaçları vardı. Sanat ve simge bu güveni tazeleyen toplumsal birer çimento işlevi gördü. Özetle Karahantepe ve Taştepe'lerdeki bu kabartma ve geyikler insanın evrendeki yalnız ve korku dolu çocukluk çağını bitirip doğanın tahtına ortak olmaya başladığı ilk büyük psikolojik devrimin taş üzerindeki ispatı.
2: Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumlarında yabancı isim kullanımına ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. Buna göre Türk özel öğretim kurumlarında milli ve manevi değerlere uygun Türkçe isim kullanılması zorunlu olacak. Başvurular da son tarih 1 Ekim 2026.
3: Milli Eğitim Bakanlığı Türk özel öğretim kurumlarında yabancı isim kullanımına ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. Buna göre özel öğretim kurumlarının milli eğitimin amaç ve ilkelerine uygun belli bir anlam taşıyan Türkçe isim kullanması gerekecek. Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumlarında yer alan yabancı isimler için düğmeye bastı. Bu kapsamda daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel öğretim kurumlarının isimleri de mevzuata uygun hale getirilecek. Bu kurumlar mevcut yabancı isimlerini kullanmaya devam edemeyecek. Düzenlemede istisnalar da olacak. Azınlık okulları, yabancı ve milletler arası özel öğretim kurumlarıyla yalnızca yabancı dil eğitimi veren kurslarsa yabancı isim kullanabilecek. Kurum adlarında milli, manevi ve kültürel değerlere aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebilecek ifadeler de yer alamayacak. Bakanlık isimlerin Türkçeleştirilmesi için son tarihi de açıkladı. Mevzuata uygun isim değişikliği yapmak zorunda olan kurumların başvurularını 1 Ekim'e kadar tamamlaması gerekiyor.
2: Akşam haberlerine devam edeceğiz. Daha paylaşacağımız çok haber var ama kısa bir aradan sonra.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Ya cehennem olsa gelen gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denize ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
4: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
5: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
3: Ben Ömer Necati Albayrak.
4: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
3: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
4: Gün ilk dakikada başlar.
5: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerini

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancımet Sigortam.net.
2: Hadi.
3: Onlar da alamamış.
4: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
3: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
4: O zaman spor araba.
3: Az kaçar.
4: Elektrikli araba.
3: Çok yakar. Park etmesi zor.
5: Yok artık.
6: Hiçbirini beğenmedin mi?
3: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
6: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa, peki ne var?
6: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven. Anahtar teslim.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 26 Ağustos gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Suriye'de ard arda bölge için çok olumlu ve önemli gelişmeler yaşanırken bundan rahatsız olan bir ülke var, İsrail. Öyle ki İsrail Savunma Bakanı Katz, Suriye'de işgal ettikleri dağa gidip 35 kilometre mesafeden Şam'a ve Türkiye'ye tehditkar açıklamalarda bulundu. Detaylandıracağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi göç politikalarını sıkılaştırmaya yönelik yeni bir adım daha attı. Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmek isteyenlere verilen göçmen vizesi işlemleri dünya genelinde durduruldu. Peki bundan sonra başvuru alınacak mı? Amerika'daki göçmenlerin durumu ne olacak? Aktaracağız. Bu yılın ilk 8 ayında Türkiye nüfusu 228 bin kişi arttı ama bu artış yeterli bir artış değil. Her ne kadar nüfus artıyor gözükse de genç ve çocuk nüfusu hızla azalıyor, yaşlı nüfus artıyor. Peki nüfusu arttırmak için ne yapmalı? Uzmanlar bu konuda ne diyor? Paylaşacağız. Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği geceye dair yeni görüntüler çıktı ortaya. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde Güllü düştükten dakikalar sonra bina önünde yaşananlar yer alıyor. Davanın bir numaralı sanığı olan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter de o görüntülerde yer alıyor. Ekrana taşıyacağız. Trafikteki toplam can kaybı azaldı ancak motosikletlerde tablo tersine döndü 2025'te. Motosiklet sürücüsü ölümleri %8,6 arttı. Kazalarda hayatını kaybeden her 5 kişiden biri motosiklet sürücüsüydü. Peki iki tekerdeki bu acı tablonun nedeni ne olabilir? Bunun da yanıtını aradık. İşte tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat'tan verdiği mesajlar çok dikkat çekiciydi. Zira bugünlerin temelini Erdoğan 2 yıl önce yine Ahlat'ta verdiği mesajlarla atmıştı. Terörsüz Türkiye, kardeşlik kuşağı fikrinin olgunlaşmasıyla bugünlere gelindi. PKK'nın fesih süreci devam ediyor. Suriye kolu PYD ise resmen kendisini feshettiğini duyurdu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2015 yılında verdiği bir mesaj üzerinden büyük resmi okumaya çalıştık. Zira o mesaja bakılırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'da milim sapma yok.
1: Ya cehennem olsa gelen gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeyrek asırlık siyaset mücadelesinde en önemsediği konulardan birisi de genç kuşaklara maziden atiye uzanan büyük bir milletin evladı olduğunu hatırlatmaktı. Zira Anadolu'da 1000 yıldır var olsak da 2235 yaşında bir kara ordumuz var. Ağustos milletimiz için aynı zamanda bir zaferler ayı olarak da tarihte yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Malazgirt zaferini anmak için Bitlis ve Muş'ta buluşması, kabine toplantısının burada yapılması işte bu şanla dolu maziye de bir atıf aslında. Zira yaşadığımız coğrafyada ilelebet kalabilmenin en önemli şartlarından birisi tarihten ders almak, geleceğe emin adımlarla yürümek için çok çalışmak.
2: Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Şehit ve gazilerin mukaddes emanetini hep birlikte omuzlayacak. Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız. 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak.
0: İkinci Göktürk Kağanlığı döneminde dikilen Orhun yazıtları Türk milletinin yok olup dağılmaması için birlik ve beraberliğini korumasını öğütler. 1300 yıl önce verilen bu öğüt halen geçer akçedir aslında. Cumhur İttifakı'nın kardeşlik kuşağını inşa etme çabası işte bu öğüdün bir yansımasıdır.
2: Ahlat asırlar boyunca farklı kültür ve kimliklerin barış ve huzur içinde bir arada ve kardeşçe yaşadığı belde olarak tebarüz etmiştir. İlim, kültür ve medeniyet yüzyıllar boyu burada neşet etmiştir. Burada yetişen alimler, edipler, büyük şahsiyetler Anadolu'yu mamur etmiş, şenlendirmiş, Ahlat'tan hareket edip gönüllere girmişlerdir. Burası yalnızca orduların hareket üssü değil, kalplerin ve

0: de çekim merkezi olmuştur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta yaptığı konuşmanın büyük bölümünü bu meseleye ayırması boşuna değil elbette. Zira Ahlat'ta ilk tohumunu attığı terörsüz Türkiye sürecinin akamete uğratılması kardeşin kardeşin

0: bir yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz.
1: Ancak tüm bu saldırılara, kışkırtma ve provokasyonlara rağmen yürüyüş sürüyor. İmralı'dan yapılan bu tarihi dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri bana karşı bir komplodur. Basına, sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar, atıflar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir açıklaması bu açıdan çok dikkat çekici. Aynı şekilde DEM Parti içinden zaman zaman bazı isimler kışkırtıcı söylemlere sarılsa da meclisteki 467 oy güçlü duruşu işaret etmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yüzden sık sık bu birlik, kardeşlik ruhuna yönelik saldırılar için uyarılarda bulunuyor.
0: Son iki yılda birçok kritik eşiği suhuletle aşmakla birlikte önümüzde halen dikkatle çürünmesi ve yürütülmesi gereken bir yol bulunuyor. Herkesin bu süreçte çok daha özenli bir dil kullanması, yük olmak yerine yük almaya odaklanması, milletimizin hassasiyetlerini kaşıyacak fevri söylem ve eylemlerden uzak durması büyük önem arz ediyor.
1: Zira terör örgütü PYD'nin Suriye'deki varlığını bizzat PYD elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in açıklamasıyla feshettiğini duyurması, Suriye'ye entegrasyon konusunda alınan mesafe umutları artırıyor. Suriye'den sonra sıra Irak'taki terör unsurlarının tasfiyesine geliyor. Bu yönde de güçlü adımlar atıldı, atılmaya devam ediyor. Burada herkese düşen görevse meseleye uhuletle ve suhuletle yaklaşmak olmalı.
0: Siyaset her gün yapılır. Ama Türkiye'yi yarım asırlık bir sıkıntıdan kurtarma çabasına gölge düşürmenin bahanesi olmaz. Aynı durum medya kuruluşlarımız ve gazetecilerimiz için de geçerlidir. Sırf daha fazla görüntülenmek, daha fazla reyting ve etkileşim almak uğruna böyle hayati bir meseleyi enfekte etmeye kimsenin hakkı yoktur. Çünkü bu iktidar ve ittifak olarak sadece bizim meselemiz değildir. Bu mesele bir devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz de artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir. Biz de bu sorunu çözmekte gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge bırakmakta son derece kararlıyız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Haziran 2015'te bir mesaj vermişti. Tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz demişti. Bu yüzden bugünlerde Erdoğan'ı hedef alanların siyasi sicilini de unutmamak gerekiyor. Takdir her zaman olduğu gibi milletin elbette.
0: Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Elazığ'da SDG'nin Suriye'de kendini feshetme kararını değerlendirdi. İfade edildiği gibi ise memnuniyet verici ama sahada da karşılığını görmek istiyoruz diye konuştu.
2: Şam'da yapılan açıklama metni itibariyle olumludur. Bizim içimiz tabii hani profesyonel davranmak, bunların hani alandaki karşılığını kontrol etmek. Yani ifade edildiği gibi ise tabii ki memnuniyet verici bir olay. Yani bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcı niteliğinde bir yani Suriye'deki özellikle Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek olan bir adım ve bütün Suriyelilerin geleceğe güvenle bakacakları ortamın hazırlığına

0: en büyük hizmet eden olaylardan biri olur. Biz burada Kürtlerin kimliğinin korunurken, kimlik inkarı olmazken, Suriye'nin de milli bütünlüğünün bozulmaması, egemenlik bütünlüğünün bozulmaması, toprak bütünlüğünün bozulmaması meselesinin de önemli olduğunu altını çiziyoruz. Ve fiiliyatta da bunu görmek istiyoruz. Bunun aleyhine olan konuları Suriye için iyi görmüyoruz. Bölgedeki biliyorsunuz varlık uzun süre aslında sadece Suriye için değil Türkiye aleyhine yönelikti ama inşallah bu yeni süreçte bütün bu sorunları karşılıklı anlayışla, diyalog yoluyla çözeceğiz, barış yoluyla çözeceğiz. Terörün olmadığı ortamlarda, silahların konuşmadığı ortamlarda kalkınmanın ne kadar hızlı gittiğini, gelişmenin ne kadar iyi olduğunu, bu eşsiz doğanın, buradaki Doğu ve Güneydoğu'daki eşsiz doğanın ne kadar büyük bir nimet sunduğunu, fırsat bulduğunu da görüyoruz. Bizim Suriye'de, Irak'ta, kendi topraklarımızda, bölgemizin geri kalan kısmında açıkçası barışı, istikrarı, kalkınmayı, dolayısıyla da refahı önceleyen bir vizyonumuz var. Bu vizyonu da inşallah adım adım Cumhurbaşkanımızın önerdiğinde hayata geçiriyoruz.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail için bu ülke Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekiniyor. Biz de bunu ortaya koymak zorundayız dedi. Numan Kurtulmuş konuşmasında çerçeve yasanın içinde 3 sigorta var dedi ve onları tek tek anlattı.
2: Cumhuriyetin 50 yılı, yaklaşık 50 yılı terörle mücadeleyle geçti. 40 binin üzerinde insan öldü. Binlerce şehidimiz oldu. Herkes sabretti, birliğimizin korunması için büyük bir mücadeleye destek oldu.
3: Türkiye'nin ilk yüzyılının yarısı terörle mücadeleyle geçti dedi. Terörsüz Türkiye sürecine değindi.
2: Türkiye, Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in ikinci asrında daha büyük bir aklı ortaya koyarak emperyalistlerin oyun planını bozuyor. Ve inşallah terörsüz Türkiye olarak ortaya koyduğumuz bu hedefi de gayet iyi kurulgulanmış bir şekilde uygulamaya koyduk, devam ediyoruz.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar Sivil Toplum Buluşması'nda terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yasanın içinde 3 sigorta var dedi, tek tek açıkladı.
2: Örgütün kendisini feshettiği ortaya konulacaktır. Yani örgütün mış gibi yapma ihtimali yoktur. Takip ve izleme kurulu bu süreci yürütme adına takip edecek. Hakikaten sahada hangi gelişmeler oluyor? Bunları raporlayacak. Bu raporları tartışacak. Gerçekten söylenilen şeyler yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bunları tespit ve teyit edecek. Üçüncü bir sigorta ise Türkiye Büyük Millet Meclisi.
3: Kurtulmuş sürecin önemine vurgu yaptı. Kimsenin bu süreci aksatmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Suriye'de SDG'nin silah bırakmasını da çok önemli bir adım olarak nitelendirdi.
2: SDG bir örgüt olarak varlığını yok etmiş, kendisini feshetmiştir açıklaması bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklama.
3: Ve bölgedeki gelişmelerden en çok rahatsız olan İsrail. Kurtulmuş'un İsrail'e de net mesajları vardı.
2: Böylesine yayılmacı bir hesap içerisinde olan bir ülke. Bu ülke sadece Türkiye'den çekiniyor. Ve Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekiniyor. Biz de bunu ortaya koymak zorundayız.
1: Şimdi Suriye'den gelen haberler olumlu. Elbette önemli gelişmeler. İsrail ise bu gelişmelerden fazlasıyla rahatsız. Öyle ki İsrail Savunma Bakanı Katz, Suriye'de işgal ettikleri dağa çıktı. 35 kilometre mesafeden Şam'a ve Türkiye'ye kendince tehditkar açıklamalarda bulundu.
4: ABD, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmıştı. Ancak henüz PKK-YPG terör örgütü kendisini feshetmemişti. Tel Aviv'i rahatsız eden gelişmeler üstelik ABD'nin desteğiyle ard arda yaşanırken İsrail'den Suriye'ye ve Türkiye'ye yeni meydan okuma geldi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Suriye'de işgal altında tuttukları Şeyh Dağı'na gitti. İsrail burayı Hermon Dağı diye adlandırıyor. Çelik yelek giyip 35 kilometre mesafeden Şam'a tehditkar mesajlar gönderdi.
5: Burada tehditleri bertaraf etmek için her gün faaliyetler var. Eski rejimin kalıntılarını bertaraf etmek, yeni rejimin tehlikeli örgütlenmesini önlemek için. Suriye Başkanı'na mesajım açıktır. Sabahları Şam'da sarayında uyandığında Hermon Dağı'na bak ve İsrail ordusunu gör. En iyi mesaj bu.
4: Suriye'de ard arda yaşanan olumlu gelişmelerin arkasında Türkiye'nin güçlü desteği var. Türkiye ayrıca Suriye'nin hem devlet hem toplum olarak ayağa kalkmasına yoğun katkı sunuyor. Güvenlik de dahil pek çok alanda destek oluyor. İsrail bu nedenle birkaç gün önce İdlib'deki Ebu Zuhur hava üssünü vurarak Türkiye'yi kışkırtmaya çalışmıştı. Ankara provokasyona gelmedi ama tahrik girişimleri sürüyor. İsrailli bakanın Türkiye'ye de mesajları vardı. Hem Suriye hem ABD tarafından yalanlanan daha önceki iddiaları ısrarla sürdürdü.
5: Türkiye'nin, İsrail'in güvenlik çıkarlarını riske atarak Suriye'de yerleşme girişimine karşı harekete geçtik. Her şeyi açıkça ortaya koyduk ve gelecekte de bunların arkasında duracağız.
4: Katz bölgedeki İsrail birlikleriyle de görüştü. Çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı. Provokasyona Şam'dan tepki gecikmedi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. İsrailli bakanın sınır ihlalini kınadı. Bu yasa dışı girişin ülke egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlal olduğu belirtildi. Katar ve Ürdün başta olmak üzere pek çok ülkeden İsrail'in bu provokasyonuna tepki geldi.
1: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Son saldırılar ağırlıklı olarak Ukrayna'dan Rusya'ydı. Yine birçok lojistik deposu ve altyapı tesisi vuruldu. Rusya'nın Çin sınırındaki dev gaz kimya tesisinde can kaybı 72'ye yükseldi. Amur'daki tesisi Ukrayna'nın vurmuş olabileceği yönünde şüpheler var.
4: Rusya ve Ukrayna arasındaki saldırılar devam ediyor. Rusya'nın vurduğu son hedeflerden biri Ukrayna'nın Kramatorsk şehri oldu. Hava saldırısında pek çok bina hasar gördü. Ukrayna ise sert karşı saldırılar düzenliyor. Özellikle de büyük altyapı tesislerini hedef alıyor. Bunların bir kısmı devlete, bir kısmı özel firmalara ait. Putin yeni bir kararname yayınladı. Ukrayna saldırılarında hasar gören altyapı tesislerinin kontrolünü devlet eline alacak. Salı günü Moskova'ya CIA direktörü John Ratcliffe gitti. 4 saat kaldı, görüşmeler yaptı. İngiliz basınına göre Avrupa'daki NATO topraklarına yönelik son insansız hava aracı saldırıları ve Ukrayna'ya yönelik tırmanan saldırılar nedeniyle Rusya'ya uyarıda bulundu. Görüşme pek de iyi gitmedi. CIA direktörü ayrıldıktan sadece birkaç saat sonra Ukrayna, Moskova ve Güney Rusya'ya yeniden büyük çaplı İHA saldırısı başlattı. Tambov'da e-ticaret sitesi Wildberries'e ait lojistik deposu vuruldu. Yangın 100 bin metrekarelik alana yayıldı, bir kişi yaralandı. Rusya'nın Çin sınırındaki Amur'da bulunan ve hala inşaatı süren gaz kimya tesisindeki yangın da şüpheli görülüyor. Can kaybı artarken hala kayıplar var. Ölenler arasında Çinliler de bulunuyor. Rusya-Çin ortaklığıyla kurulan dev tesis Ukrayna'ya 6000 kilometre uzaklıkta. Bir şekilde Ukrayna'nın saldırısına uğramış olabileceği şüphesi hala gündemde. Ukrayna daha önce de sınırdan binlerce kilometre içerideki tesislere bu tür sürpriz saldırılar düzenlemişti. Ancak Kiev'den henüz ses yok. 11 milyar dolarlık tesis 6 yıllık çabanın ardından işletmeye alınmak üzereydi. Çalışmaya başladığında dünyanın en büyüklerinden olacak. Ukrayna cephesine gelince bağımsızlık gününde pek çok Avrupalı lider Kiev'deydi. Onlardan biri de İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham'dı. Ukraynalı bir askerle gitar çaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD'li ünlü oyuncu ve yönetmen Sean Penn'e Ukrayna Kahramanı ödülü verdi. Penn, savaş zamanında defalarca Ukrayna'ya gidip cepheleri ziyaret ederek Rus işgaline dair belgesel hazırlamıştı. Zelenski, ABD'li multimilyarder Elon Musk'a da ülkenin en büyük madalyalarından Ukrayna Özgürlük Nişanı'nı verdi. Musk'ın Starlink'i Ukrayna'da savaştan sonra aktive edilmişti. Rusya ile mücadelede Kiev'e büyük faydalar sağlıyor.
1: Müzik Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump aslında uzunca bir süredir söylüyordu, hatta ileri adımlardan bahsediyordu. Trump yönetimi göç politikalarını sıkılaştırmaya yönelik yeni bir adım attı. Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmek isteyenlere verilen göçmen vizesi işlemleri dünya genelinde durduruldu. Neden durduruldu? Bunun anlamı ne? Kimler etkilenir? Ne olur, ne biter? Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay soracağız. Yavuz Atalay, merhaba.
6: İyi yayınlar Kaan Yakupan.
1: Şimdi Yavuz, ne kadar az bilgi o kadar çok dezenformasyon. Öyle bir yayıldı ki haber, sanki Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan tüm yabancılar, oturma izni olanlar dışında ülkeden gönderilecek gibi bir hava oluştu. Öyle mi gerçekten? Kimlere yönelik bu adım?
6: Kaan Yakupan, aslında bu dezenformasyonun nedeni 3-4 tane gelişme vardı. Hatta 3 tane gelişme vardı. Bunların ardı ardına yaşanması neticesinde bir dezenformasyona yol açtı. Şöyle diyelim, aslında geçtiğimiz günlerde Donald Trump bazı vize türlerini ABD'den göndermeyi planlıyordu. Bunların da yaklaşık sayısı 200 bin civarında. Ancak ABD mahkemesi, ABD'deki Donald Trump bu kararı imza attıktan sonra ilgili mahkeme bu kararı iptal etti. Yine Donald Trump onun sonrasında atmış olduğu adımda 75 ülkeye vize yasağı getirmişti. 75 ülkeden vize randevularına başvuruları durdurmuştu. ABD'deki mahkeme, ilgili mahkeme bunu da iptal etti. Şimdi bugün gelinen nokta itibariyle dezenformasyon bu iki adım sonrası, bu atılan iki adımdan sonra gelmişti. Bugün itibariyle ABD Dışişleri Bakanlığı yeni bir adım attı. Şunu diyor ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD'ye göçmenlik vize başvurularının randevularını tamamıyla durduruyorum şu an için. Neden durduruyorum? Çünkü ABD konsolosluklarına, konsolosluk çalışanlarına eğitim vermek istiyorum. Bu eğitim neyle alakalı? Vize görüşmelerinde ABD'ye geldikten sonra bize sıkıntı çıkarabilecek, ABD'ye geldikten sonra biz vizeyi vermişiz, ABD'ye gelmiş ve ABD'ye geldikten sonra da bize mali olarak yük olmaya başlamış. Bu kişilerin tespit edilebilmesi için, bununla alakalı personelimizin eğitilebilmesi için bir eğitim dokümanı oluşturduk ve bir eğitim süreci başlattık. Bu eğitim süreci başlayıp tamamlanana kadar göçmenlik vizelerinin tamamı, bu başvuruların tamamı durdurulmuştur diyor ABD Dışişleri Bakanlığı. Yani aslında temelde gerekçe olarak sundukları şey, vizeyi verecek olan ABD personelinin eğitilecek olması. Burada ne kadar süreyle bu vize süreci donduruldu, buna dair bir bilgi vermiyor ABD Dışişleri Bakanlığı. Ancak eski bir ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı bu konuda bu ay sonuna kadar veya Eylül ayı sonuna kadar sürebileceğini söylüyor. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan resmi bir açıklama değil bu. ABD Dışişleri Bakanlığı resmi açıklamasında vize başvuruları ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi vermedi Kaan Yakupan. Biraz önce söylediğim bir eski çalışana ait bir bilgi. Bunu ifade etmek lazım. Şimdi burada yine dezenformasyon oluşmaması açısından şu bilgiyi de vermek gerekiyor. ABD vize başvuruları ikiye ayrılıyor Kaan Yakupan. Bunlardan bir tanesi göçmen olmayan başvurular. Mesela turist vizesi. Bunlar etkilenmeyecek. Mesela basın vizesi. Bunlar etkilenmeyecek. Etkilenecek olan vize türlerinin mantığı şu: kişilere verilen vize daha sonra onlara ABD'de kalıcı olarak yaşama hakkı veriyorsa bu mantığı iyice ele almak gerekiyor. Bu vize türlerine başvuruların tamamı durduruldu. Mantık bu. Daha sonra ABD'de yaşama haklarının engellenmesi, ki bunun temel nedeni de kamuya yük olma ihtimali olan kişilere vize verilmek istenmiyor. Temelde gerekçe bu. Green card meselesi aslında vatandaşlıkla, bu konuda da soru gelme ihtimali çok yüksek. Evet. Vatandaşlıkla vize arasında bir mesele, green card meselesi. Dolayısıyla green card'la ilgili ayrı bir çalışma sürdürülüyordu. Daha sık, ince elenip sık dokunulması konusunda green card'la ilgili bir çalışma sürdürülüyor. Ancak bu green card'ı etkilemiyor Kaan Yakupan. Bu da son bilgi olarak aktarılabilir.
1: Şimdi ama eğer turist vizeleri devam edecekse, yani turist olarak gelmek isteyenlerin randevuları sürecekse, orada bir şey yok mu? Yani suistimale yol açabilir. Turist olarak gelir. Yine eğer göçmen statüsüne kavuşmak istiyorsa başvuruyor. Amerika'da yapar bu sefer. Fark ne?
6: ABD bunu engellemek için şu yasayı çıkardı. Daha doğrusu yasayı çıkarmaya çalışıyor. ABD'ye geldikten sonra göçmenlik başvurusunda bulunamazsınız. Yani ABD'ye, turist olarak ABD'ye geldiniz ve dediniz ki ben dönmek istemiyorum ülkeme. Ben burada vatandaşlık almak istiyorum. Bana green card verin diyemiyorsunuz. Yasal olarak bunun da önünü kesiyor. Şimdi diğer vize türlerinin aslında önceki dönemlere göre avantajı şuydu Kaan Yakupan. Mesela çalışma vizesi alıyorsunuz. H-1B denilen bir vize türü. Bu vizeyi ABD size vermiş ise siz bu vizeyle ABD'ye geliyorsunuz, çalışmaya başlıyorsunuz. Hala vize statüsündesiniz. Yani ABD vatandaşı değilsiniz, green card'lı değilsiniz ama ABD'de çalışabiliyorsunuz yasal olarak. 3 yıl boyunca bu çalışmayı yaptıktan sonra, verginizi de veriyorsunuz tabii bu arada, 3 yıl boyunca bu vizeyle çalıştıktan sonra green card'a yasal olarak başvuru hakkınız var. Sizi hiçbir yasa durduramıyor. Yani size diyemiyorlar ki sen başvuramazsın. Bu vize türünün getirdiği avantaj gereksiz sonucunda siz ABD'ye green card hakkına green card'a başvurabiliyorsunuz. Anladım. Siz green card'a başvurduğunuzda bunu alabiliyorsunuz.
1: Anladım.
6: Green card aldıktan sonra da vatandaş olabiliyorsunuz.
1: Anladım.
6: Ama ifade ettiğim gibi diğer vize türleri için teknik olarak mümkün ama yasal değil. Dolayısıyla başvursanız da alamıyorsunuz. ABD'de evet. Kaçak yaşamak zorunda kalıyorsunuz.
1: Şimdi Yavuz tabii süreyi de açtık ama bir şey daha sormak istiyorum. Bir cümleyle cevabını alayım. O zaman bu kimi medyada yer alan iddialar yanlış. Yani 5 yıldır 10 yıldır Amerika'da bulunan pek çok kişi ülkeden gönderilecek. Bu yanlış değil mi? Doğru değil.
6: Kaan Yakupan, bu daha öncenin meselesi. 1-2 hafta önce Donald Trump'ın yaptığı açıklamanın meselesi.
1: Tamam.
6: Bununla ilgili mahkemeyle tartışma halinde. Yani henüz sonuçlanmış değil.
1: Muğlak. Her şey
6: mahkeme,
1: muğlak.
6: Mahkeme bunu durdurabilir yani. Onu
1: peki.
6: Demek istiyorum.
1: Yavuz, çok teşekkürler paylaştığın bilgiler için. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, şimdi diğer gelişmelerle devam edelim. Yine dünyadan, Nepal-Tibet sınırında meydana gelen bir deprem var. O deprem dev çığ, ani sel ve toprak kaymalarını tetikledi. Köyler su altında kaldı. Büyük hasar meydana geldi bölgede. 95 kişi yaşamını yitirdi. Can kaybı daha da artabilir çünkü kayıplar var.
4: Nehir taştı, sel felaketi getirdi. Nepal'in bir bölgesi su altında kaldı. Selde can kayıpları var. Botekoşi Nehri taştı. Ani selde köyler su altında kaldı. Felakette hayatını kaybedenler oldu. Rasuva'da yollar, köprüler ve enerji projeleri büyük hasar gördü. Çin sınırındaki sel felaketinde Tibet'i ziyaret etmeye hazırlanan 380'den fazla hacıyla da iletişim kesildi. İki karakolda görev yapan çok sayıda polis memurundan haber alınamıyor. Yetkililer, sel suyunun seviyesinin yüksek olması nedeniyle helikopterlerin bölgeye iniş yapamadığını duyurdu. Sular çekilinceye kadar da inemeyeceklerini bildirdi. Risk altındaki bölgelerde nehir kıyılarında yaşayan sakinlere gerekli önlemleri almaları çağrısında bulunuldu.
1: Avrupa genelinde ise peş peşe etkisini gösteren sıcak hava dalgaları kıtayı adeta nefessiz bıraktı. Hayat durma noktasına geldi. Avrupa genelinde yaz başından bu yana 35 binden fazla ölüm kaydedildi.
4: Avrupa'da yaz mevsimi felaket yaşattı. Sıcak hava orman yangınlarını tetikledi, kuraklık boy gösterdi. Ölümler kaydedildi. Kıta genelinde peş peşe sıcak hava dalgaları yaşanmaya devam ediyor. Avrupa bu yaz ard arda yaşanan 4 aşırı sıcak hava dalgasının ağır sonuçlarıyla karşı karşıya. Henüz kesinleşmeyen verilere göre kıta genelinde yaz başından beri en az 35 bin fazladan ölüm kaydedildi. Uzmanlar Ağustos verilerinin eklenmesiyle gerçek bilançonun daha da yükselebileceğini belirtiyor. Almanya, Fransa ve İspanya'daki fazladan ölümler 25 bini aştı. En ağır bilanço Almanya'da ortaya çıktı. 6 Nisan 9 Ağustos arasında yaklaşık 14 bin kişinin sıcaklıklarla bağlantılı nedenlerle hayatını kaybettiği açıklandı. İspanya'da Mayıs'tan bu yana 4947 ölüm sıcaklıkla ilişkilendirildi. Fransa'da ise Mayıs sonuyla Temmuz sonu arasında 7 binden fazladan ölüm kaydedildi. Avrupa'da aşırı sıcak ve kuraklık yaz mahsullerini de vurdu. Başta mısır, soya fasulyesi, patates, şeker pancarı ve ayçiçeği olmak üzere yaz mahsullerinde verim beklentileri düştü. Son 20 yılın en sıcak yaz dönemini yaşayan Fransa'da tüm yaz mahsullerine ilişkin verim tahminleri son 5 yıllık ortalamanın %7 ila 30 altına indirildi.

0: Şimdi son günlerde belki çok fazla paylaşıyoruz ama Çin'de ikincisi düzenlenen insansız robot oyunları yeni bir rekora sahne oldu. Bir robot 100 metre yarışını 8,86 saniyede tamamlayarak rekor kırdı.
1: Çin'de düzenlenen insansız robot oyunları yeni bir rekora daha imza attı. Bir robot 100 metre yarışında 8,86 saniyelik bir rekor kırdı. Robot rakiplerini ve kaydedilen en hızlı insan derecesini geride bıraktı. Erkekler 100 metre dünya rekoru 2009'da Jamaikalı atlet Usain Bolt tarafından 9,58 saniye ile kırılmıştı. Bir önceki robot rekoru ise 9,39 saniye ile kırılmıştı. Şimdi ise bir insansı robot 100 metre yarışını 8,86 saniye ile tamamladı. Rekor kıran robot bitiş çizgisini geçtikten sonra yere düştü. Yastıklı bir bariyere çarptı. Robotun bel kısmından kıvılcımlar saçıldı. Yarış Pekin'de ikinci kez düzenlendi. Dünya insansız robot oyunları final müsabakalarıyla devam ediyor. 2000'den fazla insansız robotun yarıştığı oyunlarda kıyasıya mücadele var.
0: Hani meyve veren ağaç taşlanır derler ya, Bayraktar ailesi bu kez de Baykar ve T3 Vakfı'nın geliştirdiği açık kaynaklı yapay zeka ve gerçek zamanlı kontrol kartı T3 Gemstone 01 üzerinden hedef oluyor. Çalışmayı hedef alan mesajlar üzerine Baykar CEO'su Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı, eleştirilere tepki gösterdi.
2: Gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, mavi vatan bilincini kazandırmak için buradayız.
3: Bayraktar ailesi Türkiye'nin geleceğini inşa etme çabasına sadece elini değil gövdesini taşın altına koyarak destek veriyor. Ancak ilk günden bu yana da sürekli olarak aileyi hedef alan, taşlayan bir grup var. Baykar ve T3 Vakfı'nın geliştirdiği açık kaynaklı yapay zeka ve gerçek zamanlı kontrol kartı T3 Gemstone 01 üzerinden hedef oldular. Baykar CEO'su Haluk Bayraktar eleştirilere sosyal medya hesabından cevap vermek zorunda kaldı.
4: Burada kar amacı gütmeyen, tek bir kuruş ticari beklentisi olmayan teknolojik bir çalışma var. Geliştirme masraflarının tamamını Baykar ve T3 Vakfı karşıladı. Baykar olarak 11 adetlik seri üretime başladık ve Teknofest takımlarımıza bu kartı ücretsiz dağıtıyoruz. Donanım tasarımını da bu yüzden açık kaynak yaptık. Dileyen her gencimiz incelesin, üzerine kendi ürününü inşa etsin.
3: Peki T3 Gemstone 01 kontrol kartı ne işe yarıyor? Öncelikle gençlerin işini kolaylaştırdığı bir gerçek. Örneğin Teknofest gençlerinin geliştirdiği birçok projede kontrol kartı ayrı, yapay zeka kartı ayrı. Bu durum daha fazla kablolama, daha fazla hacim ve daha fazla arıza riski demek. İkisinin işini tek kartla birleştiren yerli çözümse T3 Gemstone 01 kartı.
5: T3 Gemstone gerçekten çok değerli bir proje. Aslında o bir beyin, yani buradaki gördüğünüz birçok araçta, İHA'larda, İDA'larda, İKA'larda, kontrol merkezlerinde kullanabileceğiniz elektronik bir kart aslında.
3: T3 Gemstone 01 kartı İHA'larda, İDA'larda, İKA'larda, kontrol merkezlerinde bir anlamda beyin işlevi görüyor. Birden fazla kartı kullanarak karmaşık bir sistem oluşturmak yerine modüler bir sistem kurma fırsatı veriyor. Konektör ve kablo ihtiyacını azaltıyor, ağırlığı düşürüyor ve olası arıza noktalarını minimize ediyor. Esnek mimarisi sayesinde kabiliyetleri artırabiliyor. Yani kartı kullanan öğrencilerin geliştirme, ekleme yapma, değiştirme şansı da var.
5: Bir uçuş kontrol kartı, bir görüntü işleme bilgisayarı, bunların ikisini aslında tek bir kartta topluyor ve bu sayede kullandığınız sistem daha basit, aslında daha farklı cihazlar olmadan, yani karışım olmadan size tek bir cihazdan her şeyi yönetmenizi sağlıyor diyebiliriz.
3: Teknofest gençlerine ücretsiz dağıtılan kartın Baykar seri üretimini yapıp aynı zamanda satışa da sundu. İşte bazı çevreleri rahatsız eden de bu durum gibi görünüyor. Baykar CEO'su Haluk Bayraktar bu duruma tepki gösteriyor.
4: Hazırcılık en kolaydır. Bayraktar TB2'yi ilk yaptığımız günleri hatırlayın. Motoru da veri linki de ithal ediyorduk. Neden uğraşıyorsunuz? Dışarıda hazır varken ne gerek var diyenler oldu. Oturduğumuz yerden klişe eleştiriler yaparak lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmak yerine gençlerimize bu topluma nasıl faydalı bir katkı sunabilirim diyerek taşın altına elini koymak gerekir. Biz lafa değil zoru seçip çalışan gençlerimizin emeğine ve bu ülkenin

0: bağımsız geleceğine odaklanmaya devam edeceğiz.
1: Haluk Bayraktar, dünyanın en büyük çip üreticileriyle kendi üretimlerinin kıyaslanması ve üstünde yapılan eleştirilere de haksız bulduğunu söylüyor. Biz tek kuruş ticari beklenti içinde değiliz mesajı veriyor ve sitem dolu mesajını da yıllar içinde gördüğüm en değerli hususlardan biri şu. Masa başında laf üretenler değil, sahada zoru seçip çalışan, geliştiren, üreten gençlerimiz kazanıyor ve kazanmaya devam edecek sözleriyle tamamlıyor. Takdir milletin elbette.
2: Türkiye İstatistik Kurumu nüfus kayıt sistemi ikinci çeyrek raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre ülke nüfusu 86 milyonu aştı. Çocuk nüfus oranı ise tarihin en düşük seviyesine geriledi. Yaşlı nüfusun payı ise rekor kırdı.
3: Türkiye'deki nüfus artış oranlarında meydana gelen hızlı değişmeler 15 sene önce, 20 sene önce çok net bir şekilde yapılan projeksiyonlarda görülüyordu.
0: Türkiye hızla yaşlanma sürecine girdi. Çocuk nüfus oranı %20'lere kadar geriledi. Yaşlı nüfusun payı %11'e çıktı.
3: Ne Japonya'da, ne Almanya'da, ne Avrupa ülkelerinde ki orada da yaşlı nüfus artmış bulunmakta, çocuk nüfus azalmakta. Ancak o ülkelerdeki oranlar 50 yıllık, 60 yıllık, 80 yıllık bir dönem içerisinde gerçekleşti.
0: TÜİK'in adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çarpıcı gerçeği gösterdi. Türkiye'de doğum oranlarının azaldığı ve yaşlı nüfusun payının %11,1'e ulaştığı görüldü.
3: Çocuk nüfus oranı yaklaşık olarak yine o yıllarda toplam nüfusun 3'te 2'si civarındayken şu anda 5'te 1'i oranına düşmüş bulunmakta ve bu hızlı düşüş artmaya da devam ediyor şu anda.
4: TÜİK verilerine baktığımız zaman çarpıcı gerçeği bir kez daha görüyoruz. Yani Türkiye'nin o genç nüfus avantajının yıllar bazında kaybolduğunu ve yaşlı nüfusun nüfus oranının %11 civarına geldiğini görmek mümkün. Yani tablo böyleyken beşik seslerinin azaldığı, daha çok baston seslerinin arttığı bir tablo karşımıza çıkıyor.
3: İnsanlar kendi özel hayatlarını, kendi refahlarını ve kendi mutluluklarını ailenin mutluluğundan, bir çocuk yetiştirmekten ya da bir eşe katlanmaktan çok daha değerli buluyorlar. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de böyle bir kültür var.
0: 2025 yılı sonundan bu yana nüfusun toplamda 228.434 kişi arttığı belirtildi.
4: Avrupa'daki tabloya baktığımız zaman da yaşlı nüfusun arttığını, genç nüfusun azalmaya doğru devam ettiği bir eğilimi görüyoruz. Hal böyle olunca da ülkelerin yaratmış oldukları nüfus artırıcı, yaşlı nüfusu düşürücü, genç nüfusu artırıcı politikaları bir kez daha önem kazanmış oluyor.
3: Yaşlı nüfus yaşları 65 ve yukarı olanları kapsar. Genç nüfus ise yaşları 0 ile 14 arasında olanlar kapsar.
0: Çok sayıda uzman yeni nesil demografik yapıdan endişe ediyor. 2000'li yılların başında %30 seviyesinde olan çocuk nüfusun %20,4'e kadar gerilediği belirtiliyor. TÜİK son 6 ayda yaşanan hareketliliği paylaşırken sadece Mayıs ve Temmuz arasındaki 2 aylık dönemde 123 bin kişilik artış yaşandığını duyurdu.
3: Neden evlilik oranları düşüyor? Birincisi, insanların hepsi üniversiteyi bitirdikten sonra evlenmek istiyorlar. Dolayısıyla üniversite bitirme yaşı 24-26. Bu da şu demektir, gençler 25 yaşında, 26 yaşından önce evlenemeyeceklerdi demektir. Şu anda 29 Türkiye ortalaması, bu önümüzdeki dönemlerde de artmaya devam edecektir. Dolayısıyla 30 yaşından sonra evlenen bir kadının en fazla doğurabileceği çocuk sayısı 2 tanedir ki genelde 1 tanesiyle yetiniyorlar.
2: Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği geceye dair yeni görüntüler çıktı ortaya. Güvenlik kamerasındaki görüntüler Güllü düştükten dakikalar sonra bina önünde yaşananlara dair. Annesini pencereden attığı iddia edilen ve davanın bir numaralı tutuklu sanığı Tuğyan Ülkem Gülter'in panik halleri ve şüpheli tavırları dikkati çekiyor. İşte dava dosyasına giren o görüntüler ve çarpıcı detaylar.
5: Annesini öldürmekle suçlanan cezaevindeki Tuğyan Ülkem Gülçer'in panik ve şüpheli hallerinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler şarkıcı Güllü düştükten dakikalar sonrasına aitti. Tuğyan panikle "Annem iyi mi? Neden öyle söylüyor?" diye bağırıyor.
6: Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! Anne! An

0: Tarihler 26 Eylül 2025'i gösteriyordu. Güllü adıyla tanınan ünlü şarkıcı Güllü Tut, Yalova Çınarcık'taki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti. İntihar ve kazara düşme tartışmalarının ardından ölümü şüpheli bulundu ve önemli delillere ulaşılınca cinayet soruşturmasına evrildi. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter bir numaralı şüpheliydi. Tutuklandı, cezaevine konuldu. Soruşturmada 11 ay sonra tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede kızı Tuğyan Ülkem Gülter için tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Odada bulunan diğer şüpheli Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkındaysa yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede çarpıcı tespitler vardı. Elde edilen delillere göre Tuğyan, annesi Güllü'yü çok sevdiği Malkata isimli roman havasıyla tuzağa çekti. Odaya çağırdı ve kalça altından iki eliyle kavrayarak ayaklarını yerden kesti. Sonra da pencereden aşağı attı. Gözler 1 Ekim'de başlayacak davaya çevrilmişken o geceye dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasındaki görüntüler Güllü düştükten 17 dakika sonrasına aitti. Annesini atmakla suçlanan Tuğyan'ın panik halleri ve şüpheli tavırları vardı. Olay yerine gelen polis ekiplerine ve yardımına koşanlara "Annem iyi mi? Neden öyle söylüyor?" diye bağırdı. Hem de birkaç kez. Tuğyan'ın özellikle "Annem neden öyle söylüyor?" sözleri dikkat çekiciydi. Neden öyle bir soru sormuştu? Güllü düştükten sonra bir şey mi söylemeye çalışmıştı? Son nefesinde Tuğyan'ın ismini mi vermek istemişti? Şimdi tüm gerçekler 1 Ekim'de başlayacak yargılamayla ortaya çıkacak.
1: Bir iyi bir kötü haber var. Trafikteki toplam can kaybı sayısı azaldı. Bu iyisi ancak motosikletlerde tablo tersine döndü 2025'te. Motosiklet sürücüsü ölümleri %8,6 arttı. Kazalarda hayatını kaybeden her 5 kişiden biri motosiklet sürücüsüydü. Peki iki tekerdeki bu acı tablonun nedeni ne? Hız mı? Ekipman eksikliği mi? Eğitim mi? 24 ekibi soruların cevabını aradı.
2: Artan kazalarda en çok vefat edenlerin sayısı motosiklet sürücülerinin olduğu açıklandı. Sizce sebebi nedir?
3: Bence de dikkatsizlik.
4: Çok hızlı gidiyorlar. Çok aşırı hızlı gidiyorlar yani.
5: Trafikte iki tekerin sayısı arttı. Kazalardaki acı bilanço da ağırlaştı.
3: Motosikletin çoğalması. Ben size başta trafikte eski 10 tane motor görmezdik. Şimdi 150 tane motor görüyoruz. Belki 200 tane motor görüyoruz. Canlarını hiçe sayıyorlar ya. Hiçe sayıyorlar arkadaşlar.
5: TÜİK verilerine göre 2025 yılında trafik kazalarındaki toplam can kaybı %5 azaldı.
2: Motosiklet kazalarındaki ölüm oranı %8 arttı. Aslında bu oranda her kazada 5 sürücüden birinin öldüğünü işaret ediyor.
5: 2025'te 1334 motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Motosiklet kazalarındaki can kayıpları sürücü ve yolcularıyla birlikte 1525'e ulaştı. Trafik kazalarında ölen her 5 kişiden biri motosiklet sürücüsü. Uzmanlar motosiklet sayısındaki hızlı artışa ve deneyimsiz sürücülerin daha fazla kazaya karıştığına dikkati çekiyor.
6: Güvenli sürüş eğitimlerimizin eksik olması bir kere veya kıyafetlerimizin, ekipmanlarımızın tamam olması çok büyük etken.
5: Şehir içindeki en büyük tehlikelerden biri araçların kör noktaları. Motosikletliler özellikle otobüs, kamyon ve otomobillerin yanında kolayca gözden kaybolabiliyor. Araçların sağından geçmek, şeritler arasında hızlı ilerlemek, hatalı sollama yapmak ve yetersiz takip mesafesi saniyeler içinde ölümcül bir kazaya dönüşebiliyor.
3: Sağ sinyal veriyorsun, yanaşır, o arada motorlu giriyor. Özellikle kuryeler. Onlar fazla sıkıntı yapıyor, hani yetiştirmek için sağdan soldan giriyorlar ya.
4: Ama bu insanlar hem sağdan geçiyor hem soldan geçiyor. Dörtlerimizi yakıyoruz. Ona rağmen yine o aradan geçmeye çalışıyorlar.
6: Maalesef hızlı ürün yetiştirme, paket yetiştirme, zamana karşı bir yarıştan dolayı risk alıyor arkadaşlar. Risk aldığı zaman da zaten kaza kaçınılmaz oluyor.
2: Trafik kazalarında ölüm oranlarının en aza indirilmesi için motosiklet sürücülerinin hız kurallarına ve koruyucu ekipman kurallarına uyması hayati önem taşıyor.
6: Tam korumalı kask muhakkak tavsiye ediyoruz. Kullanıcı

0: bundan artık alışkanlık haline getirmemiz lazım. Ve eldivenlerimiz, bununla beraber tabii ki montumuz, botlarımız ve korumalı pantolonumuz, bütün ekipmanlarımızın tam olması gerekiyor açıkçası. Hiçbir uzvumuzdan fazlası yok.
1: Vallahi kaporta biziz. Korunaklı kıyafet kullanmamız lazım. Günün sonunda bizim kıyafetimiz bizi kurtaracak.
2: Efendim, burun spreyleri kısa süreli kullanımda büyük rahatlama sağlıyor. Ancak kullanım süresi uzarsa da büyük sağlık problemlerini beraberinde getiriyor. Reçetesiz alınan spreyler uzun dönemde burun tıkanıklığının asıl nedeni haline geliyor çünkü.
3: Ortalama bizim bu spreylerimiz 3 ya da 5 gün kullanılabilir.
4: Tıkanıklığa iyi geliyor, uzun süreli kullanımda elden düşürülemez hale geliyor. Bağımlılık derecesinde kullanıma yol açıyor. Rahatlama hissi sağlıktan ediyor.
3: Hastalar ilk başta burun spreyini kullanınca kısa bir etkiyle burun etlerimiz hızlıca küçülür ve birkaç saat boyunca çok daha rahat nefes alırlar. Ancak spreyin etkisi geçtikten sonra burun etleri daha fazla büyüdüğü için tıkanıklık çok daha fazla olur. Ama hasta bunu tabii ki fark edemez. İlk başta kullandığında çok hızlı burnum açılıyor, çok iyi nefes alıyorum diye düşünür. Ancak sonrasında daha da et büyüdüğü için burun tıkanıklığımız oldukça artmaya başlar.
4: Tehlikenin adı burun spreyleri. Nefes almakta güçlük çeken kişinin sarıldığı çözüm büyük tehlikeleri beraberinde getiriyor. Damar büzücü özellikteki spreylerin en fazla birkaç gün kullanılması gerektiği, aksi takdirde reaksiyon yaparak etkiyi tersine çevirdiği belirlendi.
5: Bunun spreyleri kısa vadede büyük bir rahatlama sağlamış olsa da uzun vadede bağımlılığa yol açıyor. İşte Ömer Bey de 10 yılı aşkın süredir bunun spreyi kullananlar arasında. Tabii ki de geceleri kolay bir şekilde nefes almayı sağladığı için, o rahatlıkla yatabildiği için bunun spreyi kullanmaya başlamış olsa da uzun vadede etkisinden kurtulamıyor ve sağlığına ciddi şekilde zarar vermiş oluyor.
6: Ben 10 yıldır kullanıyorum. İster istemez yıllar boyu bağımlılık gelişti. Artık spreysiz yapamıyoruz.
4: Kalıcı çözüm için altta yatan sebep belirlenmeli. Kıkırdak eğriliği veya polip gibi tıbbi nedenler de hastalığa etki eden başlıca nedenler arasında olabilir.
3: Damarları kasıcı olan burun etlerini küçülten spreyler, burun etinin üstündeki damarları kastığı için çok hızlı şekilde burun etlerimiz küçülmeye başlar. Küçülmeye başlayınca da hasta çok rahat nefes alır. Ama bir süre sonra damar kasıcı etkisi geçtiği için burun etleri tekrar büyümeye başlar. Bu şekilde burun tıkanıklığımız tekrar oluşur.
6: Spreyin etki etmediği, hatta tam tersi ters etki ettiği evreye geçtim diyebilirim. Artık mecbur bir operasyona doğru gidiyorum.
4: Çok sayıda hastanın yaşam alanlarındaki nem oranına da dikkat etmediği belirlendi. Uzmanlara göre evlerdeki nem seviyesinin %40 ve 60 arasında olması gerek.
3: 5 gün üstünde kullanmasını çok fazla istemiyoruz. 5 gün açtıktan sonra 1 hafta, 10 gün veya daha uzun süre kullanımı, o zaman evet biz yavaş yavaş sprey bağımlılığı olduğunu düşünüyoruz. Hasta bir süre sonra hiç nefes alamıyor gibi hisseder. Burun spreyi çünkü etki etmemeye başlar. Özellikle kalp hastalıkları olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda tansiyon artmasına, ritim bozukluğuna sebep olabilir. Çok uzun süre kullanmasını tabii ki istemiyoruz.
4: Polen ve ev tozu gibi alerjiyi tetikleyen faktörlerin de burun etini büyüttüğü belirlendi.
3: Öncelikle alttaki problemi çözmek gerekir. Eğer burnumuzun içinde bir alerjik rinit problemimiz varsa onu çözmek gerekir. Septum deviasyonu dediğimiz kemik kıkırdak yamukluğumuz varsa onu çözmek gerekir. Herhangi bir viral enfeksiyon geçiriyorsak, bir solunum enfeksiyonu geçiriyorsak onu tedavi etmek gerekir. Alttaki problemi çok iyi görmek lazım.
2: Tez cümle, bana iyi geldi sen de kullan ya da doktora danışmadan kullanma. O yüzden bir doktora danışın ve de öyle herkesin tavsiye ettiği şeyi kullanmayın. Zarardan çok ve faydadan çok zarar getirebilir. Çünkü sözümüz bitmedi ama süremizin sonuna geldik. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa

emin olun, bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi, alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: De böyle. Otobit'te.
3: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Hayrola çocuklar?
5: Ati başla.
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınızda oluyor.
5: Bu kadar mı?
7: Ya lütfen.
5: Olur. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
8: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
4: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.

0: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
1: Türkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
0: Ne diye diyor?
2: Şak diye.
3: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
0: Bu nasıl bir teknoloji ya?
3: Türkcell çözüm gücü bu gençler.
2: E ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
5: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
3: Türkcell'lerin yanında...
6: Türkcell'in çözüm gücü var!
7: Halkbank'ın katkılarıyla...

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
3: Hadi.
4: Spor araba.
5: Az kaçar.
4: Elektrikli araba.
5: Çok yakar, park etmesi zor.
1: Yok artık.
6: Hiçbirini beğenmedin mi?
5: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki güncel meseleleri, maddeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Çağrı Bilir hocamızla bu akşam yine sıcak gündemi konuşacağız. Ve yine tabii ki İran diyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta yaptığı açıklamalar önemli. Bugün de Malazgirt seferimizin 956. yıl dönümü. Onu da büyük bir hevesle, büyük bir heyecanla kutluyoruz. Ve daha nice güzel zaferlere diyoruz. Ondan bahsedeceğiz. Tabii ki Ermenistan özellikle biraz sonra size arz edeceğim. Yeni bir devlet politikası açıkladı aslında. Bu bir Kafkasya entegrasyonuna kapı açar mı? Bundan bahsedeceğiz. Ve tabii ki geri kalan zamanımızda da özellikle CIA şefinin, CIA başkanının Rusya'ya yaptığı seyahat çok ses getirdi. Bu ne anlama geliyor? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel sizlere hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgi var. Bunları da arz ettikten sonra Çağrı hocamı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet, yönetmenimden rica edeyim. Bilhassa bu Paşinyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan gerçek Ermenistan doktrini adı altında bir açılım, belki gerçekten değişen bir devlet politikası, bunu göreceğiz ama oldukça ses getirdiğini ve bölge açısından çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi Ermenistan'ın yeni rotası,

Ankara ve Bakü ile normalleşme devlet politikasına dönüşüyor. Şimdi biliyorsunuz biz Ermenistan'la olan sınır kapımız uzun zamandan beri Alican sınır kapısı kapalı ve Ermeni diasporasının bilhassa sözde Ermeni soykırımı üzerinden Türkiye ile Ermenistan'ı karşı karşıya getirmek ve tabii birçok Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fransa'da ve Avrupa'daki diaspora bunu Türkiye üzerine bir baskı aracı olarak kullanmaya çalıştı yıllarca. Ama Paşinyan'ın son dönem ki Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsun resepsiyona da katıldı. Cumhurbaşkanlığının kazandıktan sonra makamda kendisiyle olan temasları ve Aliyev'le olan görüntüsü oldukça önemli. Şimdi dolayısıyla bu normalleşme aslında Paşinyan'ın bir devlet politikasına doğru dönüştüğünü ortaya koyuyor. Erivan'dan Türkiye'ye 5 yıllık takvim. Türkiye ile diplomatik ilişki kurulması hükümet programına girdi. Bu normalleşmenin 5 yıl içerisinde olması planlanıyor. Ve tabii ki Karabağ meselesinin çözülmesi, Azerbaycan'ın Karabağ azat etmesi, Zengezur koridoru ve Ermenistan'ın da bu refahtan pay alma isteği de belki de bu 5 yıllık doktrinal açılımın önemli bir itici gücü olduğunu söyleyebiliriz. Bakü-Erivan hattında yeni dönem. Azerbaycan'la barışın kalıcı mekanizmalarla güçlendirilmesi hedefleniyor. Zaten Azerbaycan'la Ermenistan barışı, daha doğrusu Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ toprağından çekilmesinden sonra normalleşme sinyallerinin Paşinyan tarafından verilmesi ki işte bu Taştakçı, Hınçakçı taraf, yani aşırı milliyetçi taraf zaten bunu özellikle çok eleştirdi, Paşinyan'ı tehdit ettiler. Ama ona rağmen Paşinyan koltuğunda kalmaya devam etti ve çok yönlü diplomasi anlayışını devam ettireceğim dedi ve bunun aslında yolunun da Bakü-Erivan hattıyla beraber gerçekleşebileceğinin de farkına vardı ve bunu şu anda bir devlet siyasetine dönüştürmeye çalışıyor. Gerçek Ermenistan ne demek? Peki neden buna gerçek Ermenistan doktrini diyorlar kıymetli izleyenlerimiz? Paşinyan tarihsel hedefler yerine mevcut sınırları esas alan kalkınma odaklı bir vizyon ortaya koyuyor. Yani bu işte efendim o safsatalar, yalan tarih üzerinden Ermeni diasporasının sözde Ermeni soykırım iddialarıyla Ermenistan halkı fukara kaldı. Ermenistan halkı ne Azerbaycan'la ne Türkiye'yle barışabildi. Ama şimdi gerçek Ermenistan'la beraber artık coğrafi gerçeklik üzerinden bir bütünleşme, bir entegrasyon. Yani neden Mekke ittifakı gibi Kafkaslar'da da bir ittifak olmasın, değil mi? Önemli bir enerji geçiş güzergahı. Kafkasya biliyorsunuz aslında bu kıtanın çatısı. Yani Anadolu'nun çatısı Kafkasya'dır. Dolayısıyla buradaki istikrar bizim istikrarımız açısından da oldukça önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Peki şu soru da önemli. Özür dilerim. Ermenistan Rusya'dan kopuyor mu? Yani Ermenistan siyaseti artık Rusya'yı ötekileyen, daha doğrusu rotasını tamamen batıya çeviren bir anlayış içerisinde mi olacak? Bu da önemli bir soru. Erivan batıyla yakınlaşırken Rusya, Çin ve Hindistan'la da denge arıyor. Bu arayış acaba onu bir tarafa mahkum etmek veya bu çok yönlü diplomasi arayışı Ermenistan'ı daha farklı, daha iyi bir pozisyona getirecek mi? Yoksa daha bir sıkışmışlık içine sokacak? Bu da tabii merak konusu ama önce bölge ülkeleriyle bir dostluk anlaşması yapması veya bir dostluk ilişkisi içine girmesi oldukça önemli. Kafkasya'da yeni fırsat penceresi, Ankara-Erivan normalleşmesi ve Bakü-Erivan barışı bölgenin ticaret ve ulaşım haritasını değiştirebilir. Bir Kafkasya dedik değil mi? Kafkasya entegrasyon projesi, Kafkasevi, enerji, demir yolu, karayolu, ticaret. İşte zaten yeni İpek yolunun işte bir Türk yolu olma kapasitesini de biz daha önce konuşmuştuk. Özellikle Türkistan bölgesinden Anadolu'ya, Avrupa'ya açılan bir ekonomik pencere var, bir ekonomik kapı var. Dolayısıyla Ermenistan'ın da bu, daha doğrusu bu anlayışın içerisinde olabilmesi hem kendisi açısından hem de tabii ki bölge açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam Çağrı Bilir hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Bilir hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
1: Hoş bulduk hocam, teşekkürler.
0: Ayaklarınıza sağlık. Tamam. Hocam şimdi tabii bu önemli, bundan bahsedeceğiz. Bu gerçek, tamam. Ermenistan doktrini nedir? Bundan konuşacağız ama öncelikle bugün tabii ki Malazgirt Zaferimizin 956. yıl dönümü. Bunu da tabii ki coşkuyla kutladığımızı ve Ahlat'tan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Devlet Bahçeli ve tüm devlet erkanı bunu gerçekten çok önemli mesajlarla kutladı. Şimdi Sayın Erdoğan'ın Türkiye bölgeye yön veriyor başlıklı bir açıklaması var. Bunu isterseniz bir dinleyelim hocam. Öncelikle bununla başlayıp daha sonra başlıklarımıza geçelim.

0: Şimdi yönetmenimden rica edeyim, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyelim.
1: Türkiye vicdanlı, ilkeli ve

0: mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları oldukça önemliydi hocam. Şöyle hemen madde madde ben de bir özet geçeyim. Sayın Erdoğan, Türkiye barışçıl politikalarıyla bölgeye yön veriyor dedi. Bunun önünü artık kimse kesemez. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de tahriklerle farklı yollara gireriz. Yolumuzdan dönmeyecek, azimle savunacağız diyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hocam, hem Malazgirt zaferimize istinaden hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerine istinaden sizin yorumlarınızı rica ederim.
2: Öncelikle Malazgirt'ten bahsetmek gerekirse kısaca. Burada daha yeni 15 Temmuz'un yıl dönümünü konuştuğumuzu hatırlıyorum bundan bir ay önce.
1: Evet.
2: Ve 15 Temmuz'a şöyle bir benzetme yapıyorum ben kendimce. 15 Temmuz bir Malazgirt benzeri bir mücadelenin örneği. Çünkü Malazgirt bir savunma savaşıdır özünde. Neden savunmadır? Yani evet, batıya doğru yayılım başlamıştır ama Anadolu'da henüz işte Pasinler sonrası ayaklar yere bassa da henüz kalıcı olunmamıştı. Malazgirt'te düşmanın bütün kuvvetleriyle gelip aslında Türkleri buradan atma mücadelesinin olacağı savaşa yönelik bir hamleydi. Ve netice itibariyle bu savunma temelli savaşla beraber Türkler Anadolu'da ilerlemesini hız kesmeden devam edebildi, kökleşebildi. 15 Temmuz'da buna benzer bir şeydi. Ardı ardına gelen saldırıların pik noktasıydı ve bir savunma savaşı, belki de en büyüğü o gece yapıldı. Yani ondan sonra Türkiye'nin 2016'dan bu yana bakın kazanımlarını konuşmaya başladı, evet, olduk. Evet. Kökleşmeye başladı çünkü artık kazanımlar kurumsallaşmaya başladı bir noktada. Bu açıdan hem o zaman için çok önemli bir tarih dönüm noktasıydı. Bugün de o tarihi aslında yaşıyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında bahsetti. Tarihe yön vermek bu açıdan çok önemli. Tarihe işte bu gibi dönüm noktalarıyla yön veriyorsunuz. Dolayısıyla ne kadar önemli bir zamanlardan geçtiğimizi anlamak açısından bu girişi yapmak istedim. Dolayısıyla hem bu uğurda hayatını kaybeden şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet ediyoruz. Bu uğurda çalışan herkese de minnettarız tabii ki. En başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaşayan bir tarih canlı bir örneği olarak aslına bakarsanız şanslı da olduğumuz bir dönemi yaşıyoruz bu açıdan.
1: Büyük bir felaketten döndük.
2: Evet. Ve mücadeleler devam ediyor. Tabii bitmiyor. Her an yeni meydan okumalar işte. Ve burada yine bu açıklamalarda dikkat çeken bir nokta. Hiçbir tahriye kapılmadan. Henüz daha 10 gün olmadı. Ebu Zuhur Havalimanı'na yapılan saldırı, hava üstüne yapılan saldırı ve İsrail'den gelen bir saldırı. Bunun bir benzerini zamanda Rus uçağının bizim topraklarımızı bir şekilde ihlal etme çabasında da görmüştük. Ve gerekli cevabı, o anın dinamikleri neye gerektiriyorsa uygun cevabı bir şekilde bugünkü hükümet Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde üretebiliyor. O gün o uçağın düşmesi gerekiyordu. Askeri düzeyde bir karşılaşmaydı büyük oranda. Konvansiyonel ve gri alanlara sıkışmış bir hamleydi. Ama bugünkü baktığınızda Ebu Zuhur'a yapılan saldırı, politik olarak buna birçok cevap verme şansınızın olduğunu doğrudan karar vericiler tespit edebiliyor. Ve bakın, aradan bir hafta geçmeden YPG'nin neyini gördük? YSDG'nin kendini feshetti. Daha da önemlisi belki de Suriye'nin terör listesinden çıktığı bir gündeme geldik. Evet. Şimdi bunu hani kısaca bahsediyorum. Aslında. Hani mutlaka detaylandıracağız önümüzdeki dakikalarda ama evet, bunu bahsedecek bahsetmemin sebebi, tahriye kapılmamak böyle bir şey. Çünkü bir şekilde bir yola girilmiş ve kontrolün kimde olduğunu anlıyorsunuz bu noktada. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dış politika ekibi burada bir yol tayin etmişler. Aktörleri çok net tanımlamışlar kafalarında. Ve bu ilişkilerin dinamiklerinde herhangi bir soru işareti olmadığını görüyorsunuz ki askeri olarak gelen bir hamleye politik olarak verdiğiniz cevap ve aldığınız kazanımlara bakın hızlı şekilde. Ve son bir buçuk yılda bakın Suriye'deki devrimden bu yana benzer bir paterni görüyoruz biz. Yani devrim oldu, şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. YPG operasyon yapılacak mı yapılmayacak mı Suriye'de? Beklentimiz de vardı doğrusunu söylemek gerekirse. Ama hani bir tane kurşun sıkmadan biz sürecin kendi kendine çözüldüğünü gördük. Tabii kendi kendine çözülmedi. Perde arkasında bunun altyapısını hazırlayan birçok şey oldu. Kurşun da sıkıldı ama Suriye hükümeti, yeni Suriye hükümeti yaptı bunu. Ama bunu hiçbir uluslararası baskı görmeden yaptı. Farkındaysan. Hiçbir meşruiyet krizine girmeden yaptı. Ve bunu sağlayan şey de Türkiye'nin aslında ona sağladığı o diplomatik kanallar ve koruma. Politik koruma.
1: Bir rahatlık aslında.
2: Ve bu da Türkiye'nin politik tercihleriyle alakalı zaten. Ve bugün baktığınızda soğuk savaş başladığı andan itibaren dünyadaki bu gibi iç savaş, 13-14 sene sürmüş iç savaş alanlarına bakalım veya savaş alanlarına bakalım. Hiçbirinde o bölgenin

0: gerçek sahipleri mutlak kazanan olarak çıkmadı. Bakın mesela Vietnam'da ABD'ye karşı Vietnamlar. Evet, avantajlı bir konumda çıktılar. Yani Amerikalılar istediklerini alamadı. Doğru. O tarafa baktığınızda. Doğru. Ama Vietnam'dan da bir şey olmadı.
1: Oldu.
0: Sonrasında. Uluslararası sistemin izole aktörlerinden birine dönüşüyor. Bugün Suriye uluslararası sistemi doğrudan entegre olmaya başladı. Yani askeri mücadele bir tarafta, öte yandan politik anlamda mutlak bir kazanım var. Ve Türkiye'nin bu oyunu nasıl oynadığını gösteren bir şey bu. Tam da bu yüzden tarihe tanıklık ediyoruz. Yani bu gerçekliğin farkında olmak hakikaten gerekiyor ve bu anı yaşamak da lazım. Yani tadını çıkara çıkara yaşamak lazım. Çünkü
1: kesinlikle,
0: ya, Türk tarihi çok başarıları içinde barındıran bir tarihtir.
1: Büyük krizlerden, büyük
0: aynen
1: savaşlardan.
0: Öyle. Ve bugün işte o yüzden 2015, 2016, 15 Temmuz'u bir Malazgirt'te eşleştirdim. Bugünün savaş biçimi, gri alanlar, çok farklı dinamikler yürüyor. Ama etkilerini gördüğünüzde, devlete şahlanışını gördüğünüzde, evet burada başka bir şey oluyor. Cumhuriyet tarihinde görmediğimiz bir şeye şahitlik ediyoruz diyebiliyoruz bugün.
1: Bir de hocam şimdi tabii eskiden harpler nasıl alışır? Ordular karşı karşıya gelir. Evet. Göğüs göğüse cenk ederler, savaşırlar. Biri kazanır, biri kaybeder değil mi? Hani biraz siyah beyaz bellidir bu konuda. Ama şimdiki savaş yöntemleri hocam, işin siber boyutu var. İşin siyasi boyutu var. Evet. İşin terör boyutu var. İşin belki kamu diplomasi, yani birçok boyutu var. Asimetrik, karma, ne diyorsak artık biz bu işe, psikolojik harp. Ve çok daha uzun, neticesinin ne zaman belli olacağı bir süreçte olmayan mücadele. Evet. Çok doğru. Yani çok daha çetin.
0: Ve hani, sonuç alıyorsunuz burada.
1: Ya yani sonuç almak
0: Ukrayna'da
1: çok daha
0: sonuç alamıyor Ruslar mesela.
1: Tabii iki taraf
0: alamıyor. Afganistan'da evet. Amerikalılar alamadı. Irak'ta sonuç alamadılar.
1: Alamazlar.
0: Bir nihayete erdiremediler. Suriye'de bugün
1: İran'da
0: bir hüküm...
1: alabilecekler mi hocam?
0: Alamayacaklar. Ama bugün Suriye'de bir hükümet kuruldu. Ve şunu da atlamamak lazım. ABD özelinden konuşuyoruz ama bölgede bir nükleer güç Rusya vardı. Ve 1960'lardan beri var olan bir Rusya... Türkiye'nin yanı başından kovuldu.
1: Tarsus'ta lastik
0: bir nükleer vardı, güç evet. olan Rusya, yani eski süper güç olan Rusya'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla gelinen noktayı anlamak bazen hakikaten modern anlamda baktığınızda uluslararası işgal disiplini 110-120 yıllık bir disiplindir. Çok iyi, eski değildir aslına bakarsanız. Evet. Ürettiği teoriler evet birçok şeyi açıklar, anlatır. Bazen o teorileri bile sınırlarını zorlayacak şekilde Türkiye'nin bakıyorsunuz yarattığı fiiliyatlar akıl erdiremiyorsunuz. Yani Rusya'nın buradan çıkışı, bir nükleer güç bir yerden kendi istemediği sürece çıkmaz
1: sıcak
0: dersiniz.
1: Sıcak politikasının evet. üssüydü aslında burası.
0: Ama bak çıktılar yani düşündüğünüzde nasıl oldu? İşte bu kararlı bir politika Allah'ın da yardımıyla bir şekilde buraya öyle, öyle. Allah çalışana yardım eder zaten. Böyle bir duruma geldik diyelim.
1: Evet. Hocam tabii önemli. Şimdi aslında biraz da şeye geçelim istiyorum. YPG'nin feshedilmesi hadisesi. Evet. Biliyorsunuz Suriye'den bekledim. Biraz siz de giriş yaptınız. Şimdi biraz bunu detaylandıralım isterseniz. Biliyorsunuz Suriye'de PKK-YPG'nin bel kemiğini oluşturan bir yapılanma SDG. İşte biz bunu Obama dönemiyle başlattık hocam biliyorsunuz. Obama dönemiyle evet. işte bunlar binlerce tır yardım aldı. Yani bu afiş aslında Türkiye gerçeği ortaya koydu ve her şey ortaya çıktı. İşte Ferhat Abdüşahin'le pozlar verdiler. CENTCOM komutanları onlara evet. işte terör örgütleri yemek yediler. Onlara silah verdiler. Şey yaptırdılar. Ne der, tatbikat yaptılar beraber. Şimdi baktığımız zaman hocam açıklamayı bizzat örgütün elebaşısı Ferhat Abdüşahin'den geldiğini görürüz fesih açıklamasının.
0: Evet.
1: Ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildikten sonra Şam'daki Halk Sarayı'ndan dünyaya bunu ilan ediyor. Bu tarihi olay tabii ki Suriye'nin istikrarı bakımından da oldukça önemli. Şimdi hocam bunu birincisi Suriye açısından nasıl görmemiz gerekiyor ve terörsüz Türkiye devlet politikasının artık sahaya yansıdığı bir süreçte bunun coğrafi genişlemesini nasıl göreceğiz?
0: Evet. Şöyle bahsetmek gerek. Suriye'de devrimle beraber biz devletin devamlılığından bahsediyoruz. Yani Esed rejiminin başında olduğu Suriye devletinde aslında bir rejim değişikliği yaşandı devrimle beraber. Ama hukuki olarak aslına bakarsanız ki tüzel kişiliğini korudu devlet, Suriye devleti. Ve Batı'da da çok hızlı şekilde tanındı zaten. Ama devlet olabilmek için, devlet gibi devlet düzeyinde bir aktör olabilmek için başka safhalar var. Geçmeniz gereken nizam safhası var. Yani içeride iktidarınızı bütün topraklarınıza yansıtabildiğiniz noktadan itibaren siz gerçekten devlet gibi davranabilirsiniz ve ondan sonra hukuk safhası gelir. Yani nasıl yöneteceğinizi belirlediğiniz anayasa vesaire kurumlar nasıl olacak ama her şeyden önce nizam safhası vardır.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Ve o iktidarı aslına bakarsanız oturtmaya çalıştığınız o süreç bizim geçtiğimiz 1,5 yılda yaşadığımız süreçti. Bu dönemde Kanlı iç savaşlar tetiklenmeye çalışıldı. İsrail etkisiyle Süveyda'da yaşananları hatırlayalım. Laskiye'de yaşananları hatırlayalım. Veya rejim eskisi birçok eski askerin bir şekilde ayaklanma çabalarını hatırlayalım. Ve dışarıda bunun nasıl satılmaya çalıştığını hatırlayalım. Çünkü Şara'nın geçmişi üzerinden bir bagaj üretmeye çalıştılar. Ve burada aslına bakarsanız terör örgütü IŞİD, DAEŞ benzeri bir yapının yönetime geldiği iddialarını ortaya çıkarsa meşruiyet krizi yaratmaya çalıştılar. Bunları çok kolay elimine etti Ahmet el-Şara ve Türkiye'nin oradaki hali koruması. Peşinden YPG sorunu orada duruyor. Yani henüz devrimden sonra bile Halep'in belli mahallelerinde varlar. İşte Tişrin Barajı uzun zaman konuşuldu ve doğuda zaten Amerikan bayrakları altında gizlenen terör örgütü varlığı vardı. Nasıl çözülecek sorusu hep konuşuyorduk. Ve o noktada şöyle bir şey çıktı. Şu gerçekliğin farkına çok rahat vardılar. Suriye'de devrimi yapan muhalifler sadece Halep'ten, işte Hama'dan, Şam'dan olan insanlar değil ki, Suriye'nin tamamını temsil ediyor bu insanlar. Yani adamın Fırat'ın doğusunda en uç ücra köşede ailesi yaşıyor vesaire. Bunu neden söylüyorum? Devrim olduğu andan itibaren artık Fırat'ın doğusunda YPG'nin yerelle organik bir ilişkisi kalmamış oldu. Yani normal şartlarda şöyle bir hizalama vardı. YPG, PKK bir tarafta, İsrail bir tarafta, Şam, Esed rejimi bir tarafta ve Rusya. Bunlar çoğu zaman zımni hizalanmalarla hareket ediyorlardı. Evet. Ve bu Türkiye açısından da ciddi bir tehditti. Dolayısıyla burada Amerikan politik ve askeri desteğiyle de beraber YPG zorla orada kalabiliyordu. Ama bir anda Amerikan politik desteği çekildiği andan itibaren, Türkiye'nin etkisiyle Rusya'yı çektiğiniz andan itibaren İran budandı zaten. 7 Ekim sonrası süreçte çekildi. Bir tek İsrail kaldı ve İsrail'in de YPG'yi burada devrim sonrası kol kanat gelmeye çalıştığını da biliyoruz. Ama yetmedi. Yani orada sahanın çünkü artık tek bir aktörü kaldı. O Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Yani uluslararası bir kriz alanında bir tane yegane güçlü aktör kaldı. Şimdi böyle bir ortamda hem yerelle, üzerine bastıkları toprakla ilişkileri yok, hem siyasetten zayıf konumdalar. Bu da şu anlama geliyor. Orada 30 bin tane YPG'nin teröristi mi var? Fark etmez. ABD'nin onları koruyabilmesi için her birinin başına bir asker dikmesi gerekecek. Öyle bir duruma geldi iş artık. Bu da şu anlama geliyor. Bekleme lüksünüzün olduğu yeni bir safhaya geçtiğiniz anlamına geliyor. Yani dışarıyla, bu uluslararası kriz alanında ABD ile veya herhangi bir batılı aktörle ilişkinizi germeden YPG'yi elimine etme fırsatı gelmiş demek oluyor. Ve tam da bunun hemen akabinde bölgede terörsüz bölge vizyonu çıktı ortaya zaten.
1: Aslında bu birleşti birbiriyle. Yani belki tabii. Yani Türkiye Devleti'nin bu anlamda tabii çok büyük bir feraseti var. Hani öngörüsü çok kuvvetli ve öyle bir zamanlama yaptı ki bölgedeki ister İran tarafı olsun, Irak tarafı olsun, Suriye'de bir anda paralize oldu. Yani kilitlendiler aslında. Yani evet. O işte Sincar'ın terör koridoru olması hayalleri, işte Bafel Talabani'nin hayalleri, işte Kamışlı bölgesi, o Davut koridoru hayalleri, değil mi hocam? Tabii. Şimdi Dürzilerden de açıklamalar gelmeye başladı, ayrılıkçı Dürzilerden.
0: Gerekli şartların hepsini askeri yöntemlerle aslında oluşturduk. Yani şimdi çemberi kapatmaktan bahsediyoruz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen sene, hatırlayalım. Çemberden kastı neydi? Türkiye ile başlayan, Türkiye'nin güneydoğusu Doğu Anadolu bölgesindeki dağlardan başlayan, yani terörün yuva yaptığı yerler. Burayı kapattık. Orada terörü temizledik. Irak'ın dağlarını temizledik büyük oranda ve neredeyse ovaya yaklaştık. Yani bizim Pençekili serisi operasyonların mantığı buydu. Bu da ne demek oluyor? Irak'taki havalimanı ile Suriye arasındaki aslında lojistik hattı kesiyorsunuz bir noktada. Yani YPG'nin can damarlarını kesiyorsunuz adım adım. Ve Şam tarafında kestiğiniz andan itibaren, ki Şam'ın kaptagon ticaretinde vesaire, yani uyuşturucu ve bu gibi insan kaçakçılığına kadar her türlü pis işte ortaklarından bir tanesi terör örgütüydü. Bu noktada nefes aldı diğer ciğerlerden bir tanesi İran. İran oyundan çıktı. Burada belki de Suriye sahasına doğrudan Türkiye etkisi ve onlarca İsrail'in İran'ı, ABD'nin İran'ı budamış olması burada. Bizim dışımızda bir etken varsa budur. Onun haricinde sahaya dair hemen her şey Türkiye'nin 13 yıllık mücadelesi ve özellikle 2016 sonrası. Çünkü 2016'ya kadar bir patinaj olarak okumak daha mümkün. Ama 2016 sonrası yapılan her operasyon ve her politik adım, yani 2019 olması gerek Bahar Kalkanı, yani düşündüğünüzde 33 askerim şehit olduktan sonra yaptığımız operasyon, düşünelim İdlib'de bir tampon bölge oluşturmuştuk neredeyse ve onu zorluyorlardı ve bir anda statükoyu yıktı Türkiye o gece. Ve ondan sonra zaten yaklaşık 4 senelik bir durgunluğa girdi sahabe Biden'ın başkanlık dönemiyle beraber. Ve günün sonunda Trump'la beraber, ki Trump'ın da etkisi burada çok minimal, çünkü bir anda devrim oluverdi. Bir anlamışlar ki Ruslar burada kuvvetlerini büyük oranda azaltmış. Politik olarak zaten Suriye'deki önceliklendirmede belki Suriye'nin yeri geriye düşmüş bir şekilde. İran zayıflamış vesaire vesaire ve devrim oluverdi. Dolayısıyla bugün gelinen noktada o günden itibaren adım adım bugün hedefleniyordu zaten. 10 Mart mutabakatı bugünü gösteriyordu bize, evet, işaret ediyordu. Evet. Ve bugün gelen nokta artık nizam süreci büyük oranda tamamlandı. Sadece nereler kaldı? Dürzi bölgeleri kaldı.
1: Evet, o Davut Koridoru hayali kurdukları bölge. Orada da şimdi zaten can çekişiyorlar. İsrail'in bu kadar hırçınlaşması.
0: O da yavaş yavaş aynı şekilde zaten çözülecektir.
1: Evet hocam. Şimdi hocam bir de diğer konumuza geçelim. Bu da çok ses getirdi. Amerika'dan Rusya'ya kritik ziyaret adı altıyla CIA şefi neden Moskova'ya gizlice gitti? Şimdi bununla ilgili bir dediğimiz var hocam. Onu sizlere ve kıymetli izleyenlerimize arz edeyim. Yönetmenimden de rica edeyim. Onu gösterdikten sonra üzerine konuşalım. Çünkü ikinci dediğimizde de hatta bununla ilgili Donald Trump'ın açıklamaları da oldu. Kremlin'den de açıklamalar geldi. Onu da sizlere arz etmek istiyorum kıymetli izleyenlerimiz. Evet, şimdi baktığımızda CIA şefi neden Moskova'ya gizlice gitti? Şimdi sol tarafta gördüğümüz CIA direktörü John Ratcliffe Moskova'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ne Washington ne Moskova ziyaretin nedenini açıklamıyor. Şimdi burada tabii gizli diplomasi trafiği mi var? Yani dünya yeni bir krizin eşiğinde mi? Bu gizli görüşme arka kapı diplomasi mi deriz, kırmızı at diplomasi mi deriz bilemiyoruz ama CIA şefi Moskova'ya hangi mesajı götürdü? Zaten biliyorsunuz ortalık yangın yeri Ukrayna meselesi mi, NATO-Rusya gerilimi mi, İran mı bilemiyoruz. Tam bir mesaj ne? Ama 2021'deki ziyarete baktığımız zaman, hocam hatırlarsanız 4 sene belki ziyarette, dönemin CIA direktörü William Burns yine Moskova'ya gitmişti kıymetli izleyenlerimiz. Ve orada Kremlin'i Ukrayna'yı işgal etmemesi için uyarmıştı. Aylar sonra da Rusya Ukrayna'yı işgal etmişti. Şimdi hocam, birbiriyle benzerlik kurmak gerekiyor mu ki? Şimdi siz Suriye'yi çok güzel anlattınız, Rusya'nın Suriye'deki etkisi. Yok artık eskisi gibi, yani şu anlık tabii böyle bir etki belki hiç yok. Ama bu ziyaret özellikle İran Savaşı noktasında Rusya'ya bir uyarı mı, yoksa Ukrayna Savaşı noktasında bir uyarı mı, yoksa biz bunu uyarı zannediyoruz da aslında arka kapıdan bu iki ülke el mi sıkışıyor, bir konu hakkında anlaşıyor mu? Yani ben bunu takas diplomasi demiştim. Bir avrupa diplomasi mi var hocam? Nasıl okumak lazım?
0: Ya şu, en başta şunu söylemek lazım. Trump başkan seçildiği andan itibaren gündemleri bir hatırlayalım. İlk gelir gelmez Gazze ile başladı. Sonra bir Ukrayna gündemi vardı ve yaklaşık bir 1,5 aylık bir süreç. İşte bir barış ateşkes görüşmesi nerede olacak, ne şekilde olacak? İşte Suud'da bir görüşme yapılmıştı ondan sonra. Ve sonrasında İran gündemi büyük oranda karşımıza çıktı. Şimdi şöyle bir şey işlemiyor devletlerin dış politikadaki belki de iş yapma biçimi. Bir dosyayı kapatıp bir diğerini atlamıyorlar. Aslında bunların hepsi eş zamanlı olarak devam eden süreçler. Yani Trump'ın vizyonunu düşünelim. Bütün bu savaşları bitirecekti değil mi?
1: Öyleydi.
0: Bütün savaşları ve onun en büyük reklam içerecek olan savaş alanı neresiydi? Ukrayna'ydı. Bir gecede bitireceğini söylüyor.
1: 24 saat bitireceğini.
0: 24 saat. Yapamadı. Yani ve Trump yapamayınca acaba unuttu mu? Bence unutmadı burayı. Bence her an burayı kovalıyor bir şekilde. Yani burada bir müzakere masası oluşturmak ve Rusya'ya bir şekilde istediklerini verip neticede Ukrayna değil onun amacı. Onun amacı bir şekilde savaşı bitirmek, bitiren adam olmak ve buradan alacağı aslına bakarsanız ara seçimler öncesi o rüzgarla dönüp bakın ben Obama'nın, Biden'ın yürütemediği, bitiremediği şeyi yani Ukrayna kriz hattı olarak Ukrayna'daki sorunu ben çözdüm diyecek. Orada belki Zelenski iktidardan gidecek vesaire fark etmez ama önemli. Onun için zaten Rusya'nın Kiev'e ne kadar yakın olduğunu hiçbir önemi yok. Çünkü Rusya ile ABD arasında biz konvansiyonel denklemde düzeyde bir rekabet görmüyoruz ki nükleer bir rekabet. Bugünün sonunda coğrafi, hele bugünkü dönemde bir soğuk savaş dinamiği yok. Yani bölgeleri tutmanın önemi geçmişte olduğu kadar bugün önemli değil.
1: Evet.
0: Çünkü zaten iç içe geçmiş vaziyette. Yani bugün düşman dediği Rusya. Eğer düşmansa ABD için şöyle düşünelim. 2015 yılı olması lazım. 2014'ten sonrasıyla alakalı bir saha çalışması yapıyordum Ukrayna Savaşı ile alakalı. O konunun dünyada en önde gelen isimlerinden birisiyle 2 saat kadar görüşme fırsatım olmuş. Ve onun söylediği bir şey. Yani bak dedi o zaman medyaya çok yansımaz, resmi belgelere çok yansımaz ama benim dedi yani keşfettiğim, bulduğum arşivlerden vesaire halihazırda Rusya'nın ve ABD'nin en çok işbirliği anlaşması imzaladığı ülkeler sıralamasına baktığında bu iki devlet o listede.
1: Doğru.
0: Kendi listelerinde.
1: Doğru.
0: Şimdi bu da aslına bakarsanız zaten bir soğuk savaş iki kutup dinamiği olmadığını bize gösteriyor. Yani aslında Rusya burada patronun kim olduğunun farkında. ABD de burada Rusya'nın kapasitesinin farkında.
1: Aynen.
0: Dolayısıyla zaten burada diplomatik olarak kanallar daimi olarak açık. Ve Trump'ın zaten burada Rusya ile görüşerek kendi iç politikasında demokratlara bir meydan okuması da var. Yani dönüp Rusya ile görüşüp NATO'yu önemsizleştirmesi, Avrupalılara retorik düzeyde de olsa Avrupalıları küçük görmesi, öte yandan Türkiye ile ilişki kurması, Suud'la ilişki kurması, yani bu demokrat mantığın çok kabul etmediği bir tutum günün sonunda. Çünkü orada bir liberal elizyon var günün sonunda. Trump bunu hep meydan okuyor zaten. Bunun bir anlamı da var, politik anlamı kısa vadeli. Zaten ABD ile Rusya arasında uzun vadeli de bunun bir stratejik anlamı da var. Dolayısıyla her şey için görüşmüş olabilirler bugün. Ama hani eğer spekülasyon yapacaksak en azından hani en mantıklı ne olabilir?

0: Ara seçim öncesi bana göre İran'da sıkışmış bir Trump var. Sıkışmış durumda. Yani masayı bir şekilde dönüştürüyor sürekli.
1: Hikaye yazmak
0: yani,
1: zorunda
0: evet,
1: hocam.
0: Yani nükleer meselesi kenara atıldı. Bugün Hürmüz'e sıkıştı. Yarın Hürmüz'den nereye sıkışacak bilmiyoruz. Yöntem değiştirmiyor. Çünkü değiştirmediği sürece de yani havadan vurmak bu yöntem olarak kabul edelim. Bununla bir şey olmayacak. Bu patinajı devam ettirecek. Tabii ki ekonomik maliyetler. Bunun getirdiği Amerikan iş siyasetinde, medyasında daim olarak Trump'a bir eleştiri. Ara seçim geliyor. Demokrat özellikle temsilciler meclisini kaybedeceği konuşuluyor. Büyük ihtimalle. Bunun gibi ihtimaller. Şimdi bu ortamda Ukrayna'da bir kazanım iyi olmaz mı Trump için? Bence olabilir ama kendisi açısından.
1: Çok zor hocam. Yani şu anda tamam çok Rusya zarar gördü. Altyapısı vuruldu. İşte en son biz benzin gönderdik biliyorsunuz hocam. Ciddi miktarda. Ama işgal ettiği topraklardan, Ukrayna'dan Rusya'nın geri çekilmesini beklemek biraz bana hayalperestlik geliyor hocam.
0: Bence
1: hani
0: de öyle.
1: Olmalı. Yanlış anlaşılma olmasın. İşgal bu. Ama öyle bir vaziyete geldi ki hocam. Yani dünya savaşı çıkartır mesela. Evet.
0: Onun orada tutunamayacağı şartların oluşması lazım. Suriye'den Rusya nasıl çıktı? Aynen. Az önce öyle bahsettik.
1: Tabii ki.
0: Belli şartlar oluştu.
1: Şartlar oluştu.
0: Ukrayna'da da bunu oluşturacak şartlar, onu caydıracak, zorlayacak şartlar. Yani Amerika'nın örneğin her yıl 200 milyar dolar silahı bir 200 daha üzerine koyarak veriyor olması. Trump zaten para harcamama taahhüdüyle gelmiş bir adam. Bir de olanı zaten İran'a harcıyor şu anda düşününce. Dolayısıyla bu Trump'ın zaten geldiğinden beri en büyük açmazlarından birisi bu. Sözünün ağırlığını çok gözünde büyütüyor bence. Ya bir Amerikan başkanının sözü önemlidir dünya siyasetinde. Ama Trump o sözüyle nükleer bir gücü bir yerden bir yere ittirebileceği yanılgısına düşüyor.
1: O zaman hocam tam yeri gelmişken Donald Trump'ın bu ziyaretle ilgili ve Peskov'un da buna cevabı daha doğrusu. Bunları da görelim. Kıymetli yönetmenler rica edeyim. İki önemli isim bu ziyaretle ilgili yorumlarını da hem izleyenlerimize hem de Çağrı hocamıza arz etmek istiyorum. Evet. Donald Trump'tan Rusya açıklaması. Ne diyor Amerikan başkanı? CIA direktörü Rusya'ya yarı rutin sayılabilecek bir nedenle gitti. İnsanları hayal kırıklığına uğratmak hiç istemem. Buradan bir şey de çıkabilir. Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için çok sıkı çalışıyoruz. Peskov ne demiş Kremlin sözcüsü? İstihbarat servisleri arasında bir görüşme oldu. Rusya devlet başkanı ile bir görüşme olmadı. Bu konu hakkında fazlasını söyleyemem. Tabii ki her şey Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e hızla rapor edildi diyor. Hocam bir şeyler söylüyorlar ama ne söylediklerini anlayabiliyor
0: aslında
1: muyuz?
0: Aslında hiçbir şey söylemiyorlar.
1: Hiçbir şey söylemiyorlar.
0: Yarı rutin ne demek? Aslında bir anlamı vardı. Aslında biz bunu normalde yapıyoruz ama bu sefer biraz daha farklı bir anlamı var.
1: O zaman görüşüyorlarmış.
0: Ama aslında evet. Ama zaten o çerçevede de bir şey elde edemiyoruz. Yarı rutin. Aslında hiçbir şey ya bu nasıl diyeyim sıfırdan bir noktasına gitmemişler.
1: Siz bilmiyorsunuz demek istiyor belki.
0: Evet kesinlikle. Yani rutin görüşme olması için dediğiniz gibi yani kelime oyunu olarak bakacaksak.
1: Değil mi hocam doğru evet.
0: Öte yandan Putin'le görüşme olmadığı vurgusu burada önemli. Yani aslında bakarsanız bu işin daha da önemsizleşmesini sağlayan ikinci açıklama. Yani Putin ya kabul etmedi ya böyle normalde zaten belki yani ülke baktığınızda diplomatik olarak tam bir karşıtı değil zaten yani. Rus başkanı, Amerikan başkanıyla görüşür günün sonunda.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla hani doğrudan CIA başkanıyla görüşmesi için çok özel bir sebep olması lazım.
1: Çok kritik bir şey olması.
0: Tabii ki. Yani tabii zaman zaman örneğin Türkiye'den Hakan Fidan gidip görüşebiliyor.
1: Tabii Sayın Fidan da
0: evet.
1: Görüşüyor.
0: Ama orada baktığınız zaman her birinin ayrı anlamları olduğunu zaten bilebiliyoruz. Bir şekilde ayrı gündemler oluyor. Orayla görüşüyor. Sonrasında Ukrayna'ya gidiyor mesela. Muhtemelen perde arkasında bir şeyler dönüyor o durumda. O görüşmenin bir stratejik anlamı olduğu çıkıyor ortaya. Ama burada herhangi bir şey yok. Bir de gündemin ana maddelerinden biri değil. Yani uzun zamandır Ukrayna hani ilk üç sırada bile değildir büyük ihtimalle Amerikan iç kamuoyu açısından da. Demokratlar için daha sıcak bir konu tabii ki ama neticede kilitlenmiş, sıkışmış bir kriz alanı burası. Ve Trump'ın karar alması lazım bu sıkışıklığı çözmesi için. Karar da alamadığını
1: karar
0: zaten başından beri gösterdiği
1: evet,
0: için. Dolayısıyla bu şey üzerine sadece spekülasyon yapma şansımız oluyor. Yani onun harici çok fazla bir şey tahmin etme şansımız ne yazık ki yok.
1: Evet. Gerçekten bu görüşmeye bakalım. Belki bir süre sonra yarı rutinden tam rutine
0: belki de
1: dönüşecek bir açıklama olur mu? Onu da göreceğiz. Peki hocam işin gene biz İran savaşı boyutuna gelecek olursak son dakikalarımızda onu da toparlayalım. Zaten işin aslında dönüp dolaşıp bağlandığı noktaya geliyoruz. Hürmüz düğümü işte en son Donald Trump açıklama yaptı. Hürmüz'ü tamamen mayınlardan temizledik dedi. Daha önce de biliyorsunuz Hürmüz'ü kendi toprağı ilan etmişti. Burası herkese ait demişti. Hocam peki İran Savaşı'nın bu bahsettiğimiz seçim dönemi yaklaşıyor. Girebileceği bir şekil var mı? Yani Trump İran Savaşı'ndan nasıl bir hikaye yazabilir artık şu kalan hikaye içerisinde?
0: Ya bir kazanım çok zor şu an kısa vadede. Çok çok beklentim şu benim. Size bir önceki yayınımızı hatırlıyoruz. Yeni masalar yine kurulur ve yine yıkılır diye konuştuğumuzu hatırlıyorum.
1: Kurulur, yıkılır.
0: Çok büyük ihtimalle müzakereye zorlanır.

0: zorlayacak, belli adımlar atacaklar ve 2-3 haftalık bir yine dur tuşuna basıp aslında süreci donduracaklar ve hatta belki oradan başarıya dair belli açıklamalar, işte Hürmüz'de trafiğe açıldı, gemi trafiğine açıldı Hürmüz diyecekler.
1: Petrol fiyatları düştü.
0: Pezeşkan evet açıldı çok şükür diyecek. Sonra devrim
1: Dedi zaten.
0: muhafızlarından birileri çıkacak ve biz bundan memnun değiliz diyecek.
1: Tabii
0: Çünkü
1: onlar da farklı.
0: şimdi işin Trump tarafını konuşuyoruz da İran
1: İran
0: tarafı
1: tarafı
0: da iki
1: tabii.
0: başlı, en az
1: Hangi
0: iki
1: İran?
0: başlı. Evet
1: Hangi
0: hangi
1: İran?
0: İran? Şimdi dolayısıyla herhangi bir müzakere masasında şimdi Trump oturacak, karşısında hangi İran oturacak?
1: Evet.
0: Şimdi böyle bir ortamda bizim buradan evet bir şekilde bu iş sıkışmadan çıkar deme şansımız yok. Burada ancak zor oyunu bozar. Yani Trump'ın elindeki gücü farkına varması lazım. Eğer buradan sıkışmak çıkmak istiyorsa bu da nedir? Bir kara harekat çok maliyetli olabilir vesaire ama
1: Artık onunla yapamaz
0: burada
1: hocam.
0: artık havadan yapılacağı şey de 12 gün savaşlarında nasıl yapıldıysa veya sonrasındaki ilk 3-4 gün gibi rejime nefes alacak alan bırakmaması lazım. Bu Amerika açısından
1: Peki bu
0: konuşuyorum
1: en
0: burada.
1: son uygulanan başlanan ekonomik ambargo D-Day diyorlar
0: Bence
1: diyorsun
0: onu
1: hocam.
0: çok
1: Bu bir şey
0: yani
1: olur mu? Yani
0: onu
1: bundan bir şey
0: şöyle
1: netice alabilirler mi?
0: orada iki seçenek var karşımıza çıkan. Birincisi İran'ın alternatif ticaret yollarını kapatabilecekler mi? Hem kuzeyde hem
1: Hmm,
0: Pakistan
1: onlar
0: tarafında.
1: evet.
0: Bu çok
1: Aynen.
0: önemli. Bunları kapattığınızda bütün bunları özellikle Çin'in buradaki tepkisini ne kadar yönetecek ABD? Şimdi Çin burada politik olarak pozisyon almayacağını gösterdi. Dolayısıyla Hürmüz'den geçen Çin gemileri bile bu noktada çok fazla gündem olmuyor henüz. Ki zaten tam bir kapanmadan bahsetmek mümkün değil. Bir şekilde sıkıp gevşetme durumu söz konusu. İki taraf içerisinde yumruklar sayılarak atılıyor. Bu noktada tam bir kapatma, ekonomik olarak tam bir İran'a yapılan abluka, yani İran petrolünün buradan çıkmaması demek Çin açısından o zaman bir tepki anlamına gelir. ABD o Çin tepkisini Trump eğer bastırabilirse Çin'den İran'a masaya oturma baskısı gelebilir. Ama yönetemezse bu sefer biz daha uluslararasılaşmış, daha farklı bir müzakere masası veya yeni bir Hürmüz belki de yönetim modeli konuşmak
1: Evet, o da
0: zorunda kalabiliriz.
1: tartışılacak. Doğru, doğru.
0: Yani daha uluslararası aktörlerin dahil olduğu. Bu
1: O da...
0: Trump'ın bu kadar Çin'le, Çin'i işin içine dahil edebileceği bir provokasyon noktasında biraz bunu tercih etmeyeceği kanaatindeyim ben. Ama dediğim gibi kısa vadeli gidecek. Çünkü o gücü kullanma durumu söz konusu değil. Çünkü rejimin de sivil hassasiyeti yok. Yani İran'da ekonomik kriz başladı diyelim. Var zaten. Daha da katlandı. Nüfusun %1'i sağlam yaşadığı sürece, azadeler düzgün yaşadığı sürece, yani o kaymak tabakası düzgün yaşadığı sürece, rejimin zaten kendi vatandaşıyla arasında bir bu anlamda
1: bir
0: empati
1: problem
0: durumu söz konusu değil ki. Dolayısıyla ekonomik sıkıntıları vesaire, altyapı, elektriksizlik bunları dert etmiyorlar. Hayatta kaldıkları sürece içeride ve kalabildikleri sürece müzakereye girerim
1: bağışıklığı
0: girme orada
1: yüksek
0: dışarıda
1: yüksek
0: kendilerine bir
1: evet.
0: alan bulduklarını düşünüyorlar. Bu noktada rejimi doğrudan hedef almak durumunda o hava saldırıları vatandaşın altyapısından ziyade orada biraz mantık tersten işliyor. Yani vatandaşı zor duruma sokalım iktidarı yıksınlar gibi. Hayır rejime nefes aldırmamaları lazım normal şartlarda.
1: Evet.
0: Öyle bir şey olmadığı sürece ki bu zamana
1: Evet.
0: kadar bunu çok sınırlı yapıyorlar. Tabii
1: Son
0: bu
1: cümlenizi alayım
0: şey
1: hocam.
0: değil, umduğumuz değil tabii ki ama göreceğiz nereye evrileceğini.
1: Evet hocam. Yine konular çok tabii ama
0: Evet.
1: zamanımız yine çok müsaade etmedi ama bence çok önemli kritik başlıkları da sayenizi değerlendirmiş olduk Çağrı hocam. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah
0: Teşekkürler.
1: tekrar görüşmek dileğiyle
0: İnşallah
1: hocam.
0: hocam.
1: Sağ olun. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Bilir hocamızla gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdik ve işte İran Savaşı'nın akıbeti aslında bütün bu bahsettiğimiz sorunları bir araya getiriyor. Ama yine bugünün önem ve anlamıyla programımızı kapatalım. Malazgirt Zaferimizin Türklerin Anadolu'ya ilk kez değil geri döndüğü ve son kez girdiği Malazgirt Zaferimizin 956. yıl dönümü kutlu olsun, mutlu olsun. 1071 ile başlayan mücadelenin aslında şu anda devamını da görüyoruz. Bunu da unutmayalım. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

Hastalar ilk başta burun spreyini kullanınca kısa bir etkiyle burun etlerimiz hızlıca küçülür ve birkaç saat boyunca çok daha rahat nefes alırlar. Ancak spreyin etkisi geçtikten sonra burun etleri daha fazla büyüdüğü için tıkanıklık çok daha fazla olur. Ama hasta bunu tabii ki fark edemez. İlk başta kullandığında çok hızlı burnum açılıyor, çok iyi nefes alıyorum diye düşünür. Ancak sonrasında daha da et büyüdüğü için burun tıkanıklığımız oldukça artmaya başlar. Damarları kasıcı olan burun etlerini küçülten spreyler. Burun etinin üstündeki damarları kastığı için çok hızlı şekilde burun etlerimiz küçülmeye başlar. Küçülmeye başlayınca da hasta çok rahat nefes alır. Ama bir süre sonra damar kasıcı etkisi geçtiği için burun etleri tekrar büyümeye başlar. Bu şekilde burun tıkanıklığımız tekrar oluşur. Ortalama bizim bu spreylerimiz 3 ya da 5 gün kullanılabilir. 5 gün üstünde kullanmasını çok fazla istemiyoruz. 5 gün açtıktan sonra 1 hafta, 10 gün veya daha uzun süre kullanımı, o zaman evet biz yavaş yavaş sprey bağımlılığı olduğunu düşünüyoruz. Hasta bir süre sonra hiç nefes alamıyor gibi hisseder. Burun spreyi çünkü etki etmemeye başlar. Özellikle kalp hastalıkları olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda tansiyon artmasına, ritim bozukluğuna sebep olabilir. Çok uzun süre kullanmasını tabii ki istemiyoruz. Oradaki damarlanmamız, kan akımı arttığı için gece yatar pozisyonda çok daha fazla olur. Hastalar evet yatmadan önce, bir saat önce burun spreylerini sıkar ve burun etlerinin küçülmesini sağlar. Hatta gece yarısı kalkıp burun spreyi kullanan bile olur. Öncelikle alttaki problemi çözmek gerekir. Eğer burnumuzun içinde bir alerjik rinit problemimiz varsa onu çözmek gerekir. Septum deviasyonu dediğimiz kemik kıkırdak yamukluğumuz varsa onu çözmek gerekir. Herhangi bir viral enfeksiyon geçiriyorsak, bir üst solunum enfeksiyonu geçiriyorsak onu tedavi etmek gerekir. Alttaki problemi çok iyi görmek lazım.

0: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: Bir de böyle Otobit'te.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Hesap basit.
7: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Kızım göster bakalım hangisi kırmızı? Aa, kırmızı mı o?
9: Doğruluk peynirlerini bir kez tattınız mı, gözünüz başkasını görmez. Doğruluk, %100 doğal lezzet.
10: Hayrola çocuklar?
11: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
12: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
10: Turkcell çözüm gücü.
13: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
14: Ne yapacağız biz şimdi?
15: Hadi gelin benimle.
16: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
10: Turkcell'lerin yanında
17: Turkcell!

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Gelmeyeceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: Bas. Dur dur. Bırak.
1: Şimdi bas.
0: Dur dur dur. Gel.
2: Ne diyorsun usta? Halleder misin?
0: Halledeceğiz bir şekilde. Ama bugün burada kalması lazım ha.
2: Yapma be.
0: Allah. Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana. Müşteri mesaj yazacaktı da. Yazmış mı?
2: Yok. İş Bankası'ymış.
0: Her yerden bir mesaj, her yerden bir mesaj. Ne diyorlar?
2: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
0: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
2: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
0: Şükür.
2: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Ele güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? İşte buna yarar. Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.

0: Efendim 24 ekranlarından ve 24 radyodan herkese merhaba. 24 özele başlıyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Bugün Türkiye gündemine dair pek çok detay var konuşacağımız. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl kutlamalarında konuştu. Verdiği mesajlar önemli. Tabii dünden bu yana yaşanan, hatta önceki günden bu yana yaşanan pek çok gelişme var. Şimdi hem terörsüz Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla beraber konuşacağız bir yandan. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında İsrail'in Türkiye'yi hedef alan açıklamaları ve Suriye'deki saldırılarına isim vermeden verdiği yanıtlar, cevaplar vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün. Bu da önemli bir başlığımız. Bununla beraber tabii yaşanan gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarması ve dün akşam saatlerinde gelen bilgi, terör örgütü SDG-YPG'nin kendini feshetmesi ve tüm unsurlarıyla Suriye devletine entegre olması. Bizzat elebaşından gelen açıklamalar böyleydi. Hepsini konuşacağız. Çok değerli konuklarım var. Onları takdim etmek istiyorum. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkürler Erkan Bey. Yayınlar diliyorum.
0: İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Yayınlar.
0: Çok sağ olun. Orta Doğu uzmanı Haydar Uruç. Hocam sizler de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Çok sağ olun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü mesajlarında çok konuşulan bir detay var. Atımızın kuyruğunu bağladık sözüyle biten cümleleri. İlk sorum Haydar Uruç. Sizinle başlayalım. Şimdi oradaki açıklamalarında diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte biz de Türkiye 100 yılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne demek istedi?
4: Şimdi Erkan Bey, dünden beri Ahlat'ta biliyorsunuz kabine toplantısı yapıldı. Dün kabine sonrası Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları vardı. Bugün de benzer bir şekilde konuşmalarına devam etti. Ve son dönemde Türkiye'ye yönelik meydan okumalara aslında Cumhurbaşkanımız net bir şekilde cevap verdi. Çünkü İsrail'in Ebu Zuhur'a yönelik saldırısından sonra Türkiye'nin cevapları merak ediliyordu. En üst seviyede Cumhurbaşkanımızın bunu nasıl gördüğünü ve buna nasıl tepki göstereceği merak ediliyor ve Ahlat'ta aslında bu cevapların verildiği bir ortam oldu. Beklenenin aksine Cumhurbaşkanı çok sert bir tepki gösterdi. İsrail'e ismini zikretmedi ama herkes adresi biliyordu bu sözleri. Dolayısıyla zannediyorum İsrail'de de gerekli yanıtlar alınmıştır. Çünkü saldırıdan sonra Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilci Tom Barak o saldırı gecesi işte Türkiye'nin İsrail uçaklarını gördüğünü ama bölgedeki tansiyonun daha fazla yükselmemesi, durumun kötüleşmemesi için mukabele etmediğini söyledi. Bu da hatta Türkiye'nin rolünü de burada takdir etmişti. Ve ben takip edebildiğim kadarıyla bazı yorumcuların hem içeriden hem dışarıdan işte Türkiye'nin geri adım atacağı, İsrail'in bu saldırısıyla Türkiye'yi sindireceği, Türkiye'nin Suriye'deki pozisyonunun biraz daha gerileyeceğine yönelik bir beklenti olduğunu gördüm. Ancak Cumhurbaşkanımız net ve kararlı bir cevap verdi ve Türkiye'nin Suriye'deki pozisyonundan bir gerileme olmayacağını, bir geri adım atma olmayacağını çok net bir şekilde ifade etti. Atının kuyruğunu bağladım tanımlaması da benim bildiğim kadarıyla bu yola başladık ve ne gerekirse onu yapacağız. Bizim yolumuzu yavaşlatmaya çalışanlar olsa da bunlara itibar etmeyeceğiz. Ben küçükken rahmetli dedemi hatırlarım. Böyle ata bindiğinde atının şeyini bağladığı zaman böyle bir şey başarmak üzere bir şey koyulduğunda at yavaşlamasın, durmasın, sonuna kadar gitsin diye kuyruğunu bağlardı. Benim aklımda kalan o. Zannediyorum Cumhurbaşkanımız da buradan yola çıkarak böyle bir tabir kullandı ama bu süreç başladığında biz bizi tökezletmek isteyecekler olacağını söylemiştik. Böyle bir beklentimiz vardı zaten ama bütün her şeye rağmen süreç şimdiye kadar salimen geldi. Ve bu noktadan sonra yani bu kadar cendere aşılmışken hem çerçeve yasa çıkmış hem Suriye'deki gelişmeler olumlu bir şekilde devam ederken dün siz söylediniz SDG-YPG kendini fesih açıklamasını yapmışken, Amerika Suriye'ye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmışken, İsrail'in bütün manipülasyonuna rağmen burada dolu dizgin gidiliyor. Yani burada herhangi bir geciktirmeye, bir oyalamaya mahal olmadığını söyledi diye tahmin ediyorum Cumhurbaşkanımız. Gerçekten de biz de bu şekilde yolluyoruz. Çünkü terörsüz Türkiye süreciyle ilgili içeride de çok hızlı mesafe kat edildi biliyorsunuz. Komisyon bitti. Komisyondan sonra yasa çalışmaları başladı. Çerçeve yasa bitti. Meclisten geçti ve büyük bir çoğunlukla geçti ve uygulaması başladı. Hafta içinde Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında o ilk komisyon toplandı. Ve hızlı bir şekilde dolu dizgin gidiyor bu süreç. Umarım bu şekilde devam eder. Ve biz sağ salimen, kazasız belasız bu süreci nihayete erdiririz. Ve burada da Türkiye'yi sabote etmek isteyecek, yolundan çevirmek isteyecek kim olursa olsun Türkiye misliyle mukabele edecek. Cumhurbaşkanımızın sözlerinden ben bunu anladım.
0: Şimdi orada bir detay daha var. Yeliz Hanım, size sormak istiyorum. Diyor ki, dost, düşman, herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Evet. Şimdi bu çok önemli bir cümle. Dost, düşman vurgusu da ayrı bir parantez içerisine alıyorum. Tarih yeniden yazılıyor demek ne demek?
2: Şimdi bölgenin tarihini hep birlikte zaten sürekli konuşuyoruz. Buradaki sınırların nasıl çizildiğini, Manda, Himaye, bu gibi doğunun işte sürekli batının aslında ya da hegemon güçlerin ayaklarının altında sürekli ezildiğini, bütün ayrılıkçı grupların sürekli desteklendiğini, özellikle de bu İkinci Dünya Savaşı düzeninden sonra sınırlar çizildikten sonra sürekli bakın savaşlara sahne olduğunu ve kurulan sistemlerin, yeni hükümetlerin ya da yeni devletlerin o yapısının tekrar sorun çıkartmak üzere de bir taraftan yine batılı güçler tarafından kurgulandığını. Yani her durumda militer yapıları riske girsin, her durumda istikrarları bozulsun. Ama bir şekilde yine işte

0: bu hegemon güçlere ya da Batı'ya ya da ABD'ye hizmet edecek şekilde kalmaya devam etsinler ve krizler de buna destek olsun şeklinde kurgulanmış bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bütün son tabii ki gelişmeler de aslında artık bu dönemin bir sonuna gelinmesi gerektiğini, terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye, terörsüz coğrafya aslında bunun altı çizilecek olan kısmı bu. Ülkelerin artık bu prangalardan kurtulup kendi yapılarını, iç cephelerini sağlamlaştırdıkları, sürekli bu başka çıkar grupları, başka ülkeler, terör devletleri tarafından desteklenen grupların artık tamamen belki lağvedilmesi ya da artık bu dönemin sonuna gelinmesi gerektiği, yeni bir düzleme geçiyor oluşumuz, yeni bir aslında makas ayrımı diyorum ben buna aslında tamamen. Başka bir düzlemde oluşumuz. Burada bütün yapıların aslında devletlere ya da devletlerin istikrarlarına, bölgenin istikrarına ya da bütün bu devletler arası ilişkilere zarar verecek bütün bu kurumların, terör gruplarının hepsinin artık belki lağvedilmesi, hepsinin artık ortadan kaldırılması, yıllarca yatırım yapılan düşmanlıkların belki bakın son bulması, yıllarca yatırım yapılan ayrılıkçı grupların bir şekilde artık bertaraf edilmesi, ülkelerin bunu görmesi, ülkelerin kendi aslında çıkarları için hareket etmek yerine gidip başka ülkelerin peşine takılmaktansa ya da başka ülkelerin koruyuculuğu arkasında belki saklanmaktansa ya da kendi savunma sanayilerine yatırım yapmayıp kendi dış politikalarında bağımsız olmayıp koruyuculuk vaatleriyle işte örneğin piyasa dolar anlaşması gibi anlaşmalarla, paklarla sürekli aslında başka güç odaklarının doğrultusunda hareket etmek zorunda kaldığımız kalınan bir dönemin artık sonuna gelindiğini de işaret ediyor.
1: Kurtuluşun bölge ülkelerinin dışında aranmayacağını, kesinlikle, aranmaması gerektiğini, kesinlikle, özellikle Körfez son dönemde deneyimleyerek gördüm.
0: Körfez bunu acı bir yolla öğrendi. Hı hı. Sizin de dediğiniz gibi zor yolla öğrendi. Özellikle bu İran'a yapılan saldırılarla ABD ve İsrail'in nerede durduğunu. ABD ve İsrail'in Körfez ülkelerine evet çok güzel gelip üstlerini, radarlarını, her şey gelip kurup çok büyük sözler verdiklerini ama çatışma anında bu verilen sözlerin sahada karşılık bulmadığını görüyoruz. Şimdi bunun da doğal bir sonucu olarak tabii ki ülkeler artık ABD'nin koruyuculuğu işlemiyorsa biz kendi başımızın çaresine bakmak durumundayız. Zaten yıllarca başına bela edilmiş ülkelerin bir sürü terör grubu var. Bir sürü terör gruplarına bağlı farklı farklı çıkar grupları var birlikte hareket eden. Emir aldıkları zaman hemen içeriden ülkeleri karıştıracak, isyan çıkartacak, içerideki grupları birbirine düşürecek şekilde hareket edecek bir sürü bakın grup var. Ve artık bu ülkeler yavaş yavaş bunun farkına varmaya başladı. Koruyuculuğun kendi bölgenizdeki ülkelerle belki bölgesel paklar, bölgesel ittifaklarla sağlanabileceği ve asıl tehlikenin aslında yıllarca bu peşinden gidilen başka bir ülkenin ya da hegemon gücün koruyuculuğundan ziyade kendi çıkarları doğrultusunda bir araya gelmemenin olduğunu aslında yeni yeni fark ediyorlar.
1: Şunu da ekleyeyim. Sadece bölge ülkeleri değil, terör örgütleri bile bunu anladı belki.
0: Kesinlikle. Terör örgütleri ortada bırakıldığı zaman işte ABD'nin koruyuculuğu ya da başka ülkelerin yıllarca desteği, finansman desteği, doktrine edilmeleri ama çıkarlar değiştiğinde terör örgütlerinde aslında maşa oldukları, verilen sözlerin tutulmayacağını, aslında terör örgütlerinin onları besleyenler tarafından çok da önemsenmediğini, yani çıkar bittiği zaman derler ya yorgan işte gitti, kavga bitti diye, çıkar artık olmadığı zaman yön değiştirilebileceğini, başka konularda daha büyük bir çıkar görüyorsa devletlerin bu terör örgütlerinde aslında yolda bırakabileceklerini eli silahlı gruplar zaman zaman özellikle de bu son birkaç sene içerisinde gördüler. Hep birlikte seyrettik. ABD bizi yalnız bıraktı, ABD bize sahip çıkmadı diye sahada sürekli açıklamalar yapan, kırgınlıklarını sürekli söyleyen işte SDG'den, YPG'den bir sürü biz açıklama gördük ama şimdi geldiğimiz noktada hem dediğiniz gibi terör örgütleri de bunu öğrenmiş oldular. Her ne kadar yıllarca besleniyor olsalar da, sözler veriliyor olsa da çıkar noktasında bir uyuşmazlık olduğunda bu hegemon güçler tabii ki yol değiştirebiliyorlar. Tabii ki o verilen sözleri de tutmayabiliyorlar ve bütün terör örgütlerinin belli bir tabii ki zamanı var. İşlevleri bittiğinde kenara bırakılıp atılıyorlar. Burada işte bu

0: düzen değişikliği, burada ülkelerin kendi güvenlikleri için artık yeni bir yol, başka bir yol, terörsüz bir coğrafya, bölgesel paklar ve kendi savunma sanayilerine yapılan yatırımlarla güvenliklerini sağlama yoluna girmeleri, işte bu bahsedilen yeni düzlem aslında tam olarak burası. Türkiye bunun için çok iyi bir örnek. Şu anda bir buradaki zaten sürecin model olunmasından da bahsediliyor. Burada da birlikte konuşmuştuk. Onun için bu terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılı ya da Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın söylediği işte atımızın kuyruğunu bağladık, artık bir yeni bir düzlemdeyiz ve bunda kararlıyız. Sonuna kadar da gideceğiz, geri adım atmayacağız demenin aslında başka bir yolu. Onun için dediğiniz gibi büyük bir değişiklik var ve diğer ülkelerde çok büyük ihtimalle umuyoruz ki hem bölgesel paktlarla hem de tabii ki kendi çıkarlarına uygun artık hareket ederek diğer, her zaman gerçi söylüyoruz ama işte bu hegemon güçlerin ya da diğer güç odaklarının hizmetinde olmaktansa ya da onların çıkarına göre hareket etmektense gerçekten oturup düşünüp burada kendi hayırları için hangisi, hangi politik hamle ya da kendi real politikleri için hangisi daha uygunsa bunu uygulamaya cesaret edecekleri, bakın cesaret edecekleri diye özellikle söylüyorum, yeni bir dönemi tabii ki görmeyi hep birlikte umuyoruz.
1: Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fatma Hocam, bu hiç kimse derken nerelerden bahsediyor Erdoğan?
2: Tabii aslında aklımıza gelen ilk ülkeyi saymakla başlayalım. Başta İsrail olmak üzere şimdi. Ama onun öncesine biraz geri gelecek olursak. Hatırlarsanız Suriye İç Savaşı'nda Beşar Esad döneminde çok fazla insan haklarının ihlallerinin olduğu bir döneme şahit olmuştuk. İşte Beşar Esad rejiminin yıkılmasından sonra Sednaya hapishanesindeki görüntüleri de gördük. Oradaki mahkumlara işkence yapıldığını, hangi şartlar altında tutulduğunu veya savaş sırası boyunca Türkiye keza hatırlayın, mültecilere kapısını açan, göçmenlere kapısını açan, o süre zarfında büyük emek göstermiş ve gerçekten mazlumları bağrına basmış bir anlayışla devam etti. Suriye'yi bir tarafa bırakalım, gelelim Gazze'ye. Hala maalesef İsrail'in anlaşmaları ihlal ettiği ve sürekli olarak oradaki mazlum Filistinlilere saldırı düzenlediği bir zaman dilimindeyiz. Bir türlü tam anlamıyla İsrail'in orada durdurulamadığı bir süreç var karşımızda. Doğal olarak sadece Gazze'de değil, biraz Afrika'ya yönümüzü çevirelim. Tekrardan Türkiye orada da hiçbir zaman batılı güçler gibi emperyalist ve sömürgeci bir anlayışla değil. Her zaman oradaki mazlumlara da yardımcı olacak şekilde, yardım edecek şekilde vicdani sorumluluğunu, ahlaki sorumluluğunu yerine getirmiş bir devlet. Doğal olarak bir de savaşın çıkmasını engellemeye çalışan, bölgede istikrarın oluşmasını sağlayan ya da buna destek veren Rusya-Ukrayna Barış Savaşı'nda bile keza en başında da Antalya'daki görüşmelerle beraber hem İstanbul'daki görüşmeleri de dahil ederek savaşın sonlanması için çaba göstermiş bir ülkeden bahsediyoruz. Doğal olarak böyle bir zaman diliminde az önce de söylediniz ya, yeni bir tarih yazılıyor. Evet, bu tarih sadece Orta Doğu'da değil Erkan Bey. Aynı zamanda küresel olarak Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu eylemlerle ve hamlelerle birlikte farklı coğrafyalarda da bu tarihin yazıldığını görüyoruz. Şimdi önceden hep Batı'nın Türkiye'ye karşı bakış açısı eski bir Türkiye, bizim dediklerimizi kabul edecek olan bir Türkiye anlayışı vardı ama artık öyle değil. Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gerçekleştirdiği o sonuçlar tabii ki Avrupa'nın da aynı şekilde güvenilir bir müttefikle yola çıkması konusunda bir eyleme onları yönlendirdi. Doğal olarak geliyoruz Orta Doğu'ya, yani her tarafı farklı düşündüğümüzde doğal olarak bir puzzle gibi ele alıyorum. İşte Orta Doğu'ya geliyoruz, bugün terörün bitmesini biz sadece terörsüz Türkiye olarak değil, terörsüz bölge olarak da her daim altını çizdik ve Suriye'de Beşar Esad döneminde sürekli olarak istikrarsız silahlı aktörlerin varlığının fazlaca olduğu ve sürekli bir çatışma halinin olduğu bir bölge kimsenin faydasına değildi, yalnızca İsrail'in faydasınaydı. Bölgede Arap ülkeleri de keza diğer Körfez ülkeleri de hiçbir zaman Suriye'nin parçalanmış halini desteklemedi. Özellikle Esad rejiminin gitmesinden sonra tekrardan uluslararası topluma kazandırılması gereken bir Suriye vardı ki karşımızda parçalanmasını isteyen tek yegane ülke karşımızda İsrail'di. Doğal olarak böyle bir zaman diliminde Türkiye'nin öncülüğünde artık yeni bir tarihin, yeni bir dünya düzeninin oluşturuluyor olması, bakın gerçekten artık Türkiye'nin konumu açısından ne kadar güçlü adımlar attığımızı ve sağlam adımlarla ayak sesimizin İsrail tarafından da duyulduğunu bizlere gösteriyor. Şimdi evet, dün belki gelişmeler çok hızlı oldu, yani hızlı değil ama biz bir anda duyduk. Fakat 10 Mart 2025'ten beri YPG'nin Suriye'ye bir fesinin olup olmayacağı

0: sürecin ne olacağı hep tartışılıyordu. Hatta o dönem 10 Mart mutabakatından önce 6 Mart'ta Mazlum Abdi bir açıklama yaptı. Dedi ki eğer bize destek olacak olan varsa biz açığız. İşte ABD yavaş yavaş desteğini geri çekerken biraz İsrail'e büyük bir gönderme yapmıştı. Fakat bu gerçekleşmedi bir türlü. İsrail istediği kadar bir aparat olarak terör örgütlerini orada beslemeye çalışsın. Nihayetinde ABD'nin YPG'ye olan o siyasi irade desteğini geri çekmiş olması ve her daim söylemlerinde evet DAEŞ'e karşı beraber bir taktik ortak olarak ilerledik. Fakat artık Şam değişti, Suriye değişti. Artık devlet var orada ve devletle yönetebilecek bir süreç varken neden silahlı bir aktörle yola devam edeyim? Tek ordu, tek millet, tek Suriye anlayışı doğal olarak artık terör örgütünün de kalemini kırmış oldu. Bir yerden sonra destek bulamayan ya da kademeli olarak bu desteğin geri çekildiği bir zaman diliminde evet artık ve Türkiye'nin de keza gerçekleştirmiş olduğu hamleler ve eylemlerle birlikte artık gidecek bir tarafı yoktu bu terör örgütünün. Şimdi baktığınızda
1: zor oyunu bozdu.
0: Tabii ki yani çok direttiler, ayak direttiler. Sadece 10 Mart 2025 mutabakatı değil. O süre zarfında hatırlarsanız bir türlü 2025 sonuna kadar tamamlanması gereken entegrasyon tamamlanamadı. Ve hep şunu konuştuk, Aralık ayında bile acaba bu entegrasyon tamamlanacak mı? Dedik ki son haftaya geldik, hani pek mümkün görünmüyor. Çünkü hala bir şekilde İsrail'den umudunu kesmek istemeyen bir YPG vardı karşımızda. Fakat Suriye'nin, yeni Şam yönetiminin Şara'yla birlikte göstermiş olduğu irade de çok keskindi. Çünkü devlet içinde tekrardan bir devlet olmasını engellemek ve farklı bir ordunun oluşmasını engellemek maksadıyla hatırlarsanız gerginliğin de arttığı bir zaman dilimi olmuştu ki çatışmalar başlamıştı. Ama nihai kırılma 18 Ocak'ta yaşandı. 18 Ocak anlaşmasına baktığınızda artık o mutabakat zaptındaki maddeler biraz daha kesinleşmiş, daha belirginleşmiş ve taraflar açısından artık YPG'nin Suriye'ye entegrasyonu, enerji, doğal işte petrol sahaları gibi, havalimanları gibi kritik yerlerin Suriye'ye devredileceği, Şam yönetimine ekonomik olarak devredileceği gibi o kesin kararlarda artık bu anlaşma içerisinde biz gördük. Bir yandan da şunu konuşuyoruz, işte terörsüz Türkiye derken sınırlarımız içerisindeki terörün fesini konuşurken biz tehdidi sadece sınırlarımızın içerisinde yaşamadık ki, çoğu zaman hep sınır ötemizde gerçekleşen tehditlerle büyük bir mücadele vermeye başlamıştık. Bir de bundan beslenen terör örgütlerinin işte desteğinin kırılmasıyla beraber artık geldiğimiz nokta Mazlum Abdi'nin açıklaması oldu ve YPG'nin artık kendini feshediyor olması. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı 2015'te söylediği bir söz var, keza sosyal medyada da paylaşmış oldu. Hiçbir şekilde ülkemizin, yani Suriye'nin kuzeyinde, ülkemizin kuzeyinde, sınırlarında bir devletçik kurulmasına izin vermeyeceğiz.
1: Terör devleti kurulmasına evet, asla müsaade etmeyeceğiz.
0: Ve şimdi günümüz neticesinde yıl 2026, yaklaşık 11 yıl sonra bunu gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii ki bu süre zarfında terörsüz Türkiye politikası kapsamında da nitekim komisyondan sonra, çerçeve yasadan sonra belirli bir süreç ilerleyecek. İlk komisyon gerçekleştirildi, hatta alt kurullar belirlendi. Öte yandan sınır ötesinde de yavaş yavaş artık Şam yönetiminin yeniden devlet olma statüsünü ele alarak süreci izlemesi, YPG'nin ya da YPG mensuplarının bu silahları ne şekilde teslim edeceği, nasıl olacağı, muhakkak bunlar konusunda da bence Türkiye ile istişareli bir şekilde ilerlenilecek. Doğal olarak geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye'nin yavaş yavaş ya da Türkiye'nin demeyelim, bölgemizin yavaş yavaş terörden arındırılabilecek olma ihtimali bile insana tabii ki mutlu ediyor. Dileriz ki bu süreç gerçekten tekrardan ideolojik olarak bile örgütlenmelere izin verilmeyecek bir düzende istikrarın olduğu bir sürece evlenir. Ama geliyoruz işte İsrail'e. Geliyoruz işte İsrail'in kankaları Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine. Şimdi İsrail'in geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu Ebu Zuhur Havalimanı'na olan saldırısı, işte sizler de geçtiğimiz hafta okudunuz, hem Şam'a hem Ankara'ya büyük bir mesaj niteliğindeydi. Kendi ağızlarıyla ifade ettiler. Öte yandan ikinci provokasyonun Kıbrıs'tan gelebilme ihtimali var ki Türkiye'ye sürekli olarak hadi bir gel gel yapma çabası içerisindeler. Ama şunu da altını çizelim, işte İsrail'deki seçimler bir yana, sürekli olarak bir Sayın Cumhurbaşkanımızı tehdit göstermek maksadıyla oy konsolide etmek bir yana, İsrail de o kadar iyi biliyor ki Türkiye'nin artık hiç kurşun bile sıkmadan istediği puzzle'da istediği hamleyi yerine getirebileceğini ve bir satranç tahtasında istediği piyonu istediği şekilde oynatabileceğini. Çünkü biraz da bunun rahatsızlığında olan bir İsrail var karşımızda. kendi başına buyruk hareket edemeyecek olan bölgedeki o istikrarsızlığı alevlendirmek maksadıyla kullanamayacağı aparatların ya da kullanacağı aparatların artık son bulması rahatsız ediyor. Ne kaldı şimdi geri? Özellikle Suriye'nin güneyindeki Dürziler. Sürekli olarak hatırlıyorsunuz işte güneyinde Dürzileri hareketlendirmek, alevlendirmek, kuzeyde PYD işte

0: çalışma ihtimali olabileceği kanaatindeyim. Ve bunu da az önce söylediğim gibi Kıbrıs üzerinden yapabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Çünkü Suriye'de yapmış olduğu eylem açıkçası boşa düştü. İkinci aşama olarak Kıbrıs'ı değerlendirme ihtimali olduğu kanaatindeyim. Fakat Türkiye'nin de bu konu nezdinde bence yakın takipte olduğunu ve İsrail'in olası provokasyonlarına bölgedeki diğer aktörlerle beraber hareket ederek bir cevap vereceği kanaatindeyim. Diplomatik bir cevap vereceğini. Hadi başka bir tarafa bakalım, resmin diğer bir tarafına. Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Şimdi biz oraya Suriye'nin belki dahil olmasını, Mısır'ın dahil olmasını konuşuyoruz.
1: Çok olası.
0: Çok olası. Böyle bir durumda bu kadar savunma paktında keskin maddeler içeren bir anlaşmanın Türkiye'nin öncülüğünde kuruluyor olmasını, dediğimiz gibi işte İsrail'in tekrardan bu sinirlenmesi ve ard arda Türkiye'yi provoke edebilecek eylemlerinin başını çekiyor diye düşünüyorum ben de.
1: Peki. Haydar Oruç, İsrail'in Suriye'deki saldırılarının hemen ardından yaşanan gelişmeler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarması geçtiğimiz gün, bir önceki gün, dün de terör örgütü SDG-YPG'nin kendini feshetmesi ve Suriye devletine entegre olması. Hemen o saldırının ardından tüm bunların yaşanması ne anlama geliyor? Zamanlama üzerinden başlayalım, tabana doğru yayalım.
2: Bugün Nuh Bey'in Star gazetesinde bir, hatta herhalde manşet oldu. Mesaj öyle değil, böyle verilir şeklinde. Aslında tam da bu süreci ifade eden, bu süreci açıklayan bir başlık, manşet olmuş diye düşünüyorum. İsrail'in Ebu Zuhur'a saldırdıktan sonra ilk gün, biliyorsunuz aslında saldırıyı üstlenmediler. İsrail medyası örtülü bir şekilde bu saldırı aslında Türkiye'ye mesajdır dedi. Daha sonra ertesi gün Netanyahu yaptığı açıklamada bunun aslında Türkiye'ye mesaj veril anlamına geldiğini söyledi. Biz aslında daha önceden mesaj verdik ama alınmadı. O yüzden yeniden hatırlatmak durumunda kaldık. İşte Suriye'de sağlanan statükonun bozulmasına asla izin vermeyiz. Türkiye'nin Suriye'ye yerleşmesine izin veremeyiz. Bunu ulusal tehdit olarak, ulusal güvenliğimize tehdit olarak algılıyoruz diye böyle hadsiz, yersiz açıklamalar yaptı. Benzer açıklamaları Kats'ın yaptığını da gördük ama biz o gün o saldırıdan sonra yaşanan gelişmelere baktığımızda aslında İsrail'in istemeden tam tersi şeylerin, İsrail'in istediği doğrultu değil de aksi yönde cereyan ettiğini gördük. Çünkü İsrail'in kafasındaki plan anladığım kadarıyla bu saldırıdan sonra Türkiye sert mukabele edecek. Bir şekilde belki İsrail uçaklarını düşürecek ya da Suriye'nin korunması anlamında fiili olarak bir aksiyon içine girecek diye düşündüler, hesap ettiler diye tahmin ediyorum. Ve bu şartlar oluşsaydı da uzun zamandan beri biliyorsunuz Netanyahu'nun gerek Trump nezdinde, gerekse Amerikan Kongresi nezdinde Türkiye'ye karşı bir eksen oluşturma çabası var. Yani Amerika-Türkiye ilişkilerini zehirlemek, Trump'ın Cumhurbaşkanımızla olan o ilişkisini bozmak ve Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım uygulamasını sağlamak gibi bir misyonu var. Bunu da İran'la yönelik savaştaki kilitlenme sıkışmadan sonra, İran'dan sonra bölgedeki yeni hedef Türkiye, yeni İran Türkiye söylemini tedavüle sokarak aslında başlatmışlardı. Özellikle hatırlarsanız Trump'ın tam NATO zirvesi öncesi gelmeden önce Türkiye'ye yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye yönelik katsayı kaldırmaktan bahsetmesi, F-35'lerin satışına onay vermekten bahsetmesinden sonra Netanyahu'nun paldır küldür Amerika'ya gittiğini takip ettik. Orada yine aynı şekilde aslında İran gündemliydi ama yine Türkiye şikayetinin yapıldığını orada öğrendik. Fakat Trump'tan yine beklediği cevabı alamamıştı. Dolayısıyla o gün orada yapamadığını, geçen sene Trump'a yine Türkiye'yi şikayet ettiğinde makul olmalısın cevabıyla karşılaşan Netanyahu'nun bir şekilde böyle tahriklerle Türkiye'yi sahaya çekmeye çalıştığını gördük. Ancak Türkiye bu oyuna gelmedi. Yapamaz mıydı? Yani o kadar zor değildi bizim için oradaki iki tane İsrail F-15'ini düşürmek. Çok da problem olmazdı. Rus uçağını düşüren Türkiye İsrail uçağını düşürmekten imtina etmezdi ama bunun arkasından gelebilecek oyunu, tuzağı gördüğü için bu yapılmadı ve bugün biz bu tuzağa düşmediğimiz için bundan sonra işte bahsettiğiniz gibi hem Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartılması, hemen akabinde SDG-YPG'nin fesih açıklamasının yapılması, ya bugün ya yarın Türkiye'den Suriye'ye çok geniş bir heyet gidecek Ticaret Bakanlığı'nın başkanlığında ve Cumhurbaşkanımızın Ahlat'tan yaptığı açıklamalarda da Suriye konusunda az önce söyledim, geri adım atmayacağını, Suriye'nin korunması için, BK'si için

0: senin elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini söylemesi. Biz, aslında bu meydan okumayı görüyorum. Ben de res çekiyorum şeklinde.
1: Biz okudum. Elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye dünkü konuşması.
0: Evet.
1: Komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez.
0: Mesaj böyle verilir Erkan Bey. Evet. Mesaj nettir. Muhatabı da bellidir. Hedefi de bellidir. Ve mesaj bu şekilde.
1: Aslında sizi isimle de muhatap almadan.
0: Yani evet. Özellikle zikretmiyor zaten. Evet. Ağzını kirletmek istemiyor Cumhurbaşkanımız. Anlıyorum da. Yani ona da saygı duyuyorum. Bence de isabet buyuruyor. Ama sonra yaşanan gelişmeler ne kadar doğru bir karar verildiğini gösteriyor. Çünkü eğer biz tuzağa düşmüş olsaydık muhtemelen Suriye böyle uçurumun kenarından geçiyor. Çünkü çok zor bir iç savaş süreci yaşadı. Toparlanmaya çalışıyor. Biz bu konuda çok önemli bir destek sağlıyoruz. Amerikan yönetimi de Türkiye'nin uyguladığı politikaları destekliyor. Yani İsrail'in aslında bir kabusu bu. Evet. Çünkü o iç savaş sürecinde neredeyse işte Trump'ın birinci dönemi de dahil olmak üzere hem Biden hem Obama yönetimi tam da İsrail'in istediği gibi Suriye'deki iç savaşı harlayan, o bölünmüşlüğü derinleştiren bir yönetim sergiledi, yaklaşım sergiledi. Trump'ın ikinci dönemiyle bu değişti. Bunu nereden görüyoruz? Hatırlayın 10 Ekim'de Gazze ateşkesine yönelik anlaşma Şarm el-Şeyh'te imza edilirken orada Orta Doğu barış vizyonundan bahsetmişti Trump. Yani bunun sadece Gazze ile sınırlı kalmayacağını söylemişti. Parantez açıyorum. Tabii Fatma Hocam söyledi, Gazze'deki durum istediğimiz gibi ilerlemedi. Maalesef Gazze'de o beklenilen ateşkes olmuyor. Ateşkesi sadece Hamas uyguluyor. İsrail ateşkese uymuyor ve saldırılarına, katliamlarına devam ediyor. Ama biz 10 Ekim'den önceki durumla mukayese ettiğimizde kötünün iyisi diyerek bu süreci bir şekilde destekliyoruz. Bunun daha iyi olması gerekiyor ve Trump'ın da bölgeye yönelik verdiği sözlerini de yerine getirmesi gerekiyor. Suriye konusunda bir kafa karışıklığı olmuştu. Mesela Tom Barak'ın açıklamalarıyla Trump'ın açıklamaları konusunda bir uyuşmazlık vardı. Örtüşmüyordu. Sanki Tom Barak daha cesur adımlardan bahsediyordu ama Trump biraz daha hem Yahudi lobisinin baskısı hem işte o İsrail ile arasındaki o akçeli ilişkiler nedeniyle biraz daha mesafeli duruyordu ama.
1: Belki de söyleyemediğini işte, söylettiriyor.
0: Muhtemelen Barak öyle oluyordu. Çünkü biz Barak'ın Trump'a ne kadar Barak yakın olduğunu biliyoruz ve İsrail'in de Barak'ın görevden alınması için bir süreden beri bir kampanya yürüttüğünü de biliyoruz. Hatta son açıklamasından sonra, bu Ebu Zuhur'dan sonraki açıklamalarından sonra Loomer'da galiba Amerikalı gazeteci işte Barak'ın Amerika'nın büyükelçisi değil de sanki Türkiye'nin büyükelçisi gibi davranıyor falan gibi böyle onu itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalar yaptı.
1: Dünkü fesle ilişkin Barak'ın söyledikleri çok hızlı bir açıklama
0: tarihi
1: geldi.
0: Tarihi ve destansı bir.
1: Tarihi bir olay diyor. ABD Başkanı Trump'ın devam eden Orta Doğu planı kararlı bir ortak, ulusal bir çerçeveye adım atıyor ve herkes için birleşik Suriye şekilleniyor. Trump geçmişteki bölünmeyi kalıcı bir ortaklığa dönüştürdü ve Suriye halkına ortak geleceklerini şekillendirme fırsatını geri kazandırdı.
0: Bu çok önemli. İnanın bu tespit, bu açıklama çünkü Tom Barak'ın şapkalarından bir tanesi de Suriye özel temsilcisi olması. Evet. Ankara Büyükelçisi'nin yanı sıra. Amerika'nın artık Suriye konusunda söylemini neredeyse 180 derece değiştirerek bunu söylemesi aslında bizim başından beri söylediğimiz noktaya getiriyor onları da. Ve önceki politikalarının ne kadar yanlış olduğunu da gösteriyor. Yani seyircilerimizi hatırlatmak isterim, bu SDG nasıl ortaya çıktı diye. Suriye iç savaşında işte DAEŞ'in ortaya çıkmasından sonra sözde DAEŞ'i geriletmek, ortadan kaldırmak için bunu peydahladılar. Ve bunun arkasında İsrail olmakla birlikte bunun mimarları Amerika'ydı. Amerika'nın o zamanki yönetimiydi. O zamanki CENTCOM'uydu. O zamanki Pentagon'uydu.
2: Hocam bugüne kadar DAEŞ'i de biz kurduk diye itiraflarda
0: işte
2: bulunuyorlar.
0: Trump söylemişti işte, biliyorsun, Obama kurdu diye. Yani o gün
1: sonra bir de isim değiştirdiler. O gün,
0: tabii bir illüzyon yaptılar. YPG'de Türkiye'yi rahatsız ediyor deyip işte bir formülasyon buldular. Suriye Demokratik Güçleri dediler.
1: İçine ama biraz Arap serçe.
2: Ama Barak kabul etti daha sonra onu. SDG'nin YPG
0: kendileri de itiraf
2: olduğunu
0: etti. Itiraf etti. Ama ne oldu? Günün sonunda geldiğimiz noktada kendi kurdukları bu terör yapısını kendileri lağvetmek durumunda kaldılar. Çünkü bunu sürdürmelerine imkan yoktur. Yani bölgenin koşulları zaten bunu dikte ediyordu ve Amerika'daki o söylem değişikliği, bakış açısındaki değişiklik gerçekten çok manidardır ve bunun da tarihi diye isimlendirmesinin arka planında bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Amerika'nın hatırlayın Barack göreve geldiğinde Amerika'nın bölge politikalarının ne kadar yanlış olduğunu yönelik itiraflarda bulunmuştu. Keşke Osmanlı'daki işte bu millet sistemini yürütebilseydik falan şeklinde böyle bu itiraf niteliğindeydi ve ilk defa biz bir Amerikan Büyükelçisi'nden bunları duyuyoruz. Bu çok önemliydi. Bugün yaptığı açıklamalarda hem Ebu Zuhur saldırısından sonra hem de dün SDG'nin FES'i açıklamasından sonra yaptığı açıklamalarda umarım bu açıklamalar samimidir ve arkasındaki yürütülen politikalarda bununla paralel olur. Amerika'nın çünkü bölgeyi kaşıyarak aynı İsrail'in istediği gibi bölgedeki istikrarsızlık ortamını sürdürmesinden bir çıkar sağlamadığını gördük. Onlar da bunu fark ettiler. Bölgedeki kaosun, çatışmaların sürmesi sadece İsrail'in işine geliyor. Bu ne Amerika'nın ne de bölge ülke olarak bizim işimize gelmiyor. Türkiye'nin söylemi başından beri buydu. Yani iç savaş sürecinde de iç savaşı bitirmek isteyen taraf, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasını isteyen taraf Türkiye'ydi. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye yine aynı yerde. İsrail de aynı yerde. İsrail yine çatışmanın devam etmesini az önce hocam bahsetti. Bir taraftan Dürziler, bir taraftan hala SDG kartını kaşımaya çalışıyor. Çok kısa bir süre öncesine kadar SDG'nin içinden bazı fraksiyonların da İsrail'e sıcak mesajlar gönderdiğini de takip ettik ama bunun sonu olmadığını gördüler. Burada tabii Türkiye'nin ortaya koyduğu sert güç çok etkili, çok belirleyici oldu. Evet. Onunla bir yaşam alanı, bir saha bırakmadı artık. Bir gidecekleri de bir yer kalmadı. Az önce Yeliz Hocam da bahsetti. Terör örgütleriyle yol yürüme imkanı kalmadı bölgede büyük güçlerin. Ve bölgenin gerçek sahiplerine bırakılması gerekiyordu. Madem Amerika'nın böyle bir vizyonu var, Pasifik, işte Çin'e yönelik kaygıları var. Eğer oraya gidecekse arkasında bırakacağı sağlam müttefikleri gerekiyordu. Ama Türkiye'yi hem müttefik olarak tanımlayacaksınız, hem katsa uygulayacaksınız, hem uçaklarını anlaşmada anlaşıldığı parası ödendiği uçakları vermeyeceksiniz. Hem de Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturan bir terör örgütünü kurup ona binlerce tır silah yardımı yapacaksınız. Bu kabul edilebilir bir şey değildi. Yani bir müttefiklik ruhuyla da uyuşmuyordu. Bugün taşların yerine oturduğunu görüyoruz. Yani ilişkilerin normalleştiğini görüyoruz. Umarım bu süreç bundan sonra da bu şekilde devam eder. Çünkü aksini sürdürmek Amerika için bile artık imkansız. Çünkü İran Savaşı'nda onların da artık ellerini kollarını dolandığını, bu işi beceremediklerini gördüler. Bir de Türkiye'yi karşılarına almak onların hiç de işlerine gelmeyecektir diye tahmin ediyorum.
1: Peki Yeliz Hanım, siz ne dersiniz? Şimdi özellikle bu Barak'ın açıklamaları üzerinden biraz bölgede yaşananlar, İsrail-ABD ilişkileri vesaire. Az önceki soruya bir yanıt sizden de istiyorum. Yani hem bu fesih kararının hem ABD'nin terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarması, Suriye'yi. Bunlar hepsi İsrail'in saldırılarının arkasından geldi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna dün üstü isim vermeden bir yanıt verdi saldırısı ama yanıt... Suriye'nin, İsrail'in bugüne kadar hep ortağı dediğimiz terör örgütü SDG, YPG, Amerika Birleşik Devletleri onu besleyen, kollayan yanıtlar onlardan geldi. En büyük ortağım dediği taraftan geldi yanıtlar. Şimdi yalnız mı kaldı İsrail? Yalnız mı artık?
3: Şimdi aslında İsrail'e çok açıkça burada yanlış yaptın ve burada istenmiyorsun diye bakın çok açık bir şekilde söylendi. Ve Tom Barak da öyle herhangi biri değil. Tom Barak çok ilginç bir aktör. Çünkü Trump'a çok yakın olduğunu biliyoruz. Ve özellikle Tom Barak'ın söylediklerinin tamamen Trump'ın düşünceleri olduğuyla alakalı açıklamalar da var. Bunu destekleyen ABD'den gelen özellikle de son 1-2 gündür açıklamalar da var. Yani Trump'ın ABD'nin ya da şu andaki Trump hükümetinin, Barak'ın Trump hükümetinin görüşünün aksine bir görüş bildirdiği gibi bir şey kesinlikle yok. Şu anda Trump ne düşünüyorsa Tom Barak da onu dile getiriyor diye ısrarla altının çizildiğini biliyoruz. Şimdi tam burada bir ayrım noktası var. ABD'nin bu bölge için planları şu anda başka, mevcut konjonktürde başka. Devletlerle birlikte yol yürümenin daha karlı olduğuna karar vermiş bir ABD var. Yani normalleşmenin, ticari ilişkiler tesis etmenin, bölgenin güvenliği için ABD'nin kendi bakış açısından tabii, buraya yaptığı harcamaların artık minimize edilmesi gerektiği, buraya harcanan paranın çok başka yerlerle, Çin'le olan mücadelede, Asya Pasifik'te, işte koridorlarda, enerji kaynaklarında ya da üretimde birçok ekonomik noktada kullanılması gerektiğine karar vermiş bir Trump var. En başından beri bunu söylüyordu. Böyle bir kafasında program olan bir başkan da tabii ki buradaki çatışmaları daha minimize etmek, buraya harcanan ABD bütçesini daha minimize etmek ve odak noktasını Çin'e çevirmek için buradaki ülkelerin aslında kendi aralarında da güvenliği sağlayıp terör örgütleriyle

0: ABD'nin devam etmesinin artık karlı olmadığına karar vermiş bir Trump var. Onun için artık burada çıkarlar değişmiş, verilen kararlar değişmiş ve ABD'nin ve Trump hükümetinin önünde bir belli ki yeni bir plan var. Ve bunun doğrultusunda Tom Barak'ın açıklamaları yapılıyor. Ama ne olursa olsun yine tabii ki rahat durmayan bir İsrail var. İşte saldırılar, daha birkaç gün önce Suriye'de Dürzilerin İsrail bayraklarıyla konvoy geçişleri vardı. Daha bak çok yeni, bir iki gün önce falan yani. Böyle hani aylar öncesinden falan bahsetmiyoruz. Bu saldırılar... Işte,
1: sanırım tek ortakları da onlar kaldı galiba.
0: Kesinlikle öyle.
2: Savunma Bakanı Katz Şeyh Dağı'na çıktı. Oradan açıklama yaptı biliyorsunuz. Buradan ayrılmayacağız falan.
0: Evet. Ve kim de gitti bakın oraya? Yani Yunanistan'dan falan temsilciler falan gidiyor yanlarında. İsrail'le hani Suriye'deki o işgal ettikleri topraklarla. Yanında işte Güney Kıbrıs'tan, Yunanistan'dan askeri temsilcileri birilerine falan götürüyorlar. Yani burada yapılan çok büyük bir yanlış var. Yapılan çok büyük bir hukuksuzluk var. İşgal var ama bir taraftan da İşte İsrail yalnız kaldığı bu kısmında yeni yanına destekçi aramaya çalışıyor. İşte hep konuştuğumuz Güney Kıbrıs, Yunanistan, destek olursa Hindistan. Modi'nin açıklamaları var son birkaç saat önce. Ben söylemiştim size Mekke İttifakı'nı. Bakın ben Netanyahu'ya söylemiştim bu ülkeler bir araya gelecek diye uyarmıştım diye açıklamaları var. İsrail kendince bu yayılmacı işgal politikalarına destek olan ülkeleri yanında tutmaya çalışıyor. Özellikle işte Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de inşa etmeye çalıştığı o yeni alanlar vasıtasıyla. Ama işte asıl müttefikim dediği yıllarca İsrail'i koruyan ABD'nin şu anda bölgedeki çıkarları İsrail'le uyuşmadığı için, ama şu anda diyorum, bakın altını çizerek şu anda diyorum. Bu 30 sene sonra böyle olacak diye tabii ki kesinlikle bir şey söyleyemeyiz. Tabii yani yıllarca alışılagelmiş bir ABD-İsrail koruyuculuğu mekanizması var. Hala ABD bütçesinden İsrail'e biz para çıktığını biliyoruz. Bu paralarla Trump'ın kendi aldığı, işte öncülük ettiği anlaşmalarda, Filistin'de, Gazze'de alınan kararlarda İsrail'in uymadığını biliyoruz. Parayı ABD veriyor. Anlaşmaları ABD yapılsın diye de destekliyor. Ama İsrail adımları atması noktasında o adımları atmıyor. Filistin, Gazze'de süreçine tıkanmış durumda. Lübnan'da aynı şekilde devam ediyor. Lübnan'da hala ne verilen kararlar, ne geri çekilme, ne işte İsrail'in oradaki varlığının son bulması ya da o işgal ettikleri, sürekli köy köy ilerlettikleri, işte köprü köprü vurarak ilerlettikleri alanlardan geri çekilmeleri gibi bir durum hala söz konusu değil. Bir taraftan üçüncü bir ülke eklediler. Suriye'ye gidip yerleştiler. Orada da istenmediklerini hem Tom Barak söylüyor, hem ABD'den başka yetkililer söylüyor. Suriye'nin kendisi söylüyor. Biz Türkiye'yi kendimiz, zaten 2025 yılında biliyorsunuz bir anlaşma imzalandı. Biz davet ettik. Biz ayağa kalkarken Türkiye bize destek olsun istedik. Savunma anlamında da, birçok devletin şu anda kendi içerisindeki yapısının toparlanması anlamında da biz zaten Türkiye'yi buraya davet ettik. Ama davet edilmeyen kim? İsrail. Siz o zaman burada işgalci durumundasınız. İşgalci durumunda olduklarının üstünü örtmeye çalışırcasına kendilerini Türkiye ile bakın kıyaslamaya çalışıyorlar. Netanyahu'nun konuşmalarında, işte ABD ana akım medyasında, yorumcularda hepsini açıp seyrettiğinizde sanki oradaki bulunmaları Türkiye ile karşılaştırılabilecekmiş gibi saçma sapan mesnetsiz bakın sebeplerle bir şekilde açıklamaya çalışıyorlar.
2: Kendilerine hak görüyorlar orada olmayı, değil mi? Kendi güvenlikleri
0: yani
2: için bir
0: alan inşa etmeye çalışıyorlar. Meşruiyet kazandırmaya çalışıyorlar. Ama şu anda Filistin'de, Gazze'de işgalci olduklarını, Lübnan'da işgalci olduklarını, aynı şekilde Suriye'de de işgalci olduklarını, aynı şekilde İran konusunda da sürekli körükleyen taraf olduklarını, Suriye'nin içerisindeki Dürzileri desteklediklerini ya da bütün terör gruplarını, Suriye'de aynı şekilde eli silahlı kim varsa kullanılabilecek, yıllarca yatırım yaptıklarını, hala bunlardan medet umduklarını herkes biliyor, kendileri de biliyorlar. Ve bunun önlerindeki seçim için kullanılabilecek bir malzeme olduğunda da Netanyahu hükümeti farkında. Tabii ki ne yapmak istiyor? Saldırmak istiyor. İran'la artık işimiz bitti. Biz ne yapalım? Artık biraz da Türkiye'den bahsedelim. Zaten bunun, bu yeni bir şey değil. Bunun ayak sesleri zaten geliyor da hani konuşulurken, özellikle yorum yaparken hani kim saldıracak? İsrail mi saldıracak? O mu saldıracak? Bu mu saldıracak? De yıllar yorum yapıldı bu ülkede, ama sahaya dönüp baktığınızda bunları

0: altının boş olmadığını, sadece bir seçim propagandası olsun diye de söylenmediğinin de altını çizmek lazım. Çünkü hakikaten o fırsatı bulurlarsa, yani Türk savunma sanayi bu kadar güçlü olmasaydı, işte terörsüz Türkiye süreci bu kadar istikrarla gitmeseydi, bölgesel pakların altına imza atılmasaydı, aynı şekilde şu anda Mavi Vatan doktrinini buraya yazabilirsiniz. Bakın birçok şey var. Türkiye'nin inşa etmeye çalıştığı, çevresindeki ülkelerle diplomatik masalara oturmaya çalıştığı ticaret koridorları bile burada bakın bir güç alanı olarak ve müttefiklik olarak önemli bir aslında alet olarak görebilirsiniz. Birçok tabii ki ilişkinin kurulması için birçok yine alt başlık var. Tüm bunları yapmamış olsaydı bu söylem, hani şimdi bir seçim propagandası evet işler bir şey diye söylüyoruz ama gerçekliğe kavuşabileceğini ve eğer fırsat olursa bunu yapmaktan da geri çekinmeyeceklerinin de bakın mutlaka altını çizmek lazım. Nedir bunu şu anda caydıran? Nedir bunun önünde İsrail'in bunu yapmasındaki engel aslında nedir? Tabii ki Türkiye'nin şu anda o az önceki konuştuğumuz değişen düzene geçmiş olması ve Türkiye ile birlikte ya da istikrarlı bir coğrafya ile birlikte yol yürümenin çok daha karlı bir yerde olması. Ama bu yıllar önce böyle değildi. Yıllar önce terör örgütleriyle çalışmak para ediyordu. Yıllar önce işte içerisi sürekli karma karışık olan, işte başbakanı bilmem neden, işte cumhurbaşkanı başka bir yerden gibi kurulan yapıların çatırdamaya müsait yapılarla yol yürümek çok daha kar getiriyordu.
1: Bir de Türkiye'nin zihnindeki bu bölge tasvirini artık bölge ülkelerinin de paylaşması. Onlar evet. da artık bunu paylaşıyor.
0: Evet.
1: Yani o ilk başta söylemiştik ya bir önceki turda. Böyle onların anlaması lazımdı bunu. Onlar bunu anladılar.
0: Çok geç anladılar. Yani tabii geç. Ki konjonktür de buna müsaade etmedi yıllarca. Böyle bir gerçek de var. Şimdi tarihi gerçekler de var ama nihayetinde artık neyin işe yaradığını, neyin sonunun geldiğini hem de çıkarların değişmesiyle de hazır burada işte ABD ve Trump hükümeti çok daha fazla yani ticari ilişkilere daha fazla önem verirken istikrarın ABD'nin çok daha hayrına olduğunu özellikle Körfez ve Orta Doğu'da ve bunu destekleyecek adımlar attıkları bir dönemde işte buradaki ülkelerin şu anda hareket etmesi için çok doğru bir zaman. Bölgesel pakların inşa edilmesi, güvenlik mekanizmalarının yeniden kurulması, ilişkilerin tadil edilmesi, yıllarca bakın başka sebeplerle bozulmuş ilişkilerin de biliyorsunuz zaten hani kim kiminle savaşırsa kimin işine yarar her zaman biz hep aynı cevabı alıyoruz. O alanı bulursa İsrail tabii ki o alanı kullanacaktır. O alanı bulursa yanındaki müttefikleriyle birlikte aslında saldırma imkanını da mutlaka kullanmak isteyecektir. Bunları unutmamak lazım. Hani sadece şimdi seçim propagandası deyip geçmemek lazım bu konulara. Her zaman teyakkuzda olan bir Türkiye, yıllarca hem terörsüz Türkiye hem çevresindeki tabii ki krizlere çözüm bulmak isteyen Türkiye, savunma sanayisine yatırım yapan Türkiye, Afrika'dan tutun da Kafkaslara, oradan Balkanlara, oradan bütün Körfez ülkelerine kadar bir şekilde nüfus alanını genişletmiş bir Türkiye sayesinde şu anda durdukları yerde duruyorlar. Yoksa böyle olmasaydı bundan çok daha önce 20-25 sene 30 sene öncesine gitseydiniz ve şu andaki mevcut durumu yaşıyor olsaydık bundan çok daha vahim şeyler söz konusu olabilirdi.
2: Bir şey ekleyebilir miyim?
1: Tabii buyurun,
2: şimdi buyurun. Yani İliz Hanım özellikle bu saldırıların bu gelişmelerin yani seçimle ilişkili olduğunu tek başına okumak yetersiz olur dedi. Ona katkı yapmak için söylüyorum. Aslında seçimle doğrudan ilgisi var. Yani o panolarda afişlerde işte Mamdani'nin, Müşteba Hamane'nin, Naim Kasım'la birlikte Cumhurbaşkanımızın resmi de işte bizi bundan yenmek istiyor, bunlara izin vermeyin diye Netanyahu'nun bu algı operasyonlarıydı ve seçmeni konsolide etmeye çalıştı. O bakımdan seçimle ilgili ama İsrail'in Türkiye'ye karşıtlığı yeni bir mevzu değil. 2019'da işte Doğu Akdeniz Gaz Forumu kurulduğunda aslında ekonomik arka planlı olduğu söylenen bu yapının dönemin Mossad direktörü olan Yossi Cohen yapılan toplantıda paydaşlarına diyor ki Türkiye İran'dan daha tehlikeli bir aktördür. O yüzden biz işte bu yapıyı aslında Türkiye'yi sınırlandırmaya yönelik askeri bir yapıya çevirmeliyiz diye 2019'da başlıyor. 2025'in başında Ocak ayında Nagel raporu sızdırıldı. Özellikle siz hatta ben de bunu yazmıştım o zaman. Aslında Nagel eski bir general ve kendisine görev veriliyor. İsrail ordusunun 10 yıllık yapılanmasına yönelik ihtiyaçları belirlenmesi istiyor. Ve Nagel raporu sızdırılan bölümlerde de diyor ki Türkiye ile İsrail'in Suriye'de karşı karşıya gelme ihtimali çok yüksek. Türkiye Suriye'de etkin

0: yine arttırıyor. İsrail'in ulusal güvenliği tehdit olacak bir duruma gelecek. Çok güçleniyor. Bunun engellenmesi lazım. Bu yüzden de işte orduya şu kadar bütçe ayrılması, şu kadar fon sağlanması ve ordunun kapasitenin arttırılması gerekir diyor. Yani biz bugün yaşadığımız şeyler aslında dünden geliyordu. Habercisiydi gelişmeler. Bugün geldiğimiz şeyler de hep onu yazıyorduk. İşte İsrail Türkiye'ye tehdit oluşturur mu? Ya da Türkiye ile İsrail Suriye'de karşı karşıya gelir mi, savaşır mı? Bu sorular maalesef bizde de birileri tarafından manipüle edildi. Cumhurbaşkanımız hatırlayın meclisin açılışında yanlış olmasın. İsrail Lübnan'a saldırıları başlattığında Beyrut'la Türkiye arasındaki mesafeyi söylemişti. İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye olacak. Arada evet. 300 kilometre kaldı, bir şey kalmadı. Biz bunun farkındayız dediğinde bizdeki bazı kişiler dediler ki ne alakası İsrail Türkiye'ye mi saldıracak dediler. Yani aynı İsrail, o beğenmediğimiz cüce İsrail gitti İran'a kafa tuttu. 90 milyonluk bir ülke ve sınırdaş dahi değil. Arada 1000 kilometre mesafe var. Dolayısıyla iyi okumak
1: tabii
0: lazım.
1: ABD silahı veriyor.
0: Ya işte fark etmez. Ben onu vakit olursa bir sonraki bölümde bir metaforla açıklamaya çalışacağım İsrail'in pozisyonunu ama bunu bilmek ve buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani İsrail Türkiye'ye saldırma zamanında hatırlarsan birileri de PYD Türkiye'ye mi saldıracak falan dedi. Sonra yaşanan gelişmeleri hatırlatmak isterim. Yani ne olduğunu iyi okumak ve ona göre de hazırlıklı olmak lazım. O yüzden bugün de hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Çok şükür ki yöneticilerimiz de bunun farkında. İşte Cumhurbaşkanımızın mesajları da bunu ortaya koyması açısından çok önemli. Yani ilgili herkese verilen bir cevap olarak okuyorum ben.
1: Peki. Bunun üzerinden Fatma Hocam. 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda bir açıklaması var. Orada diyor ki İsrail'in sınırları nerede başlıyor? Elinde bir harita var hatırlarsınız.
2: Evet, kendilerinin oluşturduğu arzu ve yurt hayalleri.
1: Evet, yıllar içerisinde küçülen Gazze-Filistin haritası ve büyüyen İsrail haritası. Anlatıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tekrar dönüyor genel kurula soruyor ki sizlere soruyorum. İsrail'in sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor? Şimdi buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün ve bugün verdiği mesajlar üzerinden şunu soracağım. İsrail'in sınırlarının nerede bittiğini belirleyecek olan ülke Türkiye mi?
2: Şimdi asıl mesele gerçekten dediğiniz gibi İsrail'in sürekli olarak bir harita çıkarmamış olması veya Filistin özelinde sürekli olarak kendi toprakları olduğunu iddia ederek yayılmacılık anlayışına bir meşru zemin oluşturuyor olması. Aslında İsrail de Türkiye'nin onu durduracağının farkında olduğu için daha en başında biraz daha ne kadar kırarsan bu gücü o kadar kar mantığıyla hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Çok uzun süredir kendini İran'ı karşısına alarak İran'ı bir düşmanlaştırma politikasıyla devam ettirdiği Orta Doğu'da keza işte ABD'yi de özellikle Trump'ı da yanına alarak sonuçları bir türlü başarıya ulaşmayan, zafere ulaşmayan bir savaşa giriştiler ikisi ortak bir şekilde. Kaldı geriye parçalamış oldukları Lübnan, kaldı geriye parçalamış oldukları Suriye, kaldı geriye işte Gazze, zaten maalesef Gazze'nin hali ortada. İstikrarsızlaştıkları farklı bölgeler var, Irak var, Suriye var, Lübnan var, İran'da yavaş yavaş iç karışıklıklarla beraber ABD'nin müdahalesiyle şu aşamada başka problem alanlarıyla ilgileniyor. Ve hatta bu savaş İsrail'in biraz daha işine geldi şu anlamda. İran farkındaysanız misilleme yanıtlarını 12 gün savaşlarına kıyasla İsrail'e birazını gönderirken de devamını ABD'nin Körfez ülkelerindeki özellikle üstlerine yönelik gerçekleştirdi ve İsrail biraz derin nefes aldı. Dedi ki tamam, tek saldırı bana olmuyor, artık Körfez ülkeleri de İran'dan nasibini alacak mantığıyla biraz daha güç buldum düşündü. Ama karşısında çok uzun süredir aslında hesap ettiği ama bir türlü önünü alamadığı tabii ki Türkiye var. Türkiye'yi burada sadece Orta Doğu denkleminde düşünmemek gerek. Doğu Akdeniz denkleminde de düşünebilirsiniz, Ege'de de düşünebilirsiniz, Batı'da da düşünebilirsiniz, yani Avrupa'da da düşünebilirsiniz ve özellikle Trump'ı ikna edebilen, işte bunca zaman ABD başkanlarını İran'a savaşmaya ikna edemeyen İsrail, ilk kez bir ABD başkanını direkt olarak İran'a müdahale ettirecek şekilde ikna edebildiği ve bu yakın ilişkiyi koruyabildiğini düşünen Netanyahu'nun en büyük yediği aslında darbe, başta Sayın Cumhurbaşkanımızla Trump'ın arasındaki diyaloğunun giderek daha sıkı bir hale gelmesi. İlk başkanlık dönemine kıyasla evet bazı ihtilaf alanları oldu. Fakat ikinci başkanlığıyla beraber aslında Trump da denklemleri iyi okuyabildi ve sonuç olarak ne yapması gerektiğine karar verdi. ve böyle bir düzlemde, böyle bir küresel sistemin konjonktüründe, belirsizliğinde Türkiye'siz yol yürüyemeyeceğinin farkına vardı. İşte Türkiye sayesinde, keza Şaray'la görüştüğünü söyledi, işte Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle Ankara'ya geldiğini ifade etti, Şaray'la görüştü, Şaray'a bir şans tanıdığını ifade etti ve akabinde yavaş yavaş önce yaptırımlar kaldırıldı, terör listesinden çıkarıldı, işte doğal olarak Suriye'yi tekrardan uluslararası topluma entegrasyonundaki o Türkiye'nin katkısının bir kere hiçbir şekilde göz ardı edilemez. İsrail bunun tabii ki farkında. Bugün Suriye ile başlayan, Suriye'yi tekrardan devlet egemenliğine ulaştırabilecek gücü, desteği, siyasi iradeyi veren Türkiye'nin, bilmiyor mu İsrail yarın öbür gün Lübnan'da da aynı şekilde diğer İsrail'in istikrarsızlık çıkardığı alanlarda da hakimiyet kurabileceğini. Bakın bazen illa birine silah olarak, askeri olarak savaş açmanıza gerek yok. İşte seçim kampanyasında Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını kullanmasını bu şekilde okuyabilirsiniz. Çünkü bir siyaseten de bir devletin imajı olur, bir prestiji olur. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız çok uzun süredir uluslararası topluma gerçekleri o kadar güzel yüzüne çarpıyor ki, işte imajını yıktığı için İsrail'in başlı başına var olmayan imajını diyelim de, başlı başına İsrail'in o var olmayan imajını yıktığı için, uluslararası topluma bunu belgeleriyle gösterdiği için, hatırlayın yine Birleşmiş Milletler toplantısında öldürülen bebeklerin, gıdaya ulaşamayan Gazzelilerin halini resimleriyle göstermişti ve oradaki diplomatlar gerçekten böyle mi deyip bir şaşırdılar. Yani nasıl bundan da uzak olabilir? O da çok şaşırtıcı bir mesele Birleşmiş Milletler'de. Fakat gerçeklerle yüzleşmek istemeyen uluslararası topluma gerçekleri çarpan bir Türkiye var karşılarında. Bir de bunu siyasi irade olarak müttefik oluşturabilme, işbirliği yapabilme ve aynı şekilde İsrail'e karşı bir düzen oluşturabilme bağlamında Türkiye'nin varlığını bilen bir İsrail var. Bakın az önce dediğim gibi Trump'la arası ne kadar iyiyken, onu İran Savaşı'na ikna etmişken, şimdi farklı alanlarda, farklı süreçlerde Sayın Erdoğan ile hareket eden bir Trump görüyoruz karşımızda ve sürekli olarak söz konusu Türkiye olduğunda makul ol diyen bir Trump var ki bu İsrail lobisini ABD içerisinde düşündüğünüzde doğal olarak Netanyahu'nun çok da kabul edebileceği bir süreç değil. İşte NATO zirvesinden sonra o yüzden sürekli olarak Trump'ın tekrardan kapısını çaldı. İşte F-35'ler verilmesin, tekrardan Türkiye savunma kapasitesini daha da güçlü bir alana yerleştirmesin mantığıyla. O ne yapıyor? İşte müttefiklikten bahsediyoruz, işbirliğinden bahsediyoruz. Gidiyor Yunanistan'a, Güney Kıbrıs'a. Şimdi Yunanistan ile İsrail arasında savunma anlamındaki işbirliklerin bu sene bu kadar artmış olmasının sebebi onların da bir kendine müttefik oluşturmak ve işte Ege'de Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs, işte biraz da Orta Doğu'ya gittiğinizde İsrail ve Türkiye'yi bir çevreleme hareketi içerisine almaya çalıştıklarını görüyorsunuz.
1: Bir de
2: şöyle bir iddia var ki Yunanistan'la İsrail arasındaki bu savunma kapasitesindeki anlaşmaların ve bazı silah anlaşmaların özellikle Güney Kıbrıs'a verileceği, bu anlamda Güney Kıbrıs'ın silahlandırılacağı yönünde iddialar var basına baktığınızda. Doğal olarak şimdi bunların tamamını okuduğunuzda evet İsrail şunun farkında. Bunca zaman Suriye'de kendisine aparat olarak kullanabileceği etnik, mezhepsel veya hangi ideolojik çerçeve olursa olsun o grupların, silahlı aktörlerin artık İsrail'in çok da sözünü dinlemeyeceği bir ortamın oluşması demek, onun bunca zaman Orta Doğu'da küçük bir ABD, bir İsrail Birleşik Devletleri yaratma iddiasının aslında önünü kesen en önemli meselelerden birisi. Ve bu sebeple şunu da gördü, tamam İran'a biz saldırdık, İran yıkılmadı. Yarın öbür gün Türkiye'ye böyle bir şey yapabilir miyiz? Evet yapamazsınız ama Türkiye çok güçlendi. Bunun tehlikesini kendi kamuoyunda görüyorsunuz. Türkiye bize karşı silahlanıyor. Aynı manşetleri bu arada Yunanistan'da ve Güney Kıbrıs'ta da görebilirsiniz. Evet, evet. Türkiye bize karşı yapacak bunu. Türkiye Mekke Savunma Ortak Anlaşması'na girdi. Bize karşı işte bir silahlanma ve bize karşı bir pakt oluşturuluyor gibi söylemleri görebiliyorsunuz. Doğal olarak şimdi Türkiye'nin varlığı, biz evet İsrail'i konuşuyoruz, biz evet Orta Doğu'yu konuşuyoruz ama bakın bütün küresel denklemi bir arada ele aldığınızda bugün Avrupa Birliği'ni de, ABD'yi de, işte Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da, Orta Doğu'yu da bir bütün olarak aldığınızda artık Türkiye'nin kapısını çalmadan sanırım bir yol ilerleyemeyeceksiniz. İşte Rusya geçtiğimiz günlerde NATO zirvesinden önce hemen açıklama yaptı. Putin dedi ki tekrardan biz İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirebiliriz. Savaşın en de gergin ve kritik olduğu bir zaman dilimde. Yani bunun burada İstanbul'un anlamı sadece lojistik destek sağlamak veya taraflara bu hizmeti sunmak değil. Güven verici bir ortam yaratmak, taraflara talepleri güven ortamında barışçıl bir şekilde ilerletmek. Doğal olarak bu kadar barışçıl bir şekilde ilerleyip bundan rahatsızlık duyan kim vardır diye sorarsanız, baktığınızda işte sadece tek derdi saldırmak olan, istikrarsızlık yaratmak olan ve herkesin o işte kendi arzu mevut hayalleri kapsamında yayılmacılık politikalarını gerçekleştirmek isteyen İsrail çıkıyor karşımıza.
1: Peki. Haydar Oruç, İsrail yalnızlaştı mı? Bunu size de sormak istiyorum. Yani şu an tüm bu denklemlere bakıp, tüm bu yaşananlara bakıp, İsrail bölgede yalnız kaldı, Amerika da bıraktı, terör örgütleri de onu bıraktı. Bu hemen ilk etapta söylenecek bir yorum gibi görünüyor ama işi biraz daha böyle derininden bakarsak, hakikaten böyle mi? Yoksa hayır, yani bugün Trump değilse, seçim olsa, önümüzdeki süreçte olunca her şey tekrar başa mı saracak?
0: Şöyle buna verecek şöyle bir cevabım var aslında. Bunun en iyi göstergesi ne biliyor musunuz Erkan Bey? Böyle siz de görmüşsünüzdür. İşte Filistin'i tanıyan ülkeler haritası, İsrail'i tanıyan ülkeler haritası. Filistin'i yanlış olmasın en son ülke sayısı 147 ya da 149'du. Belki aradan geçen ben kaçırmış olabilirim. İsrail'i...
2: Sanki biraz daha arttı hocam o ya.
0: İşte en son oradaydı. Hmm. Belki son şeylerle artmış olabilir. İsrail'i tanıyan ülke sayısı o kadar değil. İsrail düne göre bugün daha yalnız. Tabii burada İsrail'in geçmişten beri uygulamış olduğu işgal, insan hakları ihlalleri, özellikle Gazze'deki soykırımı çok etkili oldu. Dün Avrupa ülkelerinin özellikle 7 Ekim sürecinin başında Avrupa ülkeleri İsrail'e bir şekilde savunma refleksi göstermişler. İşte o zaman herkes Hamas'ı suçlamıştı. Çünkü tek boyutlu bakıyorlardı olaya. Ancak aradan geçen süre içerisinde ben pek çok Avrupa ülkesinde aslında İsrail'in gerçek yüzünü gördüğünü ve İsrail'e karşı bir pozisyon aldığı kanaatindeyim ama hala tam olarak beklediğimiz izolasyonun geldiğini söylemek mümkün değil. Yani Amerika evet mevcut Trump yönetimiyle İsrail arasındaki ilişkilerin eskisine göre daha problematik olduğunu söyleyebilirim ama
1: Silah gidiyor, para gidiyor,
0: Trump'ın
1: yiyecek
0: tamamen
1: gidiyor.
0: İsrail'i terk ettiğini söyleyemem. Bu mümkün değil. Evet, Trump Netanyahu'dan kişisel olarak hoşlanmayabilir. Çok da haklıdır. Çünkü 2020 seçiminden sonra Netanyahu'nun Biden'la kurduğu ilişki nedeniyle kendisini sırtından hançerlediğini söylemişti. İhanet etti bana demişti. Cumhurbaşkanımızla Netanyahu arasındaki fark bu. Bu Kadir Şinaslık vefa burada ortaya çıkmıştı. Amerika'nın o derin Amerika dediğimiz establishment'in hala İsrail'le çok yakın ilişkileri var. Biz bir taraftan Amerika'nın işte 2018'de başlayıp 2028'e kadar devam eden toplam 38 milyar dolarlık askeri yardımından, hibeden bahsediyoruz. Her yıl 3.8 milyar dolar Amerika İsrail'e hala ödüyor. Bütün bu eleştirilere rağmen ve bu yıl içerisinde kanunlaşan işte ulusal savunma yetkilendirme yasasına İsrail, Netanyahu bu plan benim planım dedi. O da ayrı konu. Ben de bunu yazdım hatta. 219. maddeyi eklediler ve burada Amerikan ve İsrail ordularının teknoloji, araştırma, geliştirme birleştirmeye yönelik bir madde var. Bu Amerika'nın yani bu bizim Savunma Bakanlığı bütçesi gibi düşünün. Bu yetkilendirme listesine bunu soktu İsrail. Yani biz bütün eleştirilerin, bütün farklı görüşlerin, çatışmaların yaşandığını söylerken arka planda da böyle bir şey işliyor. Dolayısıyla mevcut yönetimin tamamen İsrail'i yalnız bıraktığını söylemek mümkün değil. Ha seçim olur, Trump değişirse bence İsrail'i daha zor günler bekler. Çünkü İsrail özellikle Trump yönetimi cumhuriyetçilerle kurduğu ilişki nedeniyle demokratlar tarafından çok yoğun eleştiriliyor. Yani AIPAC'in demokrat arka planı yapısında aşınma var. AIPAC şu anda cumhuriyetçilerle daha yakın. Ve takip ediyorsunuzdur Amerika'daki bu ön seçimlerde AIPAC'in Yahudi lobisinin desteklediği adaylar kaybediyor. Dolayısıyla eğer bir demokrat başkan seçilirse bence İsrail-Amerika ilişkileri daha sorunlu olur. Çünkü İsrail'le ilgili mevzular kongrede gündeme geldiğinde cumhuriyetçiler tam destek verirken demokratların bu konuda daha seçici davrandıklarını ve İsrail'i desteklemekten imtina ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bence önümüzdeki günlerde İsrail bu politikasını devam ederse Amerika ile ilişkileri Trump'tan sonra daha problemli bir hale gelebilir. Ama bu dünya geneli anlamında yalnızlaştırmanın yolunu açar mı derseniz emin değilim. Çünkü bir taraftan da Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı biliyorsunuz Amerika'nın baskıları yüzünden üye devletlerinin kararıyla görevden alındı. Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden soykırım davası ilerlemiyor. Bir şekilde orada da

0: bir el o süreçleri yavaşlatıyor. Dolayısıyla biraz daha fazla aksiyona ihtiyaç var. İsrail'in işlediği suçların karşılığını alması, o cezalarını çekmesi için uluslararası toplumun daha fazla baskı yapması lazım. Bu sadece Türkiye ile İspanya ile olacak şey değil ve maalesef şöyle de bir görüntü var. Buna bilmiyorum hocalarım katılır mı? Mesela Kolombiya, Gustavo Petro döneminde Kolombiya İsrail karşıtı bir yapıyken yeni Cumhurbaşkanı tamamen İsrail'in yanında bir pozisyon aldı ve Kolombiya'nın duruşu değişti. Yani hem Lahey grubundan çıktı, hem başkent Kudüs bilmem kararını tanıma kararını açıkladı yeni Kolombiya Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla İsrail bir taraftan da bu mevcut algıyı da yıkmaya çalışıyor. Amerika'nın gücünü de kullanarak. Dolayısıyla bu sürecin iyi yönetilmesi gerekiyor.
1: Hükümetleri değiştirerek
0: değiştiriyor.
1: Mi?
0: Yani eğer atmosferi, kamuoyunu değiştiremiyorsa yöneticilerini değiştiriyor. Yani benzer bir durumu Arjantin'de yaşadık yani. Milei ile birlikte Arjantin'in önceki yönetimi biraz daha karşıttı. Mesafeliydi ama Milei geldikten sonra tamamen İsrail yanlısı bir Arjantin görmeye başladık. Bunu diğer ülkelerde de görüyoruz. Tek tek böyle taşlarla oynayarak kendisi karşısında oluşan bu atmosferi değiştirmeye çalışıyor İsrail. O yüzden diyorum yani bugün geldiğimiz noktada belki şimdiye kadar ki İsrail'in kuruluşundan beri dünyada en fazla İsrail karşıtlığının olduğu, başta Amerika olmak üzere bir süreci yaşıyoruz. Ama bunun devam etmesi lazım.
2: Hatta Arjantin özelinde hocam, İbrahim anlaşmaları gibi orada da bir anlaşma olsun ve Meksika özelinde de İsrail hepsi barışsın gibi bir süreç başlatılmak istendi
0: bir
2: o dönem.
0: Bir politika yürütüyorlar. Yani Meksika'nın yeni cumhurbaşkanı da aslında Yahudi ama İsrail'e karşı mesafeli mesela. O da ilginç. Böyle bir süreç var. Eskisine göre daha yalnız. Yani çok uzatmayayım. Daha yalnız, daha izole ama bu yeterli değil. Bu sürecin devam ettirilmesi lazım. Ya yani İspanya'nın işte açıklamalarını, davranışlarını takip ediyorsunuz. Ama İspanya'ya karşı Amerika'nın yapmış olduğu sert açıklamaları, NATO'dan çıkartılması gerekir bir şekildeki cezalandırma yönelik açıklamaları da düşününce aslında İsrail'in yeterince yalnız olmadığını, bir şekilde bir elin İsrail'i korumaya devam ettiğini görüyoruz. Bu uluslararası mahkemelerde de böyle, BM'de de böyle. İşte BM'nin ajansı UNRWA'yı yasakladı, terör örgütü ilan etti İsrail. Yani bu koşullarda İsrail'in BM'den ihraç edilmesi lazım.
1: Evet.
0: Ama edilmiyor işte. Bir el İsrail'i orada da kuruyor maalesef. Dolayısıyla bu süreci sürdürmemiz gerekiyor. Bu politikayı, bu İsrail yalnızlaştırma politikasını sürdürmemiz gerekiyor.
1: Peki, kuşkusuz. Yavaş yavaş bu bölümü noktalayalım. Bir ara vereceğiz yaklaşık 10 dakika kadar. Saat başına devam edeceğiz.

0: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk ile moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

0: limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: De böyle, Otobit'te.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
5: Troy,

olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti

0: hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Hesap basit. Hadi.
6: Spor araba.
7: Cık, az kaçar.
6: Elektrikli araba.
7: Çok yakar. Park etmesi zor.
8: Yok artık.
9: Hiçbirini beğenmedin mi?
7: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
9: Kredi de yok, faiz de yok.
10: Aa, peki ne var?
9: Emlak katılım tasarruf finansman var.
11: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Efendim yeniden merhaba. 24 Özel devam ediyor. Fatma Yeşilkuş, Yeliz Albayrak ve Haydar Uluç'la Türkiye'nin gündemini konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarını özellikle yoğun bir şekilde değerlendirdik. Şimdi bölge üzerinden sahada yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci, bunlara daha yine konuşacağımız farklı detaylar var. Yeliz Albayrak, bugün paylaşılan bir detay. İsrail Savunma Bakanı Kas, az önce biraz biz değindik ona ama cümle arasında oldu. Bunu detaylandırmak lazım. İşgal altında tuttukları Şeyh Dağı'na gitti. Çelik yelekliydi. 35 kilometre mesafeden Şam'a tehditkar mesajlar gönderdi. Şöyle diyor. Burada tehditler bertaraf etmek için her gün faaliyet var. Tehditleri bertaraf etmek için. Eski rejimin kalıntılarını bertaraf etmek, yeni rejimin tehlikeli örgütlenmesini önlemek için Suriye Başkanı'na mesaj açıktır. Sabahları Şam'da sarayında uyandığında Hermon Dağı'na bak ve İsrail ordusunu gör. Türkiye'ye de mesaj verdiğini düşünüyor. Türkiye'nin İsrail'in güvenlik çıkarlarını riske atarak Suriye'de yerleşme girişimine karşı harekete geçtik. Her şeyi açıkça ortaya koyduk ve gelecekte de bunların arkasında duracağız. Şimdi provokasyonlara devam ediyorlar. Buradan ilk sorum şu. Yeni provokasyon adımları gelir mi? Yani orayı bir bombaladılar Suriye'nin kuzeyini. Yenileri az önce o riske dikkat çekmiştik. Başka hamleler, başka adımlar atabilir mi? Tüm bu gelişmelere rağmen.
1: Şimdi bu bombalama zaten ilk değildi. Bakın bundan önce zaten Şam bombalandı biliyorsunuz. Devlet binaları bombalandı. Palmira'daki üsler bombalandı. İsrail bunu daha önce 3-4 sefer sanırım zaten yaptı. Bu ilk saldırısı, ilk bombalaması değildi. Fırsattan istifade ne yapabilirse aslında saldırganlığını bir şekilde ortaya koyuyor. Bundan sonraki dönemlerde de bunun artık hani bundan sonra olmayacak, burada artık bitti, bu son sınırdı gibi bir şey maalesef söyleyemiyoruz. Çünkü evet seçimler var. Seçimler varken saldırganlığını kullanmak isteyen Netanyahu hükümeti ve onun tabii ki yakınındakiler var. Ve kendilerince sürekli yıllarca işte işgal ettikleri topraklara neden işgal ettiklerini meşrulaştırmak için büyük bir çaba da var. Çünkü bununla ABD'den bütçeden para alıyorlar. Bu sahte güvenlik endişesi söylemleriyle gidip başka ülkelerin topraklarına yerleşiyorlar. O topraklara gidip yerleştikleri gibi yanlarında işgalcileri götürüyorlar. Aynı şekilde bütün coğrafyaya işte bir Filistinleştirme sürecini arkadan arkaya işlediklerini de biliyoruz. Lübnan'da ne yapıyorlarsa, Gazze'de, Filistin'de ne yapıyorlarsa, fırsat olursa, fırsat verilirse Suriye'de de aynısını yapmaya kesinlikle adaylar. Yani hani burası son sınırdır. Bundan sonra yapmayacaklar demek açıkçası hiç mümkün değil, hiç mantıklı değil. Çünkü şu anda İsrail zaten politikasını bunun üzerine inşa etmiş durumda. Sürekli tehdit altında olduğunu söylüyor. Sürekli başka ülkelerin her an ona saldıracağıyla alakalı şeyler söylüyor. Kendince bir alan belirliyor. Gidip oraları işgal ediyor. Ve ona tabii ki uluslararası hukukta alınan kararlar da bağlamadığı için İsrail'i az önce Haydar Bey'in de söylediği gibi bir şekilde o mekanizmalar kilitlendiği ve işlemediği için herhangi bir yaptırım şu anda hani gerçekten majör bir yaptırım uygulanmadığı için evet İngiltere bile bakın yaptırım kararlarından bahsediyor şu anda İsrail'le alakalı insanların kendi tepkilerinden çekindikleri için vatandaşların ülkeler bir şekilde İsrail'e tepkilerini koymaya başladılar. Kesinlikle psikolojik olarak çok daha dezavantajlı bir yerde. Bu da doğru. Ama ne olursa olsun işte sürekli başka noktalar belirleyip oraları gidip işgal edip oraların kendileri için tehdit olduğunu hiçbir şekilde uluslararası hukuka dayanmayan, realiteye dayanmayan, kendi uydurdukları güvenlik çerçevesi üzerinden meşrulaştırmaya çalışan İsrail'in hamleleri maalesef yine devam edecek. Hatta dozunun da artma ihtimali var. Çünkü seçim baskısı kesinlikle azımsanacak bir baskı değil. Netanyahu hükümetinin ya da Netanyahu'nun şu anda görevine son verilmesiyle karşılaşacağı davalar, içeride devam eden davalar, muhalefetin Netanyahu ile ilgili zaten birçok iddiası var biliyorsunuz. Yargılanmalar da devam ediyor. Eğer ben olmazsam...
0: Kesin seçimi kazanması lazım.
1: kazanması geleceğini lazım. Kurtarabilmek başka için. Başka bir çıkış yolu yok. Netanyahu için artık yolun sonu, kazanamazsa seçimleri. Eğer içeride tabii ki mekanizma işleyecekse, eğer tabii Esad gibi başka ülkelere falan gitmeyecekse, örneğin Rusya'ya gitmeyecekse ya da bir yerlere sığınılmayacaksa, kaçılmayacaksa, hukuk işleyecekse orada evet yargılanacak ve çok da ciddi iddialar var. Bir tane değil, birden fazla iddialar var hakkında biliyorsunuz. Bunların işletilmesiyle yüzleşmek istemiyor ve elinden ne gelirse şu anda kullanmak istiyor. Bu çok bir kere ciddi bir baskı. Ama bir taraftan da işte yayının başından beri konuştuğumuz Suriye'nin içerisinde o istikrar yapısı inşa edilmesin diye Türkiye'nin orada aslında kendisi için bir tehdit olduğunu, Suriye'nin yeni rejiminin kendisi için bir tehdit olduğunu, yani yıllarca Esad'dayken büyük bir sorun yokken şimdi nedense birden çok büyük bir sorun varmış gibi bir güvenlik endişesi. Kendilerince işte Hermon Dağı'na, Şeyh Dağı'na neden yerleştiklerini, o dağın stratejik olarak nasıl kullanıldığını, mesela İran'ın dronları gönderdiğinde işte Hermon Dağı'nın o konumundan faydalanarak çok daha avantajlı olduğunu ve bunun da bir taraftan da bertaraf edilmesi gerektiği gibi şeyler de var. Burada kendince bu uydurduğu güvenlik söylemlerini meşrulaştıracak ki ya da bunun için çabalayacak ki ABD'den yardım alsın. Bunun için çabalayacak ki işte neden orada olduğunun soruları hem Suriye tarafından sorulduğunda hem ABD tarafından haksızsınız burada. İşte buradaki düzeni bozuyorsunuz. Bizim inşa etmeye çalıştığımız o yeni istikrar alanını bozuyorsunuz denildiğinde karşısında bir argüman üretmeye çalışıyorlar. Ama ne olursa olsun hiçbir zaman çizgileri bakın değişmeyecek. Yani bölgesel paktlar yapılıyor. Bölgedeki terör örgütlerinin artık sonu geliyor. Ülkeler yavaş yavaş ortak bir zemin bulmaya çalışıyorlar kendi aralarında. Mevcut krizlere nasıl bir çözüm mekanizması çalıştırırız diye bakın Mekke İttifakı, Mekke İttifakı'nın yanında bir de biliyorsunuz bölgesel dörtlü işbirliği dedi bir işbirliği de var. Türkiye'nin, Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın olduğu, toplantılarının da yapılacak olduğu, diplomasi odaklı bölgesel krizlere acil çözüm nasıl getiririz, neler yapabiliriz diye başka bir mekanizma da işliyor. Mekke İttifakı'ndan
0: bir
1: önce kurulmuş olan.
0: Bir detay daha söyleyeyim. Bahçeli'nin söylediği geçtiğimiz günlerde Kudüs İttifakı'ndan bahsetti Devlet Bahçeli. Bir de biz ilk defa bu dönemde şunu gördük. İsrail'in Suriye'deki saldırılarına bölge ülkeleri, saldırıların bölge ülkelerinin tamamı ortak bildiriyle kınadı, hatırlayacaksınız. Evet, böyle bir şey hiç görmemiştik daha önce. Hani Gazze'ye saldırılar kınanmıştı ama Suriye'ye yönelik saldırıların kınanması bence daha başka bir şey.
1: Şimdi bakın 1979'dan beri ABD'nin terör listesinde bulunan Suriye şu anda terör listesinden çıkartıldı. İçerideki terör grupları kendisini bir şekilde feshediyorlar. İsrail'in kullanabileceği bütün argümanlar teker teker elinden alınıyor. Yani ABD'den yardım alması noktasından ya da bu işgalci alanını genişletmesi noktasında kullanabileceği bütün argümanlar ya da Suriye'yi karıştırmak için kullanabileceği bütün aparatlar yavaş yavaş bir şekilde

0: üzerinden bir şekilde saldırabiliriz. Başka ülkeler üzerinden, Yunanistan üzerinden belki başka bir şeyler yapabiliriz gibi farklı farklı çözüm mekanizmaları da geliştirmeye çalıştıklarını da duyuyoruz. Bunu söylemekten de çok da çekinmiyorlar. Hatta birkaç gün evvel İstanbul'la alakalı bakın söylemler vardı. İşte orayı vururuz, burayı vururuz. İsrail'in güvenliği için nereye işte gerekiyorsa. Bu cümlenin içerisine İstanbul'u bile katabiliyor olmaları, bunun resmi makamlar tarafından söylenebiliyor oluşu, aslında saldırganlıklarının ne kadar pervasız olabileceğinin çok açık bir göstergesi. Yani Suriye'de işte bir üssü vurdular, ondan sonra bunun artık son olduğunu, bundan sonra olmayacağını gibi bir şey bunun için söyleyemiyoruz. Hem önlerinde seçimler var, hem de tabii ki o yayılmacı alanın önünde Türkiye'de durduğu için burada da kesinlikle devam etmek isteyeceklerdir. Çok provokasyonlar yapabilirler. Kıbrıs hocamın dediği gibi çok önemli bir mesele. Çünkü özellikle Güney Kıbrıs'ta askeri teknoloji üretmekle alakalı yeni projelerin olduğunu, bu Aşil Kalkanı'yla işte anlaşmasıyla birlikte yeni yeni hem teknoloji paylaşımı hem istihbarat paylaşımı hem de birlikte bir üretim yapıp Türkiye'ye karşı çok daha güçlü bir belki güç alanı oluşturma planlarının olduğunu da biliyoruz. Sürekli adalar konusunu konuşuyoruz. Yeni yeni gelişmeler oluyor. Çok uzun süredir konuşmadığımız konuların tekrar gündeme geldiğini görüyoruz. Adalar deniziyle alakalı, Doğu Akdeniz'le alakalı, enerji kaynaklarıyla alakalı.
1: Hocam özür dilerim. Bunların... Bir de orada aslında çok kritik bir mesele var Güney Kıbrıs'ta. Şimdi her ne kadar biz İsrail ile işbirliği yaptıklarını söylesek de aynı zamanda İsrail'e ne kadar güvenilmemesi gerektiğinin altını çizmek istediğim bir örnek var. 12 gün savaşlarından beri Yahudiler artık oraya yavaş yavaş yerleşmeye başladılar.
0: Satın alıyorlar.
1: Tabii satın alıyorlar. Yahudi okulları kuruldu artık. Yavaş yavaş Mossad ajanlarının işletme kurduklarını biliyoruz şimdi. Gazze'de yapılanın bir benzerini Güney Kıbrıs'ta yapmayacaklarının ne malumu var?
0: Kesinlikle öyle. İşte Güney Kıbrıs'taki yaşayanlar da bununla alakalı protestolar da düzenliyorlar. Bakın İsrail'in güvenilmez olduğunu, İsrail yüzünden bir savaşa çekilmek istemedikleriyle alakalı hala tabii aklı selim kalan insanların da tepkileri var. Ama ne olursa olsun İsrail bir sonraki hamlede evet herhangi bir Akdeniz'deki, Ege'deki adayı, Güney Kıbrıs'ı, Yunanistan üzerinden başka bir sistemi ya da yine Suriye üzerinden başka bir saldırı planını gerçekleştirebilir. Doğrudan Türkiye'yi hedef alamayacağını bildiği için, buna cesaret edemeyecekleri için, şu anda edemeyecekleri için başka şekillerde bir şekilde Türkiye'yi rahatsız etmek, tehdit etmek ya da yeni düşman olarak parlatmak için başka formüller düşünüyorlar. Çünkü biliyorlar ki böyle bir durum olursa Türkiye'nin tabii ki her an her dakika teyakkuzda olduğunu, diğer karıştırdıkları ülkeler gibi Türkiye'nin olmadığını, yıllardır NATO'nun içerisindeki en büyük ikinci ordu olması, sahadaki tecrübeleri, diplomatik tecrübeleri, hem sert gücünün hem yumuşak gücünün getirdiği o birikimle çok sert cevaplar alabileceklerini biliyorlar. Bunu İsrail'e herkes söylüyor zaten. Bu hani şey değil, bir hamaset değil, bu bir gerçek. Bu sahadaki de gerçek. Bu sert gücün ne durumda olduğunu gösteren de bir gerçek. Bunların hiçbirisi sadece hani laf olsun diye söylenmiş şeyler değil. Belli karşılaştırmalar var, belli değerler var ve böyle bir durumda nasıl bir dezavantajlı noktada kalacaklarını zaten biliyorlar. Onun için bu seçim süresi de bitene kadar çok büyük ihtimalle başka adımlar da atacaklar. Ama tabii Netanyahu kalır mı, gider mi? Kalırsa bundan sonra ne olur? Aynı şekilde saldırganlık politikalarına devam eder. Hani yerine biri gelse, kim gelirse gelsin, muhalefet de gelirse gelsin, eleştiriliyor olmalarına rağmen bu politikaları devam ettirmeyeceklerinin tabii ki garantisi yok. Onun için bir sonraki hamle yine Suriye üzerinden görebiliriz, yine Güney Kıbrıs üzerinden görebiliriz ya da işte adalarla alakalı problemlerin körüklenmesiyle ilgili başka alanlarda da görme ihtimalimiz yine maalesef var.
2: Fatma Hanım, İsrail'in tahriklerinden bahsederken az önce söylediğim tehditkar mesajları, evet. Savunma Bakanı katsın. Farklı bir şey sormak istiyorum ben bununla ilgili. Şimdi hep diyoruz ya, bu işte Türkiye'ye, Suriye'ye bir mesaj. Bundan bir süre önce Barak şöyle bir şey söylemişti. Suriye ile Golan konusunda İsrail hala orayı işgal altında tutuyor. Trump'ın temsilcisi bu adam. Birleşmiş Milletler kararlarına ve Golan'ın Suriye'ye ait olduğunu söyleyen tüm uluslararası düzene aykırı davranıyorlar.
1: Evet.
2: Açık açık bunu söyledi. Acaba İsrail Amerika'ya mı mesaj veriyor?
1: açık açık söylemesine rağmen işte günümüzün uluslararası ilişkilerindeki en büyük problem alanlarından birisi yaptırımın olmaması. Herhangi

0: bir cezai sürecin başlatılmaması. Bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Netanyahu'nun ceza aldığını biliyoruz veya Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'de yaptıklarının soykırım olduğuna dair devletin yargılanması için gerekli işlemlerin başlatıldığını biliyoruz ama maalesef hala uluslararası hukukun bir türlü devreye giremediği bir zaman dilimindeyiz. Şimdi her ne kadar ABD'ye mesaj veriyor mu sorusu çok keskin bir yanıt olur. Çünkü ne kadar mesaj vermek isterse istesin bir şekilde ABD ile hareket etmek durumunda. Bugün Mossad'ın ne kadar istihbari olarak derin ve nitelikli çalıştığını, nitelikli demiyor ama derin çalıştığını biliyoruz. Ama bu sadece Mossad ajanlarının veya Mossad'ın salt kendi başına yürütmüş olduğu bir faaliyet değil. Keza bugün eğer Mossad bir şekilde istihbari bilgiler alıyorsa buna ABD de dahil, ABD istihbaratıyla beraber çalışıyor. Öte yandan ABD'ye vermek istediği mesajlar genelde bu tarz saldırılar üzerinden değil de işte Epstein dosyalarını hatırlayın Erkan Bey. Eğer gerçekten Trump'a veya ABD'ye bir mesaj verilmek isteniyorsa ya da İsrail bunu yapacak oluyorsa zaten Trump'ın başının ağrıdığı temel meseleler üzerinde aslında bunu yapıyor. Nereden hatırlıyoruz bunu? Hatırlarsanız biz ne zamanki Epstein'i unuttuk, konuşmadık. ABD ve İsrail İran'a saldırmaya başladı. Bir anda Melanie Trump ortaya çıkıp tekrardan Epstein dosyaları kapatılmışken üstü tekrardan konuşmaya başladı. Ve o dönemde acaba ABD ile İran arasında bir barış olabilir mi? Yavaş yavaş barış görüşmelerin başlatıldığı bir zaman dilimindeydi ve biz şunu da konuştuk. Demek ki bir yerde İsrail aslında bastırıyor. Tekrardan elindeki o şantaj malzemelerini kullanıyor. Hatta bu savaşın başlangıcında dahi Epstein dosyalarının üstü örtülmek maksadıyla Trump'ın sürüklenildiğine yönelik birçok kez değerlendirmelerde bulunduk. O yüzden bugün Suriye'deki denklemin ben salt sadece böyle ABD'ye bir mesaj niteliği olduğu kanaatinde değilim. Burada daha çok İsrail'in ABD seçimlerinde kim gelirse gelsin, keza İsrail seçimlerinde kim gelirse gelsin, işte bir önceki bölümde konuştuğumuz o arzu mevut hayallerini bir kendisine misyon olarak belirlemiş olan o anlayışın devamı niteliğinde okumakta fayda var. Çünkü Netanyahu'dan sonra kim gelirse gelsin, bakın bugün İsrail içerisinde hala çok büyük sesler var. Daha sert tutum izlemesine yönelik. Bu da çok vahim. Bir taraf ayaklanıyor, artık Gazze'deki katliam son bulsun demiyorlar ama. Gazze son bulsun ama bizim askerlerimiz daha fazla bu tarz görevlendirmelerde bulunmasın. Psikolojisi bozuldu diye insanlar orada ayaklanıyor. Yani kimsenin maalesef o mazlum coğrafyalardaki mazlum Filistinliler özelinde İsrail içerisinde çok daha ses çıkardığı bir durum yok. O yüzden bugün Netanyahu'dan sonra kim gelirse gelsin bu tarz saldırgan tutumları devam edecek. Veya ABD seçimlerine dönelim, ABD'ye dönelim. İstediği kadar Netanyahu ile Trump anlaşamasın. Netice itibariyle günün sonunda tekrardan Yahudi lobisiyle hareket etmek zorunda kalacak olan bir ABD sistemi var maalesef. Ve ekonomik olarak da bunun altyapısı böyle hazırlandığı için devam etmek zorundalar. O yüzden önümüzdeki süreçte İsrail'in o hayalini kurduğu federatif bir yapının Suriye'de olmaması, Adem'in merkeziyetçiliğin olmadığı bir Suriye tabii ki İsrail'i rahatsız ediyor. Ama en büyük mesajlar tabii ki Trump'lar ne kadar anlaşamasa da Salt bunu ABD'ye bir mesaj olarak okumamak gerektiğini düşünüyorum. Burada Salt, İsrail'in artık kimi zaman Trump'ı bile dinlemeyecek ölçüde davrandığını, kimi zaman değil hatta çoğu zaman ABD'nin kararlarını bile dinlemeyecek şekilde saldırılar başlattığını, 12 Eylül savaşlarında da keza buna dahil olmak üzere.
1: Lübnan için dedi ya Trump, saldırmanızı yasaklıyorum dedi. Ertesi gün
0: hiçbir şey yani değişmedi. Ben açıkçası hep şunu konuşuyordum. Açıkçası diyordum ki eğer İsrail'i birisi durdurması gerekiyorsa buna ekonomik ve askeri olarak destek vermeyecek olan ABD'nin durdurması gerek. Yani bu desteği sağlamayacak ve bu tarz operasyonları bilgilendirdiğinde izin vermeyecek bir anlayışın olması gerek diyordum ama hocam çok güzel bir örnek verdiniz. Yani artık Trump'ın hiçbir açıklamasını veya faaliyetini dinlemeyen bir Netanyahu var karşımızda. Gazze Barış Kurulu'nu konuşuyoruz. İşte Gazze'de Türkiye'nin Barış Kurulu'nda varlığını konuşuyoruz. Trump'ın oluşturmak istediği kurulda Türkiye'nin varlığını çoğu zaman dillendirdik. Ama Netanyahu sırf Türkiye olmasın diye birçok kez bu sürece çelme taktı.
1: İstikrar gücüne mesela bizim birbirimizi engelleniyor.
0: Çünkü Türkiye'nin varlığı demek orada kafasına buyruk bir şekilde mazlumlara saldırabileceği bir alanı kısıtlamak demek. Doğal olarak Türkiye'yi hiçbir şey alanda istemeyen bir Netanyahu ve Trump'ı da bir yerden sonra dinlememeye başladı. O yüzden eğer ABD'ye karşı bir şantaj veya bir mesaj verilecekse bana kalırsa bu Suriye'de, Lübnan'da, Gazze'de olan saldırılardan değil, daha çok Trump'ın kendi şahsi dosyaları üzerinden gerçekleştirilecek durumlar olarak ben düşünüyorum.
1: Kaldı ki Barack sözlerini geri aldı iki gün sonra.
2: Ya yanlış anlaşıldı vesaire vesaire.
1: Suriye'deki duruma dikkat çekmek istedim falan diye.
2: Ama sonuç olarak bu söylendi.
1: Ama şöyle 2019'da biliyorsunuz Trump'ın açıklaması kararı, Golan kararı var. Golan'ı İsrail'in toprağı olarak kabul etti. Aynı Kudüs kararı gibi Trump 2019'da da Golan'ı da İsrail toprağı kabul etti. Şimdi Trump'ın büyükelçisinin Trump'ın sözlerine muhalefeten böyle bir şey söylemesi, İsrail de buradan yürüdüğü için Barack o sözlerini geri almak zorunda kaldı.
0: O biraz daha Trump'ın sözünü ezmemek maksadıyla geri alma durumuydu.
1: Algısı üretilmesin diye maalesef o sözlerini geri aldı. Aslında çok da meşru bir sözdü, çok da gerçekçi bir sözdü.
2: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge meselesinden bahsederken önündeki en büyük engel şüphesiz İsrail. Yani terör örgütleri üzerinden bölgede bir oluşum kurmaya çalıştığını çok net biliyoruz. İşte ikinci İsrail, büyük İsrail vesaire. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında Yeni bir dönemin kapıları açılacak dedi. Ben o yeni dönemi biraz tarif etmenizi istiyorum. Yani sadece yalnızca burada biz terörün sona ermesinden mi bahsediyoruz? Yoksa yeni bir dış politika doktrini bununla beraber Türkiye için yeni getiriler. Neyden bahsediyoruz biz tam olarak?
1: Şimdi Erkan Bey, şimdi ben de ilk doktora sürecine başladığımda İsrail'le ilgili ilk makaleyi kaleme alırken biraz basma kalıp olacak ama Orta Doğu'yu tarif ederken işte çatışmaların merkezi olan, uzun süredir yüzyılları aşan çatışmaların merkezinde olan, bir türlü çatışmaların bitmediği bölge olarak tarif ettim. Çünkü hep öyleydi. Böyle şablonlar vardı. Orta Doğu tarif edilirken maalesef bu şekilde tarif ediliyor. Bu yeni bir durum değil. Yani Osmanlı'nın yenilmesi, dağılması, yıkılmasından itibaren bölgenin mahfuz kaderi böyle. Ve Türkiye, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge süreciyle aslında bu mahfuz kaderi yenmeye, değiştirmeye çalışıyor. Herkesin, dünyadaki herkesin Orta Doğu'yu tarif ederken, anlatırken ilk cümlesi olarak kurduğu çatışmaların merkezi, anlaşmazlıkların merkezi diye tarif ettiği Orta Doğu'yu bir barış havzasına çevirmeye çalışıyor. Yani bence sürecin özünde, merkezinde bu var. Yani Orta Doğu'nun şu an ki halini, görüntüsünü, şeklini değiştirmeye çalışıyor ve çatışmalarla, savaşlarla değil de barışla, refahla, zenginlikle anılmasını sağlamaya çalışıyor. Bunun için de şimdiye kadar bizim pek çok bedel ödedik. Hem insanlarımızı kaybettik, hem ekonomik olarak büyük kayıplar verdik. Bölge ülkeleri de büyük bedeller ödediler. Yani Suriye'nin ödediği bedel hemen yanı başımızda. 13 yıllık bir iç savaştan çıktı. Irak keza işgale maruz kaldı. İşgalden sonra 1 milyon insanını kaybetti. Benzer bir şekilde bunların, bu acıların yaşanmasını istemiyor Türkiye. Ve az önce dedik ya, tarih yeniden yazılıyor. Gerçekten Orta Doğu için bence tarih 100 yıl sonra yeniden yazılıyor. Yani birilerinin Sykes-Picot'su yeniden canlandırma emellerinin aksine Türkiye onu tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyor ve Dışişleri Bakanımızın ortaya attığı bölgesel sahiplenme söylemi politikasıyla da bölgenin sorunlarını çözüm için dışarıdan bir aktörün gelmesine, küresel güçlerin, emperyal güçlerin gelmesine gerek yok. Biz kendi sorunlarımızı kendimiz çözeriz diyor. Ya şimdiye kadar Türkiye bunun örneklerini defalarca verdi zaten. Pek çok sorununu çatışmada arabuluculuk görevi üstlendi ve büyük kısmında da başarılar elde etti. Hem bölgede hem bölge dışındaki aktörlerin arasındaki sorunları çözme konusunda inisiyatifler aldı. Neden bundan sonra bölgede yaşanması muhtemel ki? Yani olabilir, sadece bölgemize mahsus değil, her yerde anlaşmazlıklar olabilir. Ama bu anlaşmazlıklar sırf etnik, mezhebi, dini farklılıklar nedeniyle insanların birbirini öldürmesini gerektirmiyor. Ya Avrupa bunun bedelini çok acı ödedi. Bugün geldiğimiz noktada Avrupa Birliği projesiyle bir refah toplumu yaratmaya çalıştılar. Bunu Avrupa yaptıysa, ki yüzyıllarca birbirini boğazlayan milletlerden bahsediyoruz. Yani onlardaki çatışma bizim bölgemizdekinden daha köklüydü. Daha böyle ontolojik sebepleri vardı ama onlar bunu aştılar, bir şekilde birleştirdiler. Ve Türkiye'de bu modeli Orta Doğu için uyarlamaya çalışıyor. Bence Türkiye'nin projeksiyonu, vizyonu da burada. Buraya ulaşmaya yönelik bir çaba içerisinde. Ve son atılan adımlarda da bunun daha öncesi, mesela bir 10 yıl önce söyleseydik bunun gerçekleşme imkanını herkes çok düşük görebilirdi. Hayır, olmaz. Orta Doğu mu? Asla olmaz. Yani Suriye ile Irak bir araya gelmez. İşte İran'la Suudi Arabistan barışmaz. İşte yok Şii-Sünni çatışması var, yok Alevi-Sünni çatışması var diye, yani din, mezhep ve etnik köken farklılıkları kaşıyarak bu sağlanıyordu. Bugün artık bunların biraz daha aşıldığını görüyoruz. Yani bu ülkeler çatışmalara, anlaşmazlıklara rağmen bir araya gelebiliyorlar ve gelme ihtimalleri önümüzdeki günlerde de daha artacak. Ben Mekke Anlaşması'nın bu kapsamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani biz savunma anlaşmasından bahsediyoruz. Kimseyi hedef almadığından bahsediyoruz ama anlaşmanın kimlere rahatsız ettiğine baktığımız zaman da asıl hedefin ne olduğu bence ortaya çıkıyor. Bu ülkelerin bir araya gelmesinden haz etmeyen ülkeler var. Başta İsrail evet. olmak üzere. Avrupa'da da bence ya Fransa'nın başını çektiği bazı aktörler de bundan çok hoşlanmıyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü şimdiye kadar bu farklılıkları kullanarak Orta Doğu'yu yönettiler, Orta Doğu'yu kontrol ettiler. Bölge ülkelerinin kendi inisiyatiflerini üstlenmeleri bu kontrol mekanizmalarını ellerinden alacak onların. Bu lüksleri, bu konforları kaçacak ve dolayısıyla bunu istemiyorlar. Ama biz buraya doğru yani benim kanaatim o, hızlıca gidiyoruz. Yani Türkiye'nin bu konuda atbaşı görevi gördüğünü, bu adımları hızlandırdığını da söyleyebilirim. Yani Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik teveccüh bu konuda önemli bir katalizör görevi görüyor. Özellikle Arap sokakları diye tabir vardır. Arap sokaklarının Cumhurbaşkanı'na olan teveccühü bence yönetimleri de zorluyor ve ya biz Mısır'la 2013'ten sonra ilişkiler koptuğunda bir daha tekrar münasebet kurulmasını hiç kimse düşünmüyordu, öngöremiyordu ama bugün konuşabiliyoruz. İşte Mısır'ın önümüzdeki günlerde belki Mekke Anlaşması'na dahil olması söz konusu. Bu anlaşmanın paydaşlarının genişlediği bir fotoğrafı, bir senaryoyu düşünün. Yani buraya ne İsrail'in ne de başka bir ülkenin bu ülkelerden, tarafkir ülkelerden herhangi birine dokunma ihtimali ortadan kalmayacak. Böyle bir caydırıcılık üretecek ve Türkiye bunu inşa ediyor. Sabırla bu sürece başladılar. Bugün bayağı bir mesafe kat ettik. Yani bizdeki terörsüz Türkiye süreci bunun bence sadece bir aşaması. Bu genişleyecek ve bütün bölgeyi içine alacak bir oluşum olacak ve nihayetinde biz Orta Doğu'da da aynı Avrupa Birliği gibi bir vahanın yaratıldığını göreceğiz diye umuyorum. Nasıl tarif ettim bilmiyorum ama.
2: Çok güzel tarif ettim.
3: Çok güzel şeyler söyledim.
2: Ben şunu da size sormak istiyorum. Beyza'm, sizden de bunun cevabını almak istiyorum. Biraz konudan konuya geçiyor gibi olacak. Az önce soracaktım, unuttum. Şunu merak ediyorum. Ya binlerce kilometre öteden Amerika Birleşik Devletleri'ni bölgeye savaş uçaklarını, askeri uçak gemilerini bölgeye getirip İran'ı vurduran İsrail nasıl oluyor da Suriye konusunda ABD'yi ikna edemiyor?
1: Ya şöyle, bunu daha önce defaten de konuştuk. Amerika'nın İran savaşına girmesi konusunda İsrail'in çok önemli bir rolü var. Ama sadece İsrail olduğu kanaatinde değilim ben. Özellikle Venezuela örneği göz önünde bulundurunca bu konuda Trump'ın bence hatta sözlerini daha önce de bir programda söylemiştim. Risk çok büyük ancak ödül de çok büyük şeklinde bir açıklaması vardı. Hı hı. Kendisine sunulan İran savaşı projeksiyonunda İran'ın kolaylıkla yenilebileceğini düşündürülmesi, yani buna ikna edilmesi bu konuda onun İran savaşına girmesi konusunda etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Venezuela'yı çok kolay kontrol eder hale geldiler ve Venezuela petrolünü kontrol ediyorlar. Bu şekilde Çin'in enerji tedariki konusunda söz sahibiler. İran'ın da İsrail'in çizdiği projeksiyona göre kısa sürede rejimin en azından değiştirilmesi mümkün olsaydı, düşünün Amerika İran petrolünü de kontrol edecekti ve Çin'in enerji tedariki konusundaki aslında en büyük tedarikçisini kontrol altına almış olacaktı. Dolayısıyla Çin'i de kontrol altına almış olacaktı. Bence Trump'ın arka planında bu böyle bir mantığının da çalıştığı kanaatindeyim. Yani sadece İsrail değil, bu konuda Trump'ın da bazı çok gerçek dışı hayalleri olduğunu düşünüyorum ama tabii Amerikan yönetimin içindeki bazı böyle Yahudilerden daha Yahudi olan, İsrail'e iman etmiş, İsrail'in Tanrı tarafından seçilmiş ırk olduğunu, millet olduğunu düşünen işte misal mevcut Amerika'nın Tel Aviv Büyükelçisi Huckabee bunu bir görev olarak, bir dini bir sorumluluk, zorunluluk olarak görüyor. İsrail'in desteklenmesi, İsrail'in savunması ve İsrail'in BK'si için İran'la savaşılmasını bir görev olarak gören insanlar var. Dolayısıyla aslında Trump'ı bu şekilde bakarsanız yani İran'la Suriye konusunu daha rahat ayırt edebilirsiniz. Suriye konusunda bir projeksiyon koydu Trump. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın telkinleri çok etkili oldu. Yani yeni değil bu. Tabii birinci döneminden beri Suriye konusunda konuşuluyor ve İsrail'in Suriye konusundaki devam ettirdiği politikanın bölgenin BK'sına zarar verdiğini, istikrarını bozduğunu Trump'a çok iyi anlattığı kanaatindeyim. Ve Trump'ın da bunu gördüğünü ve bu konuda Cumhurbaşkanımızın yanında durduğunu, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu politikaları desteklediğini, bu nedenle Suriye konusunda İsrail'e rağmen

0: tamamen İsrail'in istediği şeyin karşısında bir pozisyon aldığı kanaatindeyim.
1: Bu tutum şununla başladı herhalde. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın da açıklaması vardı, hatırlarsınız. İşte onların ifadesiyle Kürt güçlerin Irak'tan Suriye'ye sokulmak istenmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin buna engel olması.
0: İran'a sokulmak istemesi.
1: İran'a sokulmak istemesi. Evet, pardon, düzeltiyorum. İran'a sokulmak istemesi ve Türkiye'nin buna engel olması. Trump'ın da buna ikna olup bunu kabul etmesi.
0: Cumhurbaşkanımızın sayesinde.
1: Evet, Cumhurbaşkanı. Bu plan... Bunu açık açık Arakçı söyledi.
0: Evet, söyledi. Ya işte bu, o kanalın açık olması bence sürecin izah edilmesi konusunda bence önemli bir gösterge diye düşünüyorum. Artı Suriye'nin mevcut istikrarsız, yani geçmişteki o iç savaşındaki istikrarsız durumundan Amerika'nın da bir çıkarı yoktu. Ekstra maliyetten başka bir çıkarı yoktu. Ama İran konusunda mesela eğer İsrail'in dediği gibi ya da öne sürdüğü gibi rejim değişikliği kolayca halledilseydi, İran diz çöktürülebilseydi, Amerika buradan büyük bir çıkar elde edecekti. Böyle bir fark var bence arada. Suriye'deki ekstra maliyeti katlanmasını gerektirecek hiçbir ödül yok. Yani Trump'ın kişiliğini de düşünürseniz, onun ne kadar materyalist yaklaştığını olaylara düşünürseniz, bir kar zarar hesabı yapıyordu ve İran'da böyle bir kar ihtimali vardı. Suriye için böyle bir kar da ortada yoktu. Dolayısıyla Suriye konusunda Türkiye'nin yanında olmak onun için daha mantıklı ve makul bir sebep olarak gözüküyor.
1: Peki. Gizem, siz ne dersiniz?
2: Yani,
1: merak ettiğim bir soru. Yanıtını merak ettiğim bir soru.
2: Şimdi İran meselesinde tabii ki İsrail'in çok daha fazla açıkçası direttiğini, İran'ın yıllarca zaten işte düşmanımız, varoluşsal tehdit diye yıllardır İsrail tarafından da ABD tarafından da sürekli zikredildiğini, bir taraftan İran'ın tabii o direniş ekseni vasıtasıyla vekil aktörlerinin de olduğunu ve İsrail'in bunu yıllarca yine kendi tehdit olarak söylemlerinde sürekli kullanıyor oluşu, ama Suriye'nin içerisinde çok daha başka bir yapının oluşu bir kere mevcut farklılıklardan biri. Şimdi Trump bu savaşa kendi isteğiyle mi girdi, İsrail'in sürüklemesiyle mi girdi, farklı farklı senaryolar ihtimalle üretebilirsiniz. Yani diyelim ki kendi isteğiyle girdi, burada bir çıkar gördü. Aynı Venezuela petrolünün aynı şekilde burada da İran'ın petrollerini, kaynaklarını ben kullanırım, Çin'e de satarım, kendi istediğim fiyata satarım ya da istediğim ülkeye istediğim şekilde satarım. Hatta Hürmüz'ü bile kontrol ederim, rejimi değiştiririm. Buradan her şekilde win-win ben kazanırım diye düşünmüş ve bu işe girmiş olsun. Ya da işte o verdikleri silahları, bir taraftan da şunu da eklemek lazım. Eğer İran'daki saldırılar İsrail'le tabii ki cesaretlendirmesiyle, İsrail'in zaten yıllardır arayıp bulamadığı senaryoydu bu. İşte İran'a saldırılacak. İran'da işte bir taraftan terör gruplarına da terör örgütlerine de silah da veriyorlar. Onlar da işte bir taraftan çağrılar yapılıyor. İçeriden de kapılar açılacak. Netanyahu'nun sürekli söylediği, bizim İranlılarla bir derdimiz yok, rejimi devirelim, siz içeriden kapıları açın. İşte Trump da silahları göndersin, terör örgütleri de oradan girsin, bir şekilde karadan da müdahale olsun. Biz de yukarıdan işte bombardımana İsrail'le birlikte devam edelim. Tamamen İran'ın kontrolünü elimize geçirelim, kaynaklarını da kullanalım. Böylece Çin'le olan rekabetimiz de elimizde, aynı Venezuela gibi çok güçlü bir şey olur. He, bu sırada tabii ki Orta Doğu karışır mı? Karışır. Belki de umrunda değil. İşte öbür taraftaki öbür ülkenin de başına ne gelir? İşte Irak'ta ne olur? Suriye'de ne olur? Bunların belki o sırada kafasındaki senaryoya göre daha karlı gördüğü bir şey de olabilir. Ama Suriye'ye geldiğinizde bir kere orada önlerinde çok güçlü bir duvar var. O da Esad gittikten sonra oradaki düzeni sağlamak için Türkiye'nin kendi endişeleriyle, kendi kırmızı çizgileriyle, daha önceden yaptığı operasyonlarla birlikte bütün bölgeyi, bakın, bütünsel olarak Türkiye'ye alıyor. Sadece Suriye'de değil, Irak'ta ne var, Suriye'de ne var, İran'ın içerisinde terör grupları Türkiye'ye tehdit olacak şekilde ya da bölgeye tehdit olacak şekilde neler var ve Türkiye burada ne yapabilir? Bunların önünü kesmek için, ileride tekrar işte bu çıkar gruplarına hizmet etmemeleri için Türkiye ne yapabilir? Uzun vadeli bir aslında düşünceydi, uzun vadeli bir düzenlemeydi bu ve işte o 2015'ten sonra başlayan bütün harekatları biliyoruz, teker teker yapılan harekatları. Şimdi bu geldiğimiz noktada İsrail'in o yayılmacı alanının önünde Türkiye olduğunu gördükleri için Suriye'nin içerisinde çok da rahat bir, işte İran'da yapmak istedikleri şey bütün coğrafyaya sirayet ederse, İran kaybederse işte ondan sonra Irak, ondan sonra işte kim varsa parçalayabilecekleri Suriye'ye kadar giderse buradan daha karlı çıkarı senaryosu İsrail'in kafasında mutlaka zaten vardı başarılı olurlarsa. ABD'nin çıkarı başka tabii ki orada işte neresi yıkılmış neresi ne yapmış çok da Trump'ın önemsediği şeyler değil. Ama İran'da başarılı olamadılar. Suriye'de Türkiye'nin etkisi var. Türkiye'nin üniter yapıyı destekliyor oluşu var. Türkiye'nin kendi güvenlik endişeleriyle orada bulunması gibi çok büyük bir gerçek var. Onun için aslında yapmak istediklerini yapamadıkları gibi başka bir ihtimal de var. Eğer İran'da çok başka şeyler görseydik, bunun bütün coğrafyaya yayılma ihtimali, hatta bakın o Körfez ülkelerinin İran'a cevap vermesini mesela düşünseydik, Türkiye böyle olmasın diye çok uğraştı. Onların sonucunda biz şimdi bu ittifakları görüyoruz, bu yeni müttefiklikleri görüyoruz. Eğer öyle bir senaryo olsaydı da yine tamamen Körfez'in, Orta Doğu'nun ve Türkiye'nin içerisinde olduğu bir durumun tamamen bir kaos, tamamen bir karmaşa gibi yeni bir düzleme evrilme ihtimalleri de vardı. Ama bunun hepsinin karşısında tabii ki eğer bu senaryolar gerçekse Türkiye'nin durduğu yer sebebiyle ve Suriye'de, hatta sadece Suriye değil bakın Irak'ta da Türkiye'nin şu anda engellemeye çalıştığı birçok şey var. İşte o bölgesel Kürt yönetimi biliyorsunuz oranın İsrail'le olan ilişkileri, farklı farklı planları. Daha sonra tekrar Türkiye'ye sirayet edecek şekilde bu tablonun tamamen bir kaosa dönüşmesi. Bunların hepsinin aslında ihtimalleri ve hesaplamaları yapıldığı için Türkiye'nin etki alanı işte Suriye'de üniter yapının desteklenmesi, işte kaos çıkmasın, Irak'ta kimse birbirine düşmesin, Suriye'de kimse birbirine düşmesin, devlet desteklensin. İran'da aynı şekilde İsrail ve ABD saldırılarına istedikleri gibi bir sonuç alamasın diye aslında sürece bu şekilde yaklaşan, diplomatik çağrılar yapan, cevap verilmemesi için çalışan ve cevap verilmemesi için provokasyonlara kapılmamaları için çalışan Türkiye, Katar, işte aynı şekilde işte Pakistan, arabuluculuk görüşmelerini falan yapılması. Bunların hepsi bu konuştuğumuz senaryoların aslında önünü kesen şeyler. Çok başka şeyler de olabilirdi. İran'da başarılı da olabilirdi. İran'da başarılı olsalardı o sürecin Suriye'yi içine katmak ya da başka ülkeleri içine katmak gibi emelleri yine olurdu. Çünkü burada İsrail'in desteklediği bir mekanizma var. Yıllarca uğraşıp yapamadığı şey aslında altın tepside İsrail'e sunulmuş gibi bir ortam olacaktı. Ama biz onun eşiğinden döndük. Burada çok önemli bir ayrım var. Suriye'de evet kesinlikle Haydar Bey'in söylediği gibi başka bir mesele var. Orada saldırıyor olmak, işte orada Suriye'nin üniter yapısının desteklenmemesi Trump için ekstra bir maliyet. Bu bir gerçek. Ama İran'dan başlayan bir dalga bütün Körfez ülkelerini ve Orta Doğu'yu içine alma ihtimali var mıydı? Vardı. Şüphesiz. Ama orada da önünde duran yine bir Türkiye var. Orada bu durum bu hale evrilmesin diye çalışan Türkiye ve yanında başka ülkeler var. Burası çok daha ağır bastığı için ve istediklerini kısa vadede alamayacaklarını da bence hesapladıkları için ABD burada biraz daha yön değiştirdi. Suriye'nin desteklenmesi gerektiğini çok daha karlı gördüğü için orada başka bir yol izlemeye çalışıyor. Ama İran meselesi artık ABD için, Trump hükümeti için kesinlikle bir ölüm kalım meselesine dönüştü. İşte ara seçimlerde Trump'ın oylarının yavaş yavaş erimesine niye bu savaşa giriştik? Bu kadar para harcadık. Elimizde ne var? Hiçbir şey yok. Hala Hürmüz'de uğraşıyorsunuz. Açık olan Hürmüz'ü kapattırdınız. Nükleer meseleyle ilgili hiçbir şey olmadı. Vekil aktörlerle ilgili hiçbir şey olmadı. Uranyumdan bahsettiniz. Hiçbir şey olmadı. Ne oldu işte? Rejimi devirdik diyorsunuz. Şimdi başka biri geldi. Müşteba Hamane'ye geldi. Devrim muhafızları daha da güçlendi. Yapmak istediklerinizin hiçbirisini yapamadınız. Üstüne bir de ekstra maliyet çıkarttınız ve bu savaş bitecek gibi görünmüyor diyor şu anda ABD'nin iç kamuoyu.
0: İran'ı daha da güçlendirdiler sanki. Prestijini arttırdılar. Yani.
2: Öyle oldu çünkü
0: bölgedeki etkisini
3: İran, Hürmüz'den bakın, gelir elde etmek üzerine bir
2: Hürmüz kapatılır mı kapatılmaz mı diye yıllarca bakın bu konuşuldu.
1: Meğer işte, kapatılabilirmiş.
2: Kapatılabiliyormuş.
0: Kapatıldı.
2: Evet, onun üzerine bir de Babil Mendebi'yi bir de kapatırım. Evet. Diyor. Bir de Babil Mendebi'yi de kapatırım diyor. Yani işte bunun karşısında o yani kanallar çok önemli. Süveyş kanalından sonra İngiltere'nin işte o krallığın girdiği durumu biliyoruz. Nasıl bir düzlem değiştiğini biliyoruz. Burada Hürmüz'ün üzerinde çok büyük bir iddiayla gitti. Ben burayı da alırım. Venezuela'yı bir günde aldım. Ötekini işte Grönland'ı da almam lazım. Öteki de bilmem ne olsun. Çok büyük bir iddiayla Trump yola çıktı. elinde hiçbir şey yok. Bunun baskısıyla orası bir artık seçimlerin sonuna kadar çözülemeyecek bir mevzuya bakın evrildi. Hala ellerinde hiçbir şey yok. Ama işte İran'daki hesaplarla, parametrelerle, çıkarlarla, Suriye'nin içerisindeki hesaplar ve çıkarlar aslında meselenin başından beri evet bir kaos olabilirdi ve çok başka bir yere gidebilirdi. Ama şu an geldiğimiz noktada tamamen başka yönlere evrildi. Ne İran meselesi bakın çözüldü ya da Suriye için hesapladıkları, İsrail'in hesapladıkları şu anda duvara çarpmış durumda. İki taraftan da hiçbir şey kazanamayan bir İsrail ve ABD bloğu aslında görüyoruz.
1: Peki.

0: Fatma Hanım, şimdi bir süredir şununla uğraşıyor Türkiye. İşte provokasyonlar ve tahrikler. Bir tarafta İsrail var, bir tarafta Güney Kıbrıs Rum yönetimi var, bir tarafta Yunanistan var. Burada dikkatimi çeken bir şey var ama. Şimdi Yunanistan bir tahrikte bulunmaya çalışırken önceden arkasına bir batılı devlet alırdı. Avrupa Birliği'nden ve Amerika Birleşik Devletleri ile bunu yapardı. Şimdi bu yok. İsrail'i almak zorunda kalıyor. Zaten Güney Kıbrıs Rum yönetimi onunla hareket ediyor. Önceden biz işte çok uzağa değil 2016-2017 yılına gidelim. Sınır ötesi harekatlar yaptığımızda sadece Avrupa Birliği değil, sadece Amerika tarafından da değil. Hiç bizimle alakası olmayan Kanada'nın bize ambargo uyguladığını gördük. Ama bugün bambaşka bir şeyden konuşuyoruz. Şimdi orada provokasyon yapmaya çalışanlar Batı'dan destek alamıyor. İsrail en büyük ortağı Amerika Birleşik Devletleri'nden destek alamıyor. Ne oldu Batı'ya? Nerede? Bu hiçbir yerde yoklar.
1: Tabii bu provokasyonu sadece saldırı, yani İsrail'in Suriye'ye saldırması veya Güney Kıbrıs'ta herhangi bir faaliyete geçmesi olarak da değerlendirmeyelim. İşte hatırlayın, FETÖ'yü konuşuyoruz sizle çoğu zaman. Yani sosyal medyadan daha hala ülkenin iç işlerine karışmak maksadıyla birçok kez asparagas ve propaganda yapacak söylemlerle iç kamuoyuna yalan yanlış bilgilendirmede bulunuyorlar. Keza işte biz yine Mossad'a da aynı şekilde hizmet eden, diğer istihbarat örgütlerine de hizmet eden FETÖ'nün darbe girişimine de şahit olmuş bir ülkeyiz. O yüzden bunu sadece dışarıdan gelen bir tehdit değil, zamanı geldiğinde maalesef kendi içimizde de hissettiğimiz provokasyonlardan bahsediyorum. Şimdi önceden Yunanistan aslında Avrupa Birliği'nin küçük bir çocuğu gibiydi, şımarık bir çocuğu gibiydi. Ne zaman bir borç batağına girse hemen Avrupa Birliği hop bir araya gelirdi, hemen Yunanistan'ın borcunu kapatırdı, elinden tutardı, kalkındırmaya çalışırdı ama artık öyle bir zaman diliminde değiliz. Neden? Çünkü Avrupa için Rusya-Ukrayna savaşı farklı bir dönem
0: herkes
1: noktası oldu.
0: Herkes canını kurtarmaya çalışıyor şu an.
1: Artık herkes kendi içine dönmeye başladı. Biz hem uluslararasılaşmayı görüyoruz hem aynı zamanda içe dönük bir politikayı aynı anda gördüğümüz bir zaman dilimindeyiz. Çünkü uluslararası ilişkilerdeki o terimlerin bile artık farklılaştığı bir zaman dilimindeyiz. Rusya-Ukrayna savaşı öyle bir denklemde Avrupa'yla Avrupa'yı o denkleme sürükledi ki, çünkü bunca zaman sadece refah ve özgürlüğe düşkün, liberalliğe düşkün, liberalizme düşkün bir Avrupa vardı ve çoğu zaman işte Avrupa Birliği'ne girmek isteyen Türkiye'ye parmak sallayıp işte sen şu fasılları yerine getireceksin, sen şunu yapman gerek gibi yukarıdan bakarcasına taahhütlerde bulunurken şimdi artık öyle bir noktada değiliz. Artık Yunanistan Avrupa Birliği için veya Avrupa ülkeleri için çok da hareket alanı açacak bir müttefik değil. Hadi Yunanistan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya karşı Avrupa Birliği'ne bir güç gösterisi sağlasın. Hadi savunma füzesini, savunma kapasitesini artırıp füzelerle korusun Avrupa Birliği'ni. Hayır, öyle bir şey yok. Bugün güvenlik şemsiyesinde NATO'yu kendilerine bir öncü bilip akabinde NATO'nun da hiçbir şekilde devreye girmemesiyle beraber doğal olarak artık bu anlamda güven verici hem NATO üye ülkesi olan hem de aynı şekilde Avrupa'ya diyaloğunu hiçbir zaman koparmamış olan Türkiye ile yol yürümek çok daha mantıklı geliyor. İşte az önce konuştuk, bir yandan İsrail'in var olmayan prestiji giderek daha da yerlerde, çünkü bebek katili gibi maalesef mazlum coğrafyalarda soykırım uygulayan bir anlayışla öte yandan devam ediyor. Diğer tarafta hani az önce dediniz belki Yunanistan ittifak kaybetti gibi bir kavram kullandınız ya. Orada biraz aslında bir şerh düşmek istediğim bir nokta var. Çünkü hatırlarsanız Macron iki ay önce ziyaret ettiğinde Ege'de bir ihtilaf olması durumunda müttefikimizin yanında olacağız dedi. Şimdi burada söylemsel olarak...
0: Kastım şu, yani muhakkak yarın yine bir şey olsa dese ama eskisi gibi değil hiçbir şey.
1: Tabii, tabii.
0: Yani şu ana kadar kıyametler kopmuştu, Avrupa Birliği'nden açıklamalar gelmişti, Türkiye kınanmıştı vesaire vesaire. Koşulsuz şartsız Avrupa Birliği'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimi yanında olunmuştu. Ama şu an
2: daha dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala kararı vardı.
1: Evet.
2: Daha önceki yıllarda olsa yani yerinden oynardı. Öyle bir kampanya, öyle bir söylem üretiyorlardı. Söylendi, açıklama yapıldı, geçildi.
0: Evet, evet.
1: Tabii. Tam olarak doğal olarak baktığınızda artık o Rusya-Ukrayna savaşı o kadar bir kritik dönüm noktası oldu ki Avrupalı ülkeler artık şapkayı önüne çıkarıp yarın öbür gün Ukrayna bariyerini delen bir Rusya'nın yayılmacılığıyla biz tekrardan Sovyetlerin tehdidini hatırlayacak mıyız? Aynı olayı bir daha mı yaşayacağız korkusuyla bir an önce savunma kapasitesini artırmaya, işte ekonomisini bu anlamda yönlendirmeye başladılar. Öte yandan bu şu demek de değil, Almanya'nın açık İsrail'e hala büyük desteğini görüyorsunuz. Sadece Amerika'nın desteğinden bahsetmeyelim. Şimdi Avrupa'nın çoğu ülkesi de aynı şekilde Netanyahu'ya destek veriyor.
2: Belki Amerika'dan daha fazla destek veriyor.
1: Evet ya, o Nazi soykırımı bir türlü vicdan bellemiş gibi alenen yani Netanyahu'ya vermiş olduğu destek çok açık. Az önce işte Zelenski bir paylaşım yaptı. Netanyahu'yu övgüler yağdırıyor, teşekkür ediyor. Kaldı ki böyle bir zaman diliminde söylemsel olarak bunların tam anlamıyla kopmadığını, fakat iş eyleme geldiğinde herkesin netice itibariyle biraz daha bireysel davrandığını, daha münferit davrandığını söylememiz gerekiyor. Ve burada yine altını çizmemiz gerekiyor. Bakın Türkiye çok farklı bir pozisyon aldı.
0: Türkiye'ye mecburlar artık. Bu net söylemek
1: evet,
0: lazım.
1: Evet, çünkü bundan 20 yıl öncesine kadar terör belasıyla hala mücadele etmeye çalışan, ekonomisini toparlamaya çalışan, yatırımlarını buna konsolide etmeye çalışan yeni bir başlangıcın içerisindeydi. Ama 20 yıl geçti artık ve bu 20 yıldan sonra terörü tasfiye etmiş, bölgeden uzaklaştırmış, bu süre zarfında savunma kapasitesini artırmış, müttefiklerle arasını iyi tutmuş, bir NATO üye ülkesi olarak keza Rusya'ya da arasını iyi tutmuş ve hatta bu Rusya-Ukrayna Savaşı'nı o kadar çözümleyemeyen Avrupa'nın yapamadığını yapıp tarafları aynı yerde buluşturmuş bir anlayış var karşılarında. Doğal olarak bu kadar bu taraflarla rahat konuşabilen ve güven sağlayabilen veya gerektiğinde diplomatik masa kuruluşunda öncülük edebilen bir devletle yola çıkmak tabii ki hem ABD'nin hem de Avrupalı ülkelerin daha fazla işine gelen bir durum. O yüzden tam anlamıyla müttefik kaybettiler mi? Hayır, kaybetmediler. Ama bu konjüktürde işte şöyle bir şey oldu. Artık o şer birliği biraz daha birbirine sıkı tutunmaya başladı. Bu sebeple İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan daha sıkı fıkı bir dostane ilişki, işbirliği. Belki realist perspektiften bakacaksanız çıkar ortaklığına ilerlediler. Evet. Ama az önce söylediğim gibi Güney Kıbrıs'ta olay öyle değil. Orayı yavaş yavaş işgal eden bir İsrail var. Bugün müttefikler ama yarın ne olacağı belli değil. O yüzden Türkiye'nin artık varlığı çoğu devleti rahatsız ediyor ama Avrupalı ülkelerin artık Türkiye'siz yola çıkma gibi bir tercihleri yok.
0: Şüphesiz. Bir de üçünü de toplasanız bir tane devlet eder mi, o da tartışılır yani. Öyle bir ittifaktan bahsediyoruz. Çok az zamanımız kaldı. Şunu sormak istiyorum. Barcelona dünyanın en önemli ikinci futbol kulübü. Sıralama öyleydi. Bir de Real Madrid, iki de Barcelona. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kamp programı hazırlıyor. Kamp yapacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde.
2: Rum tarafı
0: Rumlar ayaklandı. Şimdi bu çok önemli bir gelişme. Yani kesinlikle. Böyle bir futbol, herhangi bir futbol kulübünden bahsetmiyoruz. Barcelona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek ve orada kamp yapacak.
2: Şimdi az önce konuşurken İspanya'dan bahsettim biliyorsun. Türkiye ile özellikle İsrail karşıtı politikalarda aynı paydada buluştuklarını söylemiştim. İspanya'yı tarif etmek, Barcelona'yı tarif etmek daha farklı bir şey. Katalon bölgesindeki o yapısını az çok yani gittiyseniz bilirsiniz, onu hissedersiniz. Yani hem İspanya hükümetinin tavrı hem de Barcelona'nın şey bence çok önemli. Resmi olarak tanımadıkları bir yerde Avrupa Birliği üyesi olmalarına ve diğer ülke Avrupa Birliği üyesi maalesef olmasına rağmen bu adım atmaları bence çok önemli. Diğer taraftan Türk Devletleri Teşkilatı'nın bazı üyeleri Avrupa Birliği'nden gelecek 12 milyara fit olup bazı anlaşmalara girip Türkiye'yi de biraz üzmelerini hatırlarsak eğer, burada İspanya'nın takındığı tavırı ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ya bırakın Rum kesimi UEFA'ya, FIFA'ya şikayet etsin. İspanya'yı bunu iptal etmeye çalışsın. Önemli olduğunu düşünmüyorum. Buradaki zihniyet çok önemli. Yani Türkiye'yi destekleyen, Türkiye'nin söylemlerini destekleyen bir politika içerisinde İspanya. Bu buradaki en büyük o paydaşlaşmanın da ben Gazze'deki durumda takınılan tavır olduğu kanaatindeyim. Türkiye İspanya'yı çok orada promote etti. İspanya'nın pozisyonunu çok takdir etti. Hatta az önce bahsettim biliyorsunuz, Trump İspanya'yı Gazze'deki duruma yönelik eleştirilen dolayı NATO'dan atılmasıyla tehdit ederken Türkiye'ye destek verdi sadece Avrupa Birliği'nde. Ve Avrupa Birliği'nde işte İrlanda ile birlikte İspanya'nın sadece İsrail'e karşı eleştirel bir söylem geliştirdiğini gördük. Bu da bu anlamda çok değerli olduğu kanaatindeyim. Yapılan yatırımların geri dönüşü olarak okuyorum. Umarım bu artar. Yani sadece İspanya ile, sadece Barcelona ile sınırlı kalmaz. Çünkü bazı şeyler, mesela Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de hem BM kararlarına hem de diğer ittifaklara rağmen yapmış olduğu, işte adaları silahlandırması konusunda kimse gayri hukuki diye bir yorum yapmazken, biz bunu yıllardan beri söylerken onlar onun gayri hukuki olduğunu kabul etmezken, bugün İsrail, İspanya bu şekilde

0: şekilde suçlamaların bence bir karşılığı yok. Çünkü hukuksuzluğu zaten başlatanlar onlar. Yani hukuksuzluk yapan birilerinin İspanya'yı hukuksuzlukla Avrupa Birliği normlarına, değerlerine aykırı hareket etmekle suçlamasının da bence hiçbir karşılığı yok. Umarım bu diğer ülkelere de sirayet eder. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha çok ülke tarafından tanındığını, temsilcilikler kurulduğunu, hatta iki devletli çözümün de bir şekilde artık hayata geçirildiği bir süreci takip ederiz. Az önce konuştuğumuz işte bölgesel vizyonla ilişkili bütün bunlar, Türkiye'nin ortaya koyduğu güçle ilişkili. Siz gücünüzü ortaya koyarsanız yıllardan beri yapmaya çalıştığınız şeyler de böyle kendiliğinden gerçekleşmeye başlar diye düşünüyorum.
1: Bütün o savunması aslında yani güçten bahsettiğimiz güç, sert güçten bahsediyoruz değil mi?
0: Her şeyin başı güç maalesef.
1: Sert
0: yani,
1: güç.
0: Hani belki söylemek
2: diplomatik yumuşak güçle dahil etmek gereken.
0: Tuhaf gibi geliyor ama yani yumuşak gücünüz ama, olacak ama bir yere kadar etkiliyorsunuz.
1: Ama yumuşak gücünüz masadaki yumuşak gücünüzü sağlamak için sağdaki sert gücünüzü sağlamak
0: sert gücünüz olmadan yumuşak güç tek başına
2: hiçbir caydırıcılığınız, yaptırım gücünüz yoksa
1: nasıl pazarlık edeceksiniz?
2: İkisini bir bütün olarak düşünmeniz gerek.
0: O zaman Obama'nın smart power dediği ikisini birleştireceğiniz bir şey olması lazım.
2: Türkiye sert gücünü kullanmıyor. Hiçbir ülkeye herhangi bir saldırgan tutum tutmuyor ama yumuşak gücünü kullanarak tarafları bir araya getirebilecek kabiliyette.
1: Bu mudur?
2: Bitirdim galiba.
0: Sen oraya şimdi söyleyeceğim budur.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Umarım Real Madrid'e gelir, Arda Güler de Kıbrıs'ta.
1: İnşallah.
2: Trabzonspor'u konuştuk, Salah'ı bitti. Geldik buna Real Madrid'e.
1: İkisinde renkleri aynı. Real Madrid, Barcelona. Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Artık yavaş yavaş bu bölümün de sonuna gelelim. Ortadoğu uzmanı Haydar Oruç Hocam, çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak. Hocam çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür
1: Osmaniye Korkut Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş. Hocam çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim 24 Özel'in böylece bugün de sonuna geldik. Hoşçakalın.

0: Ya
1: cehennem olsa gelen gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.
2: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
3: Duygu Göktürk'le moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
4: Hastalar ilk başta burun spreyini kullanınca kısa bir etkiyle burun etlerimiz hızlıca küçülür ve birkaç saat boyunca çok daha rahat nefes alırlar. Ancak spreyin etkisi geçtikten sonra burun etleri daha fazla büyüdüğü için tıkanıklık çok daha fazla olur. Ama hasta bunu tabii ki fark edemez. İlk başta kullandığında çok hızlı burnum açılıyor, çok iyi nefes alıyorum diye düşünür. Ancak sonrasında daha da et büyüdüğü için burun tıkanıklığımız oldukça artmaya başlar. Damarları kasıcı olan burun etlerini küçülten spreyler. Burun etinin üstündeki damarları kastığı için çok hızlı şekilde burun etlerimiz küçülmeye başlar. Küçülmeye başlayınca da hasta çok rahat nefes alır. Ama bir süre sonra damar kasıcı etkisi geçtiği için burun etleri tekrar büyümeye başlar. Bu şekilde burun tıkanıklığımız tekrar oluşur. Ortalama bizim bu spreylerimiz 3 ya da 5 gün kullanılabilir. 5 gün üstünde kullanmasını çok fazla istemiyoruz. 5 gün açtıktan sonra 1 hafta, 10 gün veya daha uzun süre kullanımı, o zaman evet biz yavaş yavaş sprey bağımlılığı olduğunu düşünüyoruz. Hasta bir süre sonra hiç nefes alamıyor gibi hisseder. Burun spreyi çünkü etki etmemeye başlar. Özellikle kalp hastalıkları olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda tansiyon artmasına, ritim bozukluğuna sebep olabilir. Çok uzun süre kullanmasını tabii ki istemiyoruz. Oradaki damarlanmamız, kan akımı arttığı için gece yatar pozisyonda çok daha fazla olur. Hastalar evet yatmadan önce, bir saat önce burun spreyini sıkar ve burun etlerini küçülmesini sağlar. Hatta gece yarısı kalkıp burun spreyi kullanan bile olur. Öncelikle alttaki problemi çözmek gerekir. Eğer burnumuzun içinde bir alerjik rinit problemimiz varsa onu çözmek gerekir. Septum deviasyonu dediğimiz kemik kırdak yamukluğumuz varsa onu çözmek gerekir. Herhangi bir viral enfeksiyon geçiriyorsak, bir üst solunum enfeksiyonu geçiriyorsak onu tedavi etmek gerekir. Alttaki problemi çok iyi görmek lazım.

0: Bas. Dur dur. Bırak.
1: Şimdi bas.
0: Dur dur dur. Gel.
1: Ne diyorsun usta? Halleder misin?
0: Halledeceğiz bir şekilde. Ama bugün burada kalması lazım ha.
1: Yapma be.
0: Allah. Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana. Müşteri mesaj yazacaktı da. Yazmış mı?
1: Yok. İş bankasıymış.
0: Her yerden bir mesaj, her yerden bir mesaj. Ne diyorlar?
1: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
0: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
1: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
0: Şükür.
1: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Ele güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? İşte buna yarar. Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kapı yaptı zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsunu bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
1: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
8: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
9: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
10: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
8: Ben Ömer Necati Albayrak.
9: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
8: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
9: Gün ilk dakikada başlar.
10: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
11: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatler 23'ü gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Elbette ki önemli çok başlıklarımız var, haberlerimiz var. Hepsini yaklaşık 2 saat boyunca sizlere aktarmaya çalışacağız. Ama bu yaklaşık 2 saatlik dilimde acaba özellikle öne çıkan başlıklar, haberler neler? Önce bir onları aktaralım sizlere. Zira özellikle tabii Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla bir düzine etkinlikler düzenlenmeye, hazırlıklar düzenlenmeye başlanmıştı zaten. Onlar özellikle Muş'un Malazgirt ilçesinde 1071 anma programıyla kutlandı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli mesajlar verdi. Özellikle de tabii terörsüz Türkiye süreci gündemindeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve bir eski Türk geleneğine atıfta bulundu. Atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan acaba bu ifadeyle ne söylemiş olabilir? Kime ne mesaj vermiş olabilir? Elbette ki bunları aktaracağız size. Suriye'den beklenen haber vardı. O geldi. PKK-YPG terör örgütünün bel kemiklerinden, alt kollarından biri. SDG kendisini feshettiğini duyurdu. Peki bu fesih haberi Türkiye'de nasıl yankı buldu kendisini? Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk değerlendirmesini yaptı. Neler söyledi? Elbette ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu açıklamalarını da ekranlara taşıyacağız. Tabii İran Savaşı'nda da yeni gelişmeler var. Bununla birlikte ABD Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlendiğini söyledi ve durumun ABD'nin kontrolünde olduğunu söyledi. Ancak İran'dan Trump'ın bu açıklamalarına res çeken bir açıklama geldi. Peki Tahran ne söylemiş olabilir? Hangi taraf doğruyu söylüyor? Elbette ki bu konu başlığını da aktaracağız sizlere. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma hala devam ediyor. 10 yıl önce aslında ölüm nedeni doğal olarak beyin kanaması olarak bildirilmişti, ancak tabii o ilk otopsi raporu incelendi. O görüntüler özellikle de incelemeye alındı ve orada ağzına yastık bastırılarak boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Peki o rapor açıklanmadan önce bilirkişi heyetinden olan Profesör Doktor Nevzat Alkan acaba 24 ekranlarına nasıl bir açıklamada bulunmuştu? O çarpıcı önemli açıklamayı da sizlerle paylaşacağız elbette ki. Ve Nepal-Tibet sınırında bir deprem meydana geldi ve ne yazık ki o deprem ani çığ, sel ve toprak kaymalarını da tetikledi ki köyler sular altında kaldı. Ne yazık ki çok sayıda can kaybı var ki o can kaybının sayısının artacağı yönünde de elbette ki açıklamalar var bölgeden. Ne yazık ki o film sahnesini aratmayacak görüntüleri ekranlara taşıyacağız ve elbette ki o felaketin ne yazık ki detaylarını da sizlere aktaracağız. Moderatör Gece başlıyor efendim.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında konuştu. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeye giden hedeflerimiz doğrultusunda atımızın kuyruğunu bağladık dedi.
1: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.
2: Tarih yeniden yazılıyor dedi. Türkiye'nin tarihe yön verdiğini söyledi.
1: Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını bu kez Malazgirt'ten verdi. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl kutlamalarında konuştu. Eski bir Türk geleneğini hatırlattı. Terörsüz Türkiye süreci için atımızın kuyruğunu bağladık dedi.
1: İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk halkının kahraman bir millet olduğunu söyledi. Söz konusu vatan ve millet olursa kimseye boyun eğmeyiz dedi.
1: Devletimizin bekası, milletimizin varlığı, bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için anadan, yardan, serden geçmiş kahraman bir milletiz. Gerektiğinde her şeyden sarf-ı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. Bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
2: Dünyanın en zorlu bölgesinde yaşıyoruz diyen Erdoğan, güçlü olmaktan başka seçeneğimiz yok dedi.
1: Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam 1000 yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda ise birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. 955 yıl önce Malazgirt destanını unutmayın, böyle yazdık. Çanakkale'de, milli mücadelede 15 Temmuz'da zorlukları böyle aştık. Bağımsızlığımıza kasteden tüm alçakları böyle bozguna uğrattık.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadesi, yani atımızın kuyruğunu bağladık ifadesi, derin bir sembolizm taşıyor aslında. Peki eski Türk geleneğinde bu ne demek? Şimdi birazcık buna bakacağız. Ekiplerimiz bir infografik hazırladı sizler için. Özellikle tabii eski Türklerde, Bozkır'da bu ifadenin kullanılmasının en önemli iki nedeni var. Onlara bakacağız ama önce atımızın kuyruğunu bağladık ya da düğümledik ifadesi savaşlarda, ölümlerde ya da bir yas durumunda yani önemli hayati olaylarda kullanılan bir ifade aslında. Şimdi iki önemli nedenine bakacak olursak burada hem eski Türklerde hem de Bozkır kültüründe

Özellikle de kararlılık ve yemin, yani savaşa hazırlık, kararlılık sebepleri üzerinde gerçekleşiyor ki bu da aslında direkt cenk sembolü anlamına geliyor. Şimdi bir hükümdar, komutan ya da asker savaşa çıkmadan önce, cenge gitmeden önce atının kuyruğunu

0: oldukça uzun, hatta kesilmezse yerlere bile değebiliyor ki tabii ki o kuyruklara ata önemli bir bakım gösteriliyordu ki Türk kültüründe atın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Eğer o atın kuyruğu bağlanmazsa otlara, çalıya, çırpıya takılabilir, dolaşabilir ya da hiç onları olmasa bile süvarinin teçhizatına ya da süvariye dolaşabilir, düğümlenebilir. İşte bundan dolayı herhangi bir olumsuz durum teşkil etmesin diye aslında o atın kuyruğu bağlanıyordu ki savaş esnasında manevra zorluğu çıkarmasın, kolaylık sağlasın diye. Bir yandan da güç göstergesi aslında, bir rütbe ve heybet göstergesi anlamına da geliyor. Özellikle de o savaştaki rakiplerine ve diğer savaşçılar karşısında da bakın ben bu yoldan dönmeyeceğim, gayet güçlüyüm ve savaşa hazır bir cengaver olduğumu sizlere gösteriyorum anlamına da geliyordu. Bir yandan da tabii ki destanlarda da kendisine yer buldu. Zira Dede Korkut hikayelerinde de özellikle karşımıza çıkıyor ki kahramanlar mutlaka savaşa gitmeden önce bağlarlardı at kuyruklarını ki Bamsı, Beyrek veya Salur Kazan gibi alt figürleri özellikle bağlardı. Büyük bir mücadeleye gitmeden ya da üç almaya gitmeden önce at kuyruğunu düğümleyerek yola çıkarlardı. Yani kısacası aslında at kuyruğu bağlamak Türk töresinde adanmışlığı, savaşa ve ölüme hazır olmayı, yas tutmaya hazır olmayı simgeleyen en köklü hem askeri hem de kültürel bir semboldü at kuyruğu bağlamak, at kuyruğunu düğümlemek. Şimdi kısaca ben anlatmaya çalıştım ama elbette ki bu konuyu uzun uzun konuşmak lazım. Önemli konuklarımız var. İki tane konuğumuz olacak şimdi. Onları tanıtayım hemen sizlere. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Profesör Doktor Yusuf Sayın ve bir diğer konuğumuzsa Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Profesör Doktor Mehmet Ali Kapar. Efendim hoş geldiniz ikiniz de.
1: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
0: Peki şimdi Mehmet Hocam ilk önce sizinle başlayalım istiyorum. Ben nacizane anlatmaya çalıştım. Bilmiyorum tam anlamıyla ifade edebildim mi, anlatabildim mi ama aslında hocası olan sizsiniz. O yüzden size sorayım. Tarihte Türk kültüründe Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade etti. Atımızın kuyruğunu bağladık. Ne demek, ne anlama geliyor?
2: Teşekkür ediyorum. Tekrardan sizlere ve ekranlara başlarındaki olan bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok güzel bir ayın içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği bu önemli vurgular, Zaferler Ayı olarak nitelendirmiş olduğumuz Ağustos ayının bu güzel döneminde çok da güzel bir şekilde birbiriyle örtüştü. Zira bugün herkesin malumu olduğu üzere 26 Ağustos 1071 aynı zamanda Malazgirt Meydan Muharebesi'nin ve Malazgirt Zaferi'nin de yıl dönümü. Siz programın girişinde gayet güzel bir şekilde Türk kültüründeki bu kuyruğu, atın kuyruğunun bağlanması geleneğinin ne demek olduğunu ifade ettiniz. Ben de sizin kalmış olduğunuz yerden devam edeyim. Oradan tarihsel örneklerle ortaya çıkartayım. İfade ettiğiniz üzere aslında atın kuyruğunun bağlanması Türk kültüründe biz geldik, geriye dönmeyeceğiz. Burada artık ya öleceğiz ya da neticeye varacağız ifadesini sembolleştirmektedir. İfade ettiğiniz üzere nasıl ortaya çıkmıştır bu tarihsel süreç içerisinde? Atın kılıcını, atın üzerindeki süvari savaşa gittiği esnada kılıca veya oka atın kuyruğu takılmasın diye ilk başlarda bu amaçla bağlanıyor. Fakat bu yine ifade ettiğiniz üzere karşı taraf üzerinde psikolojik olarak ciddi bir etki bırakması, yine aynı şekilde bunu bağlayan süvarinin kendi amacını ortaya koyması adına çok önemli bir mesaj olarak bütün savaşlar arasında yayıldı. Ve artık sadece savaş anındaki faydasından ziyade sembolik anlamı ortaya çıkmaya başladı. Bunu ta kadim Türk kültüründe örneklerini biz bulabiliyoruz. Örneğin Çin kaynaklarına baktığımız zaman ta eski Türklere kadar gidiyor bu. Hun süvarileri büyük çaplı ve geri dönüşü olmayan yıpratma akınlarına çıkmadan önce atlarının kuyruklarını mutlaka bağlarlardı. Ve bu düşmana şu mesajı verdi: sizin için geldik ve dönmeyeceğiz. Bu aslında psikolojik bir üstünlük kurma vesilesiydi. Bunun en canlı örneğini yine bugün 26 Ağustos 1071 günü Alparslan'ın savaş meydanında atının kuyruğunun bağlamasıyla görüyoruz. Şimdi o günleri gözümüz

0: %1 canlandırırsak aslında ne demek istediğimizi daha iyi anlayacağımız kanısındayım. Şöyle ki 26 Ağustos 1070 günü özellikle Sultan Alparslan tarafından seçilmiş bir gün, Cuma günüdür. Cuma günü Cuma namazına bizzat Sultan Alparslan kıldırır, hutbesini okur ve hutbesinin ardından da zaten üzerine beyaz elbisesini giymiştir ve bu benim kefenimdir der ve bütün askerlerinin gözünün önünde eliyle atının kuyruğunu bağlar. Bu orada bekleyen binlerce asker için müthiş bir aslında mesajdır. Atının kuyruğunu da bizzat kendi eliyle bağlamasıyla askerlerine der ki, ben buraya sultan olarak değil sizinle omuz omuza ölmeye hazır bir asker olarak çıktım. Biz bu yolda ya zafer kazanacağız ya da öleceğiz diye müthiş bir örnek verir. Başka bir örnek vereyim isterseniz, müsaade ederseniz. Moğollar ile ilgili olarak bir örnek vereyim. Moğollar malumunuz yenilmezlikleriyle o günün dünyasında müthiş bir korku sallıyorlardı. Bütün milletler Moğolların geldiğini duyduğu zaman psikolojik olarak yenilgiye hazırlardı. Fakat aynı Calut Savaşı 1260 yılında meydana gelmiş olan bir savaştır. Burada Kıpçak kökenli Türklerden oluşan bir Memlük ordusu vardı. Başlarında da Sultan Kutuz ve Bay Bars diye bir komutan vardı. Bu Sultan Kutuz ve Bay Bars bizzat yine kendi elleriyle atın kuyruğunu bağlamışlar. Savaş meydanına o şekilde çıkmışlardı ve yine halkına bu şekilde müthiş bir motivasyon sağlamışlardı. Ve neticede de aynı Calut Savaşı Moğolların yenilmezlik ilkesinin kırılmış olduğu bir savaştır. Bugün Sayın Peki. Cumhurbaşkanımızın böyle bir ifadeyi sunması da aslında yenilmez olarak kendini gören günümüz dünyasına çok net bir mesajdır. Yani atımızın kuyruğunu bağladık demesi onlara tarihsel kökenlerimizden gelerek yarına yönelik olarak vermiş olduğu müthiş bir mesaj olarak değerlendiriyorum ben. Bunun örneklerini çok fazlalaştırmak mümkün. Osmanlı'dan yine diğer Türk devletlerinden de pek çok örneğini sıralayabiliriz.
1: Peki hocam, sağ olun. Yusuf hocam, terörsüz Türkiye sürecine de değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette ki. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor ifadesi özellikle yine dikkat çeken bir başka cümleydi ki tabii bir de SDG'nin, PYD'nin kendisini fesih süresi var açıkladı. Elbette ki bunun alanda sahada uygulanması çok önemli ama şimdi bu açıklamalar üzerinden hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgemizde tarih yeniden yazılıyor söz üzerinden hem o fesih sürecinden hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'dan sonra yaptığı Yenikapı'daki o tarihi konuşmasında aslında şu ifadelere yer vermişti. Topunuz gelin diye bir seslenişi vardı. Özellikle çok ses getirmişti o açıklama. Bir taraftan FETÖ, bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan PYD, topunuz gelin ifadesi. Şimdi bakıyoruz ki aslında hiçbirinin gelemediğini, tek tek kendilerini feshettiğini, lav edildiğini aslında görüyoruz, öyle değil mi? Hem o açıklama üzerinden hem de şu anki geldiğimiz noktada siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasını?
2: Tabii. Dün topunuz gelin diyerek meydan okuyan Türkiye bugün o yapıların tamamen sahadan silindiği bir tasfiye sürecini bizzat yönetiyor aslında. Yani atın kuyruğunun bağlanması demek aslında benim anladığım şu. Yani yeni bir paradigma, köklü bir paradigma değişikliği, bilhassa Türkiye'nin savunma doktrininde bu paradigma değişikliğinin bugün aslında yeni kapı ruhuna da atıf yapacak olursak, yani hatırlayalım 15 Temmuz'da hain darbe girişiminden hemen sonra yeni kapıda bu ifade kullanılmıştı. Tabii aslında Türkiye'nin savunma doktrininde birkaç gün önce ilan edilen şey de bu köklü paradigma değişiminin net göstergesi. Türkiye o gün artık tehdidi kendi topraklarımda beklemeyeceğim, kaynağında yok edeceğim demişti. Yani bu proaktif ve asimetrik savaş konsepti dediğimiz bir konsepti. Nitekim Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Operasyonu, Barış Pınarı Harekatları, tüm bunları göz önüne aldığımız zaman bunlar sahada terörün lojistik koridorlarının bir parçalanmasıydı aslında. Dolayısıyla bir taraftan da nefes borularının kesilmesiydi tüm bu operasyonlar 15 Temmuz sonrasında. Bugün geldiğimiz aşamada YPG, SDG veya alfabetik olarak diğer yapılanmalar kendini hem feshettiğini ilan ettiler hem de Suriye ordusuna entegre olduk dediler ama entegre olmak zorunda kaldılar aslında. Yani bunu da biraz daha böyle ifade

0: etmek daha doğru olur kanaatindeyim. Yani gönüllü bir entegrasyondan ziyade Türkiye'nin de güçlü askeri, diplomatik ve politik etkisiyle entegrasyon mecburiyeti oluştu Kürtler açısından. İşte bu tavizsiz askeri ve diplomatik baskının doğrudan bir sonucunu bugün, yani kuyruğun bağlandığı sonucunu bugün sahada, Suriye sahasında çok net bir şekilde görmekteyiz. Ama öylesine bir dönüm noktasıdır ki Irak'ı da unutmamak gerekiyor. Kilit operasyonlarını, şehitlerimize Allah rahmet eylesin, çok büyük bedeller ödendi Irak operasyonlarında, Pençe Kilit operasyonlarında. Yani hem Irak, hem Suriye, hem terörsüz Türkiye vizyonuyla Türk Devleti bugün bu tavizsiz tutumunu bir kere daha gözler önüne sermiş oldu. Son olarak şunu ifade etmek isterim. Yıllarca arkasına küresel güçleri alan, tırlarla modern silahlar tahsis edilen, neredeyse bir meşru devlet gibi konumlandırılmaya çalışılan bir yapının bugün Ankara'nın kararlılığı karşısında sahadan çekilmek zorunda kaldığı bir önemli vakadır. Yani bunun çok iyi görülmesi gerekmektedir. İşte Manazgirt'te dün verilen mesaj, dün meydan okundu, meydan okudular ama bugün tasfiye oldular mesajıdır bu. Fakat televizyonlardaki yorumcular olarak, hocalar olarak bizlerin şu şerhi düşmesinde fayda olacağı kanaatindeyim. Acaba bu bir tamamen yok oluş mudur? Yoksa Suriye ordusu çatısı altında yasal bir zırh elde etme gayreti midir? Tekrar etmek istiyorum, bunun kritik olduğu kanaatindeyim. Bu terörün komple ortadan kaldırılması süreci midir? Suriye açısından bilhassa acaba bu entegrasyonun ifade edilmeyen bir yasallığa mı bürünme çabasıdır? İşte bu noktada hem bizim Türkiye olarak hem Suriye'nin istihbarat, askeri, diplomatik tüm aktörleri ve güçleri bu süreci çok yakından takip edecektir. Son cümle olarak şunu ifade etmek isterim. Türkiye'nin sahada yakalanmış olduğu bu askeri teyakkuz ve tetikte olma hali İşte bu yüzden kesintisiz olarak devam ediyor ve bu kararlılığında dün de olduğu gibi bugün de ve yarın da devam edeceğini çok net bir şekilde ifade edebiliriz.
1: Hocam, tam Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bu konuyla ilgili açıklaması vardı. Şam'da yapılan açıklama metni itibarıyla olumludur ama pratikte de söylendiği gibi ise ziyadesiyle olumludur.
0: Çok net bir şekilde aslında benim her zaman ifade ettiğim istihbarat diplomasisinin ne yapılan bir vurgudur bu. Yani tamam, bunu kağıt üzerinde gördük ama sizi takip etmeye devam edeceğizin bir başka ifade edişidir bu açıklama.
1: Peki Mehmet Ali Hocam, o zaman şimdiki sorum size gelsin. Bu terör örgütlerinin ya da farklı ayaklanma çeşitlerinin tabii ki tarihsel seyrine baktığımızda, sadece Türkiye özelinde sormayacağım bunu, dünya açısından, farklı ülkeler açısından özellikle öne çıkan farklı örgütler, ayaklanmalar illaki vardır ama öne çıkanlar hangileri ve bunlar nasıl tavsiye edilmişler? Özellikle aktarmanız gereken örnekler hangileri olur?
2: Şimdi bir yerde siyasi oluşum, özellikle devlet oluşumu varsa, bunun içeriden ve dışarıdan parçalanmasına yönelik olarak her daim girişimler olmuştur, olacaktır. Çok meşhur bir söz vardır: Divide et empire, böl, parçala ve yut. Dışarıdan kendin direkt olarak şey yapamıyorsan, o ülkeyi yıkamıyorsan, o ülkenin içerisindeki değişik aygıtları kullanarak o ülkeyi önce zayıflatırsın, sonra iç bölünmelere götürerek o ülkeyi parçalarsın. Parçalanmış olan bir yapıyı da zaten yok etmesi veyahut da kendine işgal etmesi, kendine hizmet ettirmesi daha kolay olur. Bu tarihin her döneminde olmuştur, olacaktır da. Bunlara yönelik olarak devletlerin politikası ne olmuştur? Oradan birkaç örnek vereyim isterseniz. Şöyle ki, bizim bugüne kadar ülke olarak uygulamış olduğumuz örnek, karşınızda bir terör örgütü var. Bu bölünmeye yönelik olarak faaliyetler gösteriyor. Ve bu terör örgütünün yok edilmesi için askeri ve siyasi her türlü alanda mücadele edersiniz. Özellikle isyan eden bir toplum ilk olarak askeri olarak bastırılmaya çalışılır. Eğer ki askeri olarak bastırılmanın neticesinde hatadan dönme kararı alırlarsa, buna yönelik olarak anlaşmalar yapılır ve gerekirse bu

0: kişilere devlet yönetiminde görev vermek de dahil olmak üzere, biraz sonra örneklerini sıralayacağım, pek çok tavizlerle birlikte ana gövdeye entegre edilme yoludur. Ama bunlar eğer ki hatalarında ısrar ederlerse, onlara karşı ciddi anlamda bir tekrar yok etme, bu terörü tamamen ortadan kaldırma yönelik faaliyetlerde bulunursunuz. Üçüncüsü ise bizim şu anda gelmiş olduğumuz noktada, önce silahlı mücadele verirsiniz. Bu silahlı mücadele sonucunda onlar hatalarından dönerlerse, onları bütün bu terör faaliyetlerinden vazgeçmeleri karşılığında devletin af kanatlarını, şefkat kanatlarını gerersiniz. Lakin tekrardan dönerlerse, bu sözlerinde durmazlarsa, o zaman tekrar askeri müdahaleyle onları tamamen yok edersiniz. Aslında Cumhurbaşkanımızın ve Hakan Fidan'ın da söylemiş olduğu şey bu. Yani göreceğiz, izleyeceğiz ve şey. Örnek, birkaç tarihi seyirden örnek vereyim. Mesela ta milattan öncesine kadar götürmem gerekirse, Antik Roma'da vatandaşlık haklarının alınmış olduğu sözleşmeye baktığımız zaman, Roma devletinin içerisinde bulunan İtalyan müttefikleri hak talep etmek maksadıyla büyük bir isyan çıkartmışlardı. Terör faaliyetlerine girmişlerdi. Roma ilk başta sertlikle buna müdahale etti. Ancak krizin bitmeyeceğini görünce onlarla bir anlaşma yoluna gitti. Önce askeri müdahaleleriyle itaat altına aldı. Onlara sulh yoluna gitti ve ardından da onları bünyeye kazandırdı. Ama Spartaküs isyanına baktığımız zaman Roma'da bu sefer tam tersi bir durum görüyoruz. Karşı tarafın itaat etmemesi üzerine onlarla çok ciddi bir şekilde askeri bir müdahalede bulunup terörün neredeyse kökünün kazınmış olduğunu görebiliyoruz. İslam tarihinden örnek vermek gerekirse, en basit örneğiyle ilk devlet oluşumu malumunuz olduğu üzere Hazreti Peygamber dönemine kadar götürmek mümkündür. Hazreti Peygamber'in karşısında ise yalancı peygamberler dediğimiz o insanlar çıkıyorlar ve mevcut kurulmuş olan düzeni bozmaya yönelik olarak faaliyetlerde bulunuyorlar. Özellikle Hazreti Peygamber'in vefatından sonra işte ridde hadiseler dediğimiz bu hadiselere Hazreti Ebu Bekir çok kararlı bir şekilde gidip bunları askeri bir şekilde susturuyor. Bunlar hatalarından dönenler olursa ve artık biz bu davamızdan vazgeçiyoruz diyenler var ki, içerisinde Secah vardır mesela, Tuleyha bin Hüveylit vardır. Onların bu hatalarından dönüşlerinden sonra onları tekrar bünyeye kabul ediyorlar. Hatta Tuleyha bin Hüveylit tekrar bir İslam komutanı haline gelip bu sefer İslam devletine hizmet etmeye başlıyorlar. Fakat Selçuklulardan bir örnek vermek gerekirse, işte Babai isyanını görüyoruz. Babai isyanında devlete karşı çok ciddi bir isyan girişimi var ve burada bu unsurlar ciddi bir şekilde askeri unsurlarla bastırılıp neredeyse başları öldürülerek ve isyancıların tamamı gövdeden silinerek bir yol izleniyor. Kısacası şunu demek istiyorum. Osmanlı'da bunun çok fazla örneklerini sunabiliriz. Çok yakın zamanda işte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu döneminde yine bunlara göre şey yapabiliriz. Vaktin kısıtlığı nedeniyle çok fazla şey yapmak istemiyorum. Örnekleri çoğaltmak istemiyorum. İspanya'daki oluşumlar üzerinden gidebiliriz. Kısaca şöyle toparlayayım. Tarihsel süreç içerisinde terör her zaman vardı ve büyük devletler bunlarla hep mücadele etmişlerdir. Askeri olarak ilk başta siyasi denemelerle bunların girmiş oldukları bu yoldan vazgeçirmeye çalışmışlar. Aksi takdirde askeri müdahaleler gelmişler. Pek çok seferinde onlar tamamen bünyeden atılmış, yok edilmişlerdir. Ama şu anda SDG'nin, YPG'nin yapmış olduğu gibi girmiş oldukları bu yoldan vazgeçerek silah bırakma yoluna gitmişlerse, onların bünyeye entegre edilmesi yolu açılmıştır. Şimdi bundan sonraki süreç içerisinde sizin de ifade ettiğiniz gibi, acaba değerli hocamın da biraz önce ifade ettiği gibi, bundan sonraki süreç içerisinde hem Türkiye içinde hem de Türkiye dışında, özellikle Suriye bölgesindeki bu terör faaliyetlerine karşı, daha doğrusu terör faaliyetlerine ne şekilde tamamen son verecekler, yoksa son verme adı altında bu faaliyetlerini değişik kılıflar halinde devam edecekler mi? Bunu izleyip görmek gerekiyor. Onlara şunu söyleyebiliriz. Bir tarihçiyim ben. Tarih alanında çalışıyorum. Bir tarihçi gözlemiyle tarihe bakın. İki noktaya çok dikkat edin. Bir, isyancıların sonu, devletten kopmaya çalışanların sonu ne olmuştur? Bunlardan bir ders alın. İki, velev ki bunların içerisinde başarılı olmuşlarsa, o olanların da sonlarına bir bakın. kısmi olarak, göreceli olarak kısa zaman içerisinde başarılı olduğunuzu zannedersiniz. Ama kısa süre sonra başka bir milletin, başka bir siyasi unsurun kölesi olarak hayatlarınıza devam etmek zorunda kalabilirsiniz. Yani büyük olan, güçlü olan Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devletin varlığı altında büyük bir gövdenin parçası olmak varken, başka bir amaca hizmet eden, birilerinin maşalığını yapan bir unsurun parçası olmak ne tarihi süreç içerisinde ne de günümüzde hiçbir siyasi oluşuma ya da terör oluşumuna bir fayda getirmemiştir. Bunu peki, çok dikkatli bir şekilde irdelemeleri gerekiyor.
1: Peki Yusuf Hocam, Malazgirt 1071'de Türklere Anadolu'nun kapılarını açtı. Şimdi Türkiye, terörsüz Türkiye hedefiyle, daha doğrusu hatta terörsüz bölge kavramıyla da yeni bir kapıyı açıyor diyebilir miyiz? Özellikle tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1071 Malazgirt'in o 955. yıl dönümün programında yaptığı konuşmayla. Yani 1071'in ruhu şimdi Türkiye'nin hangi hedefini aslında ışık tutuyor? İki ruh benzerliği vardır diyebilir miyiz? Nasıl değerlendirirsiniz bunu?
2: Tabii kıymetli meslektaşım, tarihçi oluşu yönünü de bunu çok daha iyi izah edebilir. Ben uluslararası ilişkiler disiplinde çalışan birisi olarak, yani şunu ifade etmem çok daha doğru olur kanaatindeyim. Tabii Malazgirt 1071'in bizim açımızdan önemi, bunun sadece bir kazanılmış bir askeri zafer olmadığıdır. Evet, bu bir askeri zaferdir ama askeri zafer olmakla birlikte şöyle bir olgu vardır. Farklı kökenlerden, farklı aşiretlerden diyelim, gelen insanların ortak bir ülkü, ortak bir inanç ve ortak bir gelecek ideali etrafında kenetlenerek bir yurt kurma iradesinin nişanesidir Malazgirt bizim açımızdan. Yani bu kadar farklılığa rağmen, etnik, lingüistik, artık tüm hususları göz önüne aldığımız zaman, bu kadar farklılıklar içinde bir birlikteliğin inşa edilmesidir. Ve güncel Avrupa Birliği terminolojisinde diversity in unity, unity in diversity, farklılıklar içinde birliktelik. Yani Batılıların da aslında uzun yıllardır hikayesidir ama bizim hikayemiz 1071'dir. Belki çok daha öncesidir. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın Malazgirt'ten vermiş olduğu mesajların bugünkü siyasi ve toplumsal karşılığı bana göre tek bir kavramda gizlidir aslında. O da iç cepheyi tahkim etmek diyebiliriz buna. Yani içerideki hem sosyolojiyi hem politik yapılanmaları, politika yapısını tahkimattan ibaret belki de. Zira bugün Türkiye terörsüz Türkiye hedefiyle aslında içeride var olduğunu ifade edebileceğimiz fay hatlarını kapatmaya çalışıyor. Ve bununla beraber toplumsal bağlarını da yeniden onarmaya çalıştığını aslında görüyoruz. Bu terörün ya da silahların durdurulması, yakılması, gömülmesi kadar gerçekten son derece zor bir süreçtir. Zira devletler açısından toplumu ya da sosyolojiyi inşa etmek hem uzun zamanlara uzun zaman gerektirir, hem de bunun toplumda, çünkü tepkilerle gaziler, şehitler meselesinde olduğu gibi karşılaşabilirsiniz. O kadar hassas bir meseledir ki. Ama işte o ilk başta ifade ettiğiniz, kuyruğunu bağladığınız zaman atınızın, tüm bu zorlukları da göz önüne almanız gerekmektedir. Tabii bir taraftan da küresel sistem, Hürmüz meselesi, İran, İsrail, son dönemdeki krizler göz önüne alındığında büyük bir türbülanstan geçmekte. Bu türbülansın yaşanmış olduğu coğrafya, bilhassa bizim coğrafyamızda, yani Orta Doğu'da hem sınırlar hem haritalar görüyoruz, işte yeniden zorlanıyor. İsrail saldırganlığını göz önüne aldığımız zaman, eğer ne kadar bugünlerde biraz daha belki ürkütücü bir şekilde alışılmış olsa da, 3. Dünya Savaşı artık bir senaryo olmaktan çıkarak neredeyse geldi moduna büründüğü, konuşulduğu böyle bir dönemde, işte az önce sorunuzda ifade edilen şeyin karşılığı burada gündeme geliyor. O da bizi ayakta tutacak tek şey iç cephenin sağlamlığıdır. Deniz Hanım.
1: Hocam çok teşekkür ederim her ikinize de. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor

0: Doktor Mehmet Ali Kapar ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yusuf Sayın bizlerle birlikteydi. Değerlendirmelerinizden
1: Biz
0: dolayı çok
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ederiz.
0: ederim tekrar. Çok sağ olun.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar
1: Biz
2: diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Evet, tabii Bayraktar ailesi bu kez de Baykar ve T3 Vakfı'nın geliştirdiği açık kaynaklı yapay zeka ve gerçek zamanlı kontrol kartı T3 GameStone 01 üzerinden hedef oldu. Çalışmayı hedef alan mesajlar üzerine Baykar CEO'su Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve eleştirilere tepki gösterdi.
1: Gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, mavi vatan bilincini kazandırmak için buradayız.
2: Bayraktar ailesi Türkiye'nin geleceğini inşa etme çabasına sadece elini değil gövdesini taşın altına koyarak destek veriyor. Ancak ilk günden bu yana da sürekli olarak aileyi hedef alan, taşlayan bir grup var. Baykar ve T3 Vakfı'nın geliştirdiği açık kaynaklı yapay zeka ve gerçek zamanlı kontrol kartı T3 GameStone 01 üzerinden hedef oldular. Baykar CEO'su Haluk Bayraktar eleştirilere sosyal medya hesabından cevap vermek zorunda kaldı.
3: Burada kar amacı gütmeyen, tek bir kuruş ticari beklentisi olmayan teknolojik bir çalışma var. Geliştirme masraflarının tamamını Baykar ve T3 Vakfı karşıladı. Baykar olarak 11 adetlik seri üretime başladık ve Teknofest takımlarımıza bu kart ücretsiz dağıtıyoruz. Donanım tasarımını da bu yüzden açık kaynak yaptık. Dileyen her gencimiz incelesin, üzerine kendi ürününü inşa etsin.
2: Peki T3 GameStone 01 kontrol kartı ne işe yarıyor? Öncelikle gençlerin işini kolaylaştırdığı bir gerçek. Örneğin Teknofest gençlerinin geliştirdiği birçok projede kontrol kartı ayrı, yapay zeka kartı ayrı. Bu durum daha fazla kablolama, daha fazla hacim ve daha fazla arıza riski demek. İkisinin işini tek kartta birleştiren yerli çözümse T3 GameStone 01 kartı.
4: T3 GameStone gerçekten çok değerli bir proje. Aslında o bir beyin, yani buradaki gördüğünüz birçok araçta, İHA'larda, İDA'larda, İKA'larda, kontrol merkezlerinde kullanabileceğiniz elektronik bir kart aslında.
2: T3 GameStone 01 kartı İHA'larda, İDA'larda, İKA'larda, kontrol merkezlerinde bir anlamda beyin işlevi görüyor. Birden fazla kartı kullanarak karmaşık bir sistem oluşturmak yerine modüler bir sistem kurma fırsatı veriyor. Konektör ve kablo ihtiyacını azaltıyor, ağırlığı düşürüyor ve olası arıza noktalarını minimize ediyor. Esnek mimarisi sayesinde kabiliyetleri artırabiliyor. Yani kartı kullanan öğrencilerin geliştirme, ekleme yapma, değiştirme şansı da var.
4: Bir uçuş kontrol kartı, bir görüntü işleme bilgisayarı, bunların ikisini aslında tek bir kartta topluyor. Ve bu sayede kullandığınız sistem daha basit, aslında daha farklı cihazlar olmadan, yani karışım olmadan size tek bir cihazdan her şeyi yönetmenizi sağlıyor diyebiliriz.
2: Teknofest gençlerine ücretsiz dağıtılan kartın Baykar seri üretimini yapıp aynı zamanda satışa da sundu. İşte bazı çevreleri rahatsız eden de bu durum gibi görünüyor. Baykar CEO'su Haluk Bayraktar bu duruma tepki gösteriyor.
3: Hazırcılık en kolaydır. Bayraktar TB2'yi ilk yaptığımız günleri hatırlayın. Motoru da veri linki de ithal ediyorduk. Neden uğraşıyorsunuz? Dışarıda hazır varken ne gerek var diyenler oldu. Oturduğumuz yerden klişe eleştiriler yaparak lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmak yerine gençlerimize bu topluma nasıl faydalı bir katkı sunabilirim diyerek taşın altına elini koymak gerekir. Biz lafa değil zoru seçip çalışan gençlerimizin emeğine ve bu ülkenin bağımsız geleceğine odaklanmaya devam edeceğiz.
2: Haluk Bayraktar dünyanın en büyük çip üreticileriyle kendi üretimlerinin kıyaslanması ve üstünde yapılan eleştirilere de haksız bulduğunu söylüyor. Biz tek kuruş ticari beklenti içinde değiliz mesajı veriyor ve sitem dolu mesajını da yıllar içinde gördüğüm en değerli hususlardan biri şu. Masa başında laf üretenler değil, sahada zoru seçip çalışan, geliştiren, üreten gençlerimiz kazanıyor ve kazanmaya devam edecek sözleriyle tamamlıyor. Takdir milletin elbette.
0: Bilgisayar başında uzun süren çalışmalar uluslararası arenada büyük bir başarıya dönüştü. Taşkent'te düzenlenen 38. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatlarında gençler 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Gençler hem duydukları o sevinci hem de gelecek hedef.

0: Freire'ni 24'e anlat.
1: Please find your seats. Do not touch the machine.
2: TÜBİTAK sayesinde Türkiye için de üniversite sınavsız geçiş hakkı kazandık.
3: Bize TÜBİTAK çokça destek oldu kamplara ve etkinliklerin düzenlenmesine, yarışmaların düzenlenmesine. Hem akademik olarak hem de maddi olarak çokça destek verdiler düzenlenmesinde.
4: Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen 38. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı dünyanın dört bir yanından genç bilişim yeteneklerini buluşturdu. 97 ülkeden 375 öğrencinin yarıştığı olimpiyatta Türkiye'yi temsil eden gençler önemli bir başarıya imza attı. Ahmet Emre Gürdal altın madalyanın sahibi olurken Ahmet Alp Orakçı ve Yunus Emre Artal gümüş, Noyan Cantürk ise bronz madalya kazandı.
5: Öncelikle altın madalya almayı beklemiyordum. Ancak yarışmadan çıkınca bunu öğrenince çok mutlu oldum. İlk gününde sınavın çok heyecanlıydım ama ikinci gün aldığım puanların çoğunu ilk saatlerde aldım. O yüzden çok heyecanlıydım. Sınavın çok büyük bir kısmında rahattım. Ben ortaokuldayken öğretmenlerimden biri ulusal olimpiyata yönlendirmişti. O sırada başladım sürece aslında.
4: Genç bilim insanları bu başarıya TÜBİTAK tarafından yürütülen Bilim Olimpiyatları programı kapsamında aldıkları eğitim ve uzun süren çalışmalarla hazırlandı.
3: Biz zaten bir yıldır çalışıyorduk. Genel olarak TÜBİTAK zaten size çokça destek oluyor, çokça kamp yapıyor. Onun yanında çokça yarışma pratiği de yapıyorduk hep birlikte, uluslararası olimpiyattaki formata benzer olarak.
4: Bilgisayar alanında kariyer yapmayı hedefleyen gençler olimpiyat serüvenine ortaokul yıllarında başladı.
6: Benim babam uzun yılların matematik öğretmenidir. Benim babanın her zaman en büyük hayallerinden biri olimpiyatçı öğrenci yetiştirmekmiş ama hiçbir zaman rast gelmemiş. Ben bu konuda babamın da hayallerini şey yapabildiğim için, karşılayabildiğim için de çok mutluyum.
4: Milli gururlar için olimpiyat derecelerinin yanı sıra TÜBİTAK tarafından sağlanan eğitim ve üniversite fırsatları da önemli bir kazanım.
2: Madalyalarımıza göre üniversitede de burs imkanı sağlıyor TÜBİTAK. Bu tip yarışmalarda ailenin bilinçli olması çok önemli. Ben annem bu tip şeyleri araştırıyor olmasa mesela hiç haberim olmazdı, katılmazdım. O yüzden bence daha çok aile bu tip yarışmalardan haberdar olmalı.
4: Gençlerin başarısı Türkiye'nin bilişim ve teknoloji alanındaki geleceği adına da umut veriyor.
6: Ben gelecekte kriptoloji alanında çalışmak istiyorum. Kendimi keşfetmeme de olimpiyat bayağı yardımcı oldu. Çünkü olimpiyattaki problem çözme, şey yapma becerileri kriptoloji alanında bayağı işe yarayan nitelikte özellikler. Bence kendini bilgisayar alanında yetenekli gören, kodlama, problem çözme alanında yetenekli gören herkesin bence bilgisayar olimpiyatını kesinlikle denemesi lazım. Evet.
0: Akıllı telefonlarla büyüyen Z kuşağı şimdi de bildirimlerden, sosyal medyadan kaçmanın yollarını arıyor. Öyle ki o ekran süresini azaltmak isteyen gençler tuşlu telefonlara, eski teknolojik cihazlara dönmeye bile ciddi anlamda başladı.
7: 24 saat akıllı telefonun olmadan vakit geçirebilir misin?
8: Yani geçirebilirim.
9: Muhtemelen hayır.
7: Peki neden?
9: Ben çok telefon bağımlısıyım.
10: Geçirebilirim. Zaten ben şu anda bir tuşlu telefon kullanıcısıyım.
11: Önce bir bildirim, ardından bir diğeri daha. Ve sonu gelmeyen ekran kaydırma alışkanlığı. Akıllı telefonlarla büyüyen Z kuşağı şimdi çevrim dışı kalmanın yollarını arıyor.
10: Tuşlu telefon kullanmamın sebebi şu anda lise dönemine giriş yapacağım. Dikkatimin dağılmaması ve bildirim sesleriyle rahatsız olmamak için bu dönemde tuşlu telefon kullanıyorum.
7: Özellikle sınav maratonundaki Z kuşağı gençler akıllı telefonlarını bir kenara bıraktı ve tuşlu telefona yöneldi.
12: Özellikle sınav dönemindeki gençler son senelerini sınava yönelik hazırlanmak istedikleri için akıllı telefonları bir kenara bırakıyorlar, tuşlu telefonu tercih ediyorlar.
8: Tuşlu telefona geçeceğim. Puanımı da yükselteceğim yani inşallah.
11: Sosyal medya, sürekli ulaşılabilir olma baskısı ve uzayan ekran süresi gençleri daha sade teknolojilere yöneltti. Birçok Z kuşağı genç ekran süresini azaltmaya başladı.
9: Ben zaten sınav öğrencisiyim. Onun için tüm gün ders çalışıyorum, telefona bakmıyorum.
13: Aslında ben süremi azalttım. Gerçekten böyle Instagram vesaire çok azalttım. Daha çok film falan izliyorum. Ondan lazım oluyor. Bir de bilgisayar olunca bilgisayara bakıyorsun. Ekran süremi kısaltmıyorum da telefona bakma süremi kısaltıyorum ama.
11: Akıllı telefonlarını bir kenara bırakarak tuşlu telefona yönelen Z kuşağı dolayısıyla kapaklı, tuşlu ve Android tuşlu telefonların satışı arttı.
12: Tuşlu telefonların satışı son zamanlarda daha çok arttı. Özellikle

0: Özellikle çeşit çeşit soranlar oluyor. Özellikle akıllı tuşlu telefonları da tercih edenler oluyor.
1: Öte yandan teknolojiden kopamayan ve akıllı telefonlarıyla birçok işini halleden Z kuşağı gençler de var.
2: Tuşlu telefon kullanmak zor. WhatsApp, Instagram gibi uygulamalar artık çok yaygın olduğu için insanlarla görüşme anlamında falan çok zor olur. Olmaz gibi geliyor bana.
3: Tuşluyu hem alışmak çok zor oluyor hem de ses falan çok olmuyor. Arayınca falan çok ses kalitesi olmuyor.
4: Daha iyi telefonlar çıktıkça millet bu tuşlu telefona iyice uzaklaşıyor.
5: Burun spreyleri kullanımda evet kısa süreli kullanımda rahatlık sağlıyor. Ancak uzun süreli kullanımda da büyük sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Özellikle de reçetesiz satın aldıysanız burun tıkanıklılığının asıl nedeni haline geliyor.
6: Ortalama bizim bu spreylerimiz 3 ya da 5 gün kullanılabilir.
1: Tıkanıklığa iyi geliyor, uzun süreli kullanımda elden düşürülemez hale geliyor. Bağımlılık derecesinde kullanıma yol açıyor. Rahatlama hissi sağlıktan ediyor.
6: Hastalar ilk başta burun spreyini kullanınca kısa bir etkiyle burun etlerimiz hızlıca küçülür ve birkaç saat boyunca çok daha rahat nefes alırlar. Ancak spreyin etkisi geçtikten sonra burun etleri daha fazla büyüdüğü için tıkanıklık çok daha fazla olur. Ama hasta bunu tabii ki fark edemez. İlk başta kullandığında çok hızlı burnum açılıyor, çok iyi nefes alıyorum diye düşünür. Ancak sonrasında daha da et büyüdüğü için burun tıkanıklığımız oldukça artmaya başlar.
1: Tehlikenin adı burun spreyleri. Nefes almakta güçlük çeken kişinin sarıldığı çözüm büyük tehlikeleri beraberinde getiriyor. Damar büzücü özellikteki spreylerin en fazla birkaç gün kullanılması gerektiği, aksi takdirde reaksiyon yaparak etkiyi tersine çevirdiği belirlendi.
7: Bunun spreyleri kısa vadede büyük bir rahatlama sağlamış olsa da uzun vadede bağımlılığa yol açıyor. İşte Ömer Bey de 10 yılı aşkın süredir bunun spreyi kullananlar arasında. Tabii ki de geceleri kolay bir şekilde nefes almayı sağladığı için, o rahatlıkla yatabildiği için bunun spreyi kullanmaya başlamış olsa da uzun vadede etkisinden kurtulamıyor ve sağlığına ciddi şekilde zarar vermiş oluyor.
8: Ben 10 yıldır kullanıyorum. İster istemez yıllar boyu bağımlılık gelişti. Artık spreysiz yapamıyoruz.
1: Kalıcı çözüm için altta yatan sebep belirlenmeli. Kıkırdak eğriliği veya polip gibi tıbbi nedenler de hastalığa etki eden başlıca nedenler arasında olabilir.
6: Damarları kasıcı olan burun etlerini küçülten spreyler, burun etinin üstündeki damarları kastığı için çok hızlı şekilde burun etlerimiz küçülmeye başlar. Küçülmeye başlayınca da hasta çok rahat nefes alır. Ama bir süre sonra damar kasıcı etkisi geçtiği için burun etleri tekrar büyümeye başlar. Bu şekilde burun tıkanıklığımız tekrar oluşur.
8: Spreyin etki etmediği, hatta tam tersi ters etki ettiği evreye geçtim diyebilirim. Artık mecbur bir operasyona doğru gidiyorum.
1: Çok sayıda hastanın yaşam alanlarındaki nem oranına da dikkat etmediği belirlendi. Uzmanlara göre evlerdeki nem seviyesinin %40 ve %60 arasında olması gerek.
6: 5 gün üstünde kullanmasını çok fazla istemiyoruz. 5 gün açtıktan sonra 1 hafta, 10 gün veya daha uzun süre kullanımı, o zaman evet biz yavaş yavaş sprey bağımlılığı olduğunu düşünüyoruz. Hasta bir süre sonra hiç nefes alamıyor gibi hisseder. Burun spreyi çünkü etki etmemeye başlar. Özellikle kalp hastalıkları olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda tansiyon artmasına, ritim bozukluğuna sebep olabilir. Çok uzun süre kullanmasını tabii ki istemiyoruz.
1: Polen ve ev tozu gibi alerjiyi tetikleyen faktörlerinde burun etini büyüttüğü belirlendi.
6: Öncelikle alttaki problemi çözmek gerekir. Eğer burnumuzun içinde bir alerjik rinit problemimiz varsa onu çözmek gerekir. Septum deviasyonu dediğimiz kemik kıkırdak yamukluğumuz varsa onu çözmek gerekir. Herhangi bir viral enfeksiyon geçiriyorsak, bir üst solunum enfeksiyonu geçiriyorsak onu tedavi etmek gerekir. Alttaki problemi çok iyi görmek lazım.
5: İstanbul'da yürekleri ısıtan bir kurtarma operasyonu var. Şimdi de sırada Ali Bey Deresi'ne sürüklenen yavru Yunus'u itfaiye ekipleri zamanla yarışarak kurtardı ki bu kurtarma operasyonu 40 dakika boyunca sürdü ve sonra kurtarılan o yavru Yunus elbette ki denize bırakıldı. İşte kameralara yansıyan o anlar.
9: Denizin değil, derenin içinde mahsur kaldı. İstanbul Boğazı'ndan Ali Bey Deresi'ne sürüklenen yavru Yunus, vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbarın ardından ekipler hemen harekete geçti. Sualtı kurtarma ekipleri yavru Yunus'u kurtarmak için yaklaşık 40 dakika mücadele etti. Ve beklenen an geldi. Yavru Yunus güvenle kurtarıldı. Ekiplerin kollarında yeniden özgürlüğe kavuştu. Yavru Yunus İstanbul Boğazı'na bırakılarak doğal yaşam alanına geri döndü.
5: Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda 30 yıllık gelenek yeniden yaşatıldı. Hem çocuklar hem de yıllar önce çocuk olanlar geleneksel oyunlarda, yarışmalarda, konserlerde buluştu.
10: Osmaniye'nin 1650 rakımlı Zorkun Yaylası'nda düzenlenen 30. Çocuk Şenliği, binlerce çocuğu ve 30 yıl önce bu şenlikte çocuk olanları bir araya getirdi. Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen şenlik, kortej yürüyüşü ve mehter takımının marşlarıyla başladı.
11: Ya ne kadar güzelsiniz.
10: 30 yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan şenlikte çocuklar, yarışmalar, geleneksel oyunlar, sportif faaliyetler, gösteriler ve konserlerle doyasıya eğlendi. Şenlik kapsamında çocuklar kısa mesafe koşularında yarışırken satranç ve futbol turnuvalarında mücadele etti.
12: Bu yıl 30.sını düzenlediğimiz böyle çocuk şenliğiyle buluşturduk. Tabii haftalardır çok güzel etkinlikler yapılıyor, müsabakalar yapılıyor. Çocuklarımız yani yarışmanın tadını çıkarıyor. Müsabakalara eğlenerek katılıyor.
13: Mesela yumurta taşıma, koşu, çuval yarışması veya şarkı söyleme gibi yarışmalara katıldım. Hepsi çok güzeldi.
10: Yıllar önce Zorkun'da oyunlar oynayan ve yarışmalara katılanlar bugün kendi çocuklarıyla birlikte aynı coşkuyu yaşadı. Günün ilerleyen saatlerinde ise konserlerle şenlik coşkusu devam etti.
14: Güzel, hareketli geçiyor ve çok farklı illerden gelen insanlarla da karşılaştık. Ankara'dan gelen bile gördüm.
15: İnternet ve telefonlardan bu oyundan hiçbirini bilinmiyor ve şu an burada çocuk şenliğinde bu yarışmalar olduğu için çok mutluyuz ve kızım 3 kere birinci oldu.
10: Gecenin finalinde Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Elif Buse Doğan sahne aldı. Doğan'ın seslendirdiği türkülere vatandaşlar hep birlikte eşlik etti.
16: Evet, çocukları çok seviyorum. Böyle etkinliklerde de daha özenli ve güzel hazırlanıyoruz. Çok tatlılar. Az önce de fotoğraf çekildik. Beni de heyecanla bekliyorlar. Samsak Döveci'nden Yangın Yerine kadar birçok şarkımı da ezbere biliyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor.
5: Şimdi bu eğlenceli haberle kısa bir araya gidelim ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

Enerjide bağımsızlık bu topraklarda yıllarca bir temenniydi sadece. Ama Türkiye artık arayanlardan değil, bulanlardan. Çünkü bu idrak edebilenler için bir milli güvenlik meselesi ve Türkiye bu gerçeği yıllar önce fark etti. Yıllarca dışa bağımlı bırakılmak istenen bir ülke bugün kendi derinliklerine yöneldi. Tüm baskı ve engelleme girişimlerine rağmen Türkiye Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yeni bir yol çizdi. Bu yol yerli gemilerle çizilen, kararlılıkla, sabırla ve millet iradesiyle yürünen bir yoldu. Bugün Türkiye dünyada benzeri az bulunan bir deniz sondaj filosuna sahip. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han. Her biri birer sembol. Her biri sadece bir gemi değil, bağımsızlık yürüyüşünün denizlerimizdeki adımları. İlk sondaj gemisi Fatih, 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'e uğurlandı. Bir nevi mavi vatanda yeni bir çağ başlattı. Tam da adına yakışır bir şekilde. Tuna 1 kuyusunda yapılan sondajda Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi açıklandı. 405 milyar metreküp. Ardından bir müjde daha. Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz. Toplam 540 milyar metreküplük dev bir potansiyel. Ardından Yavuz Akdeniz'de görev aldı. Kanuni Karadeniz'de sondaj tamamlama görevleri yürüttü. Ve Abdülhamit Han. 12.200 metre sondaj kapasitesiyle 7. nesil teknolojinin ve Türkiye'nin enerji vizyonunun yeni sembolü oldu. Denizaltı adeta bir üs haline geldi. Egemenlik haklarımıza yönelen her dış sesi milletin sabrı ve aklı susturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu yürüyüşün pusulası oldu. Her arayan bulamaz ama arayanlar bulanlardır. Türkiye yüzyılının mavi vatanda atılan bu temelleri sadece bir enerji hamlesi değildi artık. Derinliklerden yükselen bir iradenin ayak sesleriydi.

Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

0: para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ara bitti ve moderatör gecenin ikinci saat dilimindeyiz. Şimdi ekranlarınıza da yansıyor aslında bir son dakika haberi var. O da Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanşta, playoff rövanşında rakibi Olympic Lyon'u 2-1 yenerek lig aşamasına yükseldi. Ki 17 yıllık hasretle böylelikle sona erdi. Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Lyon'u 2-1 mağlup etti. Temsilcimiz 17 yıl aradan sonra Devler Ligi'ne katılmaya hak kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Lyon'la karşı karşıya gelmişti ve sarı lacivertliler 24. dakikada Vedat Muriç ve 28. dakikada da Brown'un golleriyle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı ki Fransız ekibinin tek golü de 61. dakikada Fofana'dan geldi ki sarı lacivertliler de bu sonucun ardından 17 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Tekrar edelim, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff rövanşında Olympic Lyon'u 2-1 yendi ve lig aşamasına yükseldi temsilcimiz Fenerbahçe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü YPG-SDG'nin kendini feshetmesiyle ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Elbette ki bu feshi açıklamasını olumlu bulduğunu söyledi. Ancak Fidan özellikle de pratikte uygulandığında daha olumlu olacaktır ifadesine yer verdi.
1: Şam'da yapılan açıklama metni itibariyle olumludur.
2: Türkiye'de ihtiyatlı bir iyimserlik hakim. Terör örgütü YPG'nin kendini feshi olumlu bulundu. Ancak bundan sonra atılacak adımlar da Ankara'nın yakın takibinde.
1: Bizim içimiz tabii hani profesyonel davranmak, bunların hani alandaki karşılığını kontrol etmek, yani ifade edildiği gibi ise tabii ki memnuniyet verici bir olay. Yani bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcı niteliğinde bir yani Suriye'deki özellikle Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek olan bir adım ve bütün Suriyelilerin geleceğe güvenle bakacakları ortamın hazırlığına en büyük hizmet eden olaylardan biri olur.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle Elazığ'daydı. Bakan Fidan, Suriye'de yaşanan sıcak gelişmeler ve terörsüz bölge vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
1: Biz burada Kürtlerin kimliğinin korunurken, kimlik inkarı olmazken, Suriye'nin de milli bütünlüğünün bozulmaması, egemenlik bütünlüğünün bozulmaması, toprak bütünlüğünün bozulmaması meselesinin de önemli olduğunu altını çiziyoruz. Ve fiiliyatta da bunu görmek istiyoruz. Bunun aleyhine olan konuları Suriye için iyi görmüyoruz.
2: Fidan, terör örgütü YPG-SDG'nin Türkiye aleyhine faaliyetler yürüten bir yapı olduğuna da dikkat çekti.
1: Bölgedeki biliyorsunuz varlık uzun süre aslında sadece Suriye için değil Türkiye aleyhine yönelikti ama inşallah bu yeni süreçte bütün bu sorunları karşılıklı anlayışla, diyalog yoluyla çözeceğiz. Barış yoluyla çözeceğiz.
2: Dışişleri Bakanı ayrıca bölgenin çatışmalardan arındırılmasının kalkınma ve refaha katkı sağlayacağının altını çizdi.
1: Terörün olmadığı ortamlarda, silahların konuşmadığı ortamlarda kalkınmanın ne kadar hızlı gittiğini, gelişmenin ne kadar iyi olduğunu, bu eşsiz doğanın, buradaki Doğu ve Güneydoğu'daki eşsiz doğanın ne kadar büyük bir nimet sunduğunu, fırsat bulduğunu da görüyoruz. Bizim Suriye'de, Irak'ta, kendi topraklarımızda, bölgemizin geri kalan kısmında açıkçası barışı, istikrarı, kalkınmayı, dolayısıyla da refahı önceleyen bir vizyonumuz var. Bu vizyonu da inşallah adım adım Cumhurbaşkanımızın önerilerinde hayata geçiriyoruz.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de SDG'nin kendisini feshi süreciyle ilgili konuştu ve Suriye'nin yoluna toprağıyla, kendi toprak bütünlüğüyle devam edeceğini belirtti ki Türkiye'nin de zaten Suriye'nin toprak bütünlüğünü her daim destekleyeceğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bölge halklarının gerçek güvencesinin ayrışmada değil, ortak gelecekte olduğunu söyledi.
3: Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün her zaman yanında. Suriye, SDG'nin entegrasyonuyla geleceğe bütün olarak ilerliyor. Açıklamalar AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten. Ömer Çelik sosyal medya hesabından SDG'nin fesini değerlendirdi. SDG'nin feshedilmesiyle Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşiğin geçildiğini vurguladı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda çalışmalarına da ayrı bir parantez açtı. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir ifadelerini kullandı. Ömer Çelik, terörsüz Türkiye ve bölge sürecinin coğrafyayı parçalamak isteyenlerin planlarını bozduğuna işaret etti. Sürecin yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceğe işaret ettiğine dikkati çekti. Suriye'nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği, refahı için atılan her adımı Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği kardeşlik siyasetimizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz dedi. Bir mesajda İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, Türkiye'nin Suriye krizinin ilk gününden bu yana net bir duruş sergilediğini belirtti. Terör örgütlerinin ve dış müdahalelerin Suriye'yi parçalama girişimlerine karşı ilkeli ve kararlı bir tutum ortaya konulduğunu aktardı. Bölge halkları için gerçek güvencenin ayrışmada değil, ortak gelecekte olduğunu söyledi. Terör örgütlerinin vesayetinden arındırılmış, sınırların ve egemenlik haklarının korunduğu bir Suriye vurgusu yaptı.
0: Suriye'de ard arda bölge için oldukça önemli ve olumlu olaylar yaşanıyor, ancak tabii İsrail bu durumdan oldukça rahatsız. Öyle ki İsrail Savunma Bakanı Herz, Suriye'de işgal ettikleri dağa gitti ve 35 kilometre mesafeden Şam ve Türkiye'ye tehditler savurdu.
4: ABD, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmıştı. Ancak henüz PKK-YPG terör örgütü kendisini feshetmemişti. Tel Aviv'i rahatsız eden gelişmeler üstelik ABD'nin desteğiyle ard arda yaşanırken İsrail'den Suriye'ye ve Türkiye'ye yeni meydan okuma geldi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Suriye'de işgal altında tuttukları Şeyh Dağı'na gitti. İsrail burayı Hermon Dağı diye adlandırıyor. Çelik yelek giyip 35 kilometre mesafeden Şam'a tehditkar mesajlar gönderdi.
5: Burada tehditleri bertaraf etmek için her gün faaliyetler var. Eski rejimin kalıntılarını bertaraf etmek, yeni rejimin tehlikeli örgütlenmesini önlemek için. Suriye Başkanı'na mesajım açıktır. Sabahları Şam'da sarayında uyandığında Hermon Dağı'na bak ve İsrail ordusunu gör. En iyi mesaj bu.
4: Suriye'de ard arda yaşanan olumlu gelişmelerin arkasında Türkiye'nin güçlü desteği var. Türkiye ayrıca Suriye'nin hem devlet hem toplum olarak ayağa kalkmasına yoğun katkı sunuyor. Güvenlik de dahil pek çok alanda destek oluyor. İsrail bu nedenle birkaç gün önce İdlib'deki Ebu Zuhur hava üssünü vurarak Türkiye'yi kışkırtmaya çalışmıştı. Ankara provokasyona gelmedi ama tahrik girişimleri sürüyor. İsrailli bakanın Türkiye'ye de mesajları vardı. Hem Suriye hem ABD tarafından yalanlanan daha önceki iddiaları ısrarla sürdürdü.
5: Türkiye'nin, İsrail'in güvenlik çıkarlarını riske atarak Suriye'de yerleşme girişimine karşı harekete geçtik. Her şeyi açıkça ortaya koyduk ve gelecekte de bunların arkasında duracağız.
4: Katz bölgedeki İsrail birlikleriyle de görüştü. Çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı. Provokasyona Şam'dan tepki gecikmedi. Suriye Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. İsrailli bakanın sınır ihlalini kınadı. Bu yasa dışı girişin ülke egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlal olduğu belirtildi. Katar ve Ürdün başta olmak üzere pek çok ülkeden İsrail'in bu provokasyonuna tepki geldi.
0: Tom Barak, Ebu Zuhur hava üssü saldırısının ardından İsrail için deyim yerindeyse bir nefret objesine dönüşmüştü aslında. Trump da bu bilek güreşinde İsrail'in değil temsilcisinin yanında olduğunu gösterdi. Özellikle de Suriye'de yaşanan son gelişmeler doğrultusunda. Şimdi İsrail ve Tom Barak arasındaki bu mücadele sürerken aslında hem bölgeye hem de yeni düzene ışık tutan bazı mesajlar da var. İşte o ayrıntılar.

0: Bakanı Katz durup dururken işgalleri altındaki Golan Tepesi'nin zirvesine çıkmadı. Amacı mesaj vermekti. O mesajın adresi Türkiye gibi görünse de aslında ulaşmak istediği asıl muhatap Amerika Birleşik Devletleri ve dolayısıyla Trump. Çünkü Trump'ın Suriye ve Irak özel temsilcisi Golan'ın aslında İsrail'in işgali altında olduğunu dillendirdi. Sonrasında bu ifadesinin yanlış anlaşıldığını belirtse de mesaj verilmişti bir kere. Golan'ı İsrail toprağı saymak da saymamak da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın iki dudağı arasındaydı. Netanyahu'nun bunu unutmaması istenmiş olmalı.
1: Suriye ile Golan konusunda İsrail hala orayı işgal altında tutuyor. Birleşmiş Milletler kararlarına ve Golan'ın Suriye'ye ait olduğunu söyleyen tüm uluslararası düzene aykırı davranıyorlar.
0: İsrail'in Türkiye'nin konuşlandığı iddiasıyla Ebu Zuhur üssünü vurmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki fikir ayrılıkları çok daha görünür hale geldi. Bu yeni çatışma ortamı Tom Barak'ı İsrail için bir nefret objesine dönüştürdü. Ve İsrail medyasında Tom Barak'ın Trump tarafından görevinden azledileceği iddiaları dolaşıma sokuldu. Bunu Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı Laura Loomer'a yaptırdılar.
2: Tom Barak bu hafta Washington DC'ye geri çağrıldı. Devlet Departmanı'ndan bir kaynak bana onu öyle bir gitmesi için istiyoruz ki eşyalarını toplamak için taşıyıcılar tutabiliriz dedi. Barak Türkiye'ye geri dönmeyebilir.
0: Ama tam aksi oldu. Trump, Tom Barak'a desteğini kuru kuruya sözlü bir şekilde göstermedi. Bunun yerine sansasyonel mesajlar vermeyi tercih etti. Önce Suriye terör listesinden silindi, yatırımların önü açıldı. Bu kararla birlikte Suriye artık uluslararası camianın bir parçası haline getirildi. İkinci adım, SDG'nin Suriye devletine tabi olduğunun açıklanmasıydı.
1: Bugün Suriye Demokratik Güçlerinin görevinin sona erdiğini, bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiğini ilan ediyoruz.
0: Hatta Trump son olarak Tom Barak'ın İsrail'den çok tepki çeken röportajını yapan gazetecinin paylaşımını retweet ederek de mesaj verdi.
3: Beklendiği gibi Başkan Trump aşağıdaki tweetimi yeniden paylaştı ve Büyükelçi Tom Barak'ı yine destekledi.
0: Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? İsrail artık merkezde değil. Bölgemiz yeniden bir yapılanma yaşıyor. İsrail, bölgesel revizyonizmin çıkarlarını tehdit eden bir güvenlik sorunu haline geldi. Türkiye ise İsrail'in bu performansının tam karşısındaki güç. Suriye ise bu iki ülkenin vaat ettiği geleceğin mikrokozmosu. Çünkü İsrail, saldırgan ve revizyonist politikalarıyla bölgesel izolasyon olasılığını derinleştirdi. Herhangi bir normalleşmenin maliyetini arttırdı ve İsrail merkezli bölgesel düzen vizyonunu başarısızlığa mahkum etti.
4: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, İlkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ağlat'tan verdiği mesajlar oldukça dikkat çekiciydi. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bugün gelinen nokta yine 2 yıl önce Ağlat'tan verdiği mesajlarla göstermişti. Bugünün temellerini aslında 2 yıl önceden atmıştı. Yine Ağlat'ta verdiği o konuşmayla. Çünkü terörsüz Türkiye, kardeşlik kuşağı kavramının gelişmesi buraya kadar gelindi bunlarla birlikte, ama tabii PKK'nın feshi süreci devam ediyor. Suriye'nin kolu olan PYD kendisini feshedeceğini duyurdu. Şimdi biz de tüm bu gelişmeler ışığında aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2015 yılında verdiği mesaj üzerinden bu büyük resmi okumaya çalıştık. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'da milim sapma yok, ama tabii ki takdir milletin elbette.
6: Ya cehennem olsa gelen gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeyrek asırlık siyaset mücadelesinde en önemsediği konulardan birisi de genç kuşaklara maziden atiye uzanan büyük bir milletin evladı olduğunu hatırlatmaktı. Zira Anadolu'da 1000 yıldır var olsak da 2235 yaşında bir kara ordumuz var. Ağustos milletimiz için aynı zamanda bir zaferler ayı olarak da tarihte yer alıyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Malazgirt zaferini anmak için Bitlis ve Muş'ta buluşması, kabine toplantısının burada yapılması işte bu şanla dolu maziye de bir atıf aslında. Zira yaşadığımız coğrafyada ilelebet kalabilmenin en önemli şartlarından birisi tarihten ders almak, geleceğe emin adımlarla yürümek için çok çalışmak.
1: Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Şehit ve gazilerin mukaddes emanetini hep birlikte omuzlayacak, Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız. 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak.
0: İkinci Göktürk Kağanlığı döneminde dikilen Orhun yazıtları Türk milletinin yok olup dağılmaması için birlik ve beraberliğini korumasını öğütler. 1300 yıl önce verilen bu öğüt halen geçer akçedir aslında. Cumhur İttifakı'nın kardeşlik kuşağını inşa etme çabası işte bu öğüdün bir yansımasıdır.
1: Ahlat asırlar boyunca farklı kültür ve kimliklerin barış ve huzur içinde bir arada ve kardeşçe yaşadığı belde olarak tebarüz etmiştir. İlim, kültür ve medeniyet yüzyıllar boyu burada neşet etmiştir. Burada yetişen alimler, edipler, büyük şahsiyetler Anadolu'yu mamur etmiş, şenlendirmiş, Ahlat'tan hareket edip gönüllere girmişlerdir. Burası yalnızca orduların hareket üssü değil, kalplerin ve zihinlerin de çekim merkezi olmuştur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta yaptığı konuşmanın büyük bölümünü bu meseleye ayırması boşuna değil elbette. Zira Ahlat'ta ilk tohumunu attığı terörsüz Türkiye sürecinin akamete uğratılması, kardeşin kardeşe düşürülmesi için pusuda bekleyenler her daim oldu, olmaya da devam edecek.
1: Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki, ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz.
0: Ancak tüm bu saldırılara, kışkırtma ve provokasyonlara rağmen yürüyüş sürüyor. İmralı'dan yapılan bu tarihi dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri bana karşı bir komplodur. Basına, sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar, atıflar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir açıklaması bu açıdan çok dikkat çekici. Aynı şekilde DEM Parti içinden zaman zaman bazı isimler kışkırtıcı söylemlere sarılsa da meclisteki 467 oy güçlü duruşu işaret etmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yüzden sık sık bu birlik, kardeşlik ruhuna yönelik saldırılar için uyarılarda bulunuyor.
1: Son 2 yılda birçok kritik eşiği suhuletle aşmakla birlikte önümüzde halen dikkatle yürünmesi ve yürütülmesi gereken bir yol bulunuyor. Herkesin bu süreçte çok daha özenli bir dil kullanması, yük olmak yerine yük almaya odaklanması milletimizin hassasiyetlerini kaşıyacak fevri söylem ve eylemlerden uzak durması büyük önem arz ediyor.
0: Zira terör örgütü PYD'nin Suriye'deki varlığını bizzat PYD elebaşı Ferhad Abdi Şahin'in açıklamasıyla feshettiğini duyurması, Suriye'ye entegrasyon konusunda alınan mesafe umutları

0: artırıyor. Suriye'den sonra sıra Irak'taki terör unsurlarının tasfiyesine geliyor. Bu yönde de güçlü adımlar atıldı, atılmaya devam ediyor. Burada herkese düşen görevse meseleye uhuletle ve suhuletle yaklaşmak olmalı.
1: Siyaset her gün yapılır. Ama Türkiye'yi yarım asırlık bir sıkıntıdan kurtarma çabasına gölge düşürmenin bahanesi olmaz. Aynı durum medya kuruluşlarımız ve gazetecilerimiz için de geçerlidir. Sırf daha fazla görüntülenmek, daha fazla reyting ve etkileşim almak uğruna böyle hayati bir meseleyi enfekte etmeye kimsenin hakkı yoktur. Çünkü bu iktidar ve ittifak olarak sadece bizim meselemiz değildir. Bu mesele bir devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz de artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir. Biz de bu sorunu çözmekte gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge bırakmakta son derece kararlıyız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Haziran 2015'te bir mesaj vermişti. Tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz demişti. Bu yüzden bugünlerde Erdoğan'ı hedef alanların siyasi sicilini de unutmamak gerekiyor. Takdir her zaman olduğu gibi milletin elbette.
1: Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum.
2: 26 Ağustos dolayısıyla yapılan verilen mesajlarda büyük taarruz ve Malazgirt zaferi üzerinden birlik, bağımsızlık ve vatan vurgusu yapıldı. Burhanettin Duran büyük taarruzun milletin esareti kabul etmeyeceğini söylerken Numan Kurtulmuş da Malazgirt zaferinde Anadolu'nun artık vatan olduğunu, tarihi bir irade olduğunu belirtti ki Ömer Çelik de 1071'den günümüze uzanan bir klip paylaştı ve Malazgirt'ten Büyük Türkiye hedefine uzanan ortak hafızayı gündeme taşıdı.
3: ...26 Ağustos'ta tarihi zaferler için peş peşe mesajlar geldi. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü ve büyük taarruzun başlangıcı dolayısıyla Ankara'dan birlik ve bağımsızlık vurgusu yapıldı. Mesajlarda Anadolu'nun vatan kılınmasından Cumhuriyet'e uzanan tarihi yürüyüş öne çıktı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, büyük taarruzun yıl dönümüne dikkat çekti. Duran, büyük taarruzun sadece askeri bir zafer değil, milletin esareti asla kabul etmeyeceğinin ilanı olduğunu söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadele kahramanlarını ve aziz şehitleri rahmetle andı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı. Yılmaz, 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan büyük inanç ve iradenin bugün de milletin birlik ve beraberliğini diri tuttuğunu söyledi. Malazgirt'ten aldığımız güçle 7'den 70'e omuz omuza aynı inanç ve kararlılıkla Türkiye yüzlü hedeflerimize yürüyoruz mesajını verdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise Malazgirt Zaferi için mesaj paylaştı. Kurtulmuş, 955 yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan zaferin, kardeşliğin ve ortak geleceğin temellerini attığını vurguladı. Sultan Alparslan'ın ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz mesajını verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de 1071'den bugüne uzanan bir klip paylaştı. Klipte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına yer verildi. Malazgirt'ten büyük taarruza, oradan bugüne uzanan tarihi hafıza bir kez daha gündeme taşındı.
1: Düşer bir tek taşı sandın harimi namusun. Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun.
3: Anadolu'nun vatan kılınması, milli mücadelenin zaferle taşlanması ve Türkiye'nin gelecek hedefleri aynı çizgide buluştu. Mesajlarda bu topraklarda birliğimizi ve beraberliğimizi kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz vurgusu öne çıktı.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'i kastederek İsrail için bu ülke Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden rahatsız oluyor ifadesini kullandı. Çekiniyor dedi ve biz de bunu ortaya koymalıyız dedi. Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın içinde yer alan 3 sigorta var dedi ve bunları tek tek anlattı.
1: Cumhuriyetin 50 yılı, yaklaşık 50 yılı terörle mücadeleyle geçti. 40 binin üzerinde insan öldü. Binlerce şehidimiz oldu. Herkes sabretti, birliğimizin korunması için büyük bir mücadeleye destek oldu.
2: Türkiye'nin ilk yüzyılının yarısı terörle mücadeleyle geçti dedi. Terörsüz Türkiye sürecine değindi.
1: Türkiye, Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in ikinci asrında daha büyük bir aklı ortaya koyarak emperyalistlerin oyun planını bozuyor. Ve inşallah terörsüz Türkiye olarak ortaya koyduğumuz bu hedefi de gayet iyi kurgulanmış bir şekilde uygulamaya koyduk, devam ediyoruz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar Sivil Toplum Buluşması'nda terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yasanın içinde 3 sigorta var dedi, tek tek açıkladı.
1: Örgütün kendisini feshettiği ortaya konulacaktır. Yani örgütün mış gibi yapma ihtimali yoktur. Takip ve izleme kurulu bu süreci yürütme adına takip edecek. Hakikaten sahada hangi gelişmeler oluyor? Bunları raporlayacak. Bu raporları tartışacak. Gerçekten söylenilen şeyler yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bunları tespit ve teyit edecek. Üçüncü bir sigorta ise Türkiye Büyük Millet Meclisi.
2: Kurtulmuş sürecin önemine vurgu yaptı. Kimsenin bu süreci aksatmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Suriye'de SDG'nin silah bırakmasını da çok önemli bir adım olarak nitelendirdi.
1: SDG bir örgüt olarak varlığını yok etmiş, kendisini feshetmiştir açıklaması bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklama.
2: Ve bölgedeki gelişmelerden en çok rahatsız olan İsrail. Kurtulmuş'un İsrail'e de net mesajları vardı.
1: Böylesine yayılmacı bir hesap içerisinde olan bir ülke. Bu ülke sadece Türkiye'den çekiniyor. Ve Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekiniyor. Biz de bunu ortaya koymak zorundayız.

0: İmamoğlu suç örgütü davasında kilit bir isim daha savunma yaptı. Tutuksuz sanık Ertan Yıldız etkin pişmanlık ifadesinin arkasında olduğunu söyledi ve İmamoğlu'yla neden ayrıldığını da aslında şu sözlerle ifade etti. Kalsaydım farklı bir sistemin içinde olacaktım dedi. Belediye içinde gayri resmi bir yapı kurulduğunu anlattı ve o yapının nasıl işlediğini de söyledi.
1: Bana yalan söyler, kaçar, pişmancık dediler. Gördüğünüz gibi kaçmadım. Hakikatleri söylemek için buradayım. Savunmasına bu sözlerle başladı. Etkin pişmanlık ifadesinin arkasında olduğunu vurguladı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 69. duruşma görüldü. Mahkemede tutuksuz sanık İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın savunması alındı. Yıldız, Ekrem İmamoğlu'yla 2014'te seçim çalışmaları döneminde tanıştıklarını söyledi. Beylikdüzü'nde seçimi kazanınca hayırlı olsuna gittiklerini, kendisinin iş insanı, İmamoğlu'nunsa siyasetçi olarak iyi ilişkileri olduğunu belirtti. Davanın kilit isimlerinden Ertan Yıldız, Ekrem İmamoğlu'yla yollarının neden ayrıldığını da anlattı. Zaman içinde İBB'nin yönetim anlayışında ciddi değişiklikler olduğunu söyledi. Kalsaydım farklı bir sistemin içerisinde olmam gerekiyordu dedi. Kendisinin de bu sistemin içine girmesinin istendiğini ancak reddettiğini aktardı.
2: Zaman içinde gördüm ki finans kaynaklarını geliştirme anlamında benim de yönettiğim şirketlerin içinde olduğu gayri yasal bir takım yapılanmalar oldu. Bunlardan rahatsız oldum. Ya devam edecektim ya bırakacaktım. Ben de bıraktım. Bu sistem kaynak yaratma için kurulan bir yapı. Birkaç ayağı var. Cebeci Maden Bölgesi, ihaleler, medya var.
1: İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin ihalelerde kişiye özel şartname hazırladığını söyleyen Ertan Yıldız, usulsüzlüklerin bununla da sınırlı kalmadığını belirtti. Şirketlerin ihale almak için de İBB'den hak edişlerini tahsil etmek için de ödeme yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.
2: İBB'de öyle bir şartname hazırlanıyor ki o şartnameye bazı özel araçlar ekleniyor. O özel araçlar sadece bir firmada var. O da biliniyor. Ya da atıyorum 3 ayda gelecek araçlarla ilgili bir ayda araç isteniyor. Aslında o araçlar firma tarafından satın alınmış daha önce. Anlaşılmış. Adrese teslim ihale vermek için. Fakat direkt İBB tarafından firmaya verilmiyor. Önce iştirake veriliyor. İştirak işi aldıktan sonra ihale açıyor. Zaten alacak firma belli.
1: Ertan Yıldız kamuoyunda İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen tutuklu iş insanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş hakkında da ilginç ifadeler kullandı. Keleş'i kralın eli olarak tanımladı. Bütün parasal hareketlerin Keleş tarafından kontrol edildiğini aktardı. İmamoğlu ve Keleş'le yaptıkları bir toplantıdan detay paylaştı.
2: Fatih Keleş bana dönerek ben artık para işleriyle uğraşmaktan yoruldum. Ertan bu işlerle ilgilensin dedi. Ben de istemedim. Sayın Başkan bu işlere ben karar veririm. Ertan Bey istemiyorsa şimdilik kalsın dedi. Beni o sistemin içine sokmak istediler, ben reddettim.
1: Yıldız savunmasında Kültür AŞ ve Medya AŞ'nin tutuklu sanık Murat Ongun'a bağlı olduğunu aktardı. Bu şirketlerde çok fazla şaibe yaşandığını ancak konularla ilgili fazla bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Çok da ilgilendiğim şeyler değildi diye konuştu. Tutuksuz sanık 2025 yılında Bebek Otel'de Murat Ongun, Fatih Keleş ve Murat İlbak'la yaptığı görüşmeyi de detaylandırdı. Görüşmede reklam alanları ihalesinin konuşulduğunu ifade etti.
2: Bir pazarlık oldu. Yani bu şu, burayı bir fiyata alacaklar. Bu gelir paylaşımı işidir. Yani ödeme yapacak ama atıyorum oranın değeri belki 10 milyondur da 7 milyonu alacaklar. İşte atıyorum o yüzden 10 da bize verildi şeklinde bir anlaşma oldu.
1: Duruşmada zaman zaman Ekrem İmamoğlu'yla Yıldız arasında da gerilim yükseldi. İmamoğlu Yıldız'a örgüt var mı sorusunu yöneltti. Tutuksuz sanık bu soruya buna heyet karar verecek ama ben bir yapı olduğundan bu yapıyla ilgili bildiklerimi anlattım yanıtını verdi.
0: Rüşvetin belgesi mi olur? Bu cümle ses kaydında. Mahkemede sorulduğundaysa yapılan açıklama oldukça enteresandı çünkü espri yaptım. denildi. Şimdi tutuklu sanık İmamoğlu'nun danışmanı ve eski CHP milletvekili Turan Aydoğan'ın yargılandığı davada 200 bin dolarlık para trafiğine ilişkin ses kayıtları mahkemede tek tek dinletildi. Aydoğan bir yandan parayı almadığını söyledi ama bir yandan da o ses kayıtlarındaki "senin tek muhatabın benim, parayı ben getireceğim" cümlelerine ilişkin açıklama yaptı.
3: Rüşvetin belgesi var mı yok mu bilinmez ama ses kaydı var. Üstelik o kayıt mahkeme salonunda Turan Aydoğan'ın önüne konuldu. Ekrem İmamoğlu'nun eski danışmanı, eski CHP milletvekili Turan Aydoğan'a önce kayıttaki şu sözleri soruldu.
4: Sen bana güvenmişsin kardeşim, getirip teslim etmişsin. Senin tek muhatabın benim.
3: Aydoğan konuşmayı kabul etti. Ancak 200 bin doları kendisinin almadığını, paranın geri ödenmesini sağlamak için kendisini muhatap gösterdiğini savundu. Derken ikinci kayıt geldi.
4: Ben perşembe günü kendim o parayı getireceğim kardeşim.
3: Mahkeme başkanı bu kez doğrudan sordu.
4: Madem bu para sizin değil, neden 200 bin doları ben getireceğim diyorsunuz?
3: Aydoğan'ın açıklaması ise Rahman Özdemir ödemezse kendisinin getireceği anlamında konuştuğu yönündeydi. Fakat asıl dikkat çeken bölüm daha sonra açıldı.
4: Rüşvetin evrakı mı olur ya? Rüşvetin belgesi mi olur?
3: İşte mahkemede bu sözler sorulunca savunmanın adı espri olarak konuldu.
4: O kadar kefalet baskısı altında kalınca espri yapmışımdır orada. Rüşvetin belgesini mi istiyorsunuz diye.
3: Yani dosyada 200 bin dolarlık anlaşmaya ilişkin beyanlar var. Para trafiğine ilişkin ses kayıtları var. Muhatabın benim sözü var. Parayı ben getireceğim sözü var. Rüşvetin belgesi mi olur sözüne gelen açıklamaysa espriydi. Aydoğan parayı kendisinin teslim almadığını savunsa da tarafların 200 bin dolara anlaştığını bildiğini mahkemede söyledi. Parayı kendileri götürdüler, ödediklerini duydum dedi. Savcı da bütün kayıtları yan yana koydu ve meselenin düğümünü "bu parayı niye sürekli üzerinize alıyorsunuz" sorusuyla çözdü. Çünkü kayıtlardaki para trafiği 200 bin dolarla da bitmiyordu. Başka bir konuşmada bu kez "adam 50 bin dolar ödemiş, ben bunu ödemek zorundayım" sözü gündeme geldi. Aydoğan bu konuşmayı da kabul etti. Yine başkasına ödeme yaptırmaya çalıştığını savundu. Dosyada bu para trafiği eylem 29 başlığı adı altında yer alıyor. Mahkeme şimdi kayıtları, tarafların ifadelerini ve Aydoğan'ın savunmasını birlikte değerlendirecek. Ama duruşmadan geriye şimdiden çok konuşulacak bir savunma kaldı. Rüşvetin belgesi mi olur sözünün açıklaması "espri yaptım" cevabıyla karşılık buldu.
0: CHP'de önemli görevler üstlenen birçok isim disipline sevk edildi. 50 kişinin disipline sevk edilme gerekçesi ise CHP'ye üye olduğu halde yeni parti için çalışmak ve bu 50 kişilik listede ise Selin Sayıkböke, Alin Nazlıaka ve İlhan Cihaner gibi isimler yer alıyor.
5: CHP'de arınma süreci devam ediyor. Partinin Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi ayrı ayrı toplandı. Önemli kararlar alındı. 50 isim Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
6: Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
5: Disipline sevk edilenler arasında CHP'de bir dönem kritik görevler üstlenen partililer de var. En dikkat çekici isimse Selin Sayıkböke. Böke uzun süre CHP yönetiminde yer aldı. Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü yaptı. CHP Genel Sekreterliği görevinde de bulundu. Yine partinin bir dönem etkili isimleri arasında yer alan Aylin Nazlıaka da disiplin kuruluna sevk edildi. 50 kişilik listede İlhan Cihaner de yer aldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi gündemine ilişkin açıklamalarsa parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı'nın belediye başkanlarına da uyarıları vardı. "Tarafınızı seçin" mesajı verdi. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i de hedef aldı. "Belediye başkanlarımızı taciz etme" dedi.
6: Belediye başkanlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliği içinde siyaset yapacaklarsa buna uygun hareket etmeliler. Yapmayacaklarsa, başka bir siyasal partiye doğru bir yolculuk içindelerse, başka bir siyasal partiyi destekliyorlarsa, onların etkinliklerini destekliyorlarsa o zaman başka bir partiye doğru siyasal yolculuk yapacaklar. Biz bu arkadaşlarımızın bir an önce kararlarını vermelerini istiyoruz. Özgür Özel'in mesajlar konusundaki mesajlaşmalara yatkınlıklarını biliyoruz. Ancak bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin.
5: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın durumu da Sarı'ya soruldu. Yavaş'ın CHP'de siyaset yapmaya karar verdiğini söyledi.
6: Şimdi Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetin içinde, siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Dolayısıyla ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir. Biz kendisiyle görüşüyoruz. Ben yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görüşüyorum. Sayın genel başkan görüşüyor. MYK'mızdan başka arkadaşlarımız görüşüyor. Sürekli bir istişare halindeyiz, iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve bir problem yok.
7: Yaşadığımız kenti çok daha keyifli.
0: Alihan Kur işçi kar amaçlı suç örgütü soruşturması tüm yönleriyle devam ediyor. Polis ekipleri tarafından 3 dalga operasyon düzenlenmişti ki Alihan Kur işin kardeşi Hilmi Tuna Kur iş yurt dışına çıkarken yakalanmıştı ki o kardeşin Hilmi Tuna Kur işin de aralarında bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edilmişti ve mahkeme tarafından o 10 kişi de tutuklandı. Elbette ki soruşturma içinde farklı gözaltılar da devam ediyor.
5: Alihan Kur iş suç örgütüne yönelik soruşturma çok yönlü devam ediyor. Son olarak kardeşi Hilmi Tuna Kur iş'in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Alihan Kur iş suç örgütüne yönelik 3. dalga operasyon gerçekleşti. Adli süreçleri devam edenlerin yanı sıra hakimliğe sevk edilenler üzerinde de gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yurt dışına kaçış girişiminde olduğu sırada yakalanan Alihan Kur iş'in kardeşi Hilmi Tuna Kur iş'in de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen 10 kişi için mahkeme tutuklama kararı verdi. Liderliğini Alihan Kur iş'in yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarına ilişkin çalışmalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürüyor. Yine bu kapsamda bahsi geçen suçların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın başsavcılık tarafından çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Mehmet Aysa Antalya'da yakalandı. Şüphelinin örgütün para trafiği ve mali yapılanmasını içeren 37 klasörün saklanması talimatını verdiği belirtiliyor. Ayrıca şüphelinin cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu. Üçüncü dalga operasyonları kapsamında da gözaltına alınan 54 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor. İşlemlerin ardından savcılığa, ardındansa adliyeye sevk edilecek. Suç örgütüyle ilişkili 11 şirket ve 3 derneğe de kayyum atanması da alınan kararlar arasında.
0: Fenerbahçe'nin adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmasının ardından taraftarlar da Kadıköy'de sokağa döküldü. 18 yıl süren hasret sona erdi ve Fenerbahçe adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Sarı lacivertliler playoff turunda Olimpik Lyon'u geçerek lig aşamasına katılma hakkı kazandı ki elbette ki taraftarlar da özellikle de Fenerbahçe'nin yeri Kadıköy'de araçlarıyla birlikte sokağa çıktılar ki şu anda ekranlara gelen görüntülerde Fenerbahçe formalarını giyen taraftarları görüyorsunuz. Gençler tabii özellikle de çocuklar da var şu an az önce geçti. Mesela kameranın karşısından coşkulu bir şekilde karşıya doğru koşuyorlar. Hem araçlar hem tabii motosikletiyle o konvoya aslında demek hiç de yanlış olmaz katılanlar. Yürüyenler var yine bakın korna çalıyorlar ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmasını bu şekilde Kadıköy'de sokağa dökülerek kutluyorlar aslında. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda zorlu bir virajdı bu ve İstanbul'da alınan bir Birlik Spor'un revanşında Fenerbahçe deplasmanda tur parolasıyla sahaya çıktı ve Sarı Lacivertliler Fransız temsilcisi Olympic Lyon karşısında maçı etkili başladı açıkçası ve üst üste de önemli pozisyonlar da aldı. Şu anda da ekranlara özellikle Kadıköy'deki taraftarların bu coşkuyu kutladığı anlar geliyor.
8: Bana çaldı, ben alamadım onu. Bana çocuk da muhabbet.
0: 10 yıl önce beyin kanamasına bağlı doğal ölüm denildi. Şimdi aynı ölüm dosyasında hem kasten öldürme hem de resmi belgede sahtecilik soruşturması yürütülüyor. Elbette ki eski Ulaştırma Arif Ahmet Deniz Olgun dosyasından bahsediyorum. Çünkü o otopsi görüntüleri yeniden incelenmeye alındı ve o bilirkişi, heyette olan bilirkişi yeniden incelediğinde aslında göğsünün farklı dört bölgesinde, farklı yerlerinde dört lezyon tespit etti ki Alihan Kuriş'in Süleymancıların başına geçebilmesi için o dönemki lider olan Deniz Olgun ağzına yastık bastırılarak boğulmuş olabilir tespiti de yapıldı elbette ki.

0: 10 yıl önceki otopsi görüntüleri şimdi cinayet soruşturmasının en önemli delilleri arasında. Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili dosyada tablo değişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptırdığı bilirkişi incelemesinde 2016 yılındaki otopsiye ait 145 fotoğraf ve video görüntüsü tekrar değerlendirildi. Görüntülerde Denizolgun'un sağ meme altından göğsünün ortasına uzanan 4 ayrı iz tespit edildi. Üstelik bu izlerin altındaki dokularda da kanama vardı. Bilirkişiye göre bu önemliydi. Çünkü o lezyonların ölümden önce meydana geldiğini gösteriyordu. 4 çarpı 6 santimetre, 3 çarpı 5 santimetre, 2 çarpı 4 santimetre ve 1 çarpı 2 santimetre. Bilirkişi lezyonlar için ölümden önce oluştu notu düştü. Ancak raporun en çarpıcı değerlendirmesi bundan sonra geliyor. Lezyonların büyüklüğünü ve göğüsteki konumu dikkate alındığında bir kişinin göğse diziyle bastığı, ağız ve burnun da yastıkla kapatılarak nefessiz bırakıldığı bir ölüm mekanizmasının mümkün olduğu belirtildi.
1: Yani göğsü dışarıdan bir bası yapılmış. Bu kesinlikle ve kesinlikle şüpheli bir ölümdür. Bir diz bastırmayla bir tane iki notu yalan beklersiniz. Veya maksimum iki. Ama demek ki yani şunu hesapladım. 4 tane varsa bu kişi üzerinde dizin yer değiştirdiğini, bunun içinde bir mücadelenin olabildiği ihtimalini insanlar aklına getiriyor. Çünkü 4 tane var. Öldükten sonra kişiye kanepede oturur pozisyonu verip çıkmış olabilir. Bu bir ihtimaldir. Dolayısıyla buradan baktığımızda hani oturur pozisyonda bir insanda göğüste morluk olmaması gerektiği düşünülse bile eğer daha önce öldürülüp de oturur pozisyon verildiyse o morluk orada kalacaktır.
0: Bilirkişinin ifadesiyle Denizolgun'un bu yöntemle kast

0: öldürülmüş olma ihtimalinin bilimsel ve objektif olarak dışlanması mümkün değil. Bu tespitlerin ardından soruşturmanın bir diğer ayağında Alihan Kuriş var. Başsavcılık, Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturmayı kasten öldürme suçu kapsamında sürdürüyor. Diğer ayaksa 10 yıl önceki otopsi. 2016'da Deniz Olgun'un ölümü beyin kanamasına bağlı doğal ölüm olarak kayda geçirilmişti. Yeni bilirkişi ise bu sonuca ulaşılmasını sağlayacak yeterli objektif bulgunun ortaya konulmadığını ve adli tıbbi eksiklik bulunduğunu değerlendirdi. Üstelik tartışma bununla da bitmiyor. Savcılığın istediği otopsi görüntüleri için önce kayıt yok denildi, daha sonra aynı görüntülerin mevcut olduğu bildirilerek kayıtlar dosyaya gönderildi. Şimdi doğal ölüm raporunda imzası bulunan doktorlarla otopsi videosuna ilişkin çelişkili bildirimde bulunduğu belirtilen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında resmi belgede sahtecilik soruşturması yürütülüyor. Bir de ağır metaller var. 2016'daki incelemelerde Deniz Olgun'un dokuları ve çürüme sıvılarında baryum, arsenik, kadmiyum, cıva ve nikel tespit edilmişti. Ancak seviyeleri belirtilmediği için bunların ölüme etkisi ortaya konulmamıştı. Şimdi 2016'dan kalan şahit numunelerle Fethi Kabir'de alınan örnekler yeniden analiz edilecek. HTS kayıtları, olay gününün kolluk kayıtları, tereke dosyası ve yeni ifadeler de dosyaya eklenecek. 10 yıl önce doğal ölüm denilen dosyada artık iki ayrı soruşturma başlığı var. Deniz Olgun öldürüldü mü ve 2016'daki otopsi sürecinde neler oldu?
1: Türkiye bugün Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin bilirkişi raporundaki çarpıcı değerlendirmeleri konuşuyor. Peki o rapor açıklanmadan önce bilirkişi heyetindeki Profesör Doktor Nevzat Alkan 24 ekranında ne söylemişti? Dönüp o yayına baktığımızda dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor. Alkan raporu açıklamadı ama 36 saatlik zaman dilimine dikkat çekmiş ve lezyonlara özellikle işaret etmişti. Yani bugün önümüzde duran raporun ayrıntıları bilinmeden önce dosyanın hangi noktalarının kritik olduğunu 24 ekranında tek tek tarif etmişti.
2: Şimdi gerçekten hani bir grubun liderinin 36 saat boyunca hiç kimseye habersiz kalması şüpheli bir durum. Başlı başına şüpheli bir durum.
3: Rapor henüz açıklanmamıştı. Ama Arif Ahmet Deniz Olgun dosyasının bilirkişisi Profesör Doktor Nevzat Alkan 24 ekranında önemli ipuçları veriyordu. O gün Alkan'ın önünde henüz kamuoyuyla paylaşılmış bilirkişi raporu yoktu. Ancak bir adli tıp uzmanı olarak dosyadan nereye bakılması gerektiğini söylüyordu. İlk işareti Deniz Olgun'dan 36 saat boyunca haber alınamamasına koydu. Sonra çok daha özel bir bölgeyi tarif etti.
2: Asıl kritik olan boyun kemiklerinde herhangi bir kırık var mı? Çünkü öyle bir iddia da var. Hani boğaz falan sıkıldı diye bir iddia da var.
3: Bu sözlerin önemi bilirkişi raporu açıklandıktan sonra daha da arttı. Çünkü raporda ölümün sadece 10 yıl önce konulan teşhis üzerinden değerlendirilemeyeceği ortaya konuluyor. Dış müdahalenin araştırılması gereken bir dosya tarif ediliyordu. Alkan'ın 24 ekranında verdiği ikinci önemli ipucuysa zehir ihtimaliydi.
2: Bir de zehir ararız. Yaklaşık 150 tane zehir aranacaktır. Çevre toprak yapısıyla farklılık arz ederse bu önemli ve zehirlendi diye bir değerlendirmeye gidilebilir.
3: Yani yalnızca mezardan çıkanlar değil, mezarın toprağı bile konuşulabilirdi. Alkan zehir şüphesinin nasıl doğrulanabileceğini de daha rapor açıklanmadan 24'de tarif etmişti. Mezardan alınan örnekler çevredeki toprakla karşılaştırılacak, olağan dışı bir madde varsa kaynağı araştırılacaktı. Ama bir ipucu daha verdi. Belki de en önemlilerinden biri. 10 yıl önce yapılan ilk otopsinin materyalleri.
2: Şimdi ilgili adli tıp incelemeleri sadece mezar yerinden çıkan materyalle sınırlı değil, otopsi esnasında kullanılan örnekler de var 2016 yılında. Onlar da adli tıpta duruyor.
3: Ve ardından şunu söyledi.
2: Hepsi tekrar tekrar masaya yatırılıp bir sonuca varacak gibi gözüküyor.
3: İşte bugün gelinen noktada o sözler çok daha anlamlı. 36 saat, boyun bölgesi, zehir taraması ve 2016'daki otopsi materyalleri. Profesör Doktor Nevzat Alkan bilirkişi raporunu 24 ekranında açıklamadı. Ama rapor kamuoyunun önüne gelmeden önce soruşturmanın peşinden gideceği kritik izleri 24 izleyicisine göstermişti. Bugün Türkiye bilirkişi raporunu konuşurken o rapora giden yolun ipuçları 24 ekranında çok daha önce verilmişti.
2: Şüpheli bir durum, başlı başına şüpheli bir durum.
1: Fethiye Ölüdeniz'de ne yazık ki bir paraşüt kazası yaşandı ve kazada iki kişi yaşamını yitirdi. Babadan 1900 metre pistinden pilot Ali Kıdıl'la Çin uyruklu bir turist birlikte havalandıktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü. Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sarp ve kayalık arazi nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük yaşayan ekipler yaklaşık 10 saat süren zorlu kurtarma çalışması yürüttü. Helikopter desteğinin de sağlandığı operasyonda ekipler kayalık alanda bulunan iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ve bu haberle artık moderatör geceyi noktalıyoruz diyelim ve her birinize hem 24 ekranlarından hem de 24 radyodan iyi geceler dileyelim.

0: hastalar ilk başta burun spreyini kullanınca kısa bir etkiyle burun etlerimiz hızlıca küçülür ve birkaç saat boyunca çok daha rahat nefes alırlar. Ancak spreyin etkisi geçtikten sonra burun etleri daha fazla büyüdüğü için tıkanıklık çok daha fazla olur. Ama hasta bunu tabii ki fark edemez. İlk başta kullandığında çok hızlı burnum açılıyor, çok iyi nefes alıyorum diye düşünür. Ancak sonrasında daha da et büyüdüğü için burun tıkanıklığımız oldukça artmaya başlar. Damarları kasıcı olan burun etlerini küçülten spreyler, burun etinin üstündeki damarları kastığı için çok hızlı şekilde burun etlerimiz küçülmeye başlar. Küçülmeye başlayınca da hasta çok rahat nefes alır. Ama bir süre sonra damar kasıcı etkisi geçtiği için burun etleri tekrar büyümeye başlar. Bu şekilde burun tıkanıklığımız tekrar oluşur. Ortalama bizim bu spreylerimiz 3 ya da 5 gün kullanılabilir. 5 gün üstünde kullanmasını çok fazla istemiyoruz. 5 gün açtıktan sonra 1 hafta, 10 gün veya daha uzun süre kullanımı, o zaman evet biz yavaş yavaş sprey bağımlılığı olduğunu düşünüyoruz. Hasta bir süre sonra hiç nefes alamıyor gibi hisseder. Burun spreyi çünkü etki etmemeye başlar. Özellikle kalp hastalıkları olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda tansiyon artmasına, ritim bozukluğuna sebep olabilir. Çok uzun süre kullanmasını tabii ki istemiyoruz. Oradaki damarlanmamız, kan akımı arttığı için gece yatar pozisyonda çok daha fazla olur. Hastalar evet yatmadan önce, bir saat önce burun spreylerini sıkar ve burun etlerini küçülmesini sağlar. Hatta gece yarısı kalkıp burun spreyi kullanan bile olur. Öncelikle alttaki problemi çözmek gerekir. Eğer burnumuzun içinde bir alerjik rinit problemimiz varsa onu çözmek gerekir. Septum deviasyonu dediğimiz kemik kırlak yamukluğumuz varsa onu çözmek gerekir. Herhangi bir viral enfeksiyon geçiriyorsak, virüs solunum enfeksiyonu geçiriyorsak onu tedavi etmek gerekir. Alttaki problemi çok iyi görmek lazım.
1: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
2: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
3: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

bu dünyadan bir Süleyman Mansur geçti. Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist Süleyman Mansur, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşamını yitirdi. Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Bir Zeyt kasabasında 1947'de dünyaya gelen Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Onun fırçasında toprak yalnızca bir coğrafya değil, hatıraların, acıların, özlemlerin ve köklerin sessizce konuştuğu bir yurt haline geldi. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur'un 1973'te yaptığı ve sırtındaki ağır yükün altında ezilen yaşlı bir Filistinli adamı tasvir ettiği Güçlüklerin Devesi adlı tablosu dünya çapında üne ulaştı. Sanatsal ve ulusal bir ikon haline gelen eserinde Kudüs'ün yer aldığı yükü, Kubbetü's Sahra'nın da görülebildiği büyük bir göz şeklinde resmetti. Sanki o göz yalnızca Kudüs'e değil, Filistin'in acısına, geçmişine ve hiç silinmeyen hafızasına bakıyordu. Sanatçı eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden olan Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Roma Ödülü, UNESCO Ödülü, Arap Yaratıcılar İçin Nil Ödülü ve Filistin Plastik Sanatlar Ödülü'nün de aralarında bulunduğu yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görüldü. Şimdi Süleyman Mansur bu dünyadan geçti. Ardında yalnızca tablolar, heykeller ve çizimler değil, bir halkın hafızasına dokunan, toprağına ve tarihine sahip çıkan koca bir miras bıraktı. Ruhu şad olsun.

Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki güncel meseleleri, maddeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Bilir hocamızla bu akşam yine sıcak gündemi konuşacağız. Ve yine tabii ki İran diyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta yaptığı açıklamalar önemli. Bugün de Malazgirt seferimizin 956. yıl dönümü. Onu da büyük bir hevesle, büyük bir heyecanla kutluyoruz. Ve daha nice güzel zaferlere diyoruz. Ondan bahsedeceğiz. Tabii ki Ermenistan özellikle biraz sonra size arz edeceğim. Yeni bir devlet politikası açıkladı aslında. Bu bir Kafkasya entegrasyona kapı açar mı? Bundan bahsedeceğiz. Ve tabii ki geri kalan zamanımızda da özellikle CIA şefinin, CIA başkanının Rusya'ya yaptığı seyahat çok ses getirdi. Bu ne anlama geliyor? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel sizlere hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgi var. Bunları da arz ettikten sonra Çağrı hocamı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet, yönetmenimden rica edeyim. Bilhassa bu Paşinyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan gerçek Ermenistan doktrini adı altında bir açılım, belki gerçekten değişen bir devlet politikası, bunu göreceğiz ama oldukça ses getirdiğini ve bölge açısından çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi Ermenistan'ın yeni rotası Ankara ve Bakü ile normalleşme devlet politikasına dönüşüyor. Şimdi biliyorsunuz biz Ermenistan'la olan sınır kapımız uzun zamandan beri Alican sınır kapısı kapalı ve Ermeni diasporasının bilhassa sözde Ermeni soykırımı üzerinden Türkiye ile Ermenistan'ı karşı karşıya getirmek ve tabii birçok Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fransa'da ve Avrupa'daki diaspora bunu Türkiye üzerine bir baskı aracı olarak kullanmaya çalıştı yıllarca. Ama Paşinyan'ın son dönem, ki Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsun resepsiyona da katıldı, Cumhurbaşkanlığı'nın kazandıktan sonra makamda kendisiyle olan temasları ve Aliyev'le olan görüntüsü oldukça önemli. Şimdi dolayısıyla bu normalleşme aslında Paşinyan'ın bir devlet politikasına doğru dönüştüğünü ortaya koyuyor. Erivan'dan Türkiye'ye 5 yıllık takvim. Türkiye ile diplomatik ilişki kurulması hükümet programına girdi. Bu normalleşmenin 5 yıl içerisinde olması planlanıyor. Ve tabii ki Karabağ meselesinin çözülmesi, Azerbaycan'ın Karabağ azat etmesi, Zengezur koridoru ve Ermenistan'ın da bu refahtan pay alma isteği de belki de bu 5 yıllık doktrinal açılımın önemli bir itici gücü olduğunu söyleyebiliriz. Bakü-Erivan hattında yeni dönem. Azerbaycan'la barışın kalıcı mekanizmalarla güçlendirilmesi hedefleniyor. Zaten Azerbaycan'la Ermenistan barışı, daha doğrusu Ermenistan'ın efendim işgal ettiği Karabağ toprağından çekilmesinden sonra normalleşme sinyallerinin Paşinyan tarafından verilmesi, ki işte bu Taşnakçı, Hınçakçı taraf, yani aşırı milliyetçi taraf zaten bunu özellikle çok eleştirdi, Paşinyan'ı tehdit ettiler. Ama ona rağmen Paşinyan koltuğunda kalmaya devam etti ve çok yönlü diplomasi anlayışını devam ettireceğim dedi ve bunun aslında yolunun da Bakü-Erivan hattıyla beraber gerçekleşebileceğinin de farkına vardı ve bunu şu anda bir devlet siyasetine dönüştürmeye çalışıyor. Gerçek Ermenistan ne demek? Peki neden buna gerçek Ermenistan doktrin diyorlar kıymetli izleyenlerimiz? Paşinyan tarihsel hedefler yerine mevcut sınırları esas alan kalkınma odaklı bir vizyon ortaya koyuyor. Yani bu işte efendim o safsatalar, yalan tarih üzerinden Ermeni diasporasını, sözde Ermeni soykırım iddialarıyla Ermenistan halkı fukara kaldı. Ermenistan halkı ne Azerbaycan'la ne Türkiye'yle barışabildi. Ama şimdi gerçek Ermenistan'la beraber artık coğrafi gerçeklik üzerinden bir bütünleşme, bir entegrasyon. Yani neden Mekke ittifakı gibi Kafkaslar'da da bir ittifak olmasın, değil mi? Önemli bir enerji geçiş güzergahı. Kafkasya biliyorsunuz aslında bu kıtanın çatısı. Yani Anadolu'nun çatısı Kafkasya'dır. Dolayısıyla buradaki istikrar bizim istikrarımız açısından da oldukça önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Peki şu soru da önemli. Özür dilerim. Ermenistan Rusya'dan kopuyor mu? Yani Ermenistan siyaseti artık Rusya'yı ötekileyen, daha doğrusu rotasını tamamen batıya çeviren bir anlayış içerisinde mi olacak? Bu da önemli bir soru. Erivan batıyla yakınlaşırken Rusya, Çin ve Hindistan'la da denge arıyor. Bu arayış acaba onu bir tarafa mahkum etmek veya bu çok yönlü diplomasi arayışı Ermenistan'ı daha farklı, daha iyi bir pozisyona getirecek mi? Yoksa daha bir sıkışmışlık içine sokacak? Bu da tabii merak konusu ama önce bölge ülkeleriyle bir dostluk anlaşması yapması veya bir dostluk ilişkisi içine girmesi oldukça önemli. Kafkasya'da yeni fırsat penceresi, Ankara-Erivan normalleşmesi ve Bakü-Erivan barışı bölgenin ticaret ve ulaşım haritasını değiştirebilir.
Bir Kafkas Seddi dedik değil mi? Kafkas Entegrasyon Projesi, Kafkas Evi, enerji, demir yolu, karayolu, ticaret. İşte zaten yeni İpek Yolu'nun işte bir Türk yolu olma kapasitesini de biz daha önce konuşmuştuk. Özellikle Türkistan bölgesinden Anadolu'ya, Avrupa'ya açılan bir ekonomik pencere var, bir ekonomik kapı var. Dolayısıyla Ermenistan'ın da bu, daha doğrusu bu anlayışın içerisinde olabilmesi hem kendisi açısından hem de tabii ki bölge açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam Çağrı Bilir hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Bilir hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
1: Hoş bulduk hocam, teşekkürler.
0: Ayaklarınıza sağlık. Hocam şimdi tabii bu önemli, bundan bahsedeceğiz. Bu gerçek Ermenistan doktrini nedir? Bundan konuşacağız ama öncelikle bugün tabii ki Malazgirt Zaferimizin 956. yıl dönümü. Bunu da tabii ki coşkuyla kutladığımızı ve Ahlat'tan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Devlet Bahçeli ve tüm devlet erkanı bunu gerçekten çok önemli mesajlarla kutladı. Şimdi Sayın Erdoğan'ın Türkiye bölgeye yön veriyor başlıklı bir açıklaması var. Bunu isterseniz bir dinleyelim hocam. Öncelikle bununla başlayıp daha sonra başlıklarımıza geçelim. Şimdi yönetmenimden rica edeyim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyelim.
2: Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.
0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları oldukça önemliydi hocam. Şöyle hemen madde madde ben de bir özet geçeyim. Sayın Erdoğan, Türkiye barışçıl politikalarıyla bölgeye yön veriyor dedi. Bunun önünü artık kimse kesemez. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de tahriklerle farklı yollara gireriz. Yolumuzdan dönmeyecek, azimle savunacağız diyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hocam hem Malazgirt zaferimize istinaden hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerine istinaden sizin yorumlarınızı rica ederim.
1: Öncelikle Malazgirt'ten bahsetmek gerekirse kısaca. Burada daha yeni 15 Temmuz'un yıl dönümünü konuştuğumuzu hatırlıyorum bundan bir ay önce.
0: Evet.
1: Ve 15 Temmuz'a şöyle bir benzetme yapıyorum ben kendimce. 15 Temmuz bir Malazgirt benzeri bir mücadelenin örneği. Çünkü Malazgirt bir savunma savaşıdır özünde. Neden savunmadır? Yani evet batıya doğru yayılım başlamıştır ama Anadolu'da henüz işte Pasinler sonrası ayaklar yere bassa da henüz kalıcı olunmamıştı. Malazgirt'te düşmanın bütün kuvvetleriyle gelip aslında Türkleri buradan atma mücadelesinin olacağı savaşa yönelik bir hamleydi. Ve netice itibariyle bu savunma temelli savaşla beraber Türkler Anadolu'da ilerlemesini hız kesmeden devam edebildi, kökleşebildi. 15 Temmuz'da buna benzer bir şeydi. Ardı ardına gelen saldırıların pik noktasıydı ve bir savunma savaşı belki de en büyüğü o gece yapıldı. Yani ondan sonra Türkiye'nin 2016'dan bu yana bakın kazanımlarını konuşmaya başladı olduk. Evet, evet. Kökleşmeye başladı çünkü artık kazanımlar kurumsallaşmaya başladı bir noktada. Bu açıdan hem o zaman için çok önemli bir tarih dönüm noktasıydı. Bugün de o tarihi aslında yaşıyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında bahsetti. Tarihe yön vermek bu açıdan çok önemli. Tarihe işte bu gibi dönüm noktalarıyla yön veriyorsunuz. Dolayısıyla ne kadar önemli bir zamanlardan geçtiğimizi anlamak açısından bu girişi yapmak istedim. Dolayısıyla hem bu uğurda hayatını kaybeden şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet ediyoruz. Bu uğurda çalışan herkese de minnettarız tabii ki. En başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaşayan bir tarih canlı bir örneği olarak aslına bakın.

0: derseniz, şanslı da olduğumuz bir dönemi yaşıyoruz bu açıdan.
1: Büyük bir felaketten döndük.
0: Evet, ve mücadeleler devam ediyor. Tabii bitmiyor. Her an yeni meydan okumalar işte. Ve burada yine bu açıklamalarda dikkat çeken bir nokta. Hiçbir tahriye kapılmadan. Henüz daha 10 gün olmadı. Ebu Zuhra

0: ve gri alanlara sıkışmış bir hamleydi. Ama bugünkü baktığınızda Ebu Zuhr'a yapılan saldırı, politik olarak buna birçok cevap verme şansınızın olduğunu doğrudan karar vericiler tespit edebiliyor. Ve bakın, aradan bir hafta geçmeden YPG'nin neyini gördük? YSDG'nin kendini feshetti. Daha da önemlisi belki de Suriye'nin terör listesinden çıktığı bir gündeme geldik. Evet. Şimdi bunu hani kısaca bahsediyorum, hani mutlaka detaylandıracağız önümüzdeki dakikalarda, ama evet, bunu bahsedecek bahsetmemin sebebi, tahriye kapılmamak böyle bir şey. Çünkü bir şekilde bir yola girilmiş ve kontrolün kimde olduğunu anlıyorsunuz bu noktada. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dış politika ekibi burada bir yol tayin etmişler. Aktörleri çok net tanımlamışlar kafalarında. Ve bu ilişkilerin dinamiklerinde herhangi bir soru işareti olmadığını görüyorsunuz ki, askeri olarak gelen bir hamleye politik olarak verdiğiniz cevap ve aldığınız kazanımlara bakın hızlı şekilde. Ve son bir buçuk yılda bakın, Suriye'deki devrimden bu yana benzer bir paterni görüyoruz biz. Yani devrim oldu, şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. YPG operasyon yapılacak mı, yapılmayacak mı Suriye'de? Beklentimiz de vardı doğrusunu söylemek gerekirse. Ama hani bir tane kurşun sıkmadan biz sürecin kendi kendine çözüldüğünü gördük. Tabii kendi kendine çözülmedi. Perde arkasında bunun altyapısını hazırlayan birçok şey oldu. Kurşun da sıkıldı, ama Suriye hükümeti, yeni Suriye hükümeti yaptı bunu. Ama bunu hiçbir uluslararası baskı görmeden yaptı. Farkındaysan hiçbir meşruiyet krizine girmeden yaptı. Ve bunu sağlayan şey de Türkiye'nin aslında ona sağladığı o diplomatik kanallar ve koruma. Politik koruma.
1: Bir rahatlık aslında.
0: Ve bu da Türkiye'nin politik tercihleriyle alakalı zaten. Ve bugün baktığınızda soğuk savaş başladığı andan itibaren dünyadaki bu gibi iç savaş, 13-14 sene sürmüş iç savaş alanlarına bakalım veya savaş alanlarına bakalım, hiçbirinde o bölgenin gerçek sahipleri mutlak kazanan olarak çıkmadı. Bakın mesela Vietnam'da ABD'ye karşı Vietnamlar, evet, avantajlı bir konumda çıktılar. Yani Amerikalılar istediklerini alamadı. Doğru. Fotoğrafı baktığınızda. Doğru. Ama Vietnam'dan da bir şey olmadı.
1: Oldu.
0: Sonrasında uluslararası sistemin izole aktörlerinden birine dönüşüyor. Bugün Suriye uluslararası sistemi doğrudan entegre olmaya başladı. Yani askeri mücadele bir tarafta, öte yandan politik anlamda mutlak bir kazanım var. Ve Türkiye'nin bu oyunu nasıl oynadığını gösteren bir şey bu. Tam da bu yüzden tarihe tanıklık ediyoruz. Yani bu gerçekliğin farkında olmak hakikaten gerekiyor ve bu anı yaşamak da lazım. Yani tadını çıkara çıkara yaşamak lazım. Çünkü
1: kesinlikle
0: yani Türk tarihi çok başarıları içinde barındıran bir tarihtir.
1: Büyük krizlerden, büyük
0: aynen
1: savaşlardan.
0: Öyle. Ve bugün işte o yüzden 2015, 2016, 15 Temmuz bir Malazgirt'te eşleştirdim. Bugünün savaş biçimi, gri alanlar, çok farklı dinamikler yürüyor. Ama etkilerini gördüğünüzde, devlete şahlanışını gördüğünüzde, evet, burada başka bir şey oluyor. Cumhuriyet tarihinde görmediğimiz bir şeye şahitlik ediyoruz diyebiliyoruz bugün.
1: Bir de hocam, şimdi tabii eskiden harpler nasıl alışı? Ordular karşı karşıya gelir. Evet. Göğüs göğüse cenk ederler, savaşırlar. Biri kazanır, biri kaybeder, değil mi? Hani biraz siyah beyaz bellidir bu konuda. Ama şimdiki savaş yöntemleri hocam, işin siber boyutu var, işin siyasi boyutu var, evet, işin terör boyutu var, işin belki kamu diplomasi, yani birçok boyutu var. Asimetrik, karma, ne diyorsak artık biz bu işe, psikolojik harp. Ve çok daha uzun, neticesinin ne zaman belli olacağı bir süreçte olmayan mücadele. Evet. Çok doğru. Yani çok daha çetin.
0: Ve yani, sonuç alıyorsunuz burada.
1: Ya yani sonuç almak
0: Ukrayna'da
1: çok daha
0: sonuç alamıyor Ruslar mesela.
1: Tabii iki taraf
0: alamıyor. Afganistan'da Amerikalılar alamadı. Irak'ta sonuç alamadılar.
1: Alamazlar.
0: Bir nihayete erdiremediler. Suriye'de bugün
1: İran'da
0: bir
1: alabilecekler mi hocam?
0: Alamayacaklar. Ama bugün Suriye'de bir hükümet kuruldu. Ve şunu da atlamamak lazım. ABD özelinden konuşuyoruz ama bölgede bir nükleer güç Rusya vardı ve 1960'lardan beri var olan bir Rusya Türkiye'nin yanı başından kovuldu.
1: Tarsus'ta lastik
0: bir nükleer vardı, güç, evet, olan Rusya, yani eski süper güç olan Rusya'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla gelinen noktayı anlamak bazen hakikaten modern anlamda baktığınızda uluslararası şeker disiplini 110-120 yıllık bir disiplindir. Çok iyi, eski değildir aslında bakarsanız. Evet. Ürettiği teoriler, evet, birçok şeyi açıklar, anlatır. Bazen o teorileri bile sınırlarını zorlayacak şekilde Türkiye'nin bakıyorsunuz yarattığı fiiliyatlar, evet, akıl erdiremiyorsunuz yani. Rusya'nın buradan çıkışı, bir nükleer güç bir yerden kendi istemediği sürece çıkmaz
1: sıcak
0: dersiniz.
1: Sıcak deniz politikasının, evet, üssüydü aslında burası.
0: Ama bak, çıktılar yani düşündüğünüzde, nasıl oldu? İşte bu kararlı bir politika, Allah'ın da yardımıyla bir şekilde buraya, öyle, Allah çalışana yardım eder zaten. Böyle bir duruma geldik diyelim.
1: Evet. Hocam tabii önemli, şimdi aslında biraz da şeye geçelim istiyorum. YPG'nin feshedilmesi hadisesi. Evet. Biliyorsunuz Suriye'den bekledim. Sen biraz siz de giriş yaptınız. Şimdi biraz bunu detaylandıralım isterseniz. Biliyorsunuz Suriye'de PKK-YPG'nin bel kemiğini oluşturan bir yapılan bir SDG. İşte biz bunu Obama dönemiyle başlattık hocam biliyorsunuz. Obama dönemiyle işte bunlar binlerce tır yardım aldı. Yani bu afiş aslında Türkiye gerçeği ortaya koydu ve her şey ortaya çıktı. İşte Ferhat Abdüşahin'le pozlar verdiler. CENTCOM

0: komutanları onlara işte terör örgütleri yemek yediler, onlara silah verdiler, şey yaptırdılar, ne der, tatbikat yaptılar beraber. Şimdi baktığımız zaman hocam, açıklamayı bizzat örgütün elebaşısı Ferhat Abdüşahin'den geldiğini görürüz, FESİ açıklamasını. Ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildikten sonra Şam'daki Halk Sarayı'ndan dünyayı bunu ilan ediyor. Bu tarihi olay tabii ki Suriye'nin istikrarı bakımından da oldukça önemli. Şimdi hocam bunu birincisi Suriye açısından nasıl görmemiz gerekiyor? Ve terörsüz Türkiye devlet politikasının artık sahaya yansıdığı bir süreçte bunun coğrafi genişlemesini nasıl göreceğiz?
1: Evet. Şöyle bahsetmek gerek. Suriye'de devrimle beraber biz devletin devamlılığından bahsediyoruz. Yani Esed rejiminin başında olduğu Suriye Devleti'nde aslında bir rejim değişikliği yaşandı devrimle beraber. Ama hukuki olarak aslına bakarsanız ki tüzel kişiliğini korudu devlet, Suriye Devleti. Ve Batı'da da çok hızlı şekilde tanındı zaten. Ama devlet olabilmek için, devlet gibi devlet düzeyinde bir aktör olabilmek için başka safhalar var geçmeniz gereken. Nizam safhası var. Yani içeride iktidarınızı bütün topraklarınıza yansıtabildiğiniz noktadan itibaren siz gerçekten devlet gibi davranabilirsiniz ve ondan sonra hukuk safhası gelir. Yani nasıl yöneteceğinizi belirlediğiniz anayasa vesaire kurumlar nasıl olacak ama her şeyden önce nizam safhası vardır.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Ve o iktidarı aslına bakarsanız oturtmaya çalıştığınız o süreç bizim geçtiğimiz 1,5 yılda yaşadığımız süreçti. Bu dönemde kanlı iç savaşlar tetiklenmeye çalışıldı. İsrail etkisiyle Süveyda'da yaşananları hatırlayalım. Laskiye'de yaşananları hatırlayalım. Veya rejim eskisi birçok eski askerin bir şekilde ayaklanma çabalarını hatırlayalım. Ve dışarıda bunun nasıl satılmaya çalıştığını hatırlayalım. Çünkü Şara'nın geçmişi üzerinden bir bagaj üretmeye çalıştılar. Ve burada aslına bakarsanız terör örgütü IŞİD, DAEŞ benzeri bir yapının yönetime geldiği iddialarını ortaya çıkarsa meşruiyet krizi yaratmaya çalıştılar. Bunları çok kolay elimine etti Ahmet el-Şara ve Türkiye'nin oradaki hali koruması. Peşinden YPG sorunu orada duruyor. Yani henüz devrimden sonra bile Halep'in belli mahallelerinde varlar. İşte Tişrin Barajı uzun zaman konuşuldu ve doğuda zaten Amerikan bayrakları altında gizlenen terör örgütü varlığı vardı. Nasıl çözülecek sorusu hep konuşuyorduk. Ve o noktada şöyle bir şey çıktı. Şu gerçekliğin farkına çok rahat vardılar. Suriye'de devrimi yapan muhalifler sadece Halep'ten işte Hama'dan, Şam'dan olan insanlar değil ki Suriye'nin tamamını temsil ediyor bu insanlar. Yani adamın Fırat'ın doğusunda en uç ücra köşede ailesi yaşıyor vesaire. Bunu neden söylüyorum? Devrim olduğu andan itibaren artık Fırat'ın doğusunda YPG'nin yerelle organik bir ilişkisi kalmamış oldu. Yani normal şartlarda şöyle bir hizalama vardı. YPG, PKK bir tarafta, İsrail bir tarafta, Şam, Esed rejimi bir tarafta ve Rusya. Bunlar çoğu zaman zımni hizalanmalarla hareket ediyorlardı. Ve bu Türkiye açısından da ciddi bir tehditti. Dolayısıyla burada Amerikan politik ve askeri desteğiyle de beraber YPG zorla orada kalabiliyordu. Ama bir anda Amerikan politik desteği çekildiği andan itibaren, Türkiye'nin etkisiyle Rusya'yı çektiğiniz andan itibaren İran budandı zaten. 7 Ekim sonrası süreçte çekildi. Bir tek İsrail kaldı ve İsrail'in de YPG'yi burada devrim sonrası kol kanat germeye çalıştığını da biliyoruz. Ama yetmedi. Yani orada sahanın çünkü artık tek bir aktörü kaldı. O Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Yani uluslararası bir kriz alanında bir tane yegane güçlü aktör kaldı. Şimdi böyle bir ortamda hem yerelle, üzerine bastıkları toprakla ilişkileri yok, hem siyasetten zayıf konumdalar. Bu da şu anlama geliyor. Orada 30 bin tane YPG'nin teröristi mi var? Fark etmez. ABD'nin onları koruyabilmesi için her birinin başına bir asker dikmesi gerekecek. Öyle bir duruma geldi iş artık. Bu da şu anlama geliyor. Bekleme lüksünüzün olduğu yeni bir safhaya geçtiğiniz anlamına geliyor. Yani dışarıyla bu uluslararası kriz alanında ABD ile veya herhangi bir batılı aktörle ilişkinizi germeden YPG'yi elimine etme fırsatı gelmiş demek oluyor. Ve tam da bunun hemen akabinde bölgede terörsüz bölge vizyonu çıktı ortaya zaten.
0: Aslında bu birleşti birbiriyle. Yani belki,
1: tabii.
0: Yani Türkiye Devleti'nin bu anlamda tabii çok büyük bir feraseti var. Hani öngörüsü çok kuvvetli. Ve öyle bir zamanlama yaptı ki bölgedeki ister İran tarafı olsun, Irak tarafı olsun, Suriye'de bir anda paralize oldu. Yani kilitlendiler aslında. Yani evet. O işte Sincar'ın terör koridoru olması hayalleri, işte Bafel Talabani'nin hayalleri, işte Kamışlı bölgesi, o Davut koridoru hayalleri değil mi hocam?
1: Tabii.
0: Şimdi Dürzilerden de açıklamalar gelmeye başladı, ayrılıkçı Dürzilerden.
1: Gerekli şartların hepsini askeri yöntemlerle aslında oluşturduk. Yani şimdi çemberi kapatmaktan bahsediyoruz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen sene, hatırlayalım. Çemberden kastı neydi? Türkiye ile başlayan, Türkiye'nin güneydoğusu Doğu Anadolu bölgesindeki dağlardan başlayan, yani terörün yuva yaptığı yerler. Burayı kapattık. Orada terörü temizledik. Irak'ın dağlarını temizledik büyük oranda ve neredeyse ovaya yaklaştık. Yani bizim Pençe Kilit serisi operasyonların mantığı buydu. Bu ne demek oluyor? Irak'taki havalimanı ile Suriye

0: arasındaki aslında lojistik hattı kesiyorsunuz bir noktada. Yani YPG'nin can damarlarını kesiyorsunuz adım adım. Ve Şam tarafında kestiğiniz andan itibaren ki Şam'ın kaptagon ticaretinde vesaire yani uyuşturucu ve bu gibi insan kaçakçılığına kadar her türlü pis işte ortaklarından bir tanesi terör örgütüydü. Bu noktada nefes aldı diğer ciğerlerden bir tanesi İran. İran oyundan çıktı. Burada belki de Suriye sahasına doğrudan Türkiye etkisi ve onlarca İsrail'in İran'ı, ABD'nin İran'ı budamış olması burada bizim dışımızda bir etken varsa budur. Onun haricinde sahaya dair hemen her şey Türkiye'nin 13 yıllık mücadelesi ve özellikle 2016 sonrası. Çünkü 2016'ya kadar bir patinaj olarak okumak daha mümkün ama 2016 sonrası yapılan her operasyon ve her politik adım yani 2019 olması gerek Bahar Kalkanı yani düşündüğünüzde 33 askerim şehit olduktan sonra yaptığımız evet. Operasyon düşünelim İdlib'de bir biz bir nasıl diyeyim bir tampon bölge oluşturmuştuk neredeyse ve onu zorluyorlardı ve bir anda statükoyu yıktı Türkiye o gece. Ve ondan sonra zaten yaklaşık 4 senelik bir durgunluğa girdi sağ ve Biden'ın başkanlık dönemiyle beraber. Ve günün sonunda Trump'la beraber ki Trump'ın da etkisi burada çok minimal çünkü bir anda devrim oluverdi. Bir anlamışlar ki Ruslar burada kuvvetlerini büyük oranda azaltmış. Politik olarak zaten Suriye'deki önceliklendirmede belki Suriye'nin yeri geriye düşmüş bir şekilde. İran zayıflamış vesaire vesaire ve devrim oluverdi. Dolayısıyla bugün gelinen noktada o günden itibaren adım adım bugün hedefleniyordu zaten. 10 Mart mutabakatı bugünü gösteriyordu bize, evet. işaret ediyordu. Evet. Ve bugün gelen nokta artık nizam süreci büyük oranda tamamlandı. Sadece nereler kaldı? Dürzi bölgeleri kaldı.
1: Evet, o Davut Koridoru hayali kurdukları bölge. Orada da şimdi zaten can çekişiyorlar. İsrail'in bu kadar hırçınlaşması.
0: O da yavaş yavaş, aynı şekilde o da yavaş yavaş zaten çözülecektir.
1: Evet hocam. Şimdi hocam bir de diğer konumuza geçelim. Bu da çok ses getirdi. Amerika'dan Rusya'ya kritik evet. ziyaret adı altıyla CIA şefi neden Moskova'ya gizlice gitti? Şimdi bununla ilgili bir dediğimiz var hocam. Onu sizlere ve kıymetli izleyenlerimize arz edeyim. Yönetmenimden de rica edeyim. onu gösterdikten sonra üzerine konuşalım. Çünkü ikinci dediğimizde de hatta bununla ilgili Donald Trump'ın açıklamaları da oldu. Kremlin'den de açıklamalar geldi. Onu da sizlere arz etmek istiyorum kıymetli izleyenlerimiz. Evet, şimdi baktığımızda CIA şefi neden Moskova'ya gizlice gitti? Şimdi sol tarafta gördüğümüz CIA direktörü John Ratcliffe. Moskova'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ne Washington ne Moskova ziyaretin nedenini açıklamıyor. Şimdi burada tabii gizli diplomasi trafiği mi var? Yani dünya yeni bir krizin eşiğinde mi? Bu gizli görüşme arka kapı diplomasi mi deriz, kırmızı at diplomasi mi deriz bilemiyoruz ama CIA şefi Moskova'ya hangi mesajı götürdü? Zaten biliyorsunuz ortalık yangın yeri Ukrayna meselesi mi, NATO-Rusya gerilimi mi, İran mı bilemiyoruz. Tam bir mesaj ne? Ama 2021'deki ziyarete baktığımız zaman, hocam hatırlarsanız 4 sene belki ziyarette, dönemin CIA direktörü William Burns yine Moskova'ya gitmişti kıymetli izleyenlerimiz. Ve orada Kremlin'i Ukrayna'yı işgal etmemesi için uyarmıştı. Aylar sonra da Rusya Ukrayna'yı işgal etmişti. Şimdi hocam birbiriyle benzerlik kurmak gerekiyor mu ki? Şimdi siz Suriye'yi çok güzel anlattınız, Rusya'nın Suriye'deki etkisi. Yok evet. artık eskisi gibi yani şu anlık tabii böyle bir etki belki hiç yok. Ama bu ziyaret özellikle İran Savaşı noktasında Rusya'ya bir uyarı mı yoksa Ukrayna Savaşı noktasında bir uyarı mı yoksa biz bunu uyarı zannediyoruz da aslında arka kapıdan bu iki ülke el mi sıkışıyor bir konu hakkında anlaşıyor mu? Yani ben bunu takas diplomasi demiştim. Bir algı evet. diplomasi mi var hocam? Nasıl okumak lazım?
0: Ya şu en başta şunu söylemek lazım. Trump başkan seçildiği andan itibaren gündemleri bir hatırlayalım. İlk gelir gelmez Gazze ile başladı. Sonra bir Ukrayna gündemi vardı ve yaklaşık bir, bir buçuk aylık bir süreç. İşte bir barış ateşkes görüşmesi nerede olacak, ne şekilde evet, olacak? İşte evet. Suud'da bir görüşme yapılmıştı ondan sonra. Ve sonrasında İran gündemi büyük oranda karşımıza çıktı. Şimdi şöyle bir işlemiyor devletlerin dış politikadaki belki de iş yapma biçimi. Bir dosyayı kapatıp bir diğerini atlamıyorlar. Aslında bunların hepsi eş zamanlı olarak devam eden süreçler. Yani Trump'ın vizyonunu düşünelim. Bütün bu savaşları bitirecekti değil mi?
1: Öyleydi.
0: Bütün savaşları ve onun en büyük reklam içerecek olan savaş alanı neresiydi? Ukrayna'ydı.
1: Ukrayna.
0: Bir gecede bitireceğini söylüyor.
1: 24 saat bitireceğini.
0: 24 saat. Yapamadı. Yani ve Trump yapamayınca acaba unuttu mu? Bence unutmadı burayı. Bence her an burayı kovalıyor bir şekilde. Yani burada bir müzakere masası oluşturmak ve Rusya'ya bir şekilde istediklerini verip neticede Ukrayna değil onun amacı. Onun amacı bir şekilde savaşı bitirmek, bitiren adam olmak ve buradan alacağı aslına bakarsanız ara seçimler öncesi o rüzgarla dönüp bakın ben Obama'nın Biden'ın yürütemediği, bitiremediği şeyi yani Ukrayna kriz hattı olarak Ukrayna'daki sorunu ben çözdüm diyecek. Orada belki Zelenski iktidardan gidecek vesaire, fark etmez ama önemli. Onun için

0: Zaten Rusya'nın Kiev'e ne kadar yakın olduğunu hiçbir önemi yok. Çünkü Rusya ile ABD arasında biz konvansiyonel denklemde düzeyde bir rekabet görmüyoruz ki, nükleer bir rekabet bu. Günün sonunda coğrafi, hele bugünkü dönemde bir soğuk savaş dinamiği yok. Yani bölgeleri tutmanın önemi geçmişte olduğu kadar bugün önemli değil.
1: Evet, evet.
0: Çünkü zaten iç içe geçmiş vaziyette. Yani bugün düşman dediği Rusya. Eğer düşmansa ABD için. Şöyle düşünelim. 2015 yılı olması lazım. 2014'ten sonrasıyla alakalı bir saha çalışması yapıyordum. Ukrayna Savaşı ile alakalı. O konunun dünyada en önde gelen isimlerinden birisiyle 2 saat kadar görüşme fırsatım olmuş. Ve onun söylediği bir şey. Yani bak dedi o zaman. Medyaya çok yansımaz. Resmi belgelere çok yansımaz. Ama benim dedi yani keşfettiğim, bulduğum arşivlerden vesaire. Halihazırda Rusya'nın ve ABD'nin en çok işbirliği anlaşması imzaladığı ülkeler,
1: değil mi?
0: Sıralamasına baktığında bu iki devlet o listede.
1: Doğru.
0: Kendi listelerinde.
1: Doğru.
0: Şimdi bu da aslına bakarsanız zaten bir soğuk savaş iki kutup dinamiği olmadığını bize gösteriyor. Yani aslında Rusya burada patronun kim olduğunun farkında. ABD de burada Rusya'nın kapasitesinin farkında.
1: Harun.
0: Dolayısıyla zaten burada diplomatik olarak kanallar daimi olarak açık. Ve Trump'ın zaten burada Rusya ile görüşerek kendi iç politikasında demokratlara bir meydan okuması da var. Yani dönüp Rusya ile görüşüp NATO'yu önemsizleştirmesi, Avrupalılara retorik düzeyde de olsa Avrupalıları küçük görmesi, öte yandan Türkiye ile ilişki kurması, Suud'la ilişki kurması, yani bu demokrat mantığın çok kabul etmediği bir tutum günün sonunda. Çünkü orada bir liberal illüzyon var günün sonunda. Trump bunu hep meydan okuyor zaten. Bunun bir anlamı da var, politik kısa vadeli. Zaten ABD ile Rusya arasında uzun vadeli de bunun bir stratejik anlamı da var. Dolayısıyla her şey için görüşmüş olabilirler bugün. Ama hani eğer spekülasyon yapacaksak en azından hani en mantıklı ne olabilir? Ara seçim öncesi bana göre İran'da sıkışmış bir Trump var. Sıkışmış durumda. Yani masayı bir şekilde dönüştürüyor sürekli.
1: Hikaye yazmak
0: yani,
1: zorunda
0: evet,
1: hocam.
0: Evet, yani nükleer meselesi kenara atıldı. Bugün Hürmüz'e sıkıştı. Yarın Hürmüz'den nereye sıkışacak bilmiyoruz. Yöntem değiştirmiyor. Çünkü değiştirmediği sürece de yani havadan vurmak bu yöntem olarak kabul edelim. Bununla bir şey olmayacak. Bu patinajı devam ettirecek. Tabii ki ekonomik maliyetler. Bunun getirdiği Amerikan iş siyasetinde, medyasında daim olarak Trump'a bir eleştiri. Ara seçim geliyor. Demokrat özellikle Temsilciler Meclisi'ni kaybedeceği konuşuluyor.
1: Büyük ihtimalle.
0: Ve bunun gibi ihtimaller. Şimdi bu ortamda Ukrayna'da bir kazanım iyi olmaz mı Trump için? Bence olabilir
1: ama
0: kendisi açısından.
1: Çok zor hocam. Yani şu anda tamam çok Rusya zarar gördü. Altyapısı vuruldu. İşte en son biz benzin gönderdik biliyorsunuz hocam. Ciddi miktarda. Ama işgal ettiği topraklardan, Ukrayna'dan Rusya'nın geri çekilmesini beklemek biraz bana hayalperestlik geliyor hocam.
0: Bence
1: hani olmalı, yanlış anlaşım olmasın, işgal bu. Ama öyle bir vaziyete geldi ki hocam, yani dünya savaşı çıkartır bu mesele.
0: Onun orada tutunamayacağı şartların oluşması lazım. Suriye'den Rusya nasıl çıktı?
1: Aynen
0: az önce
1: öyle.
0: Bahsettik.
1: Bravo, tabii ki.
0: Belli şartlar oluştu.
1: Şarttan oluşması.
0: Ukrayna'da da bunu oluşturacak şartlar, onu caydıracak, zorlayacak şartlar. Yani Amerika'nın örneğin her yıl 200 milyar dolar silahı bir 200 daha üzerine koyarak veriyor olması. Trump zaten para harcamama taahhüdüyle
1: İstemiyor.
0: Gelmiş bir adam. Bir de olanı zaten İran'a harcıyor şu anda düşününce. Dolayısıyla bu Trump'ın zaten geldiğinden beri en büyük kaçmazlarından birisi bu. Sözünün ağırlığını çok gözünde büyütüyor bence. Ya bir Amerikan başkanının sözü önemlidir dünya siyasetinde. Ama Trump o sözüyle nükleer bir gücü bir yerden bir yere ittirebileceği yanılgısına düşüyor.
1: O zaman hocam tam yeri gelmişken Donald Trump'ın bu ziyaretle ilgili ve Peskov'un da buna cevabı daha doğrusu. Bunları da görelim. Kıymetli yönetmenler rica edeyim. İki önemli isim bu ziyaretle ilgili yorumlarını da hem izleyenlerimize hem de Çağrı hocamıza arz etmek istiyorum. Evet. Donald Trump'tan Rusya açıklaması. Ne diyor Amerikan Başkanı? CIA direktörü Rusya'ya yarı rutin sayılabilecek bir nedenle gitti. İnsanları hayal kırıklığına uğratmak hiç istemem. Buradan bir şey de çıkabilir. Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için çok sıkı çalışıyoruz. Peskov ne demiş Kremlin sözcüsü? İstihbarat servisleri arasında bir görüşme oldu. Rusya devlet başkanı ile bir görüşme olmadı. Bu konu hakkında fazlasını söyleyemem. Tabii ki her şey Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e hızla rapor edildi diyor. Hocam bir şeyler söylüyorlar ama ne söylediklerini anlayabiliyor
0: aslında
1: muyuz?
0: Aslında hiçbir şey söylemiyorlar.
1: Hiçbir şey söylemiyorlar.
0: Yarı rutin ne demek? Aslında bir anlamı vardı. Aslında biz bunu normalde yapıyoruz ama bu sefer biraz daha farklı bir anlamı var.
1: O zaman hep görüşüyorlarmış.
0: Ama aslında evet. Ama zaten ama o çerçevede de bir şey elde edemiyoruz. Yarı rutin. Aslında hiçbir şey ya bu nasıl diyelim sıfırdan bir noktasına gitmemişler.
1: Siz bilmiyorsunuz demek istiyor belki.
0: Evet kesinlikle. Yani rutin görüşme olması için dediğiniz gibi yani kelime oyunu olarak bakacaksak.
1: Değil mi hocam doğru evet.
0: Öte yandan Putin'le görüşme olmadığı vurgusu burada önemli. Yani aslına bakarsanız bu işin daha da önemsizleşmesini sağlayan ikinci açıklama. Yani Putin ya kabul etmedi ya böyle normalde zaten belki
1: öyle
0: bir kez baktığınızda diplomatik olarak

0: tam bir karşıtı değil zaten. Yani Rus başkanı Amerikan başkanıyla görüşür günün sonunda.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla hani doğrudan CIA başkanıyla görüşmesi için çok özel bir sebep olması lazım.
1: Çok kritik bir şey olması.
0: Tabii ki. Yani tabii zaman zaman örneğin Türkiye'den Hakan Fidan gidip görüşebiliyor.
1: Tabii Sayın Fidan da Putin'le görüşüyor.
0: Evet. Ama orada baktığınız zaman her birinin ayrı anlamları olduğunu zaten bilebiliyoruz. Bir şekilde ayrı gündemler oluyor. Orayla görüşüyor, sonrasında Ukrayna'ya gidiyor mesela. Muhtemelen perde arkasında bir şeyler dönüyor o durumda. O görüşmenin bir stratejik anlamı olduğu çıkıyor ortaya. Ama burada herhangi bir şey yok. Bir de gündemin ana maddelerinden biri değil. Yani uzun zamandır Ukrayna hani ilk üç sırada bile değildir büyük ihtimalle Amerikan iç kamuoyu açısından da. Demokratlar için daha sıcak bir konu tabii ki ama neticede kilitlenmiş, sıkışmış bir kriz alanı burası. Ve Trump'ın karar alması lazım bu sıkışıklığı çözmesi için. Karar da alamadığını karar zaten başından beri gösterdiği evet, için. Dolayısıyla bu şey üzerine sadece spekülasyon yapma şansımız oluyor. Yani onun harici çok fazla bir şey tahmin etme şansımız ne yazık ki yok.
1: Evet, gerçekten bu görüşmeye bakalım. Belki bir süre sonra yarı rutinden tam rutine belki dönüşecek bir açıklama olur mu? Onu da göreceğiz. Peki hocam, işin gene biz İran Savaşı boyutuna gelecek olursak son dakikalarımızda onu da toparlayalım. Zaten işin aslında dönüp dolaşıp bağlandığı evet, noktaya geliyoruz. Hürmüz düğümü, işte en son Donald Trump açıklama yaptı. Hürmüz'ü tamamen mayınlardan temizledik dedi. Daha önce de biliyorsunuz Hürmüz'ü kendi toprağı ilan etmişti. Burası evet, herkese ait demişti. Hocam peki İran Savaşı'nın bu bahsettiğimiz seçim dönemi yaklaşıyor. Girebileceği bir şekil var mı? Yani Trump İran Savaşı'ndan nasıl bir hikaye yazabilir artık şu kalan hikaye içerisinde?
0: Ya bir kazanım çok zor şu an kısa vadede. Çok çok beklentim şu benim. Size bir önceki yayınımızı hatırlıyoruz. Yeni masalar yine kurulur ve yine yıkılır diye konuştuğumuzu
1: aynen,
0: hatırlıyorum.
1: Kurulur, yıkılır, kurulur,
0: çok
1: yıkılır.
0: Büyük ihtimalle müzakereye zorlayacak belli adımlar atacaklar ve 2-3 haftalık bir yine dur tuşuna basıp aslında süreci donduracaklar ve hatta belki oradan başarıya dair belli açıklamalar işte Hürmüz'de trafiğe açıldı. Gemi trafiğine açıldı Hürmüz diyecekler.
1: Petrol fiyatları düştü.
0: Pezeşkan evet açıldı çok şükür diyecek. Sonra devrim muhafızlarından birileri çıkacak ve biz bundan memnun değiliz diyecek.
1: Çünkü onlar da farklı.
0: Şimdi işin Trump tarafını konuşuyoruz da İran tarafı da iki başlı. En az
1: hangi
0: iki başlı. Evet
1: hangi
0: İran? Şimdi dolayısıyla herhangi bir müzakere masasında şimdi Trump oturacak karşısında hangi İran oturacak?
1: Evet.
0: Şimdi böyle bir ortamda bizim buradan evet bir şekilde bu iş sıkışmadan çıkar deme şansımız yok. Burada ancak zor oyunu bozar. Yani Trump'ın elindeki gücü farkına varması lazım. Eğer buradan sıkışmak çıkmak istiyorsa bu da nedir? Bir kara harekat çok maliyetli olabilir vesaire ama
1: artık
0: burada artık havadan yapılacağı şey de 12 gün savaşlarında nasıl yapıldıysa veya sonrasındaki ilk 3-4 gün gibi rejime nefes alacak alan bırakmaması lazım. Bu Amerika açısından konuşuyorum burada.
1: En son uygulanan başlanan ekonomik ambargo değil de diyorlar.
0: Bence onu çok yani,
1: şey olur mu? Yani
0: onu şöyle
1: alabilirler mi?
0: Orada iki seçenek var karşımıza çıkan. Birincisi İran'ın alternatif ticaret yollarını kapatabilecekler mi? Hem kuzeyde hem Pakistan onlar, tarafında. Evet, bu çok önemli. Bunları kapattığınızda bütün bunları özellikle Çin'in buradaki tepkisini ne kadar yönetecek ABD? Şimdi Çin burada politik olarak pozisyon almayacağını gösterdi. Dolayısıyla Hürmüz'den geçen Çin gemileri bile bu noktada çok fazla gündem olmuyor henüz. Ki zaten tam bir kapanmadan bahsetmek mümkün değil. Bir şekilde sıkıp gevşetme durumu söz konusu iki taraf içerisinde. Yumruklar sayılarak atılıyor. Bu noktada tam bir kapatma, ekonomik olarak tam bir İran'a yapılan abluka, yani İran petrolünün buradan çıkmaması demek Çin açısından o zaman bir tepki anlamına gelir. ABD o Çin tepkisini Trump eğer bastırabilirse Çin'den İran'a masaya oturma baskısı gelebilir. Ama yönetemezse bu sefer biz daha uluslararasılaşmış, daha farklı bir müzakere masası veya yeni bir Hürmüz belki de yönetim modeli konuşmak
1: evet,
0: zorunda kalabiliriz.
1: Doğru, doğru.
0: Yani daha uluslararası aktörlerin dahil olduğu. Bu Trump'ın bu kadar Çin'le Çin'in işin içine dahil edebileceği bir provokasyon noktasında biraz bunu tercih etmeyeceği kanaatindeyim ben. Ama dediğim gibi kısa vadeli gidecek. Çünkü o gücü kullanma durumu söz konusu değil. Çünkü rejimin de sivil hassasiyeti yok. Yani İran'da ekonomik kriz başladı diyelim. Var zaten. Daha da katlandı. Nüfusun %1'i sağlam yaşadığı sürece, azadeler düzgün yaşadığı sürece, yani o kaymak tabakası düzgün yaşadığı sürece, rejimi zaten kendi vatandaşıyla arasında bir bu anlamda bir problem, empati evet, durumu söz konusu evet, değil ki. Dolayısıyla ekonomik sıkıntıları vesaire, altyapı, elektriksizlik buna dert etmiyorlar. Hayatta kaldıkları sürece içeride ve kalabildikleri sürece müzakereye girerim girme orada dışarıda yüksek, kendilerine evet, bir alan bulduklarını düşünüyorlar. Bu noktada rejimi doğrudan hedef almak durumunda o hava saldırıları vatandaşın altyapısından ziyade. Orada biraz mantık tersten işliyor. Yani vatandaşı zor duruma sokalım, iktidarı yıksınlar gibi. Hayır, rejime nefes aldırmamaları lazım normal şartlarda. Evet. Öyle bir şey olmadığı sürece ki bu zamana kadar bunu çok sınırlı yapıyorlar. Tabii bu şey hocam. Değil, umduğumuz değil tabii ki ama göreceğiz nereye evrileceğini.
1: Evet hocam, yine konular çok tabii ama zamanımız yine çok müsaade etmedi ama bence çok önemli kritik başlıkları da sayenizde değerlendirmiş olduk Çağrı hocam. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür. İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle.
0: İnşallah hocam.
1: Sağ olun. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Bilir hocamızla gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdik ve işte İran Savaşı'nın akıbeti aslında bütün bu bahsettiğimiz sorunları bir araya getiriyor. Ama yine bugünün önem ve anlamıyla programımızı kapatalım. Malazgirt Zaferimizin Türklerin Anadolu'ya ilk kez değil geri döndüğü ve son kez girdiği Malazgirt Zaferimizin 956. yıl dönümü kutlu olsun, mutlu olsun. 1071 ile başlayan mücadelenin aslında şu anda devamını da görüyoruz. Bunu da unutmayalım. Bizlerden bu akşam bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Efendim 24 ekranlarından ve 24 radyodan herkese merhaba. 24 özele başlıyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Bugün Türkiye gündemine dair pek çok detay var konuşacağımız. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl kutlamalarında konuştu. Verdiği mesajlar önemli. Tabii dünden bu yana yaşanan, hatta önceki günden bu yana yaşanan pek çok gelişme var. Şimdi hem terörsüz Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla beraber konuşacağız bir yandan. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında İsrail'in Türkiye'yi hedef alan açıklamaları ve Suriye'deki saldırılarına isim vermeden verdiği yanıtlar, cevaplar vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün. Bu da önemli bir başlığımız. Bununla beraber tabii yaşanan gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarması ve dün akşam saatlerinde gelen bilgi, terör örgütü SDG-YPG'nin kendini feshetmesi ve tüm unsurlarıyla Suriye devletine entegre olması. Bizzat elebaşından gelen açıklamalar böyleydi. Hepsini konuşacağız. Çok değerli konuklarım var. Onları takdim etmek istiyorum. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkürler Erkan Bey. Çok yayınlar diliyorum.
0: İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Yayınlar
0: diliyorum. Çok sağ olun. Orta Doğu uzmanı Haydar Uruç. Hocam sizler de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Çok sağ olun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü mesajlarında çok konuşulan bir detay var. Atımızın kuyruğunu bağladık sözüyle biten cümleleri. İlk sorum Haydar Uruç. Sizinle başlayalım. Şimdi oradaki açıklamalarında diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte biz de Türkiye 100 yılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne demek istedi?
3: Şimdi Erkan Bey, dünden beri Ahlat'ta biliyorsunuz kabine toplantısı yapıldı. Dün kabine sonrası Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları vardı. Bugün de benzer bir şekilde konuşmalarına devam etti. Ve son dönemde Türkiye'ye yönelik meydan okumalara aslında Cumhurbaşkanımız net bir şekilde cevap verdi. Çünkü İsrail'in Ebu Zuhur'a yönelik saldırısından sonra Türkiye'nin cevapları merak ediliyordu. En üst seviyede Cumhurbaşkanımızın bunu nasıl gördüğünü ve buna nasıl tepki göstereceği merak ediliyor ve Ahlat'ta aslında bu cevapların verildiği bir ortam oldu. Beklenenin aksine Cumhurbaşkanı çok sert bir tepki gösterdi. İsrail'e ismini zikretmedi ama herkes adresi biliyordu bu sözleri. Dolayısıyla zannediyorum İsrail'de de gerekli yanıtlar alınmıştır. Çünkü saldırıdan sonra Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilci Tom Barak o saldırı gecesi işte Türkiye'nin İsrail uçaklarını gördüğünü ama bölgedeki tansiyonun

0: daha fazla yükselmemesi, durumun kötüleşmemesi için mukabele etmediğini söyledi. Bu da hatta Türkiye'nin rolünü de burada takdir etmişti. Ve ben takip edebildiğim kadarıyla bazı yorumcuların hem içeriden hem dışarıdan işte Türkiye'nin geri adım atacağı, İsrail'in bu saldırısıyla Türkiye'yi sindireceği, Türkiye'nin Suriye'deki pozisyonunun biraz daha gerileyeceğine yönelik bir beklenti olduğunu gördüm. Ancak Cumhurbaşkanımız net ve kararlı bir cevap verdi ve Türkiye'nin Suriye'deki pozisyonundan bir gerileme olmayacağını, bir geri adım atma olmayacağını çok net bir şekilde ifade etti. Atanın kuyruğunu bağladım tanımlaması da benim bildiğim kadarıyla bu yola başladık ve ne gerekirse onu yapacağız. Bizim yolumuzu yavaşlatmaya çalışanlar olsa da bunlara itibar etmeyeceğiz. Ben küçükken rahmetli dedemi hatırlarım. Böyle ata bindiğinde atının şeyini bağladığı zaman böyle bir şey başarmak üzere bir şey koyulduğunda at yavaşlamasın, durmasın, sonuna kadar gitsin diye kuyruğunu bağlardı. Benim aklımda kalan o. Zannediyorum Cumhurbaşkanımız da buradan yola çıkarak böyle bir tabir kullandı ama bu süreç başladığında biz bizi tökezletmek isteyecekler olacağını söylemiştik. Böyle bir beklentimiz vardı zaten ama bütün her şeye rağmen süreç şimdiye kadar salimen geldi. Ve bu noktadan sonra yani bu kadar cendere aşılmışken hem çerçeve yasa çıkmış hem Suriye'deki gelişmeler olumlu bir şekilde devam ederken dün siz söylediniz HDG, YPG kendini fesih açıklamasını yapmışken, Amerika Suriye'ye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmışken, İsrail'in bütün manipülasyonuna rağmen burada dolu dizgin gidiliyor. Yani burada herhangi bir geciktirmeye, bir oyalamaya mahal olmadığını söyledi diye tahmin ediyorum Cumhurbaşkanımız. Gerçekten de biz de bu şekilde yolluyoruz. Çünkü terörsüz Türkiye süreciyle ilgili içeride de çok hızlı mesafe kat edildi biliyorsunuz. Komisyon bitti, komisyondan sonra yasa çalışmaları başladı, çerçeve yasa bitti, meclisten geçti ve büyük bir çoğunlukla geçti ve uygulaması başladı. Hafta içinde Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında o ilk komisyon toplandı ve hızlı bir şekilde dolu dizgin gidiyor bu süreç. Umarım bu şekilde devam eder ve biz sağ salimen kazasız belasız bu süreci nihayete erdiririz. Ve burada da Türkiye'yi sabote etmek isteyecek, yolundan çevirmek isteyecek kim olursa olsun da Türkiye misliyle mukabele edecek. Cumhurbaşkanımızın sözlerinden ben bunu anladım.
1: Şimdi orada bir detay daha var. Yeliz Hanım size sormak istiyorum. Diyor ki dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Evet. Şimdi bu çok önemli bir cümle. Dost düşman vurgusu da ayrı bir parantez içerisine alıyorum. Tarih yeniden yazılıyor demek ne demek?
2: Şimdi bölgenin tarihini hep birlikte zaten sürekli konuşuyoruz. Buradaki sınırların nasıl çizildiğini, Manda, Himaye bu gibi doğunun işte sürekli batının aslında ya da hegemon güçlerin ayaklarının altında sürekli ezildiğini, bütün ayrılıkçı grupların sürekli desteklendiğini, özellikle de bu 2. Dünya Savaşı düzeninden sonra sınırlar çizildikten sonra sürekli bakın savaşlara sahne olduğunu ve kurulan sistemlerin, yeni hükümetlerin ya da yeni devletlerin o yapısının tekrar sorun çıkartmak üzere de bir taraftan yine batılı güçler tarafından kurgulandığını. Yani her durumda militer yapıları riske girsin, her durumda istikrarları bozulsun. Ama bir şekilde yine işte bu hegemon güçlere ya da batıya ya da ABD'ye hizmet edecek şekilde kalmaya devam etsinler ve krizler de buna destek olsun şeklinde kurgulanmış bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bütün son tabii ki gelişmeler de aslında artık bu dönemin bir sonuna gelinmesi gerektiğini, terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye, terörsüz coğrafya aslında bunun altı çizilecek olan kısmı bu. Ülkelerin artık bu prangalardan kurtulup kendi yapılarını, iç cephelerini sağlamlaştırdıkları, sürekli bu başka çıkar grupları, başka ülkeler, terör devletleri tarafından desteklenen grupların artık tamamen belki lağvedilmesi ya da artık bu dönemin sonuna gelinmesi gerektiği. Yeni bir düzleme geçiyor oluşumuz, yeni bir aslında makas ayrımı diyorum ben bunu aslında tamamen. Başka bir düzlemde oluşumuz. Burada bütün yapıların aslında devletlere ya da devletlerin istikrarlarına, bölgenin istikrarına ya da bütün bu devletler arası ilişkilere zarar verecek bütün bu kurumların, terör gruplarının hepsinin artık belki lağvedilmesi, hepsinin artık ortadan kaldırılması, yıllarca yatırım yapılan düşmanlık

0: grupların belki bakın son bulması, yıllarca yatırım yapılan ayrılıkçı grupların bir şekilde artık bertaraf edilmesi, ülkelerin bunu görmesi, ülkelerin kendi aslında çıkarları için hareket etmek yerine gidip başka ülkelerin peşine takılmaktansa ya da başka ülkelerin koruyuculuğu arkasında belki saklanmaktansa ya da kendi savunma sanayilerine yatırım yapmayıp kendi dış politikalarında bağımsız olmayıp koruyuculuk vaatleriyle işte örneğin piyasa dolar anlaşması gibi anlaşmalarla, paktlarla sürekli aslında başka güç odaklarının doğrultusunda hareket etmek zorunda kaldığımız kalınan bir dönemin artık sonuna gelindiğini de işaret.
1: Kurtuluşun bölge ülkelerinin dışında aranmayacağını, kesinlikle, aranmaması gerektiğini, kesinlikle, özellikle Körfez son dönemde deneyimleyerek gördüm.
0: Körfez bunu acı bir yolla öğrendi. Sizin de dediğiniz gibi zor yolla öğrendi. Özellikle bu İran'a yapılan saldırılarla ABD ve İsrail'in nerede durduğunu, ABD ve İsrail'in Körfez ülkelerine evet çok güzel gelip üstlerini, radarlarını, her şey gelip kurup çok büyük sözler verdiklerini ama çatışma anında bu verilen sözlerin sahada karşılık bulmadığını görüyoruz. Şimdi bunun da doğal bir sonucu olarak tabii ki ülkeler artık ABD'nin koruyuculuğu işlemiyorsa biz kendi başımızın çaresine bakmak durumundayız. Zaten yıllarca başına bela edilmiş ülkelerin bir sürü terör grubu var. Bir sürü terör gruplarına bağlı farklı farklı çıkar grupları var birlikte hareket eden. Emir aldıkları zaman hemen içeriden ülkeleri karıştıracak, isyan çıkartacak, içerideki grupları birbirine düşürecek şekilde hareket edecek bir sürü bakın grup var. Ve artık bu ülkeler yavaş yavaş bunun farkına varmaya başladı. Koruyuculuğun kendi bölgenizdeki ülkelerle belki bölgesel paktlar, bölgesel ittifaklarla sağlanabileceği ve asıl tehlikenin aslında yıllarca bu peşinden gidilen başka bir ülkenin ya da hegemon gücün koruyuculuğundan ziyade kendi çıkarları doğrultusunda bir araya gelmemenin olduğunu aslında yeni yeni fark ediyorlar.
1: Şunu da ekleyeyim. Sadece bölge ülkeleri değil, terör örgütleri bile bunu anladı belki.
0: Kesinlikle. Terör örgütleri ortada bırakıldığı zaman işte ABD'nin koruyuculuğu ya da başka ülkelerin yıllarca desteği, finansman desteği, doktrine edilmeleri ama çıkarlar değiştiğinde terör örgütlerinde aslında maşa oldukları, verilen sözlerin tutulmayacağını, aslında terör örgütlerinin onları besleyenler tarafından çok da önemsenmediğini, yani çıkar bittiği zaman derler ya yorgan işte gitti, kavga bitti diye, çıkar artık olmadığı zaman yön değiştirilebileceğini, başka konularda daha büyük bir çıkar görüyorsa devletlerin bu terör örgütlerinde aslında yolda bırakabileceklerini eli silahlı gruplar zaman zaman özellikle de bu son birkaç sene içerisinde gördüler. Hep birlikte seyrettik. ABD bizi yalnız bıraktı, ABD bize sahip çıkmadı diye sahada sürekli açıklamalar yapan, kırgınlıklarını sürekli söyleyen işte SDG'den, YPG'den bir sürü biz açıklama gördük. Ama şimdi geldiğimiz noktada hem dediğiniz gibi terör örgütleri de bunu öğrenmiş oldular. Her ne kadar yıllarca besleniyor olsalar da, sözler veriliyor olsa da çıkar noktasında bir uyuşmazlık olduğunda bu hegemon güçler tabii ki yol değiştirebiliyorlar. Tabii ki o verilen sözleri de tutmayabiliyorlar ve bütün terör örgütlerinin belli bir tabii ki zamanı var. İşlevleri bittiğinde kenara bırakılıp atılıyorlar. Burada işte bu düzen değişikliği, burada ülkelerin kendi güvenlikleri için artık yeni bir yol, başka bir yol, terörsüz bir coğrafya, bölgesel paklar ve kendi savunma sanayilerine yapılan yatırımlarla güvenliklerini sağlama yoluna girmeleri, işte bu bahsedilen yeni düzlem aslında tam olarak burası. Türkiye bunun için çok iyi bir örnek. Şu anda bir buradaki zaten sürecin model olunmasından da bahsediliyor. Burada da birlikte konuşmuştuk. Onun için bu terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılı ya da Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın söylediği işte atımızın kuyruğunu bağladık, artık bir yeni bir düzlemdeyiz ve bunda kararlıyız. Sonuna kadar da gideceğiz, geri adım atmayacağız demenin aslında başka bir yolu. Onun için dediğiniz gibi büyük bir değişiklik var ve diğer ülkelerde çok büyük ihtimalle umuyoruz ki hem bölgesel paktlarla hem de tabii ki kendi çıkarlarına uygun artık hareket ederek diğer her zaman gerçi söylüyoruz ama işte bu hegemon güçlerin ya da diğer güç odaklarının hizmetinde olmaktansa ya da onların çıkarına göre hareket etmektense gerçekten oturup düşünüp burada kendi hayırları için hangisi, hangi politik hamle ya da kendi real politikleri için hangisi daha uygunsa bunu uygulamaya cesaret edecekleri, bakın cesaret edecekleri diye özellikle söylüyorum, yeni bir dönemi tabii ki görmeyi hep birlikte umuyoruz.
1: Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fatma Hocam, bu hiç kimse derken nerelerden bahsediyor Erdoğan?
2: Tabii aslında aklımıza gelen ilk ülkeyi saymakla başlayalım. Başta İsrail olmak üzere şimdi. Ama onun öncesine biraz geri gelecek olursak. Hatırlarsanız Suriye İç Savaşı'nda Beşar Esad döneminde çok fazla insan haklarının ihlallerinin olduğu bir döneme şahit olmuştuk. İşte Beşar Esad rejiminin yıkılmasından sonra Sednaya hapishanesindeki görüntüleri de gördük. Oradaki mahkumlara işkence yapıldığını, hangi şartlar altında tutulduğunu veya savaş sırası boyunca Türkiye keza hatırlayın mültecilere kapısını açan, göçmenlere kapısını açan o süre zarfında büyük emek göstermiş ve gerçekten mazlumları bağrına basmış bir anlayışla devam etti. Suriye'yi bir tarafa bırakalım, gelelim Gazze'ye. Hala maalesef İsrail'in anlaşmaları ihlal ettiği ve sürekli olarak oradaki mazlum Filistinlilere saldırı düzenlediği bir zaman dilimindeyiz. Bir türlü tam anlamıyla İsrail'in orada durdurulamadığı bir süreç var karşımızda. Doğal olarak sadece Gazze'de değil, biraz Afrika'ya yönümüzü çevirelim. Tekrardan Türkiye orada da hiçbir zaman batılı güçler gibi emperyalist ve sömürgeci bir anlayışla değil. Her zaman oradaki mazlumlara da yardımcı olacak şekilde, yardım edecek şekilde vicdani sorumluluğunu, ahlaki sorumluluğunu yerine getirmiş bir devlet. Doğal olarak bir de savaşın çıkmasını engellemeye çalışan, bölgede istikrarın oluşmasını sağlayan ya da buna destek veren Rusya-Ukrayna Barış Savaşı'nda bile keza en başında daha Antalya'daki görüşmelerle beraber hem İstanbul'daki görüşmeleri de dahil ederek savaşın sonlanması için çaba göstermiş bir ülkeden bahsediyoruz. Doğal olarak böyle bir zaman diliminde az önce de söylediniz ya yeni bir tarih yazılıyor. Evet, bu tarih sadece Orta Doğu'da değil Erkan Bey. Aynı zamanda küresel olarak Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu eylemlerle ve hamlelerle birlikte farklı coğrafyalarda da bu tarihin yazıldığını görüyoruz. Şimdi önceden hep Batı'nın Türkiye'ye karşı bakış açısı eski bir Türkiye, bizim dediklerimizi kabul edecek olan bir Türkiye anlayışı vardı ama artık öyle değil. Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gerçekleştirdiği o sonuçlar tabii ki Avrupa'nın da aynı şekilde güvenilir bir müttefikle yola çıkması konusunda bir eyleme onları yönlendirdi. Doğal olarak geliyoruz Orta Doğu'ya, yani her tarafı farklı düşündüğümüzde doğal olarak bir puzzle gibi ele alıyorum. İşte Orta Doğu'ya geliyoruz. Bugün terörün bitmesini biz sadece terörsüz Türkiye olarak değil, terörsüz bölge olarak da her daim altını çizdik ve Suriye'de Beşar Esad döneminde sürekli olarak istikrarsız silahlı aktörlerin varlığının fazlaca olduğu ve sürekli bir çatışma halinin olduğu bir bölge kimsenin faydasına değildi, yalnızca İsrail'in faydasınaydı. Bölgede Arap ülkeleri de keza diğer Körfez ülkeleri de hiçbir zaman Suriye'nin parçalanmış halini desteklemedi. Özellikle Esad rejiminin gitmesinden sonra tekrardan uluslararası topluma kazandırılması gereken bir Suriye vardı ki karşımızda parçalanmasını isteyen tek yegane ülke karşımızda İsrail'di. Doğal olarak böyle bir zaman diliminde Türkiye'nin öncülüğünde artık yeni bir tarihin, yeni bir dünya düzeninin oluşturuluyor olması, bakın gerçekten artık Türkiye'nin konumu açısından ne kadar güçlü adımlar attığımızı ve sağlam adımlarla ayak sesimizin İsrail tarafından da duyulduğunu bizlere gösteriyor. Şimdi evet, dün belki gelişmeler çok hızlı oldu, yani hızlı değil ama biz bir anda duyduk. Fakat 10 Mart 2025'ten beri YPG'nin Suriye'ye bir fesinin olup olmayacağı, sürecin ne olacağı hep tartışılıyordu. Hatta o dönem 10 Mart mutabakatından önce 6 Mart'ta Mazlum Abdi bir açıklama yaptı. Dedi ki eğer bize destek olacak olan varsa biz açığız. İşte ABD yavaş yavaş desteğini geri çekerken biraz İsrail'e büyük bir gönderme yapmıştı. Fakat bu gerçekleşmedi bir türlü. İsrail istediği kadar bir aparat olarak terör örgütlerini orada beslemeye çalışsın. Nihayetinde ABD'nin YPG'ye olan o siyasi irade desteğini geri çekmiş olması ve her daim söylemlerinde evet DAEŞ'e karşı beraber bir taktik ortak olarak ilerledik. Fakat artık Şam değişti, Suriye değişti. Artık devlet var orada ve devletle yönetebilecek bir süreç varken neden silahlı bir aktörle yola devam edeyim? Tek ordu, tek millet, tek Suriye anlayışı doğal olarak artık terör örgütünün de kalemini kırmış oldu. Bir yerden sonra destek bulamayan ya da kademeli olarak bu desteğin geri çekildiği bir zaman diliminde evet artık ve Türkiye'nin de keza gerçekleştirmiş olduğu hamleler ve eylemlerle birlikte artık gidecek bir tarafı yoktu bu terör örgütünün. Şimdi baktığınızda...
1: Zor oyunu bozdu.
2: Tabii ki, yani çok direttiler, ayak direttiler. Sadece 10 Mart 2025 mutabakatı değil. O süre zarfında hatırlarsanız bir türlü 2025 sonuna kadar tamamlanması gereken entegrasyon tamamlanamadı. Ve hep şunu konuştuk, Aralık ayında bile acaba bu entegrasyon tamamlanacak mı? Dedik ki son haftaya geldik, hani pek mümkün görünmüyor. Çünkü hala bir şekilde İsrail'den umudunu kesmek istemeyen bir YPG vardı karşımızda. Fakat Suriye'nin yeni Şam yönetiminin Şaray'la birlikte göstermiş olduğu irade de çok keskindi. Çünkü devlet içinde tekrardan bir devlet olmasını engellemek ve farklı bir ordunun oluşmasını engellemek maksadıyla hatırlarsanız gerginliğin de arttığı bir zaman dilimi olmuştu ki çatışmalar başlamıştı. Ama nihai kırılma 18 Ocak'ta yaşandı. 18 Ocak anlaşmasına baktığınızda artık o mutabakat zaptındaki maddeler biraz daha kesinleşmiş, daha belirginleşmiş ve taraflar açısından artık YPG'nin Suriye'ye entegrasyonu, enerji, doğal işte petrol sahaları gibi, havalimanları gibi kritik yerlerin Suriye'ye devredileceği, Şam yönetimine ekonomik olarak devredileceği gibi o kesin kararlarda artık bu anlaşma içerisinde biz gördük. Bir yandan da şunu konuşuyoruz, işte terörsüz Türkiye derken sınırlarımız içerisindeki terörün fesini konuşurken biz tehdidi sadece sınırlarımızın içerisinde yaşamadık ki, çoğu zaman hep sınır ötemizde gerçekleşen tehditlerle büyük bir mücadele vermeye başlamıştık. Bir de bundan beslenen terör örgütlerinin işte desteğinin kırılmasıyla beraber artık geldiğimiz nokta Mazlum Abdi'nin açıklaması oldu ve YPG'nin artık kendini feshediyor olması. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı 2015'te söylediği bir söz var, keza sosyal medyada da paylaşmış oldu. Hiçbir şekilde ülkemizin, yani Suriye'nin kuzeyinde, ülkemizin kuzeyinde, sınırlarında bir devletçik kurulmasına izin vermeyeceğiz.
1: Terör devleti kurulmasına, evet, asla müsaade etmeyeceğiz.
2: Ve şimdi günümüz neticesinde yıl 2026, yaklaşık 11 yıl sonra bunu gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii ki bu süre zarfında terörsüz Türkiye politikası kapsamında da nitekim komisyondan sonra, çerçeve yasadan sonra belirli bir süreç ilerleyecek. İlk komisyon gerçekleştirildi, hatta alt kurullar belirlendi. Öte yandan sınır ötesinde de yavaş yavaş artık Şam yönetiminin yeniden devlet olma statüsünü ele alarak süreci izlemesi, YPG'nin ya da YPG mensuplarının bu silahları ne şekilde teslim edeceği, nasıl olacağı, muhakkak bunlar konusunda da bence Türkiye ile istişareli bir şekilde ilerlenilecek. Doğal olarak geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye'nin yavaş yavaş, ya da Türkiye'nin demeyelim, bölgemizin yavaş yavaş terörden arındırılabilecek olma ihtimali bile insanı tabii ki mutlu ediyor. Dileriz ki bu süreç gerçekten tekrardan ideolojik olarak bile örgütlenmelere izin verilmeyecek bir düzende istikrarın olduğu bir sürece evrilir. Ama geliyoruz işte İsrail'e. Geliyoruz işte İsrail'in kankaları Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine. Şimdi İsrail'in geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu Ebu Zuhur Havalimanı'na olan saldırısı, işte sizler de geçtiğimiz hafta okudunuz, hem Şam'a hem Ankara'ya büyük bir mesaj niteliğindeydi. Kendi ağızlarıyla ifade ettiler. Öte yandan ikinci provokasyonun Kıbrıs'tan gelebilme ihtimali var ki Türkiye'ye sürekli olarak hadi bir gel gel yapma çabası içerisindeler. Ama şunu da altını çizelim, işte İsrail'deki seçimler bir yana, sürekli olarak bir Sayın Cumhurbaşkanımızı tehdit göstermek maksadıyla oy konsolide etmek bir yana, İsrail de o kadar iyi biliyor ki Türkiye'nin artık hiç kurşun bile sıkmadan istediği puzzle'da istediği hamleyi yerine getirebileceğini ve bir satranç tahtasında istediği piyonu istediği şekilde oynatabileceğini. Çünkü biraz da bunun rahatsızlığında olan bir İsrail var karşımızda. Kendi başına buyruk hareket edemeyecek olan, bölgedeki o istikrarsızlığı alevlendirmek maksadıyla kullanamayacağı aparatların ya da kullanacağı aparatların artık son bulması rahatsız ediyor. Ne kaldı şimdi geriye? Özellikle Suriye'nin güneyindeki Dürziler. Sürekli olarak hatırlıyorsunuz, işte güneyinde Dürzileri hareketlendirmek, alevlendirmek, kuzeyde YPG'yi alevlendirmek maksadıyla hep bir iç karışıklık olsun diye çabalayan bir İsrail vardı. İşte bir ayağı kırıldı. O yüzden bence şu an İsrail adeta kudurmuş köpek gibi çok sinirlidir diye düşünüyorum. Ve bu dişlerinden bence tekrardan bir Türkiye'yi bir provokasyona çekmeye çalışma ihtimali olabileceği kanaatindeyim. Ve bunu da az önce söylediğim gibi Kıbrıs üzerinden yapabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Çünkü Suriye'de yapmış olduğu eylem açıkçası boşa düştü. İkinci aşama olarak Kıbrıs'ı değerlendirme ihtimali olduğu kanaatindeyim. Fakat Türkiye'nin de bu konu nezdinde bence yakın takipte olduğunu ve İsrail'in olası provokasyonlarına bölgedeki diğer aktörlerle beraber hareket ederek bir cevap vereceği kanaatindeyim. Diplomatik bir cevap vereceğini. Hadi başka bir tarafa bakalım, resmin diğer bir tarafına. Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Şimdi biz oraya Suriye'nin belki dahil olmasını, Mısır'ın dahil olmasını konuşuyoruz.
1: Çok olası.
2: Çok olası.

0: Böyle bir durumda bu kadar savunma paktında keskin maddeler içeren bir anlaşmanın Türkiye'nin öncülüğünde kuruluyor olması, dediğimiz gibi işte İsrail'in tekrardan bu sinirlenmesi ve ard arda Türkiye'yi provoke edebilecek eylemlerinin başını çekiyor diye düşünüyorum ben de.
1: Peki. Haydar Oruç, İsrail'in Suriye'deki saldırılarının hemen ardından yaşanan gelişmeler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarması geçtiğimiz gün, bir önceki gün, dün de terör örgütü SDG-YPG'nin kendini feshetmesi ve Suriye devletine entegre olması. Hemen o saldırının ardından tüm bunların yaşanması ne anlama geliyor? Zamanlama üzerinden başlayalım, tabana doğru yayalım.
2: Bugün Nuh Bey'in Star gazetesinde bir, hatta herhalde manşet oldu. Mesaj öyle değil, böyle verilir şeklinde. Aslında tam da bu süreci ifade eden, bu süreci açıklayan bir başlık, manşet olmuş diye düşünüyorum. İsrail'in Ebu Zuhur'a saldırdıktan sonra ilk gün, biliyorsunuz aslında saldırıyı üstlenmediler. İsrail medyası örtülü bir şekilde bu saldırı aslında Türkiye'ye mesajdır dedi. Daha sonra ertesi gün Netanyahu yaptığı açıklamada bunun aslında Türkiye'ye mesaj veril anlamına geldiğini söyledi. Biz aslında daha önceden mesaj verdik ama alınmadı. O yüzden yeniden hatırlatmak durumunda kaldık. İşte Suriye'de sağlanan statükonun bozulmasına asla izin vermeyiz. Türkiye'nin Suriye'ye yerleşmesine izin veremeyiz. Bunu ulusal tehdit olarak, ulusal güvenliğimize tehdit olarak algılıyoruz diye böyle hadsiz, yersiz açıklamalar yaptı. Benzer açıklamaları Katz'ın yaptığını da gördük ama biz o gün o saldırıdan sonra yaşanan gelişmelere baktığımızda aslında İsrail'in istemeden tam tersi şeylerin, İsrail'in istediği doğrultuda değil de aksi yönde cereyan ettiğini gördük. Çünkü İsrail'in kafasındaki plan anladığım kadarıyla bu saldırıdan sonra Türkiye sert mukabele edecek. Bir şekilde belki İsrail uçaklarını düşürecek ya da Suriye'nin korunması anlamında fiili olarak bir aksiyon içine girecek diye düşündüler, hesap ettiler diye tahmin ediyorum. Ve bu şartlar olsaydı da uzun zamandan beri biliyorsunuz Netanyahu'nun gerek Trump nezdinde gerekse Amerikan Kongresi nezdinde Türkiye'ye karşı bir eksen oluşturma çabası var. Yani Amerika-Türkiye ilişkilerini zehirlemek, Trump'ın Cumhurbaşkanımızla olan o ilişkisini bozmak ve Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım uygulamasını sağlamak gibi bir misyonu var. Bunu da İran'la yönelik savaştaki kilitlenme sıkışmadan sonra, İran'dan sonra bölgedeki yeni hedef Türkiye, yeni İran Türkiye söylemini tedavüle sokarak aslında başlatmışlardı. Ve özellikle hatırlarsanız Trump'ın tam NATO zirvesi öncesi gelmeden önce Türkiye'ye yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye yönelik katsayı kaldırmaktan bahsetmesi, F-35'lerin satışına onay vermekten bahsetmesinden sonra Netanyahu'nun paldır küldür Amerika'ya gittiğini takip ettik. Orada yine aynı şekilde aslında İran gündemliydi ama yine Türkiye şikayetinin yapıldığını orada öğrendik. Fakat Trump'tan yine beklediği cevabı alamamıştı. Dolayısıyla o gün orada yapamadığını, geçen sene Trump'a yine Türkiye'yi şikayet ettiğinde makul olmalısın cevabıyla karşılaşan Netanyahu'nun bir şekilde böyle tahriklerle Türkiye'yi sahaya çekmeye çalıştığını gördük. Ancak Türkiye bu oyuna gelmedi. Yapamaz mıydı? Yani o kadar zor değildi bizim için oradaki iki tane İsrail F-15'ini düşürmek. Çok da problem olmazdı. Rus uçağını düşüren Türkiye İsrail uçağını düşürmekten imtina etmezdi ama bunun arkasından gelebilecek oyunu, tuzağı gördüğü için bu yapılmadı ve bugün biz bu tuzağa düşmediğimiz için bundan sonra işte bahsettiğiniz gibi hem Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartılması, hemen akabinde SDG-YPG'nin fesih açıklamasının yapılması, ya bugün ya yarın Türkiye'den Suriye'ye çok geniş bir heyet gidecek Ticaret Bakanlığı'nın başkanlığında ve Cumhurbaşkanımızın Ahlat'tan yaptığı açıklamalarda da Suriye konusunda az önce söyledim geri adım atmayacağını, Suriye'nin korunması için, bekası için Türkiye'nin elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini söylemesi. Biz, aslında bu meydan okumayı görüyorum, ben de res çekiyorum şeklinde.
1: Biz okudum. Elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye dünkü konuşması.
2: Evet.
1: Komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz. Bu kesin. Ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez.
2: Mesaj böyle verilir Erkan Bey. Evet. Mesaj nettir. Muhatabı da bellidir. Hedefi de bellidir. Mesaj bu şekilde.
1: Aslında sizi isimle de muhatap almadan.
2: Yani evet. Özellikle zikretmiyor zaten. Evet. Ağzını kirletmek istemiyor Cumhurbaşkanımız. Anlıyorum da yani o

0: ona da saygı duyuyorum. Bence de isabet buyuruyor. Ama sonra yaşanan gelişmeler ne kadar doğru bir karar verildiğini gösteriyor. Çünkü eğer biz tuzağa düşmüş olsaydık muhtemelen Suriye böyle uçurumun kenarından geçiyor. Çünkü çok zor bir iç savaş süreci yaşadı. Toparlanmaya çalışıyor. Biz bu konuda çok önemli bir destek sağlıyoruz. Amerikan yönetimi de Türkiye'nin uyguladığı politikaları destekliyor. Yani İsrail'in aslında bir kabusu bu. Evet. Çünkü o iç savaş sürecinde neredeyse işte Trump'ın birinci dönemi de dahil olmak üzere hem Biden hem Obama yönetimi tam da İsrail'in istediği gibi Suriye'deki iç savaşı harlayan, o bölünmüşlüğü derinleştiren bir yönetim sergiledi, yaklaşım sergiledi. Trump'ın ikinci dönemiyle bu değişti. Bunu nereden görüyoruz? Hatırlayın 10 Ekim'de Gazze ateşkesine yönelik anlaşma Şarm el-Şeyh'te imza edilirken orada Orta Doğu barış vizyonundan bahsetmişti Trump. Yani bunun sadece Gazze ile sınırlı kalmayacağını söylemişti. Parantez açıyorum. Tabii Fatma Hocam söyledi, Gazze'deki durum istediğimiz gibi ilerlemedi. Maalesef Gazze'de o beklenilen ateşkes olmuyor. Ateşkesi sadece Hamas uyguluyor. İsrail ateşkese uymuyor ve saldırılarına, katliamlarına devam ediyor. Ama biz 10 Ekim'den önceki durumla mukayese ettiğimizde kötünün iyisi diyerek bu süreci bir şekilde destekliyoruz. Bunun daha iyi olması gerekiyor ve Trump'ın da bölgeye yönelik verdiği sözlerini de yerine getirmesi gerekiyor. Suriye konusunda bir kafa karışıklığı olmuştu. Mesela Tom Barak'ın açıklamalarıyla Trump'ın açıklamaları konusunda bir uyuşmazlık vardı. Örtüşmüyordu. Sanki Tom Barak daha cesur adımlardan bahsediyordu ama Trump biraz da hem Yahudi lobisinin baskısı hem işte o İsrail ile arasındaki o akçeli ilişkiler nedeniyle biraz daha mesafeli duruyordu ama
1: belki de söyleyemediğini işte, söylettiriyor.
0: Muhtemelen Barak öyle oluyordu. Çünkü biz Barak'ın Trump'a ne kadar Barak yakın olduğunu biliyoruz ve İsrail'in de Barak'ın görevden alınması için bir süreden beri bir kampanya yürüttüğünü de biliyoruz. Hatta son açıklamasından sonra, bu Ebu Zuhur'dan sonraki açıklamalarından sonra Loomer'da galiba Amerikalı gazeteci, işte Barak'ın Amerika'nın büyükelçisi değil de sanki Türkiye'nin büyükelçisi gibi davranıyor falan gibi böyle onu itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalar yaptı.
1: Dünkü fesle ilişkin Barak'ın söyledikleri çok hızlı bir açıklama
0: tarihi
1: geldi.
0: Tarihi ve destansı bir.
1: Tarihi bir olay diyor. ABD Başkanı Trump'ın devam eden Orta Doğu planı kararlı bir ortak, ulusal bir çerçeveye adım atıyor ve herkes için birleşik Suriye şekilleniyor. Trump geçmişteki bölünmeyi kalıcı bir ortaklığa dönüştürdü ve Suriye halkına ortak geleceklerini şekillendirme fırsatını geri kazandırdı.
0: Bu çok önemli. İnanın bu tespit, bu açıklama, çünkü Tom Barak'ın şapkalarından bir tanesi de Suriye özel temsilcisi olması. Evet. Ankara Büyükelçisi'nin yanı sıra. Amerika'nın artık Suriye konusunda söylemini neredeyse 180 derece değiştirerek bunu söylemesi aslında bizim başından beri söylediğimiz noktaya getiriyor onları da. Ve önceki politikalarının ne kadar yanlış olduğunu da gösteriyor. Yani seyircilerimizi hatırlatmak isterim, bu SDG nasıl ortaya çıktı diye. Suriye iç savaşında işte DAEŞ'in ortaya çıkmasından sonra sözde DAEŞ'i geriletmek, ortadan kaldırmak için bunu peydahladılar. Ve bunun arkasında İsrail olmakla birlikte bunun mimarları Amerika'ydı. Amerika'nın o zamanki yönetimiydi. O zamanki CENTCOM'uydu. O zamanki Pentagon'uydu.
2: Hocam bugüne kadar DAEŞ'i de biz kurduk diye itiraflarda
0: işte
2: bulunuyorlar.
0: Trump söylemişti işte, biliyorsun, Obama kurdu diye. Yani o gün
1: sonra bir de isim değiştirdiler. O gün,
0: tabii bir illüzyon yaptılar. YPGP'ye Türkiye'yi rahatsız ediyor deyip işte bir formülasyon buldular. Suriye Demokratik Güçleri dediler.
1: İçine ama biraz Arap serçesi.
2: Ama Barak kabul etti daha sonra onu. SDG'nin YPG
0: kendileri de itiraf etti. Ama ne oldu? Günün sonunda geldiğimiz noktada kendi kurdukları bu terör yapısını kendileri lağvetmek durumunda kaldılar. Çünkü bunu sürdürmelerine imkan yoktur. Yani bölgenin koşulları zaten bunu dikte ediyordu ve Amerika'daki o söylem değişikliği, bakış açısındaki değişiklik gerçekten çok manidardır ve bunun da tarihi diye isimlendirmesinin arka planında bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Amerika'nın Barak göreve geldiğinde Amerika'nın bölge politikalarının ne kadar yanlış olduğunu yönelik itiraflarda bulunmuştu. Keşke Osmanlı'daki işte bu millet sistemini yürütebilseydik falan şeklinde böyle bu itiraf niteliğindeydi ve ilk defa biz bir Amerikan Büyükelçisi'nden bunları duyuyoruz. Bu çok önemliydi. Bugün yaptığı açıklamalarda hem Ebu Zuhur saldırısından sonra hem de dün SDG'nin fesi açıklamasından sonra yaptığı açıklamalarda umarım bu açıklamalar samimidir ve arkasındaki yürütülen politikalarda bununla paralel olur. Amerika'nın çünkü bölgeyi kaşıyarak aynı İsrail'in istediği gibi bölgedeki istikrarsızlık ortamını sürdürmesinden bir çıkar sağlamadığını gördük. Onlar da bunu fark ettiler. Bölgedeki kaosun, çatışmaların sürmesi sadece İsrail'in işine geliyor. Bu ne Amerika'nın ne de bölge ülkeleri olarak bizim işimize gelmiyor. Türkiye'nin söylemi başından beri buydu. Yani iç savaş sürecinde de iç savaşı bitirmek

isteyen taraf, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasını isteyen taraf Türkiye'ydi. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye yine aynı yerde. İsrail de aynı yerde. İsrail yine çatışmanın devam etmesini az önce hocam bahsetti. Bir taraftan Dürziler, bir taraftan hala SDG kartını kaşımaya çalışıyor. Çok

0: Önce Yeliz Hocam da bahsetti, terör örgütleriyle yol yürüme imkanı kalmadı bölgede büyük güçlerin. Ve bölgenin gerçek sahiplerine bırakılması gerekiyordu. Madem Amerika'nın böyle bir vizyonu var, Pasifik, işte Çin'e yönelik kaygıları var. Eğer oraya gidecekse arkasında bırakacağı sağlam müttefikleri gerekiyordu. Ama Türkiye'yi hem müttefik olarak tanımlayacaksınız, hem katsa uygulayacaksınız, hem uçaklarını anlaşmada anlaşıldığı, parası ödendiği uçakları vermeyeceksiniz. Hem de Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturan bir terör örgütünü kurup ona binlerce tır silah yardımı yapacaksınız. Bu kabul edilebilir bir şey değildi. Yani bir müttefiklik ruhuyla da uyuşmuyordu. Bugün taşların yerine oturduğunu görüyoruz. Yani ilişkilerin normalleştiğini görüyoruz. Umarım bu süreç bundan sonra da bu şekilde devam eder. Çünkü aksini sürdürmek Amerika için bile artık imkansız. Çünkü İran Savaşı'nda onların da artık ellerinin kollarının dolandığını, bu işi beceremediklerini gördüler. Bir de Türkiye'yi karşılarına almak onların hiç de işlerine gelmeyecektir diye tahmin ediyorum.
1: Peki Yeliz Hanım, siz ne dersiniz? Şimdi özellikle bu Barak'ın açıklamaları üzerinden biraz bölgede yaşananlar, İsrail-ABD ilişkileri vesaire. Az önceki soruya bir yanıt sizden de istiyorum. Yani hem bu fesih kararının hem ABD'nin terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarması Suriye'yi. Bunlar hepsi İsrail'in saldırılarının arkasından geldi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna dün üstü isim vermeden bir yanıt verdi saldırısına, ama yanıt Suriye'nin, İsrail'in bugüne kadar hep ortağı dediğimiz terör örgütü SDG, YPG, Amerika Birleşik Devletleri, onu besleyen, kollayan yanıtlar onlardan geldi. En büyük ortağım dediği taraftan geldi yanıtlar. Şimdi yalnız mı kaldı İsrail? Yalnız mı artık?
2: Şimdi aslında İsrail'e çok açıkça burada yanlış yaptın ve burada istenmiyorsun diye, bakın, çok açık bir şekilde söylendi. Ve Tom Barak da öyle herhangi biri değil. Tom Barak çok ilginç bir aktör. Çünkü Trump'a çok yakın olduğunu biliyoruz. Ve özellikle Tom Barak'ın söylediklerinin tamamen Trump'ın düşünceleri olduğuyla alakalı açıklamalar da var. Bunu destekleyen, ABD'den gelen özellikle de son 1-2 gündür açıklamalar da var. Yani Trump'ın, ABD'nin ya da şu andaki Trump hükümetinin, Barak'ın Trump hükümetinin görüşünün aksine bir görüş bildirdiği gibi bir şey kesinlikle yok. Şu anda Trump ne düşünüyorsa Tom Barak da onu dile getiriyor diye ısrarla altının çizildiğini biliyoruz. Şimdi tam burada bir ayrım noktası var. ABD'nin bu bölge için planları şu anda başka, mevcut konjonktürde başka. Devletlerle birlikte yol yürümenin daha karlı olduğuna karar vermiş bir ABD var. Yani normalleşmenin, ticari ilişkiler tesis etmenin, bölgenin güvenliği için ABD'nin kendi bakış açısından tabii buraya yaptığı harcamaların artık minimize edilmesi gerektiği, buraya harcanan paranın çok başka yerlerle, Çin'le olan mücadelede, Asya Pasifik'te, işte koridorlarda, enerji kaynaklarında ya da üretimde birçok ekonomik noktada kullanılması gerektiğine karar vermiş bir Trump var. En başından beri bunu söylüyordu. Böyle bir kafasında program olan bir başkan da tabii ki buradaki çatışmaları daha minimize etmek, buraya harcanan ABD bütçesini daha minimize etmek ve odak noktasını Çin'e çevirmek için buradaki ülkelerin aslında kendi aralarında da güvenliği sağlayıp terör örgütleriyle ABD'nin devam etmesinin artık karlı olmadığına karar vermiş bir Trump var. Onun için artık burada çıkarlar değişmiş, verilen kararlar değişmiş ve ABD'nin ve Trump hükümetinin önünde bir belli ki yeni bir plan var. Ve bunun doğrultusunda Tom Barak'ın açıklamaları yapılıyor. Ama ne olursa olsun yine tabii ki rahat durmayan bir İsrail var. İşte saldırılar, daha birkaç gün önce Suriye'de Dürzilerin İsrail bayraklarıyla konvoy geçişleri vardı. Daha bak çok yeni, 1-2 gün önce falan, yani böyle hani aylar öncesinden falan bahsetmiyoruz. Bu saldırılar işte,
1: sanırım tek ortakları da onlar kaldı galiba.
2: Kesinlikle öyle.
0: Savunma Bakanı Katz Şeyh Dağı'na çıktı. Oradan açıklama yaptı biliyorsunuz. Buradan evet, ayrılmayacağız falan.
2: Evet. Ve kim de gitti bakın oraya? Yani Yunanistan'dan falan temsilciler falan gidiyor yanlarında. İsrail'le, hani Suriye'deki o işgal ettikleri topraklarla. Yanında işte Güney Kıbrıs'tan, Yunanistan'dan askeri temsilcileri birilerini falan götürüyorlar. Yani burada yapılan çok büyük bir yanlış var. Yapılan çok büyük bir hukuksuzluk var. İşgal var, ama bir taraftan da İşte İsrail yalnız kaldı mı kısmında yeni yanına destekçi aramaya çalışıyor.

0: oluşuyor. İşte hep konuştuğumuz Güney Kıbrıs, Yunanistan, destek olursa Hindistan. Modi'nin açıklamaları var son birkaç saat önce. Ben söylemiştim size Mekke ittifakını. Bakın ben Netanyahu'ya söylemiştim. Bu ülkeler bir araya gelecek diye uyarmıştım diye açıklamaları var. İsrail kendince bu yayılmacı işgal politikalarına destek olan ülkeleri yanında tutmaya çalışıyor. Özellikle işte Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de inşa etmeye çalıştığı o yeni alanlar vasıtasıyla. Ama İşte asıl müttefikim dediği yıllarca İsrail'i koruyan ABD'nin şu anda bölgedeki çıkarları İsrail'le uyuşmadığı için, ama şu anda diyorum, bakın altını çizerek şu anda diyorum. Bu 30 sene sonra böyle olacak diye tabii ki kesinlikle bir şey söyleyemeyiz. Tabii yani yıllarca alışılagelmiş bir ABD-İsrail koruyuculuğu mekanizması var. Hala ABD bütçesinden İsrail'e biz para çıktığını biliyoruz. Bu paralarla Trump'ın kendi aldığı, işte öncülük ettiği anlamda anlaşmalarda, Filistin'de, Gazze'de alınan kararlarda İsrail'in uymadığını biliyoruz. Parayı ABD veriyor. Anlaşmaları ABD yapılsın diye de destekliyor. Ama İsrail adımları atması noktasında o adımları atmıyor. Filistin, Gazze'de süreçine tıkanmış durumda. Lübnan'da aynı şekilde devam ediyor. Lübnan'da hala ne verilen kararlar, ne geri çekilme, ne işte İsrail'in oradaki varlığının son bulması ya da o işgal ettikleri, sürekli köy köy ilerlettikleri, işte köprü köprü vurarak ilerlettikleri alanlardan geri çekilmeleri gibi bir durum hala söz konusu değil. Bir taraftan üçüncü bir ülke eklediler. Suriye'ye gidip yerleştiler. Orada da istenmediklerini hem Tom Barak söylüyor, hem ABD'den başka yetkililer söylüyor. Suriye'nin kendisi söylüyor. Biz Türkiye'yi kendimiz, zaten 2025 yılında biliyorsunuz bir anlaşma imzalandı. Biz davet ettik. Biz ayağa kalkarken Türkiye bize destek olsun istedik. Savunma anlamında da, birçok devletin şu anda kendi içerisindeki yapısının toparlanması anlamında da biz zaten Türkiye'yi buraya davet ettik. Ama davet edilmeyen kim? İsrail. Siz o zaman burada işgalci durumundasınız. İşgalci durumunda olduklarının üstünü örtmeye çalışırcasına kendilerini Türkiye ile bakın kıyaslamaya çalışıyorlar. Netanyahu'nun konuşmalarında, işte ABD ana akım medyasında, yorumcularda, hepsini açıp seyrettiğinizde sanki oradaki bulunmaları Türkiye ile karşılaştırılabilecekmiş gibi saçma sapan, mesnetsiz bakın sebeplerle bir şekilde açıklamaya çalışıyorlar.
1: Kendilerini hak görüyorlar orada olmayı, değil mi? Kendi güvenlikleri
0: yani
1: için bir
0: alan inşa etmeye çalışıyorlar. Meşruiyet kazandırmaya çalışıyorlar. Ama şu anda Filistin'de, Gazze'de işgalci olduklarını, Lübnan'da işgalci olduklarını, aynı şekilde Suriye'de de işgalci olduklarını, aynı şekilde İran konusunda da sürekli körükleyen taraf olduklarını, Suriye'nin içerisindeki Dürzileri desteklediklerini ya da bütün terör gruplarını, Suriye'de aynı şekilde eli silahlı kim varsa kullanılabilecek, yıllarca yatırım yaptıklarını, hala bunlardan medet umduklarını herkes biliyor, kendileri de biliyorlar. Ve bunun önlerindeki seçim için kullanılabilecek bir malzeme olduğunda da Netanyahu hükümeti farkında. Tabii ki ne yapmak istiyor? Saldırmak istiyor. İran'la artık işimiz bitti. Biz ne yapalım? Artık biraz da Türkiye'den bahsedelim. Zaten bunun, bu yeni bir şey değil. Bunun ayak sesleri zaten geliyor da hani konuşulurken, özellikle yorum yaparken, hani kim saldıracak? İsrail mi saldıracak? O mu saldıracak? Bu mu saldıracak? De yıllar yorum yapıldı bu ülkede, ama sahaya dönüp baktığınızda bunların altının boş olmadığını, sadece bir seçim propagandası olsun diye de söylenmediğinin de altını çizmek lazım. Çünkü hakikaten o fırsatı bulurlarsa, yani Türk savunma sanayi bu kadar güçlü olmasaydı, işte terörsüz Türkiye süreci bu kadar istikrarla gitmeseydi, bölgesel pakların altına imza atılmasaydı, aynı şekilde şu anda Mavi Vatan doktrinini buraya yazabilirsiniz. Bakın birçok şey var. Türkiye'nin inşa etmeye çalıştığı, çevresindeki ülkelerle diplomatik masalara oturmaya çalıştığı ticaret koridorları bile burada bakın bir güç alanı olarak ve müttefiklik olarak önemli bir aslında alet olarak görebilirsiniz. Birçok tabii ki ilişkinin kurulması için birçok yine alt başlık var. Tüm bunları yapmamış olsaydı bu söylem, hani şimdi bir seçim propagandası, evet işler bir şey diye söylüyoruz ama gerçekliğe kavuşabileceğini ve eğer fırsat olursa bunu yapmaktan da geri çekinmeyeceklerinin de bakın mutlaka altını çizmek lazım. Nedir bunu şu anda caydıran? Nedir bunun önünde İsrail'in bunu yapmasındaki engel aslında nedir? Tabii ki Türkiye'nin şu anda o az önceki konuştuğumuz değişen düzene geçmiş olması ve Türkiye ile birlikte ya da istikrarlı bir coğrafya ile birlikte yol yürümenin çok daha karlı bir yerde olması. Ama bu yıllar önce böyle değildi. Yıllar önce terör örgütleriyle çalışmak para ediyordu. Yıllar önce işte içerisi sürekli karma karışık olan, işte başbakanı bilmem neden, işte cumhurbaşkanı başka bir yerden gibi kurulan yapıların çatırdamaya müsait yapılarla yol yürümek çok daha kar geçiyordu.
2: Bir de Türkiye'nin zihnindeki bu bölge tasvirini artık bölge ülkelerinin de paylaşması. Onlar evet. da artık bunu paylaşıyor.
0: Evet.
2: Yani o
0: evet.
2: ilk başta söylemiştik ya bir önceki turda. Böyle onların anlaması lazımdı bunu. Onlar bunu anladılar.
0: Çok geç anladılar. Yani tabii geç. Ki konjonktür de buna müsaade etmedi yıllarca. Böyle bir gerçek de var. Şimdi tarihi gerçekler de var ama nihayetinde artık neyin işe yaradığını, neyin sonunun geldiğini hem de çıkarların değişmesiyle de hazır burada işte ABD ve Trump hükümeti çok daha fazla yani ticari ilişkilere daha fazla önem verirken istikrarın ABD'nin çok daha hayrına olduğunu özellikle Körfez ve Orta Doğu'da ve bunu destekleyecek adımlar attıkları bir dönemde işte buradaki ülkelerin şu anda hareket etmesi için çok doğru bir zaman. Bölgesel pakların inşa edilmesi, güvenlik mekanizmalarının yeniden kurulması, ilişkilerin tadil edilmesi, yıllarca bakın başka sebeplerle bozulmuş ilişkilerin de biliyorsunuz zaten hani kim kiminle savaşırsa kimin işine yarar her zaman biz hep aynı cevabı alıyoruz. O alanı bulursa İsrail tabii ki o alanı kullanacaktır. O alanı bulursa yanındaki müttefikleriyle birlikte aslında saldırma imkanını da mutlaka kullanmak isteyecektir. Bunları unutmamak lazım. Hani sadece şimdi seçim propagandası deyip geçmemek lazım bu konulara. Her zaman teyakkuzda olan bir Türkiye, yıllarca hem terörsüz Türkiye hem çevresindeki tabii ki krizlere çözüm bulmak isteyen Türkiye, savunma sanayisine yatırım yapan Türkiye, Afrika'dan tutun da Kafkaslara, oradan Balkanlara, oradan bütün Körfez ülkelerine kadar bir şekilde nüfus alanını genişletmiş bir Türkiye sayesinde şu anda durdukları yerde duruyorlar. Yoksa böyle olmasaydı bundan çok daha önce 20-25 sene 30 sene öncesine gitseydiniz ve şu andaki mevcut durumu yaşıyor olsaydık bundan çok daha vahim şeyler söz konusu olabilirdi.
1: Şimdi bir şey ekleyebilir miyim?
2: Tabii buyurun.
1: Şimdi, yani Yıldız Hanım özellikle bu saldırıların, bu gelişmelerin yani seçimle ilişkili olduğunu tek başına okumak yetersiz olur dedi. Ona katkı yapmak için söylüyorum. Aslında seçimle doğrudan ilgisi var. Yani o panolarda, afişlerde işte Mamdani'nin, Müşteba Hamane'nin, Naim Kasım'la birlikte Cumhurbaşkanımızın resmi de işte bizi bunlar yenmek istiyor, bunlara izin vermeyin diye Netanyahu'nun bu algı operasyonlarıydı ve seçmeni konsolide etmeye çalıştı. O bakımdan seçimle ilgili ama İsrail'in Türkiye'ye karşıtlığı yeni bir mevzu değil. 2019'da işte Doğu Akdeniz Gaz Forumu kurulduğunda aslında ekonomik arka planlı olduğu söylenen bu yapının dönemin Mossad direktörü olan Yossi Cohen yapılan toplantıda paydaşlarına diyor ki Türkiye İran'dan daha tehlikeli bir aktördür. O yüzden biz işte bu yapıyı aslında Türkiye'yi sınırlandırmaya yönelik askeri bir yapıya çevirmeliyiz diye 2019'da başlıyor. 2025'in başında Ocak ayında Nagel raporu sızdırıldı. Özellikle siz, hatta ben de bunu yazmıştım o zaman. Aslında Nagel eski bir general ve kendisine görev veriliyor. İsrail ordusunun 10 yıllık yapılanmasına yönelik ihtiyaçları belirlenmesi istiyor. Ve Nagel raporu sızdırılan bölümlerde de diyor ki Türkiye ile İsrail'in Suriye'de karşı karşıya gelme ihtimali çok yüksek. Türkiye Suriye'de etkinliğini arttırıyor. İsrail'in ulusal güvenliğine tehdit olacak bir duruma gelecek. Çok güçleniyor. Bunun engellenmesi lazım. Bu yüzden de işte orduya şu kadar bütçe ayrılması, şu kadar fon sağlanması ve ordunun kapasitesinin arttırılması gerekir diyor. Yani biz bugün yaşadığımız şeyler aslında dünden geliyordu. Habercisiydi gelişmeler. Bugün geldiğimiz şeyler de hep onu yazıyorduk. İşte İsrail Türkiye'ye tehdit oluşturur mu? Ya da Türkiye ile İsrail Suriye'de karşı karşıya gelir mi, savaşır mı? Bu sorular maalesef bizde de birileri tarafından manipüle edildi. Cumhurbaşkanımız hatırlayın meclisin açılışında yanlış olmasın. İsrail Lübnan'a saldırıları başlattığında Beyrut'la Türkiye arasındaki mesafeyi söylemişti. İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye olacak. Arada evet. 300 kilometre kaldı, bir şey kalmadı. Biz bunun farkındayız dediğinde bizdeki bazı kişiler dediler ki ne alakası İsrail Türkiye'ye mi saldıracak dediler. Yani aynı İsrail, o beğenmediğimiz cüce İsrail gitti İran'a kafa tuttu. 90 milyonluk bir ülkeye ve sınırdaş dahi değil. Arada 1000 kilometre mesafe var. Dolayısıyla iyi okumak
2: tabii
1: lazım.
2: ABD silahı ve eliyle.
1: Ya işte fark etmez. Ben onu vakit olursa bir sonraki bölümde bir metaforla açıklamaya çalışacağım İsrail'in pozisyonunu ama Bunu bilmek ve buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani İsrail Türkiye'ye saldırma zamanında hatırlarsan birileri

0: de PYD Türkiye'ye mi saldıracak falan dedi. Sonra yaşanan gelişmeleri hatırlatmak isterim. Yani ne olduğunu iyi okumak ve ona göre de hazırlıklı olmak lazım. O yüzden bugün de hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Çok şükür ki yöneticilerimiz de bunun farkında. İşte Cumhurbaşkanımızın mesajları da bunu ortaya koyması açısından çok önemli. Yani ilgili herkese verilen bir cevap olarak okuyorum ben.
1: Peki. Bunun üzerinden Fatma Hocam, 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda bir açıklaması var. Orada diyor ki İsrail'in sınırları nerede başlıyor? Elinde bir harita var, hatırlarsınız.
2: Evet, kendilerinin oluşturduğu arzu ve hayalleri. Evet,
1: yıllar içerisinde küçülen Gazze-Filistin haritası ve büyüyen İsrail haritası. Anlatıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tekrar dönüyor genel kurula. Soruyor ki sizlere soruyorum. İsrail'in sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor? Şimdi buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün ve bugün verdiği mesajlar üzerinden şunu soracağım. İsrail'in sınırlarının nerede bittiğini belirleyecek olan ülke Türkiye mi?
2: Şimdi asıl mesele gerçekten dediğiniz gibi İsrail'in sürekli olarak bir harita çıkarmamış olması veya Filistin özelinde sürekli olarak kendi toprakları olduğunu iddia ederek yayılmacılık anlayışına bir meşru zemin oluşturuyor olması. Aslında İsrail de Türkiye'nin onu durduracağının farkında olduğu için daha en başında biraz daha ne kadar kırarsan bu gücü o kadar kar mantığıyla hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Çok uzun süredir kendini İran'ı karşısına alarak İran'ı bir düşmanlaştırma politikasıyla devam ettirdiği Orta Doğu'da, keza işte ABD'yi de özellikle Trump'ı da yanına alarak sonuçları bir türlü başarıya ulaşmayan, zafere ulaşmayan bir savaşa giriştiler ikisi ortak bir şekilde. Kaldı geriye parçalamış oldukları Lübnan, kaldı geriye parçalamış oldukları Suriye, kaldı geriye işte Gazze, zaten maalesef Gazze'nin hali ortada. İstikrarsızlaştıkları farklı bölgeler var, Irak var, Suriye var, Lübnan var. İran'da yavaş yavaş iç karışıklıklarla beraber ABD'nin müdahalesiyle şu aşamada başka problem alanlarıyla ilgileniyor. Ve hatta bu savaş İsrail'in biraz daha işine geldi şu anlamda. İran farkındaysanız misilleme yanıtlarını 12 gün savaşlarına kıyasla İsrail'e birazını gönderirken de devamını ABD'nin Körfez ülkelerindeki özellikle üslerine yönelik gerçekleştirdi ve İsrail biraz derin nefes aldı. Dedi ki tamam, tek saldırı bana olmuyor, artık Körfez ülkeleri de İran'dan nasibini alacak mantığıyla biraz daha güç buldum, düşündü. Ama karşısında çok uzun süredir aslında hesap ettiği ama bir türlü önünü alamadığı tabii ki Türkiye var. Türkiye'yi burada sadece Orta Doğu denkleminde düşünmemek gerek. Doğu Akdeniz denkleminde de düşünebilirsiniz, Ege'de de düşünebilirsiniz, Batı'da da düşünebilirsiniz, yani Avrupa'da da düşünebilirsiniz ve özellikle Trump'ı ikna edebilen, işte bunca zaman ABD başkanlarını İran'a savaşmaya ikna edemeyen İsrail, ilk kez bir ABD başkanını direkt olarak İran'a müdahale ettirecek şekilde ikna edebildiği ve bu yakın ilişkiyi koruyabildiğini düşünen Netanyahu'nun en büyük yediği aslında darbe, başta Sayın Cumhurbaşkanımızla Trump'ın arasındaki diyaloğunun giderek daha sıkı bir hale gelmesi. İlk başkanlık dönemine kıyasla evet bazı ihtilaf alanları oldu. Fakat ikinci başkanlığıyla beraber aslında Trump da denklemleri iyi okuyabildi ve sonuç olarak ne yapması gerektiğine karar verdi. Ve böyle bir düzlemde, böyle bir küresel sistemin konjonktüründe, belirsizliğinde Türkiye'siz yol yürüyemeyeceğini farkına vardı. İşte Türkiye sayesinde keza Şaray'la görüştüğünü söyledi. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle Ankara'ya geldiğini ifade etti. Şaray'la görüştü. Şaray'a bir şans tanıdığını ifade etti. Ve akabinde yavaş yavaş önce yaptırımlar kaldırıldı. Terör listesinden çıkarıldı. İşte doğal olarak Suriye'yi tekrardan uluslararası topluma entegrasyonundaki o Türkiye'nin katkısının bir kere hiçbir şekilde göz ardı edilemez. İsrail bunun tabii ki farkında. Bugün Suriye ile başlayan, Suriye'yi tekrardan devlet egemenliğine ulaştırabilecek gücü, desteği, siyasi iradeyi veren Türkiye'nin, bilmiyor mu İsrail yarın öbür gün Lübnan'da da aynı şekilde diğer İsrail'in istikrarsızlık çıkardığı alanlarda da hakimiyet kurabileceğini. Bakın bazen illa birine silah olarak, askeri olarak savaş açmanıza gerek yok. İşte seçim kampanyasında Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını kullanmasını bu şekilde okuyabilirsiniz. Çünkü bir siyaseten de bir devletin imajı olur, bir prestiji olur. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız çok uzun süredir uluslararası topluma gerçekleri o kadar güzel yüzüne çarpıyor ki, işte imajını yıktığı için İsrail'in başlı başına, var olmayan imajını diyelim de, başlı başına İsrail

0: kişinin o var olmayan imajını yıktığı için, uluslararası topluma bunu belgeleriyle gösterdiği için, hatırlayın yine Birleşmiş Milletler toplantısında öldürülen bebeklerin, gıdaya ulaşamayan Gazzelilerin halini resimleriyle göstermişti ve oradaki diplomatlar "Aa, gerçekten böyle mi?" deyip bir şaşırdılar. Yani nasıl bundan da uzak olabilir? O da çok şaşırtıcı bir mesele Birleşmiş Milletler'de. Fakat gerçeklerle yüzleşmek istemeyen uluslararası topluma, gerçekleri çarpan bir Türkiye var karşılarında. Bir de bunu siyasi irade olarak müttefik oluşturabilme, işbirliği yapabilme ve aynı şekilde İsrail'e karşı bir düzen oluşturabilme bağlamında Türkiye'nin varlığını bilen bir İsrail var. Bakın az önce dediğim gibi Trump'la arası ne kadar iyiyken, onu İran Savaşı'na ikna etmişken, şimdi farklı alanlarda, farklı süreçlerde Sayın Erdoğan ile hareket eden bir Trump görüyoruz karşımızda ve sürekli olarak söz konusu Türkiye olduğunda makul ol diyen bir Trump var ki bu İsrail lobisini ABD içerisinde düşündüğünüzde doğal olarak Netanyahu'nun çok da kabul edebileceği bir süreç değil. İşte NATO zirvesinden sonra o yüzden sürekli olarak Trump'ın tekrardan kapısını çaldı. İşte F-35'ler verilmesin, tekrardan Türkiye savunma kapasitesini daha da güçlü bir alana yerleştirmesin mantığıyla. O ne yapıyor? İşte müttefiklikten bahsediyoruz, işbirliğinden bahsediyoruz. Gidiyor Yunanistan'a, Güney Kıbrıs'a. Şimdi Yunanistan ile İsrail arasında savunma anlamındaki işbirliklerin bu sene bu kadar artmış olmasının sebebi onların da bir kendine müttefik oluşturmak ve işte Ege'de Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs, işte biraz da Orta Doğu'ya gittiğinizde İsrail ve Türkiye'yi bir çerçeve hareketi içerisine almaya çalıştıklarını görüyorsunuz.
1: Bir de
0: şöyle bir iddia var ki Yunanistan'la İsrail arasındaki bu savunma kapasitesindeki anlaşmaların ve bazı silah anlaşmaların özellikle Güney Kıbrıs'a verileceği, bu anlamda Güney Kıbrıs'ın silahlandırılacağı yönünde iddialar var basına baktığınızda. Doğal olarak şimdi bunların tamamını okuduğunuzda evet İsrail şunun farkında. Bunca zaman Suriye'de kendisine aparat olarak kullanabileceği etnik, mezhepsel veya hangi ideolojik çerçeve olursa olsun o grupların, silahlı aktörlerin artık İsrail'in çok da sözünü dinlemeyeceği bir ortamın oluşması demek, onun bunca zaman Orta Doğu'da küçük bir ABD, bir İsrail Birleşik Devletleri yaratma iddiasının aslında önünü kesen en önemli meselelerden birisi. Ve bu sebeple şunu da gördü, tamam İran'a biz saldırdık, İran yıkılmadı. Yarın öbür gün Türkiye'ye böyle bir şey yapabilir miyiz? Evet yapamazsınız ama Türkiye çok güçlendi. Bunun tehlikesini kendi kamuoyunda görüyorsunuz. Türkiye bize karşı silahlanıyor. Aynı manşetleri bu arada Yunanistan'da ve Güney Kıbrıs'ta da görebilirsiniz. Evet, evet. Türkiye bize karşı yapacak bunu. Türkiye Mekke Savunma Ortak Anlaşması'na girdi. Bize karşı işte bir silahlanma ve bize karşı bir pakt oluşturuluyor gibi söylemleri görebiliyorsunuz. Doğal olarak şimdi Türkiye'nin varlığı, biz evet İsrail'i konuşuyoruz, biz evet Orta Doğu'yu konuşuyoruz ama bakın bütün küresel denklemi bir arada ele aldığınızda bugün Avrupa Birliği'ni de ABD'yi de işte Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da Orta Doğu'yu da bir bütün olarak aldığınızda artık Türkiye'nin kapısını çalmadan sanırım bir yol ilerleyemeyeceksiniz. İşte Rusya geçtiğimiz günlerde NATO zirvesinden önce hemen açıklama yaptı. Putin dedi ki tekrardan biz İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirebiliriz. Savaşın en de gergin ve kritik olduğu bir zaman dilimde. Yani bunun burada İstanbul'un anlamı sadece lojistik destek sağlamak veya taraflara bu hizmeti sunmak değil. Güven verici bir ortam yaratmak, taraflara talepleri güven ortamında barışçıl bir şekilde ilerletmek. Doğal olarak bu kadar barışçıl bir şekilde ilerleyip bundan rahatsızlık duyan kim vardır diye sorarsanız, baktığınızda işte sadece tek derdi saldırmak olan, istikrarsızlık yaratmak olan ve herkesin o işte kendi arzu mevut hayalleri kapsamında yayılmacılık politikalarını gerçekleştirmek isteyen İsrail çıkıyor karşımıza.
1: Peki. Haydar Oruç, İsrail yalnızlaştı mı? Bunu size de sormak istiyorum. Yani şu an tüm bu denklemlere bakıp, tüm bu yaşananlara bakıp, İsrail bölgede yalnız kaldı, Amerika da bıraktı, terör örgütleri de onu bıraktı. Bu hemen ilk etapta söylenecek bir yorum gibi görünüyor ama işi biraz daha böyle derininden bakarsak, hakikaten böyle mi? Yoksa hayır, yani bugün Trump değilse, seçim olsa, önümüzdeki süreçte olunca her şey tekrar başa mı saracak?
2: Şöyle buna verecek şöyle bir cevabım var aslında. Bunun en iyi göstergesi ne biliyor musunuz Erkan Bey? Böyle siz de görmüşsünüzdür. İşte Filistin'i tanıyan ülkeler harita

0: haritası, İsrail'i tanıyan ülkeler haritası. Filistin'i yanlış olmasın, en son ülke sayısı 147 ya da 149'du. Belki aradan geçen ben kaçırmış olabilirim. İsrail'i...
1: Sanki biraz daha arttı hocam o ya.
0: İşte en son oradaydı. Hmm. Belki son şeylerle artmış olabilir. İsrail'i tanıyan ülke sayısı o kadar değil. İsrail düne göre bugün daha yalnız. Tabii burada İsrail'in geçmişten beri uygulamış olduğu işgal, insan hakları ihlalleri, özellikle Gazze'deki soykırımı çok etkili oldu. Dün Avrupa ülkelerinin, özellikle 7 Ekim sürecinin başında Avrupa ülkeleri İsrail'i bir şekilde savunma refleksi göstermişler. İşte o zaman herkes Hamas'ı suçlamıştı. Çünkü tek boyutlu bakıyorlardı olaya. Ancak aradan geçen süre içerisinde ben pek çok Avrupa ülkesinde aslında İsrail'in gerçek yüzünü gördüğünü ve İsrail'e karşı bir pozisyon aldığı kanaatim, ama hala tam olarak beklediğimiz izolasyonun geldiğini söylemek mümkün değil. Yani Amerika, evet, mevcut Trump yönetimiyle İsrail arasındaki ilişkilerin eskisine göre daha problematik olduğunu söyleyebilirim, ama
2: silah gidiyor. Para gidiyor,
0: Trump'ın
2: yiyecek
0: tamamen
2: gidiyor.
0: İsrail'i terk ettiğini söyleyemem. Bu mümkün değil. Evet, Trump Netanyahu'dan kişisel olarak hoşlanmayabilir. Çok da haklıdır. Çünkü 2020 seçiminden sonra Netanyahu'nun Biden'la kurduğu ilişki nedeniyle kendisini sırtından hançerlediğini söylemişti. İhanet etti bana demişti. Cumhurbaşkanımızla Netanyahu arasındaki fark bu. Bu Kadir Şinaslık vefa burada ortaya çıkmıştı. Amerika'nın o derin Amerika dediğimiz establishment'in hala İsrail'le çok yakın ilişkileri var. Biz bir taraftan Amerika'nın işte 2018'de başlayıp 2028'e kadar devam eden toplam 38 milyar dolarlık askeri yardımından, hibeden bahsediyoruz. Her yıl 3.8 milyar dolar Amerika İsrail'e hala ödüyor. Bütün bu eleştirilere rağmen ve bu yıl içerisinde kanunlaşan işte ulusal savunma yetkilendirme yasasına, hı hı, İsrail, Netanyahu bu plan benim planım dedi. O da ayrı konu. Ben de bunu yazdım hatta. 219. maddeyi eklediler ve burada Amerikan ve İsrail ordularının teknoloji, araştırma, geliştirme birleştirmeye yönelik bir madde var. Bu Amerika'nın, yani bu bizim Savunma Bakanlığı bütçesi gibi düşünün. Bu yetkilendirme hissesine bunu soktu İsrail. Yani biz bütün eleştirilerin, bütün farklı görüşlerin, çatışmaların yaşandığını söylerken arka planda da böyle bir şey işliyor. Dolayısıyla mevcut yönetimin tamamen İsrail'i yalnız bıraktığını söylemek mümkün değil. Ha seçim olur, Trump değişirse bence İsrail'i daha zor günler bekler. Çünkü İsrail özellikle Trump yönetimi cumhuriyetçilerle kurduğu ilişki nedeniyle demokratlar tarafından çok yoğun eleştiriliyor. Yani AIPAC'in demokrat arka planı yapısında aşınma var. AIPAC şu anda cumhuriyetçilerle daha yakın. Ve takip ediyorsunuzdur Amerika'daki bu ön seçimlerde AIPAC'in Yahudi lobisinin desteklediği adaylar kaybediyor. Dolayısıyla eğer bir demokrat başkan seçilirse bence İsrail-Amerika ilişkileri daha sorunlu olur. Çünkü İsrail'le ilgili mevzular kongrede gündeme geldiğinde cumhuriyetçiler tam destek verirken demokratların bu konuda daha seçici davrandıklarını ve İsrail'i desteklemekten imtina ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bence önümüzdeki günlerde İsrail bu politikasını devam ederse Amerika ile ilişkileri Trump'tan sonra daha problemli bir hale gelebilir. Ama bu dünya geneli anlamında yalnızlaştırmanın yolunu açar mı derseniz emin değilim. Çünkü bir taraftan da Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı, biliyorsunuz, Amerika'nın baskıları yüzünden üye devletlerinin kararıyla görevden alındı. Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden soykırım davası ilerlemiyor. Bir şekilde orada da bir el o süreçleri yavaşlatıyor. Dolayısıyla biraz daha fazla aksiyona ihtiyaç var. İsrail'in işlediği suçların karşılığını alması, o cezalarını çekmesi için uluslararası toplumun daha fazla baskı yapması lazım. Bu sadece Türkiye ile, İspanya ile olacak şey değil ve maalesef şöyle de bir görüntü var. Buna bilmiyorum hocalarım katılır mı? Mesela Kolombiya, Gustavo Petro döneminde Kolombiya İsrail karşıtı bir yapıyken yeni cumhurbaşkanı tamamen İsrail'in yanında bir pozisyon aldı ve Kolombiya'nın duruşu değişti. Yani hem Lahey grubundan çıktı, hem başkent Kudüs bilmem kararını tanıma kararını açıkladı yeni Kolombiya Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla İsrail bir taraftan da bu mevcut algıyı da yıkmaya çalışıyor. Amerika'nın gücünü de kullanarak. Dolayısıyla bu sürecin iyi yönetilmesi
2: gerekiyor. Hükümetleri
0: değiştiriyor. Yani eğer atmosferi, kamuoyunu değiştiremiyorsa yöneticilerini değiştiriyor. Yani benzer bir durumu Arjantin'de yaşadık yani. Meyle ile birlikte Arjantin'in önceki yönetimi biraz daha karşıttı, mesafeliydi. Ama Meyle geldikten sonra tamamen İsrail yanlısı bir Arjantin görmeye başladık. Bunu diğer ülkelerde de görüyoruz. Tek tek böyle taşlarla oynayarak kendisi karşısında oluşan bu atmosferi değiştirmeye çalışıyor İsrail. O yüzden diyorum yani bugün geldiğimiz noktada belki şimdiye kadar ki İsrail'in kuruluşundan beri dünyada en fazla İsrail karşıtlığının olduğu, başta Amerika olmak üzere bir süreci yaşıyoruz. Ama bunun devam etmesi lazım.
1: Hatta Arjantin özelinde hocam, İbrahim anlaşmaları gibi orada da bir anlaşma olsun ve Meksika özelinde de İsrail hepsi barışsın gibi bir süreç başlatılmak istendi
0: o dönem. Bir politika yürütüyorlar. Yani Meksika'nın yeni cumhurbaşkanı da aslında Yahudi ama İsrail'e karşı mesafeli mesela. O da ilginç. Böyle bir süreç var. Eskisine göre daha yalnız. Yani çok uzatmayayım. Daha yalnız, daha izole ama bu yeterli değil. Bu sürecin devam ettirilmesi lazım. Yani İspanya'nın işte açıklamalarını, davranışlarını takip ediyorsunuz ama İspanya'ya karşı Amerika'nın yapmış olduğu sert açıklamaları, NATO'dan çıkartılması gerekir bir şeklindeki cezalandırma yönelik açıklamaları da düşününce aslında İsrail'in yeterince yalnız olmadığını, bir şekilde bir elin İsrail'i korumaya devam ettiğini görüyoruz. Bu uluslararası mahkemelerde de böyle, BM'de de böyle. İşte BM'nin ajansı UNRWA'yı yasakladı, terör örgütü ilan etti İsrail. Yani bu koşullarda İsrail'in BM'den ihraç edilmesi lazım.
2: Evet.
0: Ama edilmiyor işte. Bir el İsrail'i orada da kuruyor maalesef. Dolayısıyla bu süreci sürdürmemiz gerekiyor. Bu politikayı, bu İsrail yalnızlaştırma politikasını sürdürmemiz gerekiyor.
2: Peki, kuşkusuz. Yavaş yavaş bu bölümü noktalayalım. Bir ara vereceğiz. Yaklaşık 10 dakika kadar saat başına devam edeceğiz.

0: olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Efendim yeniden merhaba. 24 Özel devam ediyor. Fatma Yeşilkuş, Yeliz Albayrak ve Haydar Uluç'la Türkiye'nin gündemini konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarını özellikle yoğun bir şekilde değerlendirdik. Şimdi bölge üzerinden sahada yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci, bunlara daha yine konuşacağımız farklı detaylar var. Yeliz Albayrak, bugün paylaşılan bir detay. İsrail Savunma Bakanı Katz, az önce biraz biz değindik ona ama cümle arasında oldu. Bunu detaylandırmak lazım. İşgal altında tuttukları Şehdağ'a gitti. Çelik yelekliydi. 35 kilometre mesafeden Şam'a tehditkar mesajlar gönderdi. Şöyle diyor: burada tehditler bertaraf etmek için her gün faaliyet var. Tehditleri bertaraf etmek için. Eski rejimin kalıntılarını bertaraf etmek, yeni rejimin tehlikeli örgütlenmesini önlemek için Suriye Başkanı'na mesaj açıktır. Sabahları Şam'da sarayında uyandığında Hermon Dağı'na bak ve İsrail ordusunu gör. Türkiye'ye de mesaj verdiğini düşünüyor. Türkiye'nin İsrail'in güvenlik çıkarlarını riske atarak Suriye'de yerleşme girişimine karşı harekete geçtik. Her şeyi açıkça ortaya koyduk ve gelecekte de bunların arkasında duracağız. Şimdi provokasyonlara devam ediyorlar. Buradan ilk sorum şu: yeni provokasyon adımları gelir mi? Yani oraya bir bombaladılar Suriye'nin kuzeyini. Yenileri, az önce o riske dikkat çekmiştik. Başka hamleler, başka adımlar atabilir mi? Tüm bu gelişmelere rağmen.
2: Şimdi bu bombalama zaten ilk değildi. Bakın bundan önce zaten Şam bombalandı biliyorsunuz. Devlet binaları bombalandı. Palmira'daki üsler bombalandı. İsrail bunu daha önce 3-4 sefer sanırım zaten yaptı. Bu ilk saldırısı, ilk bombalaması değildi. Fırsattan istifade ne yapabilirse aslında saldırganlığını bir şekilde ortaya koyuyor. Bundan sonraki dönemlerde de bunun artık hani bundan sonra olmayacak, burada artık bitti, bu son sınırdı gibi bir şey maalesef söyleyemiyoruz. Çünkü evet, seçimler var. Seçimler varken saldırganlığını kullanmak isteyen Netanyahu hükümeti ve onun tabii ki yakınındakiler var. Ve kendilerince sürekli yıllarca işte işgal ettikleri topraklara neden işgal ettiklerini meşrulaştırmak için büyük bir çaba da var. Çünkü bununla ABD'den, bütçeden para alıyorlar. Bu sahte güvenlik endişesi söylemleriyle gidip başka ülkelerin topraklarına yerleşiyorlar. O topraklara gidip yerleştikleri gibi yanlarında işgalcileri götürüyorlar. Aynı şekilde bütün coğrafyaya işte bir Filistinleştirme sürecini arkadan arkaya işlediklerini de biliyoruz. Lübnan'da ne yapıyorlarsa, Gazze'de, Filistin'de ne yapıyorlarsa

0: fırsat olursa, fırsat verilirse Suriye'de de aynısını yapmaya kesinlikle adaylar. Yani hani burası son sınırdır, bundan sonra yapmayacaklar demek açıkçası hiç mümkün değil, hiç mantıklı değil. Çünkü şu anda İsrail zaten politikasını bunun üzerine inşa etmiş durumda. Sürekli tehdit altında olduğunu söylüyor. Sürekli başka ülkelerin her an ona saldıracağıyla alakalı şeyler söylüyor. Kendince bir alan belirliyor. Gidip oraları işgal ediyor. Ve ona tabii ki uluslararası hukukta alınan kararlar da bağlamadığı için İsrail'i, az önce Haydar Bey'in de söylediği gibi, bir şekilde o mekanizmalar kilitlendiği ve işlemediği için herhangi bir yaptırım şu anda, hani gerçekten majör bir yaptırım uygulanmadığı için, evet İngiltere bile bakın yaptırım kararlarından bahsediyor şu anda İsrail ile alakalı, insanların kendi tepkilerinden çekindikleri için vatandaşlarının, ülkeler bir şekilde İsrail'e tepkilerini koymaya başladılar. Kesinlikle psikolojik olarak çok daha dezavantajlı bir yerde. Bu da doğru. Ama ne olursa olsun işte sürekli başka noktalar belirleyip oraları gidip işgal edip oraların kendileri için tehdit olduğunu, hiçbir şekilde uluslararası hukuka dayanmayan, realiteye dayanmayan, kendi uydurdukları güvenlik çerçevesi üzerinden meşrulaştırmaya çalışan İsrail'in hamleleri maalesef yine devam edecek. Hatta dozunun da artma ihtimali var. Çünkü seçim baskısı kesinlikle azımsanacak bir baskı değil. Netanyahu hükümetinin ya da Netanyahu'nun şu anda görevine son verilmesiyle karşılaşacağı davalar, içeride devam eden davalar, muhalefetin Netanyahu ile ilgili zaten birçok iddiası var biliyorsunuz. Yargılanmalar da devam ediyor. Eğer ben olmazsam...
1: Kesin seçimi kazanması lazım.
0: Kazanması lazım.
1: Geleceğini kurtarabilmek
0: başka,
1: için.
0: Başka bir çıkış yolu yok. Netanyahu için artık yolun sonu, kazanamazsa seçimleri. Eğer içeride tabii ki mekanizma işleyecekse, eğer tabii Esad gibi başka ülkelere falan gitmeyecekse, örneğin Rusya'ya gitmeyecekse ya da bir yerlere sığınılmayacaksa, kaçırılmayacaksa, hukuk işleyecekse orada evet yargılanacak ve çok da ciddi iddialar var. Bir tane değil, birden fazla iddialar var hakkında biliyorsunuz. Bunların işletilmesiyle yüzleşmek istemiyor ve elinden ne gelirse şu anda kullanmak istiyor. Bu çok bir kere ciddi bir baskı. Ama bir taraftan da işte yayının başında beri konuştuğumuz Suriye'nin içerisinde o istikrar yapısı inşa edilmesin diye Türkiye'nin orada aslında kendisi için bir tehdit olduğunu, Suriye'nin yeni rejiminin kendisi için bir tehdit olduğunu, yani yıllarca Esad'dayken büyük bir sorun yokken şimdi nedense birden çok büyük bir sorun varmış gibi bir güvenlik endişesi, kendilerince işte Hermon Dağı'na, Şeyh Dağı'na neden yerleştiklerini, o dağın stratejik olarak nasıl kullanıldığını, mesela İran'ın dronları gönderdiğinde işte Hermon Dağı'nın o konumundan faydalanarak çok daha avantajlı olduğunu ve bunun da bir taraftan da bertaraf edilmesi gerektiği gibi şeyler de var. Burada kendince bu uydurduğu güvenlik söylemlerini meşrulaştıracak ki ya da bunun için çabalayacak ki ABD'den yardım alsın. Bunun için çabalayacak ki işte neden orada olduğunun soruları hem Suriye tarafından sorulduğunda hem ABD tarafından haksızsınız burada. İşte buradaki düzeni bozuyorsunuz. Bizim inşa etmeye çalıştığımız o yeni istikrar alanını bozuyorsunuz denildiğinde karşısında bir argüman üretmeye çalışıyorlar. Ama ne olursa olsun hiçbir zaman çizgileri bakın değişmeyecek. Yani bölgesel paktlar yapılıyor. Bölgedeki terör örgütlerinin artık sonu geliyor. Ülkeler yavaş yavaş ortak bir zemin bulmaya çalışıyorlar kendi aralarında. Mevcut krizlere nasıl bir çözüm mekanizması çalıştırırız diye bakın Mekke İttifakı, Mekke İttifakı'nın yanında bir de biliyorsunuz bölgesel 4-5 birliği de dedi bir işbirliği de var. Türkiye'nin, Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın olduğu, toplantılarının da yapılacak olduğu, diplomasi odaklı bölgesel krizlere acil çözüm nasıl getiririz, neler yapabiliriz diye başka bir mekanizma da işliyor. Mekke İttifakı'ndan
1: bir
0: önce kurulmuş.
1: Bir detay daha söyleyeyim. Bahçeli'nin söylediği geçtiğimiz günlerde Kudüs İttifakı'ndan bahsetti Devlet Bahçeli. Bir de biz ilk defa bu dönemde şunu gördük. İsrail'in Suriye'deki saldırılarına bölge ülkeleri, saldırılarının bölge ülkelerinin tamamı ortak bildiriyle kınadı. Hatırlayacaksınız,
0: evet,
1: böyle bir şey hiç görmemiştik daha önce. Hani Gazze'ye saldırılar kınanmıştı ama Suriye'ye yönelik saldırıların kınanması bence daha başka bir şey.
0: Şimdi bakın 1979'dan beri ABD'nin terör listesinde bulunan Suriye şu anda terör listesinden çıkartıldı. İçerideki terör grupları kendisini bir şekilde feshediyorlar. İsrail'in kullanabileceği bütün argümanlar teker teker elinden alınıyor. Yani ABD'den yardım alması noktasından ya da bu işgalci alanını genişletmesi noktasında kullanabileceği bütün argümanlar ya da Suriye'yi karıştırmak için kullanabileceği bütün aparatlar yavaş yavaş bir şekilde elinden alınıyor. Ve bunun karşısında devlet yapısını destekleyen Türkiye'nin de buradaki etkisini bir şekilde kırmak istiyor, kırmaya çalışıyor. Kendilerince formüller de bakın geliştirdiğini görüyoruz. İşte NATO ülkesi olan Türkiye ile doğrudan saldırmazsak işte Suriye üzerinden saldırabiliriz. Kıbrıs üzerinden bir şekilde saldırabiliriz. Başka ülkeler üzerinden, Yunanistan üzerinden belki başka bir şeyler yapabiliriz gibi farklı farklı çözüm mekanizmaları da geliştirmeye çalıştıklarını da duyuyoruz. Bunu söylemekten de çok da çekinmiyorlar. Hatta birkaç gün evvel İstanbul'la alakalı bakın söylemler vardı. İşte orayı vururuz, burayı vururuz. İsrail'in güvenliği için nereye işte gerekiyorsa. Bu cümlenin içerisine İstanbul'u bile katabiliyor olmaları, bunun resmi makamlar tarafından söylenebiliyor oluşu, aslında saldırganlıklarının ne kadar pervasız olabileceğinin çok açık bir göstergesi. Yani Suriye'de işte bir üssü vurdular. Ondan sonra bunun artık son olduğunu, bundan sonra olmayacağını gibi bir şey bunun için söyleyemiyoruz. Hem önlerinde seçimler var, hem de tabii ki o yayılmacı alanın önünde Türkiye'de durduğu için burada da kesinlikle devam etmek isteyeceklerdir. Başka provokasyonlar yapabilirler. Kıbrıs hocamın dediği gibi çok önemli bir mesele. Çünkü özellikle Güney Kıbrıs'ta askeri teknoloji üretmekle alakalı yeni projelerin olduğunu, bu Aşil Kalkanı'yla işte anlaşmasıyla birlikte yeni yeni hem teknoloji paylaşımı hem istihbarat paylaşımı hem de birlikte bir üretim yapıp Türkiye'ye karşı çok daha güçlü bir belki güç alanı oluşturma planlarının olduğunu da biliyoruz. Sürekli adalar konusunu konuşuyoruz. Yeni yeni gelişmeler oluyor. Çok uzun süredir konuşmadığımız konuların tekrar gündeme geldiğini görüyoruz. Adalar deniziyle alakalı, Doğu Akdeniz'le alakalı, enerji kaynaklarıyla alakalı.
2: Hocam özür dilerim. Bir de orada aslında çok kritik bir mesele var Güney Kıbrıs'ta. Şimdi her ne kadar biz İsrail ile işbirliği yaptıklarını söylesek de aynı zamanda İsrail'e ne kadar güvenilmemesi gerektiğinin altını çizmek istediğim bir örnek var. 12 gün savaşlarından beri Yahudiler artık oraya yavaş yavaş yerleşmeye başladılar.
0: Satın alıyorlar.
2: Tabii satın alıyorlar. Yahudi okulları kuruldu artık. Yavaş yavaş Mossad ajanlarının işletme kurduklarını biliyoruz şimdi. Gazze'de yapılanın bir benzerini Güney Kıbrıs'ta yapmayacaklarının ne malumu var?
0: Kesinlikle öyle. İşte Güney Kıbrıs'taki yaşayanlar da bununla alakalı protestolar da düzenliyorlar. Bakın İsrail'in güvenilmez olduğunu, İsrail yüzünden bir savaşa çekilmek istemedikleriyle alakalı hala tabii aklı selim kalan insanların da tepkileri var. Ama ne olursa olsun İsrail bir sonraki hamlede evet herhangi bir Akdeniz'deki, Ege'deki adayı, Güney Kıbrıs'ı, Yunanistan üzerinden başka bir sistemi ya da yine Suriye üzerinden başka bir saldırı planını gerçekleştirebilir. Doğrudan Türkiye'yi hedef alamayacağını bildiği için, buna cesaret edemeyecekleri için, şu anda edemeyecekleri için başka şekillerde bir şekilde Türkiye'yi rahatsız etmek, tehdit etmek ya da yeni düşman olarak parlatmak için başka formüller düşünüyorlar. Çünkü biliyorlar ki böyle bir durum olursa Türkiye'nin tabii ki her an her dakika teyakkuzda olduğunu, diğer karıştırdıkları ülkeler gibi Türkiye'nin olmadığını, yıllardır NATO'nun içerisindeki en büyük ikinci ordu olması, sahadaki tecrübeleri, diplomatik tecrübeleri, hem sert gücünün hem yumuşak gücünün getirdiği o birikimle çok sert cevaplar alabileceklerini biliyorlar. Bunu İsrail'e herkes söylüyor zaten. Bu hani şey değil, bir hamaset değil, bu bir gerçek. Bu sahadaki de gerçek. Bu sert gücün ne durumda olduğunu gösteren de bir gerçek. Bunların hiçbirisi sadece hani laf olsun diye söylenmiş şeyler değil. Belli karşılaştırmalar var, belli değerler var ve böyle bir durumda nasıl bir dezavantajlı noktada kalacaklarını zaten biliyorlar. Onun için bu seçim süresi de bitene kadar çok büyük ihtimalle başka adımlar da atacaklar. Ama tabii Netanyahu kalır mı, gider mi, kalırsa bundan sonra ne olur? Aynı şekilde saldırganlık politikalarına devam eder. Hani yerine biri gelse, kim gelirse gelsin, muhalefet de gelirse gelsin, eleştiriliyor olmalarına rağmen bu politikaları devam ettirmeyeceklerinin tabii ki garantisi yok. Onun için bir sonraki hamle yine Suriye üzerinden görebiliriz, yine Güney Kıbrıs üzerinden görebiliriz ya da işte adalarla alakalı problemlerin körüklenmesiyle ilgili başka alanlarda da görme ihtimalimiz yine maalesef var.
1: Fatma Hanım, İsrail'in tahriklerinden bahsederken az önce söylediğim tehditkar mesajları Savunma Bakanı katsın. Farklı bir şey sormak istiyorum ben bununla ilgili. Şimdi hep diyoruz ya bu işte Türkiye'ye, Suriye'ye bir mesaj. Bundan bir süre önce Barak şöyle bir şey söylemişti. Suriye ile Golan konusunda

0: İsrail hala orayı işgal altında tutuyor. Trump'ın temsilcisi bu adam. Birleşmiş Milletler kararlarına ve Golan'ın Suriye'ye ait olduğunu söyleyen tüm uluslararası düzene aykırı davranıyorlar.
1: Evet.
0: Açık açık bunu söyledi. Acaba İsrail Amerika'ya mı mesaj veriyor?
1: Açık açık söylemesine rağmen işte günümüzün uluslararası ilişkilerindeki en büyük problem alanlarından birisi yaptırımın olmaması, herhangi bir cezai sürecin başlatılmaması. Bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Netanyahu'nun ceza aldığını biliyoruz veya Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'de yaptıklarının soykırım olduğuna dair devletin yargılanması için gerekli işlemlerin başlatıldığını biliyoruz ama maalesef hala uluslararası hukukun bir türlü devreye giremediği bir zaman dilimindeyiz. Şimdi her ne kadar ABD'ye mesaj veriyor mu sorusu çok keskin bir yanıt olur. Çünkü ne kadar mesaj vermek isterse istesin bir şekilde ABD ile hareket etmek durumunda. Bugün Mossad'ın ne kadar istihbari olarak derin ve nitelikli çalıştığını, nitelikli demiyor mu? Derin çalıştığını biliyoruz. Ama bu sadece Mossad ajanlarının veya Mossad'ın SALT kendi başına yürütmüş olduğu bir faaliyet değil. Keza bugün eğer Mossad bir şekilde istihbari bilgiler alıyorsa buna ABD de dahil, ABD istihbaratıyla beraber çalışıyor. Öte yandan ABD'ye vermek istediği mesajlar genelde bu tarz saldırılar üzerinden değil de işte Epstein dosyalarını hatırlayın Erkan Bey. Eğer gerçekten Trump'a veya ABD'ye bir mesaj verilmek isteniyorsa ya da İsrail bunu yapacak oluyorsa zaten Trump'ın başının ağrıdığı temel meseleler üzerinde aslında bunu yapıyor. Nereden hatırlıyoruz bunu? Hatırlarsanız biz ne zamanki Epstein'i unuttuk, konuşmadık. ABD ve İsrail İran'a saldırmaya başladı. Bir anda Melanie Trump ortaya çıkıp tekrardan Epstein dosyaları kapatılmışken üstü tekrardan konuşmaya başladı. Ve o dönemde acaba ABD ile İran arasında bir barış olabilir mi? Yavaş yavaş barış görüşmelerinin başlatıldığı bir zaman dilimindeydi ve biz şunu da konuştuk. Demek ki bir yerde İsrail aslında bastırıyor. Tekrardan elindeki o şantaj malzemelerini kullanıyor. Hatta bu savaşın başlangıcında dahi Epstein dosyalarının üstü örtülmek maksadıyla Trump'ın sürüklenildiğine yönelik birçok kez değerlendirmelerde bulunduk. O yüzden bugün Suriye'deki denklemin ben SALT sadece böyle ABD'ye bir mesaj niteliği olduğu kanaatinde değilim. Burada daha çok İsrail'in ABD seçimlerinde kim gelirse gelsin. Keza İsrail seçimlerinde kim gelirse gelsin. İşte bir önceki bölümde konuştuğumuz o arzu mevut hayallerini bir kendisine misyon olarak belirlemiş olan o anlayışın devamı niteliğinde okumakta fayda var. Çünkü Netanyahu'dan sonra kim gelirse gelsin, bakın bugün İsrail içerisinde hala çok büyük sesler var. Daha sert tutum izlemesine yönelik. Bu da çok vahim. Bir taraf ayaklanıyor, artık Gazze'deki katliam son bulsun demiyorlar ama. Gazze son bulsun ama bizim askerlerimiz daha fazla bu tarz görevlendirmelerde bulunmasın. Psikolojisi bozuldu diye insanlar orada ayaklanıyor. Yani kimsenin maalesef o mazlum coğrafyalardaki mazlum Filistinliler özelinde İsrail içerisinde çok daha ses çıkardığı bir durum yok. O yüzden bugün Netanyahu'dan sonra kim gelirse gelsin bu tarz saldırgan tutumları devam edecek. Veya ABD seçimlerine dönelim, ABD'ye dönelim. İstediği kadar Netanyahu ile Trump anlaşamasın. Netice itibariyle günün sonunda tekrardan Yahudi lobisiyle hareket etmek zorunda kalacak olan bir ABD sistemi var maalesef. Ve ekonomik olarak da bunun altyapısı böyle hazırlandığı için devam etmek zorundalar. O yüzden önümüzdeki süreçte İsrail'in o hayalini kurduğu federatif bir yapının Suriye'de olmaması, Adem'i merkeziyetçiliğin olmadığı bir Suriye tabii ki İsrail'i rahatsız ediyor. Ama en büyük mesajlar tabii ki Trump'lar ne kadar anlaşamasa da SALT bunu ABD'ye bir mesaj olarak okumamak gerektiğini düşünüyorum. Burada SALT, İsrail'in artık kimi zaman Trump'ı bile dinlemeyecek ölçüde davrandığını, kimi zaman değil hatta çoğu zaman ABD'nin kararlarını bile dinlemeyecek şekilde saldırılar başlattığını, 12 Eylül savaşlarında da keza buna dahil olmak üzere.
2: Lübnan için dedi ya Trump. Saldırmanızı yasaklıyorum dedi. Ertesi gün
1: hiçbir şey yani değişmedi. Biz hep, ben açıkçası hep şunu konuşuyordum. Açıkçası diyordum ki eğer İsrail'i birisi durdurması gerekiyorsa buna ekonomik ve askeri olarak destek vermeyecek olan ABD'nin durdurması gerek. Yani bu desteği sağlamayacak ve bu tarz operasyonları bilgilendirdiğinde izin vermeyecek bir anlayışın olması gerek diyordum ama hocam çok güzel bir örnek verdiniz. Yani artık Trump'ın hiçbir açıklamasını veya faaliyetini dinlemeyen bir Netanyahu var karşımızda. Gazze Barış Kurulu'nu konuşuyoruz. İşte Gazze'de Türkiye'nin Barış Kurulu'nda varlığını konuşuyoruz. Trump'ın oluşturmak istediği kurulda Türkiye'nin varlığını çoğu zaman dillendirdik. Ama Netanyahu sırf Türkiye olmasın diye birçok